0: Hoş geldiniz küçük hanım.
1: Akşam üzeri bir yürüyüş vardı baba. Bütün yolları kesmişler. Vasıta bulamadım, yürümek mecburiyetinde kaldım.
0: Yürümek mecburiyetinde kalmış. Tabii Beyoğlu'ndan buraya yürümek epey zamanınızı almıştır. Sakın bana yalan söyleme. Seni gördüm çünkü. Babanın söylediklerini hiç umursamadığın belli ki hala onunla el ele dolaşıyorsun.
1: Sana yalan söylemek istemiyorum baba. Ama beni mecbur bırakıyorsun.
0: Ah. Bir de suçluyum öyle mi?
1: Suçlusun demedim. Ama anlamıyorsun.
0: Niye anlamıyorum?
1: Ahmet'i çok seviyorum baba.
0: Yani babanı karşına alacak kadar mı? Onu bana mı tercih ediyorsun?
1: Niye tercih yapmam gerekiyor? Ahmet'i seviyorum. Seni de seviyorum. Niçin beni arada bırakıyorsun?
0: Kes ağlamayı. Gözyaşlarınla beni ikna edemezsin. Çok kızdım sana, çok. Onu görmeni kesinlikle yasaklıyorum. Bir daha tekerrür ederse okula da gidemezsin, bilmiş ol.
1: Bunu sahiden yapar mısın?
0: Evet, evet yaparım. Çünkü başka türlü sana söz geçiremiyorum ki.
1: Sözünü böyle mi geçireceksin baba? Yasaklar koyarak mı? O zaman sizin için söylenenler doğru demek. Haksız yere insanlara yasaklar getiriyorsunuz. Her şey istediğiniz gibi olsun diye. Bunlarda da demokrasi diyorsunuz.

0: Yemek istemiyorum anne.
1: Yine de bırakıyorum. Yanında kalmamı ister misin?
0: Hayır, teşekkür ederim. Yalnız kalmak istiyorum.

0: Arsémie. Ne zamandır buradasın?
1: Evde kalamadım. Çok kötü şeyler oldu.
0: Ne oldu Yasemin?

0: ben sebep oldum. Dışarı çıkman için ısrar etmeseydim bunlar olmazdı.
1: Ne olur böyle konuşma Ahmet. Buluşmayı senden çok ben istedim. Zaten mesele bu değil ki. Okula gidemeyeceğimi bile söyledi. Seninle görüştürmemek için beni eve hapsetmeyi bile düşünebiliyor.
0: Bu durumda yapılacak tek şey kalıyor.
1: Hala yapılacak bir şey var mı?

0: Evlenmek.
1: Evlenmek mi?
0: O zaman kimse bir şey söyleyemez bize. Kimse karımla görüşmeme mani olamaz.
1: Rüya gibi bu.
0: Yarına kadar iyice bir düşünmem lazım. Mükemmel bir plan yapmalıyım. Yarın mutlaka görüşmeliyiz. Necdet'in pastanesine gelebilir misin?
1: Gelirim. Önce okula giderim. Şoför beni bırakıp dönünce de okuldan çıkar pastaneye gelirim.
0: Tamam. Yarın buluşuyoruz.

0: Ahmet, biraz zamanın var mı? İşe gitmeden önce seninle bir hususta konuşmak istiyorum. Ahmet, ben dün gece hiç uyuyamadım. Acaba sana bir haksızlık mı ediyorum diye düşündüm durdum ama hayır. Hiç şüphem yok. Bu yanlış bir ilişki. Sen o ailenin yetiştirdiği bir kızla mutlu olamazsın. Onları küçümsediğim için böyle konuştuğumu sanma. Elmalarla armutlar yan yana gelemez oğlum. Sen şu anda bunu anlayamıyorsun. Ama düşünmelisin. Bizim bu hususta bu kadar karşı çıkmamız seni biraz düşündürmeli. Eğer sen buna rağmen onunla görüşmekte ısrar edersen ailenin aran açılacak bilmiş ol. Biz bu ilişkiyi asla tasvip etmiyoruz Ahmet. Ne ben ne de anne.
1: İyi günler baba.
0: İyi günler.

0: Düzgün şey.
1: Aa, günaydın Ahmet.
2: Buyurun çayları.
3: Teşekkür ederiz.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Hayrola, uyuyamadın mı?
4: Doğrusu uyuyamadım. Sizlerle paylaşmak istediğim bir mevzu var. Ayrıca yardımınıza ihtiyacım olacak. Dün gece Yasemin'le çok önemli bir karar aldık. Çok önemli bir karar.
1: Ben bakıyorum. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Buyurun. Buyurun. Ah!
3: Hoş geldin Mehmetciğim, nasılsın?
4: Hoş bulduk.
5: Merhaba enişte.
6: Hoş geldin Mehmet, buyur.
4: Hoş bulduk.
3: Kahvaltı ettin mi?

0: Ettim, teşekkür ederim.
1: Olsun, yine de bir şeyler atıştırırsın.
0: Sabah erkenden Galatasaray Lisesi'ne gidip oğlanı gördüm.
1: Nasıl, iyi mi, alışmış mı okuluna?
0: İyi görünüyor abla.
1: Bu gece kalacak mısın?
0: Hayır, akşam treniyle Ankara'ya dönmem lazım. Yarın tekrar gelmem mevzubahis.
1: Canım gitme o zaman. Bir gün için o kadar yol yapılır mı?
2: Sen karışma çocuğun işine Nezahat.
0: Cemal Gürsel'in Ethem Menderes'e yazdığı mektubun başvekile intikal etmediği doğru mu?
2: Bilmiyorum.
0: Sen ne kadar İstanbul'dasın enişte?
2: Başvekili Eskişehir'e gidecektim. Ama son anda iptal oldu. Şimdilik buradayım.
0: Keşke bir süre uzaklaşabilsem. Senin için endişeleniyorum.
2: Niçin endişelendiğini anlıyorum Ömer. Ama korkma. Utanılacak hiçbir şey yapmadım ben. Kanun karşısında alnım açık. Kendimi müdafaa edebilirim.
1: Mermi, neler oluyor? Ne demeye çalışıyorsun sen?
2: Bu mevzuyu kapatalım mı artık? Şu anda konuşmamızın bir manası yok zaten.
3: Herkese merhaba.
4: Hoş geldin.
5: Merhaba Yasemin.
6: Hoş geldin.
1: Bakar mısın?
6: Hemen geliyorum. Buyurun efendim.
1: Bir çay istiyorum. Ben de lütfen.
7: Nasılsın?
6: Tamam.
3: Kötü.
6: İki tane çay. Tamam, hemen getiriyorum.
7: Yarın uçakla Paris'e gidiyoruz.
3: Paris'e mi?
7: Evet, biletlerimizi aldım bile. En hızlı şekilde ancak böyle evleniriz. Konsoloslukta her şey ayarlandı. Evraklarımızı bekliyorlar.
3: İnanamıyorum. Sahiden evleniyoruz.
7: Evleniyoruz. Sonra dönüp herkese ilan edeceğiz.
3: Ne diyorsun bu olanlara?
4: Bence çok iyi düşünmüşsünüz. Kimsenin size kızmaya hakkı yok. Çünkü buna mecbur bırakıldınız.
8: Sayıdan onları havalarına bırakacak mısın Necdet?
7: Paris'te evlendiğimiz için bize kim?
9: Sen de duydun işte. Gerçekten. Babamın arabasıyla onları havalarına götüreceğim. Kendi ellerimle biraz. Belki o vakit Yasemin'i tamamen kaybettiğimi idrak edebilirim.
7: Birkaç gün sonra karım olacaksın. Kimse seninle görüşmeme mani olamayacak. Kimse bir şey söyleyemeyecek.
3: Evet.

Konuşmamız lazım Yasemin. Bana darılmakta bu defa yerden göğe kadar haklısın. Ne var ki çok sinirlendim. Adeta kendimi kaybettim. En çok senin açından bir zorba gibi göründüğüm için. Yoksa Ahmet'i ne kadar severim bilirsin. Ama mesele o değil. Memlekette son zamanlarda olanlar o aileyle aramızdaki uçurumu iyice derinleştirdi. İki ayrı uca savruldu kızım. Bunu anla Yasemin. Bir araya geldiğimiz an gerginlik başlıyor. Sen de kaç defa şahit oldun. Hem biz durumu kabullensek de onlar istemez zaten. İstenmediğin bir eve gelin mi gideceksin? Bu söylediklerimin hiçbiri sana o tokatı atmamın mazereti olamaz biliyorum. Beni affet Yasemin.

0: Burası Türkiye Radyoları yayın postaları. Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk vatandaşlarını radyolarının başına davet eder.
1: Sevgili vatandaşlar, dün gece yarısından itibaren bütün Türkiye'de deniz, hava, kara Türk Silahlı Kuvvetleri el ele vererek memleketin idaresini ele almıştır. Bu hareket silahlı kuvvetlerimizin müşterek işbirliği sayesinde kansız başarılmıştır. Sevgili vatandaşlarımızın sükun içinde bulunmalarını ve resmi sıfatı, vazifesi ne olursa olsun hiç kimsenin sokağa çıkmamasını rica ederiz.

0: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
1: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
0: Farkında mısın?

Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak. Genel izleyici için uygundur.

0: Hoş geldiniz efendim. Kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'ndesiniz. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma. Peki nasıl kazandırıyoruz? 3 etapta yarışıyoruz. Birinci etap, her doğru yanıtımız 5 puan değerinde. İkinci etap, 120 saniyede 10 soru istiyoruz, 10 doğru yanıt arıyoruz. Üçüncü etap, butonlar devreye giriyor ve her yanıtımız 10 puan değerinde. Finalde şifre kelimeyi doğru yanıtlayan yarışmacımız da kazanan oluyor. O zaman hiç vakit kaybetmeyelim ve Sır Küpü'nün yeni bölümünü başlatalım mı? Buyurun efendim. Organizasyonlarda da motivasyon için kullanırsınız. Sürenizi başlatayım. Hep daha
1: ileri.
0: İleri, hep daha yeniye, hep daha ileri gidiyoruz ekip olarak.
1: Teşekkür ediyorum kendisine. İlk desteklerden dolayı.
2: Ben de bir tane bekliyorum.
1: İlerleyen diğerlerini.
0: Harf desteğinde bulunalım ve bir harf açalım. Bakalım hangi harfi açtık?
1: C ve A.
0: Tek harfe ihtiyacımız olacak.
1: Özür dilerim.
0: Çok teşekkür ederiz. Sağ olun, yanıtı vermiş oldunuz. Biz sürenizi başlatalım ama butona kim basacak acaba? Süre başladı. Bakırçay Ovası hangi bölgemizdedir?
1: Ege.
0: Ege, harika bir doğru yanıt daha geldi. Her aşkın sonunda gözyaşı. Diyen Emel Sayın'dan dinlediğimiz şarkının adı.
1: Aşkın Kanunu.
0: Harikasınız. Evet efendim, harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma diyoruz. Sır Küpü'nün yeni bölümünde çok kıymetli iki misafirimiz var. Sevgili Mustafa Asım Sevindi ve Murat Eyüm. Platin stüdyomuzdalar. Mustafa Bey, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
0: Ve size dönüyorum. Murat Eyüp Platin Bey, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
0: Soyadınız gibi maşallah, platin gibi pırıl pırılsınız.
3: Teşekkür ederim.
0: Neyi yaptınız, geldiniz? Buyurun efendim, sizi tanıyalım.
3: Adım Murat Eyüp Platin, İstanbul'dan katılıyorum. Evliyim, iki kızım var. Biri 7 yaşında, biri 15 yaşında.
0: Allah razı olsun.
3: Elif Umay ve Deren Bade.
0: Deren Bade, Elif
3: Umay. Özel sektörde satış yöneticiliği yapıyorum. Özel zevklerim arasında altyapı voleybol geçmişim var. Halen sürdürüyorum voleybol maçlarını. Onun haricinde motosiklet binmeyi seviyorum.
0: Harika.
3: Beraberinde de tarihi ve kültürel yerlerin ziyareti, onları önceden araştırıp gitmek özel ilgi alanım arasında. Bu yüzden de ikinci bir üniversite olarak tarih bölümüne girdim. Şu anda onu bitirmek istiyorum.
0: Çok güzel, çok güzel efendim. Harika. Hem miniklerimizle hem spor hayatımızla hem de eğitimimizle devam ediyor yolculuğumuz. Bulmacayı da, kelimeleri de seviyorsunuz.
3: Çok.
0: Anladığımız kadarıyla.
3: Takip İyi ediyoruz misiniz? Yarışmaları.
0: Aynen. Harika. Motor gezileri nasıl gidiyor?
3: Şu an için havalar biraz iyi, biraz kötü ama yaz geldi. Bence daha güzel.
0: Yavaş yavaş. Grup sürüşleri yapıyor musunuz böyle?
3: Grup olarak arkadaşlarımızla, yalnız başımıza da.
0: Yalnız başımıza da.
3: İstanbul güzel. Farklı kaçış noktaları var.
0: Tabii, yakın yerlere
3: evet.
0: Kaçış durakları var. Evet efendim. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
0: Biraz sonra yarışmamıza geçeceğiz. Sizi daha da yakından tanıyacağız. Mustafa Asım Sevindi. Hoş geldiniz Mustafa
4: Hoş
0: Bey.
4: Hoş bulduk.
0: Sizi de tanıyalım lütfen.
4: Ben Mustafa Asım Sevindi. Yarışmaya İstanbul Beykoz'dan katılıyorum. Buradan aileme ve arkadaşlarıma öncelikle selamlarımı iletmek isterim. Ben de satış sektöründe, özel sektörde çalışıyorum.
0: Evet.
4: Yaklaşık olarak 24 yıldır özel sektörde çalışıyorum. Hı hı. Ayrıca bir kızım var, 15 yaşında, Pelin adında. Ona da buradan selamlarımı iletmek isterim.
0: Pelin Hanım'a da buradan selamlarımız, sevgilerimizi iletiyoruz. Sizin özel kendinize ayırdığınız hobileriniz, boş zamanlarınızda yapmaktan keyif aldığınız?
4: Bir zamanlar basketbol oynuyordum amatör olarak.

0: daha ziyade şu an seyretmekle idare güzel. Ediyoruz.
1: Siz de sporun basketbol beraber. Tarafından evet. besleniyorsunuz. Evet. Hobileriniz arasında var mıdır bulmaca, çözer misiniz kelimelerle
0: tabii,
1: ilgili?
0: Tabii tabii, özellikle hem televizyondan yarışmaları seyredip hem de gazetelerdeki eklerden bulmaca çözmüşlüğüm çoktur. Halen de fırsat buldukça işten çözmeye çalışırım.
1: Ne kadar güzel o bulmaca, tabii gazete eklerinden hala kağıtla kalemle bulmaca evet. çözmek evet. bayağı bir keyifli değil mi? Evet. Dönüş bu kadar teknolojinin içerisinde insanı rahatlatan bir başlık diye evet, düşünüyoruz. Evet. Mustafa Bey, sizi de tanıdık. Neyi yaptınız? Siz de hoş geldiniz.
0: Hoş
1: yarışmanın
0: buldum.
1: İlerleyen bölümlerinde daha da detaylı bir şekilde tanıyacağız sizi ve soruları beraber yanıtlarını arayacağız. Birinci etabımızda biliyorsunuz 1 ile 25 arasında yarışacağız. Eğer hazırsanız birinci etabı başlatalım efendim.
0: Başlayalım.
1: Peki. Tamam. Sır küpünün birinci etabına geçiyoruz.

0: Mısır küpünün birinci etabındayız. Her doğru yanıtımız da 5 puan değerinde olacak. Murat Platin ve Mustafa Sevindi. Hem sevinen hem de platin gibi parlayan iki harika yarışmacımız bugün stüdyomuzda bizimle beraberler. Hemen dönüyorum Murat Bey'e. Murat Bey, sizinle başlayacağız ama önce tablomuzu açalım. Bakalım bu bölümde kaç soru üstünden yarışacağız ve nasıl bir şifre harfimiz var? Evet, geniş bir kelime. Yine sırladık, sakladık sizin için bu bölümde kocaman yaklaşık 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16 harften oluşan geniş bir kelimemiz var. 1 ile 25 arasında yarışıyoruz. Her doğru yanıtımızda da 5 puan hanenize yazacak. 1'den 25'e kadar istediğiniz soruyu seçebilirsiniz. Kaç numaralı kutucukla başlayalım?
1: Elif Umay'ın yaşıyla başlayalım. 7.
0: 7 maşallah. Elif Umay'a sevgiler olsun. 7 yaşı. Çok huzurlu, mutlu, güzelliklerle dolu olsun efendim. Sorumuz geliyor. Kimyada çift bağ içeren bir hidrokarbon olarak bilinen organik bileşik sorumuz. Süremiz başladı. Kimyada çift bağ içeren iletilenden gelebilir diyeyim.
1: Altın.
0: Peki. Bir destekle size geliyoruz. Mustafa Bey, sürenizi başlattım. Organik bileşen ne olabilir? Kimyada çift bağ içeren. Tabii ilk etaplar biraz zor. Hiç destek harfi olmadığı için
1: evet,
0: inanılmaz bir havuz var. Hangisini bulacağız diyorsunuz.
1: Evet.
0: Çok da haklısınız. Ama merak etmeyin, harf desteğini biz sağlıyoruz. Bir harf desteğimizi daha kabul edin lütfen. İlle devam ediyoruz. Sürenizi başlattım. Murat Bey, sizdeyiz. Çift bağ içeren bir hidrokarbon ne olabilir?
1: Hala gelmedi.
0: Gelmedi. Peki. Bir harf desteğimizi kabul edin. Mustafa Bey, sizin için başlatıyoruz. Ne olabilir? Süremizi başladı. İlen değil.
2: Yok. Bana da gelmedi. Benim de aklıma gelmedi.
0: Şimdi organik bileşen ileten süreyi sizin için başlatayım. Bir de harf desteğimizi verelim Murat Bey. Ne olabilir? E ile başlasak. Peki. Bir harf daha açıyoruz ve cevap hakkı Mustafa Bey'e geçiyor. Tek harfe ihtiyacımız var.
2: Etilen.
0: Hemen bir saniye.
2: Etilen.
0: Sürenizi Mustafa Bey sizin için başlatıyorum.
2: Tamam.
0: Harf desteğimizi de ver. Buyurun.
2: Etilen.
0: Etilendi tabii ki. Etilen doğru yanıtı. Bu arada biliyordunuz değil mi?
1: Aynen.
0: Etileni biliyordunuz.
1: Ama ilk soruda çok zordu.
0: İletilen dedikten sonra ama ilk sorularımız dediğim gibi her sorumuz 5 puan değerinde. Lütfen hiç moraliniz bozulmasın. Çok da geniş güzel bir yer açtınız. Buradan destek alarak soru açmanızı öneriyorum. Mustafa Bey, etilen yanıtını sizden aldık. Onun için sizinle devam ediyorum. Siz soru numarası söylüyorsunuz. Sizin için soru açıyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 6 numarayı açabilir miyiz?
0: 6 numarayı açıyoruz. 3 harfli bir kelime arıyoruz. Sorunuz geliyor. Sanat ve estetikle ilgili faaliyetleri ifade eden kısa ve geniş anlamlı sözcük arıyoruz. Sürenizi başlattık.

0: Hat. Hat.
1: Hat değil. İngilizce kökenli diyeyim buna.
0: Art.
1: Art tabii ki. Harikasınız. Hat da doğruydu ama kökenimiz İngilizce deyince artı Mustafa Bey hemen yakaladı. Sizinle devam ediyorum Mustafa Bey. Kaç numaralı soruyla açalım?
0: 21.
1: 21'e gidiyorum. 21 gelsin bakalım. 21 efendim. İnce ve uzun ağaç dalı veya küçük parça anlamında kullanılan bir kelime arıyoruz. Sürenizi başlattık. 3 harfli bu kelime.
0: Kol.
1: Kol değil.
0: Dal.
1: Başka, dal. Dal da değil.
0: Dal.
1: Ama dala çok yakın. Farklı bir harf rica edeceğim sizden. Bakalım nasıl bir harf açılacak. İkinci harfimiz A. Dal değil dedim. Ne olabilir? Tek harf rica ediyorum Murat Bey. Acaba nasıl bir tek harf koyacaksınız? Tek harf nasıl belirleyeceksiniz? Sürenizi başlattım.
0: Tal.
1: Tal.
0: Tal.
1: Doğru yanıt. Taldı. Biliyor muyuz tal kelimesini? Evet. Harikasınız. Bir de şifre harf buldunuz. T harfiydi. Bulduğunuz şifre harf. Kelimenin 6. harfini buldunuz. T. Sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: Deren Baden'in yaşı olsun bu sefer. 15.
1: 15'e gidiyoruz efendim. Bakalım 15'te. Çok güzel bir soru geliyor. Çok rahat yanıtlayacaksınız. Katı bir maddenin ısı etkisiyle sıvı hale geçme olayı. Süre başladı. Buyurun.
2: Erime.
1: Erime. Doğru yanıt. Harikasınız. Bir 5 puan da siz hanenize yazdınız ve bir de şifre harf buldunuz. E harfiydi şifremiz. Sizinle devam ediyoruz Murat Bey. Kaç numaralı soruyu açalım?
0: 2.
1: 2 numaralı soruyu açalım. Peki 2 numara geliyor. Yine yabancı kökenli düşünün kelimeyi ve sorunuzu okuyorum. Müzikte 3 kişiden oluşan gruplar için kullanılan bir terim. Sürenizi başlattık. Uno, duo. Uno, duo.
0: Tri.
1: Tri.
0: Trio.
1: Trio. Trio. Doğru yanıt. Harikasınız. Un, dos, tres'ten uno, duo, trio. Üçüncü trioydu. Buradaki üçüncü üç kişiden oluşan grup karşılığımız. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyla devam edelim?
2: 3 numara.
1: 3 numaraya gidiyoruz efendim. 3 numara geliyor. Bir rahatsızlık soracağız. Uzak olsun diyelim. Genellikle davar ve sığırlarda rastlanan bir rahatsızlıktan bahsediyoruz burada. Süremizi başlattık. Noktaya da çok yakın derler ve özellikle hayvancılıkla uğraşan kişiler bunu çok iyi bilir. Bulmacalar
2: gelmedi.
1: Değil mi? Gelmedi ama çok iyi. Biz harf desteğini sağlayalım. Süreyi bu sefer Mustafa Bey için hazırlayalım. Buyurun Mustafa Bey, sizden alalım. Var mı bir yanıtınız, bir düşünceniz? Noktaya çok yakın efendim. Noktaya çok yakın. Bu rahatsızlığın adı.
0: Yok, gelmedi.
1: Özellikle büyükbaş hayvanlarda çok görünen bir rahatsızlık. Bir harf desteğimizi daha kabul edin ve Murat Bey süreyi sizin için başlatalım efendim. Ne olabilir?
2: Nokra.
1: Nokra olacaktı. Doğru. Hatırlatması için ipucumuz destek olmuştur umarım. Davar ve sığırlarda, büyükbaş hayvanlarda özellikle çok görülen bir rahatsızlıktan bahsediyoruz burada. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
0: 5.
1: Murat Bey, 5 numaralı soruyu açıyorum. Gelsin 5 numaralı sorumuz. Efendim, miktar veya sayısal değer anlamında kullanılan bir terimi soruyoruz size. Sürenizi başlattık. Miktar veya sayısal değer. Ne olabilir? Murat Bey yine gitti en zorunu. Evet. Buradan böyle cımbızın. Murat Bey 3'te 3 yaptınız. Dikkatimi çekti. 3 tane kelimeden 3'ü de çok zor kelime seçtiniz.
2: Bundan sonra biraz daha kolay seçeceğim.
1: Lütfen. Ben de olmazsa destek olayım. Yoksa en zorlarını bulacağız vallahi hep beraber. Bir harf desteğimizi kabul edin lütfen. K ile başlıyor ve süreyi sizin için başlatıyoruz Mustafa Bey. Ne olabilir? Bu da nasıl bir kelime bakalım.
0: Gelmedi. Aklıma gelmedi maalesef.
1: Vallahi yanlış anlamayın da gelecek bir kelime

0: Burada E yazılımı seçilmiş ama kantita ve kantite doğru kelimeyi buldunuz. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım? Biraz yukarıları açabilirsiniz. Bakın 9 numaralı yer uygun, destek olabiliriz. Orada bir çoğuldan bahsedeceğiz. Yerin o kadar uzun olması sizi tedirgin etmesin. Orayı açabiliriz isterseniz.
1: Olur.
0: İsterseniz
1: açalım. 9'a açalım, evet.
0: 9'a gidiyorum hazırsak. Bakın şunu hatırlatıyorum. Bu bildiğiniz kelimelerin çoğul, bileceğiniz kelimenin çoğul hali. Yani sonuna bir ek eklemeniz gerekecek. Bunu hatırlattıktan sonra sorunuzu okumaya geçiyorum. Sınıfının en büyük canlılarından olan dev deniz hayvanları. Sürenizi başlattık.
1: Balinalar.
0: Balinalar doğru yanıttı. Balinaydı. Bu dev, büyük, okyanusta yaşayan memeli hayvanlarımız. Onların çoğul halini eklemiştik. Sırlayıp saklamıştık tablomuza. Balinalardı. Sizinle devam ediyorum. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 13 numara olsun lütfen.
0: 13 numaraya gidiyoruz efendim. 13 numaralı sorunuz geliyor. Herkesin gözü önünde açıkça yapılan davranış... Lar. Sürenizi başlattık.
1: Alenen diyeceğim.
0: Alenen doğru diyeceksiniz. Ben burada tedirgin oldum. Hadi Mustafa Bey söyleyin diye Mustafa Bey mi düşünüyor? Söyleyecek söyleyemedi. Evet. Harikasınız. Alenen'e aldık. 1-5 puan daha yazdık hanenize. Harika gidiyor. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 20 numarayı açalım.
0: 20 numarayı açalım. Geliyor efendim 20 numara. Bu arada birkaç tane foto sorumuz var. Bilginiz olsun ama zor kelimeler. Onları önermeyeceğim. Çünkü Murat Bey hemen onları seçer. Kaç numarayı açalım?
1: 20.
0: 20 numaralı soruyu açıyoruz. Hazır geliyor. Zaman veya mekan olarak daha ileriyi, daha ötesini anlatan bir sözcük soruyoruz size. Sürenizi başlattık.
1: Çıkmadı maalesef.
0: Çıkmadı. Süreniz doldu. Murat Bey yanıt sırası size geldi. Efendim hep böyle organizasyonlarda da motivasyon için kullanırsınız. Sürenizi başlatayım. Hep daha
1: ileri.
0: İleri, hep daha yeniye, hep daha ileri gidiyoruz ekip olarak, değil mi efendim, çalışmalarımızda. Bir de harf buldunuz, İ harfini yakaladınız. Tebrik ediyoruz. Şifrelerimizden bir harf daha açtınız. Şimdi sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 14.
0: 14'e gidiyorum. Bakalım 14'te ne var? Harika. Tek harfe ihtiyacımız var Murat Bey. Efendim, güzelliği vurgulamak için kullanılan bir ifade. Sürenizi başlatayım ve yanıtımız gelsin.
1: Ala.
0: Ala doğruydu. Ala yanıtını aldık sizden. 1-5 puan daha yazdık hanemize. Sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı sorumuzu açmak istersiniz?
2: 12 numara.
0: 12 numaraya gidiyoruz. Harika bir soru daha yakaladınız. Geliyor. Beklenmedik bir anda gerçekleşen durumları anlatan zarf. Sürenizi başlatıyorum.
2: Aniden.
0: Aniden yanıtımızı aldık. Harika. Murat Bey çok güzel bir şekilde makas değiştirdi. O bulduğu zor kelimelerin yerine yeni kolay kelimelerle yürümeye başladık. Harikasınız. Çok güzel bir mücadele çıkıyor. Murat Bey sizdeyiz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 17.
0: 17 numaralı soruya gidiyorum. Bakayım 17 geliyor. Kimyada sadece tek bağ içeren doymuş hidrokarbon sınıfı. Sürenizi başlattım. Kan ne olabilir? Tek bağ içeren doymuş hidrokarbon. Biz de biraz soruyu sorarken güzel...
1: Alkan.
0: Ah ah ah, ben duymadım ama siz umarım duymuşsunuzdur. Süreniz dolduğu için cevap hakkını bir harf hediyemizi kabul edin. Mustafa Bey sizin için başlatıyorum.
1: Alkan.
0: Alkan doğru yanıttı. Murat Bey sizin desteğinize teşekkür ederiz el birliğiyle. Ama son saniyeydi ve evet, süreniz dolduğu için arkanızdaki ışığı görünce doğru kabul edemedim. Mustafa Bey
1: teşekkür ediyorum kendisine.
0: Büyük desteklerinden dolayı.
2: Ben de bir tane bekliyorum.
0: Bir tane ilerleyen, yarışmanın ilerleyen yerlerinde size desteğimiz olacak. Mustafa Bey siz de...

0: Biz bu arada son iki sorumuzu açıyoruz. Hatırlatmak isterim. Hı-hı. Birinci etabın son iki sorusu. Buyurun Hı-hı. Mustafa Bey, kaç numaralı soruyu açalım?
1: Bir numara olsun lütfen.
0: Bir numaralı soruya gidiyoruz. Bir numara bir video soru. Bir görselimiz var, görüntülerimiz var. Önce görüntülerimizi izleyelim. Hı-hı. Arkasından sorumuzu sorayım.
1: Tamam.

0: Evet efendim, maalesef adını sıkça duyduğumuz ve üzücü haberlerde duyduğumuz bir bölgeyi soruyoruz, bir ülkeyi soruyoruz. Tarihi Pers İmparatorluğu'na dayanan bir ülkeyi soruyoruz. Size sürenizi başlattık.
1: İran.
0: İran'dı. Evet, yanıtımız. Doğru yanıtımız. Bir de N harfi buldunuz. Maalesef şu son günlerde üzücü haberlerle İran'ın adını çok sık duyuyoruz. Keşke maalesef böyle olmasa diyoruz.
1: Evet.
0: Son sorumuzu açıyorsunuz. Birinci etabın son sorusu sizde Mustafa Bey.
1: 18.
0: 18 numaralı sorunuza gidiyorum, bakalım. Efendim bu da bir foto soru. Bir fotoğrafımız var. Arkadaşlarımız bir fotoğraf seçmişler. Bakalım görelim nasıl bir fotoğraf. Güzel. Bu bir meyve çeşidi, bir orman meyvesi diyelim buna. Ve sorunuzu okuyorum. Bir tür yaban mersini diyorum. Süreyi başlatıyorum.
1: Yaban mersini olarak biliyoruz ama evet, yani bu isim aklıma gelmedi maalesef.
0: Süreniz doldu. Murat Bey, bir harf ikramımızı kabul edin lütfen ve tek harf desteğini istiyoruz sizden. Acaba nasıl bir sesli harf gelir bu kelimenin başına? Sürenizi başlatalım.
1: Enir.
0: Enir, doğru. Enirdi buradaki fotoğrafını gördüğümüz yaban mersini. Efendim birinci etabın sonuna geldik. Bir puan tablosuna bakacağız. Etabımızı tamamladık. Nasıl geçti şu ana kadar? Küçük değerlendirmeliyim.
1: İlk soru haricinde süperdi.
0: İlk soru. Ama dediğim gibi oldu değil mi? İlk başta evet, bir yarışmanın ilk başında bir böyle insan ya acaba mı diye kendinden şüphe ediyor.
1: Evet.
0: Bilemeyecek miyim, böyle mi geçecek diye. Ama sonra açıldıkça değil mi? İpuçları geldikçe kelimeler daha rahat çıkıyor. Bu arada Murat Bey gerçekten 3'te 3 yaptınız yani. 3 tane gizlenen 3 evet, cımbız soruyu buldunuz. Yine de tebrik ediyorum. Çok iyi bir yarışma çıkarttınız. Mustafa Bey, sizden alalım küçük bir değerlendirme. Nasıl geçti şu ana kadar?
1: Murat Bey'e katılıyorum. İlk soru hariç oldukça keyifli geçiyor. Sizlerin sunumu da hakikaten bizlere yardımcı oluyor. O konuda teşekkür ederiz.
0: Biz teşekkür ederiz efendim. El birliğiyle beraber bulacağız kelimeleri. Çünkü bazen biz de çok takılıyoruz bu kelimelere.
1: Evet,
0: mutlaka
1: evet,
0: destek ihtiyacımız oluyor. O zaman şöyle yapalım. Birinci etapın puan tablosuna bir bakalım mı? Kaçar soru bildik. Nasıl bir birinci etap tamamladık? Efendim Mustafa Asım Sevindi şu ana kadar 7 doğru yanıt buldu ve 5'er puandan 35 puanla birinci etabımızı tamamladı. Murat Eyüp Pilatin 8 doğru yanıt verdi ve her doğru yanıtımız 5 puan üzerinden 40 puanla birinci etabımızı tamamladı. Çok yakın bir mücadele, başa baş bir mücadele geçiyor. 8 doğru yanıt, 7 doğru yanıt. Efendim birinci etapımız bitti. Hazırsak ikinci etaba geçelim mi?
1: Hazırız.
0: Peki. Efendim küpünün ikinci etabına geçiyoruz.

0: Evet efendim, Sır Küpü'nün ikinci etabındayız. 120 saniyede 10 doğru yanıt arayacağız yarışmacılarımızdan. Hemen dönüyorum. Birinci etabımızı Murat Eyüp Pilat'in 10 puanlık bir farkla, pardon 5 puanlık tek soruluk bir farkla önde kapamıştı kendisi. 120 saniyede 10 soru yönlendireceğim. İstediğiniz kadar pas deme hakkınız var. Sesli ve video sorularda sürenizi durduracağız. İstediğiniz kadar rahat rahat seyredebilirsiniz. Hazır mısınız? Sürenizi kuralım mı?
1: Hazırım.
0: Peki efendim. O zaman sürenizi kuruyoruz ve sorunuzu okumaya başlıyorum. Çocukluğun soğuk geceleri kimin eseridir? Özlü soy ismi diyebilirim.
2: Pas.
0: Pas dedik. Basketbolda kaçan şutu tekrar kazanma.
2: Tam orada.
1: Rebound.
0: Rebound doğru. Hemen bir sesimiz var. Önce dinliyoruz.

0: 8-15 vapuru şarkısını kim seslendirmektedir?
1: Yonca Evcimik.
0: Yonca Evcimik tabii ki, arkadaşlarımız da bilir gibi bulmuşlar soruyu. Yakışıklı baksa dediler sizin için. Bakırçay Ovası hangi bölgenizdedir?
1: Ege.
0: Ege, harika bir doğru yanıt daha geldi. Çinisiyle ünlü ilimizi soruyoruz. Hangisidir?
1: Kütahya.
0: Kütahya, doğru. Hemen bir video sorumuz var. Önce izliyoruz.

0: Evet, izlediğiniz Viking kanı filminin başrol oyuncusunu soruyoruz. Biraz önce sularda boğuştu kendisi. Pas. Peki. Güneş sisteminin en büyük gezegenini soruyoruz efendim. Güneş sisteminin en büyük gezegeni.
1: Jüpiter.
0: Jüpiter tabii ki. Bir sesimiz daha var, dinleyelim.

0: Köylü Güzeli şarkısını kim seslendirmektedir efendim?
1: Ajda Pekkan.
0: Harika tabii ki Ajda Pekkan. Eskilerden aldığımız için kaydı biraz arada kaldınız ama doğru. Yer çekimi yasasını bir elma sayesinde bulduğu söylenen bilim insanını soruyoruz size. Kimin kafasına düşmüştü?
1: Newton. O,
0: Newton tabii ki elma düşmüştü. Atasözüne göre taşıma suyuyla ne dönmüyor?
1: Değirmen.
0: Değirmen dönmüyor. Harikasınız. Bir doğru yanıt aldım. Hemen gidiyorum. Çocukluğun soğuk geceleri kimin eseridir diyoruz. Özlü soy isminden de destek olmaya çalışayım size. Ama bulamazsak 10 saniyemiz kaldı. Bir daha bir filmimiz vardı. Viking kanı filminin başrol oyuncusu demişti. Suya da atladı. Böyle yüzüyor kendisi. Gitti ama tabi tanıyamadınız çünkü gelmedi. Acaba takım elbisesiyle görseydiniz tanır mıydınız? Çok kesinlikle normal yani. Ama izlediğiniz Viking kanı filminin başrol oyuncusuydu. Başında bir peruk vardı, kıyafetten tanıyamadınız. Peki size Tibet desem?
1: Kartal Tibet.
0: Harika değil mi? Biliyordunuz.
1: Gelmedi. K harfi var.
0: Çok da iyi biliyordunuz.
1: K harfi var, gerisi gelmedi.
0: Ama sağ olsun arkadaşlarımız çok güzel bir görsel seçmişler.
1: Evet. Evet.
0: Değil mi? Suyun altındayız. Evet. Mücadeleyi seyrediyoruz ama ismi karakteri tam bilemiyoruz. Oradan evet, çıkartamadınız. Evet. Ama çok güzel bir 120 saniye çıkarttınız. İki soruyu eksik bildik ama onun dışında geri kalan tüm yanıtları doğru aldık sizden. Evet, bir de efendim bir numaralı sorumuz vardı. Sorumuz neydi? Çocukluğun soğuk geceleri kimin eseridir demiştik. Özlü Soy isimli Tezer Özlü olacaktı. Yanıtımız Tezer Özlü. Bu bölümde çıkan yazar sorularımızdan gelmiştim. Mustafa Bey, hazırsak sizinle yarışıyoruz.
1: Hazırım.
0: O zaman başlıyoruz. 120 saniyenizi kuruyorum. Başlıyorum sorularınızı okumaya. Her gece Bodrum kimin eseridir? İleri, soy ismi.
1: Selim İleri.
0: Harikasınız, bir 10 puan aldınız. Hemen bir müziğimiz var. Dinleyelim önce.

0: Dinlediğiniz Karam adlı şarkıyı kim seslendirmektedir?
1: Hakan Peker.
0: Harikasınız, bir 10 puan da aldınız. Ami Kovası hangi bölgemizdedir?
1: Kovası Hatay'ydı, Akdeniz bölgesi.
0: Harika, bir 10 puan daha yazıyoruz hanemize. Futbolda potaya yakın mesafeden iki adım atarak sayıyı bulmayı amaçlayan atış tekniği?
1: Turnike.
0: Turnikeydi tabii ki, sağlı sollu turnike. Hemen bir videomuz var, seyrediyoruz.

0: ve diyoruz ki bu oklar Cüneyt Arkın'a ne yapar? Fatih'in Fermanı filminde canlandırdığı karakterler kimdir?
1: Fatih'in Fermanı...
0: Kimi oynamıştı Cüneyt Arkın burada?
1: Şu an hatırlayamadım.
0: Peki.
1: Pas diyeyim.
0: Toprak Çömlekleri'yle ünlü ilimizi soruyoruz. Toprak Çömlekler.
1: Toprak Çömlekler... onu da hatırlayamadım
0: Peki,
1: şu an.
0: Peki, hemen bir sesimiz daha var. Önce dinleyelim.

0: diyen Emel Sayın'dan dinlediğimiz şarkının adı.
1: Aşkın Kanunu.
0: Harikasınız tabii ki Aşkın Kanunu. İspanya'nın başkenti.
1: İspanya'nın başkenti Madrid.
0: Madrid. Güneş'e en yakın gezegen.
1: Venüs.
0: Küçük.
1: Merkür.
0: Merkür, harikasınız. Atasözüne göre sıkıldığında suyu çıkan nesne nedir?
1: Limon.
0: O gerçekten sıkıldığında taş. Suyu çıkıyor. Bunun taş, harika, atasözüne göre. Hemen gidiyorum. Filmimizi izlemiştik. Demiştik ki Cüneyt Arkın oklarını yapar. Kimi canlandırmıştı?
1: Kara Murat.
0: Kara Murat geldi tabii ki. Toprak çömlekleriyle ünlü ilimizi sormuştuk. Toprak çömlekler ilimiz.
1: Afyon geliyor aklıma ama.
0: Birazcık daha yeni diyeyim, belki oradan ipucu.
1: Nevşehir.
0: Nevşehir aldık. Aldık, vallahi aldık. Son bir saniye kala aldık Nevşehir'i. Yeni deyince oradan çağrışım yapmıştır. Ne mutlu. 10'da 10 yaptınız. Gönülden tebrik ediyoruz. Harika yarıştınız diyoruz. Nasıl geçti efendim?
1: Oldukça güzel, düşünmeyi odaklatan.
0: 120 saniye sayısı ne kadar uzun ve ne kadar kısa olabiliyor değil mi?
1: Evet.
0: Aklımıza gelmediği zaman o zaman resmen biri böyle çekip sanki sündürüyor gibi bitmiyor. Ama aklımıza geldiği zaman da hemen geçiyor. Efendim 120 saniyede 10 yanıt aldığımız bölümümüzü tamamladık. Hemen puan tablosuna gidiyoruz. Bakalım kaç puanla ikinci etabımızı tamamladık. Ve üçüncü etaba nasıl geçiyoruz? Harika bir mücadele, başa baş devam eden bir mücadele. Şu anda 135'e 120'ye geldi skor tablomuz. Mustafa Asım sevindi. 135 puanla sevindirdi diyelim. Fakat Murat Eyüp Platin Bey, Platin gibi pırıl pırıl parlamaya devam ediyorlar efendim stüdyomuzda. Ve Sır Küpü'nün 3. etabına geçiyoruz. Butonların devreye girdiği, mücadelenin birazcık daha yükseldiği 3. etaptayız.

0: harflerle sıraladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma Sır Küpü'nün 3. etabındayız. Çok güzel bir mücadele geldi şu ana kadar. Puan farkımız 10-20 puan arasında. Bu da demek oluyor ki 1 veya 2 soru farkla neredeyse rekabet, mücadele başa baş gidiyor. Fakat butonların devreye girdiği bölümdeyiz. Yarışmacılarımız seçecek ama butonlar karar verecek. Hazır mıyız efendim?
1: Hazırız.
0: Mücadeleyi birazcık daha yükseltiyoruz. İkinci etabımızı önde tamamlayan Mustafa Asım Sevindi Bey'le başlayacağız. Siz seçeceksiniz ama tekrar hatırlatıyorum, butona önce basan yanıt hakkını almış olacak. Tablomuzu açıyoruz. 55 soru içinde açılmayan bütün kutuları, bütün numaraları seçebilirsiniz. Sizinle başlıyoruz. Mustafa Bey, kaç numaralı kutucuğu açalım?
2: 27.
0: 27'ye gidiyorum. Hazırsa sorunuzu okuyorum. Hazırsanız.
2: Hazır.
0: Suç işlenmiş veya yoldan sapmış kişi için kullanılan bir ifadeyi soruyoruz. Sürenizi başlattık. Ne olabilir? Buyurun Murat Bey. Ne olabilir? Suç işlemiş, yoldan sapmış kişi için kullanılan bir ifade.
2: Zan.
0: Harikasınız. Soruyu en azından kaptırmadık. Biz bir harf desteğinde bulunalım ve bir harf açalım. Bakalım hangi harfi açtık? Ş ve A. Tek Şaki. Harfe ihtiyacımız olacak.
2: Özür dilerim.
0: Çok teşekkür ederiz. Sağ olun, yanıtı vermiş oldunuz. Biz sürenizi başlatalım ama butona kim basacak acaba? Süre başladı. Buyurun. Kısmet sizeymiş.
2: Şaki.
0: Şaki. Harikasınız. Aman Murat Bey. Hem böyle dedi hem böyle dedi Mustafa Bey. Yanıtı da verdi ama yanıt sizin kısmetinizmiş.
2: Evet.
0: 10 puanı aldınız. Şaki doğru yanıttı. Sizle devam ediyoruz. Kaç numara soruyu açalım?
2: 35.
0: 30? 5. 35 geliyor. 35 numaralı sorumuz. Bir işi yaparken gösterilen dikkat ve özen durumu, süre başladı. Buyurun Murat Bey.
3: İtina.
0: İtina. Harikasınız. Çok itinalı bir yanıt aldım sizden. Ve sizle devam ediyorum. Bir de şifre harf buldunuz. A harfini açtık. Şifre kelimemizi de bu bölümde hızlı bir şekilde açmamız gerekiyor. Hatırlatıyorum hemen, gizli harfleri bulacağız. Sizdeyiz, kaç numaralı soruyu açalım?
2: 33.
0: 33'e gidiyoruz. Sorunuzu okuyorum. Mecazen yaşı küçük olduğu halde sözleri ve davranışları büyük olan kişi. Tek harfe ihtiyaç var. Süreyi başlattım.
2: Eke.
0: Ama Mustafa Bey bastı.
2: Efe.
0: Efe mi?
2: Eke.
0: Eke doğru yanıttı. Bakın, kaptırmayın diye yardımcı olmaya çalıştım Murat Bey ama duymadı diye Efe'ydi. Efe değildi tabii ki. Eke'ydi doğru yanıtımız. Buyurun.
2: 25.
0: 25 numaralı soruya gidelim. Gelsin 25 numaralı sorumuz. Farsça kuvvet, kudret anlamına gelen eski bir kelime arıyoruz. Sürenizi başlattık. Butonu önce kim kullanacak? Kimse kullanmıyordu. Stüdyomuzda derin bir sessizlik vardı. Üç harfli bu kelime acaba ne olacak? Farsça kuvvet, kudret anlamına gelen eski bir kelime arıyoruz. Bir harf desteğimizi kabul edin ve sürenizi başlattık. Buyurun.
2: Kar.
0: Kar değil.
2: Ker.
0: Ker doğru yanıt. Kerdi. Üç harfli bu gizlediğimiz kelime. Sizinle devam ediyoruz Murat Bey. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 4 numaralı soruyu açalım.
0: 4 numaraya gidiyoruz. Harika, bir soru daha geliyor. Gereksiz yere müdahale etmek ya da bir işe burun sokmak anlamında kullanılan fiil. Süremizi başlattık. Bakalım. Buyurun Mustafa Bey.
2: İlişkin.
0: İlişkin değil.
2: İlişkili.
0: Değil. İliş.
2: İlişik.
0: Değil. Değil.
2: İlişmek.
0: Bir harf desteğimizi kabul edin. Süreniz dolduğu için herhangi bir şey söyleyemiyorum ama butona önce basan cevap hakkı kazanıyor. Butona kim basacak? Buyurun Mustafa Bey.
2: İlişmek.
0: İlişmek doğru yanıttı. Son anda vermiştiniz ama yine soru sizin kısmetinizmiş. Size geldi diyorum ve K harfini buldunuz. Yine bir harf daha açtınız şifreden. Size devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 26.
0: 26 numaralı soruya gidiyoruz. Bakalım ne var 26'da. Varlıkları sorgularken kullanılan temel soru zamirlerinden biri, süre başladı. Buyurun Mustafa Bey.
2: Kim?
0: Kim? Doğru yanıt. Bir kelime daha yazdı hanemize. Mustafa Bey. Bir de şifre harf buldu aynı şekilde. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 28 lütfen.
0: 28 numaralı sorumuza gidiyoruz. Gelsin bakalım 28. Efendim, tıp ve hukukta akıntı veya gelir anlamında kullanılan bir terim arıyoruz. Süremiz başladı. Buyurun Mustafa Bey.

0: Bir irat, irat değil. Peki, bir harf desteği bizden, ikinci harfimizi açtık. İs, süre başladı. Ne olabilir? İs, buyurun Murat Bey. İs, söylemeyin. Tam gidiyordu. Bir harf daha açıyoruz ve kesin aklınıza gelecek. İsa, süre başladı. Buyurun Murat Bey.
1: İsale.
0: İsale tabii ki, harikasınız. Bir anda son saniyede söyleyeceksiniz diye yine beni çok korkuttunuz. Neyse, kaptırmadık bunu. Ve L harfini aldık. Şifre harfimizi bulduk. L harfiydi. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım? Bu arada video sorularımız da var. Destek olur diye düşünüyorum. Mesela 37 keyifli bir video seyredebiliriz. Yanıtlamak isterseniz arada seçebilirsiniz. Buyurun.
1: 37 numara olsun.
0: Tamam, peki. 37 numaralı soru bir video soru. Önce videomuzu izleyelim. Arkasından sorumuzu yönlendirelim.
2: Melek!
3: Efendim abi.
2: Kim bu adam?
3: O mu?
2: Tabii o.
3: O şey.
2: Söyle söyle.
3: Tanımadın ayol.
2: Delirtme beni Melek. Nereden tanıyayım? Kim bu dedim?
3: Süt oğlum.
0: Süt oğlum repliğiyle izlediğimiz filmde Adile Naşit'in canlandırdığı çocuk bakan yaşlı kadını soruyoruz. Sürenizi başlattık. Süt oğluydu. Buyurun.
1: Süt nine.
0: Süt ninesiydi. Sevgili Adile Naşit de süt annesiydi. Tabii ki yaşıyla alınca süt ninesi oldu. Süt nineydi. Burada sakladığımız kelimemiz. Yine bir de harf buldunuz. İ harfini gönülden tebrik ediyoruz. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 40 numara.
0: 40 numaraya gidiyoruz. Bakalım 40 numarada ne var? Sorularımızdan gelsin 40 numara. Efendim, disipline uymayan, başına buyruk davranan kişiler için kullanılan bir sıfat soruyoruz. Sürenizi başlattık. Buyurun Mustafa Bey.
1: Sersem.
0: Serseme çok yakın.
1: Serseri.
0: Serseriye de çok yakın. Ama biraz farklı. Sakın söylemeyin. Süreniz doldu. Bir harf desteği bizden. Hiç bir şey kaybetmediniz. Butonu önce basan cevap hakkını alacak. Süreyi başlattık. Mustafa Bey,
1: serkeş.
0: Serkeş doğru yanıtımızdı. Sersem'den geldik serkeşe. Harika bir yarışma çıkarıyorsunuz. İki yarışmacımızı da gönülden tebrik ediyorum. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 41 olsun.
0: 41. Butonlara lütfen dikkat edin. Zamanında basın, iyi kullanın. Hazır sorunuz geliyor. Butonları aynı zamanda soruyu, yanıtı kaptırmamak için de kullanabilirsiniz. İnşaat ve marangozlukta dikey doğrultuyu belirlemek için kullanılan alet. Süre başladı. Buyurun Mustafa Bey.
1: Şakül.
0: Şakül doğru yanıt. Tabii ki şaküldü. Buradaki izlediğimiz kelimemiz. Evet, inşaat ve marangozlukta, değil mi? Doğru yeri kullanabilmek için kullandıkları aletin adıydı. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı sorumuzu açalım?
1: 30'u açalım lütfen.
0: 30'a gidiyorum. Bakalım 30'da ne arıyoruz? Hemen gelsin 30. Efendim, elinden iyi iş gelen, eller butonda mı? Becerikli kişi, süre başladı. İşi, buyurun.
1: İşcan.
0: İşcan değil.
1: İşlek.
0: İşlek de değil.
1: İşeri.
0: İşeri doğru yanıt. Murat Bey. Murat Bey gözümün içine bakıyor. Oğuz öyle değil, ben biliyorum. Gel diyorsun.
1: Gelmiyor bir türlü.
0: Sondan gitti 10 saniyede soru. Sağlık olsun efendim. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açıyoruz?
1: 53.
0: 53'e gidiyorum. Bakalım 53'te ne arıyoruz? Sorumuz geliyor. Eller butonda olsun lütfen. Bir şeye bağlılık ifade eden sözcük. Süre başladı. Ne olur? Ona nedir? O ona. A. O ona bir şeydir. Bağlılık. Peki, bir sürede bir harf desteğimizi kabul edin ve sürenizi, harfimizi açtık, süreyi başlattık. Buyurun Mustafa.
1: Fit.
0: Hayır, değil fit. Fit değil. Ben de arada değil dediğim için uyar alıyorum. Değil. Tek harfe ihtiyacımız var. Acaba kim belirleyecek? butona önce basan. Süreyi başlattık. Buyurun.
4: Ait.
0: Ait tabii ki buranın kelimesiydi. Ait olmak. Bir kişiye bağlı olmak. O ona ait deriz. Bir şeye bağlılıktı ifade kelime eden sözcüktü. Evet efendim, devam ediyoruz sizle. Kaç numaralı soruyu açalım? Murat Bey siz seçiyorsunuz ama tekrar söylüyorum, butonlar karar veriyor. 51'i önerebilirim, 52 önerebilirim ama ben öneriyorum, kelimelerin rahat bilinir olduğu anlamına gelmiyor. Lütfen dikkat edin. Ben birazcık daha 29 olabilir. Ben birazcık daha şifre harflere doğru sizleri yönlendiriyorum ki aşağıdaki kelimenin çözülebilmesi için.
4: 29'u bulsam? 29. Evet.
0: Peki gidelim 29 numaralı soruya. Okuyorum. Ellerimiz butonda hazır. İlkbahar mevsiminde yetişen, ekşimsi tadıyla bilinen bir meyve. Süre başladı. Mustafa Bey bastı.
4: Erik.
0: Erik doğru yanıttı. Sulu sulu, tatlı, tuzlu bir erikti. Kütür kütür yedik. İ harfini de açtık. Peki. Bir harf daha aldık. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruya gidiyorum?
4: 34.
0: 34. Gelsin 34 numaralı sorumuz. Efendim, ödünç verme. Süre başladı. Aldım bunu. Geri sana. Geri sana ödünç verdim. Geri verdim. Hangi harfi açtık? İ-A dedik. Süreyi başlattık.
4: İade.
0: İade değil.
4: Değil.
0: İade değil.
4: İaşe.
0: İaşe de değil. Peki. Dikkat edin. Murat Bey kopmayın. Tekafe ihtiyacımız var. Bir harf desteği bizden. Ne olabilir o gizli harf? Süreyi başlattık.
4: İya ve İya.
0: Aman aman, önce butona basın. Mustafa Bey bastı.
4: İhane.
0: İhane değil. Ne değil? Tekrar söylüyorum. Butona önce kim basacak? Bakın, bir harf ihtiyaç. Buyurun Mustafa Murat Bey.
4: İare.
0: İare doğru yanıt. Tebrik ediyorum. R harfini aldık. Harikasınız. 10 puan yazdık hanemize. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım? Aşağıda açılmamış bir yer var. 51 var. 38, 46. Siz bir şey söyleyecektiniz. Lütfen yanlış
4: yönlendim. Ben 11'e yöneldim.
0: 11'e ama. O zaman hemen gidiyorum. 11. Tıpta okuma yetisinin kaybıyla ilgili durumu ifade eden terim. Süreniz başladı. Kim basıyor? Butonu kim kullanıyor? Hatta zamanında da derlerdi canım, o da futbolcu ama o da bir ne değil, ben mi yanlış biliyorum derim burayı. Sürenizi başlattım. K, S ve İ. O da bir. Buyurun.
4: Alexi.
0: Alexi doğru yanıt. Değil mi? Öyle demezler miydi futbolda da?
4: Evet.
0: Bir Alex değil evet derlerdi. Alexi evet, belki çağrışım evet yapsın diye. Oradan Alexi'ydi tıptaki. Biz de nereden nereyi bulduk, nasıl ipucu verdik, değil mi?
4: Güzel oldu.
0: Tıptaki evet okuma yetisinin kaybını futboldan tarif eden ancak sır küpü olabilir diyoruz. Evet. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
4: 43.
0: 43 gelsin. 43 numaralı sorumuz efendim. 43. Çok rahat bileceksiniz. Eller butonda olsun lütfen. Satrançta kaçış yolu kalmayan şah durumu. Süremiz başladı. Buyurun.
4: Mat.
0: Mat doğru yanıtını aldık. Harikasınız. Sizle devam ediyoruz. Şifre harflere yönlendirebilirim. 52 diyebilirim. 51 diyebilirim. 19 diyebilirim. Bu arada yaklaşık 3 soru sonra finale geleceğiz. 3 sorumuz kaldı. Aman dikkat edin. Soruları kaptırmayın. Şu anda çok başa baş bir mücadele geçiyor. Bunu da hatırlatmak istiyorum. Son düzlükteyiz artık. Buyurun. Kaç numaralı soruyla açalım?
4: 51 numara.
0: 51 numara geliyor efendim. 51 numara. Tarihte ordunun önünde sancak taşıyan ve sembolik görev üstlenen kişi. Sürenizi başlattık. Buyurun.
4: Bayraktar.
0: Bayraktar doğru yanıtını aldık. Harikasınız. Bir 10 puan daha yazdık hanenize. Bir de şifre harf buldunuz. K harfini açtınız. Ve sizinle devam ediyorum. Son iki soruya geldik. Kaç numaralı soruyu açalım? 19, 42, 52 şifrelerden destek alabileceğiniz sorular. İpucunu da vermiş olayım. Buyurun.
1: 52.
0: 52 geliyor. 52 numaralı soru. Edebiyatta şairin yanında bulunan, sohbet arkadaşı olan kişi. Süreyi başlattık. Hani düğünlerde de, özellikle yurt dışında düğünlerde gelinin yanı... Buyurun.
4: Nedim.
0: Nedim, doğru yanıt. Eşlik eden anlamında. Ama bizimki edebiyatta şairin yanında sohbet arkadaşı olan kişi, değil mi?
4: Nedim.
0: Ve Nedim'e de, evet, düğünlerde eşlik eden kişilerdi. Nedim'di buranın yanıtı. Bir 10 puan daha yazdınız hanenize. Siz de devam ediyoruz.
4: 19 demiştik en son.
0: 19 numaralı sorumuzu da açalım. Son sorumuz, vurguluyorum ve sorumuzu okuyorum. Bir şeyi işleyerek üretme ve ortaya çıkarma süreci. Süre başladı. Hatta yerleri de vardır bunun. Denir ki o dükkanda yapıldı bu. O buna orada. Buyurun Murat Bey.
4: İmale.
0: Doğru yanıt. Vallahi doğru yanıt. Süre bitmeden söylediniz. Bir anda süre yandı, ışığı gelecek diye çok korktum ama imale doğru. İmalet, imalathaneden ben çağrışım yapmasını düşünmüştüm. Ve geldik finale. Hemen gidiyorum puan tablomuza bakmaya. Kaçar puan bindik? Nasıl geldik? Bir bakalım mı?
4: Bakalım.
0: Merak ediyor musunuz?
4: Evet.
0: Değil mi?
4: Bayağı bir uzak kaldık.
0: Güzel bir mücadele geçti. Bakalım efendim puan tablomuzu görelim. Efendim, inanılmaz küçük bir fark var. Burada Murat Eyüp Platin 220 puanla şu anda 3. etabı tamamlamış durumda. Ve Mustafa Asım sevindi. Efendim siz de 225 puanla ilk etaptan bildiğiniz bir 5 puanlık soruyla skoru buraya getirdiniz. Şimdi 3. etapın sorularını tamamladık. Geliyoruz, evet, finale. Bir harf rica edeceğiz. Kelimemiz %99,9'u çıktı.
1: Evet.
0: Bir harfe ihtiyacımız var. Ve bu harfi de önce tahmin etme hakkı sizin oluyor Mustafa Bey. Bunu kullanacak mısınız? Kelimeyi tanıyor musunuz?
1: Kelimeyi çıkaracağımı düşünüyorum.
0: A harfi
1: analitik mekanik.
0: Analitik mekanik. Acaba sır küpünde bu bölümde sırladığımız, sakladığımız kelime mi diyoruz? Kelimeler dizisi mi diyoruz? Analitik mekanik bu bölümde saklanan kelimemiz mi? Şöyle bakınca çok da başka bir ipucu olacak gibi gözükmüyor. Evet,
1: başka bir seçenek yok gibi.
0: Efendim, klasik mekaniğin matematiksel formülasyonlarını inceleyen fizik dalı olarak analitik mekanik yanıtınızı doğru kabul ediyoruz. Tebrik ediyoruz gönülden. Bu bölümün, sır küpünün bu bölümünü kazanan yarışmacımız siz oldunuz. Çok güzel bir yarışma çıkarttınız. Tebrik ediyoruz. Bir 5 puanlık farkla Mustafa Asım Sevindi ile aldık ve 3. etabı da tamamladık.

0: Evet efendim, Sır Küpü'nün 3 etabını tamamladık ve yarışmamızın sonuna geldik. Kısa bir değerlendirme yapmanızı rica edeceğim. Nasıl geçti? Sevgili Murat Bey, sizle başlayalım. Nasıldı?
1: Çok keyifliydi. Sizin de yardımlarınız oldu. Biz de genel kültürü zorladık. Ortaya çıkan tablo. Başarılı olduğumuzu düşünüyorum.
0: Vallahi harikasınız. Benden çok siz daha çok birbirinize daha çok yardımcı olduğunuz gibi geliyor bana. Değil mi? İki arkadaş, iki dost güzel bir yarışma çıkarttınız. Evet. Ve biraz bayağı da bir destek aldınız gibi. Evet. İkinci etapta bir küçük fark açıldı ama üçüncü etapta butonlardan yürüdü. Ama onun dışında geri kalan yarışmada çok güzel bir
1: baş başa.
0: Mücadele çıktı. Mustafa Bey, tebrik ediyoruz sizi de.
2: Teşekkür
0: Sizden
2: ederim.
0: Bir değerlendirme alalım efendim. Nasıl geçti yarışmanız?
2: Çok güzel geçti. Evde çözerken hani burada biraz zorlanacağımı düşünüyordum doğrusu. Biraz da öyle oldu. Bazı sorulara arzu ettiğim cevapları veremedim. Ama yine de çok keyifli oldu. Hani cevaplarım kendimce yanlış olsa da. Arkadaşımızı da tebrik ediyorum. O da güzel cevaplar verdi ve başa baş bir yarışma oldu.
0: Gerçekten başa baş çok da şık bir mücadele oldu. Çok teşekkür ediyoruz katıldınız ve kelimelerin o gizemli dünyasına beraber bir yolculuğa çıktık. Bilmediğimiz, evet. Unuttuğumuz, değil mi? Bayağı bir kelimeyi
1: zorlandığımız, hatırlamaya çalıştığımız
0: ve tekrar geri döndük. Efendim, bugün evet. Anısına bizden küçük okuduğunuz zaman, sayfalarını araladığınız zaman aklınıza bugünler gelsin diye küçük birer hediyemiz var. Lütfen kabul edin. İyi
1: günler. Çok teşekkür ederim.
0: Çok teşekkür ederiz efendim. Çok sağ olun. Evet efendim, geldik bir yarışmanın daha sonuna. Siz de bu keyifli deneyimi bizle beraber yaşamak isterseniz lütfen bize yazın. sırküpü@apara.com.tr adresinden bize ulaşın. Sizi de burada misafir edelim. Beraber yarışalım. Bu keyifli deneyimi yaşayalım. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın efendim.

0: Verilerinizin güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
1: Genel izleyici için uygundur.

Aper ekranlarından herkese mutlu akşamlar. Sayın seyirciler, başarının anahtarıyla karşınızdayız. Yeni konseptimizle yeni sezona başlıyoruz ve çok değerli konuklarımla birlikte klinik psikolog Doktor Pelin Hazar ve eğitimci Doktor Cem Bıçakçı bizimle birlikte olacak.

0: Pelin Hocam, Cem Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Hoş bulduk.
2: Siz nasılsınız?
0: Teşekkürler. Sağ olun, çok teşekkürler. Pelin Hocam sizinle başlayalım. Akran zorbalığını konuşarak başlayacağız. Ne yazık ki ülkenin gündeminde, eğitimi ne zaman konuşsak akran zorbalığını konuşuruz. Ülkenin gündeminden düşmeyen hususlardan bir tanesi. Niçin bu noktalara ulaştı akran zorbalığı? Nerede yanlış yapıyoruz?
2: Aslında biz bu konuyu çok uzun yıllardır sizle birlikte ele alıyoruz ama her yıl sanki bir önceki yıldan çok daha ilerleyerek ve katmanlanarak arttığını görüyoruz. Burada tek bir sebeple açıklamak çok mümkün değil ama dünya genelinde bu şiddetin giderek arttığını, belki de duyguların giderek daha çok azaldığı ve eylemin ve bu eylemin göstericiliğinin daha fazla arttığına tanık oluyoruz. Bu da oradaki şiddetin artışı ve merhametin belki de azalmasıyla bir paralellik gösteriyor diye düşünüyorum.
0: Evet. Hocam siz neler söylersiniz bu konuyla ilgili?
1: Ahmet Bey, akran zorbalığı maalesef çok yaşanan bir durum. Özellikle çocukların en çok vakit geçirdiği yerler okullar olduğunu düşündüğümüzde, evet, biz eğitimlerimizde

0: eğitimciler bununla en çok baş başa yüz yüze kaldığımız durumlar akran zorbalığı. Şimdi akran zorbalığı deyince tabii ki şöyle değerlendirmek gerekiyor. Ebeveynler haklı olarak her hareketi akran zorbalığı olarak da görebiliyorlar. Çünkü çok gündemde olan bir kavramda olduğu için bu. Şimdi bir olaya bizim akran zorbalığı diyebilmemiz için üç tane unsura bakıyoruz. Bir kasıt var mı? İki, süreklilik var mı? Üç de güç dengesizliği var mı? Eğer bu üç unsur varsa biz o ortamda akran zorbalığı olmuş diye değerlendiriyoruz.
1: Her şiddeti akran zorbalığı
0: diyemeyiz. Her şiddeti, her çatışmayı akran zorbalığı olarak değerlendirmememiz gerekiyor. Ama tabii ki bir yerde bir çatışma varsa, bir şiddet varsa bunun mutlaka yine müdahale edilmesi gerekiyor. Ama akran zorbalığı ayrı bir kavram. Bir de her zaman fiziksel de olmuyor. Hayalet zorbalık dediğim bir tür de var, bir kavram da var. Görünmeyen akran zorbalık. Şimdi ikiniz burada oturuyoruz. Ben sonradan geldim. Ben gelince siz sandalyenizi dönüp ikiniz konuşmaya başlıyorsanız veya yanımdan kalkıp gidiyorsanız bu da bir zorbalıktır. Ve bu çocukta fiziki bir iz bırakmaz. Gözle görünür bir yer morluk görmezsiniz. Şiddet yok çünkü. Ama ruhunu yaralayan zorbalıktır bunlar. Hayalet zorbalıklar aslında en sinsi olanı da bunlardır. İşin bir de dijital boyutu var. Belki konuşuruz onda ilerleyen zamanda.
1: Yani sistematik ve süreklilik olacak. Fiziksel veya psikolojik olarak bir saldırı olacak sürekli.
2: Evet. Yani şimdi burada Cem Bey'in söylediğine ilaveten şunu da söylemek istiyorum. Akran zorbalığı dediğimiz şey artık akran zorbalığı tanımını da birazcık daha aşmış oluyor. Evet. O da işin içerisinde fiziksel şiddetin şu an artık okullarda silahla, çatışmayla veya zarar verici eşyaların da sisteme daha görünür bir şekilde devreye girmesiyle beraber yeni yasalar da buna göre değişmeye başladı. Yani artık akran zorbalığı dışında akranların birbirine uyguladığı fiziksel şiddetin görünürlüğü diye de bir kavramı biz muhtemelen ele alacağız. Yani akran zorbalığını evet çok fazla tanık oluyorduk ama belki de bu versiyonu için yeni bir tanım geliştirilecek. Şu an en çok gündemde gördüğümüz ne yazık ki can sıkıcı olaylar bununla şekillenmeye de başladı. Evet. Tabii ki görünmeyen taraflar, dalga geçilme, dışlanma, gruba ait hissettirmeme gibi dinamikler Cem Bey'in söylediği gibi çok daha içsel yaşanıyor ama bizler şu an artık tüm dünya genelinde fiziksel sonuçlarını çok daha çarpıcı bir şekilde görmeye başladık gibi geliyor bana.
1: Evet, maalesef. Peki hocam hangi davranış değişiklikleri görebiliriz akran zorbalığına maruz kalan bir çocukta?
2: Şimdi burada akran zorbalığına maruz kalan çocuklar genellikle okula pek gitmek istemeyebiliyorlar. Şimdi ailelere de aslında burada hemen bir link atayım. Yani programın belki de sonunu söyleyeceğimiz bazı noktaları şu an söylemenin de bence tam sırası. Çünkü ani değişimler bizim için çok belirleyicidir. Ani değişimler derken okula çocuk severek gidiyordur ama okulda bir zorbalığa maruz kalmıştır ve gitmek istememeye başlamıştır. Çok fazla somatik bir takım dediğimiz bedensel olarak bir takım yakınmalardan bahsediyordur. Baş ağrısı, mide bulantısı, karın ağrısı ve bunlar bir yerden sonra süreklilik haline alıyorsa, arkadaşlarının yanına gitmek istemiyorsa, dışarı çıkmak istemiyorsa, yatağından çıkmak istemiyorsa, bunlar özellikle notlarında da çok bariz bir düşme varsa, bunlar ilk etapta dikkat edeceğimiz noktalar.
0: Bir ek yapabilir miyim size?
2: Tabii ki.
0: Özellikle okullarda bu iş pazar akşamları çok olur. Eğer normal giden çocuk okuluna pazar akşamları birden mide bulantıları, baş ağrıları, hocamın dediği gibi başladıysa, ben servise gitmek istemiyorum, anne baba beni sen bırak servise binmek istemiyorum demeye başladıysa, orada hemen bir soru işaretinin bence düşmesi gerekiyor.
1: Pazar sendromu.
0: Ebeveynlerin aklına. Evet.
2: Çünkü yani, hafta sonu bir rahatlıyor, regüle oluyor aile içerisinde
0: yani,
2: muhtemelen.
0: Orada okula gitmemek değil sadece olay. Okulda çocuğun yaşadığı bir durum var, ondan kaçınması.
1: Yani, peki şimdi aile şunu gözlemledi. Çocuğunun akran zorbalığına maruz kaldığına dair belirtiler var. Bunu gözlemledi aile. Evet. Bu noktada ailenin ilk yapması gereken şey nedir?
0: Bir kere gözlemlediyse harika. Çünkü akran zorbalıkları çocuklar genelde anlatmazlar evde. Ama eğer anlattıysa ben hep şunu söylüyorum ailelere. Çocuktan dinleyelim ama yargılayıcı dinlemememiz gerekiyor. Sen ne yaptın da sana öyle yaptılar? Veya o sana vurdu, senin elin armut mu topluyor? Sen de ona bir tane karşılık verseydin ya. Eğer bunları dersek, sen ne yaptın dersek bu sefer çocuğu yargılamış oluyoruz. Sen de ona vur dersek kendi zorbamızı yaratmış oluyoruz. Bir kere hiç yargılamayalım.

0: Adan nerede oldu? Nasıl oldu? O an ne hissettin? Çocuktan sadece böyle yorumsuz bir şekilde yaşananı almamız gerekiyor. Ondan sonra da genelde okulda yaşanıyor dedim ya. Okula gidip okulla bir görüşme yapmamız gerekiyor. Ama tabii bu okula gitmekten kastım okula baskın yapmak anlamında değil. Randevu alıp çocukla ilgili bir evet görüşme planı istediğinizi, rehberlik servisini söyleyip okulu bir de çocuğun durumunu bir de okuldan dinlemek gerekiyor. Çünkü çocuğu en çok gözlemleyebilen onlar. Rehber öğretmeni, sınıf öğretmeni, kat nöbetçi öğretmenleri, okulda çocuğu rahatsız eden, mesela teneffüslerde tuvalete gidiyor ve bütün teneffüsü tuvalette mi geçiriyor? Bütün teneffüsü sırasından kalkmadan mı geçiriyor? Derslerde nasıl? Okuldan da bunu öğrendikten sonra, yani 360 derece bir bilgi topladıktan sonra işte zaten bir sorun varsa ortaya çıkacaktır. O zaman da çözüm için oturup rehber öğretmen, veli, sınıf öğretmeni, gerekirse idare bir çözüm yolu bulmak gerekiyor. Tabii burada okulların da şunu yapması gerekiyor. Tamam, merak etmeyin, biz bununla ilgileneceğiz. Yetmez. Ne yapılması gerekiyor? Nasıl ilgileneceğiz? Ne yapacağız? Planlamamız nasıl? Çocuk bir daha böyle bir sorun yaşarsa kime başvuracak? Kimden yardım isteyecek? Ve biz hangi adımları atacağız? Bunlar da çok önemli. Tabii bir de işin zorbalayan ayağı var.
1: Onu soracaktım
0: evet,
1: ben de.
0: Siz onu soracaktınız.
2: Ben de buraya geçmeden önce şöyle bir katkıda bulunabilirim. Aslında birazcık daha desteklemek amaçlı da olabilir. Aile çocukla iletişiminde önceden hani okul nasıl geçti soruların zaten artık oraları geçtik.
0: Evet, evet.
2: Ancak burada şöyle bir şey olabiliyor. Özellikle son zamanlarda yaşanan olaylarda ebeveynlerin konuşmalarında ben de haber bültenlerini takip ediyorum ve çocuk ilk etapta gelip aileye söyleyemiyor. Şimdi söyleyememesinin nedeni orada çocuk şunu düşünebiliyor. Şimdi ailem okula baskın yapacak gibi diye düşünüyor.
0: Evet.
2: Ve bu olduğunda arkadaşları tarafından daha çok zorbalanacağına dair de bir inanç gelişiyor. O nedenle belki şöyle bir dil de oluşturmak. Yani okulda sen buna maruz kaldığın zaman gel bana anlat ve biz birlikte yol alalım.
1: Ailenin güven vermesi gerekiyor.
2: Evet, yani. Ama bu şu değil. Yani hemen ben okula gideceğim diye bir şey yok. Biz bir ne yapalım? Biz seninle bir kararlaştıralım. Şimdi benim amacım tabii ki senin önceliği güvenliğini sağlamak ama orada bir hiyerarşi sorunu var ya, akran zorbalığı dediğimiz şeyde. O hiyerarşi için gel birlikte çözüm arayalım. Ben senin istediğin adımların ilerisine ilerlemeyeceğim. Şimdi çocuk bunu bildiğin zaman birazcık sakinleşebiliyor. Çünkü diyor ki annem babam okula gidecek, oradaki hocalarla tartışacak. Hocalar beni gördüğü zaman akıllarına o gelecek. Arkadaşlarım beni ispiyoncu, yani şikayetçi olarak tanımlayacak.
0: Evet, evet, evet.
2: O yüzden ben en iyisi bunun gidebildiği yere kadar gideyim diyor. Bugün bir örneğini gördük, çocuk Kolonya ile
0: yakınmış. Harika bir noktaya geldiniz hocam. Kesmiyorum sizi umarım.
2: Yok yok, estağfurullah.
0: Katkınıza bir katkı da ispiyonculuk dediğiniz için ben yapayım. Şimdi çocukların bunu söylememelerinden en büyük nedenlerinden bir tanesi de ispiyoncu damgasını yemek.
2: Evet.
0: Burada çocuklara şu bilinci vermemiz gerekiyor. İspiyonculukla bir şeyi ihbar etmek, bildirmek ayrı şeylerdir. Ben şimdi elimde burada bir çakmakla buraları yakmaya çalışıyorsam, siz bunu bir yetkili söylüyorsanız veya sınıftan örnek verelim çocuklarımızda. Arkadaşın diyelim okula kibrit getirdi, çakmak getirdi ve teneffüslerde bunu çakmaya çalışıyor. Bunun sonucunda arkadaşın da, sen de, okuldaki diğer öğrenciler de, herkes zarar görebilir. İşin sonunda zarar görme varsa bu bildirimdir, ihbardır. Bu ispiyonculuk değildir. Ama diyelim derste kendi başına ağzına sakız attı arkadaşın, sakız çiğniyor. Bunun arkadaşına fiziksel bir zararı var mı? Yok. Sana bir zararı var mı? Yok. Çevresine zararı var mı? Yok. Bunu söylemen bir ispiyonculuk olur. Bunu söylemeyebilirsin.
1: Evet.
0: İspiyonculukla bildirimde bulunma, ihbar etmenin farkını çocuklara eğer çok iyi oturtabilirsek kafalarında, o zaman belki hocam biraz daha rahat açılabilirler diye düşünüyorum.
1: Belki. Peki hocam, şimdi bir çocuk niçin akranlarına zorbalık uygular? Yani bunun tabii çok farklı yaklaşımı, aile ortamı, yetiştirilme biçimi, çevresel faktörler. Biraz bu detayları da konuşalım.
2: Şimdi burada evet, aile çok önemli bir faktör. Çevre çok önemli bir faktör. Çocuğun büyüdüğü ortam çok önemli bir faktör. Ancak ben burada şu anki gençlere de çok böyle suçlayıcı bir yerden bakmıyorum ama bence ikiye ayrılan bir dünya düzeni oluştu. İki versiyon çocuk oluştu. Şimdi biz genellikle bu kadar basit tanımlar yapmayı sevmeyiz ama benim gözlemlediğim bu. Bir tanesi çok fazla empatik çocuklar. Bir tanesi de empatiyi kaybetmiş çocuklar. Şimdi bir tane çocuk bir tarafta zorbalığa maruz kalıyor ama bunu ebeveynine söylerse üzülebileceğini, ebeveynin de üzüleceğini düşündüğü için evet. bunu kendi başına halletmeye çalışan bir çocuk versiyonu. Bir tarafta da diğer arkadaşının canının yanma limitini dahi gözetmeden orada onun hayatını yok edebilecek noktaya kadar ilerleyebilen bir süreci de beraberinde evet. getiriyor. Şimdi o zaman burada ne kayboluyor ne kazanılıyor? Belki oradan bakmalı. Yani hmm. duyguyu biz kayıp mı ediyoruz? Yoksa artık o kadar fazla duygu, yani önceden şu vardı ya, ebeveynlerin yetiştirdiği çocukların bir sorumluluk, bir suçluluk duygusu oluyordu. Yani yemeğinden arttırdı, işte işinden arttırdı, bizi büyüttü, bizim şimdi onlara karşı bir şey yapmamız gerekiyor gibi bir vicdansal bir yük taşıyordu çocuklar. Şimdi onlar yetişkin oldular ve bu yetişkinlerin yetiştirdiği çocukların çoğu da o duyguyu hiç hissettirilmeden büyüyor. Şimdi böyle olduğunda çocuk sınırsız bir para kaynağı olduğunu düşünüyor, sınırsız bir ulaşım kaynağı olduğunu düşünüyor ve sınırsız bir özgürlüğünün olduğunu düşünüyor. Bu karşıdaki arkadaşının canına kastetmeye kadar gidebilen bir şey. O zaman bizim ebeveynler olarak şunu da bir sorgulamamız lazım. Evet, kendi ebeveynlerimizden hissettiğimiz o suçluluk duygusunu bir şekilde başarıyla, işle bir şekilde çözümledik ama o çocukların da, yani yetiştirilen çocukların da bir yerde sorumlu hissetme, sorumluluk almaları, yani o kadar da biricik olmadıklarını da belki hatırlatmak gerekiyor diye düşünüyorum. Burada da bir duygu kaybını ortaya çıkarıyor çok yüksek ihtimalle. Ve bu, yani bir silahla okula girme veya canını yakarken buna karşı bir duygu hissetmeme noktasına ulaştıran bir ranja, yani aralığa götürdüğünü düşünüyorum. Evet. Aslında çok gerçekçi olarak gördüğüm şey bir yerde bu.
0: Şunu da sormak ya. Gerekmiyor mu? Çok özür dilerim. Şimdi çocuklar bir öfke yaşıyor. O öfkeyi de şiddetle gösteriyor. Şimdi öfkenizi kontrol edebiliyorsanız kontrol edebilirsiniz içinizde veya gidersiniz bir yastığa yumruk atarsınız, bir şey yaparsınız. Başkalarına zarar vermeden öfkenizi geçiştirebilirsiniz. Ama bu akran zorbalığının normal literatürdeki eski adı, benim yüksek lisans yaptığım tez konumda aynı zamanda psikolojik şiddetti, şiddet kavramıydı. Şimdi akran zorbalığı, hatta Milli Eğitim akran nezaketi diyor artık, zorbalık kelimesini de kullanmak istemiyor evet. aklı olarak. Çocuklarımız neden acaba öfkelerini şiddetle göstermeye başladılar? Ailelerden mi bir şey görüyorlar? Toplumsal bir şey mi yaşıyorlar? Bu da aslında sosyologların, psikologların ciddi mesai harcaması gereken bir durum. Çünkü ya. Biz bu tarz şiddet olaylarına hep şuna bakıyoruz. Niye yaşandı? Bir daha yaşanmaması için ne yapalım? Kapıda 10 güvenlik var, 20 güvenlik yapalım. Bu sorunun çözümü değil ki. Değil. Öncesine gitmemiz gerekiyor. Niye yaşandığını bulmamız gerekiyor. Öfkenin neden şiddete dönüştüğünü, öfkenin neden oluştuğunu, neden şiddete dönüştüğünü tespit etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Bilmiyorum.
2: Evet, orada evet. da zaten şey devreye girmiyor mu? Yani çocuk arabada giderken babasının arabada öfkelenip arabadan inip bir başkasına şiddet uyguladığını gördüğü zaman modellediği şeyi de kendisinin de okula gidip, yani o şerit nasıl benim hakkım diyen bir ebeveyn varsa, çocuk da orada diyor ki burası benim masam. Hani burası bana ait, ya da hiçbir sebep artık gütmeksizin bu eylemleri göstermeye başlıyor. Evet, o yüzden evet. o şiddetin kökeni nereden geliyor ve sağımıza solumuza baktığımızda varsa artık o da mı normalleşti veya onunla bizim yetişkin olarak da ne yaptığımız?
0: Aileler biraz da dönüp kendisine mi bakması gerekiyor acaba? Evet, yani dediğiniz sanki. Gibi trafikte evet. ben bir sorun yaşadığımda onu nasıl çözümlüyorum? El frenini çekip hemen evet. camı açıp müdahalede bulunuyorum, yoksa sakince tamam kusura bakma deyip yoluma devam mı ediyorum?
2: Veya hocam, da buna girmeden evet. önce bunun önleyen şey sadece bir trafik cezası olması mı beni durduruyor? Bravo, evet. O yüzden bu da çocuğun okulda zorbalık yapmaması konusunda sadece ceza almasına evet. bir engel oluşturuyor gibi bir takım soruları da beraberine evet, evet, getiriyor evet, sanki.
1: Evet. Hocam, az önce sizin söylediğiniz şeyden sonra aklıma geldi. Sizinle biz aslında daha önce de konuşmuştuk. Yani ne zaman akran zorbalığını konuşsak, oyunlar çocukları böyle yapıyor. Evet. İşte filmler çocukları böyle evet, yapıyor. Evet, şiddet evet. içeren diziler çocukları evet, böyle yapıyor. Evet, evet. Ya bu kadar basit mi?
0: Bence bu kadar basit değil. Şimdi öyle yaparsak çok yüzeysel bakmış oluruz mevzuya. Biraz daha derinine inmemiz gerekiyor. Dedim ya, aile noktasında.
1: Yani dediniz ya, 10 güvenlik var, 20 güvenliğe çıkaralım. Çocuklar zorbalık yapıyor. O zaman şiddet içeren oyunları oynamasın. Şimdi televizyonda şiddet içeren filmleri ve dizileri evet. seyretmesinler.
0: Ne
1: o
0: kolay
1: zaman,
0: değil mi? Yani, Ahmet Bey, ne kolay. Dizileri yasaklayın. Evet. Şiddet içerene şiddet bitsin. O oyunları toptan kaldırın, şiddet içeren olsun.
1: Mümkün değil hocam, 21. yüzyıldayız.
0: Mümkün mü?
1: Yani 2026
0: yok mudur?
1: Yılında...
0: Etkileri illaki her şeyin etkisi vardır. Yani yolda gelirken yaşadığımız bir olayın da bizim şu anki davranışlarımız üzerinde evet. etkisi vardır. Ama sadece böyle işi oyunların üzerine atmak, televizyon dizilerinin üzerine atmak bence işi basite kaçmak oluyor.
1: Hocam Japonya'da yani çocukların en çok dijital oyun oynadığı ülkelerden bir tanesi Japonya'ymış ve orada da oldukça düşükmüş yani

0: Var yani şimdi oyunların etkisine bakıldığı zaman iki boyutlu yine çalışmalar yapılıyor. Yani o şiddetin nasıl uygulandığı kısmı, yani orada bir katarsis sağladığı da düşünüyor. Bazı çalışmalarda bunu destekliyor. Yani çocuk gidip dışarıda birine zarar vereceğine, oyunda bunu sağladığı zaman yine ruhsal anlamda bir boşaltım sağladığına dair de çalışmalar var. O yüzden yani bunu çok ayırt etmek mümkün
1: yani.
0: Değil.
1: Bunu söylüyorsunuz.
0: Evet, yani burada yani bu birazcık neyin sonucu gibi bir şey de çok getiremiyor.
2: Hocam zaten şöyle bir şey var. Yani şiddet tamam oyunlarda var, filmlerde var, kitaplarda da var şiddet. Yani bir çocuk oyunda şiddet uyguladığı için bunu normal hayatta, gerçek hayatta daha doğrusu bunu normalleştirebiliyorsa, o zaman okuduğu kitapta da şiddeti gördüğü zaman her bunu gerçek hayatta normalleştirebilir. Herhangi bir yerde gördüğünde bunu normalleştirebilir.
0: Tabii ki.
2: O zaman sebep çok daha başka.
0: Yani. Şimdi burada şunu bir kabul etmek gerekiyor. Psikanalitik psikoterapiler diyor ki insan içerisinde öldürme dürtüsü de var, yaşatma dürtüsü de var.
1: Evet.
0: Bu ikisi aynı kanalda ortaya çıkar ama siz onunla ne yapmak istediğiniz önemli der. O yüzden çocuğun içerisindeki şiddet, yani şöyle söyleyeyim, ben akademisyen kimliğimle şu an mesela bu açıklamayı yapayım. Oyun terapilerinde çalışan psikologları yetiştirirken oyun odasına hangi oyuncaklar olmalı konusu her zaman bir tartışma konusu olur. Yani silahlar o oyun odasına girmeli
1: mi? Balta olsun mu, bıçak olsun mu?
0: Olsun mu, olmasın mı? Ama burada biz şunu görüyoruz. Oyun içerisinde hiçbir kesici, delici ya da silah eşyalarını koymadığımızda çocuk ne yapıyor biliyor musunuz? Bir tane defteri alıyor. Onu silah gibi yapıyor. Yani sizin orada bir şey çağrışmanıza gerek yok. Onun imgesinde şiddete dair bir şey silahı temsil ediyorsa zaten onu orada sergiliyor. Şiddet çünkü yani televizyonu kapattığımızda dünyadaki savaşlar yok olmuyor ki.
3: Ben size iddialı bir şey söyleyeyim mi? Oradan filmden, oyundan falan değil. Ben de 40 yıldır oyun oynuyorum. 40 yıldır vurmalı, öldürmeli oyunlar var piyasada. 60 yıldır var belki çıktığından beri.
1: Evet.
3: Niye son yıllarda arttı? Buna bakmak gerekiyor. İddialı söyleyeceğim şu, aileler biraz dönüp aynaya bakmaları gerekiyor.
2: Hocam filmler diyoruz, Yeşilçam filmlerinde full şiddet var yani.
3: Vardır tabii. Yani her
2: eleştirmek için söylemiyorum orada. Yanlış anlaşılmasın var yani.
3: Her filmde var. Amerikan filmlerinde var. Japonya'da az dedik. Evet. Japon filmlerinde var. Yok mu samuraylar?
2: Aynen.
3: Kesmedikleri şey kalmıyor yani.
0: Orada da mesela aslında nasıl bir sonuç görüyoruz? Japon kültüründe de duyguları daha çok dışarı vurmaktansa oradaki kişiler içe vurdukları için intihar oranları çok yüksek.
1: Evet.
0: Şimdi onun da bastırılmış tarafının başka versiyonunu görüyoruz aslında şiddetin. Başka bir yüzü de oraya dönüşebiliyor.
2: Doğru. Şimdi akran zorbalığını konuştuk. Biraz sosyal medyayı da konuşalım. Veya işte dijital zorbalığı da bununla birlikte konuşalım. Yeni bir düzenlemeye gidildi. Türkiye'de de artık 15 yaşın altındakiler sosyal medya kullanılmayacak. Yasaklanacak. 1 Kasım'dan itibaren de yürürlüğe girecek. İlk başta zannediyorum Avustralya'da. Avustralya bu kararı almıştı. 16 yaşındaki çocuklara sosyal medya kullanımı yasaklanmıştı. Nasıl değerlendirmek gerekir bu kararı hocam?
0: Yani ben oldukça sağlıklı bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum. Çünkü burada şöyle bir şey var. Yasa dediğimiz şey sadece kanunun geçerli olduğu bir şey değildir. Aynı zamanda ailenin içerisinde de yasalar vardır.
1: Evet.
0: Ama aile içerisinde o yasa sağlanırken dışarıda yasa sağlanmıyorsa, o zaman aile sadece çocuğuna telefon veya tablet vermeyerek o yasaları koruyamıyor. Çünkü ne oluyor? Çocuk okula gittiğinde de benzer bir oyunun oynandığını görüyor. Onların konuşmasına dahil olamıyor. Şu videoyu izledin mi? Şu reels'i çektin mi? Şu akımı gördün mü? Dediğinde
2: dışlanmış oluyor.
0: Dışlanmış hissediyor ve bu nedenle genel olarak bir şey norma dönüştürüldüğünde, yani norm olduğunu, çocuk artık normun olduğunu bilir.
2: Bu dediğiniz ortadan kalkmış oluyor yani.
0: Yani çok büyük oranda artmış olacak. Çünkü Avustralya'daki o çalışma, yani sosyal medyada bu düzenleme geldikten 3 ay sonra %52 küsur orandan %42 oranına düşmüş oluyor.
1: Evet.
0: Sosyal medya kullanımı. Yani bu da hatta 15 yaştan sonra bir kaydırma sınırı sanırım var. Hani Reels kaydırma
3: gibi. Bizde o da geliyor şimdi.
0: Bizde o da geliyor.
3: Mesajlarda.
0: 18 yaşta canlı yayın
3: açamayacak.
0: Açma ya dair bir kısıtlama geçiyor.
2: 15-18 yaş arasında bir kademe,
0: bir kademe,
2: kademeli bir uygulama
0: geçiş
2: olacak yani.
0: Bence bunların hepsi çok iyi. Neden biliyor musunuz? Çünkü şu an izleyicisiz. Yani önceden sadece televizyon vardı. İnsanlar burada bir şey izliyordu ve seyir hali buradasın ne yansıtırsa onu alıyordu. Ama şu an herkes bir şey seyrettirebiliyor. Ve o seyir hali de özellikle zorbalık konusunda o kadar kritik bir nokta oynuyor ki. Çünkü bir seyirci yoksa onu çok fazla sürdüremezsiniz bu hayatta.
3: Evet.
0: Ama birden fazla

0: izleyici varsa ve o izleyiciler alkışlıyorlarsa o zaman kritik bir nokta oluyor. Yani o yüzden hemen şuraya bir link atayım. Aileler çocuğuna şunu sormalı. Benim çocuğum okulda zorbalığa maruz kalıyor mu sorusunun hemen yanına şunu da sormalı. Bir arkadaşın okulda zorbalığa maruz kalırken sen ne yapıyorsun? Etrafındakiler ne yapıyor? Alkışlıyorlar mı? İzliyorlar mı? Gülüyorlar mı? Sen ne yapıyorsun?
1: Tam bu noktada Cem Hoca'ya sorayım. Hocam siz bir eğitimci olarak bunu gözlemliyor musunuz?
2: Çok
1: öğrenciler diğer arkadaşlarına, diğer bir herhangi bir arkadaşına zorbalık yapıldığını fark edebiliyor mu? Öyle sorayım.
3: Bu sorunuza gelmeden bir ek daha yapmak istiyorum ben hocama. Şimdi çocukların bir de en büyük kaygısı bu aralar, bu kanunla yürürlüğe girecek bir şey bu da. Mesajı gönderdikten sonra çift tik oluyor, evet. Mavi tik oluyor biliyorsunuz. Bu da görüldü attı bana cevap yazmadı mı diye bir kaygı oluşturuyor gençlerde. Evet. Kendi çocuklarımdan da biliyorum, çevredeki öğrencilerimden de biliyorum.
1: Hepimizde var bu, aslında o kaygı.
3: Hepimizde var. Aman ayıp oldu hemen cevap vereyim diye. Bunu kaldırıyor.
0: Süper.
3: Bunu kaldırıyor şimdi bu yeni kanunda. Çocuklarınki böyle çift tik olmayacak. Attığı
1: tek
3: olacak. Evet. Artı yabancılardan mesaj alınamayacak. Bu çok bence kıymetli.
0: Çok güzel.
3: Yabancılardan mesaj gelemeyecek. Bu sonsuz kaydırma var ya. Sonsuz kaydırma reelslerdeki bitiyor bu çocuklar için. O da kontrollü şekilde çıkacak karşılarına. Yani koparacağız. Zorbalığa geliyorum.
1: Şimdi yani dijital zorbalığı sordum tabii.
0: Yetişkinlikte yani. Hala mavi tık açık olan insanlar varsa buradan da saygılar.
3: Evet, teşekkür ederim bana o zaman.
1: Ben de açık.
3: Elimizden gelince hızlı dönmeye çalışıyoruz.
0: Evet. Şahane.
3: Şimdi dijital zorbalık ve seyircilerden bahsettiniz. Evet. Oraya geçeyim. Dijital zorbalık aslında bu arada çok yakında Kaptanın Seyir Defteri isimli bir ebeveynlik kitabım çıkıyor. Onu da buradan
1: tebrikler.
3: Size
0: güzel,
3: teşekkür ederim. Bilgisini vermek isterim. 4 ile 14 yaş arası ebeveynler için bir yol rehberi niteliğinde deneyimlerimizden oluşan bir şey yazıyoruz. Onun içinde de bahsettiğim bir kavram bu. Dijital zorbalık işin aslında en sinsi kısmı. Çünkü hiçbir şekilde gözle görülmüyor. Çocuk eve geliyor, odasına giriyor, telefonunu eline alıyor. Tamam, güvenli bir şekilde odasında diyorsunuz. Odasından bir güvenli bir yer var mı çocuğun? Ama içeride bazen öyle bir zorbalamaya maruz kalabiliyor ki dışarıda çekildiği bir fotoğrafı sticker yapılıyor. Altına komik bir yazı yazılıyor. Bütün okul gruplarına, bütün arkadaş gruplarına gönderiliyor.
1: Evet.
3: Çocuk odasından çıkamaz hale geliyor. Dijital zorbalık çok daha tehlikeli ve sinsi kısmı. İşte seyirciler kısmı, sorduğunuz soruya geleyim, evet. Diğer kısmına. Eğer sınıfta bir kişi bile ilk taşı atan olursa, bu gönderdiğin hiç hoş değil, ben bunu telefonumdan siliyorum, diğer arkadaşlar siz de silin mesajını atabilirse, bu sefer zorbalayan zorbalığıyla baş başa kalıyor, tek başına kalıyor. Onların en büyük güç kaynağından bir tanesi de zaten, zorbaların en büyük güç kaynağından bir tanesi de zaten seyircilerdir. Bir tanesi değil, en etkili güç kaynağı seyircilerdir. İşte seyircileri etkin hale getirmek, bu işi bir kültür haline getirmek. Ailede bile, bu ailede yine başlıyor. Biraz belki hep çok aile dedim bu akşam ama ailelerin görevi şurada başlıyor. Bizim ailemizde asla başkalarının fiziksel kusurlarıyla dalga geçilmez, alay edilmez.
1: Evet.
3: Zorbalığa bu evde izin verilmez. Birbirimize karşı ses yükseltilmez. Bunu daha sonra okula yansıtıp okulun bilinçli bir eğitim yapması, bir kültür oluşturması çok çok kıymetli Ahmet Bey. Yani biz zorbalığı bu okulda kabul etmiyoruz. Tamam, etmiyorsunuz. Ne yapıyorsunuz kabul etmemek için?
1: Hocam, evet, buyurun. Devam edin. Bir şey soracaktım.
3: Tabii buyurun.
1: Bu, tam bu anlattığınız konuyla ilgili. Şimdi dediniz ki zorbalığa karşı bir kişi bile harekete geçerse diğerlerini de etkileyebiliyor dediniz.
3: Evet.
1: Tam tersi geçerli mi peki bunu? Yani bir kişi zorbalık yapınca diğerlerini etkileyebiliyor mu?
3: Şöyle, güç alabiliyorlar tabii ki. Yani bu sefer tersi etkileşim de, doğru mu hocam? Tersi
0: tabii
3: etkileşim
0: ki,
3: de yaşanabiliyor. Çünkü diğer çocuklar gülünce bu sefer diyor ki o demek ki bak işte o güzel bir şey yaptı ki diğer arkadaşlar da gülüyor.
1: Etkileşim aldı.
3: Etkileşim yani. Bravo, aynen sosyal medyadaki,
1: evet.
3: Etkileşim alınca bu sefer ufak çapta diğer çocuklar da denemeye başlıyor. İşte kültür, kültür, kültür. O kültürü oluşturursak, buna müsamaha verilmezse bir okulda, bunun önü kesilir bence. Ben öyle düşünüyorum.
0: Evet, orada da çünkü güç, bir güç veya şiddet orada alkışlanan tarafsa,
3: evet.
0: Alkışı alan kişi rüzgarın,
3: evet.
0: Arkasına almış
3: aynen
0: oluyor
3: öyle.
0: Bir yerde.
3: Aynen öyle.
1: Evet.
3: Aynen öyle.
1: Peki, kaliteli eğitim konusunda konuşalım. Sizinle başlayalım bu konuya da. Hocam, tabii biraz aslında biz konuşmuş olduk kaliteli eğitimi de akran zorbalığını, dijital zorbalığı konuşurken kısmen aslında tanımlamış olduk. Kaliteli eğitim derken ne anlamalıyız? Kaliteli eğitim nedir? Akademik başarı mı yoksa karakter gelişimi mi ön planda olur?
3: Evet. Şimdi bence

0: bu yeni bir eğitim öğretim sezonuna da başladık. Evet. Ben ebeveynlere bir paradigma değişikliği öneriyorum. Çünkü okulda başarıya şöyle bakılıyor. İşte kaliteli okul, başarılı okul. Çocuğa iyi matematik, iyi Türkçe öğretiyorsa, notları yüksekse iyi okul. Hayat tamam, işimiz bizim okullarda akademik bilgiyi vermek. Ama okullar sadece, hep söylediğim, geçen sohbetlerimizde de söylediğim, evet, akademik bilginin verildiği yerler değil ki. Çocuklar sosyalleşmeyi de okuldan öğreniyor. Çocuklar en çok vakti okullarında geçiriyor. Uyudukları saati saymıyorum evlerinde. En aktif oldukları dönemleri okulda geçirir çocuklar. Okulda öğreniyor. Okul hayatın bir demosudur, sosyal laboratuvarıdır. Sosyal çatışmaları oradan öğreniyor. Akran ilişkilerini oradan öğreniyor. Bir sorun yaşadığında onu çözümlemeyi oradan öğreniyor. Büyüklere saygıyı oradan öğreniyor. Küçüklerle ilişkileri oradan öğreniyor.
1: İlk sosyalleştikleri yer.
0: İlk sosyalleştikleri yer okullar. O zaman okulları yalnızca akademik bilgilerin verildiği yer değil, sosyalleştikleri alanlar olarak da düşünmesi gerekiyor velilerimizin. Böyle bir paradigma değişikliğine gidelim bu sene. Sizin en başta söylediğiniz aile iletişimi, çocuklar okuldan eve geldiklerinde hemen okulu sorgulayıp, okulda ne yaptınız, kaç puan aldın, yazılın kaç geldi diye sormak yerine, bugün okulda seni en mutlu eden şey neydi? Çocuğunuz okulda mutluysa, kendini güvende hissediyorsa, bakın güvenlikli okulsa demiyorum, çocuk okulda kendini psikolojik olarak güvende hissediyorsa ve mutluysa, en kaliteli okul o okuldur.
1: Bitti.
0: En güzel okul bu okuldur.
1: Peki hocam, siz nasıl tanımlarsınız kaliteli eğitimi ve çocukların eğitiminde aile ve okul arasındaki dengeli ve sağlıklı iletişim nasıl olmalı?
2: Şimdi ben bu olayı birazcık daha dışarıdan ele alabilirim belki. Hepimiz çocuklarımızın ileride başarılı olmasını arzu ediyorduk önceden. Yani birçok nitelikle, evet, beraber. Ama belki de şu an şunu diyoruz: benim çocuğum zarar görmeden hayatta nasıl kendine bir yer edinebilir?
0: Ayakları üstünde durabilir.
2: Ayakların üzerinde durabilir. Şimdi bunun için de belki de nitelikli insan yetiştirmenin tekrar bir doğasını yakalamamız gerekiyor. Bu ne olabilir? Senin sahip olduğun özellikler, fiziksel alan, duygusal alan, nelerse bunlar senin sınırlarını kapsıyorsa, etrafındakileri de gözetiyorsan ve bununla beraber ben senin yeteneklerin kısmında destekleyeceğim ama senin ödevlerini yapmayacağım mesela. Evet. Senin almadığın sorumluluğu ben almayacağım mesela. Şimdi bunu neden vurguluyorum? Zorbalıkla nasıl bağlaştıracağım? Şöyle ki, çocuğun sorumluluğunu almayan, çocuğun kendi sorumluluğunu almadığında bu sorumluluğu ebeveyn alıyorsa, o zaman suçun sorumluluğunu da ebeveyn alamıyor. Şu anki yasalar onu getiriyor bu arada.
0: Evet.
2: Yani diyor ki, çocuk ödevini yapmıyorsa okula öyle gidecek. Yarına uyumuyorsa onunla ilgili geç kalmasını öğretmen de kendisi açıklayacak. Bakın burada o kadar ciddi bir rol karmaşası oluyor ki, çocuk yatacağı saate karar veriyor. Hayatında tatile nereye gideceğine karar veriyor. Tamam, bunlar çok güzel. Tamam, o paylaşımı birazcık abartmış da olabiliriz. Çünkü ben her zaman şunu söylüyorum. Arabada evet çocuklar olmalı. Evet ebeveynler de olmalı ama ebeveynler o sürücü koltuğunda olan kişiler olmalı.
0: Direksiyon yani, çocuk,
2: evet,
0: olsun.
2: Çocuğun nereye gideceğini çocuk arzu edebilir ama bu mümkün mü değil mi, buna ebeveyn karar verebilir. O yüzden okula da sadece eğitimi bırakıp da, yani çünkü şu da bir gerçek. Şimdi gerçekleri konuşalım. Evet, her şeyi yetiştirmeye çalışıyoruz şu an güncel hayatta. Ebeveyn de kendisine birazcık zaman ayırmak istiyor. Ve istiyor ki çocuk okulda her şeyini halletsin. Enerjisini okulda atsın. Öğreneceklerini okulda öğrensin, geldiğinde de ödevini yapsın, uyusun. Doğru. Ben de birazcık işten geleyim, başımı dinleyeyim, işte televizyonda dizimi izleyeyim. Şimdi böyle bir şey değil. O yüzden eğitimin yükü kadar çocuğun duygusal yükü de sadece okula bırakılmadan, çocukla, yani bir insan yetiştirmenin zor olduğunu biliyoruz ama yani bunlar birikmeden yapıldığında bence çok dengeli bir eğitim sistemi zaten gerçekleşiyor.
0: Evet, kesinlikle.
1: Yani kesinlikle. Aslında sınır mesuliyeti belirleyen, evet, ve besleyen önemli bir faktör diyebiliriz
2: kesinlikle,
1: yani.
2: Kesinlikle, evet, kesinlikle.
1: Peki hocam, iyi insan yetiştirebiliyor muyuz? Yani eğitim sistemimizde işte saygı, empati, dürüstlük, mesuliyet, sorumluluk kavramlarına ne kadar önem veriliyor?
0: Çok önem veriliyor. Hı-hı. Zaten eğitim sistemimiz, yeni Türkiye Yüzyılı Marif modeli, evet, de buna çok önem veriyor. Zaten bu sistemler, bu değerler üzerine kurulu bir model. Hı-hı. Ama

0: Bunu sadece okullarda anlatmakla olmaz ki Ahmet Bey. Evet. Okullarda anlatırsınız da çocuğun içselleştirmesi gerekiyor.
1: Hayatında bunu görmesi gerekiyor.
0: Hayatında görmesi gerekiyor. Ben üçüncü kez ailelere dönüyorum. Kusura bakmasınlar, kusura bakmayın.
1: Evet. Çocuklar konuşuyoruz. Onu,
0: yani, hocam, çocukları konuşuyoruz. Yani. Ve çocukların yetiştiği yerde aileler.
1: Evet.
0: Şimdi anne baba bunu içselleştiremediyse çocuğun içselleştirilmesine siz istediğiniz kadar değerleri anlatın okulda. İstediğiniz kadar iyi insan olmayı anlatın. İstediğiniz kadar doğruluğu, dürüstlüğü anlatın. İşte doğruluğu, dürüstlüğü anlatıyorsunuz. Babası çocuğu okuldan alıyor. Eve götürürken kavşaktan diğer sırada bekleyen 10 arabanın önüne geçip giriyor. Geçmiş olsun. Gitti sizin bütün doğruluk, dürüstlük.
1: Peki hocam yani her ailede çocuklar ebeveynlerin aynası mıdır?
0: Vallahi bunun için tabii öyledir veya değildir demek için akademik bir araştırma yapmak gerekiyor, çalışma evet. yapmak gerekiyor. Ama ben deneyimle size cevap vereceğim. Benim gördüğüm öyle. Çocuklar küçük prototipleri ailelerine.
1: Aileler.
0: Yani evet. küçük baba, küçük anne, anneden biraz bir şey alıyor, babadan biraz bir şey alıyor evet. ve onu okulda yansıtıyorlar. Çünkü nasıl görüyoruz? Bir çocuğun bir olaya verdiği tepkiye bakıyorum. Sonra babasıyla bir vesile bir yerde görüştüğümüzde, okula geldiğinde bir şey oldu, bir bakıyorum. Onun biraz daha büyüğü babası gösteriyor. Aa diyorum, hiçbir çocuk tesadüf değildir diyorum ben de o zaman. Evet. Anneler babalar neyse armut da dibine düşüyor.
1: Evet.
0: Bu bir gerçek.
1: Hocam siz ne dersiniz bu soruya?
2: Yani burada ben şöyle, yani çocuklarla artık çalışmıyorum ama çocuklarla çalıştığım dönemlerde şunu görüyordum. Oyun terapileri dediğimiz o sistemde çocuk neyse, ne yaşıyorsa aile içerisinde onu oyundaki kurgularla bize zaten anlatıyordu. Oradaki oyuncak evde, işte okulda ne olmuş, evde ne olmuş, kim kime ne söylemiş. Yani bütün dinamiği çocuk konuşmasa dahi diyeyim, orada zaten aynalıyor. Şimdi o zaman çocuk görmediği bir şey yani oraya koyamaz ki. Tabii. Onun bir belleğinde bir şey olması lazım ki o arşivden oradan çıkarsın, onu size versin. O yüzden ailenin tabii ki de, yani ne demişler, görgülü kuşlar gördüğünü işler demişler. Yani o yüzden aile bu konuda en büyük etken. Yani okul da çok vakit geçiriyor ama okulda, yani bazı çocuklar da şu an okuldan eve dönmek istemiyor. Şimdi önceden hani okula gitmek isteyen çocuklar evet. var ya, çünkü evet. orada yani çocuk güvende hissettiği bir okuldaysa, o zaman evin içerisinde o yangın varsa bu sefer, yani o zorbalık evin içerisinde oluyorsa, çocuk bu sefer okula gitmeye çalışıyor. Bakın bu da bir işaret.
1: Evet.
0: Tabii bize büyük bir işaret veriyor hem de evde yaşananlar hakkında.
2: Evet, evet. O yüzden zorba çocukları da bir yerde buradan ele almamız evet. gerekiyor bence. O yüzden güzel bir soru bu.
1: Şimdi yani dijitalleşmenin çok yaygın olduğu, işte yapay zeka çağındayız artık. Bir dönemdeyiz, böyle bir dönemdeyiz yani. Ve çocuklar böyle bir çağda doğuyor. Yani evet. işte akıllı telefonlarla, tabletlerle, işte bilgisayarlarla ve yapay zekayla. Biz daha yeni tanışıyoruz yani yapay evet, zekayla. Evet. Ama onlar
0: içine doğdular.
1: İçine doğuyorlar yapay zekanın. Bu anlamda anne babalar bu uyumu sağlayabiliyorlar mı çocuklarıyla?
0: Bir kere sağlamaları gerekiyor. Hı-hı. Yapay zekaları çok eleştiriyoruz. Ben de çok eleştiriyorum. Bizi tembelleştiriyor, beynimizi tembelleştiriyor diye. Ama bir de hayatın gerçekleri var. Evet. Kaçınılmaz bir gerçek. Yani ben yapay zekayı hiç kullanmıyorum derseniz, ben buradan eve şimdi arabayla gitmeyeceğim de yürüyerek gideceğim. Bana atla bir gideceğim. At bulun, atla gideceğim demem gibi saçma sapan bir şey olur yani. Ki siz seversiniz değil mi? Evet, sizin hoşunuza gidiyor. Evet. Yani yapay zeka...
1: Trafiğe çözüm hocam.
0: Yapay zeka... Trafiğe çözüm. Yapay zekaya şöyle bakmamız gerekiyor. Bizim yerimize düşünmesine izin mi vereceğiz? Evet. Yoksa biz düşünürken bize yardımcı mı olacak? Biz düşünürken bize yardımcı oluyorsa bir sorun yok. Ama artık kendi yerimize düşünmesine izin verdiysek sıkıntı orada başlıyor. Çok çevremde var. Eminim sizin de vardır. Şu elimizdeki cihazlardan navigasyonunu kurmadan bir kilometrelik yolu gidemiyor. Ben bilmiyorum ki diyor. Bizim zamanımızda böyle bir şey yoktu ki. Ya bizim zamanımızda dediğim yani birkaç sene öncesine evet. kadar böyle bir durum yoktu. Bu, bakın, beyinlerimizi tembelleştiriyoruz. İnanın, kullanılmayan kaslar vücutta tembelleşir. Bu bir fizik kanunudur, bu bir doğa kanunudur. Evet. Beynimizi de kullanmadıkça akıllı telefonlara, yapay zekaya teslim ettikçe birazcık işten elden kaçırıyoruz gibi.
1: Çocuklarımızın en büyük eksikliğimiz yapay zekayı nasıl kullanmamız gerektiğini
0: bilmemiz. Tam oraya geliyordum. Yani. Bravo. Yapay zekayı kullanabilmek çok önemli. Yani yapay zekaya koşulsuz teslim olmamak çok önemli. Çünkü yapay zeka şu an piyasadaki bütün bilgileri toplayıp bize sunuyor. Ama ne kadar doğrusu

0: bunu toplayıp bize sunuyor. Sunduğunun ne kadarı doğru, ne kadarı spekülatif bilgi, ne kadarı değil, buna çok dikkat etmek gerekiyor.
1: Çok fazla çocuklara yanlış bilgi de veriyor.
0: Çok fazla yanlış bilgi veriyor. Bakın, Amerika Birleşik Devletleri'nde, New York'ta şimdi 8. sınıfa kadar öğrencilerin okullarda yapay zekayı kullanması yasaklandı derslerde. Ama lisede dediler ki bu işten kaçış yok. Lisede belirli bir oranda belli derslerde kullanabilirsiniz dediler. Ve lisede zorunlu yapay zeka farkındalık dersleri koydular. Çocukları yapay zekaya karşı farkında olan olur hale getirmemiz gerekiyor. Yani kaçamayız. Kaçamıyorsak farkında olacağız. Bir video karşısına çıktığında çocuk şunu diyebilmeli. Ya bu yapay zeka değil ya. Çok görüyoruz. Yani bütün dijital mecralarda da böyle bir videoyu nasıl sen çekersin diye adama söylüyorlar. Video bas bas bağırıyor ben yapay zekayım diye. Ama çok değer verdiğimiz insanlar ortamlarda onu gerçek video ayırt edemiyor gerçek olup olmadığını. Bir kere sorgulamak, değil mi? Yapay zekanın gerçekliği, videoların gerçekliğini, farkındalık. Çocukları bu yönde biraz eğitmemiz gerekiyor. Yani dediğim gibi bu işten kaçamayacağız. Ama farkındalığı olan bilinçli çocuklar yetiştireceğiz. Ve bizim yerimize düşünen bir yapay zeka değil, bize destek olan, bize asistan olan bir yapay zeka modeli kullanmamız gerekiyor.
1: Elon Musk'ın bir açıklaması vardı geçtiğimiz günlerde. Yapay zeka önümüzdeki 3 sene içerisinde çalışmayı ortadan kaldıracak. Şu an bugün bildiğimiz meslekler olmayacak. Yani çok uzakta değil. Birkaç sene sonra bunlar olacak demişti. Bu eğitimde olabilir mi acaba hocam?
2: Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben üniversitede akademisyen de olduğum için şu anki öğrencilere yapay zekayı minimum düzeyde ne kadar kullanabildiklerine dair ödevler vermeye çalışıyorum. Çünkü oradaki promptları dahi silmeden getirebiliyorlar. Buradan öğrencilerime sesleniyorum. Bu şu anlamda bir şeyin yaratıcı tarafını, yani yapay zekayı kullananlar aslında yok olmayacak ama yapay zekayı iyi kullanabilen kişiler o mesleklerde kalabilecek deniliyor şu an. Buna evet katılıyorum. Ama kendi alanım için bunu söylemem gerekirse, insanlar artık bana gelirken terapiye şunu söylüyorlar. Ben önce yapay zekayı bir sordum. Bir onunla bir sohbet ettim. Ama bir yerde biz tıkandık. Yapay zeka artık bana şunu demeye başladı. Seninle bunu konuştuk ya. Hani aslında istiyorsan birazcık mola ver. Tekrar konuşalım. Evet. Bugün de aynı konuyu konuşuyoruz gibi bildirimler aldıklarını ve burada her ne kadar duygu anlamaya yönelikmiş gibi reaksiyonlar verse de şu an henüz bizim mesleki anlamdaki yeri tam alabileceğini düşünmüyorum. O da şundan dolayı psikolojide özellikle bir insanı iyileştiren şey teknik ve yöntemlerin yanı sıra kurulan o ilişki. Yani biz şu an evet bunu online de gerçekleştirebilirdik ama ben sizi burada görüyorum, Cem Bey'i görüyorum. Yani burada fiziksel olarak birinin anlaşıldığını görme hissini henüz bir şeyin alabileceğini düşünmüyorum. Ama diğer mesleki gruplarda da bu yaratıcılığı yok edip tamamen oraya teslim ederse işini, o zaman yani o meslekler ortadan kalkabilir. Ama bunu arkasına alıp, yani yapay zekayı arkasına alıp onu geliştirip kendi işine nasıl bir katkıda bulunabilir'i getiren meslekler her zaman ayakta kalacak. Kesinlikle, bu da bir gerçek kesinlikle diye düşünüyorum.
1: O ilişkiyi kesinlikle yapay zeka kuramaz diyorsunuz.
2: Öyle olacağına inanıyorum. Yani birçok çalışma da var. Japonya bu anlamda birçok şeyde öne geçmiş ama yani insanlar orada şu an sanal kimliklerini oluşturdular ve onlar üzerinde buluşturmalar yapıyorlar.
0: Evet,
2: yani karakterleri anlatıyorlar, orada bir hikaye veriyorlar. Hani dışarı çıkmayıp orada sosyalleşmeye çalışıyorlar. Evet, harika ama bir yerde insanı iyileştiren şey nasıl ben güneşi camın arkasına alamıyorsam, güneşe çıkmak zorundaysam o vitamini almak için, bence antidepresan gibi ilaçların yerine bu şey olacak. Yani seni dışarı çık da bir göreyim, yüz yüze göreyim, bu bana iyi gelecek. Bence bu olacak.
0: Bir de her şey bizde bitiyor Pelin Hocam ya. Yani yapay zekayı ben hayatıma ne kadar sokacağıma ben karar veriyorum. Ona yapay zeka karar veremez ki.
2: İşte bir yerden sonra verecek mi acaba?
0: İşte biz insanlık olarak bunu eğer ipleri elimizden bırakmaz isek bence o kadar da bizi tabii ki yapay zekanın ortadan kaldıracağı meslek grupları olabilir. Şudur budur demeyelim şimdi, spekülasyon yaratmayalım ama illaki olacaktır. Zaten olmadı mı? Geçmişten bugüne geldiğimizde de yok olan bir sürü meslek yok mu? Nalbantlık mı kaldı şimdi mesela diyelim?
2: İşte.
0: Yine atlardan gidelim. Nalbantlık mı kaldı yani mesela? Bu doğanın bir gereği, hayatın bir gerçeği. Ama ne kadar teslim olacağız? Sizin dediğiniz gibi ne kadar kendimizi yetiştireceğiz de onu yanımıza asistan alacağız. Bunlar evet. Çok önemli.
1: Peki evet. Hocam şimdi size sormak istiyorum. Şimdi zaman geçtikçe bu dönüşümün vadesi de kısalıyor. Yapay zeka ile ve dijitalleşme ile birlikte. Her şey çok hızlı bir şekilde evet. dönüşüyor. Meslekler çok hızlı bir şekilde evet. dönüşüyor. Reel sektör de aynı şekilde bu etkiyi görüyoruz. Bu anlamda çocuklar nasıl meslek seçecekler? Yani bir lise öğrencisine baktığımızda, lise sonu bitirmiş bir öğrenciye, sınava girmiş bir öğrenciye baktığımızda işte kaç sene? Bir 5-6 sene sonra yapacağı mesleği seçiyor.
0: Evet.
1: Ama 5-6 sene sonra ne olacağını kimse bilmiyor. Hatta 1 sene sonra ne olacağını kimse bilmiyor. Evet. Yani eskiden öngörülebilirlik biraz daha netti herhalde. Şimdi öngöremiyorlar.
0: Şöyle tabii.
1: Ne yapmaları gerekiyor bu noktada?
0: Yapay zekanın hayatımıza getirdiği yeni meslekler de olacak. İşte yapay zeka mühendisliği olacak. Veya yapay zekanın işte doğru kullanımını tespit evet. edebilen yeni bir meslek grupları
1: ama
0: oluşacak.
1: Ama o zaman olacak. Yani
0: çok
1: bu şimdi
0: o zaman
1: bugün
0: çok
1: şartlarıyla
0: yakın zamanda
1: tercih yapıyorlar.
0: Bugünün yani. Şartlarıyla tercih yapan çocuklara mesela benim kızım şu an 12. sınıfta.
1: Evet.
0: Hukuk tercih etmek istiyor. Çevreden söylüyormuş arkadaşları. Ya 3-4 sene sonra hukuk mu kalacak? Sen bitirene kadar yapay zeka bütün avukatların yerini alacak. Ne gerek var? Ben buna katılmıyorum.
1: Bu mantıkla hiçbir meslek almıyor.
0: Hiçbir meslek. Zaten yapay zeka klonlarımız olacak. Evet. Her insanın şu an çalışılıyor yapay zeka klonları. Bizim yerimize de onlar gelsin evet. buraya, demin hocamın söylediği gibi. Onları konuşturalım buraya. Siz mesleğinizde ne kadar iyisiniz Ahmet Bey? Mesleğinde iyi olan bir insanın yerine hiçbir yapay zeka alamaz. 2 kere 2 4. Bakın evet. bu kadar net konuşuyorum. Siz mesleğinizde iyiyseniz yapay zeka sizin mesleğinizi elinizden alamaz. Biraz da tabii şartlara da uyacağız.
1: Ya kısa kendimizi vadede alamaz.
0: Kısa vadede
1: hocam büyük konuşmayalım şimdi. Belli olmaz yani.
0: Bakın eğer işinizde çok iyiyseniz ben hala iddialıyım. 10 sene sonra YouTube'dan geri bakalım bu konuşmaya demişti dediğimi göreceksiniz.
2: Çok doğru. Evet. Aslında bence şöyle bir şey ekleyebilirim. Şu an sosyal medyada bizler, ben kendi alanımı takip ettiğim için psikoloji alanını takip ediyorum. Daha çok önüme de o tarz videolar düşüyor. Ve şu an bu alanı okumayan herkes psikolojiye dair bir video çekiyor. Bir içerik üretiyor. İlişkiler hakkında tavsiyeler veriyor. Evet, şimdi bunlar evet. neden yoktu? Çünkü insanlar ne yapıyor? Yapay zekadan bir şeyler öğreniyor.
0: Orada anlatıyor.
2: Orada anlatıyor. Evet. Şimdi o yüzden benim birçoğunu izlemeye tahammülüm kalmadı. Birçok insan gibi.
1: Tabii.
2: Neden? Çünkü o alanda çalışmadığını bildiğim için evet. onun yapay zekada bir promptla üretildiğini ben anlayabiliyorum. O işin okulunu, lisansını, yüksek lisansını, doktorasını yapmış biri olarak. Yani tabii. o alanda sizin gerçek anlamda bir ustalık becerisi harcayacak kadar bir eğitim ve düzeyiniz hmm. yoksa onları artık biz nasıl, ben nasıl anlıyorsam izleyenler de anlıyor ve artık oradaki bilgi kirliliği diyeceğim buna.
0: Öyle.
2: Çünkü yapay zekanın aldığı hem belli hem de doğru değil mesela. Şimdi ne oldu? Herkes video çekiyor ama
0: tabii.
2: izlediğimiz kişiler sınırlı kalmaya başlıyor. Yine ne oldu? İşini gerçek anlamda yapan kişi,
0: şimdi iyi olan,
2: orada iyi mi? Olan, o alanda çalışan, bir evet. fiil çalışan ve doğru anlamda etik bir şekilde çalışan kişi yine o kadar videonun arasından yine izlenilebilen bir noktaya gidiyor.
0: Aynen
2: şimdi
0: öyle.
2: Sizin bu programı yapmanızdaki sebep de o. Bizim burada konuştuğumuzu sosyal medyada insanlar okuyup zaten o görünür olma arzusuyla yapıyorlar.
0: Tabii,
2: ama
0: bu
2: burada sizin
0: yani.
2: Davet etmenizin burada bu anlamda bir amacı var.
0: Evet.
2: O yüzden bu programın izlenme kalitesi ve niteliğini o yüzden değiştirdik.
1: Bunun ayrımını yapmak da zor oluyor. Şimdi son bir dakikamız, toparlayalım hocam.
0: Toparlayalım.
1: Bir cümle.
0: Bir cümleyle. Bir cümleyi de çok zor ama
1: kısa
0: elimden
1: yani.
0: Geldiğince kısa
1: evet.
0: toparlayacağım. Yapmamız gereken şu. Çocuklarımızı sosyalleşirken nasıl sosyalleştiklerini takip edelim. Çünkü içinde olduğumuz süreç geçmişten biraz daha farklı bir zaman evet. dilimindeyiz. Farklı şeyler yaşıyoruz. kimlerle arkadaşlık yapıyor, davranışlarında bir değişiklik var mı, farklılık var mı, bunlara çok özen gösterelim, dikkat edelim. Varsa hemen okullarımızla, rehberlik birimleriyle, sınıf öğretmenleriyle iletişime geçip, ben evde şöyle şöyle bir şey dikkatimi çekti, okulda evet, sizin de çekti mi hocam deyip irtibatta kalalım ki, dedim ya olayları olduktan sonra çözmek değil, olmadan önce çözmek çok daha kıymetli ve önemli.
1: Evet. Peki hocam sizden de.
2: Hayatın bütün yükünü, dünyanın bütün zorluklarını çocuklarımıza aktarmaktansa onlara hala umut dolu ve sevgi dolu olan bir geleceğin olduğunu göstermekle yükümlüyüz. O yüzden okullarda ve ileride bunu sağlamamız bence çok daha kıymetli olacak.
1: Peki Pelin hocam, Cem hocam, değerli katkılarınız için çok teşekkür ediyoruz.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Sayın seyirciler, başarının anahtarını noktalandırıyoruz. Klinik psikolog Doktor Pelin Hazar ve eğitimci Doktor Cem Bıçakçı bizimle birlikteydi. Görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Piyasaların gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'de. Peki bu kadar dilimize yerleşen, dünyayı yönlendiren Fed'in doğuşu nasıl ortaya çıktı? Bu sorunun cevabı bir kriz öyküsüyle başlıyor. 1907 paniği olarak adlandırılan 100 yılın ilk ekonomik türbülansında başrol oyuncuları, bakır pazarını köşeye sıkıştırmak üzere müşterek girişimde bulunan New York bankalarıydı. Bu panik sürecinde New Yorklu bankalar arasındaki Knickerbocker Trust'ın da bu işte parmağı olduğu ortaya çıkınca bankaya hücum dönemi yaşandı. Piyasa çöktü ve likidite krizi ortaya çıktı. O dönemin önde gelen bankerlerinin J.P. Morgan önderliğinde bir araya gelerek kurtarma planlaması piyasaya güvensizliğin doruğa çıkmasını sağladı. Morgan'ın Manhattan'daki lüks malikanesinde toplanan bankerler planı devreye aldı. J.P. Morgan'la National City Bank Başkanı Jay Stillman ve First National Bank Başkanı George F. Baker resmi olmayan bir ekip oluşturdu ve tüm ulusal bankalara fon sağladı. Bu fonlar artarak devam etti. Bu ekibe daha sonra Amerika'nın en varlıklı adamı John D. Rockefeller de dahil oldu. Bu oluşturulan fonlar halkın bankalara akın etmesini önlemek için yapılan bir adım. Bu hamleler bankaları ve kurumları rahatlatmaya yetmişti. Fakat New York borsası çok zor bir durumun içerisindeydi. Gün geçtikçe değer kaybediyor ve iflasa doğru sürükleniyor. J.P. Morgan bu duruma müdahale ederek 23.6 milyon dolarlık bir fon çıkarttı. Yaşanan bu panik durumu işsizliğin artması ve ihracatın düşmesine neden oldu. Neticesinde J.P. Morgan'ın ve arkadaşlarının oluşturduğu fon, sağladığı krediler ve bu panik bankerlere Amerika Birleşik Devletleri'nin bir merkez bankasına ihtiyacı olduğunu gösterdi. 1791 ve 1811'de iki kez kurulma aşamasına gelen Merkez Bankası bu kez kesinlikle faaliyete geçecekti. 1906 San Francisco depremi ve 1907 finans paniğinin yarattığı enkazlar üzerinden bir merkez bankası kurmak üzere güçlü bir gayret oluştu. Halkın bu fikri olan güvensizliği göz önüne alınarak Morgan, Rockefeller ve Schiff gibi baronlar ve Wall Street firmaları tarafından halkı buna faziletlerine inandıracak yoğun bir eğitim kampanyasına girişildi. Federal Reserve yasası ise 23 Aralık 1913'te onaylandı. Kurulduğunda temel görevi istihdam sağlamak, fiyat istikrarını korumak ve uzun vadeli faiz oranlarını belirlemekti. Bu görev ve yetkiler günümüze kadar değişti ve arttı. Fed, 12 bölgesel merkez bankasından oluşur. Fed başkanını Amerika Birleşik Devletleri Senatosu belirler. Amerika Birleşik Devletleri başkan adayını seçer ve Senato'nun onayını sunar. Senato'nun kararı sonucunda Fed başkanı belirlenir.
1: Genel izleyici için uygundur.

Kemele Manastırı, Trabzon'un Maçka ilçesinde, Altındere Vadisi'nin tüm güzelliğine hakim Karatane eteklerinde, kayalıklar üzerine kurulu tarihi bir yapı.

daha sonraki zamanlarda eklemeler ve tamiratlarla günümüzdeki halini alan manastır, Karadeniz bölgesinin hem yerli hem yabancı turistlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

İstanbul'un görkemli tarihsel yapılarından birisi de Ayasofya'nın güneybatısında bulunan Bazilika Sarnıcı'dır. Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından yaptırılan bu büyük yeraltı sarnıcı, suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görülen mermer sütunlar sebebiyle halk arasında yere batan sarayı olarak isimlendirilmiştir. Sarnıç, uzunluğu 140 metre, genişliği 70 metre olan dikdörtgen biçiminde bir alan.

800 metrekare alanı kaplayan bu sarnıç yaklaşık 100 bin ton su depolama kapasitesine sahiptir. Sarnıcın kuzeybatı köşesindeki iki sütunun altında kaide olarak kullanılan iki Medusa başı, Roma dönemi heykel sanatının şaheserlerinden.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir Patrik Katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

0: Finansal okuryazarlık, güçlü ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Yıldız Sohbetler'den herkese merhaba. Bugün başarılı oyuncu Lemmy abi ve Zuzi Uzay Macerası kitabının yazarı sevgili Lemmy filozof konuğum. Hoş geldin.
1: Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. Bundacığım kıymetli davetin için burada olmak çok güzel.
0: İlk kitap hayırlı olsun.
1: Çok sağ ol. Teşekkür ederim.
0: Çok eğlenceli gözüküyor.
1: Evet, eğlenceli.
0: Kapak bir kere çok güzel.
1: Evet, bazıları evet eleştirmişti kitabı. Özellikle kapak olarak. Hani niye bu kadar ön plandasın? Daha böyle sanatsal bir çizim olabilir diye. Oraya ben de Zuzi ile birlikte fotoğrafımı, gerçek bir fotoğrafımı koyma ihtiyacı hissettim. Ama bence güzel yani. Evet. Çok teşekkür ederim.
0: Çok eğlenceli olmuş. Peki bir çocuk kitabı yazma fikri nasıl oluştu? Yani yazım sürecini ve karar verme aşamanı merak ediyorum aslında.
1: Evet, çok güzel soru. Aslında hiç aklımda yoktu. Hem eskiden yetişkin senaryolar da yazıyordum. Film ve dizi denemelerim vardı. Birkaçında ben de oynadım. Zaten bu çalışmalarım vardı ama uzun yıllardır TRT Çocuk'la birlikte, uzun yıllardır çocuklara içerik üretince ve kendi programlarımda senaryolarını yazınca bir Uçan At Yayın Evi'nden o zaman Recep Kayalı yakın dostum, aynı zamanda çok kıymetli bir öykü yazarı Recep Kayalı, yazar mısın dedi, böyle uzun bir çocuk romanı. Aklında böyle yazmak istediğin bir macera var mı, bir şeyler var mı deyince çok heyecanlandım. Denerim dedim. En azından denerim yani. Ama sonra
0: ne kadar sürdü?
1: 4 ay kadar zaman aldı kurgusunu hazırlamam ve içeriye başlayıp da romanın içine girdiğim zaman 4 ay sonra tamamlanmıştı. Çizimleri de 1-2 ay sürdü. Sevgili, saygıdeğer eski çizerlerden, ustalardan Erdoğan Ulutekin çizimleri yaptı.
0: Çizimler gerçekten çok güzel.
1: Evet, çok teşekkür ederiz. Çok aslında biraz eğlenceli de yani.
0: Evet.
1: Bu arada kendi içeriklerimi Lemmy Abi Çocuk Kulübü YouTube kanalımda da hem kitapta hem de YouTube bölümlerimde psikolog yakınım Merve Polat'a da başından beri bu yolda benimleydi. Senaryolarımı ve kitabı da sayfa sayfa, paragraf paragraf denetlettiriyorum. Bu çok önemli çünkü ben sonuçta uzmanlık alanı pedagoji olan biri değilim. Ama hı hı. Uzun zamandır çocuklara içerik ürettiğim için zaman zaman hata yapabiliyorum. Ya da o cümle bambaşka bir çocuğun dünyasında başka bir yere gidebiliyor. Gitmesin diye kendi hikayelerimi de lütfen Merve denetle. Burada bir sorun olur mu? Çocuk yanlış bir şey anlar mı? Çocuğun hayal dünyasında bir kırıklığa yol açmayalım diye her paragrafımı, her cümlemi denetlettirdim ve bunun da önemli olduğunu düşünüyorum.
0: Çok önemli. Zaten bunu sormak istiyordum. Çocuk işi yapmak çok zor. Çocuk psikolojisi evet. Bambaşka bir şey. Çok hı hı. Bilmediğimiz bir şey ve senin bu hassasiyette bu kitabı yapman çok güzel. Çok tebrik ederim o anlamda.
1: Teşekkür ederim.
0: Çizimler gerçekten etkileyici. Bu çocuk kitabı değil bence. Bir yetişkin kitabı. Bunu ben de okuyacağım.
1: Sana yazdım zaten. Senin içindeki çocuğa not aldım oraya. Onu hiç öldürme. O hep
0: hepimizin içimizdeki çocuk hiç kaybolmasın.
1: Evet.
0: Hiç kaybetmeyelim.
1: O hep çılgınca kalsın orada.
0: Evet, hep hep.
1: Tabii ki yetişkin tarafımız her zaman bizi yaşamda sağlam ayaklarla zemine bastırıyor ama öbür tarafımızdaki o çocuk olmasa da yaşam hiç eğlenceli değil. Ben de kendi yaşamımda da biraz fazla çocuk olduğum için onu öldürmemeye çalışıyorum. Yani büyümek o konuda çok her zaman keyifli olmuyor. Bir tarafımız öyle kalsın. Hatta
0: kesinlikle.
1: Ben daha da fazla çocuk kalmaya çalışıyorum.
0: Zaten hayat çok zor. Bu zor hayatta biz çocuk tarafımıza tutunup aslında bir şeylerle baş edebiliyoruz.
1: Evet.
0: Bu bence çok güzel. Belki de baş etme yöntemimiz bu. Yani o çocuk ruhumuz olmasa bu ciddiyetin içinde biz de kaybolup gideceğiz.
1: Evet, merak mesela. Merak, gezmek, zaten evet, yaşamında.
0: Keşfetmek, o heyecan.
1: Evet, yani uzun yıllardır hep aynı merakta, aynı heyecanla bir şeyleri merak edip çocuklara doğru kontenti yaratmaya, doğru içeriği yaratmaya çalışıyorum. Ama aynı zamanda geziyorum da çok. Dünyayı çok her zaman merak etmişimdir. Gezegenimiz, zaten çocuklara ürettiğim içeriklerde de uzay.
0: Hep bir uzay var. Neden uzayı anlatmak istedin?
1: Evet, uzay.
0: Uzayla bağın ne?
1: Çünkü
0: senin
1: uzaylıyız.
0: Senin çocukluktan mı geliyor?
1: Evet, yani sen de ben de uzaylıyız.
0: Evet.
1: Sonuçta bu büyük galaktik bahçede biz de yerimizi küçük bir gezegende almışız. Biz de uzaydayız sonuçta. Ve uzayı her zaman çok merak etmişimdir. Hı-hı. Yani hep gitmek istemişimdir ama tabii ki böyle bir şansa Sayın Alper Gezer Avcı Nailoğlu. Çok güzel oldu.
0: Kıskandın mı?
1: Biraz, hatta bazı okurlar yazmış ki tamam Alper Bey gitti ama Lemi abi daha önce gitmişti kitapta diye. Çünkü kitabın hikayesinde Zuzi'nin başı derde giriyor. Benim yardımıma ihtiyacı var. Tek güvendiği dost benim. Bir kendi gezegeninde kapalı kalmış durumda ve otomatik pilotta kendi uzay aracını bizim dünyamıza yolluyor. Benimle kediler tarafından iletişime geçiyor. Birkaç kediyle iletişime geçiyorum ve Zuzi ile bu konuyu konuşuyoruz ve ben nasıl gelebilirim ki senin gezegenine diyorum. Çünkü Zuzi kurgusal olarak yarattığım dünyada, yarattığım evrende XT50 diye bir gezegende yaşıyor ve bu Samanyolu galaksisinin dışında. Biz ise Samanyolu'nun içinde, güneş sisteminde çok çok minik küçük bir yerdeyiz. Ve ona ulaşabilmem için onun uzay aracına atlıyorum ve Alper Bey gibi gidiyorum. Bu çok çok yani aslında yazarken de çok eğlenceli bir şeydi. Keşke gerçeğini yaşasam ama tabii ki yaşayamıyorsan hayal ettiğini yazacaksın o zaman. O da önemli bir şey. Yani eğer o hayaller bizim için kıymetliyse onları yazmak da yaşamış kadar bilinçaltımıza etki eden olgular yaratıyor ve imgeler yaratıyor. Gitseydim de bu kadar heyecanlanırdım. Biraz fazla G kuvveti yerdim tabii ki ama olsun. Yine de gitmiş kadar oldum yazarak.
0: Gerçekten gitmek ister misin?
1: Biraz korkarım tabii. Kitapta da çocuklara vermek istediğim bazı olguların içinde korkmak da var. Korku insana dair bir şey ve çok kıymetli bir şey. Bizi
0: neden
1: hayatta
0: korkardın?
1: Tutan bir şey.
0: Korkardım. O kadar uzun yol.
1: Hem uzun yol, çok... hem tanımadığım bir uçuş bilgisayarı olan bir uzay aracı. Hmm. Ama Zuzi benim için ona Türkçe bir menü koyuyor. Yönergeleri takip etmemi istiyor. Bütün menüyü benim onun gezegenine ulaşabilmem için Türkçe yönergelerle donatıyor. Ve bu sayede gidebiliyorum. Ama yine de yapayalnız bir uzay yolculuğuna çıkmak ve...
0: Yanında arkadaşların var. 4 kişi çıkıyorsunuz.
1: Evet, yani yine de korkardım.
0: Alper Gezer Avcı gibi çıkıyorsun. Ben mesela hiç istemezdim. Yani izlemek, uzaktan gururlanmak çok şahane bir şey.
1: Evet, ben isterdim.
0: Ben istemezdim.
1: Ama düşünsene, böyle bir şeyi yaşamak herkese nasip olmayacak bir şey.
0: Ya mutlaka.
1: Yani ve uzay turizmi önümüzdeki 50 yıl çok daha yani yaygın bir duruma gelebilir ama yine de çok az olacaktır.
0: Zaten
1: yani,
0: filmlerde ve dizilerde çok görmeye başladık. Şu an uzay yolculukları var. İnanılmaz bu konular çok gündemde. Filmlerin dışında diyorum.
1: Çünkü
0: dizilerde, gerçek hayatta uzay yolculukları başladı.
1: Merak ediyoruz. Meraktan oluyor ve oralara gitmek istiyoruz. Çünkü şu anda bize sınırsız deniyor evren ama bazı bilim insanları aslında evrenimiz sınırlı diyor. Bazıları genişlemeye devam ediyor diyor. Bu konuda James Webb'ten başka şu anda çok uzaklara bakabildiğimiz teleskobumuz yok şu an. Belki hazırlık aşamaları vardır böyle teleskopların ama bu konuda benden çok daha bilimsel temeli olan bilim insanları birçok şey söylüyorlar ama ben işe biraz çocuk gözüyle bakıyorum. Çocuklar da uzayı merak ediyorlar.
0: Tabii ki.
1: Çünkü eski astronomlar gibi, eski ezoterik toplumlar gibi her zaman göğe bakmışız. Ve göğe bakan toplumlar her zaman ilerlemiştir. Eski hem doğu hem batı kültürlerinde her zaman göğe bakılmıştır. Astronomi
0: ya da bir çocuk hep astronot olmuştur. Bir mesela kostüm olayı varsa mesela mutlaka herkes astronot olmak istiyor. Çok ilginç.
1: Evet, merak ediyorlar işte. Benim de çocuk tarafım çok merak ediyor. Özellikle güneş sistemini çocuklara çok eğlenceli bir şekilde anlatıyorum. Çünkü güneşten ve diğer gezegenlerden toplamam gereken bazı materyaller, bazı kimyasallar var. Zuzi'ye yardım edebilmek için. Neyse, oralarını artık daha fazla anlatmayayım.
0: Fazla
1: ama
0: spoiler vermeyelim ama bir spoiler vermek istiyorum. Bencillikler gezegeni var burada.
1: Evet, o
0: çok hoşuma gitti. Çünkü biz şu an sanki böyle bencillikler gezegeninde yaşıyormuşuz gibi hissediyorum ben. Fazla empati yetimizi kaybettik. İnsanlar sadece kendini düşünür oldu. Hı-hı. Ve bu gezegen aslında tam da günümüz.
1: Evet, hatta
0: aslında dünyanın durumu bu.
1: Evet, hatta bizim de ihtiyacımız olan insan olarak, sadece ülkemizden bahsetmiyorum, tüm dünyadaki ülkelerde olması gereken bir bakanlık bence mesela. Zuzi'nin

0: gezegeninde öz eleştiri ve empati bakanlığı var mesela. Ben de şaşırıyorum, Zuze'ye soruyorum. İlginç bir bakanlık. Evet diyor, yardımseverlik bakanlığımızın yan binasında falan diyor. Onun annesi babası da Zuze'nin yardımseverlik bakanlığında
1: keşke
0: çalışıyor.
1: Keşke empati bakanlığımız olsa.
0: Ve oradaki uzaylı hanımefendiyle de tanışıyorum. Öz eleştiri ve empati
1: derken?
0: bakanı hanımefendiyle tanışmış oluyorum. Çünkü onun gezegeninden dünyaya tekrar döneceğim zaman beni uğurluyorlar. Neyse, aman her şeyi anlattım, neyse. Hepsini anlatmayayım. Neyse.
1: Ama şu an heyecanlı gidiyoruz bence. Şu an heyecanlı gidiyoruz. İzleyicilerimiz evet. Şu an gidip kitabı alacaklar.
0: Evet, olabilir.
1: Ve akşam
0: olabilir.
1: Herkes çocuğuna bu kitabı okuyacak.
0: Evet, güzel olabilir. Heyecanlı. Annem de beğendi. Annem beğendiyse sen
1: şu
0: de
1: şu an heyecanlı gidiyoruz. Beyincilikler evet. Gezegeninden devam edelim bence.
0: Beyincilikler gezegeni, evet.
1: Yani bu aslında yalnızlaşmayı da vurgulayan bir şey mi? Yani artık herkesin kendini düşünmesini anlatan bir şey mi, bölüm mü?
0: Evet, çocuğun biraz kendi yaşadığı gezegen, yani dünyayla buradaki kurgu beyincilikler gezegenini aslında eşleştirmesini, o imgelemde ikisini yan yana koyup benzerliklerini görebilmesini istedim. Çünkü bizim uzun zamandır bir sürü psikoloğun da dediği gibi ve çok fazla yazarın da altını çizdiği gibi çok başarılı çocuklardan çok önce aslında şefkatli, merhametli, merhametin dışında aslında sevgi dolu çocuklar büyütmemiz gerekiyor. Dünyanın evet. Bugünkü problemi pek de bu yönde çocuklar yetiştiremediğimiz yönünde.
1: Ya biz sanki böyle yarış atı gibi çocuk yetiştiriyoruz.
0: Her
1: çocuğu
0: böyle.
1: Öyle bir rekabet ve yarışa sokuyoruz ki çocuğa muazzam bir sorumluluk yüklüyoruz ve
0: evet.
1: Bunu yapmasını bekliyoruz. Halbuki çocuğa şuna, büyüyünce ne olacağını değil, büyüyünce iyi insan olacağım. Yani mesele aslında evet. İyi insan olmak da yani.
0: Kesinlikle.
1: Onun doktor olacağım, öğretmen olacağım, uzaya astronot olacağım değil de iyi evet. İnsan olacağım aslında temel mesele
0: doğru.
1: Olmalı.
0: Problemimiz tabii ki biraz daha yetişkin bir konuya gidiyor bu tabii ki ama problem çok nüfus. Çok nüfus tabii ki büyük bir rekabet yaratıyor.
1: Evet.
0: Hem çocuklarda, hem gıdada, hem dünya sanayisinde, gittiğimiz, ulaşabildiğimiz teknolojide, savaşlarda keza. Bu çok nüfustan ve çok para kazanma isteğinden kaynaklanıyor.
1: Ya, muazzam bir hırsa dönüşmedi mi? Bu arada hani
0: evet.
1: Bu bencillikler gezegeni diyor ama biz hani ülke olarak yardımsever ve tatlı bir milletiz.
0: Ki biz öyleyiz evet.
1: Biz birbirimize sıkı sıkı tutunmayı biliyoruz.
0: Doğru.
1: Ama ben mesela yarı zamanlı Amerika'dayım. Orası hı-hı. Komple yalnızlaşmış. Herkes
0: tabii
1: tek
0: ki.
1: Yani orada yalnız bir başına ya bencillik zirvesi yaşanıyor.
0: Kesinlikle öyle. Japonya'da da çok mesela bizim kültürümüze yakın saygıda, gelenekte, örfte Japonlar bize çok yakın bir toplum olsa da dahi onlarda şu anda büyük bir yalnızlık ve bencillik neyi yaşanıyor dönemi öyle bir çağ yaşanıyor. Sebebi çok sevdiğim bir arkadaşım zamanında orada dış işlerinde çalışmıştı. Sanırım konsolos yardımcılığı mı yapıyordu, ateşelik mi yapıyordu hatırlamıyorum. Uzun yıllar Japonya'da, Tokyo'da kaldı. Lemi diyor, birinin diyor biriyle bir aşk yaşaması ve evlenmesi diyor toplumda, bu bireyselleşmiş Japon toplumunda, yalnızlaşmış Japon toplumunda teknolojiyle birlikte o kadar zor ki diyor. Biri diyor bir aşık olmuş diyor, yakınlarımızdan biri, orada çalıştığı Japonlardan biri ve evliliğinde müthiş bir şey yaşandı. Büyük bir parti verildi diyor. Birinin birine aşık olup evlenmesi orada çok az rastlanan bir şey. Yani müthiş. Ya bu diyor büyük bir olay diyor. Biri birine gerçekten duyguyla
1: bence
0: bağlanmış.
1: Bence şaşırmamak gerek. Bizde
0: evlenmiş.
1: De aynı durum var.
0: Evet.
1: Bize de çok, sevmek ve sevilmek sanki kayboldu
0: evet.
1: Gibi.
0: Çok tuhaf gelmişti bana. Evet.
1: Biz de parti verebiliriz bence.
0: Evet evet. Yani aşık olduğum partisi vermişler. Sonradan da çok kısa bir sürede evlenmişler. Ve bu diyor orada diyor çok karşılaşılmayacak ekstrem bir durum diyor yani. Çünkü çok teknoloji. Çok
1: fazla mantık.
0: Fazla mantık. Kapsüllerdeki yaşamlar. Kasabalarına Tokyo'dan belki 3-4 ayda bir gidiyorlar. Çok yalnız bir yaşam. İşten çıkıp çok küçük bir sosyalleşme. Ama ondan sonra yeniden erkenden yatış. Bir robot gibi sabah işe kalkış. Buradaki yaşamdan çok daha sıkı ve programlı. Tabii ki Japonlar. Böyle bir toplum. Ama tabii saygıları ve bilime olan yaklaşımları da örnek alınacak bir toplum da diyebiliriz. Ama her toplumun böyle bir dezavantajı.

0: avantajı da oluyor.
1: Ama biraz da robotikleşme, insani kesinlikle duyguların kaybolması.
0: Ki biraz değil, çok ha Funda, yani çok yani.
1: Bayağı robotik.
0: Evet, evet. Böyle hayatta kalmışlar. Onların da Hiroşima'dan sonra Japon medeniyetini tekrar ayağa kaldırıp bu kadar başarılı sosyoekonomik bir toplum olabilmeleri sosyoekonomik açıdan onların bu disiplinine belki de yalnızlaşıp bireyselleşmesinden geliyordur belki de. Sosyologlar daha iyi bilir tabii. Tabii. Ama bence öyle diye düşünüyorum.
1: Burada o zaman biz şunu görüyoruz bizim bencillikler gezegeninde. Çocuklara aslında bencil olmamaları
0: evet
1: anlatılıyor Zuzu'nun dünyasından.
0: Evet, çünkü bencillikler gezegeninde yaşayan o toplumdan birkaç kişiyle tanışıyorum ve neyse bir durum
1: çok
0: oluyor.
1: Çok spoiler olmasın.
0: Evet, bir durum oluyor ve onları sevgi kavramıyla tanıştırıyorum. Orada bir tane kraliçe var böyle. Biz sevgiden anlamayız. Sevgi çok saçma bir şey. Hiç de yaşamadık. Neyse ama bir düşüneceğiz falan deyip gidiyor böyle, uzaklaşıyor. Orada kare kafalı mavi askerler falan var.
1: Sevgi hiç yaşamamış.
0: Evet ya, yani öyle değişik bir gezegen ama ben o kraliçeye bir yani kurguda bir çiçek veriyorum ve ondan etkileniyor. Bir çiçek, bir böyle güzel hoş bir çiçek veriyorum hediye olarak. Bunu size dünyadan getirdim diyor. Ezberi bozuluyor. Böyle değişik.
1: Bu gezegende böyle şeyler olmaz,
0: evet,
1: çünkü.
0: Biz burada alışık değiliz sevgi,
1: evet,
0: diyor.
1: Biz evet. Reiseliz.
0: Biz hiçbir şey paylaşmayız,
1: benciliz
0: diyor. Aynen öyle. Böyle onu da Erdoğan Bey çok güzel çizdi. Bencillikler gezegenindeki kraliçeyi böyle çok arkalarda bir yerde olabilir. Değişikti, güzeldi yani. Böyle bir kadınla karşılaşıp hiç sevgiyi bilmeyen bencillikler gezegeni kraliçesine çiçek vermek isterdim yani.
1: O benim böyle çok tanıdığım var. Çok benziyor.
0: Evet,
1: benim
0: işte çocuk da bu bağı kurabiliyor işte bunu okuduğu zaman.
1: Çok gerçekten şu
0: evet.
1: Bencil kraliçeden çok tanıyorum ben. Muazzam. Dolayısıyla bencil kraliçenin hayata getirdiği çocuğa da ne aşıladığını evet çok merak ediyorum. Hani bencil bir birey çocuğuna evet ne öğretiyor? Bencillik.
0: Aynen öyle. Bazen veliler, Funda, ebeveynler şey diyorlar. Yemi Bey, hiç bunu da birçok yerde söylüyorum gösterilerimde, çocuklarla bir araya geldiğimde, anneleriyle sohbetimizde. Okumuyor bizim çocuk diyor. Okumuyor diyor.
1: Okusun efendim.
0: Ne yapsam
1: efendim
0: okumuyor diyor. Ben de diyorum ki
1: okutun.
0: Efendim siz okuyor musunuz diyorum. Bizim ha zamanımız, biz çok yoğun çalışıyoruz Lemi Bey diyor. Biz okuyamıyoruz. O zaman diyorum çocuk da okumaz. Çünkü çocuk aynaya bakar. Ayna sizsiniz. O yüzden siz okursanız okur. Siz şefkatli olursanız çocuk şefkatli olur. Sizin iyi bir eğitiminiz varsa o da eğitimin değerini bilir. O da ders çalışır. Siz okuyorsanız o da bir köşeye çekilir. Bir gün der ki ya annem babam ne okuyor öyle? Ben de okuyayım. Çünkü taklit eder çocuk. Önceleri tabii taklit eder. Sonra kendi yolunu bulur. O yüzden anne babalar biraz nasıl istiyorlarsa kendilerini oraya evritmeliler diye düşünüyorum.
1: Bunu da kesinlikle ebeveynlerle beraber okumaya. Çocuk kendi de okuyabilir. Zaten evet. Yaş kaçtı? 9-14.
0: Evet, 8-14 diyenler de var ama 9-14 daha uygun olabilir.
1: 9-14 kendi de okuyabilir ama bence anneyle okuyup aslında üzerine tart, şu an evet bizim yaptığımız gibi hani
0: faydalı
1: bazı
0: olabilir
1: bölümlerin tartışılması çok daha şey olabilir, faydalı olabilir.
0: Evet, hatta tartışma deyince şu aklıma geldi Funda, bu arka tarafta Türkçe dersi çalışması da hazırladık. Ben hazırlamadım, onu editörümüz Recep Kayalı hazırladı. Okuduğunu anlama, oradaki aslında örneklemlerle cümle kurma ve bir
1: sorular var.
0: Bir aslında Türkçe edebiyat çalışması diyebiliriz. Daha basit anlamda.
1: Çok
0: da aslında zor bir çalışma değil. Tüm çocukların yaparken çok beğenecekleri, çözerken çok sevecekleri bir bölüm. Türkçe derslerinde gayet faydalı olabiliyor. Hatta orada labirent falan da var, o da çok zevkli.
1: Evet, labirent.
0: Labirentin bir tarafında Zuzi var, bir tarafında ben varım. Zuzi'ye ulaşmaya çalışıyorum gibi çalışma da var. O da editörümüzün düşündüğü güzel bir detaydı.
1: Çok keyifli ve
0: evet
1: çok faydalı bir kitap yapmışsın.
0: Teşekkür ederim. Orada sağlıklı beslenme de var içinde. Mesela uzaya giderken yanımda su götürüyorum. Paketli gıda götürmüyorum. Yumurta götürüyorum haşlanmış. Hı hı. Önemli bir protein çocuklar için. Gazlı gıdalardan uzak durmak için Zuzi'nin gezegenindeki öğretmenine ayran götürüyorum. Portakal suyu götürüyorum. Sıkılmış, taze sıkılmış. Ve uzay aracıma bir küçük bohça koyuyorum. Ama içinde asla metal olmayacak. Çünkü Zuzi beni...

0: belki de çözülemeyecek bir şeydir. Aslında felsefi bir sorun bu ve bunun çözümü yok gibi görünüyor. Şimdi insan avcı toplayıcıyken tabii ki proteine de ihtiyaç duyuyordu ve av yapıyordu. Fakat ihtiyacı kadar ava çıkıyordu ve av hayvanlarına müthiş bir şefkat ve duayla yaklaşıyordu. Seni avladım. Evet ama teşekkür ederim. Sen hem bana hem de kabileme çok faydalı olacaksın. Beni hayatta bırakacaksın gibi yaklaşımlar vardı. Şimdi hem nüfus hem de fazla biriktirme durumumuzdan dolayı ve ihtiyacımızın olmadığı kadar tükettiğimiz için evet, aslında gereksiz bir ölüm sayısı var tabii ki doğada.
1: Maalesef. Ben tüketmiyorum bu arada hayvansal gıda ve bu yüzden de ilgimi çekiyor. Çocukların da bu denli farkındalığı yüksek olması çok hoşuma gidiyor.
0: Evet, orada şimdi ayrım var. Kedisini çok seviyor ama tavuğumu da çok seviyorum. Ne tavuk mu diyor? O zaman tavuk yemem diyor. Şimdi bunu çözmek çok zor. Yemiyor ama onun da proteine ihtiyacı var. Yumurta yiyebilir. Aslında mantarda ve baklagillerde çok yüksek
1: çok
0: protein var.
1: Evet.
0: Ama tabii B12 olarak onu artık uzmanlar çok daha iyi bilir.
1: Tabii ki uzmanlar
0: zor bir konu.
1: Çok zor bir konu. Zaten çocuk da kendini bulacak ama.
0: Ben de çıkamıyorum işin içinden.
1: Evet, ama çok zor. Şeyler hassaslar yani, her şeyi çok güzel alıyorlar. O
0: videodan buradaki... bahsediyorsun değil mi? Çocuk ağlıyor orada. Yemek istemiyorum. Onu yemek istemiyorum. Evet, o çok zor iş. Çok zor iş.
1: Ben arkadaşlarımı yemeyeceğim.
0: Evet. Yani işte nerede, nasıl arkadaşlık? Tabii ki benim de bir sürü kedim var. Özellikle çok hayvan severim. O ayrı bir şey ama işte orada da zor çizgiler var.
1: Çok zor çizgiler.
0: Yani hangi hayvan evcil? Ama hepsi çok duygusal. Hepsi bizi anlıyor. Tabii ki konuştuklarımız olmasa da enerjimizi fark ediyorlar.
1: Tabii
0: İyi miyiz,
1: ki.
0: Kötü müyüz, amacımız ne, kötü niyetli miyiz, iyi niyetli miyiz, hepsi her şeyi biliyorlar. Fakat zor iş.
1: Uzaya dönelim.
0: Uzaya dönelim.
1: Uzaya dönelim. Yer çekimine karşı olmak mesela böyle korkutmuyor mu?
0: Evet, büyük bir G kuvveti yiyor insan yukarı çıkarken. Sanıyorum, bildiğim kadarıyla uzmanlar daha iyi bilir. Fakat bunun testlerinden geçiyorlar. Alper Gezer Avcı da orada F-16 pilotu olarak eğitimlerinde o G kuvvetine muhakkak ki o G kuvvetine maruz kalmıştır ama burada benim bildiğim çok daha yüksek seviyeli bir G kuvvetine ve yer çekimine maruz kalıyorlar. İnsanın içi çekiliyor, yüzü buruşuyor.
1: Evet.
0: Bir diyafram, özel bir diyafram nefesi var sanırım, onu almaya çalışıyorlar ve bunu eğitimlerde hep başarmaya çalışıyorlar. Çok değişik. Çok değişik.
1: Başaramadım, ben dönmek istiyorum. Öyle bir şey de söz konusu değil. Ben fenalaştım mesela.
0: Tabii,
1: orada.
0: İneyim
1: ben
0: diye bir şey
1: ineceğim.
0: Yok. Ya da süreli bir uçak yolculuğu da değil mesela. Biraz önce konuştuğumuz gibi seninle.
1: Süreli uçak yolculukları da mesela çok uzun yolculuklarda, evet, inemiyorsun.
0: Doğru. Doğru, inemezsin tabii ki. Destinasyona gidene kadar duracaksın orada.
1: Evet.
0: Evet, Yeşilçam'daki o film gibi değil. Durun, inecek var gibi bir şey yok yani.
1: Ama arada o his gelmiyor şey mu? Bana geliyor.
0: Evet, ben de küçükken uçak yolculuğundan biraz korkuyordum, sonra açtım. Fakat yine de uzay tabii başka bir şey. O roketin içine binmek, ISS'e bağlamak, bunlar çok herhalde harika şeylerdir.
1: Bence muazzam deneyim.
0: Ama korkardım.
1: Evet,
0: bu arada tekrar kitaba dönme ihtiyacı hissettim. Korkmaktan biraz önce seninle de konuştuğumuz gibi onu da belirtmek istedim. Zamane çocukları cesareti korkmamak olarak algılıyorlar. O yüzden ben de bu yolculuğa çıkmadan önce kitabı birinci tekil şahıstan yazdığım için çok korktuğumu söylüyorum çocuklara. Fakat burada cesaret korkmamak değil, korkunun üzerine gidip
1: tabii
0: korkmana
1: ki
0: rağmen adım atabilmektir.
1: Tabii ki. Zaten
0: yüzden,
1: bilmediğimiz şeyden korkuyoruz ya. Bilmiyoruz.
0: Evet.
1: Mesela uzay yolculuğunu bilmiyoruz ve ben korkuyorum.
0: Ben de korkuyorum.
1: Bilmediğimizden korkuyoruz.
0: Evet. Aynen
1: ve
0: öyle.
1: Dolayısıyla çocukların bu anlamda cesur olmaları da,
0: evet,
1: çok hoşuma gidiyor.
0: Yani cesaret, çocuğa da şunu söylüyorum yani. Korkabilirsin. Her şeyden korkabilirsin. Belirsizlikten de korkuyoruz. Çok normal. Yaşamdan korkuyoruz bazen. Adım atmaktan korkuyoruz. Ama cesaret korkmamak değildir zaten. Yani korkmamak, hiç korku duygusuna sahip olmamak, cyborg ya da bir robot olmaktır. Yani herkes korkar. Bir sürü
1: korkar,
0: şeyden korkabilir.
1: Tabii ki.
0: Zaten
1: ama çoğu varsayım ya, bilmediğimiz şeyler işte üzerine biz kafamızda kurgu yapıp korkuyoruz. Ama
0: evet,
1: bir bu varsayım. Mantıklı değil.
0: Evet, ama cesaret işte korkunun üzerine gitmek. Onu aşmak. Bence bu çok önemli.
1: Çok önemli,
0: yani
1: evet.

0: her şeyden korkabiliriz. Maksat ona yenilmemek. Yani üzerine gidip ben bunu aşacağım demek. Bu iyi bir şey.
1: Aşmak istiyorsan tabii.
0: İnsan aşmalı. İnsan sürekli gelişen bir varlık. Bence varoluş felsefesinden de yola çıkarsak aşmalıyız kendimizi. Her alanda.
1: Velemi filozof konuştu.
0: Evet ya.
1: Sen soyadından dolayı şeyin ilgin var diye görüyorum felsefeye.
0: Evet ya, insan herhalde etkileniyormuş isimden, soy isimden. İşte büyük babamın tarafından geliyor soy ismim. İlginç bir soy isim, evet. Bazen
1: çok havalı.
0: Havalı ama böyle taşıması da zor tabii. Yani
1: neden zor?
0: Başa ben hani ne bileyim felsefe bir filozof olmak, yani bu böyle bizim magazinimizde zamanında BBG'deki kişiler böyle filozof bilmem ne filozof demek gibi değil yani. Filozof olmak bir
1: bizde
0: yaşam.
1: Bizde çok kullanılan yani bir kelime. İnsanlar birbirine bu da çok konuşuyor filozof.
0: Kelimenin de içeriğinin ağırlığını yumuşatmak, hafifletmek, haksızlık etmek gibi geliyor biraz. Yani o yüzden tabii ki ona layık olmaya çalışıyorum. Soy isim
1: senin
0: taşımak da
1: yaptıkların şey. Önüne mi geçiyor ismin ve soy ismi?
0: Garipsiyorlar genelde. Filozof,
1: neyini garipsi? Bence çok havalı.
0: Tuhaf bir soy isim diyorlar. İşte nereden? Sam sahne ismi mi diyenler var. Halbuki mesela Lemi 80'lerde çok kullanılan bir isimdi. Karadeniz'de de özellikle çok kullanılıyordu. Lemi aslında Arapça parıldayan demek. Hı hı. Bence güzel bir isim. Ama soy isminle birleşince biraz sahne ismi gibi oluyor.
1: Lemi filozof.
0: Evet, böyle aldım falan zannediyorlar. Ama öyle değil, evet. Öyle değil.
1: Çok güzel. Avantajını yaşıyorsundur adın ve soyadın.
0: Belki beni okumaya yöneltmiştir. Bilinçaltı olarak beni okumaya yöneltmiş olabilir.
1: Ne çok zaman başladın?
0: Okumadan da yazılmıyor.
1: Sokratlara, işte Epikuroslara ne zaman
0: vallahi
1: başladın?
0: Benim o konuda biraz eksiğim vardı Funda. Ben çok geç okumaya başladım. Ama bir açıldım, öyle bir açıldım diyebilirim. Çok eskiden okumuyordum. Çocukken okumayı sevmiyordum. Ve hiç yaklaşmıyordum kitaplara. Sonra
1: hiç böyle favori çocuk kitabın yok mu?
0: Var tabii, mesela Jules Verne'in mesela Denizler Altında 20 Bin Fersa. Çok hayır, bir dakika, yok, hayır 80 günde devre alem, Denizler Altında 20 Bin Fersat da çok iyidir ama Çocuk Kalbini çok severdim mesela, o ilk onu okumuştum. Çocuk Kalbi önemli bir kitaptı benim için, fakat bu tarz şeyleri geç okudum. Mesela işimle ilgili, oyunculukla ilgili, mesela Shakespeare'i çok geç okudum. Yani 26 yaşımda Shakespeare okudum, bu benim büyük bir eksiğimdi. Ama sonra arayı kapatmak için herhalde
1: çok
0: her alandan
1: daha,
0: sosyolojiden, psikolojiden, toplumsal yakın tarihten herhalde bir duvar boyu bir kütüphane okumuşumdur. Yani çok okuyan biriyim ama okumadan tabii, dediğim gibi biraz önce dediğim gibi, yazılmıyor. Yani okumadan yazmak mümkün olan bir
1: mümkün
0: şey değil.
1: Değil. Peki yani, böyle fikirlerini benimsediğin bir filozof var mı ya? Çünkü felsefede de herkes bir şey savunuyor. Herkes farklı bir yerde. Senin böyle ben şunu çok benimsiyorum dediğin bir filozof var mı?
0: Yani Aristo'dur herhalde. Yani her şeyi söylemiş, daha ne diyeceğiz yani.
1: Zaten onlar o zamandan her şeyi görmüşler. Yani tam da günümüzü anlatmıyor. Kişisel gelişimciler mesela kitap yazıyor. Yo, bunlar yıllar önce felsefede konuşulmuş meseleler,
0: evet,
1: aslında.
0: Doğru, doğru. Çünkü toplumlar her dönem aynı problemlerle
1: tabii
0: karşılaşmışlar.
1: Mutluluk mesela hep tartışılan, o dönemde de tartışılıyor, bu dönemde de tartışılıyor.
0: Geçen gün o söylediğin tartışmaya ithafen bir yazı mı bulmuşlardı? Bir yazıt bulmuşlardı galiba bir yerde. Mezopotamya olabilir. Şey diyor, bu çağın gidişinden çok endişe duyuyoruz. Bu çocuklar, bu gençler, bu gençlerin hali ne olacak? İzleyenler mutlaka onu bulurlar ya da sosyal medyada karşılarına çıkmıştır bu yazı. Yani Mezopotamya'da da milattan önce böyle bir kaygı varmış mesela.
1: Tabii.
0: Ne tuhaf.
1: Nereye
0: yani
1: gidiyoruz?
0: Hala aynı kaygıyla yaşıyoruz. Şimdi de mesela bizim yeni jenerasyonu çok beğeniyorum. Çok nasıl söyleyeyim? Çok pırıl pırıl ve çok zeki buluyorum ama onların da mesela okumakla ilgili eskilerin ya da yaşlı insanların deneyimlerinden ya da bizim gibi daha orta yaşlı insanların deneyiminden yararlanmamak gibi, itmek gibi bir değişik şeyleri var. Bir alışkanlıkları var. Ya okunmaz diyor. Ya bunlar çok boomer düşünceler falan diyorlar ama halbuki onlar bizden çok daha üst bir versiyon.
1: Lütfen sesli kitap okuyun. Çok boomer
0: mesela
1: geldiyse.

0: Evet, aynen.
1: Sesli kitap var.
2: Yani mesela onlar bir telefonun şu an son sürümü onlar. Biz çok daha eski bir sürümüz. Ve sonuçta onlar mutlaka bizden çok daha iyi şeyler başaracaklar ama genel kültür konusunda biraz zayıf kalabiliyorlar. Orayı tamamlamaları için hem okumaları hem de deneyimli insanlardan yaşamsal hikayeler öğrenmeleri gerekiyor.
1: Teşvik
2: mesela hemen köşeyi dönmek istiyorlar. Yeni jenerasyon öyle.
1: Evet, hemen herkes YouTuber olmak istiyor. Herkes evet. YouTube'da ya da fenomen olup zengin olmak istiyor.
2: Mesela kripto, küçük çocuklar kripto borsasına girmişler.
1: Bilgisayarını satıp kriptoya giren biliyorum ben.
2: Ya orada
1: arkadaşım kardeşi.
2: Para kazanmak istiyorlar herhalde, bilmiyorum Funda. Hemen çok para kazanmak istiyorlar ya da bir işe çok emek vermeyerek. Yani düşün, buraya gelmiş kameraman arkadaşımın yeni bir asistanı var. Şu kabloyu şuradan şuraya topla, şuraya koy deyince 20 yaşındaki bir asistan burada şey yapabiliyor. Ayrılacağım abi galiba falan diyor. Nereye ayrılacaksın? Daha dur abi, daha yeni hemen gelip de Jimmy mi kullanacaksın? Hemen gelip kamera mı kullanacaksın? Böyle bir şey yok yani.
1: Yok ama günümüzde tabii ki bir video koyup inanılmaz paralar kazanınca diğeri de diyor ki ben de yapabilirim.
2: Yok öyle bir dünya. Öyle
1: sen olmuyor. De YouTube kanalı olan biri olarak o zaman anlatır mısın bize? Yani oralarda para kazanmak zor mu?
2: Zor tabii, çünkü hele ki sen de biliyorsundur herhalde Funda, bilmiyorum, bilmiyorsan aslında çok ilginç bir şey.
1: Benim bir YouTube gelirim yok, bilmiyorum.
2: Şöyle kanaldakiler zaten biliyor burada. Şimdi yetişkin YouTube kanallarında ki gelirlerden %65 daha kısıtlı bir gelirleri var çocuk kanallarının. Çocuk içeriği üreten kanalların. Çünkü eskisi gibi çocuk kanalları reklam almıyorlar YouTube'da. Hı hı. Çocukları da bir reklam metası haline getirmemek adına YouTube 2019'da böyle bir yanlış hatırlamıyorsam 2019'da böyle bir karar aldı. Doğru, evet. Yani çocuğu sürekli reklama maruz bırakmak doğru bir şey değil. Çünkü oradaki reklamlar da denetlenemiyor. O yüzden reklamlar çok azaltıldı. Denetlenebiliyor şimdi. Ama reklam az olduğu için çocuk içeriği üretiyorsan yetişkine göre %65 daha az kazanıyorsun yani. Ama sorun değil. Oradaki ortağım...
1: Sen orada da Zuzi var.
2: Evet, Zuzi ile bölümler çekiyoruz. Oradaki ortağım yapım şirketiyle de hiç böyle bir aslında şundan çok büyük para kazanacağız diye bir yaklaşımımız yok. Öyle yaklaşmıyoruz olaya yani.
1: Hı hı.
2: Ama o benim için
1: bir
2: mutfak
1: içerik.
2: Tabii ki. Evet, çok özür dilerim, böldüm lafını.
1: Hayır, nitelikli içerikler çıkartıyorsun özellikle çocuklar için.
2: Geri dönüşüm önemli. Hı hı. Eskiden sürpriz kutusunda da uzun yıllar TRT Çocuk'ta da çok sevilen bir program sundum. O da bana çok şey kattı. Beni çocuklarla bir araya getiren bir programdı. Geri dönüşüm vardı içinde. Halen geri dönüşüm projeleri yapıyorum. Bu konuda da biraz önce sen demiştin ya, programa başlamadan önce sıfır atık konusu çok önemliydi. Yani geri dönüşüm çok çok önemli. Özellikle sağlıklı beslenme, doğru davranış, dünyada neler oluyor, dünyada nasıl ülkeler var, nasıl insanlar yaşar gibi çocuğa aslında çocuğun bilincini biraz daha genişletip vizyonu o yaşlarda biraz daha açmaya çalışan içerikler üretmeye çalışıyorum. Bunun da bence parayla böyle bir birebir karşılığı olabilecek bir mecra olduğunu da düşünmüyorum. O yüzden bu benim öldükten sonra çocuklara bırakacağım
1: şahane bir miras.
2: Evet, insan bence bunun için yaşar. Çünkü herkes ölüyor ve o çok didindiğimiz paralar başkalarına kalıyor. Yani onu götüremiyoruz. O yüzden bari güzel bir şey bırakalım. Yani o yüzden bu kitap da onun için çok kıymetli benim için.
1: Peki YouTube'un geleceğini nasıl düşünüyorsun? Yani YouTube nereye gidiyor sence?
2: YouTube nereye gidiyor? Tabii ki büyüyor. Daha da büyümeye devam edecek. Hangi server dayanır buna ya? Nasıl bir serverdir yani? Nasıl bir altyapı? Ama içerik açısından soruyorsan da çok büyük bir çorba. İyisi, kötüsü, pozitifi, negatifi. Çok zor bir mecra ama elemek için de elinden geleni de yapıyor YouTube diye düşünüyorum. Sert kuralları da var bu arada ve o kurallar bence daha da gelişecek diye düşünüyorum. Daha da
1: artık daha denetimli mi? Yani daha hani videoları hemen kaldırıyorlar mı yayından?
2: Evet,
1: daha
2: öyle.
1: Çok denetleniyor.
2: Özellikle çocuk YouTube Kids de açıldı çünkü bundan sanırım 2-2,5 sene oldu. O konuda çok hassaslar. Eleğin deliklerini küçülttüler. her şey oradan geçemiyor. O önemli bir şey. Yani çocuk içeriklerini koruyorlar.

0: Bu önemli. Ama burada aslında ebeveyne düşüyor. Yani senin telefonundan ne izlediği çocuğun, onu bilemiyoruz. Onu yalnız bıraktığında korumalar, kilitler koymak gerekiyor. Ne izleyeceğini senin de belirlemen gerekiyor bir ebeveyn olarak. Bunlar önemli şeyler. Ama bu konuda Türkiye'de ebeveynler çok hassas. Yani bayağı bilinçliler. Yani %50'nin üzerinde. Bence bilinçliler. Eskiden böyle bir şey yoktu. Mesela buranın çocuk kanallarını da çok takip ediyorum. Minika özellikle çok başarılı.
1: Çok başarılı. Minika evet. Çok tatlı bir
0: yani
1: kanal.
0: Kendi içlerinde büyük süzgeçler var Türkiye'de. Keza TRT Çocuk'ta öyle. Yabancı yayınlar hala var ama yani onların da iyileri var içinde. Ama
1: televizyonda zaten RTÜK denilen bir şey var ama.
0: Evet tabii zaten hani, başta orası.
1: Sosyal medya ve YouTube. Evet. Çocuğun her şeye erişebildiği bir şey ve maalesef ki çocukların elinde bir ekran var ve saatlerce o ekranla bütün günü geçiriyorlar.
0: Evet, gösterilerimde de Funda aynen dediğin gibi çok haklısın. Bunu ebeveynlerle de konuşuyoruz ve altını çiziyorum bunun. Mutlaka bazı anların sınırları olmalı. Aslında çocuk da büyürken bunu bir sürü psikolog da aynı şeyi söylüyor. Birçoğu aynı şeyi söylüyor. Sınırlar belirli olmalı çocuk büyürken de, büyütülürken de. Sınır, kuralları olmayan çocuk çok zorlanıyor ileriki yaşamında. Çünkü yaşamın da kuralları var. Tabii. Sen çocuğa bir kral gibi, bir kraliçe gibi, sen prenssin, sen prensessin, sen benim kralımsın gibi yaklaştığında çocuk sınırlarını bilmiyor. Bazı şeylerin yanlış olduğunu bilmiyor. Toplum içinde görgü sahibi olmuyor. Şefkatli olmuyor. Çünkü çocuğa demelisin ki bak bu tarz içerikleri öğlen 12 ile 1 arası seyredebilirsin. Bir de akşam 6-7 arası. Akşam yemeğinden önce. O bilecek ki çok güzel izliyorum ama bir sınırlarım var. Ya da ben konuşuyorum. Mesela şuna çok dikkat ediyorum. Ebeveynler bana hak verecektir. Çok zorlanıyorlar. Mesela benimle konuşuyor babası. Diyorum tamam. Ne yapacaksın ondan sonra? Buraya mı geleceksin? Orada mı buluşacağız? Baba, baba, baba, baba, baba. Hiç çünkü babası dememiş ki bir dakika. Nemi ile konuşuyorum. Bitsin konuşmam. Sana döneceğim. Bunu bilmeyen çocuk ileride bir bencil oluyor. Yani Funda konuşurken Funda'nın sözünü kesebiliyor. Çünkü hiç söz kesmemesi öğretilmemiş.
1: Tabii ki.
0: Bunun gibi yani. Çocuğun kuralları bilmesi lazım. Kıyamamaktan oluyor. Mesela bu folik asit çocukları günümüzde çok zor doğuyorlar. Çünkü yanlış beslenmeden dolayı son 20-30 yılda kadınların da hamilelikleri kolay geçmiyor. Çevremde gördüğüm, anladığım. Çocuk doğunca çok kıymetli oluyor. Gibi üzerine titreyebiliyorlar. Her şeyi yapsınlar. Ama her şeyi yaparsan, her şeyi yapmasına izin verirsen küçük bir zorba doğuyor. Maalesef. Kızmasınlar bana ebeveynler. Ama bu doğru. Bunu psikologlardan da dinleyebilirler. Yani duyduğumu söylüyorum.
1: Yok, sokağa çıkmaları yeterli zaten. Ya bir AVM'ye evet. Gitmeleri yeterli.
0: Evet. O yüzden bazen durmaları gereken yerler çizilmeli. Ve o sınırları çizilen çocuk çok da mutlu oluyor. Çünkü neyin yanlış, neyin doğru olduğunu bilebiliyor. Mesela Zuzi ile program yapıyoruz. Bir kere mesela ben Zuzi'nin sözünü kestim mesela. Diyorum pardon Zuzi, bir şey söylüyordun. Ben araya girdim. Çok pardon, şu an sen konuşuyorsun diyorum. Yani durmamız gereken yerler var. Çocuk bunu öğrenmeli. Çünkü hayatta da durması gereken yerler olacak. Bir şirkette çalışırken sürekli patronla hayır ben bunun böyle olmasını istiyorum diyemeyecek. Ve bununla karşılaştığında iş hayatına atıldığında ya da üniversitede çok zorlanacaktır. Keza çocuklar zaten daha okulda bile zorlanmaya başlıyorlar. Çünkü evde her istediği yapılan bir çocuğun sınıfta ben çıkıyorum çok sıkıldım dersten deme hakkı yok. Böyle bir şey yok yani.
1: Tabii, kesinlikle katılıyorum. Peki bir de şahane bir tiyatro oyunum var.
0: Evet. Pembe Pırlantalar. Evet. İngiliz komedisi. Bu ara onu oynuyoruz. Yeni bir oyun. Eğlenceli. Ceyhun Fersoy, Sinan Çalışkanoğlu, Cansu Tosun var. Billur Yazgan var.
1: Çok da güzel ekip.
0: Evet. Güzel, tatlı bir İngiliz komedisi. Bir vaudeville. Hızlı
1: sert
0: bir komedi.
1: Sert o zaman vaudeville.
0: Evet, biraz böyle hızlı, kapılar açılıyor, kapılar kapanıyor ve böyle çok zamanlaması ince ayarlı bir komedi. Yani çok söz üzerine değil de biraz dolantı komedisi ve belli bir timingle ilerliyor. Hı-hı. Güzel bir komedi, onu oynuyorum bu
1: ara. Ne anlatıyorsunuz?
0: Aslında çok Pembe Pırlantalar'da birbirinden farklı iki pırlantacı ortak var. Bunlar bir şirket sahibi ve başlarına tuhaf şeyler geliyor.

0: Ve bir aldatma hikayesi oluyor. Bu arada da o mahallede bir soygun yapılıyor. Ben de soygunu ve hırsızlık ihbarını değerlendiren ve sinirli, sert bir İngiliz dedektifini oynuyorum böyle. İlginç, tatlı bir komedi ve bir dolantı komedisiyle işi en sonunda çözüyorum ama meğersem o iki karakter de suçlu değilmiş. Böyle bir tesadüfler silsilesiyle komik, güzel ve eğlenceli bir buçuk saat oluyor.
1: Sanıyorum performans da yüksek.
0: Evet, hızlı oyun.
1: Hızlı oyun. Güzel, evet. Seyirci hiç sıkılmayacak.
0: Terletiyor biraz, koşuşturmalı. Sesim de bugün biraz kısık, o yüzden Fundacığım kusura bakma. Biraz üst üste oyun oynayınca.
1: Sesin kısık dedim, bir sesim. De seslendirme de yapıyorsun aynı zamanda.
0: Evet, dublaj yapıyorum uzun yıllardır. Seslendirme yapıyorum. Genelde reklam konuşuyorum. Hı-hı. Bazıları yabancı konuşur, yabancı film, yabancı dizi.
1: Biraz... Böyle sesinden tanıyan oluyor mu?
0: Bazı sesimden tanıyan olmuyor. Ama mesela biri bir reklamda duyunca şunu diyebiliyorlar. Halimi geçen gün şöyle bir şey oldu. Senin sesini duyduk.
1: Evet.
0: Biliyorlar, evet. Yani aslında biraz yüzümü tanımalarıyla eşleştiriyorlar. Yani sesi çok bilindik bir dublaj sanatçısı sayılmam. Hı-hı. Genelde beni görünce tanıyorlar.
1: Peki bu seni seslendirmeye iten neydi yani? Çünkü gerçekten böyle kelimelerin o kadar güzel seçerek konuşuyorsun ki ses tonun da böyle şahane. Yani kim bunu keşfedip de Lemi sen bunu yapmalısın dedi? Ya da sen mi o yöne evrildin?
0: Yapmalısın diyen bir arkadaşım, aynı zamanda bir menajer. O da Ahmet, çok eski bir arkadaşımdı. O da oyunculuktan sonra menajerliğe geçti. Ahmet bir gün dedi ki, ya dedi, bir başka bir menajer arkadaş başka bir arkadaş var dedi. Ona git dedi, o seni mutlaka sana dublaj yaptırmalı dedi. Halen de dublaj konusunda, dublaj alanında aynı Duygu Başaray'la çalışıyorum. Hı-hı. Ama normal menajerliğimi sevgili Tümay Özokur yapmaya devam ediyor.
1: Şahane. Peki seslendirmede şu an geldiğimiz durum nasıl?
0: Seslendirme, evet.
1: Sektör olarak soruyorum. Hani bir gelişim kat etti mi? Hep şu konuşuluyor ya seslendirmede.
0: Biz
1: çok...
0: en iyisiyiz. Evet, Türkiye.
1: İyi miyiz?
0: Kesinlikle, tabii. Biz Türkiye bu işte çok iyi, en iyi diyebilirim. Güney Amerikalılar da bu işi çok iyi yapıyorlar ama biz onlardan çok daha talimliyiz bu konuya. Hı-hı. Uzun yıllar dublajla film izlendi, dizi izlendi uzun yıllar. Çok önemli dublaj sanatçılarımız var ve mesela biz bu konuda özellikle Shrek konusunda da oradan bir örnek verebilirim ki belki dünyadaki en iyi seslendirme, dublajlar bizim ülkemizden çıktı. Bunu Amerikalıların yorumuyla söylüyorum. Yani belki orijinal Shrek'ten, orijinal Eşek'ten daha iyi dublaj yaptılar. İşte Mehmet Erbil, Okan Bayülgen ve ismini daha bilmediğimiz çok fazla dublaj sanatçımız var. Gerçi ben hepsini tanıyorum ama direkt ismini söyleyemezsin mesela.
1: Meslektaşlarım.
0: Gün Yolbakoğlu mesela. Çok önemli bir sestir. Görsen belki tanırsın.
1: Ama sesi tanırım.
0: Muhteşem bir dublaj sanatçısı kendisi. Mesela yani. Çünkü oyuncu olmayıp da dublaj sanatçısı olan çok
1: var.
0: Müthiş bir beceri. Çok güzel seslerimiz var. Aslında biz bu konuda dünyada çok ilerideyiz. Ama artık tabii sesli çekiliyor diziler.
1: Evet.
0: Dublaja gerek kalmıyor. Ben kendimi konuşurken garipserdim küçüklüğümde. Çünkü o zamanlar tam sesli çekime geçmiştik. Gurbetçilerde oynuyordum küçükken, çocuk oyuncu olarak 15 yaşımdaydım. O sesli çekiliyordu ama birkaç dizi daha oynamıştım o yıllarda, işte 2000-2001 halen dublajlı diziler vardı. Hı. Ve gidiyorsun kendini konuşmaya çalışıyorsun. O benim
1: çok
0: mesela
1: doğal.
0: Çok zorlandığım bir şeydi. Ben çok o konuda başarılı değildim yani, öyle kendini düzgün konuşmak anlamında. Çünkü sen 4 gün önce çekilen bir anı taklit etmeye çalışıyorsun, o anki enerjini. Bu çok zor bir şeydi.
1: Çok
0: çünkü
1: zor.
0: O an farklı bir tınıyla, farklı bir tonda bir şey söylemişsin. Tamam, evet, yapıyorsun aynısını ama o an hiçbir zaman o an olmuyor. Ya daha iyi yapıyorsun ya daha kötü yapıyorsun. O anın taklidi yapılamıyor. Çünkü o an geçti. O yüzden.
1: Peki senin için böyle yeri çok ayrı olan unutulmaz seslendirmen hangisiydi?
0: Seslendirmem unutulmaz. Vallahi o kadar unutulmaz bir seslendirmem yok bunda ama yani
1: bir tane şöyle bir reklam seslendirmiştim hani hala, evet. Kulaklarda
0: severim
1: falan.
0: Severim mesela, doğru, şeyi severim. Bir tane köpeği seslendirmiştim. Köpek bir yakıt istasyonuna geliyor ve orada onun için hazırlanmış bazı köşeler var. Çok seviniyor falan. Hem yemek yiyor, su içiyor. Ondan sonra dolaşıyor orada rahatça.

0: ulaşacağı bir oyun alanı var falan. O köpeği seslendirirken çok mutlu olmuştum. Yani komik olmuştu o iş. O yüzden onu hiç unutmam yani. Bir sürü şey konuştum ama o köpek tatlıydı yani.
1: Peki filmografine de bakınca hep böyle komedi filmleri var değil mi?
0: Evet.
1: Bu sanki böyle genel bir baskı mı? Hani hep komedide oynamış, evet, komedide devam etsin diye. Yoksa sen farklı karakterler denemek istemiyor musun? Yani nasıl oldu senin kariyerinde bunun gidişatı?
0: Çok açık yüreklilikle söyleyeyim Fundacığım. Herhalde işte zamanında birçok yapımcı öyle risklere girmek istemediler. Yani aha, işte komedi oynayanlar bu tarafa, dramcılar bu tarafa. Bunu yıkmış çok oyuncu vardır ama atıyorum 50 taneyi geçmez. O yüzden onları şanslı buluyorum. Benim öyle bir pek şansım olmadı. Çok drama yapma şansım olmadı. Aslında halen çok yıllık bir oyuncu olmama rağmen audition'da veriyorum. İnşallah bir tanesi güzel bir drama denk gelir.
1: Hadi inşallah.
0: Ve bu çizgiler de belki bir gün işe yarar yani. Bir dramda belki. Ama enerjimden dolayı herhalde o kadar dramatik bir
1: değilsin. Ama yani oyuncusun tabii. Bilmiyorum. Ki ona evrilirsin çok kolayca. Bence özellikle ama oynamak istediğin bir karakter var mı? Hani böyle bir hep bir herkesin içinde nedense bilmiyorum bir psikopat oynamak istiyorlar ya. Şu an dijitalde de mesela sürekli bir psikopat hikayeleri izliyoruz.
0: Evet. Evet, ben onu bir kere tiyatroda bir oyunumda oynamıştım öyle bir karakter.
1: Onu sevmedim falan.
0: Yani çok da şey değil yani öyle çok ama yani ne bileyim güzel yalnızlıkla ilgili bir Anadolu işinde mesela yani ne bileyim kasaba hikayesi ya da bir kente göç hikayesinde yalnız bir çocuğu oynamak isterdim. Ya da
1: ya bu çok zor değil yani.
0: Evet, zaten yani daha duygusal, daha derinliği olan bir tip değil de bir karakter, iyi bir karakteri oynamak isterdim. Çünkü genelde komedide çoğu oynadığımız şeyler bir tiple, ya bir tip oluyor.
1: Ve o tip kalıcı,
0: çok yüzeysel oluyor.
1: Kalıyor ya üstünde.
0: Evet.
1: Genelde o tip
0: mesela
1: böyle.
0: Mesela Ege dizilerinde çok oynamıştım. Orada hep böyle yapış, mesela bazen Google'a yazıyorsun, ha Şive işlerinde oynayan Lemin Filozof falan diye böyle bir, yani yapışabiliyor bazen şeyler, o tarz karakterler. Birçok yerde aynısını oynuyorsun. Ama evet, eğlenceli işler yaptık. Bir gün nasip olur belki. Kısmettir bu işler.
1: Anadolu'da yalnız bir insan neden olmasın? Şu evet, an bunu buradan diliyoruz.
0: Evet. Aman çok diledim, olmuyor ya öyle bazen. Dilemekle olmuyor. Biraz kader, kısmet o iş yani. Ne bileyim.
1: Gelir.
0: Diliyoruz tabii.
1: Doğru
0: de.
1: İsteyince geliyor. Hı. Belki doğru istemedin.
0: Evet, olabilir. Doğru. Mesela Nuri Bilge'yi çok beğeniyorum. Ama o kadar uzun diyaloglar yazıyor ki heyecanlanmadan onun karşısında o kadar uzun diyalogları sayfalarca onu üzmeden, kırmadan, sette kimseyi böyle zora sokmadan şak diye söyler miyim? Biraz şey de gerekiyor. Antrenman da gerekiyor. O tarz ağır işlerde ya da ağır
1: olmak istiyor musun Art House'da?
0: Evet, çok isterim. Denemek isterim. Hı-hı. Uzunca çalışıp hazırlanmak isterim. Onun için biraz zaman gerekiyor. O film sana geldikten sonra biraz süre olabiliyorsa,
1: tabii,
0: süre alabildiysen ve onu senin oynayacağın belliyse güzel bir çalışma. Bu oyuncuyu da çok geliştiren bir durum olur. Yani sadece oynamak değil, o role yaklaşım, role kuracağın ilişki ve sete kadar olan zamanda da birçok şey yaşayabiliyor insan. Öyle arkadaşlarım da var. Özellikle çok çalışkan oyuncu arkadaşlarım var. Mesela Kaan Urgancıoğlu benim çok eski, çok yakın dostumdur. O da çok çalışkandır. Mesela keza Merve Dizdar öyledir. Çok çalışkan oyuncular var etrafımda. Onları da hep örnek alıyorum.
1: Sen de çok çalışkansın.
0: Ama yani sete giderken de onların öyle bir çalışma prensipleri oluyor. Bu her zaman çok beğenmişimdir. Yani sadece ezber yapmak değil, uzun süre rol hakkında düşünmek, yönetmenle sohbet edebilmek, o fırsatı bulabilmek, o rolün geçişlerini, grafiğini takip etmek, nerelere gidebiliyor onu bulabilmek, aramak, bulmak yani. Çünkü dizide böyle bir zaman olmayabiliyor.
1: Olmuyor.
0: Ama, evet.
1: O zaman güzel bir Lemmy Filozof için güzel bir Art House diliyoruz.
0: Evet, çok teşekkür ederim. Şu o kadar içten diledin ki geldi,
1: evet,
0: bana
1: lütfen,
0: buradan.
1: Evet, lütfen. Proje geldiğinde ilk beni ara lütfen.
0: Tamam, olur. Arayacağım. Çok çok teşekkür ederim.
1: Çok benim. Keyifli bir sohbet oldu. Çok teşekkür
0: ederim.
1: Umarım
0: lafını çok geldin. Bölmemişimdir.
1: Hayır, hiç bölmedim. Ben böldüğüm için ben özür dilerim. Arada ben heyecanlanıp bir şeyler sormak istiyorum.
0: Hayır, hiç bölmedim.
1: Çünkü.
0: Böldüysem de kusura bakma.
1: Kitabın yolu açık olsun. Tiyatro oyununu en kısa zamanda izleyeceğim ve izleyicilerimiz mutlaka izlesinler.
0: Çok teşekkür ederim. Bizi izleyenlere de çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. bize zaman ayırdınız.

0: Funda çok tatlı. Program da çok güzel.
1: Güzel, kapatamayacağım.
0: Program da çok güzel. Çok sağ olun.
1: Çok teşekkür ederiz. Yıldız Sohbetler'den bu haftalık bu kadar. Haftaya farklı konu ve konuğumla karşınızda olacağım. Hoşçakalın.

para. Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A para. Genel izleyici için uygundur.

0: Bir Her Şeyi Konuşalım programında daha birlikteyiz. Bugün konularımız da genellikle olduğu gibi sağlık var, yönetim var, sanat var, resim var, her şey var. Müsaade ederseniz önce sağlık diyelim. Alerji, değil mi?
1: Merhabalar.
0: Merhabalar, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Özellikle belirttiğiniz gibi alerji son yıllarda giderek artıyor. Hepimizin muzdarip olduğu bir konu. Aslında baktığımızda alerji nedir? Aslında bağışıklık sistemimizin zararsız maddelere vermiş olduğu anormal bir abartılı yanıt.
0: Şimdi bir yerli yerine koyayım. Siz çocuk alerjisi uzmanısınız,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet, çocuk alerji, bir de erişkin alerji diye ayrılıyoruz biz.
0: Şimdi niye ayrılıyor? Yani çocukla erişkin
1: aslında
0: niye ayrılıyor?
1: Şöyle, çocuklardaki uyguladığımız tedavi yöntemleri, kullanılan ilaçlar, yetişkinlerdeki doz farklılıkları ve farklı grup ilaçlar var. O yüzden çocuk ve yetişkin grubu ayrılıyor.
0: Çok mu zor mesela sizin? Yani ben biz, burada kaşınıyor olsam bana bir şey söyleyemeyecek misiniz?
1: Size bir tavsiyede bulunuruz, öneride bulunuruz ama uzun dönem takibinizi genellikle erişkin alerji immünoloji hocalarımızın yapması uygun oluyor. Orada bazen kullanılan farklı preparatlar, farklı dozlar, farklı ilaçlar olabiliyor.
0: Ama ya o kadar mı farklı? Yani iki tane ayrı uzmanlık dalı. Yani anladım. Çocuğun metabolizması biraz daha hızlı yani. Hızlı. Tamam, anladık onu.
1: Ama şöyle, mesela biz pediatri, ilk önce biz bir çocuk sağlığı hastalıkları uzmanıyız. Biz ilk önce çocuk sağlığı hastalıkları uzmanlığı alıyoruz. Onun üzerine bir 3 yıl daha eğitim görüp çocuk alerji yan dal uzmanlığı alıyoruz. Yani meslek hayatı boyunca bakınca aslında yetişkinle hiç karşılaşmıyoruz.
0: Çocuk peki yetişkin alerji uzmanı mı daha çok eğitim alıyor, çocuk alerji uzmanı
1: yetişkin
0: mı?
1: Yetişkin alerji hocalarımız da şu şekilde. İlk önce onlar dahili branşları ya da göğüs hastalıklarını bitirip onun üzerine bir 3 yıl yan dal alıyor. Aslında tedavi eğitim süresi aynı. Sadece uğraştıkları hasta
0: biraz
1: grubu.
0: Boyutlar fark ediyor, süratler fark ediyor.
1: Yaşlar fark ediyor. Ama onun dışında hastalıklarımızın hepsi ortak. Kullandığımız ilaçların çoğu ortak. Sadece bir takım küçük nüanslar var, doz farklılıkları var.
0: Peki şimdi alerji mevsiminde miyiz?
1: Polenlerle birlikte bizim burun akıntısı, hapşırık, göz kızarıklığı şikayetlerimiz, astım ataklarımız artmaya başlayacak.
0: Benim gözümde bir tetikleme yapıyordu o polenler bir aralar.
1: Özellikle
0: şimdi geçti.
1: Bu polen mevsiminin yoğun olduğu dönemlerde sabah saatlerinde dışarıya çıkmamak gerekiyor. Polenler o saatte daha fazla olabilir.
0: Peki polenlerde mi bir sorun var, bizde mi bir sorun var?
1: Genetik yatkınlık. En önemlisi zaten bizde. Özellikle sizin genetik yatkınlığınız, yani alerjenlere aşırı yanıt verme kapasiteniz.
0: Yani doğada mesela polene alerjik kaplanlar, aslanlar falan var mı acaba?
1: Bütün hayvanlarda var. Mesela bizim köpeklerde olsun, kedilerde olsun, onlarda bile astım var. Mesela biz onlara bile bu inhaler tedaviler
0: köpekleri
1: dediğimiz...
0: Köpekleri biliyorum, nefes alamadıkları.
1: Kedilerde falan da nefes açıcı ilaçlar kullanıyoruz. Aslında baktığımızda tüm hayvanlarda geçerli bu alerjik durum.
0: Ama bu ev hayvanlarında galiba. Birazcık steril olmakla alakalı galiba.
1: Hijyen hipotezi zaten temelini oluşturuyor. Biz bir çocuğu ne kadar koruyup kollarsak, bağışıklık sistemimiz enfeksiyonla karşılaşmadığı zaman alerjenlere gidip savaş açıyor ve alerjik yanıt ortaya çıkıyor. O yüzden çocuklarımızı böyle koruyup kollamamak gerekiyor. Enfeksiyonlarla yani, karşılaşması gerekiyor.
0: Yani sokakta dolaşan ne çocukta ne köpekte ben astım gördüğümü çok söyleyemem ama aslında evde çok steril ortamlarda olmuş çocuklar ve hayvanlarda her türlü şey olabiliyor.
1: Çok doğru bir gözlem. Bu çalışmalar da bunu gösteriyor. Özellikle çiftlik ortamında büyüyen çocuklarda alerjik hastalıkların daha az olduğu gösterilmiş.
0: Evet. Şimdi insanlara gelelim. Çocuk alerjisinden. Siz insanlara strateji mi öğretiyorsunuz? Ne yapıyorsunuz?
2: Asıl strateji çok öğretilecek bir şey mi emin değilim ama stratejik bakmayı, stratejiyle bakmayı.
0: Kurumlara mı, kişilere mi stratejik bakmayı gösteriyorsunuz?
2: İkisi birden. Aslında kurum dediğimiz şey de insanlardan oluşuyor. Tabii buradaki üst akıl, yönetim ekibi, onlar özellikle belirleyici oluyor. Dolayısıyla bir şirketin aslında yönetim ekiplerini ne kadar strateji konusunda eğitir, yönlendirir, onlara bir vizyon katarsanız şirketteki her çalışan için, bu kanal için, bu şirket için, bu kurum için de geçerli. Tüm şirket için.
0: Strateji ne, vizyon ne, misyon ne, taktik ne? Nasıl yerli yerine koyacağız bunları?
2: Aslında misyon bir şirketin varlık amacı. Ne yapmak istiyor? Nereye gitmek istiyor? Hangi sektörde, hangi alanda, uzun vadede nerede olmak istiyor? Vizyon oraya...
0: Ne gibi mesela? Buna örnekle gidelim.
2: İşte filanca sektörde, mesela basın sektöründe...
0: Bir tane su üreten bir şirket var. Çok su satmak istiyor. Su şişesi, şişeli su üretiyor mesela. Misyonu tamam. Olabildiğince su satmak. diye başlayabilir miyiz?
2: Bu şekilde çok ifade edilmiyor. Çünkü tabii ki her şirketin ana amacı aslında karlı olmak ve bu karlılığı sürdürebilir
0: sağlamak. Su dediğinizde niye? Suyun da bir pazarı var, sektörü var, fıçılıları var, şişelileri var. Her türlüsü var yani. O pazarda büyümeyi de şey yapmak bir strateji gerektirebilir herhalde, değil mi?
2: Doğru. Bir kere tüm şirketler büyümek ister. Kimse ben olduğum yerde kalayım, bu bana yeter diyen hiçbir şirket yok. Ya da ben küçüleyim diyen. Dolayısıyla
0: yani strateji orada nasıl oluyor? Yani nasıl büyüyeceğinin yolunu mu çiziyor? Nasıl oluyor?
2: Evet. Öncelikle bir kere müşteri profili kim? Kimlere satacak bu ürünü? Ya da hizmeti neyi satıyorsa, su satıyorsa alıcısı kimler? Sonra hangi kanallarla satacak? İşte ne bileyim bunu şişeleyip kendi mağazalarında mı satacak, yoksa e-ticaretten mi satacak, Horeca dediğimiz işte kanallardan, otellerden, restoranlardan mı satacak, işte marketlerden mi satacak, bunun hepsi tüketeceğim.
0: O strateji mi, taktik mi?
2: Taktik, bunu nasıl uyguladığınız, nereye odaklanacağınız strateji, bunu nasıl yapacağınız, işte ne zaman promosyon yapıyorsunuz, ne zaman indirim yapıyorsunuz, işte ne zaman kampanya yapıyorsunuz, rekabete karşı nasıl pozisyon alıyorsunuz, yeni ürünlerin lansmanı, bazı ürünleri delist etmek. Dolayısıyla taktik burada, taktik daha kısa vadeli bir şey. Strateji biraz daha uzun vadeli bir şey.
0: Peki mesela şirketi yöneten insanlar bunları yapmamış mı oluyorlar genelde?
2: Yani yapıyorlar ama dünyada hiç kimsenin her şeyi bilme, tüm benchmarklara haiz olma şansı yok. Artı şirket içerisinde kalktıktan sonra bir körlük başlıyor. Yani tamamen oturduğunuz yerden olaylara bakma. Dolayısıyla işte başkaları ne yapıyor, farklı neler yapabiliriz konusunda bir farklı görüşü almak da her zaman için şirketler için ve yönetim kadroları için önemli. Çünkü bir şeyin içerisinde çok girdiğiniz zaman oradan resim size ya olduğundan daha iyi gözüküyor ya olduğundan daha kötü gözüküyor.
0: Yani nedir ilk amaç? O zaman doğru tespiti yapmak mı? Neredeyiz? Doğru tespiti yapmak mı lazım?
2: Aslında bence nereye gitmeliyiz önce konuşmak. Nereye gitmek istediğimize karar verdikten sonra biz neredeyiz ona bakmak. Aradaki deltayı, farkı ve o kapatmak istediğimiz boşluk neyse onu görüp ona göre aslında yolumuzu belirlemek. Çünkü bir yere ulaşmak için bazen gerçekten tek bir yol oluyor. Bazen birden fazla yol oluyor. Mesela işte su işinden bahsettiniz. Mesela suda büyümek. Ben şirketimi satın alacağım. Zaten mevcut şirketimi büyüteceğim. Ortaklık mı kuracağım? İşte suyun içerisinde bir sürü şeyler

0: onu daha farklı bir su olarak mı satacağım?
1: Şimdi ben de kazanacağım, özel kokulu şeyle sular mı yapacağım değil mi belki?
0: Yani evet, çünkü sürekli tüketici alışkanlıkları değişiyor, değerler değişiyor, teknoloji değişiyor. Yani hiç dünya olduğu yerde kalmadığı için sizin de en stabil olduğunu düşündüğün sektörde bile bir şeyleri değiştirmeniz gerekiyor.
1: Şu anda mesela yapay zeka diye bir şey var.
0: Evet.
1: Ve yapay zeka masa başında insanların yaptığı her şeyi yapıyor şu anda.
0: Neredeyse yani, evet.
1: Rapor da hazırlıyor, mektup da yazıyor, gerekirse telefona da her şeyi yapıyor.
0: Evet.
1: Şimdi mesela şirketler buna uyanıp bir yeniden yapılanmaya girdiler mi?
0: Yani, çoktan, evet.
1: Yani ben şunu biliyorum. Evet. İnsanlar kendileri kaytarmak için işlerini yapay zeka yaptırıyorlar. Evet. Ama şirketler yukarıdan bakıp, ya bu işlerin hepsini artık yapay zeka yapıyor, bunları çıkartıyoruz biz diyen şirket var. Mesela Elon Musk yazılım şirketi açıyor, kodcusu olmayacak içinde. Yani evet. Microsoft'a rakip yazılım şirketi açıyor ama yazan olmayacak içinde. Bunun farkında mı şirketler mesela?
0: Şu anda herkes buna inanılmaz şekilde uyanmış durumda. Ama mesela bu soruyu bana 3 sene, 4 sene önce sorsaydınız cevabım bambaşka olurdu. O zamanlar mesela hala şu konuşuluyordu. Yetkinlik olarak kodlama yapabilmek konuşuluyordu. Şu anda mesela kodlama 1 numaralı, belki 2 numaralı yetkinlikten şu anda çok daha altlara düştü. Ya da bizim yapay zeka dediğimiz şey şirketlerin bilgi teknolojileri, IT departmanlarına taşır edilen bir konuydu. Şimdi yapay zeka departmanları, proje ekipleri kuruldu çoğu şirkette ve her şirketin artık...
1: Yönetimsel olarak da pazar raporu da hazırlıyor, fiyat stratejisi de yapıyor, satış taktiği de öneriyor, her şeyi yapıyor yani. Hani onu sırf kodcular, şeyciler filan diye ayırmamak lazım bence. Her işi yapıyor artık.
0: Kodlama çok önemli yetkinlikken yapay zeka yüzünden dramatik bir şekilde altlara düştü. Tabii yapay zeka şu anda her şey yapıyor ama bu 50 metre testini biliyor musunuz bilmiyorum. Şubat ayında gündeme gelen. Şöyle bir soru.
1: Araba yıkamaya gitmek.
0: Araba yıkama.
1: Yani, ya onlar çok şey yani, yapay zekayı benim doğru biliyor mu diye bir şey yok. Yapay zeka size ne istiyorsanız onu veriyor zaten. Onu istemeyi bilmeniz lazım. Yani
0: biraz eğitmek, kendimizi de eğitmek, yapay zekayı da eğitmek.
1: Ama ben bunu şu anda yani dünyada insana yapay zeka yaptırabileceği bir işi insana yaptıran şirketlerin çok yakın zamanda batacağını düşünüyorum.
0: Zaten
1: yani çok
0: anda,
1: hızlı geliyor.
0: Şu anda herkesin stratejisi şu: az insan, daha yetkin insan, yapay zekayı kullanabilecek insan, yetkin insan, daha yüksek maaş, daha iyi şartlar, daha iyi bir kariyer ama ekipleri küçültüp olabildiğince teknolojiyle bunu yapmak. Eskiden mesela ilk ERP yazılımlar çıktığında 1990'larda, 80'lerin sonunda da böyle bir niyet vardı. Yani biz teknolojiyi uygulayalım, sadece mavi yaka değil beyaz yaka da, orada da işleri otomatize ettikten sonra ekipler küçülecek diye. Ama bu olmadı. Yani başılamadı, yeni yeni kadrolar bile oluştu. Ama yapay zeka öyle değil. Bu sefer iş
1: şimdi robot
0: değişiyor.
1: Gelecek. Şimdi 3 yıl sonra onun robotu da gelecek. Belki sizin işinizi de alacak elinizden. Yani siz cerrahlısınız ama cerrahlık da yapabilen, cerrahlık bile
0: var.
1: Yapan...
0: Hocam daha iyi biliyordur. Şu anda başladı.
1: Ameliyathanede robot var da şimdi artık seri üretime giriyor. Yani aynı robotu sen ameliyat da yaptıracaksın, yemek de yaptıracaksın, araba da kullandıracaksın, her şeyi yaptıracaksın. Robotlar geliyor yani. Çok böyle hani şirketlerin ben bunun çok farkında olduğunu düşünmüyorum yani.
0: Teşhis tanıyı da tıpta o aslında veri, biz teknoloji çok konuşuyoruz, arkada o meta veri çok önemli. O veriyle yazılım artı yapay zeka ve de insan snowboard'la birleştiği zaman gidilecek nokta muazzam olacak. Ama yani zaten Türkiye'de de buna uyanmış çok fazla şirket var burada. Yani stratejileri bunun üzerine
1: koyuyor. Strateji güzel. Siz yapay zeka kullanıyor musunuz?
2: Yani sağlık alanında da aslında yazı dilini çok iyi kullanıyor. Yani yazı dili konusunda çok iyi veriler veriyor. Birçok makaleyi çok hızlı şekilde bize özetleyebiliyor. Onun dışında raporlarda bize yardımcı oluyor.
1: Teşhis.
2: Radyolojik görüntülemelerde bununla ilgili yapılmış çok sayıda çalışma var. Radyoloji MR görüntülerini bir radyolog bir de yapay zeka yorumladığında
1: çok daha doğru yapıyor değil mi?
2: Birbiriyle benzer oranlar, hatta bazen daha iyi sonuçlar.
1: Peki veriler üstünden teşhis koyma, tanı koyma?
2: Orada da aslında bir takım size ön tanılar veriyor. bize de çok hasta geliyor. Bu verileri, elindeki sonuçları, bunları yapay zekaya yorumlatıp hocam bizim ön tanılarımız şunlar şunlar şunlar olabilir şeklinde bize başvuruyor. Biz de bu hastanın orada bizim yaptığımız nokta nedir? Hastanın fizik muayene bulguları. Yani hastanın mevcut bulguları ön tanı

0: Bunları biz değerlendirip ona göre klinik tanıya varıyoruz. Yani yapay zeka sadece bize şu şu hastalıklar olabilir ama orada mutlaka bir hekimin, şu an için konuşuyorum, bu hastayı görüp muayene edip değerlendirmesi gerekiyor. Bir dokunmamız gerekiyor yani hastaya.
1: Ve bir de yapay zeka halüsinasyon da görebiliyor. Olmayan şeyi de söyleyebiliyor.
0: Tabii
1: yani
0: tabii. Hala. Bazen hani uydurma referanslar çıkartabiliyor. Onlara da dikkat etmek gerekiyor. Bazen ama, olmayan bir referans verebiliyor bir konu hakkında.
1: Ama çok zor koyulabilen tanıları koyduğunun örnekleri de var galiba, değil mi?
0: Var. Çünkü size bir veri verdiğinizde bu veriyle ilgili ilgisiz bütün hastalıkları sıralıyor. Yani ayırıcı tanı ağını çok range'i çok geniş tutuyor. Öylelikle kimsenin aklına gelmeyecek bir takım çok nadir görülen hastalıklara da tanı koyabiliyor.
1: Peki alerjide böyle bir database mi var? Ne var?
0: Alerjiyle ilgili database, özellikle biz bunu yapay zeka alerjide nasıl kullanırız? Hastaların bu özellikle alerjide kullandığımız kortizon içeren ilaçları kullanmakta sıkıntı çekiyor hastalarımız. Tedavi uyumunda sıkıntı var.
1: Şimdi kortizon her şekilde zararlı bir şey değil mi yani?
0: Zararlı ama şöyle düşünmek lazım. Biz size şikayetiniz var. Siz o ilacı düzenli olarak aldığınızda kümülatif olarak toplamdaki aldığınız doz düşük kalıyor. Siz o ilacı almayıp ağır bir astım krizine girdiğinizde
1: yüksek doz, yani.
0: Yüksek doz almanız gerekiyor. Atıyorum hiç ilaç kullanmayıp bir ağır krizde 5 günlük alacağınız tedavi yıl boyu alacağınız tedaviden fazla.
1: Peki alerji database'inde ne var? Hangi alerjiler var? Bunlara ne iyi gelir? Ne tetikler tabii, falan gibi mi bu
0: database? Hangi dönemlerde hangi alerjenler, hangi aylarda hangi polenler daha yoğundur? Hangi şikayetleriniz varsa bunlar alerji sizi yönlendirir. Bütün verileri veriyor. Hatta buna yönelik hangi ilaçları kullanmanız ya da bunlardan fayda göreceğinizi size anlatıyor. Bizim de özellikle klinikte özellikle application'lar yapılıyor bununla ilgili. Hastalara bununla ilgili yapay zeka ile yapılmış application'lar tedavi uyumunu arttırmak için hastaların günlük bu ilaçların bu uygulamalara girmesi, böylelikle tedavi uyumunu arttırmaya çalışıyoruz.
1: Bunun bildiği kaç tane alerjen var?
0: Çok sayıda. Yani inanamayacağınız kadar fazla sayıda ve giderek artıyor. Özellikle endüstriyle birlikte bu alerjenler sadece bunu akar polen, hayvan tüyleri, çayır çimen polenleri gibi değil. Birçok PM madde, partikül maddeler de var. Özellikle sanayi devrimiyle birlikte, hava kirliliğiyle birlikte bir sürü kimyasal
1: var. Mesela halılar çok ciddi sorun olabiliyor.
0: Özellikle bizim İstanbul için konuşuyorum. Sizin atopik yapınız, alerjik yapınız varsa halılardaki gözle göremediğiniz bu küçük mikroskobik mite'lar var, akarlar. Bunların dışkısı, epiteli kendisi, sizin genetik yatkınlığınız varsa siz onunla karşılaşınca burunda başlıyor akıntı, hapşırık, gözlerde kızarıklık, ciğerlerde tıkanıklık, öksürük ataklarını tetikliyor. O yüzden ne yapıyoruz? Eskiden biz işte yün yorgan, yün battaniye falan sağlıklı diyorduk. Ama şimdi ev içi, kapalı ortam, bir de yün kullanınca mite maruziyeti artıyor ve alerjik şikayetleriniz artıyor.
1: Yün benim tenime değdiği anda ben kaşınırım
0: tabii,
1: mesela.
0: Özellikle atopik yapınız vardır. O yüzden biz bebeklerde de çok egzama görüyoruz. Diyoruz ki bu çocuğun vücuduna yün değmeyecek.
1: Pamukla iyidir değil mi
0: pamuk
1: yani?
0: Pamuk olacak. Bir beden bol olacak. Terletmeyecek. Ferah olacak. Ve mutlaka pamuk olacak.
1: Şimdi alerjenler kaça ayrılıyor? Yani bir gıda alerjenleri var. Bir de
0: solunum yolu alerjisi.
1: Solunum var. Bir de değenler mi var?
0: Deri alerjileri var. Zaten en
1: böcekler çok var.
0: Ara alerjileri var. O da çok önemli. Mesela venom alerjisi, işte ara alerjisi. Mesela bizim
1: en öldürücü ara alerjisi galiba,
0: evet, yani
1: değil mi?
0: Yani nerede, ne zaman, nasıl karşılaşacağınız belli olmuyor. Yani bu bir askeri personelimiz görevdeyken de olabilir ya da bir atıyorum teknede, denizde bile karşılaşabiliriz. Yani özellikle ara alerjimiz varsa anafilaksi seviyesinde, şok seviyesinde alerji karşımıza çıkabiliyor. Ve mutlaka şunu da belirtmek gerekiyor. Ara alerjisi olan bir hastamıza şunu diyoruz. Nerede, ne zaman arı sokacağını bilmediğimiz için adrenalin iğnesini, bu insülin iğnesi gibi adrenalin iğneleri var, yanlarında taşıması gerekiyor.
1: Bu arı daha yukarılara sokulduğu zaman mı? Nerelerde daha riskli oluyordu? Boyunda falan mı riskli
0: daha
1: oluyordu?
0: Çok kalbe yakın yerleşimde olmasında direkt zehri daha hızlı etki edebiliyor. Ama orada en önemlisi sizin alerjik yatkınlığınızın, duyarlılığınızın yüksekliği ile alakalı. Bazı hastalarımız var, arı sokuyor, sadece bir şişlik oluyor 5 santim. Ama bazı hastamız arı soktuğunda 15 dakika içinde kalp durmasına kadar giden anafilaksi şoka girebiliyor. O yüzden sizin alerji seviyesiniz genetik yatkınlığınıza göre değişken. Buradaki en önemlisi şu: anafilaksi şok seviyesinde alerjiniz varsa adrenalin iğnesini taşımamız gerekiyor. Hatta son yıllarda az önce çok iyi bir noktaya değindiniz. Besin alerjileri. Bizim son 10 yılın alerji salgını, alerji epidemisi besin alerjileri. Biz bundan önce 10-20 yıl önce

0: besin alerjisiyle karşılaşmazken şu an gıda alerjileri çok artmaya başladı. Özellikle bu besin alerjisi.
1: Şu böcekleri bir bitirelim. Evet. Sivrisinek var mesela.
0: Tabii onlar bile alerjisi.
1: Bazen sivrisinekler bir şişiyor, böyle kocaman şişiyor. Bazen bir olup geçiveriyor falan. O neye göre oluyor?
0: Ya son yıllarda alerjiler arttığı gibi her şeyin de alerjisi de artıyor, yoğunluğu da artıyor. Hani sivrisineklerin serumundaki, tükrüğündeki o enzimler bile alerjisi zaman içerisinde artıyor. Onlar bile evrim değiştiriyor. Nasıl virüsler evrim değiştiriyor? Bu haşerelerdeki alerjenler de giderek daha güçlü hale geliyor. Polenler de o şekilde. Bu bir takım değişiklikler, bir takım polen sezonundaki değişiklikler olduğu gibi bu böcek ısırıklarında da alerjiler artıyor.
1: Mesela sivrisinekten dolayı hastanelik olan çocuk olabilir mi?
0: Tabii çok böyle yanık gibi, özellikle yanık gibi döküntüler karşımıza çıkabiliyor. Çok çok nadir sivrisinekle anafilaksi çok devreye girebiliyor. Ama daha çok arı alerjisi, bu bal arısı, en yaban
1: çok,
0: arısı.
1: En çok insan öldüren şey canlı sivrisinek diyorlar. İnsan birinci. İkinci sivrisinek diyorlar. O sıtmadan dolayı mı? Neden?
0: O daha çok insan ısırıkları, sivrisinek daha çok bu enfeksiyon kaynaklı ölümlere neden oluyor. Alerji kaynaklı daha çok arı alerjisi. Bu bal arısı. Özellikle arıcılıkla uğraşanlar daha çok karşılaşıyor. Arı soka soka belli bir noktadan sonra hassasiyet artıyor ve anafilaksi karşımıza çıkabiliyor.
1: Peki gıda alerjilerine gelelim.
0: Gıda alerjileri.
1: Gıda neler var? Ben mesela çocukluğumdan biliyorum. Çilek, çikolata, bazen yumurta yapardı. Şimdi artık hiçbirisi yapmıyor sanki.
0: Şöyle oluyor. Besin alerjik yapının ilk bulgusu aslında besin alerjisiyle başlıyor süreç. Besin alerjileri içerisinde de biz çocuğumuza ilk gıdayla neyle başlıyoruz? İşte daha çok süt ürünleri, yoğurttur, yumurtayla başlıyoruz. Ve çocukluk yaş grubunda en sık görülen bizim ülkemizde yapılan çalışmalar daha çok süt alerjisi, inek sütü protein alerjisi. Bir de laktoz intoleransıyla da karışabiliyor. Aslında laktoz intoleransı erişkinlerde ortaya çıkan.
1: Alerji ayrı bir şey mi?
0: Tabii.
1: Laktoz intoleransla alerji ayrı,
0: evet,
1: bir şey öyle
0: çok karışıyor. İntolerans
1: ne aslında, farkı var ikisinin?
0: İntolerans aslında süt proteinini parçalayan laktaz enzimimizin eksik olması. Süt ürünü fazla aldığında hazmedemiyorsunuz. Şişkinlik oluyor. Ama alerji dediğinizde bu gıdayı aldığınızda dakikalar içerisinde
1: şişmeye mi başlıyor?
0: Dudakta kızarıklık, gözlerde şişlik, nefes almada güçlük, ciddi
1: tansiyon
0: düşmesi.
1: Onu ben çok
0: düşmesi.
1: Görmedim pek kimsede süt alerjisini, evet, o seviyede.
0: O zaten bebeklik döneminde oluyor. Zamanla bizim o bağırsak bariyerlerimiz güçleniyor, enzim aktivitemiz artıyor, besin alerjimiz geçiyor. Ama alerji şekil değiştiriyor. Sonra o çocuk, besin alerjisi olan çocuk ileride astımla, alerjik nezleyle karşımıza geliyor.
1: Şimdi bu laktoz intolerans, sütü kestiğiniz zaman o tolerans azalıyor. Yani süt ben mesela şimdi günde 1 litre süt içiyorum. Hı hı. Hiçbir şey olmuyor ama bir kessem 3 ay. Biliyorum ki dokunacak ondan sonra. Böyle de bir şey var değil mi?
0: Çünkü siz karşılaştıkça vücudunuz o proteini, o enzimi, o şekeri parçalamak için enzimlerini yapıyor. Hatta şu var, çalışmalar şunu gösteriyor. Sizin atalarınızın tükettiği besinlere tükettiğinizde reaksiyon olmuyor. Çünkü sizin genetiğiniz o enzimleri zaten halihazırda yapıyor.
1: %30 falanmış galiba değil mi?
0: Evet.
1: Türkiye'deki.
0: Türkiye'de maalesef.
1: Laktoza yani alerjisi veya hani
0: intolerans olanlar daha fazla. Ama süt alerjisi dediğimiz görülme sıklığı %2 çocuklarda. Yani zaten 17 çocuktan bir tanesinde besin alerjisi var. Bunun da en sık gördüğümüz inek sütü.
1: Evet. Şirketlere ne alerji yapıyor?
2: Şirketlere bir kere kuşak çatışması yapıyor. Çünkü bu biliyorum çok moda bir kavram ama bir şekilde artık 5 kuşak bir arada çalışıyorlar ve her zaman uyumsal demeyebilir. Hayata bakış.
1: Hangi kuşağın dediği olacak?
2: Valla yönetim kadrosunu kim ele geçirirse onu dediği oluyor. şu anda biraz baby boomer dediğimiz kuşak devre dışı kaldı. X'ler ve Y'ler şirketleri yönetiyor. Ve yani Z'ler de yavaş yavaş işin içerisine girmeye başlayacaklar bir 4-5 sene içerisinde. Birincisi bu. İkincisi dijitalleşme konusunda demin siz de bahsettiniz. Ağır kalmak. Buna karşı alerji var. Üçüncüsü değişim yönetimi. Yani stabil bir dünyada yaşamıyoruz. Sırf 2020'den beri bakalım son 6 seneye. Pandemi, savaşlar, dünyada ekonomik kriz, Türkiye'deki ekonomik sorunlar.
1: Yani sosyal yaptığı kırma. Aynı işi 20 yıldan fazla yapmak mümkün değil artık galiba hiçbir şeyde.
2: Yani biz eskiden şunu da gözlemliyorduk. Bir, gençler çok sık iş değiştiriyorlardı. Şu anda her yaştan insan bir kere çok sık iş değiştiriyor. Bu bazen kendi istekleri oluyor. Bazen İslam dışı. Çünkü dünya değişiyor. Hem yani işlerinden olabiliyorlar, hem de başka yerde başka bir fırsat olabiliyor. Yani iş sürekli evriliyor. Yani mesela sektörler de değişiyor. Örnek vermek gerekirse kırtasiye ya da kitapçılar. Eskiden ne oldu? Sadece kitap alırdık. Sonra zamanla bunun yanına ne gelmeye başladı? Elektronik ürünler, kırtasiye ürünleri. Şimdi kitapçıya gidiyorsunuz, yanında mutlaka birkaç tane sadece, birkaç büyük zincir içinde hepsinde kahve de var. Bu normal hale geldi. Yani pastane, kahve, kafe ve kitapçı bir arada. Sektör buna göre dönüştü. İşte ne bileyim giyimin yanında mutlaka illa kozmetik de girdi. Yani hem iş yapı şekilleri değişiyor, hem de satılan ürünlerin gamları, hizmet veriliş şekilleri, e-ticaretin tabii ki 30 senedir devam eden bir hikayesi var. Dolayısıyla hiçbir sektör olduğu yerde kalmıyor. Ama daha hızlı dönüşenler var, daha yavaş dönüşenler var.
1: Kuşak çatışması dışında ne gibi alerjiler olabiliyor? Mesela ortaklar asıl kuşaktan daha çok, bence ortaklar birbirine sorun çıktığı zaman batıyor, değil mi?
2: Şimdi şöyle, bir şirketin nereye gideceği hissedarlık yapısına göre belirlenir. Yani birinci kural budur. İşte özel şirket mi, kamu şirketi mi? İşte ne bileyim yerli şirket mi, yabancı bir şirketin buradaki yapısı mı? İşte bir
1: sonuçta
2: ortak...
1: her şirket yeterince yukarıdan baktığınızda bir aile şirketi değil mi? Sonuçta o hisselere bir insanlar sahip, o insanların da bir aileleri var, değil mi öyle?
2: Yani şöyle, çoğunluk hisseleri halkı açık şirketlerde çok dominant bir aile olmayabilir. Dolayısıyla her şirket aile şirketi mi? Değil. Ama ne bileyim, tek ailenin olduğu şirketler var. Şahıs şirketi var. Aile bile yok. Yani bir tane kişi orada, herkes onun ağzının içine bakıyor. Öyle şirketler de var. Birden fazla aile var. Onların arasındaki dinamik de çok önemli. Ama mesela aile şirketlerinin ömürleri de tabii ki çok uzun olmuyor. Bu dünyada da hani öyle,
1: yani
2: Türkiye'de de öyle.
1: 50-50 hisse doğru bir şey değil galiba, değil mi? Tam hani eşit 2 tane hisse veya eşit 3 tane hisse.
2: Yani artısı
1: hani
2: da
1: eşit
2: var.
1: 3 belki biraz daha olabilir ama eşit 50 de çok sorun çıktığını ben duyuyorum, görüyorum.
2: Şimdi şirketler, mesela aile şirketi 50-50, iki kardeş olabilir, iki akraba ya da iki tane arkadaş. Üniversiteden mezun oldular beraber ya da iki memleketli.
1: Sonunda çocukları kavga ediyor onların işte.
2: Daha çocuğa gelmeden kendileri arasında problem çıkabiliyor. Çünkü şirket ilk kurulduğunda işte biri belki satış konusunda iyi, ötekisi finans konusunda iyi. Biri daha sosyal, biri daha bilimsel bakıyor. İlk başta güzel bir mix oluyor. Ama zaman ilerledikçe hayat tarzları, şirkete bakış, bir tanesi diyor ki daha yatırım yapalım, daha büyüyelim. Öteki diyor ki dur. Bir tanesi işte evleniyorlar, birinin eşi diyor ki ya çek şirketten parayı, ondan sonra
1: öbürü
2: bir şey alın
1: diyor.
2: Ötekisi yok diyor, çekmeyelim diyor. Çocuklar gittikten sonra zaten iş bambaşka bir noktaya geliyor. Dolayısıyla evet, aile şirketleri dinamikleri gerçekten çok zor. Bazen nasıl diyeyim, denge de olabiliyor ama yani o şeyi, çizgiyi çeken ortaklar arasında bu artı bir değer de yaratıyor.
1: Bir de o şimdi şahıs şirketinden kurumsala geçmenin de çok zorlu bir süreç. Yani bir şahıs her işi yapabiliyor ve çok da büyük bir iş çevirebiliyor. Ama onun kuralını koyup başkasına hiç yaptıramıyor olabilir onu.
2: Burada
1: çok zor bir şey yani o.
2: Evet, iki tane şey mecbur kılıyor. Bir tanesi yaş. İnsan yaş aldıktan sonra eski enerjisi, o eski dima, o çeviklik kalmıyor. Dolayısıyla biyolojik saat işliyor. İkincisi de aslında alttan gelen kuşaklarda başladığı zaman biraz kenara çekilir misin? Bize de bir şey delege eder misin? Onların yaptığı zorluk var. Üçüncüyü de şöyle ekleyebilirim. Küçük şirketi tek başınıza yönetmekle, basit bir iş modelini tek başınıza yönetmekle daha karmaşık bir yapıyı, mesela yurt dışına açıldınız, birden fazla sektöre girdiniz, 50 kişilik şirketten işte 5000 kişilik şirkete çıktınız, bir sürü lokasyonda varsınız. Yani
1: şeye bakıyor, şirketin transaksiyon işlem sayısı ne kadar fazla, insan belli bir sayıda işlemi ve belli bir sayıda rakamı aklında tutabiliyor. Onun üstüne çıktığı zaman kurumsallaşmak zorunda. Bunun şeyi yok. Kiminin kapasitesi biraz daha azdır, kiminin biraz daha fazladır ama yapmazsa batıyor bir yerden sonra, değil mi?
2: Hacim kadar kompleksite de önemli. Yani düşünün.
1: İşte işlem sayısı.
2: İşlem sayısı ve işlemler ne kadar karmaşık ve zor. Hep aynı işi daha büyüterek yapmak sizi çok zorlamayabilir. Özellikle coğrafi büyüme değilse konu, yani sadece işi hacmi büyüyorsa. Ama ben o işin yanında bu işi de yapıyorum. Eskiden sadece bir dükkandan, mağazadan, restorandan satıyordum. Artık online'da satayım. Ya da işte ekip büyüsün. Bunlar işin içerisinde ya da ürün gamım, hizmet gamım genişlesin dediğinizde artık iş karmaşıklaşıyor. Size raporlayan insan sayısı, yöneteceğiniz ekip sayısı büyüyor.

0: Ya bir hastalandıktan sonra gidersiniz ya da aslında mevcut durumunuzu görmek için. Kendinizi iyi hissederken de bulabilir. Ben ne durumdayım? Bir tahlil, bir check-up yaptırmak için. Şimdi bizde genelde durumunu görmeyi kimsenin umursadığı bir şey değil. Ne zaman ki bir yeriniz ağrıyor, acıyor, orada da bakıyorsunuz. Ben bunu biraz daha idare edebilir miyim? Ağrım var ama hala hayatıma devam edebiliyorum. Ama canınız çok yanarsa, mecbur kalırsanız, o zaman işte danışmanlara geliyorlar. Yani Türkiye dünyanın en büyük 17. ekonomisi. Bazen işte 18'e düşüyor, 16'ya çıkıyor ama ortalamada son 30 seneye baktığımızda hani ortalaması 17'dir. Ama danışmanlık pazarı olarak baktığımızda 33'ü filandır. Bu bize bir şey söylüyor. Ya biz bir şeyleri yanlış yapıyoruz ya millet yanlış yapıyor. Bence biz yanlış yapıyoruz danışmamakla.
1: Yani danışmayan şirketler yanlış yapıyor değil mi?
0: Evet, ya da danışmanlığı mesela nasıl diyeyim, ucuz bir şey olarak görüyoruz. Yani onun ederini hakkını, ben burada biraz kusura bakmayayım çok şikayet ettim. Belki hani 30 senenin birikmişliği ama onun da bedelini ödemeden, ona yeteri kadar önem atfetmeden.
1: Ama şimdi bir de mesela ne kadar doğru bir şey olsa da bedavaya al raporu var eline hiç. Atar. Birazcık parasını alınca ciddiye almıyor mu insanlar yani? Hatta böyle bir biraz canını da yakacak bir para almak lazım ki o şirket onu böyle bir, ulan buna bu kadar çok para verdik hadi, öyle de bir şey yok mu?
0: Yani o para örneğinin psikolojisini şöyle aktarayım başka bir örnekle sizi desteklemek için. Mesela eğitimler düzenleniyor. Çalışanlar çok şikayette bulunurlar. Ya biz yeteri kadar eğitim almıyoruz. Bize yeteri kadar yatırım yapılmıyor. Sonra eğitim düzenleniyor. Mesela işte ne bileyim hukuksal okur yazarlık uyduruyorum. Ya da belki alerjiyle ilgili işte sağlıkla ilgili bir eğitim düzenliyorsunuz. İşte finansal matematik neyse eğitim konusu. Bedava olan eğitimlere
1: gitmiyorlar.
0: İnsanlar gitmiyorlar. Şirketler almıyorlar. Aldığı zaman da insanlar gitmiyorlar. Çok enteresan.
1: Alerjenlere gelelim. Ne yapmamız lazım? Bir şey alerjimiz varsa uzak mı duracağız yoksa alışmaya mı çalışacağız?
2: Aslında ilk önce ne alerjimiz var? Bunu saptamamız gerekiyor. Bununla ilgili işte bir takım
1: alerjimiz olup olmadığını nereden anlıyoruz evet, bir kere? Oradan başlayalım.
2: Belki siz de yaptırmışsınızdır. Bu deri testleri yapıyoruz.
1: Yok hiç yaptırmadım.
2: Deri üzerine alerjenleri damlatarak derideki tepkiyi ölçüyoruz. Ya da kanda sizin aklınıza gelen her şeyin, bu bir kedi köpek tüyü de olabilir, akar polen olabilir ya da bir gıda alerjisi olabilir. Hepsinin alerji seviyesine bakarak saptayabiliyoruz. Siz ilk önce bu saptadığımız alerjiden uzak duruyoruz. Nedir? İşte bu bir hayvan tüyü ise son dönemlerde bu...
1: Ben şimdi bir kere size niye geldim de derimi çizdirip o şeyleri koyduruyorum?
2: Çünkü sizin bu şikayetiniz nedir? Kaşıntı, hapşırık,
1: kaşınıyorum öksürük falan diye mi geldi?
2: Tabii, burun akıntısı, gözlerde kızarıklık ve öksürük ataklarınız var. Ben bundan
1: ve niye nasıl olduğunu bilmiyorum.
2: Bunu. Evet, ben bundan nasıl kurtulacağım? İlk önce bunu tetikleyiciyi bulacağız. Bu cilt testleri ve kan testleri. Daha sonra buna karşı önlemleri size anlatacağız ve bir takım ilaçlarla da sizin özellikle yaşam kalitenizi arttırmaya çalışacağız. Özellikle bu ataklar günlük hayatı, çocuklarda okul başarısına, yetişkinlerde de iş başarısına etkiliyor. Çünkü %40'lara varıyor bu alerjik nezle, saman nezlesi ve son yıllarda da çok ciddi bir problem olarak karşımıza çıkıyor.
1: Peki o neye alerjimiz varsa şimdi gıdayla o saman ve polenler ayrılıyor mu mesela yoksa?
2: Tabii bebeklerde özellikle 2 yaşta besinler çok sık görüyoruz. Mesela bebeklerde karşımıza çıkan en sık alerjiler süt, yumurta, buğday, gluten, kuru yemişler.
1: Tamam mesela sütle yumurtaya alerjisi var. Sütten yumurtadan uzak mı tutacağız
2: çocuk? Belli bir süre bu çocukları diyete alıyoruz. Hatta bazen çocuk 5 aylık sadece egzaması var. Ağır egzaması, ciltte kaşıntısı var. Ve bu çocuk sadece anne sütü alıyor olabilir. Annenin yediği süt ve yumurtadan bir de çocukta egzama şikayetleri artabiliyor. O durumda anneye de diyet verdiğimiz durumlar oluyor. Zamanla ne oluyor? O çocuğun bağırsak bariyerleri gelişiyor.
1: Mesela sezeryan olmuş çocuklar daha
2: tabii,
1: alerjik oluyor.
2: Sezeryan doğumlar özellikle anne karnından normal doğumla geçerken iyi bakterileri alamadıkları için onlarda alerji daha fazla. Anne antibiyotik kullanıyorsa, çocuk antibiyotik kullandıysa bağırsaktaki iyi bakteriler azaldığı için, bağırsakta disbiyozis dediğimiz durum ortaya çıktığı için besin alerjisi giderek artıyor.
1: Peki evde hayvan?
2: Şimdi aslında bu soru çok kritik bir soru. Şimdi çocuk doğmadan...
1: Zaten evde evet, hayvan dedim, başka bir şey demedim.
2: Şimdi son dönemde pandemiyle birlikte kedi köpek evde hayvan besleme oranları çok arttı. Şimdi sizin eğer çocuk doğmadan önce evde kedi ya da köpek var ise aslında anne onun antijenleriyle karşılaşıyor. Anne de antikor oluşuyor. O çocuğa geçiyor ve çocuk da koruyucu. Kedi köpek alerjisi gelişimini önlemek açısından.
1: Ama anneniz aman değme ısırır korkar falan böyle bir anne.

0: Neyse.
1: Yok, o özellikle
0: kendi de uzak durmuş oluyor o zaman zaten.
1: Koruyucu aileler özellikle enfeksiyon kapmasın, çocuğum hasta olmasın, evde kimse görmesin diye özellikle ne kadar çocuğu koru kollarsak alerjiye geliştirmeyi o kadar arttırıyoruz.
0: Peki köpeği, şimdi köpeğe alerjisi var. Kediye mi daha çok oluyor, köpeğe mi oluyor?
1: Şu dönemlerde kedi alerjileri çok. Özellikle diyelim evde kedi var ve sizin kedi alerjiniz var. Burada iki seçenek var. Genellikle o kediyi göndermesi öneriyoruz.
0: Ne oluyor? Bir burnu kaşınıp hapşırık, tabii, gözleri mi kızarıyor? Ne oluyor?
1: Sürekli çocukta öksürük, hapşırık, sürekli nezle grip hali, sürekli hastalık, sürekli geniz akıntısı ya da daha ileri boyutlarda öksürük krizi, öksürük atakları, astım ortaya çıkabiliyor. Ve zaman içerisinde aslında o baktığımızda kedi köpek evin bireyi haline geliyor. En son bir hastam, hocam dedi kediyi gönderemem. Çocuk zaten üniversiteye gidecek seneye. Çocuğu gönderiyor. Yani o durumda ne yapıyoruz? Aslında bu antijenleri, kedi ve köpekle ilgili antijenleri alıp çocuğa enjeksiyon şeklinde ya da dil altı immünoterapi dediğimiz aşılama yöntemiyle o çocuğu o etkeni, alerjene duyarsız hale getirebiliyoruz. Mesela polenler de öyle. Polenler her yerde.
0: Peki o ya, eğer kediye, insana da alerjisi olabilir.
1: Tabii köpeğin de bize olabilir. O da bizim epitelimize, antijenlerimize.
0: Hayır, köpeğin değil, insanın da insana alerjisi olabilir yani.
1: O durumda var. O durumda var ama bizim özellikle bu polenlerde çok sık karşılaşıyoruz. Özellikle polenler her yerde olduğu için polen özütlerini alıp vücuda verdiğimiz aşılama yapıyoruz. Buna dil altı aşılama ya da koldan aşılama diye belirtiyoruz. Yine besin alerjilerinde çocuk artık 5 yaşına geldi. Besin alerjisi geçmedi. Süt alerjisi var. O çocuk için ya da kuru yemiş alerjisi var. Uzak durmak mümkün olmayabiliyor artık. Çünkü
0: ilaç vereceksiniz o zaman.
1: Yani o çocuklara ne yapıyoruz? O alerjik olan maddeyi bir takım protokollerle vücuda az az verip tanıştırarak duyarsız hale getiriyoruz çocuğu. İşte biz buna
0: yani mesela
1: diyoruz.
0: Kedi ya alerjisi olan çocuğa azıcık bir alerji ilacı verip onun dozajını azaltta falan şimdi olmaz mı böyle?
1: Mesela kedi alerjimiz var. Kediyle karşılaşıyor, hapşırığı var. Sürekli ilaç verdiğimizde o anlık şikayetleri kontrol altına alıyoruz. Ama o maruziyet devam ettikçe sadece burundaki alerji aşağı inip akciğerlerde astımı tetikliyor. O yüzden bu olayı kökten ortadan kaldırabilecek tek tedavi alerjen immünoterapi, alerji aşı tedavisi.
0: O nasıl bir tedavi?
1: O da iki yönlü bir dil altı alerjen özütünü damla olarak her gün uyguluyoruz. Ya da
0: ne yapıyor yani vücutta?
1: Ne yapıyor? Mesela kedinin bir antijeni var, Fert bir antijeni. Onu vücuda veriyoruz dil altı. Vücut diyor ki bu demek ki diyor zararlı değil. Ben bunu her gün görüyorum. Ben buna savaş açmayı bırakayım. Ve vücut buna desensit oluyor. Yani duyarsız hale geliyor. Ya da bunu...
0: Yani her alerji yapan şeyin bir... Tabii. Anti alerjisini mi bulmak?
1: Antijeni var. O antijeni vücuda verip vücut onu duyarsız hale getiriyoruz. Ya da bir ülkemizde antibiyotik
0: mesela
1: bile...
0: fıstığın, yumurtanın falan filan hepsinin var mı bunlar?
1: Yer fıstığı mesela.
0: Yer fıstığı en çok değil mi? Çocuklar
1: Amerika'da,
0: ölüyor falan.
1: İngiltere'de çok gözüküyor. Onlar çünkü çok tüketiyor. Bizim ülkemizde daha çok işte Antep lastamız geliyor. Antep fıstığın alerjisi var. İşte Ordulu, Giresun lastamız geliyor. Fındık alerjisi var. Ne yapılıyor burada da? Mesela yer fıstığı yurt dışında proteinini almışlar. Tablet haline getirmişler. O tableti çocuk 3 yıl boyunca her gün alıyor ve o yer fıstığına olan alerjisini ortadan kaldırıyoruz. Bu şekilde vücudu alıştırıyoruz az az.
0: Yani ortadan kaldırdığımız alerjilerde bir de çocukluk bittiği zaman da bitiyor değil mi bir sürü alerji? O yüzden tabii. Siz çocuk alerji uzmanısınız
1: evet,
0: zaten.
1: Evet, besin alerjisi der mesela süt yumurta 6 yaş gibi %90'ı geçiyor. Ama kuru yemiş alerjisinin 6 yaşta geçme oranı %20. Ömür boyu kalabiliyor. Özellikle balık alerjisi, kuru yemiş alerjisi sizle geçmiyor. Birlikte ömür boyu kalabiliyor. Hiç geçmeyebiliyor.
0: Çocuklar hiç kereviz sevmiyor ama büyüyünce sevmeye başlıyoruz. O niye acaba?
1: Yani aslında orada şeyle alakalı. Biraz hani ailenin de beslenme alışkanlığıyla alakalı bir durum. Yoksa çok besin...
0: Ama çocukların tat duyuları çok hassas olmuyor mu bize göre yani?
1: Tabii. Hatta biz
0: kokuda,
1: çocuklara diyoruz.
0: Şeyde, seste her şey çok hassas oluyor.
1: Ek gıda dönemi işte çocuklara 6 aylıkken ek gıdaya başlarken ilk önce diyoruz ki sebze pürelerini verin. Çünkü sen ona meyve püresiyle başlarsan sebze püresini yediremezsin.
0: Tadı güzel gelmiyor değil mi?
1: Onlar bizden daha akıllılar. İlk önce sebze püresine alışacak sonra meyve püresi vereceğiz. Bunlara dikkat etmek gerekiyor ki çocukta beslenme bozukluğu oluşturmayalım.
0: Evet şimdi... Sizde bir de ressamlık da mı var?
1: Evet bir de var.
0: O nasıl bir şey? Yani ne zaman başladı? Amatör seviyede mi, profesyonel mi, sergiler var mı, nasıl?
2: Aslında amatör bir tutkuyken şu anda profesyonelleşme yoluna doğru gittim. Genelde aslında biz...
0: Profesyonelleşme derken resimlerinize para veren var, öyle mi?
2: Evet. Çok
0: profesyonel.
2: Evet, artık ticariye döndüğü zaman. Bir de tabii görünürlüğü. Eskiden hani böyle daha eş dost arasında şimdi onlarla paylaşırken...
0: Şimdi gözüküyor ekranda şu anda.
2: Çok güzel. Mutlu oldum. Şimdi artık bunu belli insanlarla paylaşırken daha geniş kitlelerle sergiler yoluyla paylaşmak, işte bunları satışa koymak.
0: Şimdi nasıl yapıyorsunuz bunu, normal tuval üstüne mi?
2: Bunlar bildiğimiz normal sketch kağıtları üzerine, işte gazlı kalem dediğimiz kalemlerle yaptım. Yağlı boyada yaptığım da oluyor, guaj da oluyor, akrilik de, sulu boyada, ama benim ağırlıklı olarak daha çok gazlı kalem dediğimiz, keçe kalem dediğimiz kalemlerle.
0: Böyle genelde geometrik şekiller mi görüyorum orada? Yuvarlaklar var galiba. Ama geometrik olmayan şeyler de var.
2: Şöyle, ben resimlerimde simetri ve asimetriyi, geometriyi...
0: Bu kaleidoskop gibi mesela, bu şu an gördüğümüz.
2: İşte farklı formlar geliyor. İşte bir tanesinde daha mandalamsı, işte şu anda ekrana gelen de deniz canlıları, deniz kabukları. Mesela son iki seneye kadar, şu anda görüldüğü gibi ben siyah beyaz çalışıyordum ağırlıklı. Ama iki senedir rengi keşfettim. Dönemden böyle renkli yapmasım geliyor. Sonra tekrar bir ara veriyorum. Siyah beyaza dönüyorum. Ama şunu söylemek istiyorum. Yani biz insanlara baktığımız zaman sadece belli kalıpların içerisinde koyuyoruz. Yani ne diyoruz? İşte bir aile kalıbı içerisinde, bir iş hayatı içerisinde. İnsan bundan çok daha büyük bir şey. Dolayısıyla bahaneler üretiyoruz. Zamanım yetmez. İşte aynı anda bunu yapamam. Ben şunu öncelikle bileyim. Tamam, ama biz sandığımızdan daha büyük ve daha zengin bir varlığız. Ben de hep resim konusunda, yani 3-4 yaşımdan beri çizen biri olarak bu yeteneğimi diyeyim, bu ilgi alanımı baskılamıştım. Kendime kariyer olarak bunu zaten seçmedim. Danışmanlık işte, az önce de konuştuk.
0: Bunları şimdi bir yere bakarak mı çiziyorsunuz? Aklınızdan mı çiziyorsunuz?
2: Aklımdan.
0: Aklınızdan.
2: Evet.
0: Mesela aklınızdan çizerek bana benzetebilir misiniz? Mesela benim için imkansız bir şey. Size bakarak benim benzer bir şey çizmem imkansız mesela.
2: Şimdi şöyle, sizle belli bir süre geçirip sizi dikkatli incelersem, gözümü kapatıp hatırladığım kadarıyla bir şey sizi çizmeye çalışabilirim. Ama benim çizdiğim objeler sınırlı bir zaman geçerek, mesela işte balık. Artık balığa da meraklıysanız, çok fazla kitap okuduysanız, işte su altındaki dalıyorsanız ya da işte başka canlılara ya da geometrik şekilleri inceliyorsanız, onlar zaten sizin hafızanıza kazınmış oluyor. Onları böyle ezbere çizmek daha kolay oluyor. Mesela bir portre çalışan, ne bileyim bir spesifik yerin manzarasını çalışan. Yani siz bana Sultanahmet Camii'ni çizerseniz, ben camiyi tanıdığım için
0: durduk yerde, yani oturduğunuz yerden çizebilirsiniz.
2: Büyük ölçüde %80-90
0: tuturum. Arada bir resme bakıp falan.
2: Evet, ama ne bileyim işte Kayseri'deki filanca camiyi çizlediğinizde yapamam.
0: Peki şimdi bunları mesela nasıl şey yapıyorsunuz? Başlığa her resmin bir ismi var değil mi bir kere?
2: Evet.
0: İsmini önce mi koyuyorsunuz, sonra mı koyuyorsunuz mesela?
2: İkisi de. Bazen ortada sadece isim oluyor. Hiç o isimle ilgili bir konsept, bir isim. Ondan sonra kendim onu resimleştiriyorum. Bazen de resmi çiziyorum. Yani bir sene boyunca isimsiz duran bir resim olabiliyor. 70 eser var. Bir tanesi yine çok ikonik bir tarih figürü olan Barbaros Hayrettin Paşa'nın hayatını resmettiğim bir eserim de orada olacak. Hem onun işte fetihleri, hem hayatı, nerede doğduğu, işte deniz savaşları, denizle ilgili diğer objeler. Mesela bir tanesi sırf ona adanmış. Ya da bir tanesi sadece balıklarla, bir tanesi ağırlıklı deniz kabuğu. Ama ana konsept şey değil. Yani sadece deniz odaklı değil. Mimari var, geometri var.
0: Nasıl bir mesai harcıyorsunuz buna? Şimdi zaman yetmez dediniz de. Nasıl, her gün mü? Yani bir tane resmi yapmak ne kadar sürüyor? Her gün mü, arada bir mi? Geceleri mi, gündüzleri mi? Nasıl bir mesai ayırıyorsunuz bu resim işine?
2: Ya... Çok güzel bir soru bu arada. Çok teşekkür ederim. Çünkü tamamen ana mesleği resim olan meslektaşlarımla...
0: Sabah kalkıyor, atölyesine gidiyor. Akşama kadar evet. Çalışıyor. İşi onunla.
2: Benim ayrıca bir de bir mesleğim daha olduğu için ben yaratabildiğim zamanlarda, akşamları, hafta sonları, bazen sketch defterimi yanımda taşıyıp işte metroda bir kafeye oturduğumda birini beklerken hep böyle parça parça 3 saat 4 saat aşıktan ölerek tuvalete gitmeden çizdiğim de olur. 5 dakika hemen arada şey yapıp ara vere yaptı doğru, ama mesela bu ekranda gözüken resim 8-9 saatimi toplamda alıyor. Daha zor resimler belki 14-15 saate kadar çıkıyor. O da ciddi bir zaman aslında baktığın zaman.
0: Dijital olarak yapıyor musunuz?
2: Şimdi dişleri nasıl kullanıyorum?

0: Şimdi bir şeyin hayalini kuruyorum. Kafamda bir şey çizmek var ve onun eskiden ne yapardık? Biz eskizini çizerdik. Çünkü evet. Hayal ettiğiniz şeyle çizdiğiniz şey aynı olacak mı diye. Şimdi bazen ben o eskizi yapay zekaya söylüyorum. Her resmimde değil. Biraz daha riskli resimlerde. Anlatıyorum, prompt veriyorum. Demin de yapay zeka konuştuk ya. Çiz bakalım bana diyorum. Resmen
1: çiziyor yani.
0: Benim için o çiziyor. Sonra ben onu alıp kendim istediğim gibi yorumluyorum, değiştiriyorum.
1: Fotoğraf çekmeyi seviyor musunuz?
0: Çok, sürekli. Yani zaten ikisi birbirini çok besleyen şeyler.
1: Fotoğraf makineniz var mı ayrıca, yoksa telefonla mı çekiyorsunuz?
0: Ben telefonculardanım.
1: Telefonculardanım.
0: Fotoğraf, resmi çok besleyen bir şey. Mesela ilham dediğimiz şey. İşte fotoğraf çekiyorsunuz, seyahat ediyorsunuz, bir yemek yiyorsunuz, bir sohbet, biriyle tanışıyorsunuz. Hepsi birleşiyor. Bir yerde bir kompozisyon haline geliyor. Özellikle hani fotoğrafın görsel bir sanat olduğu için resme çok güzel pozitif bir etkisi var.
1: Ama fotoğraf da sanat, ikisi de sanat değil mi?
0: Bambaşka aslında disiplinler, ama birbirini çok besleyenler. Aslında iyi bir ressamın, iyi bir hatta
1: fotoğrafçı olması çok kolay olur değil mi?
0: Doğru. Kesinlikle.
1: Bir de artık fotoğrafçılar da o programlarda neredeyse resmi yeniden boyuyorlar. Her şeyini, renklerini, yani fotoğrafı çekiyor ama bütün renklerini, kontrastlarını, her şeyini yeniden oynanabiliyor yani.
0: Şimdi akıllı telefonlarla bunu herkes yapabilir oldu
1: akıllı
0: ama.
1: Akıllı değil yani, şeyler manuel olarak da yapıyorlar yani.
0: Yapıyorlar işte çeşitli yazı, bir sürü çeşitli isim aynı. Vermiyor, bir sürü yazılım var. Ama onun dışında gelişmiş fotoğraf makinelerinde de bazen görürsünüz ya, Galata Kulesi sanki ay üzerine yapışmış gibi. Yani o odak, o perspektif,
1: biraz
0: o renk.
1: Bilmek lazım.
0: Ya evet, evet, sonuçta çok basit bir şeydi çünkü.
1: Siz film yıkanan zamanda da çekiyor muydunuz yani?
0: Çekiyordum, çekiyordum. Bu sergi sürecinde mesela ben fotoğrafçı, profesyonel fotoğrafçılarla çalıştım. Çünkü bizi, beni işte fotoğraflarımı çekiyorlardı. Ya o kadar, ya herkes fotoğraf çekiyor ama herkes fotoğrafçı değil.
1: Yok,
0: dolayısıyla çok çok özel bir meslek ve mesela şeyde çok zorlanmışım. Kurumsal bir kimliğim var. Az önce de o kimliğimle işte girizgen yaptık. Poz vereceğim. Alışmışız şöyle falan. Ondan sonra diyorlar ki Cem Bey'in sanatçı gibi durun.
1: Şimdi ben... Şöyle bir flar bağlayıp öyle mi durmak lazım onun için?
0: Ay, o postürünüz değişiyor. Gözünüz ifadesi, ondan sonra baktığınız yer, açı, bacak bacak üzerine atışınız bile. Dolayısıyla bir sanatçı kimliğiyle bir böyle beyaz yaka bir yönetici, evet, kimliği de farklı. Onu insan hissediyor. Ben şimdi o geçiş dönemini yaşıyorum. Yani çünkü bir önceki sergimle bu sergim arasında 30 sene geçti. Bir ömür geçti. Çok ara verdim. Yani çocukluk aşkıma kavuşmak gibi bir şey yani.
1: Çocuklarla aranız nasıl? Memnun musunuz çocuklardan? Büyükleri tercih eder miydiniz?
2: Yok. Yine çocukları seçerdim. Özellikle ben onu diyorum. Özellikle çocuklarla siz orada iş, poliklinik yaparken aslında bize psikoterapi gibi oluyor. Yani çocuk size bir gülücük atması, size onu bir sevmeniz sizin oradaki tüm üç şekilinizi alıyor. Yani şu an
1: çocuğu güldürmek mi daha zor, büyüğü güldürmek mi daha zor?
2: Bence çocukları güldürmek her zaman daha kolaydır.
1: Daha mı kolaydır?
2: Çok kolaydır onlar. Ama çocuk eğer çok ciddi bir rahatsızlığı yoksa, ama onun dışında zaten çocuk rahatsızlığını bize ifade edebiliyor. Hani onun bir gerçekten bir sıkıntısı varsa biz onu kapıdan girdiği anda bu çocuk düşkün diyoruz. Bu çocukta bir sorun var diyoruz. Ama onun dışında çocuk sağlıklıysa zaten güler yüzlü oluyor ve size çok güzel tepki veriyor. Ve çocuklarla sizin yaptığınız poliklinik bir iş yükü değil. Aslında bir çok güzel psikoterapi gibi. Yine diyorum, hekimlik hayatıma başa dönsem yine çocuk hekimliğini seçerdim.
1: Peki ne yapalım yani? Kısaca, çok az da süremiz kaldı. Alerji
2: olmasın
1: çocuklar.
2: Alerjik hastalıkları önlemek için yapacağımız en önemli kriterlerden bir tanesi, hani çocuğum aman hasta olmasın, aman çocuğumu koruyayım, aman alerji.
1: Sakın olan göze çöp atar.
2: Aynen, sakınmayacağız. Yani çocuk normal doğasında yani,
1: çamurun
2: yaşayacak.
1: Çamurun içine de atmayacağız ama.
2: Evet, yani çok öyle koruyayım, maskelerle gezdireyim. Çocuk bağışıklık sistemi enfeksiyonlarla karşılaşacak, onlara karşı bağışıklık geliştirecek, alerjenleri tanıyacak. Ama burada herhalde daha çok bağırsak mikrobi hayatımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle gereksiz antibiyotik kullanımından kaçınmamız gerekiyor.
1: Antibiyotik dışında ne öldürüyor bağırsaktaki mikrobi?
2: Özellikle bu son dönemlerde işte bu katkılı ürünler, besinler içerisindeki bu boyalı ürünlerdeki emulgatörler, koruyucu maddeler özellikle besin alerjisini giderek arttırıyor. O yüzden böyle paketli ürünlerden çocuklarımızı uzak tutalım. Antibiyotikleri gereksiz yere kullanmayalım.
1: Antibiyotik mesela ne zaman gerekli?
2: Yani orada birçok hastalık var. Hani

0: hastalık durumunda, hekim gerekli gördüğü durumda kullanalım.
1: Hekim ne zaman gerekli görüyor?
0: Ve hekimlere işte şunu demeyelim. Yani hocam işte antibiyotik vermezsen bizim çocuğumuz iyileşmiyor. Bu en büyük yanılgı. Hani hekimi de burada bu ilacı vermek durumunda bırakıyor bu görüş.
1: O yüzden ama hekim neye göre karar veriyor?
0: Hekim yani neye göre? Örnek vereyim mesela. Boğazlardaki beyazlık dediğimiz beta mikrobunu gösteren mikrobu boğaz kültüründe saptadığında ya da teste pozitif çıktığında biz o boğazdaki beta mikrobuna
1: bir ateş ölçüsü yok mu? Mesela ateş şunu geçtikten
0: yok
1: sonra verilir
0: mesela
1: falan gibi.
0: Viral enfeksiyon, yani bu COVID döneminde influenza, virüsler 39-40 derece ateş yapabiliyor. Ama bu influenza, bu virüs. Yani buna antibiyotik vermememiz gerekiyor.
1: Ama virüs gidip o bir yeri yaralayıp orada diyelim bakteri de büyüyebiliyor ama
0: virüs,
1: süremiz bitti bunları konuşmaya.
0: Virüs,
1: bir dahaki sefere.
0: Tamam, virüs zatüre yaparsa başlarız. Yoksa
1: evet,
0: başlamayız.
1: Virüs zatüre yaparsa. Evet sayın seyirciler, bir programın daha sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz konuklarımıza. Haftaya görüşmek üzere diyoruz.

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook, Apara, Instagram, Apara, YouTube, Apara.

saatler 7'yi gösteriyor. Seans öncesi programıyla karşınızdayız. Gündemin en sıcak başlıklarını aktaracağız ve piyasa fiyatlamalarına nasıl yansıyor bakacağız. Hemen en sıcak başlıklarla, gündemin en sıcak başlıklarıyla başlayalım. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 5. Fon Kurulu toplantısı gerçekleşti. Ardından yatırım fonlarının tasfiye sürecine ilişkinde açıklama geldi. A1, Buls ve Pardus'un yönetimindeki 17 fonda 43.643 yatırımcıya 6.4 milyar TL ödeme yapıldı. Geri kalan 49 fonda ödemelerin bu hafta tamamlanması hedefleniyor. Toplam 66 fon var bu 3 portföy yönetim şirketinde. 40.5 milyar TL'lik tasfiyenin hafta sonuna kadar tamamlanması hedeflendiğini söyleyelim. Söz konusu 66 fon dışında kalan tasfiye kapsamındaki fonlar 65 tane fon. Bunlar için de kanun teklifi yasalaştıktan sonra ara ödemelerin yapılması hedefleniyor diye belirtmiş olalım ve devam edelim. Ticaret Bakanı Ömer Bolat Brüksel'de zirvede küresel ticaret türbülansına karşı Avrupa'ya işbirliği çağrısı yaptı. Türkiye artık sadece AB'nin bir ticaret ortağı değil dedi. Avrupa üretim ekosistemini ve tedarik zincirinin vazgeçilmez bir parçasıdır ifadelerini kullandı. Ve OPEC küresel petrol talebindeki artış tahminini 2026 için 381 varilden 180 bin varile düşürdü. 2027 için beklentisini de 2.36 milyon varilden 2.55 milyon varile yükseltti diyelim ve OPEC Plus grubunun günlük petrol üretimi ise Eylül'de yaklaşık 903 bin varil olarak artış gösterdiği ifadelerini kullanmış oldular. Şimdi Fitch'e bakalım. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings gelişmiş ekonomilerde yükselen devlet tahvil faizlerinin kamu borcu sürdürülebilirliği üzerinde baskı oluşturduğunu ifade etti ve kuruluş gelişmiş ülkelerde toplam kamu borcunun 2026 sonunda 75.4 trilyon dolara ulaşmasını bekliyor. Ve son başlığımıza gelelim. İran ve Umman Hürmüz konusunda anlaştılar. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi duyurdu bunu. Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş düzenlemeleri konusunda Umman'la gerekli mutabakata varıldığını açıkladı. Ama Boğaz'ın yeniden açılmasınınsa ABD'nin yükümlülüklerini yerine getirmesine bağlı olduğunu ifade etti. Gündemin en sıcak başlıkları böyleydi.

Şimdi bakalım rakamlar bize ne anlatıyor? Enerji tarafıyla başlayalım. Ham petrolde 94 dolar seyrediyoruz. 94 dolar seviyelerini takip ediyoruz. %0.72'lik yükseliş var. Brent petrol 106 dolarda %0.60'lık yükselişi takip ettiğimizi söyleyelim. Ve Orta Doğu'daki çatışma ikliminin devam etmesiyle petrol fiyatlarındaki tepkiyi de görmeye devam ediyoruz. Devam edelim kıymetli metaller tarafıyla. Altının onsunda 4161 doları takip ediyoruz. Sınırlı bir yükseliş var ama 4200 doların altında seyretmeye devam ediyor. Gümüş 59 dolarda ki geçtiğimiz hafta 58 dolara kadar gerilemişti diye belirtmiş olalım. Paladyum'da %0.63'lük yükselişi takip ediyoruz. Platin'de de %0.12'lik bir geri çekilmeyi takip ettiğimizi söyleyelim ve buradan bakalım Asya piyasalarındaki tabloya. Çin Şangay tarafında sınırlı yükselişi takip ediyoruz. Japonya'da sınırlı geri çekilme var. Hindistan'da da geri çekilmeyi takip ediyoruz. Hong Kong'da sınırlı yükseliş var. Güney Kore'de %1.35'lik yükselişi takip ediyoruz. Rakamlar böyleydi.

0: Fon tasfiyesinde ödemeler bu hafta tamamlanacak. A1 Kapital, Burs ve Pardus'un 66 fonundaki 45 bin yatırımcıya ödeme yapılması hedefleniyor bu hafta. Toplam 40.5 milyar TL tutarındaki aynı ve nakdi tasfiye işlemlerinin tamamlanması planlanıyor bu noktada. Geçen hafta 43.643 yatırımcıya 6.4 milyar TL'lik bir ödeme gerçekleşti. Geriye kalan 49 fondaki 34.1 milyar TL'lik tasfiye işlemlerinin bu hafta sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. Diğer 65 fon içinse ara ödemelerinin kanun teklifinin yasalaşmasının ardından yapılması planlanıyor. Detayları haberimizde izleyelim.
1: 5. Fon Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında yapıldı. Toplantıda tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarına ilişkin son durum ve ödeme süreci ele alındı. Toplantıya Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı da bu bakanlıklara bağlı ilgili kurum ve kuruluşlar katıldı. Geçtiğimiz hafta Ziraat Bankası tarafından A1, BUS ve Pardus'un yönetimindeki fonlarda bulunan 43.643 yatırımcıya toplam 6,4 milyar lira ödeme yapıldı. 3 portföy yönetim şirketinin geriye kalan 49 fonunda ise toplam 34,1 milyar lira tutarındaki tasfiye sürecinin bu hafta sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. Bu sürecin tamamlanmasıyla söz konusu 3 şirketin yönettiği toplam 60 ayrı ayrı yatırım fonunda bulunan 45.745 kişiye yönelik toplam 40,5 milyar lira tutarındaki aynı ve nakdi tasfiyenin tamamlanmış olması öngörülüyor. Öte yandan fon kurulunun önceki toplantılarında alınan kararların hayata geçirilmesini sağlamak amacıyla hazırlanan kanun teklifi 9 Ekim 2026 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemindeki teklifin yasalaşmasının ardından tasfiye sürecinde yer alan diğer 65 fona ilişkin ara ödemelerin de kısa sürede tamamlanması hedefleniyor. Böylece 3 portföy yönetim şirketinin yönettiği 66 fondaki tasfiye sürecinin tamamlanmasının yanı sıra diğer 65 fona yönelik ara ödeme sürecinin de kanuni düzenleminin ardından hızlandırılması planlanıyor.
0: Fon tasfiye teklifi mecliste bugün Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Bugünkü görüşmeler fon mağdurlarına yönelik ödeme teklifi kapsamının netleşmesi açısından oldukça önemli olarak değerlendiriliyor. Meclisteki fon kanun teklifi, fon tasfiyelerinde takip edilen gelişmeler, yatırımcı beklentileri ve 43 bin yatırımcıya yapılan ödemeleri BLG Finansal Eğitim ve Danışmanlık Kurucusu Belgin Maviş değerlendirdi. İzleyelim.
2: 3 tane portföy yönetim şirketinin fonlarının tasfiyesiyle ya da ara ödemeleriyle başlayan, para piyasası fonlarıyla başlayan bir süreç ve sonrasında da 9 maddeden oluşan fon tasfiye teklifinin mecliste yasalaşması. Ve bununla ilgili detaylar kamuoyuyla paylaşıldı hiç kuşkusuz. Ancak tabii ki bazı noktalarda özellikle ödenecek miktarlar...

0: noktasında ya da bunun enflasyona oranlanması, en azından ana para artı enflasyon kaybımızı burada giderelim şeklindeki yorumlar hiç kuşkusuz meclisteki plan ve bütçe komisyonunda ele alınacaktır. Belki ek maddeler buna eklenebilir. Bunu hep birlikte takip ederiz ama özellikle fon tarafına baktığımızda likit fonların tasfiye sonrasında sorumlu fonlara doğru bir yöneliş var. TEFAS'a açık fonlar ve TEFAS'a kapalı olan fonlar ve içinde hisse senedi ağırlığı olan fonların zaman içerisinde çözümüne dair bir yasa tasarısı da diyebiliriz buna. Süreç biraz uzayacak. Yani 3 aydan 6 aya çıkacak ama ortadaki o hisselerin performansları, fiyatlamalar hiç kuşkusuz ki zaman alacak süreçleri işaret ediyor. Burada maddeler içerisinde özellikle fon teklifinde Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın da yaptığı açıklamalarda diyelim ki bir kişinin 2 milyon parası var. Bu 2 milyonuna 2 milyon da değer kazandı, bir kar elde etti. Bu 2 milyonunu çekti. Ana param 2 milyon şeklindeki bir beklenti içinde olmamaları yönündeki o madde ya da açıklama ciddi anlamda kafaları karıştırmış durumda. Yani burada tabii ki insanlar ikiye ayrılıyor. Bu süreçten hiç haberi olmayan, almış olduğu fonun değer kazanımını kullanmış olanlar ve bu fonun bir noktadan bir noktaya gideceğini bir tür insider trading de bilen ve buradan ciddi kar elde etmiş olanlar aynı terazinin aynı kefesinde bulacak şeklinde. Temeldir ki bu ve buna dair öngörüler, görüşler, tepkiler bu fon tasfiye teklifi içerisinde yer alacak. En azından bu sürecin kanunlaşması, daha akıcı hale gelmesi, bir yandan devam eden hukuki süreçlerin yaratabileceği o engellemeler, yani engelleme tanımını biraz açacak olursak mal varlıkların el konması, mevcut hisselerin temerrüte düşmesi ya da borsadaki performansları gibi gibi birçok konunun da belli bir prosedür ve kanun çerçevesi içerisinde ele alınmaya çalışılacağı bir süreç. Hepimiz yakın takipçisi olacağız. Fakat tabii ki burada yaklaşık 43 bin yatırımcının bir ön ödeme almış olması sürecin Ekim ayı sonuna kadar daha da hızlanabileceğine dair görüşleri de olumlu görüşleri beraberinde getirdi ama güven kırılımı noktasında hiç kuşkusuz ki fon yatırımcısı da hisse yatırımcısı da bu süreçte oldukça nasıl diyeyim, belirsizlikten kaynaklı bir üzüntü içerisindeler.
1: Ahlatçı Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Dinçer Kurt, fon tasfiye sürecinin nasıl ilerleyeceği ve bundan sonra nasıl devam edeceğini ve söz konusu sürecin finansal piyasalara yansımalarıyla yatırımcı beklentilerini A-Para'da değerlendirdiği izleyelim.
2: Emri 16'sından önce verdim, sonra verdim. Konusu olmadan, 16 Eylül problemi olmadan herkes zaten tasfiyedeydi. Yani biz SPK duyurusundan da bunu almıştık, tebliğden de bunu almıştık. Onun için olağanüstü tasfiye sürecinde herkes tasfiyede. Bunu bir artık anlamak gerekiyor. Tabii ki bazı hususlar var. Orada tebliğin özellikle 6A maddesinde işte PBLK'nın öncelikli olduğuna dair çıkarımlarda bulunabiliyoruz tabii ki kural olarak da aslında tasfiyede şudur durum. Ama olağan tasfiyede öncelikle fon borçlarını öder. Siz fonun alacaklısıysanız öncelikli olarak normalde parayı alırsınız. Ama bu dediğim gibi olağan tasfiye sürecinde. Şu anda olağanüstü bir tasfiye sürecindeyiz. Bu yüzden şu tartışmaları görüyorum ben de. Hani takasın kesinliği, ben emir verdim, param blokeli, öncelikle ben almalıyım. Ara ödemeden de ziyade gibi bir hak isteme konusunu ben de sosyal medyada görüyorum. Belli başlı kurallar vesaire tabii ki var. Ben de bu kurallara uyulması gerektiği tarafındayım. Kesinlikle buna katılıyorum. Hakim olamadığımız için o fonların şu anda değerine, yani tasfiye tutarında insanların ana parasını bile ödemeye yetecek para var mı şu anda? Çünkü güncel olarak değer kaybediyor. Şimdi önceden veren, bir tehlikeyi sezen ve belki de temerrüde kalmadan çıkmak isteyen yatırımcılar oldu ve bu emri verdiler. Şimdi belki de satışı yaptılar. Satışı da yaptılar. Bu görünüyor da olabilir. MKK'da ya da işte PBLK durumu olmuş olabilir. Ama fon, bu sizin yaptığınız satışı, fiyat açıklamayan zaten fonlarda bu var. Sizin yaptığınız satışı karşılayacak miktarda bir içeride değer kalmazsa, para kalmazsa burada farklı bir konuya gidiyor olay. Yani bunu

0: iyi değerlendirmek lazım. Burada çünkü sadece hisse senedi takası gibi de değil bu durum. Fon piyasasında aslında işleyiş çok farklı. Belki yatırımcılar emri verdi, takas kesinleşti. O gün karşılığı var gibi görünüyor olabilir o fonlarda. Fakat bugün olmayabilir karşılığı. O yüzden ya benim paramı o gün niye vermediniz derlerse burada işte haklı olabilirler. O gün paralar ödenebiliyorsa neden ödenmedi deriz. Ama o gün paralar ödenmiyorsa ki temerrüt durumu da zaten bir şeylerin ödenemediği zaman olur. Ve o yüzden ikiye ayırıyoruz aslında fonları. Temerrüde düşenler ve temerrüde düşmeyenler diye. Bu yüzden olağan tahsiye süreci olağan olarak işledi. Bu tarafta olağanüstü tarafta hala tartışılıyor işte bu sebepten dolayı. Fakat tabii sevindirici haberler de geliyor. Dediğim gibi bu husus belli başlı. İşte PBLK'lılar, olmayanlar, hisse yatırımcıları vesaire. Herkes kendi hakkını savunur durumda şu an. O yüzden ne desek aslında hiçbir tarafı sevindiremeyeceğiz. Bir durumdayız. Ama sevindirici açıklamalarda şu, en azından hani 1 milyona kadar ara ödemelerin işte Sayın Cumhurbaşkanı bu ay içerisinde yapılacağını söyledi.
1: Bir değerlendirme daha aktaralım. Ekonomist Doktor Semra Demircioğlu fonların tasfiye sürecine ilişkin Apara'da değerlendirmelerde bulundu. İzleyelim.
2: Fonda tabii ki tüzel kişiler de söz konusuydu. Yapılan açıklamalar hani gelinen nokta nasıl oldu bu iş, nereye geldik vesaire gibi noktalardan ziyade zaten hani bunu dile getirmenin ya da söylemenin çok bir etkisi olmuyor. Gerekli önlemler alındı hani bir daha yaşanmaması adına. Gerekli tedbirlerin zaten düzenleyici ve denetleyici kurumlar tarafından gün be gün alındığını da görüyoruz. Tabii ki burada fonları da iki şekilde de ayırmak da gerekiyor. Yani şimdi para piyasası fonlarıyla hisse senedi fonlarının içerikleri de aynı değil. Geçtiğimiz hafta birçok kurumda zaten tamamen ödemelerini yapıp olağan bir süreçte zaten tasfiyelerini gerçekleştirdi. Zaten önümüzdeki dönemde esas beklediğimiz nokta işte 1 milyona kadar olan yatırımcıların 1 milyon TL tutarındaki giriş ücretlerin giriş tutarlarını yani eğer 1 milyonunuz sizin 1,5 milyon olduysa kabaca örnek veriyorum o 500 bin lirayı çektiyseniz siz gene 1000 lira üzerinden değerlendirilerek tasfiye işlemlerine konu olacaksınız. Tabii ki para piyasası fonları riskleri en düşük sermaye piyasası araçları yani mevduata yakın riskleri olduğu için burada para piyasası fonlarına öncelik verilmesi söz konusu. Diğer tarafta hisse senedi fonlarının büyüklüğü içindeki hisseler vesaire gibi kavramlar şu an borsada fiyatlanan hisseler var. Bunların satışları nasıl olacak? Önümüzdeki dönem işte o tüm yatırımcıların özellikle tüzel tarafta çok yüksek montanlı bu fonlarda giriş yapmış tüzel kişiliklerde tabii ki ekonomiye etkisi olur ama büyük bir ekonomide ne kadar bir etkisi olacak? Çıkarılan ÖST'ler ödenebilecek mi? O şirketlere yapılan ÖST'lerin durumları ne olacak gibi bir takım işaretleri gündemde. Fonun mal varlıklarının tamamen hani ne oldukları, ÖST'lerin ne olduğu, işte bunların ödenip ödenmeyeceği ya da işte bu fonda parası olup çok yüksek tutarlı olup bunların ödenmemesi, geri almaması durumunda şirkete olan katkıları ne kadar bir etkileyecek bu şirketleri gibi bazı faktörler var. Tabii ki ama sistematik bir riskten bahsetmemiz de söz konusu değil. Birkaç şirket ya da birkaç kurumun tüzel kişilik olarak etkilenmesi söz konusu olabilir ama genele yayılan bir risk çok da masada gözükmüyor. Okur yazarlığa ağırlık verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi biz bir yatırım aracını değerlendirirken bunun risklerini de değerlendirmemiz gerekiyor. Biz bir hisse senedi aldığımızda hani kabaca bizim maksimum bir günde kaybedeceğimiz tutar %10 değil mi? Riske maruz değer olarak hesapladığımız bir günde Türkiye hisse piyasasında bir hisse aldığınızda başınıza gelebilecek en büyük kayıp %10'la sınırlı. Ama siz bunu ertesi günde o hissenin derinliği, o hissedeki mesela satış yazarsınız. Ertesi günde belki o fiyattan satamazsınız. Derinliği vesairesi gibi önemli unsurlar var. Burada önemli olan piyasada risklerini insanların yani ne kadar riskiniz artıyorsa getiriniz de o kadar artıyor. Ve riskiniz ne kadar düşüyorsa getiriniz de ona göre dengeli bir şekilde düşüyor. Burada finansal okurluğu arttırmak için bu fonların içindeki varlıklar nelerdir? Biraz daha böyle tabana yayılacak anlaşılır bir şekilde açıklanması ki hani burada gerekli devlet tarafından da önlemler, bu finansal okuryazarlığı arttıracak teşvikler de söz konusu. Bunun biraz daha yayılması, insanların aldığı enstrümanında ne gibi risklerle karşılaşacağı vesaire gibi konuların da gündeme gelmesi bence önemli. Diğer tarafta denetleyici ve düzenleyici kurumlar zaten şu an hali hazırda hem fon cephesinde hem sermaye piyasalarında bir takım düzenlemelerle zaten regülasyonlarına devam ediyorlar. Önümüzdeki dönemde biz 2001 bankacılık krizi yaşamıştık.

0: daha sonrasında dünyada da böyle krizler gördük ama şu an geldiğimiz noktada bankacılık tarafında yapılan düzenleme ve denetlemeler sonrasında yapılan regülasyonlar sonrası çok daha sağlıklı bir bankacılık altyapısına sahip olduk. Aynı şekilde burada yapılacak düzenlemelerin devamı gelmesi söz konusu da olabilir ki hani Ağustos ayında da önlemler alınmıştı. Önümüzdeki dönemlerde de daha sağlıklı, daha stabil bir piyasa bizi bekliyor olabilir.
1: Fon tarafında ödemeler sürüyor. Bir değerlendirme daha aktaracağız şimdi. MT Portföy Yatırım Danışmanı Sinan Alican, fon düzenlemeleriyle beraber yatırımcı güvenine dair değerlendirmelerde bulundu. İzleyelim.
2: 3 tane kurumda 17 fona ilişkin o tarafta ödemeler tamamlandığını söyleyebiliriz. Ancak belki de diğer kalan taraf merakla beklenen konu. Onunla ilgili de adımların atıldığını ve özellikle de bu ay içerisinde ilk etapta ara ödemelerin başlayacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla da ödemeler hesaba geçtikten sonra da artık piyasalarda bunun çok daha olumlu karşılığını görebileceğimizi düşünüyoruz. Dolayısıyla da yani tüm bu süreçte yatırımcının en çok merak ettiği nokta buradaki tutarların, işte ana para veya net yatırım tutarı olarak adlandırılan tutarların ne zaman işte hesaba geçeceği noktasıydı. Onunla ilgili de bu ay içerisinde somut bir gelişmenin olacak olmasını da piyasalar açısından olumlu değerlendirdiğimizi söyleyebilirim. Yani ilk etapta 1 milyon TL'lik bölüm ödemeler tarafında başlanacak olan bölüm olacak. Bir de burada unutmamız gereken detay da bunu Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz da ifade etti. Örnek verecek olursak 1 milyon TL yatırıp işte 3 milyon TL oldu diyelim. Ancak o süre zarfında 2 milyonunu tekrardan çekti diyelim. Yani aslında yatırdığı tutarı da yani çekmiş oluyor burada. Dolayısıyla da yani bu tarzdaki yatırımcılar için de aslında ilk yatırılan tutarın hesaba alınacağını söylemek de mümkün. Dolayısıyla da yani burada bu detayları da unutmamak gerekiyor ama genel olarak baktığımızda 1 milyon TL üstünde bir yatırımı olan yatırımcı için ilk etapta 1 milyon TL'lik bölüm zaten 1 milyon TL'nin altındaki olan yatırımcı için direkt olarak o net yatırım tutarı karşılanmış olmakta. Dolayısıyla da yani değerlendirirken de bu gözle bakmak gerekiyor. Tüm sürecin tamamlanması da yani SPK'nın ilk yayınladığı bültende 6 aylık bir süre zarfı vardı tasfiye sürecinin tam anlamıyla tamamlanması için. Burada da yine aslında belirtilen noktalar gönüllü olarak açılan bir hesapla yani iade hesabına yatırılan gönüllü tutarlar var. Veya buradaki özellikle yasanın geçmesiyle birlikte TMSF tarafından satılacak varlıkların havuza aktarılıp o havuzdan da aslında ödemeler yapılacak yasadan sonra. Dolayısıyla da tüm bunların olması da tasfiye sürecinin tamamlamıyla tamamlanmasının ile birlikte olacaktır. Bu da totalde bir 6 aylık süreye işaret etmekteydi SPK'nın yayınladığı ilk bültende. Bu da aslında işin ikinci bölümü olarak değerlendirebiliriz.
1: Fonlarda tasfiye süreci devam ediyor. Ekonomi yönetimi ilk günden itibaren piyasaları düzenleyici adımlar atıyor ve süreci yönetiyor. Peki Türkiye ekonomisi yatırım fonları üzerinden hedef mi alındı? Fonlar üzerinden ne amaçlandı? Fiyatlar gerçek ekonomik değerlerinden uzaklaştırıldı mı? Birçok sorunun cevabı analiz haberimizde izleyelim.
3: Bugün yaşananları anlamak için önce paranın izini sürmek gerekiyor. Çünkü ekonomide her rakamın arkasında bir hayat var. Kiminin emeklilik birikimi, bir diğerinin ev almak için kenara koyduğu para, bir başkasınınsa çocuğunun eğitimi için biriktirdiği tasarruf. Türkiye bugün fon piyasasında yaşanan krizi konuşuyor. Ama meselenin bir de ekonominin genelini ilgilendiren boyutu var. Yatırımcının güveni, piyasaların işleyişi, tasarrufların ekonomiye kazandırılması. Şimdi hem vatandaşın hakkı

0: alanı korumak hem de yaşanan sorunun ekonomiye etkilerini sınırlamak için adımlar atılıyor. Onlarda gerçekte ne yaşandı? Varlıklar nasıl değerlendirildi? Yatırımcının parası hangi işlemlerde kullanıldı? Kimler kazandı, kimler kaybetti? Hukuka aykırı işlemlerle fonlardan kaynak çıkarıldı mı? Fiyatlar gerçek ekonomik değerlerinden uzaklaştırıldı mı? Ve bu işlemlerin arkasında Türkiye ekonomisini hedef alan organize bir amaç var mıydı? Bu soruların yanıtı somut belgelerle ve soruşturmalarla ortaya konulacak.
1: Şunu herkes bilsin ki milletin hakkına girenler, haksız kazanç sağlayanlar, tamahkarlık ve sahtekarlık yapanlar bunun hesabını hem bu dünyada Türk mahkemelerine hem de Mahkeme-i Kübra'da Yaradan'a verecektir. Bu meselenin kuşkusuz bir de ekonomik yönü var. Ekonomi yönetimimiz başta olmak üzere ilgili tüm birimlerimiz çok dikkatli biçimde konuyu takip ediyor, tedbirleri alıyor, finans piyasalarının bu krizden daha güçlü, daha sağlıklı çıkabilmesi için ihtiyaç duyulan adımları atıyorlar.
0: Ekonomi yönetimi iş başında. Bir yandan tasfiye ve ödeme süreci yürütülüyor, diğer yandan finansal piyasaların işleyişini koruyacak tedbirler uygulanıyor. Çünkü burada iki öncelik var. Yatırımcının hakkına ulaşması, sorunun ekonominin geneline yayılmaması.
1: Devlet Denetleme Kurulumuz da bu meseleyi tüm boyutlarıyla inceliyor. Orada da en küçük bir ihmale, hukuk ve kural dışılığa göz yummayacağız.
0: Merkez Bankası da piyasalardaki nakit ihtiyacını ve yayılma riskini gözeterek tedbirler aldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, repo ihale tutarlarının aktarıldığını vurguladı. Ayrıca bankaların borç alabilme limitleri yükseltildi. Türk lirası zorunlu karşılıklarda bloke oranları düşürüldü. Tasfiye dışındaki para piyasası fonlarına yayılma riskini sınırlamak için tahvil alımları da hızlandırıldı. Merkez Bankası bu adımları piyasanın nakde erişimini kolaylaştırmak, bir alandaki sıkışıklığın yeni satış baskılarına dönüşmesini sınırlamak, finansal istikrarı korumak amacıyla attı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı açıklamada fon piyasasının genelinin sağlıklı işlediğini belirtti. Karahan ayrıca önceliğin Türk lirasına güvenin devamı ve tekil fonlardaki sorunun sistemin geneline yayılmasının önlenmesi olduğunu vurguladı.
2: Bir kez daha vurgulamak isterim ki, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın temel amacı ve önceliği fiyat istikrarını sağlamaktır. Para politikasını bu amaç doğrultusunda parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirlemeye devam edeceğiz.
0: Ve beklenen ödeme sürecinde ilk somut aşamaya geçildi. A1 Kapital, BUS ve Pardus'un olağan tasfiye kapsamındaki 17 fonunda 43.643 yatırımcıyı ilgilendiren ödemeler 8 Ekim'de başladı. Bakan Mehmet Şimşek, ilgili tutarların bankalara transfer edildiğini açıkladı.
3: Bakın, TEFAS'a açık 17 fonun tasfiyesi yapıldı. 43 bin fon katılımcısına paraları ilgili bankalara transfer edildi.
0: 17 fonda ödeme süreci tamamlandı ama bu sürecin bittiği anlamına gelmiyor. Kalan 114 fonda tasfiye, mutabakat ve hukuki düzenleme çalışmaları sürüyor. Şimdi gözler mecliste. Hazırlanan düzenleme kanun teklifi olarak 9 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonları hakkında kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Amaç, tasfiyeyi adil, şeffaf ve etkin yürütmek, hukuka aykırı çıkarılan değerleri geri kazanmak ve kayıpların sorumlulardan tahsilini sağlamak.
4: 9 maddeden oluşan tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonları hakkındaki kanun teklifimizi meclis başkanlığımıza arz ettik.
0: Düzenlemenin

0: ekonomik açıdan kritik noktası varlıkların nasıl satılacağı. Çünkü tasfiyeyi hızlandırmak için alıcısı sınırlı varlıkları aynı anda piyasaya yığmak fiyatları daha da düşürebilir. Bu da yatırımcının kaybını büyütebilir. Teklif, varlıkların ekonomik değerini koruyarak nakde çevrilmesini hedefliyor. Toptan satış ve gerektiğinde borsa dışı satış dahil farklı yöntemler öngörülüyor. Böylece yatırımcıya ödeme yapılırken yeni bir piyasa baskısının önlenmesi amaçlanıyor.
1: Meclis Başkanlığı'na sunduğumuz kanun teklifimizde piyasalarımızın sağlam gövdesini korumak, sermaye piyasalarımızı her türlü riskten arındırarak yoluna çok daha güvenli ve çok daha olumlu havada devam etmesini arzu ediyoruz.
0: Vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi için ödeme ve geri kazanım mekanizmaları birlikte kuruluyor. Teklifte belirlenen koşullarda 1 milyon liraya kadar avans niteliğinde ara ödeme imkanı var. Ayrıca fonlardan hukuka aykırı çıkarılan değerlerin ve sorumlulardan tahsil edilen tutarların yatırımcıya ulaştırılması öngörülüyor. Ödemelerde en önemli nokta kamu kaynağının kullanılmayacak olması.
2: Kurumla şu anda yani toplamda 15 civarında bir denetmenle, müfettişle Devlet Denetleme Kurulumuz çok yönlü bir şekilde bütün ilgili kurumları kapsayacak bir şekilde bu çalışmasını sahada başlatmış durumda.
0: Kaynağın fonların varlıkları ve geri kazanılan tutarlar üzerinden oluşturulması hedefleniyor. Bu nedenle her varlığın doğru değerlenmesi, her tahsilatın izlenmesi ve her ödemenin doğru hak sahibine ulaşması dikkatle takip edilecek. Fonlarla ne yapılmak istendiği soruşturmalarla aydınlatılacak. Ekonomiye verilebilecek zararı önlemek için ekonomi yönetimi masada. Ödemelerde ilk aşamaya geçildi. Yeni hukuki çerçeve mecliste. Şimdi önemli olan yatırımcının hakkına ulaşması, sorumluların hesap vermesi ve piyasalarda güvenin güçlenmesi.
3: Kanun teklifinin meclisimizden geçmesiyle birlikte Ekim ayı içinde 1 milyon liraya kadar ana para ödemelerine başlanacak. Olağan ve olağanüstü tasfiyelerin Ekim ayı içinde yapılmasını müteakip yatırımcıların kayda değer bir bölümü ara ödemelerini almış olacak.

0: Avrupa Birliği Türkiye İş Zirvesi Brüksel'de yüzlerce iş adamını buluşturdu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katıldığı zirvede Türkiye'nin AB üyeliği başta olmak üzere ticari ve ekonomik sorunlar ve işbirlikleri konuşuldu. Detayları izleyelim.
1: Türk iş dünyası Avrupa Birliği'ne çıkarma yaptı. Brüksel'de düzenlenen 2. Avrupa Birliği Türkiye İş Zirvesi'ne Gümrük Birliği'nin güncellenmesi talebi damga vurdu. Zirvenin açılışında konuşan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Nail Olpak, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğinde ivme kazandırılması gerektiğini vurguladı. Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefimiz bugün de geçerliliğini koruyor dedi. Olpak, Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin önemine değindi. Sözü Made in Europe yerine Made with Europe anlayışına getirdi. Türkiye'de üretilen ürünlerin Avrupa'nın sanayi ekosisteminin bir parçası olması, Avrupa'nın kendi ekonomik dayanıklılığı açısından kritik öneme sahip dedi. Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefimiz bugün de geçerliliğini koruyor. Aradan geçen bunca yılın ardından sürece yeni bir ivme kazandırmamız gerekiyor. DEİK Türkiye Avrupa İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ'ın gündeminde de Gümrük Birliği modernizasyonu vardı. Gümrük Birliği'nin modernizasyonunu iş insanlarının seyahatlerinin ve vize süreçlerinin kolaylaştırılması, teknoloji, enerji, ulaştırma, savunma ve yeşil dönüşüm alanlarında daha yakın işbirliğinin önünü açabilir. Zirvenin açılış töreninde Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Belçika Başbakan Yardımcısı

0: Axen Prevost, EBS Genel Müdürü Arno Thiessen de konuşma yaptı.
1: Mr. Yalcinda to join us on stage.
2: Petrolde OPEC'ten iki farklı senaryo var, iki farklı öngörü var. Detaylara bakalım. 2026'da artış yavaşlayacak, 2027'de hız kazanacak diyor. 2026 küresel petrol talebi büyüme tahmini günlük 180 bin varile düşürüldü. Ve 2027 küresel petrol talebi büyüme tahmini günlük 2.55 milyon varile yükseltildi. Şimdi bir değerlendirme aktaralım. ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'dan dizel ithalatına yönelik kısıtlamaları geçici olarak gevşetmesi piyasalarda tartışma yarattı. Alınan kararların altın ve para piyasaları uzmanı Şirin Sarı değerlendirdi. İzleyelim.
3: Tabii temelde yine petrol fiyatlarını, petrol talebini konuşmuş olacağız ama Rusya ile Amerika arasında gelinen nokta bir varsayım mı olacak? Çünkü Orta Doğu'daki gelişmeleri de yakından takip ediyoruz. Neredeyse her hafta bir anlaşmayı konuşuyoruz. Rusya, Amerika arasındaki dizel ve petrol ürünleri noktasındaki anlaşmanın da aslında hayata geçip geçmeyeceği önemli olmuş olacak. Fiyatlarda bir miktar esneme gördük. Önümüz kış, tabii ki talep dolayısıyla enflasyonist baskı baskının azalması açısından bu tarz bir kanalın bulunmuş olması, Rusya'nın da oyuncu olarak dahil edilmiş olması enerji piyasasına hem jeopolitik anlamda çok önemli bir gelişme, hem de gerçekten de enerji maliyetleri tüm ülkeleri zorladığı için bu pozitif bir gelişme. Fakat uygulanıp uygulanmayacağına yakından bakmış olacağız. Çünkü Rusya-Ukrayna sürecine de baktığımızda Rusya gelirlerini arttırmıştı, daha fazla ihracat gerçekleştirmişti. Özellikle Çin'e, Çin ve diğer uzak doğudaki ülkelere. Bu tarafta Rusya kaybeden olmamıştı açıkçası. Bu projeyle beraber de Amerika ile Rusya arasındaki bu ticaretin dizel ihracatı noktasında da evet, kazanan taraf Rusya olabilir ama tabii gerçekten hayata geçecek mi, imzalar atılacak mı, bu fiyatları ve ekonomiyi daha yakından ilgilendiriyor. Biz belki de Rusya-Ukrayna savaşı, belki de Orta Doğu'daki Hürmüz Boğazı ve diğer saldırılardan ve petrol sevkiyatının sekteye uğramasından fiyasal olarak etkilenmememizin nedeni muhtemelen dünyanın petrol ihtiyacının ya da talebinin artması. Çünkü büyümeye dair de çok ciddi düşüşlerin olduğunu görüyoruz. Dünya büyüyemeyince de enerji ihtiyacı doğal olarak azalıyor. Önümüz kış, tabii ki petrol fiyatlarının bu noktada baskı kullanması önemli. Ama büyüyemeyen bir dünyada ilerleyen süreçlerde daha fazla resesyonist bir sürece işaret edebilir. O yüzden ülkeler her taraftan enerji maliyetlerini düşürebilmek için, dünyadaki o enerji açığını kapatmak için bir yandan anlaşmalar yapma aşamasındayken, bir yandan da aslında dünyanın talebinde azaldığını görüyoruz. Bu da çok dünya büyümesi açısından da çok pozitif bir şey değil.
2: Fed üyelerinden enflasyon ve faiz mesajları geldi. Satır başlarını aktaralım. New York Fed Başkanı John Williams diyor ki bu yıl bir faiz arttırımı daha uygun olacaktır ifadeleri var. Şu an için 2027 yılında faiz arttırımına gerek görmüyorum diyor. Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin de enflasyonun dirençli olduğu açık, harekete geçmek mantıklı, kalıcı enflasyon politika ile mi gerektiriyor diyor. Ve Austin Goolsbee Chicago Fed Başkanı da diyor ki yapay zeka kaynaklı enflasyon ekonominin geneline yayılıyor. Yapay zeka yatırımları enflasyonu artırabilir ifadeleri var. Ve Christopher Waller, Fed yönetim kurulu üyesi, yükselen tahvil faizleri para politikasını destekliyor diyor. Şimdi Fed'den beklentiler faiz artışı yönünde ve şimdi mesajlar da böyle. Şimdi bir değerlendirme aktaralım. ABD tahvil piyasasındaki güncel fiyatlamaların Fed'in faiz politikasına olası etkileri de GCM Yatırım Araştırma Müdürü Kudret Ayyıldır değerlendirdi. İzleyelim detayları.
4: Şimdi tabii süreci ikiye ayırmakta fayda var. Biz ilk başta tahvil faizlerini konuşurken aslında ne demiştik? Amerika-İran tarafında bir jeopolitik risk var. Jeopolitik risklerden kaynaklı enerji maliyetleri artıyor. Enerji maliyetleri enflasyon üzerine etki sağlıyor. Bu da merkez bankalarını sıkı bir para politikası teması oluşturmasına, hatta faiz artışlarının seri haline gelebilmesine olanak tanıyor demiştik. Nitekim bu aslında tahvil faizlerinin yukarı yönlü çıkmasına mecbur bırakıyordu. İlk başta süreç buydu.

0: oluşturduğu bir ortamda ülkelerin büyüme dinamiklerinde de iyimser senaryoların ön plana çıkmasına olanak tanıyor. Ki bunun başı ABD çekiyor ve üçüncü çeyrek büyüme rakamları çok yüksek beklenti içerisinde. Dolayısıyla büyüme dinamikleri arttıkça, yani büyümeye ilişkin beklentiler yükseldikçe dolayısıyla tahvil, yani faiz artış baskısının oluşmasıyla tahvil faizlerindeki yukarı yönlü seyir destekleniyor. Diğer yandan baktığımız zaman da Amerika'nın kamu borcunun 40 trilyon doları aştığı bir ortamdayız. Ve Trump'ın en büyük hayali nedir? Düşük faize borçlanmak. Ama şu an faizler yükseliyor. İlaveten ABD'li yatırımcıların da burada tahvilleri satmak için daha yüksek faiz talep ettiği de bir gerçek. Dolayısıyla bir bütün halde baktığımız zaman, yani kısır bir döngüde tahvil faizlerinin bir normda yukarı yönlü reaksiyon sürdüğünü görebilmekteyiz. Tabii burada faizler yükseldiği zaman Fed'in bu noktada daha fazla faiz artışını yapmaya ihtiyaç var mı, buna bakmak lazım. Çünkü makro cepheden baktığımız zaman biz neye odaklanacak? Enflasyon soru işareti yaratıyor mu? İstihdam dinamikleri bu noktada nasıl bir reaksiyon veriyor?
1: Şimdi seans öncesinde bize çok kıymetli bir konuğumuz eşlik edecek. MT Portföy Araştırma Müdürü Furkan Duranoğlu bizimle birlikte. Furkan Bey, günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın, hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ederiz. Şimdi Furkan Bey, fon tasfiye teklifi mecliste bugün Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. İletişim Başkanlığı'ndan dün gelen açıklamaları takip ettik. Bugünkü görüşmeler fon mağdurlarına yönelik ödeme teklifi kapsamının netleşmesi açısından da oldukça önemli olarak değerlendiriliyor. Siz ne bekliyorsunuz, neler söylersiniz?
2: Evet, tasfiye süreci hızlı bir şekilde devam ediyor. Burada ekonomi yönetimine en başından beri hızlı bir şekilde aksiyon alarak toplantılarla bir düzenledi kendi tarafından. Geçtiğimiz hafta 17 fonda tasfiye süreci tamamlandı. Yaklaşık 6 milyar TL'lik bir ödeme yapıldı 46 bin yatırımcıya. Bu hafta yine 60 milyar TL'ye yakın bir 60 milyar TL'ye yakın bir ödeme yapılması da bekleniyor diğer fon mağdurlarına. Yani burada tasfiye sürecinin hızlı bir şekilde devam ettiğini görüyoruz. Yine kanun teklifi meclise sunulacak bugün. Bu ay içerisinde Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan da açıklama yapmıştı. 1 milyon TL'ye kadar olan alacaklarda ödeme yapılacağına yönelik bir beklenti var bu ay içerisinde. Yani tasfiye sürecinin hızlı bir şekilde ilerlediğini, yatırımların mağduriyetinin hızlı bir şekilde ilerlediğini söyleyebiliriz. Bu hafta da yine yaklaşık 60 tane fonun ödemesi yapılacağına yönelik hedef bulunuyor. Yani dolayısıyla hızlı bir şekilde tasfiye süreci ilerliyor diyebiliriz.
1: Evet, 3 PYŞ'nin yani A1, Buls ve Pardüs'ün 66 fonu var. Tasfiye sürecinin tamamlanması hedeflenen 66 fon var. Bu hafta tasfiyesi tamamlanan, hedeflenen fon da 49 fon, 17 tanesi tamamlanmıştı. Şimdi diğer fonlarda 65 tane fon var. Şimdi baktığımız zaman fon mağdurları için asıl mesele aslında yalnızca ara ödemeyi yapılması değil, toplam kayıpların ne kadarının da telafi edilebileceği. Sizce mağduriyetin giderilmesi hızlı gerçekleşecek mi? Önemli açıklamalar da vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da meselenin çözümü için yoğun mesai harcandığını, yoğun bir gayret içinde olunduğunu söyledi. Cevdet Yılmaz da bundan sonra sermaye yapısı güçlü, daha güçlü olacak dedi. Ne dersiniz?
2: Yani ödemeler aslında geçtiğimiz hafta 17 fonun ödemesi yapıldı. Yani tasfiye süreci hızlı bir şekilde devam etti. Burada ilk etapta baktığımızda küçük ölçekli fonlardan ve para piyasası fonu öncelikli fonlardan ödemenin yapıldığını görüyoruz. Yani geçtiğimiz hafta 17 fonun 4 tanesi para piyasası fonuydu ve bu para piyasası fonuna yatırım yapan yatırımcıların ödemeleri hızlı bir şekilde yapıldı. Diğer bir konu ise bu para piyasası fonlarındaki getiriler, yani yatırımcıların mağduriyet yaşanmadığını görüyoruz. Yani minimum mağduriyet yaşandığını görüyoruz. O tasfiye sürecinden ödemelerin yapıldığı sürece kadar olan kısımda bile geçtiğimiz haftaki fonlara baktığımızda para piyasası fonlarında yatırımcılar bu süre zarfında da bir getiri elde etti ve mağduriyet yaşanmadan o 4 para piyasası fondaki tasfiye süreci hızlı bir şekilde tamamlandı. Diğer taraftan hisse senedi fonları, geçtiğimiz hafta tasfiye olan fonlara baktığımızda yine Borsa İstanbul cephesinden pozitif ayrışan fonların sorunların da olduğunu görüyoruz. Yani burada tasfiye sürecinde yatırımcının ne kadarlık bir parasını geri alabileceği yönelik belirsizlikler devam ediyor. Bunun da en büyük etkeni aslında fonun içerisindeki varlıklar diyebiliriz. Yani

0: Yani fon içerisindeki varlıklar ne kadar likitse bu piyasadaki olumsuz hava şartlarından ne kadar az etkilendiyse yatırımcı o kadar çok parasını alacaktır diye düşünebiliriz. Ancak burada para piyasası fonları hem likit olması hem risk oranının düşük olmasından kaynaklı biraz daha para piyasası fonu yatırımcıların öncelikli olduğunu düşünüyorum. Zaten ekonomi yönetiminde bu şekilde haberlerde hani bu şekilde bir yol haritası izlediğini söylemişti. Yani burada belirsizlik devam ediyor ancak hani sürecin hızlı ilerlediğini söyleyebiliriz. Yani geçtiğimiz hafta bir 16-17 fon, bu hafta yine 45-50 civarında fonun tasfiyesinin tamamlanması bekleniyor. Yatırımcılar sürekli bizlere de soruyor. Yani paramın ne kadarını geri alabilirim? Yani bu tamamen bilirsiz bir şey. Ve burada net konuşmak doğru olmaz. Yatırımcı aslında burada yatırım yaptığı fonun içerisindeki varlıklara bakıp o içerisindeki varlıkların az çok piyasadaki fiyatına bakarsa belki bir çıkarımda bulunabilir. Ancak şu an için yani fon bakmak daha doğru diye düşünüyorum. Burada bazı para piyasası fonlarında yatırımcı mağdur olmamışken geçtiğimiz hafta ilerleyen süreçteki tasfiye sürecinde bazı para piyasası fonlarından yatırımcı bir miktarda olsa zararda, yani karından zararda bir şekilde çıkmış olabilir. Ve hisse senedi fonlarına baktığımız zaman ise orada belirsizlik biraz daha fazla diyebiliriz. Yani fonun içerisinde BIST 30 hissesi mi var, BIST 100 hissesi mi var, yoksa BIST 100 dışındaki o küçük ölçekli şirketler mi var, biraz da yatırımcı buna bakması gerekiyor. Şu an için piyasaya baktığımızda bu fon olayının yaşanmasından bu yana belki Borsa İstanbul cephesi %10'a yakın değer kaybetti, ancak bazı hisselerde 15 taban, 10-20 taban civarında fiyatlamalar görüyoruz. Yani dolayısıyla hisse senedi fonlarında da çok böyle net konuşmak doğru olmaz. Fonun içerisindeki varlıklara bakarak tasfiye sürecinde yatırımcının ne kadarlık bir meblağ alabileceği az çok tahmin edilebilir. Ancak şu an için çok da böyle net konuşmamak gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Evet, bu açıdan bugün gelecek mesajları takip etmek oldukça önemli elbette. Şunu sormak isterim. Şimdi sürecin başından bu yana, aslında öncesinden bu yana baktığımızda, örneğin 15 Eylül'den bugüne baktığımızda TL varlıklarda nasıl bir değişim var peki Furkan Bey? Nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Burada ilk etapta yatırımcı psikolojisine, yatırımcı davranışına baktığımız zaman yatırımcı bir miktar fon piyasasından ürktü diyebiliriz. Yani burada para piyasası fonları en düşük riskli ve likit varlıkları olarak görüyoruz. Ancak bu son yaşanan süreçten kaynaklı bir likidite problemi yaşandı ve dolayısıyla yatırımcı bu likidite probleminden kaynaklı para piyasası fonu yatırımcısının daha çok banka tarafına, mevduata yöneldiğini görüyoruz. O tarafta bir şu an için problem yok. Büyük bir çoğunluğu para piyasası fondan çıkıp mevduat kısmına yöneldi. Ancak bir kısım yatırımcı da altın fiyatlarının cazip olduğunu düşünüyor. Altın tarafına, kapalı çarşıda altın tarafına yöneldiğini görüyoruz ve duyuyoruz. Yani fiziki altına da bir miktar yönelim var, ancak yani genel psikolojiye baktığımız zaman para piyasası fonu yatırımcısının risk algısı en düşük yatırımcı, en ilk rakip olarak mevduat tarafına yöneldi diyebiliriz. Ancak son bir haftalık dataya baktığım zaman yine para piyasası fonlarına olan bir para girişinin olduğunu görüyoruz. Yani dolayısıyla yatırımcı bu ilk sürü psikolojisinden dolayı para piyasası fonlarından kaçıp mevduata yönelmişti. Ancak son zamanlarda baktığımızda, son bir haftada para piyasası fonlarına ufak ufak da olsa tekrardan yönelimin olduğunu düşünüyoruz. Diğer taraftan hisse senedi fonlarında ciddi anlamda çıkışlar yaşandı. Zaten çok büyük bir para girişi söz konusu değildi. Sıkı para politikasının etkisiyle hem finansal tiket finansallarına baskılanma görüyorduk. Hem de Borsa İstanbul tarafında zaten normal şartlarda da bir likidite problemi vardı. Bunun üzerine bir de fon krizi yaşanınca yatırımcılar hızlı bir şekilde nakite dönmek istediler ve hisse senedi fonlarından ciddi anlamda çıkışlar gördük. Zaten piyasadaki bu satış baskısının derinleşmesindeki diğer bir etki de bu hisse senedi fonlarından çıkışlar. Portföy yöneticilerinin yatırımcının parasını ödemek için piyasada zorunlu olarak hisse satması piyasadaki satışların derinleşmesine neden olmuştu. Yani toparlayacak olursak hisse senedi fonlarından da sert çıkışlar yaşandı. O tarafta henüz bir yeni giriş eğiliminin olmadığını görüyoruz. Yatırımcı bu süreçte biraz daha defansif kalmayı tercih ediyor. Bir kısım yatırımcı mevduata yöneldi. Bir kısım yatırımcı ufak da olsa fiziki altını öneldi. Yani dolayısıyla yatırımcılar biraz daha bekle gör politikası izleyerek puslu havanın dinmesini bekliyor. Diğer taraftan yine döviz fonlarından da çıkışlar söz konusu. Yani sadece bu fon krizi para piyasası ve hisse senedi fonlarını vurmadı. Döviz fonlarını da vurdu maalesef. Yatırımcı güveni zedelendiğinden dolayı döviz fonlarından çıkarak döviz mevduatta da son haftalarda bir yönelim olduğunu görüyoruz. Yani aslında çok büyük bir yatırımcının yatırım tercihinde çok büyük bir değişiklik olmadı. Para piyasası fonu yatırımcısı mevduata yöneldi. Döviz fonu yatırımcısı döviz mevduata yöneldi. Hisse senedi yatırımcısı da biraz daha defansta kalıp piyasayı izlemeyi tercih etti diye kabaca düşünebiliriz. Borsa İstanbul cephesinde yine risk iştahı düşük. Yani bir süre daha bu tasfiye sürecinden kaynaklı risk iştahı düşük olması beklenebilir. Yani puslu hava çözülmeden Borsa İstanbul tarafında çok böyle bir risk iştahının yükseleceğini düşünmüyorum. Öte yandan zaten küresel taraftaki gelişmeleri de görüyoruz. Orta Doğu'daki hareketle Orta Doğu'daki çatışmalar derinleşiyor. İş tarafta fon krizinden kaynaklı tasfiye sürecinde satış baskısı devam ediyor. Diğer taraftan ABD verilerinde de faiz artış beklentileri, ABD verileri kaynaklı faiz artış beklentileri var. Yani küreselde risk iştahı böyle baskınken, iş tarafta da fon tasfiye süreci devam ederken yatırımcı riskler düşük seviyelerde. Dolayısıyla bu puslu hava sönmeden çok büyük bir piyasada hareket veya hareket olacağını düşünmüyorum.
1: Evet, Furkan Bey, şimdi burada risk iştahının düşük olduğuna dikkat çektiniz. Bu noktada şunu sormak isterim. Aslında borsanın arka arkaya kapanışlarına da baktığımızda 12 bin bölgesinin üzerinde olduğunu görüyoruz. Burası artık bir taban oluşum mudur acaba?
0: Evet, 12 bin seviyesinin üzerinde kalmak teknik olarak bence oldukça kıymetli. Geçtiğimiz haftalarda da yine borsadaki sert satışlar sonrası 12 bin seviyesinin altına çok fazla sarkmak istemediğini görmüştük. Bu seviyelerden sürekli tepki almıştık. Hem teknik olarak hem psikolojik olarak ben BIST endeksinde 12 bin seviyesini kıymetli buluyorum. Yani bu seviye üzerinde kaldığımız sürece en azından Borsa İstanbul'un yukarı yönlü sert hareketler yapmasa bile bu seviyeyi ben dengelenme seviyesi olduğunu düşünüyorum. Özellikle 12.000 ve 12.500 seviyesinde ben bir süre daha yatay bant hareketi yapmasını bekliyorum. Ancak burada endeks olarak bakmak değil de bence hisse bazlı bakmak çok daha doğru olur diye düşünüyorum. BIST 100 endeksine baktığımızda aynı yerde, ancak BIST 30 hisselerine baktığımızda BIST 30 tarafında biraz daha kayıpların daha az olduğunu görüyoruz. Diğer taraftan BIST TÜM'e baktığımızda, hani örnek vermek gerekirse, BIST 100 endeksi geçtiğimiz hafta yatay negatif tamamladı. Ancak BIST TÜM eksi BIST 100 endeksi, yani BIST 100 dışındaki şirketler haftayı %4,5 civarında bir negatif seviyle tamamladı. Yani BIST 100'e baktığımızda aslında satışların derinleşmediğini görüyoruz. Ancak BIST 100 dışına baktığımız zaman da satışların oldukça derin olduğunu görüyoruz. Yani burada endeks özelinde değil de hisse özelinde bakmanın daha doğru olduğunu düşünüyorum. Bir diğer örnek ise bankacılık endeksi, hem geçtiğimiz hafta hem de bu hafta BIST 100'den daha pozitif ayrışıyor. Yani bu tarafta bir yönelimin olduğunu söyleyebiliriz. Ancak genel anlamda en azından yatırımcı da BIST 100 endeksine baktığı için, yani endeksin bu seviyelerde kalması genel piyasadaki bozukluğa rağmen bir miktar yatırımcının içine ferahlatıyor diyebiliriz. Hacimler düşük seviyelerde. Yani biz 2026 yılı ortası yılının ortalama işlem hacmine baktığımızda BIST 100'de 150 milyarın üzerinde bir işlem hacmimiz vardı. Son haftalara baktığımızda 100 milyarın biraz üzerinde işlem hacmi olduğunu görüyoruz BIST 100 endeksinde. Bunun da zaten %80-85 civarında BIST 30 endeksindeki hisse hacimlerinden kaynaklanıyor. Yani dolayısıyla piyasadaki hacmin çok büyük bir kısmı BIST 30 endeksindeki hisselerde yaşandığını söyleyebiliriz. BIST 100 dışında ise birçok şirkette yine taban fiyattan işlem görmeler devam ediyor. Yani o taraftaki likidite problemi devam ediyor. Ancak BIST 30 tarafında bir problem olduğunu düşünmüyorum. Yine BIST 100 endeksine baktığımız zamansa bu seviyelerde kalmanın, en azından bir süre daha 12.000-12.500 aralığında kalmanın kıymetli olduğunu düşünüyorum. Yani bu seviyelerde bence endeks dinleniyor, tepki bekliyor diye düşünüyorum.
1: Can Bey, çok teşekkür ederiz kıymetli katılımınız ve değerli yorumlarınız için. Değerli izleyenler, MT Portföy Araştırma Müdürü Furkan Duranoğlu bizimle birlikteydi. Seans öncesinin bu bölümünü burada noktalıyoruz. Ekonomi notlarıyla saatler 10'u 10 geçe karşınızda olacağız tekrar.

0: BIST'te komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

0: İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 15. Kocaeli, Sakarya ve Bursa 22, Balıkesir 20. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 20, en düşük sıcaklığı 11. Konya 17, Kayseri 23, Nevşehir ve Sivas 20. İzmir gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 16. Denizli 19, Aydın 22, Muğla 17, Manisa 20. Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 19. Mersin 28, Adana 27, Kahramanmaraş 20, Hatay 25. Trabzon çok bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 18. Bolu 21, Karabük ve Samsun 23, Rize 25. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 18, en düşük sıcaklığı 4. Malatya ve Van 19, Erzincan 20, Ardahan 18. Gaziantep gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 14. Mardin ve Diyarbakır 25, Şanlıurfa 27 ve Siirt 26 derece.
1: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar.

Türkiye'de deniz, kum, güneş dendiğinde akla ilk gelen tatil beldesi Bodrum. Sadece Türkiye değil, tüm dünyada bilinen bir tatil beldesi olan ve 4 mevsim hareketli olan Bodrum'da özellikle yaz aylarında nüfus 10 katına kadar çıkabiliyor. Eski adı Halikarnassos olan Bodrum'da sadece güneşi, pırıl pırıl denizi ya da geniş kumsalları değil, binlerce yıllık tarihin ayak izlerini ve mitolojinin gizemini bulacaksınız. İlçenin tam kalbinde yer alan ve bir dönem yılın en iyi müzesi unvanını almaya hak kazanmış olan Bodrum Kalesi, tarih meraklılarının da uğrak yerleri arasında.

0: Para bulunmadan önce deniz kabuğundan kıymetli metallere kadar çeşitli mallar takas için kullanılıyor. Dünyada basılmış ilk para M.Ö. 600 yıllarında Lidyalılara ait. Tarihte ilk kağıt parayı Çinliler kullandı. Avrupa'da ise ilk kağıt para 1660 yılında İsveç'te basıldı. Bugün cebimizde taşıdığımız banknotlar hakkında ise pek çok bilinmeyen. Banknotların ağırlığı yaklaşık 1 gram. Her bir banknot üzerinde titizlikle çalışılarak ortalama 22 günde üretiliyor. 22 günde üretilen bir banknotun üretim maliyeti ise yaklaşık 18 kuruş. Banknotlar darphanelerde basılıyor. Piyasaya dağıtılmasındansa Merkez Bankası sorumlu. Bir günde 6 milyon civarında kağıt para basılıyor. Kağıt paraların ham maddesi %100 pamuk. Türkiye Cumhuriyeti banknotları 84 yıllık geçmişe sahip. Üzerinde Latin harfleri olan ilk banknot 1937'de basılan 5 lira. Bugün piyasada en çok dolaşan banknot ise 100 lira. Dünyadaysa 170'ten fazla para birimi kullanılıyor.
1: Gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
2: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
3: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
1: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
4: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
5: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladık.
1: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
2: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
1: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
2: Paranın yönü hafta içi her gün 15'te A Para'da.

Saat 8, ben Sema Ertekin. Seans öncesi devam ediyor. Fiyatlamalara bakacağız. Gündemdeki önemli haber akışlarına bakacağız. Bugün gözler Amerika'da. Amerikan enflasyon verisini takip ediyor olacağız. Fed'in faiz kararında oldukça önemli bir veri olacak. Bakalım beklentilere paralel bir enflasyon verisi mi gelecek? Takipte olacağız gündem başlıklarıyla. Buyurun başlayalım. 3PYŞ'de 66 fonun tasfiyesi bu hafta tamamlanacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 5 fonun 5. fon kurulu toplantısının ardından yatırım fonlarının tasfiye sürecine ilişkin bir açıklama yaptı. A1, Bulls ve Pardos'un yönetimindeki 17 fonda 43.643 yatırımcıya 6,4 milyar lira ödeme yapıldı. Geri kalan 49 fonda ödemelerin bu hafta tamamlanması hedefleniyor. Toplam 66 fonda 40,5 milyar liralık tasfiyenin hafta sonuna kadar bitirilmesi hedefler arasında ve söz konusu 66 fonun dışında kalan ve tasfiye kapsamındaki başka 65 fon, bunlar için de kanun teklifi yasalaştıktan sonra ara ödemelerin yapılması hedefleniyor. Devam edelim bir başka önemli gündem başlığı. 455 bin yatırımcı için gözler meclisi olacak. Tasfiye kararı alınan 131 yatırım fonu ve 456.758 yatırımcıyı ilgilendiren kanun teklifi bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündeme gelecek. Teklife göre yatırımcılara yapılacak ara ödemelerde 1 milyon liraya kadar ödeme sınırı uygulanması öngörülüyor. Ve borsada bilanço dönemi 19 Ekim'de başlıyor. Borsa İstanbul'da 2026 yılı 3. çeyrek bilanço dönemi 19 Ekim'de Türkiye Sigorta ile başlayacak. Bankacılık sektöründe ilk finansal sonucu 27 Ekim'de Akbank'ın açıklaması beklenirken aracı kurumlar ve bankayla şirketlere yönelik net kar tahminlerini paylaşmaya başladılar. IMF'den küresel ekonomide tahvil faizi uyarısı geldi. Uluslararası Para Fonu yüksek borçluluğun sürdüğü bir dönemde yükselen tahvil getirileri ve artan borçlanma maliyetlerinin kamu maliyesi üzerindeki baskıyı arttırdığına dikkat çekti. Fon mali uyum adımlarının ertelenmesinin faiz yükünü ve mali kırılganlıkları büyütebileceğini bildirdi. Fitch'ten de gelişmiş ülkelere bir borç uyarısı var. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, gelişmiş ekonomilerde yükselen devlet tahvili faizlerinin kamu borçlarının sürdürülebilirliği üzerinde baskı oluşturduğunu belirtti ve kuruluş gelişmiş ülkelerin toplam kamu borcunun 2026 sonunda 75,4 trilyon dolara ulaşmasını bekliyor. OPEC'in petrol üretimi Eylül'de arttı. OPEC küresel petrol talebindeki artış tahminini 2026 için günlük 380 bin varilden 180 bin varile düşürürken 2027 beklentisini 2,36 milyon varilden 2,55 milyon varile yükseltti. OPEC Plus grubunun günlük petrol üretimi ise Eylül'de yaklaşık 903 bin varil arttı. Gündemi konuştuk. Küreye gidelim. Bakalım fiyatlamalar nasıl? Rakamlar bize ne söyleyecek? Yatırımcının risk iştahı nasıl çalışıyor? Çin'le başlayalım. Asya tarafında Çin'de son durum. Bir miktar aşağı yönlü hareketi var Çin Şangay'ın. 3797 puandan geçiyor. Güney Kore'ye bakalım. Güney Kore'deki son durum bize ne söyleyecek? O da yukarı yönlü hareket ediyor. 0,73 kazancı var Güney Kore'nin. 6079 puandan geçiyor. Enerji tarafına bakalım. Enerji tarafında petrol hangi bantta fiyatlanıyor? 0,61 yukarıda 94,7 dolardan fiyatlanan bir petrol var. 106 doların üzerine çıktı Brent petrol. Oradaki yükselişte 0,64. Doğalgaz 1,34 kazançta 3,3 dolardan fiyatlanan bir doğalgaz takip ediyoruz. Devam edelim. Kıymetli metaller tablosu gelsin. Altın ons da yukarı yönlü hareket ediyor. 4,164 dolardan fiyatlanıyor. Gümüş tarafında da 0,17'lik kazanç var. 59,2 dolarda. Platin bir miktar yukarı yönlü hareketle 1666 dolardan işlem görüyor ve paladyumda da 0,76'lık yükseliş var. 1135 dolardan fiyatlanıyor paladyum. Tüm fiyatlamalara baktık. Şimdi şirket haberleriyle devam edelim.

Vakıfbank sadece garantisiyle 200 milyon euro kaynak sağladı. Carrefour'sa yeni mağazacılıktan 4,88 milyar lira sermaye avansı aldı. Doğuş Otomotiv TÜV-TÜRK Kuzey'deki paylarını satıyor. Beta Enerji Romanya ve Kosova'da 141,8 milyon liralık iki yeni iş anlaşması imzaladı. Şirket haberlerine baktık. Gazetelere bakalım. Ekonomi sayfalarına, manşetler, detaylar neler? Yönetmenim ekrana verdi. Borsa ve fon soruşturmasında 109 kişiye tedbir başlığı taşıyor. Sabah gazetesindeki ekonomi sayfasındaki bu haber Mustafa Sait Özkan imzalıdır. Fon soruşturmasında 109 şüpheli isme adli tedbir getirildi. Aralarında Emre Tezmen, Muhammed Yarız, Serdar Turhan, Nihat Kırmızı, Feridun Geçgel ve info yatırım sahiplerinin yer aldığı isimlerin finansal işlemlerine sınırlama getirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından Borsa İstanbul'da fonlar üzerinde yürütülen manipülasyon ve piyasa dolandırıcılığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada çok kritik bir eşik daha aşıldı. Genişleyen soruşturma kapsamında da az önce isimlerini okuduğumuz kişilerin finansal işlemlerine sınırlama getirildi. Soruşturma kapsamında daha önce tedbir kararı verilen isimlerden olan Fatma Betülkayan, Sayan Kaya ile İlyas Kaya'nın tedbir kararlarının ise gönüllü ödeme hesaplarına yaptıkları ödeme sonrası kaldırıldığı belirtildi. Kamuoyunda merak edilen mal varlıklarına el konuldu mu sorusu da açıklığa kavuştu. Şüphelilerin tüm mal varlıklarına genel bir el koyma veya müsaadere kararı uygulanmadığı ancak suç gelirlerinin aklanmasını ve olası mal varlığı kaçırma girişimlerini engellemek amacıyla şu kısıtlayıcı adli tedbirlerin yürürlüğe konulduğu bildirdi. Listedeki isimlerin ve temsil ettikleri kurumların hesaplarında yer alan tüm sermaye piyasası araçları soruşturma kapsamında ilgili finansal kurumlarca donduruldu. Devam edelim. Günün bir başka gazetesi ve o haberde yer alan haberle. Takvim gazetesinde fon kurulu 5. kez toplandı başlığını görüyoruz. Hafta sonuna kadar 34 milyar lira ödenecek. Fon Koordinasyon Kurulu 5. toplantısını gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı Ziraat Bankası tarafından A1, BUS ve Pardus'un yönetimindeki fonlarda bulunan 43.643 yatırımcıya toplam 6,4 milyar lira ödendiğini, bu 3 portföy yönetim şirketinin geriye kalan 49 fonu kapsamında toplam 34,1 milyar lira tutarında tasfiye sürecinin hafta sonuna kadar tamamlanmasının ardından ödeneceği belirtildi. Böylelikle 3 portföy yönetim şirketindeki toplam 66 ayrı yatırım fonunda bulunan 45.745 kişiye toplam 40,5 milyar lira tutarındaki aynı ve nakdi tasfiyenin tamamlanacağı belirtildi açıklamada. Devam edelim gazetelere Hürriyet'le. Brüksel'de Made in EU mesaisi var. Avrupa Birliği'nin başkentinde iş ve diplomasi dünyası buluştu. Brüksel'de düzenlenen 2. Avrupa Birliği Türkiye İş Zirvesi'nde dünya değişiyor, ekonomi değişiyor, Avrupa'da yenilenmeli mesajı verildi. İş dünyası ve siyasetten 570'ten fazla katılımcının izlediği zirvede konuşan Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, Gümrük Birliği yeni koşullara göre uyarlanmalı derken DEİK Başkanı Nail Olpak da iş dünyası olarak Made in EU'nun dışında kalmak gibi bir niyetimiz yok diye konuştu. Türkiye'yi dışlamak rekabet gücünü arttırmaz dedi. DEİK Avrupa İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ da Avrupa'nın tarihsel bir dönüm noktasında bulunduğunu, güvenlik, teknoloji, enerji ve küresel rekabet alandaki gelişmelerin Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin yeniden ele alınması gerektiğini söyledi. Devam edelim. Bir başka gazete var şimdi sırada, o da Milliyet. Avrupa'nın yakın ortağı Türkiye Brüksel'deki zirveden bahsediyor Milliyet gazetesi de. Egmont Sarayı'nda düzenlenen kararsız dünyada Avrupa Birliği Türkiye işbirliğinin yeniden tanımlanması konulu oturuma DEİK Başkanı Nail Olpak, Belçika Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Maxime Prevot ve Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Görkem Barış Tantekin de katıldı.

0: Seans öncesinde şimdi konuğum Hatay Yatırım Teknik Analiz Müdürü Göksel Tekiner bizimle birlikte. Günaydın, yayına hoş geldiniz Göksel Bey.
1: Günaydın, iyi yayınlar.
0: Tabii şimdi ana eksenimiz sizinle Borsa İstanbul, teknik seviyeler, hacim, sektör ayrışması, altın ve tabii Brent petroldeki teknik görünüm. Önce BIST 100'den başlayalım. Son yükselişi bir tepki hareketi olarak mı yoksa bir trend başlangıcı olarak mı okudunuz? Ne dersiniz? Bu iki senaryoyu ayıran teknik teyit ne?
1: Şimdi şöyle, fon krizi gibi, yani geçmiş dönemde de bu tip gelişmeler yaşadık. Adı fon krizi değildi ama piyasaları sert geri çekimler neden olan gelişmeler görmüştük. Bu gelişmeler sonrasındaki süreçler tek seferde bir trend hareketiyle gerçekleşmemişti ki burada da durum aynısı. Yani bir taban oluşumu, bir taşlar yerine oturuş sürecinin içerisinden geçmekteyiz. Fonlarla ilgili olan realizasyon sürecinin de bitiyor olması veya yakın dönemde bitecek olması burada süreci biraz daha pozitif yöne çevireceğini düşünüyoruz ki mevcutta BIST 100 endeksi açısından destek bölgesi olarak gördüğümüz 12.090 seviyesinin üzerindeki tutma çabası da sürüyor. Teknik göstergelerde ciddi anlamda bir toparlanma çabasının da ortaya çıktığını söyleyebilirim. Özellikle orta vadeli indikatörlerde al sinyali üretiliyor olması da BIST 100 endeksi açısından daha pozitif baktığımız unsurlar. Bu süreçte biraz daha volatiliteden uzak, daha endeks 30 kağıtları özelinde fiyatlamaları yakından görürüz. Sonrasında genele yayılan bir alım iştahı da gelir ama bu yakın dönem değil de biraz daha Kasım ayına kayan bir potansiyelle BIST 100 endeksinde toparlama çabası da görebileceğimizi düşünüyoruz.
0: Hacim 92,9 milyar dün kapanış 12.250. Bankacılık tarafında %1,22 yükseliş, holdingde 0,23'lük bir düşüş var. Günün lideri de ticaret tarafı. Tabii cari denge de geldi, o veriye de baktık. Bir yükselişin sağlıklı olup olmadığını anlamak için teknik imza nedir acaba? Yani endeks yükselirken işlem hacmi ve hisse katılımı yetersiz kalıyorsa eğer yatırımcı bunu nasıl okusun? O sağlıklı imzayı nerede arasın?
1: Ya, sağlıklı imza dediğimiz konu ilk önce genele yayılan bir alım iştahı olması lazım. Şimdilik sektörel bazda günlük hareketler görüyoruz. Yani sanayi sektöründeki eksiği bankalarla destekledik. Bankalardaki satışın olduğu gün sanayi hisselerindeki alımlarla dengelenen veya volatilitenin bu yönde hareket ettiği bir süreç içerisinden geçiyoruz. Hacim çok düşük, normaldir. Piyasa oyuncuları bu dönemde ciddi bir darbe yedi. Küçük yatırımcı son gelişmelerden sonra ciddi anlamda ürkmüş durumda. Yani buradaki imzanın geleceği yer 12.500 seviyesinin üzerinde bir BIST endeksi kapanışıyla gerçekleşir. Bu seviyenin üzerinde biraz daha alım iştahı yurt dışı piyasada güçlenecektir ki burada da yurt dışı piyasayı birazdan da konuşuruz. Yani Brent'te yaşanabilecek bir düzeltmeyelim ki orada gelmeye başladığını düşünüyorum. Keza DXY endeksinde, yani dolar endeksinin son günlerde negatif yönde hareket ediyor olması teknik göstergelerin burada bizi destekleyecek gelişmeleri de beraberinde getirebilir. 12.500 seviyesinin üzerinde biraz da hacmi desteklemesiyle beraber bir kırılma görürsek ki beklentimiz o yönde. Burada alım iştahının daha da güçlendiği bir seyri bu ayın sonuna doğru görebiliriz diye düşünüyoruz.
0: Bankacılık, holding, sanayi hisselerinin farklı yönlere gittiğini takip ettik. Endeksin tek başına verdiği sinyal tabii yanıltıcı olabilir ama şunu sormak istiyorum. Bugün piyasanın gerçek gücünü hangi alt endeksten takip etmeliyiz?
1: Burada son dönemin en sert satışını yiyen endeks sanayi endeksi. Burada ciddi bir toparlanma olması lazım. Hatta değer olarak da bakalım şimdi yayındayken de nerelerdeyiz. Şimdi sanayi endeksinde 21 bin liraya yaklaşan bir fiyatlama gördük. 15 bin liraya da geri çekilen bir düşüş eğilimi yaşandı. Şimdi 15 ile 16 bin civarında bir volatilite devam ediyor. 15 bin üzerindeki sürecin bir süre daha devam etmesi burada artık taban oluşumlarının ya da taban bölgelerinin burada olabileceğini gösterir. Sanayi endeksine gelecek bir alım, banka hisseleri üzerindeki alımlarla beraber biraz da endeksi destekler. Buradaki zayıf seyirin sürüyor olması yatay bantta bir volatiliteye neden olur. Ancak hani burada da artık olumsuz fiyatlamaların biraz da arka plana itilebileceğini düşünüyoruz. Yani şimdilik teknik anlamda pozitif değerlendirebileceğimiz birçok unsur ortada yok. Ancak orta vadeli indikatörlerde yaşanan toparlanma, kısa vadeli ki bu yatay seyri biraz daha yukarı doğru tetikleyecektir. 16.200'ün üzerinde bir sanayi endeksi görürsek de bununla beraber banka hisselerindeki alımlarla da bir süre endeksinde toparlanma ön plana çıkacaktır. Yani bu dönemde banka hisseleri ön planda olur, ancak sanayi hisselerine gelecek bir alım endeksteki asıl hareketi tetikleyecek nokta olur.
0: Gün içinde 12.104 seviyelerine kadar gerilemiş Borsa İstanbul. 12.250'den kapattı ama gün içinde o dipten toparlanma alt seviyelerde alıcıların da devreye girdiğine işaret ediyor aslında. Ama endeksin 12.276 civarındaki o gün içi zirvesinin altında kapanması bize yukarı hareketin henüz güçlü bir kırılıma dönüşmediğini de gösteriyor mu?
1: Bakın evet, yani son özellikle son 3 günlük sürece bakarsak pozitif başlayıp negatife, negatif başlayıp günden dibinde kapanan bir seyir de gördük. Ama sonrasında hemen fiyatlamanın terse döndüğü bir süreç yaşadık bir sonraki gün. Burada da benzer bir görünüm var. Zayıf başlangıç, günün en yükseğine yakın bir kapanış. Evet, en yükseğini tam üstünde kapamadık ama yani burada dikkat edilmesi gereken nokta son 2 haftalık süreçte diplerin hep yukarıda oluşması. Zirvelerin de sıkışmanın biraz daha alt bölgede üçgen formasyon olarak da adlandırabileceğimiz bir teknik unsur oluşuyor. Yani indikatörlere bakmak gerekiyor burada. Özellikle orta vadeli indikatörler toparlanıyor olması bu sıkışmanın yukarı yönde kırılma ihtimalini de arttırdığını düşünüyorum. Yani zayıf bir görünüm evet, gündem bizim için baskılayıcı unsur ama yukarı potansiyelinin artık yeni taban oluşumlarıyla beraber 12.000 üzerindeki bir BIST endeksi açısından güçleneceğini düşünüyoruz.
0: 13 Ekim itibariyle o son bir aydaki harekete yaklaşık olarak bakıyorum %15'in üzerinde bir gerileme var. Tabii dünkü o 0.82'lik yükselişi de henüz orta vadeli düşüş görünümünü tek başına değiştirmediğini de görüyoruz. Olası senaryolarınızı merak ediyorum ve destek seviyelerinizi ve direnç seviyelerinizi. Olumlu, yatay ve olumsuz senaryoda destek direnç nereler olur? Yatırımcı hangi bantları takip etmeli?
1: Kısa vadeli açısından konuşursak 12.000'in altında bir fiyatlamayı görmedikçe bu bölgeden yeni taban oluşumlarının oluşacağı yerdir. Hem kısa vadeli açısından hem orta vadeli açısından. Yani gündemin biraz daha ön planı olduğu bu şeyi göz önünde bulundurursak, gündem sakinleştiği sürece veya gündemdeki bu toz duman biraz daha oturduğu bir süreç içerisine girdiğimizi de düşünürsek 12.000 burada kritik nokta. Üzerinde kaldığımız sürece BIST endeksindeki güç kazanımı devam edecektir. Yani biraz daha sakin, biraz daha sabırlı yatırımcıların pozisyonlamayı yapabileceği bölgelerdeyiz diye düşünüyorum. Yani kısa vadede neresi bizim için tetikleyici nokta olur? 12.528 seviyesini geçirmesiyle olur. Yani şimdilik 300-350 puan oraya uzaklıktayız. Yani çok da böyle büyük bir oran ya da büyük %1 değişim değil. 12.500 üzerinde bir fiyat kapanışı görürsek de burada artık kısa vadede tepki hareketini bir trend hareketine çevrileceğini ya da evrileceğini düşünüyoruz. Böyle bir kırılma bize ilk etapta 13.200 sonrasında da 13.600 seviyelerine kadar rahatlıkla taşıyacaktır. Yani bu dönemler biraz daha sakin hareket ederek mal toplama sürecinin geçirebileceği bir dönemdeyiz. 12.000'i bence fırsat bölgesi olarak değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum yatırımcıların.
0: Cari fazla Borsa İstanbul için nasıl okunmalı, nasıl okuruz?
1: Yani şu anda temel anlamda olumlu, ancak cari fazladan çok şu enflasyon sürecini biraz daha bir önceki, yani Kasım ayında gelecek enflasyon da bizim için önemli olacak. Merkez Bankası'nın elini biraz daha rahatlatacaktır. Hem cari fazla hem üstüne enflasyon biraz daha bizim için belirici olur. Biz süzendeks açısından veya genel ekonomi açısından olumlu olsunlar.
0: Göksel Bey, bir virgül koymak istiyorum sözünüze. Enflasyon ana eğilim yavaşlıyor dedi Merkez Bankası Başkanı. Şu anda da son dakika olarak ekranda görüyorsunuz. Enflasyon ana eğilim yavaşladı mesajı geldi Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan. Buyurun, devam edebilirsiniz.
1: Ya biraz önce de bahsettiğim gibi yani Merkez Bankası Başkanı'nın da zaten söylediği konu bizim için ana konu. Cari faizde bizim için olumlu gelişmeler, ancak enflasyondaki bu düşüş eğilimi, ana eğilimin aşağı yönlü biraz daha belirgin bir şekilde ortaya çıkması en azından 2027 için umutları arttıracaktır. Bu fon krizi olayı veya fon gelişmeleri de arka plana itildiği bir döneme girersek 2026'nın son ayları biraz daha Borsa İstanbul açısından zirve bölgelerini konuşabileceğimiz yerler olur, ancak böyle kolaydan da toparlanmayacağını belirtelim tekrar.
0: Fon tasfiye süreciyle birlikte Borsa İstanbul'da o satış baskısının azaldığını teknik olarak nasıl anlayacağız, ne dersiniz? Hangi hacim ve fiyat davranışı arzın piyasada karşılandığını gösterecek bize?
1: Şu andaki dünkü işlem hacmine bakalım şimdi hemen tam rakamı.
0: 92,9 milyar lira işlem hacmi.
1: Yani geçtiğimiz ayları göz önünde bulundursak burada 200 milyarın üstündeki fiyatları çok gördük. Yani hacim olarak en azından 150-200 milyar hacmine yaklaşırsak Borsa İstanbul açısından artık alıcıların biraz daha piyasaya yöneldiğini söyleyebiliriz. Şimdilik biraz daha tepki olur mu veya tepki hareketleri nereye kadar devam edebilir diyebileceğimiz bir piyasa katılımcısı var. Ancak yani önümüzdeki birkaç hafta içerisinde tekrar 150 milyar TL'lere yaklaşan hacimlerle beraber Borsa İstanbul'da da güç kazanımı gerçekleşir.
0: Tabii küresel satış tarafı da var. Oraya da bakmak lazım ama Türkiye'ye özgü satışı grafikte nasıl ayırırsınız küreselden?
1: Yani şu andaki durumda bakın 12 bin, yani biraz önce de dedim yani 12 bin bizim için kritik bölge. Bu seviyenin üzerinde kaldığımız sürece küresel piyasalarda böyle çok sert ve agresif bir düşüş eğilimi gerçekleşmezse endeks açısından da 12 bin kalırız. 12 bin üzerindeki fiyatlarda da artık 12.500 ve sonrasında da 13-14 bin konuşmaya başlayacağımız bir döneme gireceğiz. Yani burada yaşayacağımız nokta 12 bin kırılıp kırılmayacağı. Mevcut durumda kırılacağını düşünmüyoruz. Yaşanabilecek herhangi bir global bazda bir satış dalgası olur mu? Kısa vadede olacağını da düşünmüyorum. Yani olursa 12 binin altında artık globale ayak uydururuz. Üzerindeyse pozitif ayrışız diyebilirim.
0: Peki Brent petrole geçelim. Brent petrol fiyatlaması, grafiği, eğilimi, yönü tabii jeopolitik riskle bağlantılı ama Amerika ile Rusya'nın bir de dizel anlaşması var. Onu da masaya koyarsak 106,3 dolardan fiyatlanıyor. 0,62 yukarıda Brent petrol şu anda.
1: Şimdi son ne zaman başlayan? Temmuz ayı başından başlayan bir yükseliş rallisi var. 70 dolardan 106 dolarlara gelinmiş durumda. Ancak dikkat edilmesi gereken durum bence son bir aylık süreçte 106'yı geçemedik. Tüm gelişmelere rağmen geçemedik bu kadar doğru. Yani benim kişisel görüşüm burada 106 zirvesi aşılmadıkça ki mevcut teknik görünüm aşılma ihtimali bence azaltıyor. Brent petrol için zirve bölgeler buralar, eğer savaş tarafında veya İran'ın Hürmüz tarafında özel bir gelişme yaşanmayacaksa 106 dolar seviyelerinin altında bir fiyatlamayı çok rahatla görürüz. Ama ana trend hareketi ne zaman bozulur dersek de 96 dolar seviyesinin kırılmasıyla gerçekleşir. Bu seviyenin altına kadar, yani üzerinde kaldığımız sürece gerçekten bir düzeltme eğilim olarak orta vadeli trend içerisinde gerçekleşir. Ancak 96 doların altında da bir fiyatlamayı görürsek burada başka bir senaryoda konuşmaya başlarız ki global bazda bütün piyasaları ve de hisse senedi piyasalarına pozitif etki yaratacak bir gelişme olur. Şimdi 106 direnci bizim için önemli bir barem. Bu seviye geçemedikçe de yani aşağı potansiyeli biraz daha artabileceğini düşünüyorum.
0: Altın onsa geçelim. Altın onsunda o güvenli liman talebiyle tabii bir tarafta dolar, diğer tarafta da yüksek tahvil faizleri çarpışıyor aslında. Teknik görünüm hangi tarafın ağır bastığını söylüyor size?
1: Şimdi Amerikan tahvil oranlarındaki yükseliş devam ettiği sürece ons altın tarafında güçlü bir fiyatlama beklenmemeli, ancak yani orta vadede önemli destek bölgelerin üzerindeyiz. 4000-4050 bölgeleri bizim için kritik bölgeydi. Oralara yaklaştık ki burada da Haziran ayından itibarenki süreci göz önünde bulundursak aşağıda 3960-4000 bandı, yukarıda da 4700'ü galiba. Evet, 4700 seviyeleri direnç bölgeleriydi. Orta vadeli açısından önemli bölge destek bölgeden gelinmiş durumda. Teknik anlamda bir taban oluşumu da görüyoruz. 4000 seviyesinin üzerinde indikatörlere baktığımızda burada da biraz daha güç kazanımı ortaya çıkmış durumda. Özellikle orta vadeli indikatörlerde momentum ve MACD'de al sinyali üretilmiş olması bir tepki olasılığını arttırıyor. 4.500 dolar seviyesi kırılmadıkça yukarı potansiyelin biraz daha arttığını görebiliriz. 4.220 seviyesi de yukarı hareketi tetikleyecek bölge olur. Bir ters omuz baş omuz, yani bir yükseliş formasyonu Boeing çizgisini geçtiği yer alan 4.226 ve üzerindeki fiyatlarda 4.400 ve sonrasında 4.700 seviyeleri tekrar gündeme gelecektir.
0: Şimdi yine bir virgül koyalım sözünüze, çünkü Merkez Bankası Başkanı'nın açıklaması önemli, onu biraz daha detaylandıracağız. Enflasyonun ana eğilimi yavaşladı dedi Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan. Detaylarına bakalım. Karahan'ın söylediklerinin, mesajlarının, yüksek enerji fiyatlarına rağmen çekirdek enflasyon yavaşlıyor. Zayıf talep, arz şoklarından kaynaklanan enflasyonist etkileri hafifletmektedir. Proaktif önlemler, ticaret kısıtlamalarına tabi fonlardan kaynaklanabilecek olası yayılma riskini sınırlamaktadır. Sıkı para politikası altında Türk lirası tercihi güçlü seyrini sürdürmektedir. Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek olan sıkı para politikası duruşu, talep, döviz kuru ve beklenti kanalları aracılığıyla dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Komite politika faiz oranını, gerçekleşen ve beklenen enflasyonu ve bunun temel eğilimini dikkate alarak ara hedeflerle uyumlu olarak öngörülen enflasyonun düşme yolunun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir. Para politikası kararları enflasyon görünümüne odaklanılarak her toplantıda ihtiyatlı bir şekilde alınmaktadır. Enflasyon görünümünün ara hedeflerden önemli ölçüde sapması durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır dedi. Ayrıca fon çıkışları yerleşiklerin Türk lirası varlıklara yönelik tercihlerini önemli ölçüde zayıflatmadı ifadesini kullandı Merkez Bankası Başkanı Karahan. Şimdi devam edelim. Bu detaylar önemliydi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın mesajları önemliydi. Detaylandırdık. Şimdi Göksel Bey ile devam edelim sohbetimize. Buyurun lütfen, kaldığımız, virgül koyduğumuz yerden devam edelim.
1: Şimdi ons altın tarafı açısından bence kısa vadede artık taban bölgeleri 4.100 dolar seviyeleri olarak değerlendirmekte fayda var. Teknik anlamda indikatörlerin çoğu pozitif yönde hareket ettiğini görüyoruz. Yani çok kısa vadede görünüme baktığımızda bir ters omuz baş omuz formasyonunda teknik anlamda yükseliş potansiyelini arttıran unsurlar. Yani burada ya 4.220 dolar seviyesini geçirmesiyle biraz daha öne açılacağından dolayı, ki bahsettiğim formasyonun boyun çizgisi bu bölgeden geçiyordu, pozisyonlar arttırılabilir veya ben biraz daha hani riski seven bir yatırımcıyım diyorsanız 4.100 dolar ve üzerindeki her fiyattan burada kademeli olarak alım denenebileceği kanaatindeyim ons altın açısından.
0: Peki Borsa İstanbul'la dönersek tekrar, destek kırılmasıyla gün içi sarkma arasındaki farkı nasıl anlasın yatırımcı?
1: Yani destek kırılması genelde hani ayı tuzağı ve boğa tuzağı olarak adlandırabileceğimiz gelişmeler, önemli kırılma noktalarının altında bir gün kapanış veya birkaç günlük kapanışı görmek gerekiyor. Gün içerisi hareketlerde eğer yatırımcıların trade amaçlı bir pozisyonlaması yoksa sakince bu destek bölge, yani trend destek bölgelerinin altındaki birkaç günlük kapanışı beklenmesinde fayda var. Genelde böyle sert hareketler haber akışlarıyla beraber gerçekleşiyor. Sonrasında da toparlanma aynı hızda gün içerisinde çok yaşadık. Bu nedenle böyle kritik zamanlarda desteklerin kırıldığı anda pozisyonunu kapatmaktan çok biraz daha gün kapanışlarını beklemek, en azından 1-2 günlük süreçte trend desteklerin altında kalınmasını beklemek yararlı olacaktır diyebilirim. Hani burada biraz agresiflikten uzak, sakin davranmak piyasalar açısından her zaman yararlı bir strateji olmuştu geçmişte, bugünlerde de öyle olacak diye
0: Peki,
1: düşünüyorum.
0: Şimdi geçelim o zaman dolar endeksine de bakalım. Dolar endeksinde

0: Teknik seviyeler, görünüm, grafik, eğilim, yön bize ne söylüyor? 101,8'de şu anda.
1: Şimdi bakın burada son bir senenin zirvesi 101,80'di. Burayı kırarak 102,60'a kadar geldik.
0: 18 ayın zirvesinde için... şu anda.
1: Evet, yani en son ne zaman görmüştük burayı? Haziran ayında gördüğümüz ve 101,80 seviyesi vardı. 101,80'den sonra 98'e kadar hızlı bir geri çekilmeye yaşanmıştı. Sonra tekrar toparlandık. 102'lerdeyiz. 101,80 bizim için artık kritik bir destek konumunda, ancak yani trend yukarı doğru devam etse de indikatörlerde belirgin bir negatif uyumsuzluk var. Yani fiyatlar yukarı gitse de negatif uyumsuzlukla beraber DXY endeksinde önümüzdeki günlerde bir miktar güç kaybı görebiliriz ki 101,80 desteğin kırılması burada geri çekilmeyi hızlandırır. Kişisel beklentim bu desteğin aşağı yönde kırılma arasının birazdan plana çıkacağı şeklinde. Böyle bir kırılmayla beraber iki etapta 140 sonrasında ise tekrar 90'lı seviyeleri, 99'lu seviyeleri konuşmaya başlarız. Teknik anlamda doların güç kaybedebileceği bir sürece gireceğimizi düşünüyorum özetle.
0: Euro'daki zayıflık da aslında dolar endeksini yukarı çekiyor. Bu durumda sadece dolara yönelik güvenli liman talebinden de kaynaklanmıyor. Aynı zamanda tahvil getirilerinin de yüksek olması doları cazip kılıyor ama büyük para birimlerindeki zayıflık da etkili değil mi?
1: Ya mutlak bu şekilde, ama şimdi artan bir faiz var. Amerika'ya yönelim, yani dolara yönelim devam ettiği sürece doğal olarak Euro bölgesindeki süreci de baskılıyor. Euro dolar paritesi de zaten ciddi anlamda bir değer kaybetti. 1.17'yi görmüştük. 1.11'e kadar sert bir geri çekilmeyi çok kısa sürede yaşadık. Son günlerde de 1.11.50 seviyelerin üzerinde bir tutunma çabası var. DXY endeksindeki geri çekilmeyle beraber burada da bir toparlama çabası bekliyor olacağız. İlk etapta 1.13.50 seviyeleri de Euro dolar paritesi için direnç bölgeleri olacaktır. Yani parite tarafında işlem yapanlar açısından Euro dolarda uzun tarafta olma zamanına gelindiğini düşünüyorum. En azından kısa vadede bir tepki hareketine eşlik edilebilir bu süreçte.
0: Petrol de 105 doların üstündeyken eğer FED de faiz arttırırsa dolardaki yükseliş yeni bir aşamaya taşınır mı?
1: Mutlak taşınır, ama hani dolar, Brent petrol ya da enerji kaynaklı maliyetler buralarda sınırlanacağını düşünüyorum. Ben hani kişisel görüşüm bu. Atılan adımlar var Ukrayna-Rusya arasında. Hürmüz'deki süreç büyümüyor, mevcut durumda korunuyor. Burada Brent petrol cephesi 106 doları geçmediği sürece Amerika tarafında en azından tahvil fiyatlarında da sakinlemeyi beraberinde getirebilir. Fed'in atacağı adımlar mutlak etkili olur, ama yani burada teknik anlamda görünüme baktığımda çok da böyle kısa vadede Brent'te güçlü bir yükseliş veya Amerikan tahvillerindeki yükseliş trendinin devamını destekleyici unsurlar yok. Ben biraz daha pozitif taraftayım bu dönemde.
0: Yorumlarınız için teşekkür ederim Göksel Bey. Keyifli ve kazançlı bir gün diliyorum size. Kolaylıklar.
1: Teşekkür. İyi yayınlar diliyorum. İyi çalışmalar.
0: Teşekkürler. Devam edelim seans öncesinde. Şimdi konuğum stratejist Eren Kuru. Günaydın, yayına hoş geldiniz Eren Bey.
2: Günaydın, iyi yayınlar.
0: Şimdi ana eksenimiz tabii küresel risk iştahı, Amerikan enflasyonu, FED, tahviller, petrol, altın olacak. Küresel piyasalarla başlayalım. Bugün ana fiyatlama konusu hangisi, ne dersiniz? Enerji arzı mı, Amerikan enflasyonu mu, FED'in faiz patikası mı?
2: Vallahi hepsi
0: diyebiliriz. Hepsi diyorsunuz.
2: Hepsi diyebiliriz burada. Ama tabii ki de ana odak, hani bizi buraya getiren en büyük etkenlerden bir tanesi Brent petrol tabii ki de. Brent petrol artık yani 100 doların üzerindeyiz. Hani 100 dolardaki fiyatlama, yanılmıyorsam şu an 106 dolarda gibi bir fiyatlama var Brent petrol tarafında. Bu fiyatlamanın hani kalıcılığından sonra, hani artık hani enflasyon yıl sonuna geldik. Son 3 aylık periyoddayız. Yıl sonu enflasyonları 3 aşağı 5 yukarı hani belirginleşmeye başladı. Ama hala bu ABD İran tarafındaki politik görünüm tam oturmadığı için hala o tarafta beklentiler dalgalı şekilde olmaya devam ediyor. Şimdi Brent petrolü kenara koyarsak, Brent petrolü temas eden ürünler var. İşte dizel ürünler. Dizel ürünlerden kastım işte taşımacılık faaliyetleri,

0: taşımacılık faaliyetlerinden sonra hani ulaşım, uçak, gemi, karayolu ve bunlardan doğan maliyetlerden doğan para kendi tarafına yansıyan ürünler. Brent petrolün yukarıda kalması, enflasyon beklentinin yukarıda kaldığı, demin de siz yayında konuk dediğiniz gibi tahvil faizleri yukarıda fiyatlanıyor. Tüketici finansmanın noktasında da hani Brent petrol faizleri yukarıda tutmaya devam ediyor diyebiliriz şu an. O yüzden mevcut konjonktür gereği ilk bizim baktığımız yer enflasyon. İlk baktığımız yer petrol, ikinci baktığımız yer bundan doğan fiyatlama, sonra Fed'in bu fiyatlamaya doğru faiz patikası ve bundan sonra oluşabilecek riskler. Bence şu an ikinci seçeneği dün akşam Fed Governor'u Williams'ın hani bu yıl içerisinde bir faiz artışımız daha var ve bir ibarede bulundu. Bunu da eklediğiniz zaman aslında bence Fed'in faiz patikasında artı bir faiz artışı daha görebiliriz bir çeyrek bas puan kadar. Şu an hani swap piyasasında bunu fiyatladığını görürüz ama eskisi kadar sert bir fiyatlama yok. Ama TÜFE verisi gelecek bu hafta. TÜFE verisinde eğer beklenti üstü ya da konsansus üstü bir fiyatlama görürsek otomatikman biz buradaki fiyatlamaları daha belirgin şekilde görebiliriz diye düşünüyorum. Zaten hatta geçtiğimiz haftada şöyle bir ibarede yer aldı. Piyasa artık Fed faiz arttırmadan faiz artışı yapıyor gibi. Financial Times'da oluyor söylemişlerdi yanılmıyorsam. Bence doğru katılıyorum bu sürece. Eskiden Fed hani ön planda olur piyasayı izlerdi. Şu an ise tam tersi olarak bir fiyatlamayız bunu görüyoruz. O yüzden mevcut konjonktüre göre bakıldığı zaman demin sizin de söylediğiniz gibi petrol arkasından enflasyondan sonra merkez bankaları
1: tahviller
0: riski varlıklara etkisi tabii ki de tahvil tarafına etkisi de enflasyon dolayısıyla etkisi dolayı direkt ondan olacaktır. Ben şu anki tahvil veri meclisinde, ABD tahvil veri meclisinde bir miktar geri çekilme var. Bunu aslında hani primlenmeyi şöyle yorumluyorum. Bu faiz seviyesinden yatırımcılar risk iştahı artışı gösterebiliyor. Tahvil faizinde ama mevcut konjonktür gereği tahvil faizlerin bir miktar daha yukarı doğru gelişeceğini düşünüyorum diyebilirim.
1: Fed yetkililerinin de enflasyon konusundaki mesajları da birbirinden ayrışıyor. Faiz patikası ile ilgili açıklamaları da birbirinden farklı. John Williams örneğin 2026'da bir faiz artışının uygun olabileceğini söylüyor. Piyasa Fed'in Ekim toplantısında faizi sabit tutma ihtimalini yüksek görüyor ama biraz önce sizin de Financial Times örneğini verdiğiniz gibi buna rağmen yeni bir faiz artışı ihtimali de konuşuluyor. Bu iki beklenti arasındaki farkı ve sizin beklentinizi merak ediyorum.
0: Ben de aslında Williams'da paralel şekilde düşünüyorum. Eğer piyasa mevcut jeopolitik risklerden dolayı sıkılaşma döngüsüne giriyorsa FED bence faiz artışını yapacaktır. Biz bunu bir önceki toplantıda gördük. Zaten Trump da bunu desteklemişti. FED ne yapılması gerekiyorsa onu yapsın diye bir açıklamada bulmuştu ve FED faiz arttırmıştı. Ve mevcut konjonktür gereği eğer Brent petrol ve Brent petrolden doğan küresel tarafta eğer tekrardan enflasyonu tetikleyen bir görünüm daha geliştirmeye devam ederse FED faiz artışını yapmaya devam edecektir diye düşünüyorum diyebilirim. Bir sonraki toplantıda 25 bas puanlık faiz artışı ihtimali şu anki konjonktürde sizin dediğiniz gibi swap tarafında hani şu an böyle yüksek ölçekte fiyatlanmasa bile ben yani o fiyatlama döngüsüne girdiğimiz zaman faiz artışı yapacağını düşünüyorum diyebilirim. Tabii ki de TÜFE'yi görmemiz lazım tabii bu süreçte. İlerleyen dönemlerde 2027'de faiz artışı şu an için gözükmüyor. Ama demin söylediğim sebepleri yan yana koyduğum zaman neden olmasın diyebilirim. Ama mevcut konjonktür gereği faiz artış olasılığı swap tarafında fiyatlanmıyorsa bile piyasa bunu çok küçük mevcut konjonktür göre fiyatlıyor diyebilirim sizlere.
1: Şimdi tahvil piyasasının verdiği sinyaller çok önemli tabii. Burada Williams'ın açıklamalarının ardından da 2 yıllık faizlerdeki yükseliş geri alındı. Bu hareket piyasanın faiz artışı riskini azalttığını mı gösteriyor? Yoksa yatırımcılar için yeni enflasyon verilerini beklerken onlar pozisyon mu ayarlıyor?
0: İkinci seçenek bence burada pozisyon ayarlanması ön planda.

0: 10 yıl 30 taraf 30 yıl tarafa bakıldığı zaman hala ama hala piyasasında bir riskin olduğunu düşünüyor ve görüyor. O yüzden şu anki seviyeler hani gerilemesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi. Bu seviyelerde yani yüksek seviyelerde hala alıcı mevcut. Yatırımcılar risk alabiliyor tahvil tarafından ama mevcut konjonktür gereği ve tahvil arzının devamlılığı 2020'nin sonuna kadar düşündüğüm zaman bence ABD tahvil faizleri mevcut seviyesinden bir miktar daha yukarı doğru gelecektir diye düşünüyorum diyebilirim.
1: Tersi senaryoyu da düşünelim o zaman. Tahvil faizleri gerilerse bu durumda hem altın, ayrıca teknoloji hisseleri ve gelişen ülke piyasaları bundan yarar sağlayabilir ama tersi senaryoda da her şey tersine çevrilebilir. Şunu sormak istiyorum aslında. Bugün bu tabloda portföylerde hangi varlık öne çıkmalı ve hangi riski yeterince fiyatlamıyor şu anda piyasa?
0: Bence hani ilk sorudan başlayacak olursak bence yine Türkiye'de olduğu gibi hani yurt dışında da sabit getirdiği ürünlerden maksimum derecede yararlanmak ister yatırımcılar diye düşünüyorum. O yüzden hani portföy alokasyonlarında da hani yurt dışındaki fonların portföy alokasyonunda da yakın vadedeki getirilerin bir miktar daha yakın vadedeki sabit getirdiği ürünlerin alokasyonunda ağırlığını arttığını görebiliyoruz. Uzak tarafta hani pozisyonlanma yapmak, demin söylediğim gibi 10 yıl 30 yıl taraftaki getirilerde pozisyonlanma yapmak şu an için erken. Hani carry olarak taşıma, pozisyon taşıma amacıyla düşündüğüm zaman bence şu an için erken. Bir miktar daha zaman var çünkü yeni yüksek seviyelerde nereye doğru gelişeceğini kesmek çok güç. O yüzden 2 yıllık ve 10 yıllık tarafı getirilerde pozisyonlanma, hatta 1 ve 10 yıllık, 1 ve 5 yıllık, 1 ve 2 yıllık taraftaki fiyatlamalara bakılırsa daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. O yüzden tahvil tarafını kenara koyuyorum. Bu bir şey. Yani yüksek ölçekte sabit getirilmeleri olması lazım. Bu bir şey. İkincisi ABD tarafındaki sizin dediğiniz gibi işte Nasdaq, S&P, Dow Jones. Dow Jones'u biraz kenarda tutacağım petrolden dolayı. Diğer tarafa bakıldığı zaman Nasdaq ve S&P ya da Russell 2000 tarafına bakıldığı zaman burada 12 ay sonra karlılık beklentileri %35 tarafında yer alıyor. Yani çok büyük bir rakam. Yani şu an bizim yani yurt içindeki analiz raporlarına bakıldığı zaman %30, 12 aylık beklentilerde %30, 35 gibi bir beklenti mevcut iken TL bazında. Bunun Amerika bazında %30-35 olduğunu düşün, dolar bazında. Bence faizler yüksek kalmaya devam ederken AI tarafında yatırım yapan şirketlerde bu karlılık devam edeceğini düşünün. O yüzden mevcut portföyün büyük bir kısmını, yani 4-5'li parçaya bölersek portföyü, 4-2'si 4'te hatta 2.5'u fixed income ürünleri, geri kalan faydanın %2.5'u bu AI temasına yatırım yapan şirketler. Diğer tarafa geldiğimiz zaman hani malta aset oldu aslında. Bu tarafa da hani altın değerli metal tarafına bakıldığı zaman ise buraya bir miktar daha minör bir pozisyonlama yapılması gerektiği taraftarıyım. Neden diyeceksiniz? Çünkü karşımıza geçtiği zaman hani geçtiğimiz dönemlerde biliyorsunuz hani geçtiğimiz yıl altın çok iyi bir performans gösterdi. Ama faiz indirim beklentilerinden dolayı. Şu an faiz indirim beklentileri bir miktar dairede. Küresel konjonktür, demin yayının başında konuştuğumuz gibi bir miktar daha mid seviyede, orta seviyede. O yüzden mevcut konjonktüre göre altın eskiye göre, hani dolara göre performans olarak bakıldığı zaman olması gerekebilir. Ama bunun geçtiğimiz dönemlerde bu portföyde büyüklüğü %10, %20 ise bu olmamalı. Bir miktar daha küçük, yani %5, %7.5 bağımlı bir yerde olması lazım. Eğer bunu kenara koyarsak nerelerde yapılabilir? Altındaki yani değerli metaller portföyü yaparsak altının alokasyonunu bir miktar daha azaltıp onun yerine bir miktar daha güneşi arttırabiliriz diye söyleyebilirim. Kabaca özetlersem yani yurt dışında bir malta asset portföyü oluşturursak yurt dışındaki faizler yurt içindeki gibi nasıl yüksekse oradan yararlanmalı. Elde edilen gelir ise Nvidia gibi, Microsoft gibi, Google gibi AI CapEx'ine yatırım yapan şirketlerde bir miktar daha risk alınmalı. Ve son olarak da altın ve gümüş tarafında, değerli emtia tarafındaki pozisyonlanmaları da bir

0: miktarda minor seviyede tutmakta yarar var diyebilir.
1: Peki gelelim o zaman fon krizindeki son duruma. Şimdi 40,5 milyar liralık fon tasfiyesi yalnızca yatırımcıya para ödenmesi meselesi değil. Sermaye piyasasında güvenin yeniden inşa edilmesi meselesi aslında. Çünkü ödeme sürecinin tamamlanması evet operasyonel bir başarı ama yatırımcı güveninin yeniden kazanılması çok daha kapsamlı bir sınav gibi görünüyor. Gelinen son noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz ve sonrasında da bundan sonra fon yatırımcısının nelere dikkat etmesi gerektiğini sormak istiyorum size.
0: Bence hani bu süreç hani ilk başladığında her şey toz buluktu. Hani kiminler ne kadar pozisyonu var, hangi fonda ne kadar, hangi ürünler var bunu kesinlikle çok güçlü. Orası toz bulutuydu diyebilirim. Dediğiniz gibi bu süreç bir ayın bir miktar daha geçti. Bence hani hükümet burada bir miktar daha hani agresifti, agresif olmaya devam ediyor. İşte adli taraftaki hareketlilik, fon tarafındaki hareketlilik derken tabii ki de bu fon krizinde oluşan herkes hani fon tarafında yatırımcılar mağdur oluyor, kabul ediyorum. Bu süreç içerisinde para piyasası gibi risksiz varlıklarda yatırım yapan müşteriler, yatırımcılar burada bir miktar daha çekimsel tarafta yer alık alacaktır. Biraz daha banka mevduatına kayabilirler bu taraftakiler. Ya da banka menşeli para piyasası fonlarında likidasyonu yöntemelirler. Yani hisse senedi tarafından gelecek olursak hani orası hani yatırım yapılan şirketler toplam büyüklüğe bakıldığı zaman ilgili tarafta yer alıyorlardı. Şu an fonlardaki o tasfiye sürecinde başladıktan sonra daha da likidite kuruyacaktır bu süreçte. O yüzden mevcut fiyatlamada ne Borsa İstanbul tarafı görünümden dolayı bu olaylar başlamadan önce Borsa İstanbul bir miktar negatiflerdi hatırlarsanız. Hani neden aşağıya gidiyor, endeks sürekli daralıyor, dolar basınca 23 seviyelere geldik gibi. Ama mevcut konjonktür içerisinde fon krizine dahil ettiğimiz zaman bence soru işaretleri oluşmaya devam edecektir mevcut koşullarda. Yeni yatırımcı ne zaman gelecek? Bence bu tabii en büyük sorulardan bir tanesi sizin dediğiniz gibi. Burada bence yatırımcı tasfiye süreci bitirecek, herkes bakiyelerini alacak. 2027 yılında başlangıç yapacak ve mevcut bütçeye göre yeniden şekillendirme olacaktır. Ama şunu düşünmemek gerekir. Hani tasfiye sürecinde 100 lirası olan birisi 100 lira alamayacak. Hani bakiye büyüklüğünden kastetmiyorum. Bir miktar daha fazla soru işaretleri de gelecek. O yüzden piyasadaki likidite biraz daha kuracak. Böyle likidinin büyük kısmında mevcut eski likidisi olmadığı için daha çekimsel davranacak ve daha az agresif olacaktır diye düşünüyorum. O yüzden Borsa İstanbul daha az likit bir piyasa göreceğiz. Para piyasası fonları da biraz daha likidite eriyecek. Fırsatlar oluşacak mı? Oluşacak da tabii ki de. Ama yatırımcının buraya tekrardan geri dönmesi için biraz daha zaman var diyebilirim. Yani bir miktar daha gözlemci tarafta yer alacaktır diye söyleyebilirim.
1: Borsa İstanbul'a temas etmişken 0.82'lik yükseliş, 12.250 kapanış gün içinde 12.100'lere, 104'lere kadar da düştü. Bu seviyenin de üstünde çıktı ama 12.250'den kapattı. Nasıl değerlendirdiniz Borsa İstanbul'daki son kapanış ve görünümü? Sektörel açıdan da baktığınızda hangi detaylar dikkatinizi çekti dünkü hareketlerde?
0: Şöyle söyleyeyim bu tarafı, hani endeks tarafında yukarı doğru rebound etmesi aslında oldukça normal bir fiyatlama diyebiliriz. Bu hani çok sert bir aşağı doğru geri geliş bir izledik diyebilirim. Mevcut konjonktüre göre de mevcut ve fon krizi tarafında fiyatlamayı görecek olursak ben bir miktar daha aşağı doğru gerilmenin olacağını düşünüyorum. Ama o eskisi kadar, yani bu fon krizinin başlangıcı kadar sert bir geri çekim olmayacaktır. Ama mevcut konjonktür geriyi de İlerleyen günlerde ve haftanın devamında tasfiye süreci bitene kadar Borsa İstanbul tarafında bir miktar daha geri çekilme bekliyorum diyebilirim. Yani 12.000, 12.000 ve altındaki fiyatlamaları görebiliriz diye söyleyebilirim.
1: Pozitif kapandı ama sektörler arasında belirgin ayrışma var. Bankalar ve ticaret hisseleri endeksi yukarı taşımış ama holdinglerin gerilemesi önemli burada değil mi Eren Bey? Yükselişin bütün piyasa geneline eşit yayılmadığını gösteriyor. Eşit yayılmayan bir pozitif tarafta momentumun yukarı yönlü olduğunu

0: olduğunu teyit etmiyor bize.
1: Doğru, dediğinize katılıyorum. Hani momentumun hani hep birlikte hareket etmesi lazım. Bu da bir miktar daha seçici bir şey. Hani bir DPR müşterisiyseniz, bir portentif şirketinde bir aracı konuda fon tarafında bir şeyiniz yoksa, yatırımınız yoksa, bu tarafta bir miktar daha sizin dediğiniz gibi daha seçici davranmakta yarar var diyebiliriz. Yani sizin dediğiniz gibi holding bankalar bir miktar daha betası endekse göre daha pozitif fiyattan mı diyebiliriz bu süreçte. Ancak karşında şöyle bir şey çıkıyor. Hani bu rebound etkisi mi yoksa hani yukarı doğru momentum fiyatı mı? Bence bu yukarı doğru rebound'dur diye düşünüyorum. Çünkü hasfiye süreci tam olarak bitmediği zaman hani biliyorsunuz hani iri ufak bir PYŞ'lerin fonlarının bakiyelerinde ayarlamalar bitti ancak bu Terra ve Pusula gibi büyük fonlarda alokasyonlar tam olarak oturmadı. Oturmadığı için de bir miktar daha tasfiye sürecinin bitmesini beklemeliyiz diye düşünüyorum. O yüzden hani her ne kadar da şu an rebound etkisi yaratsalar da endekste tarafında bankalar ve holdingler tarafından ben önümüzdeki günlerde ve haftalarda bir miktar daha gerileme bekliyorum diyebilirim. Bir de tabii ki de hani sizinle demin işte Brent petrol konuştuk, küresel tarafta faizler tarafını konuştuk. Yurt içinde de hani enflasyon düşmeye devam ediyor ama küresel konjonktür tarafında hala sıkı tarafta kalmaya devam ediyor. Bunun da etkisini göreceğiz biz. Hani olası bir faiz artışı bizi de negatif etkileyecektir. Cost of funding yukarı gidiyor çünkü FX tarafında. O yüzden mevcut konjonktüre göre de hani Borsa İstanbul için hani tamam yukarı doğru rebound'u göreceğiz piyasa tarafında. Ama biz dediğiniz gibi yukarı doğru yüksek bir momentum, herkesin birinde yukarı doğru gideceği bir endeksi görmemiz mümkün değildir diye düşünüyorum sizlere.
0: Paranın yönü ne söylüyor bize bugün Eren Bey?
1: Paranın yönü yine faiz diyor aslında. Faiz odaklı bir yön çiziliyor bize. Endeks tarafına bakıldığı zaman deminki yorumlarımı tekrarmış gibi olacağım. Ama paranın yönü şu anlık için faiz, bir miktar FX, FX'ten doğan gelirle de bir miktar daha yurt dışı hisse gibi gözüküyor diyebilirim. Borsa İstanbul tarafında ve endeksler tarafında ve sektörel bazı tarafta da fiyatlamalar bir miktar daha arka planda kalıyor gibi gözüküyor.
0: Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın son dakika verdiğimiz mesajları önemliydi. 22 Ekim'de faiz indirimi gelir mi?
1: Şöyle oradaki matematiğe şu gözle bakmamız lazım. Hani yıllık bazda %30'un altına geldik. Hani aylık bazda bir miktar daha hani trend olarak düşüş olmaya devam ediyor. Beklenti altına geldi hani aylık tarafta da. Ben bu şu tarafa bakmayı tercih ederim. Reel faizde ne taraftayız? Hani oradaki gap geliştirmeye devam ediyor enflasyon düşüşünden dolayı. O yüzden mevcut konjonktüre göre Merkez Bankası bu faiz toplantısında hani PPK'da ben 100 bas puan faiz indirimi bekliyorum diyebilirim. Ama yıl sonuna doğru bakıldığı zaman demin söyledim bu jeopatik listede yan yana koyduğum zaman bence 100 bas puan faiz gerçekleştirildi 150 bas puan sonrasında bekleyip gör pozisyonu ve her gibi bitirebilir diye söyleyebilirim.
0: Yayına katkılarınız çok kıymetli. Teşekkürler. Kolaylıklar. Keyifli kazançlı bir gün diliyorum size Eren Bey.
1: Ben de sizlere iyi yayınlar diliyorum. Keyifli günler gelsin.
0: Teşekkürler. Şimdi seans öncesini bitireceğiz. Saat başında da paranın rotasıyla karşınızda olacağım efendim. Birazdan görüşürüz.

0: İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 15. Kocaeli, Sakarya ve Bursa 22, Balıkesir 20. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 20, en düşük sıcaklığı 11. Konya 17, Kayseri 23, Nevşehir ve Sivas 20. İzmir gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 16. Denizli 19, Aydın 22, Muğla 17, Manisa 20. Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 19. Mersin 28, Adana 27, Kahramanmaraş 20, Hatay 25. Trabzon çok bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 18. Bolu 21, Karabük ve Samsun 23, Rize 25. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 18, en düşük sıcaklığı 4. Malatya ve Van 19, Erzincan 20, Ardahan 18. Gaziantep gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 14. Mardin ve Diyarbakır 25, Şanlıurfa 27 ve Siirt 26 derece.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Freeboards dünyasına siz de katılın.
1: Mustafa dedemle ilk kez balığa çıkıyorum.
2: Rastgele güven kaptan.
3: Bol şans güven kaptan.
1: Dedeme neden herkesin ona güven kaptan dediğini sordum. Sadece gülümsedi. Deniz birden dalgalanınca dedem korkma korkma dedi. Denizde rüzgar da olur, dalga da. Dedem tekneyi durdurup bana 50 yıl önce keşfettiği o yıldızı gösterdi. Bu yıldız ona hep doğru yönü gösteriyormuş. O günden beri ağları hiçbir denizden boş dönmemiş. Bu sırrını diğer balıkçılarla paylaşınca da herkes ona güven kaptan demiş.
4: Yatırım Finansman tam 50 yıldır yatırımcıların yanında.
5: Çapraz kur. İki para birimi arasındaki dolaylı değişim oranına çapraz kur adı verilmektedir. Uluslararası piyasalarda döviz kurları genellikle Amerika Birleşik Devletleri dolarıyla yerel paralar arasındaki değişim oranı şeklinde ifade edilir. Çapraz kur, iki ülkenin paralarının her birinin bir üçüncü ülkenin para birimiyle arasındaki paritedir. Bu üçüncü para birimi genellikle Amerika Birleşik Devletleri dolarıdır.
6: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
2: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
3: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.

0: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
1: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
2: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladık.
0: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
3: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
0: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
3: Paranın Günü hafta içi her gün 15'te A-Para'da.
4: Güvenilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr sunar.

Saat 9, ben Sema Ertekin. Küresel piyasalar yeni güne de kritik sorularla başlıyor. Enflasyon yeniden hızlanıyor mu? Fed faizleri daha uzun süre yüksek tutmak zorunda kalacak mı? Ve artan jeopolitik risklerin ekonomik maliyeti nereye kadar uzanacak? Bugün gözümüz Amerika'da olacak. Eylül ayı enflasyonu açıklanacak. Gelecek rakam yalnızca fiyat artışlarını değil, Fed'in önümüzdeki dönemde atacağı adımları da şekillendirecek. Doların yönü, tahvil faizlerinin seyri, altının güvenli liman gücü, hepsi aynı sorunun yanıtını arıyor. Faizlerde yeni bir yükseliş riski var mı? İçeride ise 3 başlık öne çıkıyor. Eylül enflasyonunun verdiği mesaj, 22 Ekim'de açıklanacak Merkez Bankası kararı ve fon tasfiyesinin piyasa likiditesiyle yatırımcı güveni üzerindeki etkisi. Borsa İstanbul'da tepki yükselişi var ama asıl soru şu: bu hareket yeni bir trendin başlangıcı mı, yoksa belirsizlikler öncesinde gelen geçici bir rahatlama mı? Bugün fiyatlara bakacağız ama yalnızca fiyatları konuşmayacağız. Veriyi, beklentiyi ve paranın yönünü birlikte okuyacağız. Çünkü piyasalarda önemli olan yalnızca ne olduğunu bilmek değil. Ne olduğunu, neden olduğunu ve bundan sonra neyin değişebileceğini doğru okuyabilmek. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın da önemli açıklamaları var. Buyurun başlayalım. Gündem başlıklarına bakalım. Fon çıkışları Türk lirası tercihini zayıflatmadı dedi Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan. IMF Dünya Bankası toplantıları kapsamında da Bangkok'ta gerçekleştirdiği o sunumda Türkiye ekonomisine ve enflasyonla mücadele sürecine ilişkin önemli değerlendirmeler yaptı. Merkez Bankası Başkanı fon krizinden kaynaklanan finansal bulaşma risklerinin doğrudan alımlar ve likidite önlemleriyle sınırlandığını, fon çıkışlarına rağmen yerleşiklerin Türk lirası tercihinin güçlü de kaldığını söyledi. Karahan enflasyonla mücadelede sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceği mesajını da verdi. Devam edelim. 3 PYŞ'de 66 fonun tasfiyesi de bu hafta tamamlanacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda gerçekleştirilen 5. Fon Kurulu toplantısının ardından da tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarındaki süreç ve yatırımcılara yapılan ödemelere ilişkin detaylar paylaşıldı. 66 yatırım fonunda bulunan 45.745 kişiye toplamda 40,5 milyar liralık aynı ve nakdi tasfiyenin bu hafta sonuna kadar tamamlanacağı bildirildi. Ve bir başka önemli gündem maddesi, 455 bin yatırımcı için bugün gözler mecliste. Tasfiye kararı alınan 131 yatırım fonu ve 455.758 yatırımcıyı ilgilendiren kanun teklifi bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündeme gelecek. Teklife göre yatırımcılara yapılacak ara ödemelerde 1 milyon liraya kadar ödeme sınırı uygulanması öngörülüyor. Borsa İstanbul'a bakalım. Bilanço dönemi 19 Ekim'de başlıyor. Borsa İstanbul'da 2026 yılı 3. çeyrek bilanço dönemi Türkiye Sigorta ile başlayacak. Bankacılık sektöründe de ilk finansal sonucu 27 Ekim'de Akbank'ın açıklaması bekleniyor. Aracı kurumlar da banka ve şirketlere yönelik net kar tahminlerini paylaşmaya başladılar. Ekonomiler için risk büyüyor mu? IMF Başkanı Kristalina Georgieva küresel ekonominin ard arda gelen krizlere karşı direncinin azaldığı uyarısı yaptı. Yüksek faizler, artan kamu borçları ve yapay zeka yatırımlarına ilişkin risklere dikkat çekti Georgieva ve ülkelerin ihtiyatlı para politikalarını sürdürmesi gerektiğini vurguladı. Ve İran, Umman, Hürmüz konusunda anlaştılar. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi

0: Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş düzenlemeleri konusunda Umman'la gerekli mutabakata vardıklarını söyledi. Garibabadi, Boğaz'ın yeniden açılmasınınsa Amerika'nın yükümlülüklerini yerine getirmesine bağlı olduğunu söyledi. Gündemi konuştuk. Hadi küresel haritayı açalım. Risk iştahına, yatırımcıların gündemine. Buyurun birlikte bakalım. Asya ile başlarsak kırmızı bir tablo var. Hindistan ve Hong Kong hariç Çin Şangay geri çekiliyor. 0.89 düşüşü var Çin Şangay'ın. 3.767 puandan geçiyor. Güney Kore'de %1'in üzerinde kayıp takip ediyoruz. 5.959 puanda. Hindistan bir miktar yönünü yukarı çevirdi. 73.049 puandan geçiyor ve Hong Kong 0.32'lik kazançla 24.423 puanda. S&P 500'e bakalım, Amerika tarafına 0.17 yukarıda. S&P 500 7.818 puandan geçiyor. Nasdaq'ta geri çekilme var, 30.565 puan seviyesinde. Dow Jones 0.23'lük yukarı yönlü hareketle 51.788 puan seviyesinde. Avrupa'da kırmızı bir tablo vardı. Dün ayrıca da Fransa'daki o ekonomik kriz, Macron'un reform isteği ekonomik krize de dönüşmüş durumda. Birazdan konuşacağız konuklarımla. Londra 10.650 puanda kapattı dün günü. Frankfurt'ta da bir miktar kayıp vardı. 25.259 puandan geçti. Madrid'de 0.39 düştü. Paris'te de 7.827 puan seviyesini takip ettik. Borsa İstanbul artıda kapattı. Dünü 0.82 yukarıdaydı. 12.250 puandan bitirdi ama bu yükseliş yayılan bir yükseliş, genele yayılan bir yükseliş değildi. Hem görünümü hem de sektörel okumayı birazdan yapacağız. Küresel harita böyleydi. Şimdi devam edelim Brent petrolle. Brent petroldeki fiyatlama önemli, enflasyon baskısı ve tabii merkez bankalarının faiz patikası açısından Brent petrol kaç dolardan fiyatlanıyor? 106,3 dolardan fiyatlanıyor. Şu anda 0.65'likte yukarı yönlü hareketi var. Petrole bakalım. 0.54 yukarıda, 94,6 dolarda. Doğalgazda %1'in üzerinde yükseldi. 3,3 dolardan fiyatlanıyor. Devam edelim. Kıymetli metaller tablosu gelsin. Kıymetli metallerde de görünüm nasıl? Altının ons fiyatı önemli. 0.20 geride, 4.153 dolara kadar geriledi. Destek direnç seviyeleri nereler? Altının yönü tabii hem tahvillerin görünümü, doların gücü buna göre belirlenecek yönü. Şu anda 4.153 dolardan fiyatlanıyor. Gümüş de 58,6 dolardan geçiyor. Tahvillere bakalım şimdi. Tahvillerde de son durum ne? Williamson, Fed yetkilisi Williamson açıklamalarından sonra Amerikan tahvillerinde kısa tarafta bir o yükselişin geri alındığını gördük. 0.25 düştü 2 yıllıklar, 4.78 seviyesinde. 5 yıllıklarda da 0.30'luk geri çekilme var, 4.99'da. 10 yıllıklar önemli. 0.31 geri çekildi ama hala 5'in üzerinde, 5.20 seviyesinde Amerikan tahvilleri. Son duruma da bakalım. Sonrasında da paranın rotasında konuğumu davet edeceğim. BIST 100 12.250 puandan kapandı dedik. Yeni güne başlayacak. Nasıl başlayacak? Dolar 49.39'da, Euro 55.38'de. Euro dolar paritesi bir miktar yukarı yönlü hareketle 1.12 seviyesinde. Dolar endeksi 101.91'de ve sepet kuru da 52.40 seviyesinde takip ediyoruz. Hadi şimdi Mustafa Aşkın'ı alalım. Finansal danışman, stratejist bizimle birlikte Mustafa Aşkın. Günaydın, yayına hoş geldiniz Mustafa Bey.
1: Günaydın Sema Hanım, teşekkür ederim. Yayınlar dilerim.
0: Teşekkürler. Şimdi fon krizini de konuşacağız, küreseli de konuşacağız ama önce Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın IMF Dünya Bankası toplantısındaki sunumuyla başlamak istiyorum. Enflasyondaki görünümle ilgili, fon kriziyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Fiyatlar yüksek olmasına rağmen enflasyon aşağı yönlü eğilimde dedi. Bu bize Merkez Bankası'nın 22 Ekim kararı için bir sinyal olur mu?
1: Kısmen diyebiliriz. Çünkü sayı

0: Başkanın Bangkok'ta yaptığı sunumda genel hatlarıyla Türkiye'nin içinde yaptığı sunumdan çok da farklı değil. Daha önce pek çok kere de işte TL'nin güçlü olduğunu, yatırımcı tercihlerinin TL'den yana olduğunu, makro dengelerin daha kontrol edilebilir olduğunu vurgulamıştı. Bir benzer sunumu da Bangkok'ta IMF toplantısında yapmış gibi görünüyor. Tabii bu şöyle bir durum da söz konusu esasında. Sadece para politikası açısından bakmamak gerekiyor. Üretim ve tüketim anlamında uygulanan politikaların tamamında tamamı neticesinde daha doğrusu ciddi bir baskılanma oldu. Talep tarafı baskılandı. Arz tarafında da önemli bir baskılanma söz konusu. Dolayısıyla yavaşlama var ülke ekonomisinde. Bu yavaşlamanın da çok sürdürülebilir olduğu kanaatinde değilim. Dolayısıyla bunun biraz canlandırılması da gerekiyor. Bir de tabii 3 küsur yıldır uygulanan bu politikalar bütününün yarattığı bir yorgunluk da var. Tüm faktör gelirlerini yaratanlar açısından baktığınızda. Dolayısıyla da biraz yumuşama sinyali olarak belki algılanabilir. Zaten orada bir sinyal vermemiş olsa bile 22 Ekim'de yapacağı toplantıda Merkez Bankası'nın büyük ölçüde bir faiz indirimi beklentisini ben yapacağı kanaatindeyim. Tabii bunun ölçütü ne olacak ona bakmak lazım. O zamanki dünya koşulları veya Türkiye'de meydana gelebilecek herhangi bir durum olur mu olmaz mı onu incelemek gerekiyor. Ama bu şartlar devam ettiği takdirde aşağı yukarı 100 bas puan civarında bir faiz indirimini bekleyebiliriz 22 Ekim tarihinde yapılacak para piyasası kurulu toplantısında.
1: Enflasyonu ile ilgili öngörünüz nasıl? Eğilim, görünüm ne söylüyor size? Enflasyon,
0: Türkiye enflasyonu.
1: Ekim ayı enflasyonu.
0: Evet, Ekim ayı enflasyonu da muhtemelen Eylül ayı gibi biraz daha olumlu gelebilme ihtimali var. Ama nereden baksanız yine %2'lere yakın bir enflasyonla karşılaşacakmışız gibi geliyor bana. Dolayısıyla dikkatli olmak gerekiyor. Neden? Mevsim dönüşümü ve belirli gıda gruplarındaki maliyet artışlarının yansıması fiyatlara. İşin ilginç tarafı özellikle temel gıda ve harcama grupları içine baktığımızda, temel harcama grupları içine baktığımızda özellikle tarımda yaşanan bolluğun sayesinde belli oranda fiyat artışının engellendiği ama buna rağmen hala o grupta da fiyat artışının devam ettiğini de söyleyebiliriz. Azalsa da bu artış oranı. Dolayısıyla dikkatli olmak gerekiyor. Kış aylarına giriyoruz. Tabii şimdi biraz daha kışlık harcamaların da tüketici anlamında arttığı dönemler itibariyle aylık enflasyonun çok kötü gelmeyeceği ama netice itibariyle yıl sonu enflasyonun da 30'lar civarı olduğunu tahmin edebileceğimizi ifade edebilirim. Bu da Merkez Bankası'nın şu andaki politika faizi olan 37'ler civarını düşündüğümüzde elinde biraz marj olduğunu bize gösteriyor. Dolayısıyla bunu ne zaman ve nasıl kullanacak, hangi dozda kullanacak? Tabii bu da Merkez Bankası'nın vereceği karara bağlı.
1: Şimdi fon krizine geçerek devam edelim. Bu süreçte açıklanan toplam tutarın tamamını yeni nakit akışı gibi değerlendirmek neden yanıltıcı olur? Şunu sormak istiyorum. Yani paranın ne kadarı nakit, ne kadarı menkul kıymet, ne kadarı yeniden yatırıma dönebilir?
0: Tabii bu yatırımcı tercihiyle alakalı bir şey ama şunu söyleyebilirim geçmişteki tecrübelerime dayanarak fonlardan çıkan paraların büyük kısmının riskli varlıklardan biraz uzak duracağı görünüyor. Zaten özellikle normal fonlardan ürküp çıkan yatırımcının önemli bir miktarının da mevduata gittiğini görüyoruz. Dolayısıyla genel itibariyle tavsiye edilen fonlardan çıkacak olan paraların da büyük kısmının yine mevduat ve benzeri daha güvenli limanlara park etme ihtimalinin biraz daha yüksek olduğu kanaatindeyim. Keşke tekrar sermaye piyasalarına girse ama bunun için de biraz zamana ihtiyacı var. Çünkü yaşanan olayların yarattığı belirsizlik bir parça da olsa güven iklimini sarsmış gibi görünüyor sermaye piyasalarında. Bunun kazanılması için de biraz süre geçmesi gerekiyor.
1: Bu kriz yatırım fonlarının tabii tamamına duyulan güveni etkilemeyecektir ama likidite ve değerleme yapısıyla

0: baktığınızda yatırımcı bundan sonra fon yatırımında özellikle hangi göstergelere dikkat etmeli?
1: Tabii 2700 küsur civarı menkul kıymet yatırım fonu var yanlış hatırlamıyorsam. Bunun 131'inden bahsediyoruz. Oran oldukça düşük esasında. Ama topladığı tutar özellikle sanal olarak artan fiyatlar nedeniyle içindeki hisse senetleri nedeniyle yüksek. Dolayısıyla şimdi yatırımcı bundan sonra ne yapabilir? Fonlarla ilgili bazı düzenlemeler yapıldı. Ben bundan sonra fonların risk skalasıyla da ilgili daha sert düzenlemeler olacağı kanaatindeyim. İşleyişleriyle ilgili bazı rütuşlar yapılabilir. Bunlar da tamamlandıktan sonra fon piyasasıyla ilgili çok büyük bir sıkıntı olacağı kanaatinde değilim. Ama tabii yine olaylardan ürken yatırımcıların bir parça buraya mesafeli davranabileceğini unutmamak lazım. Ancak fon piyasasının geneli oldukça güvenli görünüyor. Dolayısıyla işini layıkıyla yapan, bütün kurallara uymaya çalışan ve ciddi bir emek sarf eden pek çok kişi ve kurum da var. Dolayısıyla onların da haklarını korumak ve gözetmek gerekiyor. Bence yatırımcılar burada artık kimin yönettiğine, risk grubuna, içindekilere, kapta açıklama sıklığının artmasıyla ne olup ne bittiğine daha hakim olabilecekler. Dolayısıyla kulaktan dolma bir bilgiyle veya yükseliyor diye almaktan ziyade içindeki varlıkların niteliğini ve yöneticinin de niteliğini bilerek hareket etmek bence doğru olacaktır. Belki yine SPK'ya bir öneri olarak bunu ekranlardan da ifade edebilirim. Portföy yönetici bazında da bir skala veya bir rating gibi bir uygulama da yapılabilir. Başka ülkelerde var bu. Siz nereye giderseniz gidin, hangi portföy şirketinde veya finansal kurumda çalışırsanız çalışın, bugüne kadar yönettiğiniz fonlarla ilgili bir karne tutuluyor diyebilirim. Bunu da halka açık bir şekilde Sermaye Piyasası Kurulu, SPL gibi kurumlar yapabilirler. Dolayısıyla bu da en azından kişi bazlı portföy yöneticisi seçiminde de etkili olacaktır diye düşünüyorum.
0: Buradan Borsa İstanbul'a geçelim. Dünkü kapanışı nasıl değerlendirdiniz merak ediyorum Mustafa Bey. 13 Ekim fotoğrafı 12.250 kapanış, 0.82 yukarıda, hacim 92,9 milyar. Tüm bunlar birlikte okunduğunda Borsa İstanbul'un yönü açısından size nasıl bir sinyal veriyor?
1: Yönü konusunda net bir fikrimiz yok. Ancak şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Özellikle son bir haftadır çok hızlı düşen işlem hacmi nedeniyle sanki teknik anlamda bir dip oluşturma çalışması varmış gibi görünüyor. Olumsuz bir haber akışı olmadığı takdirde 12.000-12.100 bandı taban seviyesiymiş gibi görünmekte kısa vade için. Dolayısıyla son zamanlarda olan hareketleri de bu minvalde değerlendirmek lazım. Zaman zaman tabii fon tasfiyesiyle ilgili satışlar da görüyoruz piyasada. Zaman zaman bunları karşılayıp pozisyon almaya çalışan yatırımcılar da yok değil. Dolayısıyla bir dengelenme çabası var. Ama şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bugünkü geldiğimiz endeks ve işlem hacmi hakikaten borsanın 5-10 yıl geriye gittiğini gösteriyor değerleme ve endeks anlamında. Dolayısıyla bundan sonra olabilecek olumlu haberler piyasayı daha sert yukarı hareketlerine neden olabilecektir. Bu da gözden kaçmamalı. Çok teknik konuşmaya da gerek yok ama hani 12.400-12.700'de bir parça dirençler var. 12.100-12.000 gibi seviyelerde destek seviyesiymiş gibi algılanabilir.
0: Cari fazla da o olumlu haberlerden biriydi dün. 4.053 milyar dolarlık cari fazla var Ağustos'ta. Dış finansman ihtiyacı açısından olumlu bir veri. Altın ve enerji hariç de 8.205 milyar dolarlık fazla da o dış dengenin çekirdeği görünümünü destekliyor. Borsa İstanbul'a olumlu etkisini beklersiniz değil mi?
1: Şüphesiz ama tabii yıllığa bakmak lazım. Tabii. Yıllıkta hala eksiyiz. Evet. Aylıkta artı olmamıza rağmen netice itibariyle baktığımızda genel gidişatımızın kötü olmadığını gösteriyor. Ancak yine klasik Türkiye ile ilgili ham madde enerji girdi maliyetlerinin artmış olmasını yarattı. Bazı dengesizlikler de yok değil. Ama her türlü şarta rağmen ihracatçının çok ciddi derecede tempo göstermesi ve ihracat temposunun da artıyor olması, en azından düşmüyor olması ciddi bir başarı olarak algılanabilir.
0: Şimdi küresele bakalım. Bugün gözümüz Amerikan enflasyonunda. Türkiye saatiyle 15.30'da Amerikan enflasyon verisini karşılıyor olacağız. Fed'in faiz politikasını değiştirebilir. Beklentiniz ne yönde Mustafa Bey?
1: İşte bütün mesele de bu, hani 1 milyon dolarlık soru gibi bir şey bu. Çünkü Amerikan ekonomisindeki enflasyon tahmin etmek oldukça güç. Geçtiğimiz aylarda artı beklenen enflasyon eksi gelmişti. Şu an itibariyle ben net bir fikir beyan etmekten ziyade çok büyük bir enflasyon değişimi beklemediği kanaatindeyim. Toplumun ve Fed'in. Dolayısıyla Ekim'de Fed'den bir faiz değişimi de beklemiyorum. Ancak aralığa kadar geçen sürede, özellikle seçim ve sonrasında Amerikan ekonomisindeki enflasyon ve diğer parametrelere, saatlik ücretlere, verimliliklere, büyüme hızına, işte öncü göstergelere bakılarak belki petrol fiyatları düşmediği takdirde Aralık ayında da bir faiz artışına gidilebileceği düşüncesindeyim. Ancak faiz oranlarının yine de uzun vadede yüksek kalmış olması genel eğilimin enflasyon beklentisinin korunduğu anlamına geliyor. 5 yıllıklarda son birkaç gündür düzeltme var. 5'in altına geldi hemen. Ama bunun da kalıcı olacağı düşüncesinde değilim. Muhtemelen seçimlerden önce tekrar 5 yıllık faizlerin de 5, 15, 20 seviyelerine çıktığını göreceğiz. Ancak şu da çok dikkat edilmesi gereken bir nokta. Tüm dünyadaki faiz oranlarında bir artış söz konusu. Bu nedenle de genel olarak borçlanma maliyetlerinin arttığı ve bunların da ülke ve şirket ekonomilerine maliyet baskısının biraz daha yükseldiği bir dönemden geçiyoruz. Bu yüzden riskli varlıklarla işlem yaparken biraz daha dikkatli olmak gerekecek.
0: Tabii Fed'in yetkilileri arasında da faizle ilgili görüş ayrılığı var. Bazı yetkililer birden fazla ek faiz artışının gerekebileceğini savunuyor.
1: Evet, hatta birkaç tanesi de eğer faiz artışı fazla olursa da stagflasyonist bir eğilim de olabilir diyorlar. Dolayısıyla makul faiz artışı ve enflasyonun önlenmesi arasında bir denge kurmak gerekiyor diye ifade edenler de yok değil. Dolayısıyla veri bazlı konuşacakları için bugün açıklanacak olan veri, işte önümüzdeki haftalarda açıklanacak olan verileri inceleyeceklerdir diye düşünüyorum. Ama tabii tüm dünyanın parasal anlamda en etkin convertible parası olan doların maliyetleriyle ilgili bilgiler tüm dünya ekonomisini etkileyecektir.
0: İki yıllık tahvillerdeki o geri çekilme Williams'ın açıklamasının ardından mı geldi? Ne dersiniz?
1: Biraz onun da etkisi var. Biraz da genelde piyasada şu konuşuluyordu birkaç gündür. Bu faizler yükseldi. Buradan alım yapalım. Düşerse satarız diye. Nitekim alım yapan büyük fonlar da oldu. 2 ve 5 yıllıklarda özellikle. Dolayısıyla onun da etkisi oldu. Williams'ın da açıklamasının etkisi oldu tabii. Nitekim biraz aşağı gerilemesi de pozisyon alanların haklılığını çıkarıyor ortaya.
0: Tabii petrol fiyatlarıyla tahvil faizi arasındaki o ilişki de oldukça kritik. Fed'in hesabını nasıl değiştiriyor?
1: Hakikaten o en önemli bilinmezlerden bir tanesi. Bir bakıma Amerikan Merkez Bankası'nın politikalarını dolaylı da olsa Trump'ın ilginç hem borçlanma politikası hem gümrüklerle ilgili, maliyetlerle ilgili, gümrük vergileriyle ilgili politikası hem de bu petrolle ilgili jeopolitik politikaları belirliyor. 109 dolarlara kadar çıkmıştı hafta başında Brent petrol. Yine 106 dolarlarda devam ediyor. Kış mevsimi geliyor kuzey yarım kürede. Dolayısıyla Avrupa'nın ve bazı büyük ülkelerin hala doğalgaz ve petrol talepleri canlı. Öte yandan henüz soruna kesin bir çözüm bulunmuş değil Hürmüz'de. Dolayısıyla petrol fiyatlarının bir müddet daha yüksek kalması beklenebilir. Bu da enflasyonist anlamda ne yazık ki tüm ülkelerde ciddi bir baskı oluşturuyor. İşte biraz önce KC'lerde geçiyordu. Almanya'nın da tüfesi gelmiş galiba. Oradaki rakamlara yıllık olarak baktığımızda 8'in üstünde. Bunun çok büyük bir kısmının petrol fiyatlarından olduğunu rahatlıkla ifade edebiliriz. Dolayısıyla petrol maliyetlerinin ve enerji maliyetlerinin artmış olması tüm dünyada enflasyonist baskıyı ne yazık ki diri tutuyor.
0: Peki enerji fiyatlarından sonra altını da konuşalım. Altın onstaki fiyatlama tabii tahvillerin seyrine bağlı, doların gücüne bağlı. 18 ayın zirvesinde bir dolar fiyatlaması var. Ne dersiniz altının yönü açısından ve bu üçlü ilişki açısından?
1: Altın her türlü olumsuzluğa rağmen kendi dengesini korumaya çalışıyor gibi geliyor bana. Esasında bunu olumlu algılamak gerekiyor. Malum 3800 dolarlara kadar geri çekilmişti savaş sonrası satışlardan sonra. Ardından 4000 doların üzerine attı ve kaldı. Petrol fiyatlarının artmış olmasının yarattığı baskı altını ister istemez etkiliyor. Ama bunun dolaylı etkisi var. Şöyle ki az önce konuştuğumuz petrol fiyatının artışı enflasyonist baskı. Enflasyonist baskı da merkez bankalarının faiz artışını tetikliyor. Dolayısıyla faizin arttığı yerde de kıymetli metallerin aşağı geldiğini rahatlıkla gözlemleyebiliyoruz. Ancak özellikle altında geri çekilmeler faiz oranlarının artmış olmasına rağmen daha sınırlı olmaya başladı. Bu da yıl sonuna doğru altında biraz daha yukarı yönlü hareket giymesinin güçlenebileceğini bence öncü işareti. Yine Polonya, Çin gibi merkez bankalarının, bazı uzak doğudaki fonların alımlarının devam ettiğini gözlemliyoruz. Dünya Altın Konseyi raporuna göre teknik anlamda 4100-4000 arası taban seviyesiymiş gibi görünüyor kısa vade için. 4200-250 bandı da direnç noktamız. Eğer burayı kırabilirse ons fiyat anlamında 4400 dolarlara kadar gidebilir. Faiz artışları biraz soluklanır, petrol fiyatları da bir parça aşağı gelirse 90 dolarlar civarına, altında yıl sonu 4700-4900 bandı arasında bir noktayı hedefleyebilmemiz mümkün gibi görünüyor. Dolayısıyla yatırımcılar özellikle anlattığım bu dolaylı etkileri izlerlerse yararlı olacaktır diye düşünüyorum.
0: Şimdi doların seviyesinden bahsetmişken burada euronun aslında durumunu da doğru okumak gerekir. Zayıf bir euro var. Tabii Fransa'daki mevzuya tamamen bağlamıyorum ama Fransa'daki siyasi krizin ekonomik krize yansıması da oldukça euroyu zayıflatan bir sebep. Bu da doları diğer sebeplerle birlikte yukarı doğru itiyor. Değil mi?
1: Şüphesiz. Ama sadece Fransa yok. Almanya'da da benzer sorunlar var. Hem federal hükümette hem de bölgesel hükümetlerde bazı siyasi sorunlar olduğu görünüyor. Zaten ekonomik sorunların yarattığı baskı seçmeni de daha radikal olmaya itiyor ki Almanya'da bunu bir eyalette net bir şekilde gözlemledik.
0: Evet.
1: Dolayısıyla ekonomi siyaset ilişkisi Avrupa'da biraz daha hissedilir şekilde kendi etkisini gösteriyor. Tabii Fed'in biraz daha sert faiz arttırıcı tutumları ve güçlü dolar politikası Euro'yu göreceli olarak zayıf hale getirdi. Euro'da da muhtemelen bir faiz artışını göreceğiz özellikle kış aylarına girerken. Enflasyonist baskıyı engellemek adına Fransa, Almanya, İtalya gibi motor ve enerjinin yoğun olduğu asıl sanayi ülkelerinde enflasyonist eğilimin ne yazık ki tırmandığını görüyoruz. Bunun karşılığında da faiz artışı olacakmış gibi görünmekte. Ama diğer yandan da ekonomide bir durgunluğun olduğunu Avrupa'da söyleyebiliriz. Verimli bir şekilde ekonomilerini uzunca bir süredir büyütemiyorlar. Dolayısıyla hakikaten kendi ekonomik vizyonlarını ve parametrelerini değiştirmeleri gereken bir süreç yaşıyor Avrupa Birliği.
0: Şimdi petrol de 105 doların üzerindeyken şayet FED de faiz artışına giderse eğer dolardaki yükseliş yeni bir aşamaya taşınır mı dersiniz?
1: Bu da ihtimal dahilinde hani göz ardı edemeyeceğimiz senaryolardan bir tanesi. Evet, petrol fiyatlarına bağlı olarak enflasyonist dalganın yükseldiğini hisseder ve Amerika'nın içindeki enflasyonun da arttığını gözlemlerse Fed'in faiz artışından çekineceği düşüncesinde değilim. Her ne kadar Trump bu konuda biraz baskı yapsa da Fed teknik anlamda faiz artışından çekinmeyecektir. Dolayısıyla biraz daha güçlü bir de dolar senaryosu da en azından 3 tane senaryo olsa %33'lük bir olasılıkla olabileceğini yatırımcıların izlemesi gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Yine çok keyifli bir sohbet oldu. Zengin anlatımınız için teşekkür ederim. Çok zihin açıcıydı. Kolaylıklar. keyifli, kazançlı bir gün olsun.
1: Sağ olun, iyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkürler. Şimdi paranın rotasına bir virgül koyacağız. Sonrasında yine çok kıymetli bir konuğum olacak. Kısacık bir ara, sonra görüşürüz.
2: Yenilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr ile program devam edecek.
3: GS Para. İndirelim.
4: Onur Bey buraya.
5: Onur yeni transferimiz. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Birlikte çok büyük başarılara imza atacağımıza inanıyoruz. Senden beklentimiz çok büyük. Kazananlar Kulübü'ne hoş geldin Onur.
6: Büyük Galatasaray taraftarı, yeni katılanlara hoş geldin kredisi ve nakit avans fırsatı GS Para'da. Üst üste 5. şampiyonluk yolunda. Kazananlar Kulübü'nün bankacılık uygulaması GS Para.
7: Biraz fazla almadınız mı?
8: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
7: Yok mu bunun bir çaresi?
9: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla bariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
10: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
11: Bir gün bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Çivo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Sen ne istersen o. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden.

0: etkinliğe varan spa ve alakart indirimlerini tüm otellerde değerlendirin. Ayrıcalıklarla dolu Kaya Club Rewards dünyasına siz de katılın.
1: Karşınızda yılların hobisi Vedat Bey. Paytm Sanal Pusu'yla online ödemelerini zamanında kesintisiz alıyor. Tek anlaşmayla tüm kartlara taksit yapıyor. Verelim diğer özellikleri.
2: Büyük rahatlık Paytm.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
4: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
5: Vakıf Leasing finans raporunu sunar.

0: Çiftçilerimiz gibi biz de gece gündüz çalıştık. Bakalım ne var sırada?
1: Haluk Bey, tarlanın ihtiyacı çok. Gübresi var, yemi var, tohumu var. Bunların ödemesi var.
2: Yazıyor muyuz?
0: Yazmıyoruz. Üretici kartla alıyoruz, ödemeyi hasata bırakıyoruz. Şimdi siz de mobilinizden başvurunuzu yapın. Onaylandığı anda kartınızı dijital olarak kullanmaya başlayın. Üstelik nakit ihtiyaçlarınızda da üretici kart hep yanınızda.
3: Ne var sırada, Denizbank burada.
4: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
5: Çıkar, çıkar da ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar.
6: Dene, sana da çıkar.
5: Denemesi bedava.
7: Zamanı.

0: bugünün ayrıca. İstanbul'un en seçkin otel gibi. Letam, İstanbul Karakur. Kuyo Collection by Hilton.
1: Mustafa dedemle ilk kez balığa çıkıyorum.
2: Rastgele güven kaptan.
3: Bol şans güven kaptan.
1: Dedeme neden herkesin ona güven kaptan dediğini sordum. Sadece gülümsedi. Deniz birden dalgalanınca dedem korkma korkma dedi. Denizde rüzgar da olur, dalga da. Dedem tekneyi durdurup bana 50 yıl önce keşfettiği o yıldızı gösterdi. Bu yıldız ona hep doğru yönü gösteriyormuş. O günden beri ağları hiçbir denizden boş dönmemiş. Bu sırrını diğer balıkçılarla paylaşınca da herkes ona güven kaptan demiş.
4: Yatırım Finansman tam 50 yıldır yatırımcıların yanında.
5: Güvenilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr ile program devam ediyor.

0: Paranın Rotası devam ediyor. Şimdi konuğum stratejist Gürkan Aydoğan. Günaydın, yayına hoş geldiniz.
1: Günaydın, hoş buldum, yayınlar dilerim sana.
0: Teşekkürler. Küresel risk iştahına baktığınızda size ne söylüyor sinyaller?
1: Tabii tahvil tarafında ciddi bir yukarı yönlü risklerin aslında olduğu halihazırda mevcut. Fakat önümüzdeki sürece ilişkin aslında enerji maliyetleri bu şekilde kaldığı senaryoda tahvil tarafında yukarı yönlü hareketlerin devamını bekleyebiliriz. Ve tabii borçluluk krizi de bunun içerisine girdiği zaman önümüzdeki süreçte belki de bir likidite krizinde konuşabilecek bir hale gelebilecek bir potansiyel olabilir. Fakat bugünkü enflasyon rakamları aslında kısa vadeli olarak belirleyici unsurlar arasında olacaktır. Tabii Fed'in de hamlesi de aslında bu noktada tahvil getirilerini 5.50'lerin üzerinde çok fazla aslında isteyecek bir Fed hali hazırda mevcut değil. O sebeple tahvillerde geri alımları Fed tarafından bekleyebiliriz. Eğer önümüzdeki süreçte Amerikan tahvilleri tekrar yukarı yönlü hareketine hızlı bir şekilde devam ederse Fed tarafından geri alımlar piyasaları bir miktar daha rahatlatabilir. Fakat kısa vadeli evet Fed ne yapacak senaryosu aslında piyasaların ana gündemi ve tabii 3 Kasım'da Amerikan seçimleri de piyasalarda belirleyici olmaya devam edecektir. Tabii Fed'in faiz arttırma veya arttırmama kararını belirleyen 3 unsur var. Bu 3 unsurdan bir tanesi aslında bugün açıklanacak enflasyon rakamları. Bir tanesi ay başında açıklanan Amerika tarafındaki istihdam verileriydi. İstihdamda bir bozulma var mı? Aslında görünüyor. Bir miktar istihdam tarafında Amerikan ekonomisinde bir bozulma en azından hali hazırda piyasalar bunu fiyatladı ve fiyatlamaya da devam edecektir. Ve hatta İstihdam verileri açıklandıktan sonra Fed'in Ekim ayı içerisindeki faiz artırım ihtimali %50'lerden %30'lara kadar, %20'lere kadar geri çekilmişti. Şu anda da zaten Fed'den bir faiz artırımını Ekim ayında piyasalar beklemiyor. Muhtemel senaryoda beklememeye devam edecektir. Tabii istihdamdaki bozulma özellikle tarım dışı istihdam rakamlarının 29 bine kadar geri çekilmesi hatta işsizlik oranının %4.1'lerden 4.2'lere yükselmesi ve hatta ortalama saatlik kazançların da aslında ücret enflasyonunun düştüğünü de görüyoruz bu noktada. Enflasyon tehlikesinin de olmadığını aslında ortalama saatlik kazançlar verisiyle birlikte de geçen ay görmüştük. 0.3 beklenirken 0.1'lere kadar geri çekilmişti. Bu noktada aslında Fed'in faiz arttırmama ihtimali değer kazandı ve dolar endeksi güç kaybetmişti. Fakat dolar endeksini tekrardan toparlayan unsur aslında petrol fiyatlarının yukarı yönlü hareketinin devamı oldu. Yani tablo aslında oldukça karışık. Evet bir taraftan Fed'in ne yapacağını konuşuyorken bir taraftan da enerji maliyetlerinin yükselişinden kaynaklı aslında Fed'in ne yapacağı bir miktar göz kırpıyor. Fakat savaşın bitip bitmeme veya bölgesele sıçrayıp sıçramama

0: buraya Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları, Hürmüz Boğazı çevresindeki riskleri de eklersek ama eklememiz gereken bir şey daha var. OPEC Plus'ın üretim arttırması ama yine de fiyatlar yükseliyor. Bu durumda piyasa üretim miktarından çok sevkiyat güvenliğini fiyatlıyor diyebilir miyiz?
1: Tabii aslında azalan petrol rezervi de aslında şu an itibariyle fiyatlanan durumlar arasında. O sebeple şu an itibariyle yani 100 doların üzerindeki petrol fiyatları tehlikeli. Bu tehlike nasıl aşılır? Ya savaşın bitme senaryosuyla ya da lojistiğin bir miktar değiştirilmesiyle, aslında bu sürekli konuşulan konular arasında aslında transit geçişin Hürmüz Boğazı haricinde başka bir rotadan geçmesiyle alakalı konuların olgunlaşması aslında petrol fiyatlarını düşürebilir. Çünkü savaş devam ederken petrol fiyatında bir problem olmama ihtimali artar. Bu da petrol fiyatlarını düşürürken aslında Fed'in de faiz arttırmasına ihtiyacı olmamasına doğru sürükleyebilir. O sebeple OPEC Plus üretimini arttırma kararıyla birlikte, savaşın bitme senaryosuyla birlikte veya Hürmüz'e alternatif bir transit rotanın belirlenmesi petrol fiyatlarının geri çekebilecek unsurlar arasında olabilir. Fakat bu noktada her savaş bitti veya petrol fiyatları yükseldi, savaş yükseldi, savaşın volatilitesi yükseldi diye bir tabirle aktarayım durumu. Bu noktalarda sürekli biz şu haberleri duyduk. Evet, petrol fiyatları yükseldi ve petrole olan alternatif rotalar çizildi tarzında bir haber akışı gördük. Fakat somut bir adım bu zamana kadar piyasalar görmedi. Aslında savaşın başlangıcındaki durumdan daha tehlikeli bir durumdayız aslında. Rezervler de azalmış durumda. Tabii bu noktada OPEC Plus ne kadar bir üretim artırır veya alternatif rota ne kadar zamanda aslında somut bir şekilde, risksiz bir şekilde geçiş sağlanır. Buralar aslında biraz soru işareti olan kısımlar. O sebeple bir bilinmezliğin içerisinde devam eden bir savaştan bahsediyoruz. O sebeple her an sürprizle uyanabiliriz. Yani bugün savaş bitti desek aslında, biz bitti denilse aslında piyasalar şaşırmaz. Ve ertesi gün tekrar savaşın bölgeselle sıçrama ihtimali artarsa piyasalar tekrar gerçekten yani şaşırmaz. Bu sebeple belirsizlikle devam eden bir süreçteyiz. Tek realitemiz petrol fiyatları 110 dolara yakın. 110 dolara yakın petrol fiyatları enflasyon olarak geri dönecek mi? Muhtemel senaryoda dönecek. Keza bugünkü enflasyon rakamları da, beklentiler de aslında bir miktar bunun sinyalini veriyor. Fakat çekirdek enflasyonla aslında bugünkü veride, çekirdek enflasyonla manşet enflasyon arasındaki fark da aslında petrol fiyatlarının Amerikan ekonomisindeki enflasyon etkisini de bir miktar görmemize olanak sağlıyor. Fakat yani çekirdek enflasyonda beklentiler bir önceki aya göre düşükken, manşet enflasyonda beklentiler bir önceki aya göre oldukça yüksek. Bu da aslında petrol fiyatlarının aslında manşet enflasyona etkisini bir miktar yansıtıyor. O sebeple kısa vadede bugünkü veri piyasaların odağında olmaya devam edecektir. Beklentiler aylıklandırılmış olarak manşet enflasyonda 0.6, bir önceki ay 0.4'tü. Manşet enflasyon tarafında yıllıklandırılmış olarak 3.6 beklenti var. Bir önceki ay bunun ortalaması 3.4'lere kadar düşmüştü. Tabii 3.4 gibi bir rakam görürsek bugün itibariyle aslında Fed'in Aralık ayındaki faiz artırım ihtimali de bir miktar zayıflarken, dolar endeksinde geri çekilmeler küresel riskli varlıklara para girişi ve hatta kıymetli madenlerde de yükseliş hareketi bugün itibariyle görme ihtimalimiz mevcut. Fakat beklentilerin de üzerinde açıklanırsa enflasyon, özellikle manşet enflasyon 3.6'lar civarında, 3.7'ler civarında bir manşet enflasyon görürsek, o zaman önümüzdeki sürece ilişkin evet, Fed tarafında Ekim ayında belki bir miktar faiz artırımı tekrar bir spekülasyonu piyasalarda fiyatlanır diye düşünmeye devam ediyoruz. Yani karmaşık bir sürecin içerisindeyiz. Evet. O sebeple enflasyon rakamlarıyla ilerlemek daha da sağlıklı.

0: sağlıklı olacaktır diye düşünüyoruz.
1: FED yetkilileri tabii faiz artışını da gündemde tutuyor. Bugün enflasyon verisi 15.30'da Türkiye saatiyle açıklanacak. Bunun öncesinde de yarın da üfe gelecek, tabii onu da ekleyelim. FED yetkililerinin açıklamaları, 28 Ekim kararı, enflasyon verisi, bütçe açığı, tabii onu da masada tutmak lazım. Yatırımcının aksiyonunu nasıl şekillendiriyor? Tüm bu veriler öncesinde şekillendirmeli veya?
0: Tabii aslında yüksek enflasyonu Dünya Merkez Bankaları istemez diye düşünüyoruz. O sebeple bunun bir döngü olduğunu düşünecek olursak bir noktada petrol fiyatlarının tekrardan 100 dolar altında olma ihtimali olduğunu biliyoruz. O sebeple yatırımcı aslında bu noktada orta uzun vadeli yatırım yapacaksa eğer, kısa vadeli öngörmek bir şu an itibariyle bir miktar buğulu bir hava var. Orta uzun vadede muhtemel senaryoda tekrar şunu yaşayacağız. Yani riskli varlıklar, Amerikan borsaları, küresel gelişmekte olan ekonomilerin borsaları ve hatta kıymetli madenlerde yukarı yönlü hareket orta vadede gelme ihtimali oldukça yüksek. O sebeple yatırımcılar bir miktar daha, evet, bu savaşın finalinde petrol fiyatlarının 100 dolar altında kalıcılığıyla birlikte aslında gelişmekte olan ülkelerin borsalarına ve hatta kıymetli madenlere yatırım yapabilirler. Tabii bu da orta uzun vadeli olarak düşünmek gerekir. Çünkü geçmişteki dönem gibi FED'in faiz arttırım ihtimali hızlıca ve seri bir şekilde olmayacak gibi bir görüntü var. Ve hatta biraz daha kıymetli madenlere parantez açacak olursak aslında evet, borçluluk hikayesi var. Bu borçluluk hikayesinin temelinden kaynaklı merkez bankaları aslında altın alımlarına devam edeceklerdir. Yani merkez bankaları bu noktada Amerika'nın yükselen tahvil getirileriyle birlikte bu tahvilleri, yatırımı da bir noktadan sonra kısıp çeşitlendirmek amaçlı ve hatta jeoekonomik olarak da değerlendirecek bir yapı olarak merkez bankaları altın rezervlerini arttırmaya devam edecektir. Başta Çin olmak üzere. Çünkü Amerikan ekonomisinin yıllıklandırılmış olarak geliri yaklaşık olarak 5,5 trilyon dolar civarında. Fakat bu noktada borcu ve hatta gideri ise OPEC dahil 7,4 trilyon dolarlarda. Zaten yıllıklandırılmış olarak da ciddi anlamda bir bütçe açığı var. Bütçeyi kısmayı da aslında Trump hükümeti kabul etmediği için en azından şimdilik bu açığın devam edeceğini biliyoruz. Ve bu açık enflasyon devam ettikçe, devam ederse önümüzdeki süreçteki yaşanacak hikaye, evet, yükselen tahvil faizleri karşısında altın baskılanmaya devam ediyor ama bu süreçten sonra bir noktadan sonra kıymetli madenlerle birlikte de yükselen bir tahvil getirileri de olabilir. O sebeple buradaki kritik ayrım önemli olacaktır. Merkez bankaları Amerikan tahvillerinden bir miktar vazgeçip özellikle Çin Merkez Bankası tarafı altın alımlarını sürdürmeye devam edecektir. O sebeple yatırımcılar da Merkez Bankası gibi düşünüp orta uzun vadeli olarak kıymetli madenlere yatırım yapabilir şeklinde düşünmeye devam ediyoruz.
1: Doların yönü açısından şimdi euroya da bakmak lazım. Bir taraftan zayıf bir euro doları da destekliyor. Tek sebep değil elbette ama Fransa'da, Almanya'da siyasi krizler, bütçe krizleri açısından tabii Avrupa Merkez Bankası'nı epeydir konuşmuyoruz. O da onun alanıyla ilgili önemli, euronun durumu. Ne dersiniz, yön açısından doların yönü, euronun zayıflığı?
0: Tabii dolar endeksi aslında belirliyor bu noktada ve hatta Avrupa'nın iç dinamiklerindeki açıklanan konular, aslında siyasi tutarsızlık aslında benim bir miktar belirliyor ve risk primi arttığı takdirde aslında euro tarafından da bir miktar vazgeçiş görüyoruz. Dolar endeksi de bu noktada petrol fiyatlarıyla birlikte yükseldiği için euro dolar tarafında 1.12'lere kadar geri çekilme hareketi şu an itibariyle mevcut. Yani yıllık olarak biz her yıl euro dolarda 1.17, 1.12 hareketine alışmış durumdayız. Tabii dolar endeksi de eğer bu fiyatları o en azından son çeyrek özelinde zirve olarak göreceksek aslında euro dolar tarafında da tekrar yükseliş hareketi, yani 1.10'un altına sarkmayan bir euro tarafı da görme ihtimalimiz mevcut. Bu da önümüzdeki sürece ilişkin euro dolar tarafında tekrar 1.15'li hareketlere kadar yükselme ihtimalini oluşturabilir. Tabii euro bölgesinde aslında Enflasyonla politika faizler arasında hala ciddi anlamda bir fark var. Yani enflasyonu 3.80 olan bir bölgenin faizi 2.5-2.75 aralığındaysa tabii faizde yukarı yönlü hareketler, hatta faizleri arttırmasını özellikle Avrupa Merkez Bankası tarafından beklemeye devam edebiliriz.
1: Evet.
0: Fakat aynı hikayeyi dolar tarafında düşünmeyeceğimiz için dolar endeksi gevşediği takdirde önümüzdeki süreçte aslında euro dolar tarafında da 1.15'lere kadar bir yükseliş hareketini bekleme ihtimalimiz mevcut şu an itibariyle Sema Hanım.
1: Çok nokta atışla anlattınız. Çok teşekkürler. Keyifli, kazançlı bir gün diliyorum size.
0: Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
1: Teşekkürler. Devam ediyoruz biz yeni konuğumla, stratejist Gökhan Uzun bizimle birlikte şimdi. Günaydın, yayına hoş geldiniz Gökhan Bey.
2: Günaydınlar, hoş buldum, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Şimdi Borsa İstanbul'u, fon krizinin piyasaya etkisini, sektör ayrışmasını, yabancı yatırımcıyı ve elbette Merkez Bankası'nı konuşalım sizinle de. Borsanın açılmasına da dakikalar kaldı. Borsa İstanbul'daki dünkü toparlanmayı nasıl okudunuz? Genele yayılmayan bir toparlanmaydı. Hacim dardı. Size ne söylüyor rakamlar, görünüm?
2: Yani bir önceki güne göre 10 milyar artan bir hacim vardı. Tabii fon ödemelerinin başlayacak olmasının etkisi biraz yansıdı. İşte 12.500'lere doğru bir atak yaptık. Lakin geri çekiliş çok kısa vadeli oldu tekrardan bu hareketin etkisi. Aşağıda bir 12.000-12.500 arasındaki, hatta biraz daha bantı kısabiliriz, 12.000-12.250 arasındaki sıkışmadan bahsedebiliriz. Ama hani bu sıkışmanın teknik olarak bakıldığı zaman hacim etkisi, yeni girişler, işte yabancı yatırımcının tercihleri, bilanço öncesi bekleyiş, Merkez Bankası toplantısı, işte FED toplantısı öncesi keza bir durgunluktan da bahsedebiliriz. Ana tahtalardaki hareketler biraz endeksi yukarıya taşıdı bu zamana kadar. Dün de özellikle işte BİM, Aselsan, Türksel iletişim sektörü bir tık daha canlıydı. Ama etkisi yine günün ikinci yarısında beklenenin altında kaldı. Tabii hani burada özellikle yılın işte Eylül'ün ikinci haftasından bu süreye kadarki olan durumda BIST'in genel anlamda %15 düştüğü yerde tepkilerin hala işte 3-4 hafta geçmesine rağmen bu kadar cılız kalması tabii ki hacimle beraber endeksi baskılayan unsurların başında geliyor. Bunun devamında 20 Ekim'deki Merkez Bankası toplantısının daki 100 bas puanlık indirim
1: 22 Ekim.
2: Evet, pardon. Oradaki beklenti bir tık daha bankalardaki alışları kuvvetlendirebilir endeks için. Ama dediğim gibi bilanço öncesinde yine sakin bir bekleyiş hakim. Dün de Sayın Karahan'ın belirttiği gibi fondan çıkışlardaki ana rakam TL tarafında park etmiş gibi duruyor. Burada kademeli bir borsaya geçişi konuşmamız gerektiğini zaten düşünüyorduk ama sanırım Merkez Bankası toplantısından sonraya bilanço dönemine kaldı gibi duruyor kademeli geçişler. Burada biraz daha şirket ayrışmalarını konuşacağımız dönemler gelecek ama ilk etapta tabii dipteki hacimin biraz toparlanması, oradaki o nekat evresinin bir 2-3 hafta daha sürmesi çok anormal olmaz diye düşünüyorum.
1: Küresel faiz baskısının da artması halinde toparlanmanın devamı zorlaşabilir mi? Ne dersiniz?
2: Ya geçmişe bakarsak ABD seçimleri öncesinde doların bir tık daha zayıf kaldığı dönemleri gördük, yaşadık. Şu dönemde beklentilerin biraz daha üstünde kalmaya devam ediyor. Keza maliyetler petrol tarafında ciddi anlamda yukarı revize edilmişken o yüzden hani yurt dışı tarafının bir burada etkisi bize olumlu yönde şu anda yansıyor diyemeyiz. Tabii bizim kendi içsel taraftaki gündemimizde bir sakinleşmeyi yaşayabilirsek buradaki teknik seviyelerden ziyade biraz daha orta uzun vadeli trendten başlamamız gerektiğini düşünüyorum. Tabii yılın son 2-3 ayındaki beklenen enflasyon datası da bu Eylül-Ekim gibi ciddi anlamda baskılayıcı olmayacaktır. 30'a yakın sayan bir sene sonu beklentisi var konsensus olarak. İşte Ekim enflasyon dataları da yavaş yavaş revize edilmeye başlandı. Mevcut

0: faiz ortamında 35 lira kadar bir alanı var Merkez Bankası'nın. İşte bu da parça parça yüz yüz yapılabilir. Bu toplantı pas geçirip diğer toplantıda sonraki toplantıya kadar işte 150-150
1: Gökhan
0: yapılabilir.
1: Bey,
0: Ama
1: borsa açıldı. İlk fiyatlamaya gidelim,
0: tamamdır.
1: devam ederiz.
2: İki, bir, gong.
1: Bakalım, Borsa İstanbul'a 0.15 geride açıldı 12.231 puandan. Ne dersiniz, bu açılış bize nasıl bir sinyal veriyor?
0: Şu anda belli bir net bir sinyal alamıyoruz. Tabii son 2-3 gündür de teknoloji tarafındaki baskı da önemliydi. Özellikle Çin'den gelen veriler, ABD'deki o teknoloji endeksine yapılan satışlar bugün biraz daha tepki alımlarını gördük. Tabii bizdeki sektörel dağılıma çok bir etkisi olmamakla beraber bir tık daha burada Asya tarafını ve Brent tarafını takip ediyoruz gün içi hareketlerde. Bugünkü ABD tarafından gelecek tüfe verisi de önemli olacaktır piyasa için.
1: Evet, ortak düğüm bugün Amerikan enflasyonu.
0: Evet, dediğim gibi hani genel anlamda bu hacmin artması ve para girişlerinin devamını konuşabilmemiz için ilk etapta Eylül gündemini biraz daha sakinleştirmesi gerekiyor piyasanın. Ana tahtalardaki alımları görüyoruz ama devamlılığı gelmiyor. Daha çok bant hareketi gibi etkisi oluyor. %3'lük, %5'lik hareketler. Sonra geri çekiliş. MTA tarafından da bir hareketlilik gelmeyince iş tarafına gelecek sıcak paranın da etkisi daha da sınırlı oluyor diyebiliriz. O yüzden de 12.250 ilk etapta ara destek ya da direnç diyebiliriz. 12.000'ler biraz daha sağlamlaştı. Birkaç defa oraya çarptığımız için. 12.500'ün üzerine atacak bir hikayemiz şu anda temel anlamda daha oluşmuş diyemeyiz. Girişlere bakacak olursak hacimdeki ilk önceki yükseliş bu seviyeleri üzerine atlamamızı bir öncü fikir olabilir diye düşünüyorum.
1: Tabii gerçekleşme neden, beklenti, fiyatlama ve olası sonuç, o zinciri aslında okumak önemli. Bir tarafta fon krizi sebebiyle yatırımcının durduğu bir tablo da var, öyle değil mi? Ve tasfiye edilen fonlarla ilgili de durum var.
0: Ya açıkçası oradaki mevcut durumun genele yayıldığı bir süreci yaşadık. Bir
1: yatırımcı tedirginliği
0: civarında.
1: Açısından sormak istedim aslında bunu.
0: Evet, ya bizdeki yatırımcı tedirginliğinin geneli yayılmadı. Ana tahtaların burada kuvvetli güçlü kaldığı zaten görüyorum. Ama yatırımcı tarafında şu var. Bu senaryo birkaç hafta daha sürebilir. Ekim sonunu, işte Kasım başını ABD seçimlerini görmek isteyen yatırımcı kitlesi de var. Bu da gayet normal. O yüzden burada girişlerin ne konuda geri çekildiğini anlamamız için biraz süre vermek gerekiyor. Çünkü alternatif maliyetler hala yüksek. Sene başından beri emtia tarafında bir hareketlilik söz konusu değil, özellikle altın tarafında. O yüzden de buradaki girişlerin fon taraflı mı olduğu yoksa geneli mi yayıldığını şu anda konuşmak için erken. Ben bir tık daha buradaki mevcut durumun piyasadaki bu yatay ve hacmin artacağı dönemle beraber girişlerin artacağını düşünüyorum. O süreç gelene kadar da buradaki bekleyiş biraz daha sürecek gibi duruyor yatırımcı tarafından.
1: Bilanço dönemi de başlıyor. Tabii burada ciro büyümesi, marjlar, finansman giderleri, işletme sermayesi, hangi sıralamayla, hangi göstergelere baksın yatırımcı bilanço döneminde?
0: Tabii ki enflasyon üzerinde reel olarak kar eden şirketlerin bir tık daha öne çıkacaktır. Döviz pozisyonu güçlü. Özellikle son çeyrekte enflasyon ve döviz tarafından gol yemeyen, stoklarını iyi yönetebilen, öz sermayesi de kendini fonlayabilen şirketler burada yine bilanço döneminin yıldızı olacaktır. Keza zaten bu düşüşte de endeksin çok altında bir tabloda getiri anlamında sergilemediler. O yüzden hani enflasyon datasının ara başlıklarını takip ediyoruz bu şirketler için ama çok değerli birçok şirketimiz var bu konuda. Geri adımlar da hız kazandı son 2-3 haftadır şirketlerden yapılan. Bunların tezahürünü

0: bilanço dönemiyle beraber yatırımcılar verecektir diye düşünüyorum. Zaten hani özellikle şunu da belirtmek lazım. Yani 13.000'in altındaki seviyeler, yani 12.000, 12.250 gibi seviyeler faizin de ciddi bir alternatifi olduğunu da unutmamak lazım BIST getirisinin. Sadece buna inanacak derecede bir kitlenin şu anda bir tık daha o net rakamları görmeyi beklediğini düşünüyorum. Bilançolarla beraber buradaki girişlerin de getirilerin de ıskatın düşünüyorum ben.
1: 12.100 desteğinin kırılmasıyla satış baskısı artar mı?
0: Ya genel endeksin beta değerini şu anda normal BIST 30 BIST 50 tahtalarına geçti. Tabii ki 12.100 desteğinin kırılması alt bandda bir 11.900 bandına doğru belki 11.750'ye doğru sarkmanızı gündeme getirebilir teknik olarak. Ama şu an için o direncin kırılması için mevcut süreçte ekstra bir risk daha üzerine gelmesi lazım. Şu anda mevcut riskleri fiyatladığımız süreç bu. Öyle bir ekstra bir süreç gelirse bunu konuşabiliriz şu an için. Bunun özellikle Ekim'in ya Merkez Bankası toplantısı öncesinde bir tık daha zayıf bir ihtimal olduğunu düşünüyorum.
1: Peki bir sektörün endekse katkısı yüksek ama hisse sayısı sınırlıysa, piyasa genişliği açısından baktığınızda nasıl bir risk çıkar ortaya?
0: Tabii ki hareketlerin o destek direnç noktalarının kırılmasıyla beraber etkisi daha hızlı ve sert oluyor böyle şirketlerin. Ama dediğim gibi toparlanması da keza aynı şekilde yukarı yön diyemesi de daha ciddi derecede katkı sağlıyor. O yüzden şu anda özellikle Aselsan üzerinden, BİM üzerinden, işte bankacılık sektörü üzerinden özellikle derinliği fazla olduğu hisselerin burada ağırlığının artmasıyla beraber şu anda 12.100 seviyesinin zor kırılacağını düşünüyorum. Çünkü mevcut riski almak istemeyen yatırımcılar zaten birkaç haftadır burada bekle gör tarafına geçmişti. Ekstra maliyetlenmeler 12.100-12.000 arasındaki destekte yapılmaya başlandı. Bunun üzerine geçecek bir hacim ve para girişi olmadığı için de o dar bantta şu anda tutunuyor gibi duruyoruz. Bundan mütevellit de bu geneli yayılış ve derinlik artışı önümüzdeki süreçte yabancı yatırımcı gelmesiyle beraber o halka açıklık oranlarının ilave ikinci halka arzlarında daha fazlalaşacağını düşünüyorum açıkçası.
1: Bilgi ve deneyimle gerçekten de çok net bir tablo koydunuz ortaya. Tekrar teşekkür ederim Gökhan Bey. Kolaylıklar. Keyifli ve kazançlı bir gün olsun sizin için.
0: Teşekkürler.
1: Teşekkürler. Paranın rotasını bitirelim. Ekonomi notlarında Aslan Çelik ve konu birazdan karşınızda olacak. Görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.

0: Güvenilir Yatırım'ın adresi gcmyatırım.com.tr sundu.
1: GS Para. İndirelim.
2: Onur Bey
3: buraya.
4: Onur yeni transferimiz. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Birlikte çok büyük başarılara imza atacağımıza inanıyoruz. Senden beklentimiz çok büyük. Kazananlar Kulübü'ne hoş geldin Onur.
5: Büyük Galatasaray taraftarı, yeni katılanlara hoş geldin kredisi ve nakit avans fırsatı GS Para'da. Üst üste 5. şampiyonluk yolunda. Kazananlar Kulübü'nün bankacılık uygulaması GS Para.
6: Mustafa dedemle ilk kez balığa çıkıyorum.
7: Rastgele güven kaptan.
8: Bol şans güven kaptan.
6: Dedeme neden herkesin ona güven kaptan dediğini sordum. Sadece gülümsedi. Deniz birden dalgalanınca dedem korkma korkma dedi. Denizde rüzgar da olur, dalga da. Dedem tekneyi durdurup bana 50 yıl önce keşfettiği o yıldızı gösterdi. Bu yıldız ona hep doğru yönü gösteriyormuş. O günden beri ağları hiçbir denizden boş dönmemiş. Bu sırrını diğer balıkçılarla paylaşınca da herkes ona güven kaptan demiş.
9: Yatırım Finansman tam 50 yıldır yatırımcıların yanında.
10: Bir gün bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahveci ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Sen ne ister?

0: istersen ol. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden.
1: Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3 taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15 indirimden yararlanmak için hemen Akbank Mobil'den ticari karta başvur, işletmenin gücüne güç kat.
2: Baharda göl evi, kışın bir dağ evi, yazında havuzlu villa. Remley Sapanca.
3: Sabah Borsa İstanbul. Öğleden sonra Amerikan borsaları. Hisse denince BTC Türk Hisse. Hemen gel. Borsa İstanbul'da 0 komisyonla, Amerikan borsalarında ise 0,5 dolardan başlayan komisyonlarla yatırıma başla.
4: Halı, kumaş, seramik. Kapalı çarşıya bakmadan alınmaz. Altın, dolar, gümüş. Hadi'ye bakmadan alınmaz. Çok iyi kurlar için Hadi uygulamayı indir. Bankam.com.bank kartım Hadi.
5: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar.

0: Nasılsınız? Ekonomi Notları programıyla karşınızdayız. Bu programda borsada günün ilk 11'ini konuşacağız ve stüdyomuzda çok kıymetli bir konuğumuz var. Vişne Akademi Finansal Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Barışcan Yücel bizimle birlikte. Barışcan Bey hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkür ederiz. Öncelikle böyle bir trafiğe rağmen stüdyomuza teşrif ettiğiniz için çok teşekkür ederiz tekrar. Şimdi Barışcan Bey, bugün önemli bir gün aslında. Fon tasfiye teklifi mecliste. Bugün plan ve bütçe komisyonunda görüşülecek elbette. İletişim Başkanlığından dün mesajları takip ettik ve bugünkü görüşmeler aslında fon mağdurlarına yönelik ödeme teklifinin kapsamının netleşmesi açısından aslında oldukça önemli olarak da değerlendiriliyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz ve ne bekliyorsunuz diye sorarak başlamak isterim.
1: Ya aslında 1 milyon TL'nin altındaki mevduatların ödemesinin belli bir standarta oturtulmuş olması, belli bir yol haritası çizilmiş olması zaten ilk refleksin verilmeye başlandığını gösteriyordu. Bugünle itibaren büyük bir ihtimalle yol haritası bir miktar daha belli olacaktır. Özellikle 1 milyon TL ve üzeri mevduat taşıyan yatırımcılar için. Bunlar fonlarla ilgili. Belki sürpriz gelişme fonları ilgilendiren hisselerle alakalı bir açıklama yapılırsa bir miktar daha rahatlatabilir piyasayı. Çünkü hisse yatırımcısı da tedirgin ki fonların gene tasfiye süreci veya da herhangi bir şekilde yol haritası belli olsa bile hissede kalanlar biraz daha terste kaldı diyebilirim. Ama bu sürecin beklenilenden uzun olma ihtimali var. Her ne kadar devlet kurumları belli stratejik noktalarda stratejik hamleleri yapıyor olsalar da şimdi hazineden ödenmeyecek olması, kamu harcamalarına yansıtılmayacak olması ve özellikle o süreçteki enflasyona yönelik değer kaybını dahi karşılanacak olması nakitte geri getirilebilirse o paralar çok hızlı bir şekilde olabilir. Ama işte o yurt dışına çıkartılan paralar, kaçırılan diyeyim hatta gayrimenkul veya da menkule yatırım yapıldıysa orada işte tekne, uçak veya da taşınmaz konut veya da herhangi bir hisse senedi vesaire olduysa hisse senedi hadi T+2 diyelim yine kısa vadede çözülür ama diğerlerinin likitte çevrilip likitin Türkiye'ye döndürülüp Türkiye'de tekrardan ödemelerin o parayla yapılması bir miktar zaman alabilir. Nakitte dönen paralar daha hızlı bir şekilde ödemeleri hızlandıracakken, yol haritasını daha hızlı çizecekken bu tarzda bir sıkıntıyla karşılaşabiliriz. Ama ben bunun da çözüleceğini düşünüyorum. Çok büyük dert değil yani. Belli bir yol haritası düzenlendikten sonra, belli hamleler yapıldıktan sonra bence onun paranın zaman değeri var. Evet, belli miktarda kayıplar yaşanacaktır. Ya da karını zaten artık kimse beklemesin de hani ana paralarının belli bir miktarlarını gene alabilecek olması yatırımcının piyasadaki likiditeyi arttıracaktır. Zorlu bir süreç mi? Zorlu bir süreç ama çözülmeyecek bir süreç değil.

0: Evet, şimdi 3 PYŞ'nin 66 fonu var. Tasfiye sürecinin tamamlanması hedeflenen 66 fon var. Bu hafta tasfiyesi tamamlanması hedeflenen 49 fon var. 17'si geçen hafta tamamlanmıştı. Şimdi dolayısıyla diğer tarafta da 65 tane fon kalıyor. Kamu kaynağının kullanılmayacağı ödemelerde kritik bir başlık bu. Şimdi 1 milyon TL'ye kadar ara ödeme yapılması bekleniyor. Bugünkü görüşmeler kritik bu anlamda dedik. Her fon için peki ayrı tasfiye süreci yönetilmesi sürecini nasıl etkiler? Siz şimdi çok hızlı olmayacağını da aslında değindiniz ama şimdi her fon için ayrı bir tasfiye süreci olacak. Bu nasıl etkiler, ne dersiniz?
1: Ya aslında doğru olan da o baktığımız zaman. Çünkü para piyasası fonlarının getiri risk oranı daha farklı. Hisse senedi, serbest hisse senedi fonlarının daha farklı. Hisse senedi fonları zaten daha büyük bir muamma. Hisse senetlerinin tabanları açılmadı, açılsa bile tekrardan düşüş ivmesi devam ediyor. Hisse senetlerine alıcı gelmedikçe, oradaki herhangi bir canlanma olmadıkça zaten fon da negatif etkilenecek. Onlar daha uzun sürer. O yüzden para piyasası fonlarıyla başlanmış olması biraz daha yara bandı gibi diyebilirim yaraya. Ama cerrahi müdahale lazım mı? Lazım. Yara bandıyla tabii ki sadece bu süreci atlatamayız. Umarım kritik süreçler çok güzel bir şekilde atlatılacağına inanıyorum ama yani fon krizi dışında Borsa İstanbul'da dediğim gibi virman meselesi ve açığa satış meseleleri de önemli. Hani bu tarzda daha cerrahi bir operasyonla hem sermaye piyasalarının şeffaflığı ve sürdürülebilirliği daha rahat bir zemine oturtulur, hem de fon sürecindeki ödemeler, para piyasası fonları, işte serbest hisse senedi fonları gibi sıralamalarla bir süreç alacaktır. Dediğim gibi kamu harcama ya da hazineden karşılanmayacak olması süreci daha da uzatır. Bir de getirilecek olan paralarla ödenecekse, işte paralar keşte durmuyorsa o da bir süreç alır. Bunlar belirsizlik tabii ki.
0: Evet, şimdi peki sürecin öncesinden bu yana baktığımız zaman, örneğin 15 Eylül'den bu yana bakarsak eğer, TL varlıklarda peki nasıl bir değişiklik görüyorsunuz?
1: Yani Türk lirası çok fazla bir değer kaybı yaşamadı. İşte dolar TL, euro TL ya da sterlin TL'de beklenilen o sert yükselişler zaten beklemiyorduk biz de. Hani gene de piyasa beklentisi varsa olmadı. Dolar TL'nin 58 lira 62 lira bandında olması lazım. Başa baş hesaplamaları yapıldığında, forward hesaplamaları yapıldığında ya da endekslere uyarlı hareket edildiği zaman. Ama zaten bu hem para politikalarının hem maliye politikalarının bir sonucu. Zaten dolar TL'de o yönlü bir hareket çok fazla istenmiyor. Bir kur şoku yaşamadık. Bunun Borsa İstanbul etkisi çok fazla oldu. Yani TL cinsi varlıklarda CDS'ler ya da makroekonomik görünüm ya da swap anlaşmaları ya da Türk lirası negatif etkilendi mi? Hayır. Ama tabii ki bir miktar negatif etkilendi ama öyle çok yandık bittik gibi değil. Sadece Borsa İstanbul'da negatif bir etkilenme var. Yani fonlarla alakası olmayan hisselerin bile çok ciddi düşüşler gösterdiği bir zaman dilimindeyiz. Tetikleniyor panik satışı, satış baskısına dönüyor. Satış baskısı daha da kuvvetlenerek, ivme kazanarak artıyor. Ters bir zaman dilimi Borsa İstanbul için. TL cinsi varlıklarda Türk tahvillerine gene faiz indirimi beklentisiyle bir talep gelebilir. Yabancının da talebi var ki eskisi kadar artık Çin, Japonya vesaire Amerika tahvillerini taşımıyor. Gelişmekte olan ülkelere yönelmeye de başladılar. Türkiye'de son yaşanan gelişmelerle fon krizi dışında ön plana çıkan gelişmekte olan ülkelerden biri. O yüzden ben TL cinsi varlıklarda çok negatif bir etki görmüyorum ama Borsa İstanbul tabii ki geçmiş oldu Borsa İstanbul'a biraz yani.
0: Peki borsanın kapanışlarına ve açılışlarına baktığımız zaman böyle arka arkaya 12 bin puanın üzerine aslında görüyoruz ama peki burası artık bir taban oluşumu diyebilir miyiz?
1: Yani diyemeyiz çünkü teknik olarak baktığımızda 12.200'lerin 12.000 psikolojik seviyesiyle sizin de vurguladığınız gibi taban olması lazım ama işte en ufak bir haber akışı artık öyle bir şey oldu ki rutubetli oda gibi, yani ne koyulsa küflenecek. En ufak bir haber akışı ters etki yaratıyor Borsa İstanbul'da. Çok ciddi güzel haber akışlarının gelmesi lazım bizim ivme yakalayıp momentum sağlayabilmemiz yapabilmemiz için. Onun dışında ben Borsa İstanbul'da baskının bir miktar daha devam etme ihtimalini kuvvetli görüyorum. TL bazlı 11.850 desteği var. Çok çok önemli. 11.850'nin altına geçip de günlük kapanış yapmaya başlarsak senaryo tamamen değişebilir teknik anlamda Borsa İstanbul için. Hiç de güzel olmaz, onu söyleyeyim. Ama bizim işte 11.850 dolar bazlı olarak 250 dolarlara denk geliyor ki 270 doları pivot olarak alırsak 270 doların altında biz dolar bazlı grafikte 25 senelik o regresyon kanalı düşüş trendinin içinde yer alıyor olacağız. O yüzden 270 doların şu anda altındayız. Bu bir miktar daha düşüş senaryosunu öncelikli hale getiriyor. O yüzden ben 11.850'lere doğru TL bazlı grafiklerde bir düşüş bekliyorum. Ama bunun altında Borsa İstanbul'un ederi değil. Yani düşebilir mi? Gene düşebilir. Sert kötü bir haber akışı gelir ya da ya dediğim gibi bu virman ve açığa satış işlemleri kontrol altına alınmazsa her konuyla yükselmesi gereken Borsa İstanbul yükseltilmeye bile bilinir. Yani bu BOFA, City ya da Terra gibi işte at koşturan büyük sermayeli ki Barclays'in Borsa İstanbul'a gelme durumu var. Barclays BOFA'dan da Citibank'ı da arattırır yani. Daha agresif, daha hardcore, daha pis trade eder. Kademeleri çok bozabilir. Yani Borsa İstanbul'da bu kadar hacim düşmüşken kotasyonlar kademeler benim diyen şirketlerde bile yani Türk Hava Yolları'nda Fortuto'larda bile %20-30'lar aralığında bir hacimde düşüş varken yabancı yatırımcının açığa satışları tetikleme ihtimali spotta da mal tutmadan bu işlemi Viyop'ta yapıyorsa bizde düşüşü tetikleyebilir. Yani Borsa İstanbul kırılganlaştı. Borsa İstanbul'da gelebilecek en ufak kötü haber akışı sert düşüşleri yaratabilir. Ama daha pozitif bir taraftan bakacak olursak ben 13.300'lere doğru yükselişin daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Borsa İstanbul'da çok güzel sektörler var. Çok ucuz şirketler var. Türkiye'nin şu anki konjonktürü makroekonomik gelişmelerde de dış siyasette de birçok pazar oluşturuyor ve yabancı yatırımcının ilgisini çekiyor. O yüzden 13.300'lere doğru ben Borsa İstanbul'da bir yükseliş bekliyorum. Ama Borsa İstanbul'da biz tekrardan rekor tazeler miyiz? İşte dolar bazlı 500 dolarların üzerini görür müyüz? Gibi soruları sormak için 13.300'lerin üstünde haftalık kapanış yapmamız lazım. Orası artık 89 günlük, 200 günlük, 50 günlük üstsel hareketli ortalamaların hem haftalık hem günlük hem 4 saatlik seanslık bazda kesiştiği noktalar. Teknik anlamda bu seviyelere yaklaştıkça tekrar satıcılar devreye girebilir. Ama bu seviyelerin üstüne güzel bir haber akışıyla biz Borsa İstanbul'da kalıcılık sağlarsak bir rahat nefes alıp artık yeşil yanan günler, Borsa İstanbul'da pozitif yanan günleri konuşmaya başlayabiliriz. Ama 13.300 aşılamadığı sürece, dolar bazlı 270 dolarların altında kaldığımız sürece Borsa İstanbul'da hani kötü bir habere bakıyor, bahane arıyor düşmek için, öyle diyebilirim yani.
0: Evet, aşağıda 11.850 puana dikkat çektiniz. Yukarıda da 13.300'lü seviyelere dikkat çektiniz. Pivotta 270 dolar bazlı olarak da böyle. Şimdi dilerseniz başlayalım ilk 11'i oluşturmaya. İlk şirket hangi şirket ve yatırımcı bu şirkette neye bakmalı, neden?
1: İlk şirket en güçlü rafineri ve sanayi şirketimiz Tüpraş. Bu arada ilk 11'i şöyle söyleyeyim. Bundan sonraki uzun bir süreçte de ilk 11'i böyle kuracağım. Hani sizler de, editörler de ya da bizi izleyenler de gidiyor geliyor yani ilk 11'i değiştirmiyor derlerse kimse kusura bakmasın. İnsanlar dışarı çıktığı anda gördükleri ATM'ler işte Akbank'tır, Yapı Kredi'dir, Garanti'dir, İş Bankası'dır ya da alışveriş yapmak için girdiği BİM ya da bindiği araba Fortuto, işte rahat uyuyorsa Aselsan, işte petrole, uçak yakıtına ulaşıyorsa Tüpraş, yok işte gayrimenkulden bir şey seçeceksek Emlak Konut gibi, yani kafamızı kaldırdığımızda işte uçak uçuyor, Türk Hava Yolları gibi, öyle bir insan dışarıda hayatını idame ettirirken nerelere para harcıyorsa ya da nerelerle iletişimi çok fazlaysa ona göre kadrolar kuracağım. Çok defansif olacak.

0: Uçan kaçan kimse beklemesin. %3'ler, %5'ler, %10'lar. Ne kadar az düşersek o kadar iyi bu süreçte. O yüzden tüpraş yani bu sert hareketlerden etkilenmedi bile. 400'lerin üstünden 380'lere düşüyor, geri çıkıyor. Özellikle 15 Mayıs öncesi işte İşbank, Şişe Cam vesaire tahtaların bozulmaya başlandı ve hemen akabinde pusula ve tera olaylarının patlak verdi. 17 Eylül sonrası 2-3 gün bile %0.50'lerde küçük küçük düşüşler, yataya yakın negatifler geçiren bir şirket çok da güzel temettüyü dağıtıyor, karlılıkta yazıyor. Türkiye'nin omuriliği şirketlerden biri, omurga şirketlerden biri. O yüzden kalede yataya yakın güzel gol yemeden başlarsak, çok da gol yemezsek güzel olur bugün Tüpraş'tan.
1: Evet. Peki ikinci sıradaki şirketimizi de konuşalım. Hangi şirket ve neden? Çünkü hem de izleyicilerimizin de şirketi tanıması açısından hangi sektörden?
0: İkinci sırada BİM var. Yani birazcık artık enflasyon düşüş eğilimine girdi. Bu yüzden negatif etkilenebilir gıda perakende sektörü. Enflasyon yükseldiği zaman gıdaya direkt etkilediği için, raf fiyatları da arttığı için gelirlerini arttırabiliyordu. Ama enflasyonda çok ciddi bir düşüş göstermedi. Ayrıca 800 liralardan bölündü, 400 liralara geldi. Ben tekrardan 800 liralara gitme ihtimalini kuvvetli buluyorum. Yaklaşık neredeyse %100'lük bir getiri potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok hızlı büyüyebiliyor. Şubeleşme sayısı iyi, hard discount mantığıyla hareket ediyor. Ürün yelpazesi geniş ve belli bir alım gücü olan kesime birçok şubeyle Anadolu'nun her köşesine de ulaşabilmesi, kendi ürünlerini kendi lojistiğiyle temin ediyor olması fabrik giderlerini de düşürüyor. O yüzden yani dediğim gibi gıda perakende, yani çok rahat bir şekilde mahallede dolaşırken görebileceğiniz ve sizin de harcama yaparak gelirini arttırabileceğiniz şirketlerin bence dönemi bu dönem. Çok güzel sektörde, çok güzel gelecek vadeden şirketler risk içerebiliyor bu süreçte. O yüzden daha temkinli kalmakta fayda görüyorum.
1: Bu anlamda daha temkinli olmaya dikkat çektiniz. Peki gelelim üçüncü şirkete. Şimdi konuklarımıza da, çok özür diliyorum, izleyicilerimize de aktaralım. Hangi şirket ve neden?
0: Akbank, bankacılık. Dediğim gibi bankacılıkla doldurmaya başlayacağım artık ilk 11'i. Hem enflasyondaki düşüş, hem baktığımız zaman daha faiz indirimleri başlamadan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın repo işlemleriyle bankacılık sistemini desteklemeye başlamış olması, hem dijitalleşme konusunda Türk bankacılık sektörünün birçok stres testini başarıyla geçmiş olması, kritik dönemleri güzel geçiyor olması gibi durumlar bankacılığı ön plana çıkartıyor ki Merkez Bankası da faiz indirmeye başlarsa daha da güzel bir şekilde ivme kazanacaktır. 66-65 lira bandında en kötü günlerde bile döndü. O yüzden buraların ben önemli destek olduğunu düşünüyorum. 72 lira seviyesi önemli bir pivot. 72 liranın üstünde günlük kapanışlar görürsek sene bitmeden ya da 2027'nin birinci çeyreğinde 3 haneleri Akbank'ta görme durumumuz kuvvetli. Özellikle birçok fonun, fondan kastım başımıza gelen bu tarz olaylar gibi fonlar değil, yabancı endekslerin, hedge fonlarının da ilgisini gösterdiği özel bankacılık sektöründe önemli bir banka Akbank diyebilirim.
1: Evet, 67 liradan işlem görüyor. An itibariyle %1.24'lük bir geri çekilmeyi takip ediyoruz diyelim o tarafta da. Ve sıradaki şirketimize geçelim o zaman Barışcan Bey. Geldik 4. sıraya.
0: Aselsan. Aselsan işte zaten göz bebeğimiz. Yani birçok konuda yaptığı yatırımlar, birçok konudaki anlaşmaları, ihracatını arttırıyor olması, gelirini arttırıyor olması vesaire ve savunma sanayinde hizmet veriyor olması ön plana çıkartıyor. Bence Aselsan yani her Türk vatandaşının kumbara mantığıyla her ay küçük küçük biriktirmesini önemli olacak bir şirket. Yani 300 liradaymış, 350 liradaymış, 340-400'müş. Yani grafiğe bakıp pahalı ucuz demeden küçük küçük gerçekten, yani bunu 80 liralardayken de Aselsan diyorduk, 150 lira oldu, çok pahalı diyorlardı. 250 oldu, gene pahalı. 350 oldu, gene pahalı. Yani Aselsan grafiğe bakarsanız evet fiyat yukarıda, pahalı gibi gözükür. Ama Aselsan da Aselsan'dır. O yüzden savunmanın da vazgeçilmezi diyebilirim savunma sanayi olarak. Hı hı. Bence dediğim gibi yani bugünlerde ne kadar az

0: eğer kaybedersek o kadar iyi. 11 kurmak zor çünkü. Kurarken de minimum yara almayı hedefliyoruz. İnşallah toparlar günün sonuna doğru. Ama işte Aselsan falan da negatif olunca artık Borsa İstanbul'u da Allah yardım etsin demekten başka bir şey kalmıyor yani.
1: Evet, 346 liradan fiyatlanıyor. %1.21'lik geri çekilme var orada. Tabii elbette sizin de belirttiğiniz gibi önemli bir savunma sanayi şirketimiz diyelim ve gelelim 5. sıraya. Hangi şirket var ve neden, hangi sektörden?
0: Ona da emlak konut diyeceğim. Gayrimenkul tarafının da otomotiv sektörüyle birlikte canlanma ihtimali kuvvetli, faizler indirilmeye başlandıktan sonra. Piyasada şu anda likidite eksiği var. Gayrimenkul ve otomotiv sektörü biraz sıkıştı. Özellikle bu fon krizinden önce yüksek mevduat faizi olması veya da kredi faizlerinin yüksek olması, üstüne bir de fon kriziyle bir kitlenme yaşanıyor şu anda piyasada, ama yavaş yavaş açılacaktır. 21.45 burada önemli bir seviye. Oraya doğru yükselince tekrardan satıcılar devreye giriyor. Ama emlak konutun hem almış olduğu projelerle TOKİ ile iş yapması, kamuyla iş yapması gibi birçok alanda emlak konutun projeleri devam ediyor. Güçlü de bir firma. Yani gayrimenkul tarafından ilk 11'e bir şey koymak gerekirse emlak konuta gidelim. Onu yazdım. Dediğim gibi yani yolda yürürken bir insanın hangi şirketlerle çok fazla ilişkisi oluyorsa o tarzdaki hayatın akışı içinde olan şirketler bu dönemde biraz daha korumacı, kollamacı olabiliyor.
1: Evet, o tarafta da 19 liradan bir fiyatlama görüyoruz. %0.61'lik bir geri çekilmeyi takip ettiğimizi söyleyelim. Elbette konut ve gayrimenkul projeleri geliştiren önemli bir şirket olduğunu belirtelim ve gelelim 6 numaraya.
0: 6 numarada da Türk Hava Yolları, kanada yakışır bir şekilde bir kanat uçuş gösterirse çok güzel olacak. Çünkü 330-270 lira bandına sıkıştı. 300 lira pivot olarak düşünebiliriz oraları. Ama defter değeri 700-800 lira bandında, bence 1000 lira olması gereken bir hisse. Değerinin çok altında, çok ucuz. Düşüşler hava yolu sıkıntılarıyla, kapanmalarıyla birlikte yaşanabildiği süreçte bile uçuşlarına devam etti. Ben 270 liraların çok altında bir fiyatlama beklemiyorum. Düşüş olsa bile %2-3'lük bir düşüşten sonra artık kendisini toparlama evresine gireceğini düşünüyorum. Bu sene içinde biz 350-360 lira bandını gördük. O bu sene içinde gördüğümüz en yüksek seviyelerden biriydi. Ama 330 liraların ben aşılacağını düşünüyorum. Özellikle 300 lira üstünde bir kalıcılık sağlanması durumunda Türk Hava Yolları'nın, yani gençleşen filosu var, yolcu sayısı artıyor, geliri artıyor, karlılığı artıyor, bilançosu iyiye gidiyor. Yanlış hatırlamıyorsam son bilançoda 11 ya da 13 milyar gibi bir karlılık açıklamıştı. Karlılıktan sonra bile gene düşüş göstermişti. İşte piyasa karlılığını beğenmedi diye. Yani Hollanda'da, Almanya'da, Hindistan'da uçuşlar iptal oluyor. Birçok havayolu şirketi uçuş yapamıyor. Bırakın kar zararı. Türk Hava Yolları sıcak savaşın olmadığı, füzenin düşmediği her yere uçuyor. Ve piyasa bunun karını beğenmedi gibi bir bakış açısını ben gerçekten anlayamıyorum. Bazı şirketlerin çok ucuz ve çok kaliteli olduğunu düşünüyorum. Türk Hava Yolları da bunlardan biri. Bence Türk Hava Yolları'nda yani orta ve uzun vadeli değer yatırımcılığı için kesinlikle evet. Kısa vadeli de swing trade edecek. Yani illa ben 1000 lirayı 700 liraya 800 liraya defter değerini beklemem diyenler için de 330 lira bandın üst kısmı olduğu için hala yaklaşık 40-50 liralık bir getiri marjı var. Fırsattır, değerlendirilebilir, ama dediğim gibi spotta daha kararlı, daha araştırarak, yani Türk Hava Yolları'nı da araştırın tabii ki. Yani Türk Hava Yolları'nda ne kadar araştırabiliriz diyebilir yatırımcılar. Türk Hava Yolları'dır en nihayetinde der, ama gene de araştırsınlar, ne olur ne olmaz. Bilançosu iyi, sektörü iyi. Zaten göz bebeğimiz. Dediğim gibi çok ucuz. çok ucuz yani.
1: Evet. Şimdi 7. sıraya geldik. 7. sıradaki şirketimiz hangisi ve burada yatırımcı neye bakmalı?
0: O da Garanti Bankası, gene bankacılık. Yani bankacılık sektörünün ben 2027'de hem seçim ekonomisine girilmesiyle, bunun hızlanmasıyla, hem işte likiditenin piyasada artması, Merkez Bankası'nın faiz indirimi gibi. Biraz da benim beklentim petrolde 80-85 dolarlara doğru bir artık yataya bağlayıp düş,

0: uçuş hareketinin başlaması. Kasım'da da ABD'de ara seçim var. Fed de o yüzden çok ciddi net bir sıkılaşma politikasına devam edemez. Ayrıca tarım dışı istihdam ortalama saatlik kazançlar ciddi düşük geldi. İşsizlik oranı ABD'de artış gösteriyor. Fed'den de ötürü ben küresel piyasalarda bir sıkılaşmanın olmayacağı dönem bekliyorum. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın da gevşemeye başlayacağı bir dönem düşünüyorum. Bunlar üst üste gelince bankacılık sektöründe güzel bir bankacılık sektörünün lehine rüzgar esebilir. O yüzden Garanti Bankası dijitalleşme konusunda da iyi. Özellikle deep learning, machine learning konularında yapay zekayı ilk kullanan ve yapay zekadan önce dediğim gibi derin öğrenme konularında çok ileride bir banka. Zaten Akbank'tır, Garanti'dir, Yapı Kredi'dir, hizmet verdiği popülasyon çok fazla. Bunun getirisi de fazla oluyor ister istemez. O yüzden Garanti Bankası'nı orta sahaya yazdım. En kötü, yani dediğim gibi top çevirirler kendi aralarında, gol yemeyiz, gol atamazsak bile.
1: Şimdi bu noktada şunu sormak istiyorum aslında. 19 Ekim'de Türkiye Sigorta ile birlikte bilanço dönemi başlıyor. Bankaların bilançolarını ise 27 Ekim'de görmeye başlayacağız. Akbank'la başlıyor o tarafta da. Şimdi yoğun bir şekilde aslında 22 Ekim, 27 Ekim sonrasında banka finansallarını görmeye başlayacağız yoğun bir şekilde. Peki sektörlerden gelecek bilançolarda hangi sektörde daha güçlü finansallar bekliyorsunuz? Bunu biraz detaylandıralım. Şirket karlılıkları, hisse performanslarını nasıl destekler? Bu noktada neler söylemek lazım?
0: Yani bankacılık tarafında bilançolarda beklentilerin altında karlılık gözlemlenebilir. Çünkü çok sıkışık bir dönemden geçiyoruz. Petrol fiyatları yüksek, işte tüketici kredileri yüksek, mevduat faiz oranı yüksek, bir miktar zorunlu karşılık oranlarıyla ilgili geçmiş dönemde ve enflasyon muhasebesiyle ilgili bazı güncellemeler yapıldı ama bankacılık sektörünün bir miktar daha elini zorlaştıran bir dönem. O yüzden bilançolarda bankacılık sektörünün karlılığından ziyade bu süreçteki gücünü görmek amacıyla öz sermayesi, satış oranı veya da işte risk testleri, stres testlerini nasıl atlattığını, makroekonomik olayları nasıl atlattığını, işte ödemelerini nasıl atlattığını ya da kredi toplamalarını, risk kredi validasyon alanlarında nasıl hizmet verdiğini bakmamız bence biraz daha doğru olabilir. Çünkü dediğim gibi bilançolar sıkışık bir sürecin meyvesi olarak karşımıza çıkacak. Ama Merkez Bankası'nın faiz indirimleri başladığı zaman, petrolde bir düşüş başladığı zaman bu süreci iyi atlatan bankacılık sektörü 2027'nin birinci çeyreğiyle birlikte ben artık bilançolarda da daha güzel sonuçlar göreceğimizi düşünüyorum. Bankacılığı dediğim gibi bilançodan ziyade güçlü duruşuyla bu bilanço sezonunu güzel geçireceğini düşünüyorum. Onun dışında da savunma sanayi ve enerji sektörü, enerjide de özellikle gene konveksiyonel geleneksel enerji ile alternatif ve yenilenebilir enerjinin iç içe geçtiği şirketlerin ön plana çıkma ihtimali kuvvetli. Gıda perakende, tarımda gene bilançoların beklenti üstü gelme ihtimali kuvvetli. Enflasyonist dönem dediğim gibi onların işine yarıyor. Bir de kendi ürünlerini ürettikleri için fabrik maliyetleri de düşüş gösterebiliyor. Yani bu sıkıntılı süreci kendi yağıyla kavrulan, stok yönetimini doğru yapan, CAPEX büyümeye yatırımlarını yaparken sermayesini doğru kullanan ya da sıkıntılı süreçlerde kritik virajları doğru alan sektör ve şirketlerin ön plana çıkacağını düşünüyorum. Genele yayılan bir güzel bilanço sezonu beklemiyorum açıkçası.
1: Genele yayılan olumlu bir tablo olmayacağını buradan dikkat çektiniz. Evet. Şimdi gelelim o zaman 7 numaraya kadar geldik. Onu da tamamladık. Geldik 8 numaraya. Hangi şirket var ve neden?
0: Orada da İş Bankası var. Gene bankacılık sektöründen gidelim. Yani kurumsal disiplinli ve şeffaf yapısı, 100 yıllık banka, geçmişi dolu, hissesi ucuz, rahat alınabilir. Yani Garanti Bankası gene 130 liralarda, 100 liraların üstünde. Akbank 60 küsür liralarda. İş Bankası gene hani eder olarak da ucuz, sayıca da

0: insanlar fazla yatırım yapabilirler. Sayı olarak ucuz olduğu için sayısını arttırabilirler ellerindeki. Dediğim gibi bankacılık sektörü çok az kazandırsa bile çok az kaybettirebilir bu süreçte. O yüzden daha dengeli olması açısından, daha kontrollü olması açısından 3 tane büyük bankadan İş Bankası'nı yazdım. İşte Akbank'ı ve Garanti'yi. Yapı Kredi'yi yazmamın nedeni de Koç Holding'i yazmış olmam olacak. Çünkü ya Koç'u yazarım ya Yapı Kredi'yi. O yüzden, yoksa Yapı Kredi'ye bir düşmanlığımdan dolayı değil yani. 3 tane özel bankayı yazdım sadece.
1: Şimdi burada İş Bankası'nda İş Enerji'nin Metafor RES projesindeki kurulu gücünü arttırması ve aracı kurumların hisseye yönelik değerlendirmeleri de aslında bir yandan gündemde. Yani İş Bankası'nın iştirak portföyü ve enerji yatırımları uzun vadede hissedar değerini nasıl etkileyebilir? Küçük bir yorum da buradan alayım.
0: Pozitif etkiler. Zaten İş Bankası yani yatırımlarını yaparken böyle tabii ki körlemesine bir yatırım yapmaz ama öyle bir disiplinli kurumsal yapısı var ki yatırımlar bir şekilde aynı sistem içinde sistemi besleyecek şekilde yapılıyor. Bu hem ülkenin, vatandaşın yararına olurken hem de kurumun yararına olacak şekilde bir şematikle bütün yatırımlarını yaptığını görüyoruz. O yüzden enerji tarafının geleceğe yönelik ben çok ciddi büyük büyümeye gebe bir sektör olduğunu düşündüğüm için her şey enerjiye bağlı, elektriğe bağlı. Elektriğin kesilmesi demek hayatın durması anlamına geliyor. İşte Tesla gibi anca alternatif akımla bobinlerle elektrik trafo gücü kullanmadan elektrik kullanılmadığı sürece trafo, yenilenebilir enerji, elektrik, enerji, güneş, hidroelektrik veya da rüzgar, bunlar her zaman olacak. Petrol de zaten dışa bağımlı birçok ülke. O yüzden enerji sektörüne yatırım yapan güçlü kurumsal firmaların ben hem sektörden pozitif kendilerini çok iyi etkileneceğini hem de yatırım yaptıkları alanın, sektörün de pozitif etkileneceğini düşünüyorum. O yüzden çift taraflı win-win olma ihtimali kuvvetli.
1: Şimdi o zaman peki 9. sırada hangi şirketimiz var ve neden?
0: Ford Otto diyeceğim ona da. O da çok düştü yani. Otomotiv sektöründe de dediğim gibi güçlü bir firma. Sadece otomotiv satışı olarak düşünmemek lazım. Ağır sanayi, üretim, CAPEX, büyümeye yönelik sermayesini, yatırımını tekrardan yapan bir firma. 130 liralardan 70 küsür liralara düştü. Yani 100 lira orada Ford psikolojik Otto seviyenin altı. Psikolojik seviyenin altı, 100 liranın altında biz baskılanıyoruz şu anda ama ben büyük bir ihtimalle 83-88 bandına doğru bir yükseliş yaşanma ihtimalini kuvvetli görüyorum. Artık Ford Otto'nun ederi buralar değil. Ki Ford Otto bu yani son yaşanan fon krizi sürecinde çok ciddi sert düşüşler yaşamadı. Ondan önce BOFA'nın ezdiği bir hisse 130 liralardan 90 liraların altına kadar ezdi. Zaten 80 küsür liralardaydı. Fon krizi yaşanınca da 7-8 lira daha kaybetti. Öyle çok ciddi bir yara da almadı. Elektrikli üretim aracı konusunda Ford biraz geride kalıyor. Pazarı belki bu yüzden kaybediyor olabilir. Avrupa Birliği'ne çok ciddi ihracat yapan bir şirket. Avrupa Birliği'nin içinde bulunduğu durum bir miktar satışları düşürdü. Bu da Ford Otto'da gene bir baskılanma yaratıyor olabilir. Yüksek faiz ortamında otomotiv sektörü çok ciddi talep görmez. Bunlar da etken. Ama Ford Otto'da büyük, güçlü bir firma. İşte toparlaması daha rahat olacak bir firma. Ve dediğim gibi büyüme hissesi olduğu için uzun vadeli Ford Otto biriktirmek isteyen yatırımcılar için müthiş, bulunamayacak bir fırsat. Ama kısa vadeliler için alınır mı? Bence değmez.
1: Evet, burada yatırımcı o zaman Avrupa otomotiv talebine, üretim adetlerine, ihracat gelirlerine, kapasite kullanımına ve elektrikli araç yatırımlarına mı odaklansın daha çok?
0: Bence daha iyi olur. Çünkü Ford Otto bu alanlardaki gelişmelerini hızlandırırsa bunun hissesinin fiyatına da etki edeceğini düşünüyorum. Yoksa otomotiv sektörü sene sonlarına doğru Doğuş Otomotiv gibi hızlı satış, daha yüksek marka segment arabalar ya da yan sanayi gibi hızlı satış, hızlı gelirden dolayı son 2-3 ayda otomotiv sektörü canlanır. Ama Ford Otto gibi büyüme hissesi şeklinde olanlar değil de daha çok hızlı perakende satış yapan otomotiv sektörleri pozitif etkilenir. Ford Otto gibi büyüme hissesinin etkilenmesi için sizin saydığınız

0: beklemiyorum ons altında. O yüzden 3950-4150 dolar bandından altın onsun toparlanma ihtimali senaryosu dahilinde, özellikle 4350'lerin üstüne gitme ihtimalinde, bu altın fiyatlarındaki artış Türk altın işletmelerini pozitif etkileme ihtimali kuvvetli. Ayrıca varlık fonundaki bir şirket olduğundan da dolayı güçlü. Ayrıca borcu yok. Ayrıca bir tane madenindeki çıkartmayı hedeflediği altının değeri kendi neredeyse şu andaki şirketin değeri kadar, öyle bir yeni gelir elde etme durumu var. Patronlarında şu anda herhangi bir sıkıntı yok. Güvenilir bir şirket olarak ön plana çıkıyor. Onun dışında teknik anlamda da çok güzel bir yükseliş regresyon bandı var. 50 lira orada önemli, 49-51 lira bandı önemli bir band. 58 liralara doğru, üst banda doğru yükselişe gitme ihtimali kuvvetli. Şu anda 43 liralarda, 41-40 liranın altına düşerse ben de portföyden çıkartırım. Artık tekrardan o kanalın içine girmesi, yükseliş momentumunun tetiklenmesi zaman alır, uğraştırır yani. Ama 41-40 lira bandı kırılmazsa, o kanalın içinde kalırsa, öncelikli hedef 50 lira, ondan sonraki hedef 58 lira diyebilirim. 58 liralara gitme ihtimali gerçekten yüksek. Yani yaklaşık 12-13 lirada bir yükseliş yaşama ihtimali kuvvetli diyebilirim Türk altın işletmelerinin. Bir de dediğim gibi, yani düşecekse de %2, bu tarzda şirketler düşsün portföyde ki yarın öbür gün tekrardan yerine kolay koyabilir. Olmaz olmaz bir tane şirket %10 2 gün 3 gün yiyince %30'un %40'ın acısı çıkmıyor, yani kolay olmuyor. Hiç olmasa dediğim gibi biraz zaman kaybettirir ama toparlar. Altın fiyatlarında olası bir yükseliş tetiklenmesi, ben Türk altın işletmelerine pozitif yansıyacağını düşünüyorum. Ama işte gene dediğim şeye çıkacağız. Fonları içeren hisselerdeki yapılan manipülasyon daha dolandırıcılık, hırsızlık tarzında olduğundan dolayı o ayrı bir boyuttu. Ama açığa satış ve virman işlemlerindeki yapılan manipülasyon birçok hisseyi etkiliyor. Böyle güzide şirketleri etkilememesi açısından küçük ve orta ölçekli yatırımcının çok dikkat etmesi lazım yani.
1: Evet, burada ons altının 4300'ün üzerine gitme ihtimaline ve oradaki değerlendirmelere değindiniz. Bir de aşağıda 40-41 liralar seviyesine dikkat çektiniz burada da. Diyelim ve gelelim son 11 numarada hangi şirket var?
0: 11 numarada Koç Holding var. Yani güçlü bir firma. Bu süreci de gene güzel götürüyor. Holdinglerin de yabancı geldiği zaman bankacılık ve holding sektörü başta olmak üzere zaten bu işin bayrağını sallarlar. Sabancı'ya göre de MFKFD FAVEK oranları olarak da ucuz kalıyor. Hisse fiyatı olarak pahalı olsa da şirket bilançosal olarak iskontolu kalıyor diyebilirim. Koç Holding'de 200 liranın üstünde kaldığımız sürece yukarı yönlü potansiyel korunuyor. Çok ciddi düşüşler yaşar mı? Sanmıyorum. Çok büyük bir olay yaşanması lazım. Çok ciddi yükselişler gösterir mi? Onu da sanmıyorum. Ama dengeli ve belli bir standartta fiyatlamalarına devam etmesini düşündüğüm bir holding, sektör ve şirket. O yüzden işte Tüpraş var. Yapı Kredi'yi yazmadım. Koç'u yazdığım için. Koç'u yazmasaydım Yapı Kredi'yi yazardım ama 5 tane banka olmasın dedim. Bir tane holding olsun dedim. O yüzden holdingler tarafında Koç Holding ihracat oranında da %8 ya da %7'ydi yanlış hatırlamıyorsam Türkiye'nin ihracatını karşılaması. Yani her 100 liradan 7 lirası 8 lirası Koç Holding'in gelirini arttırıyor yapılan harcamalarda. Böyle şirketler böyle zamanlarda daha defansif korur portföyü düşüncesindeyim.
1: Evet, burada da elbette enerji, otomotiv gibi hani böyle birçok alanda.
0: İştirak çok fazla.
1: Evet, evet. Şimdi ilk 11'i oluşturduk ama şimdi piyasanın gündemindeki başlıkları biraz değinelim istiyorum ben. Baktığımızda önümüzde en yakın S&P'nin bir değerlendirmesi var. 16 Ekim'de bekliyoruz. Acaba S&P'den nasıl bir değerlendirme bekleniyor diye bir soru soracağım. Belki notla ilgili

0: bir adım atmasa da fon sürecinden sonra gelecek bir değerlendirme olacak. Bu noktada kritik. Acaba ne der, ne dersiniz?
1: Yani bu, ben notta ve görünümde herhangi bir ne aşağı yönlü ne yukarı yönlü revize beklemiyorum. Durağında kalacaktır diye düşünüyorum. Özellikle görünümde olmasa da notta bu fon krizi yaşanmasaydı belki artış bile gelebilirdi. Çünkü yani CDS'ler düşmüş, 2018 yılının öncesine gelmişiz, dünyayı kasıp kavuran global krizlerin, dış siyasetteki yeni açılan pazarlar, oradaki diplomatik tutum, söylem, Türk bankacılık sektörünün güçlü olması, ödenmiş öz sermayesinin güçlü olması, enflasyonun düşüş eğilimi, Merkez Bankası'nın kontrolle gidiyor olması gibi birçok güzel haber akışı vardı. Ben bu yüzden Türkiye ekonomisindeki makroekonomik görünümlerde de bir bozulma olmadığından dolayı ben bekliyordum yani bu tarzda kötü bir olay yaşanmasaydı artık kredi derecelendirme kuruluşlarından notlarda ve görünümlerde yukarı yönlü revize bekliyordum. Ama bu olaydan sonra ben pas geçeceğini düşünüyorum. Herhangi bir negatif bir beklentim yok. Düşürme ihtimali belki masaya notta gelmiştir bu fon krizinden dolayı. Ama fon krizi de genele yayılmadı. 130-131 fonla kaldı. Çok hızlı bir şekilde aksiyon alındı. Bir aydan kısa vadede tasfiye süreçleri başladı. Ödeme yöntemleri belli oldu. Yani o kadar da kötü etkileyeceğini düşünmüyorum. Tabii ekonominin genelini kötü etkiledi. Borsa İstanbul'da domino etkisi yarattı vesaire. Ama buna bakarak ben not düşüreceğini düşünmüyorum. Düşürürse de bence yanlı bir karar olacaktır. Yani S&P'den, Morgan Stanley'den gelen şeyler genelde yanlı olur da hani gene de işte global dünyada onlar karar merci olduğu için yapacak bir şey yok yani.
0: Evet, şimdi aslında bilançolara da değindik. Üçüncü çeyrek finansallarını da konuştuk. Bir yandan tabii Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Orada da artık 100 bas puanlık bir indirim var 22 Ekim'de. Yine Aralık takviminde de bir indirime gitme beklentisi ağır basıyor ama tabii küreselde bunun tam zıttını görüyoruz. Şimdi bir de MSCI Endeks değerlendirmesi Kasım'da. O biraz yani yine yaklaştık o tarihe gerçi. Bu başlıklardan acaba piyasa nasıl destek bulabilir bundan sonraki süreçte? Bugün de kritik bir gün.
1: Evet, bence MSCI Endeksinin zaten uyarıları dikkate alındıktan sonra da zaten Sayın Mehmet Şimşek uyarılar gelmeden önce de farkındaydı ve bu konuyla ilgili gerekli başvuruları da yapıyordu vesaire. Ama olduğu gibi kalmamış olması, yani çıkıp şunu diyemezler, biz sizi uyarmıştık, bakın hiçbir şey yapmadınız, hala aynı şekilde devam ediyor, ben bu şirketleri endeksten çıkartıyorum gibi bir şey olmadı, biz kendimiz çıkarttık, işte katılım faktöringdir, destek faktöringdir, odur budur. Zaten uyardıkları şirketler onlardaydı. Ama şimdi mesela şöyle bir şey var. Norveç Varlık Fonu'ndan da 4-5 tane hisse var, almışlar. Onlar da Özata Denizcilik, o bu yani. Hani başka hisse mi bulamadılar bilemiyorum. Yani bu dış yabancının bakış açısı, söylemleri bazen pratiklerini de tutmuyor. O yüzden söyledikleri bir şeyi yapacakları anlamına gelmiyor. Söylemedikleri bir şeyi de yapmayacakları anlamına gelmiyor. O yüzden bu kritik süreçte yurt dışından gelecek açıklamaları tahmin etmek biraz zor ve belirsizlik ortamı var. Ama bence Türkiye'nin aleyhine veya da Türkiye'yi kötü etkileyecek bir açıklama olmayacaktır diye düşünüyorum. Biraz daha bekle gör politikasını onlar da izleyebilir. Ama dedikleri gibi hem endeksteki şirketlerin değişikliği, hem fon tarafındaki yapılan yeni işte %5 kuralları vesaire, diğer kurallar, hem endeksin içindeki değişiklikler, hem de zaten artık tasfiyesiyle birlikte tahtası kapanan şirketler de var neredeyse. O yüzden ben negatif bir şey beklemiyorum, ama bundan sonraki süreçte özellikle Fed'in son toplantısında yapmış olduğu faiz artışının acısını Amerika ekonomisinin biraz daha çekeceğini düşünüyorum. Petrol fiyatlarını zaten kendileri manipüle ediyorlar. Hani öyle şaşırmalarına gerek yok, $100 üstündeymiş diye. Kendinin manipüle ettiğin bir petrol fiyatı var, o yüzden az etkileniyorsun. Ayrıca kaya gazı fabrika sayısı artmış, işte bilek kuyu, sondaj kuyu sayısı artmış. Sen petrole Ortadoğu'dan ulaşmasan bile kendin daha farklı alanlarla zaten bunu yapabiliyorsun. Çekirdek

0: Enflasyonun açıklanmasını beklemediler. Yangından mal kaçırır gibi tam da böyle Trump'ın ara seçim öncesi bir faiz artışı yaptılar. İstihdamda biz çok ciddi daralma olduğunu gördük. İşsizlikte artış olduğunu gördük. Ortalama saatlik kazançlarda düşüş olduğunu gördük. Her şeyin üstüne bir de çekirdek enflasyonunda bir baskılanma gördük ki o faiz artışından 4-5 gün sonra açıklandığı için faiz artışının etkisiyle düşmedi o. Zaten hani açıklanacak bir ay öncenin verisi idi. Faiz artışının etkisi bir ay sonra ya da tam olarak bir çeyreklik sonra ciddi anlamda etkisini hissettirir. O yüzden tam ekonomik verileri beklemeden işte krizi, petrol krizini, petrol fiyatlarını ve enflasyonu bir miktar bahane ederek bir artış yaptılar. Ama inşallah dönülemez bir viraja girmezler. Çünkü Fed'in daha da sıkılaşması demek global ticaretin, uluslararası ekonominin de büyümenin de sıkılaşması anlamına geliyor. Fed'in gene bu sıkılaşmasında eğer çok hızlı bir şekilde istihdamı toparlayamazlarsa Çin'le olan ticaret savaşları tekrardan tetiklenip Trump sağa sola gene çok ciddi büyük gümrük tarifeleri vermeye başlayabilir. Çünkü global ticaretteki navlun fiyatlarındaki o artış, BDI endeksindeki artış ticareti de sekteye uğratırken lojistik zaten sıkıntıya giriyor. Petrol fiyatları, maliyetler vesaire. Bir de üstüne sıkılaşan Fed'le birlikte bütün global ekonomiyi peşine sürüklerse çok sıkıntılı günler genel global anlamda ekonomik açıdan bizi bekliyor olur. O yüzden ben Fed'in bundan sonra faiz arttıracağını düşünmüyorum. Yaptığı hatanın da önüne varlık alım programlarıyla vesaire geçeceğini düşünüyorum. Büyük bir ihtimalle kendi tahvilini alıp, çünkü ABD'nin tahviline şu anda ABD'den başka kimse o kadar ilgi göstermiyor, piyasaya para pompalayacaklardır. Yaptıkları faiz artışının etkisini bir miktar diğer açık piyasa işlemleriyle ben baskılayacaklarını düşünüyorum. Bu da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın zaten faiz indirme politikasında bir miktar daha can suyu olacaktır diye düşünüyorum, daha rahat faiz indirebilmesi adına.
1: Hı hı. Buradaki etkilere değindiniz. Tabii ABD'de bugün sizin de bahsettiğiniz gibi kritik bir gün. Enflasyon bekleniyor ve 5 ayın en hızlı artışı göstermesini aslında bekleniyor. Enerji fiyatlarından dolayı bir yandan da. Tabii Washington konuşmalarını takip edeceğiz bu hafta o tarafta. Fed'in faiz kararı için tabii çekirdek enflasyon oldukça kritik diyelim ve tabii bunların da içeriye yansımalarını konuşmuş olduk. Dışarıda daha bir hareket var. Çok teşekkür ederiz Barışcan Bey, kıymetli katılımınız ve değerli yorumlarınız için.
0: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
1: Değerli izleyenler, ekonomi notlarını burada noktalıyoruz. Vişne Akademi Finansal Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Barışcan Yücel'di konuğumuz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: İdefix. Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay. Apara. X. Apara TV. Facebook. Apara. Instagram. Apara. YouTube. Apara.
1: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: İnşaat burası. Beraber. Beraber yürüyoruz. Ben olmasam gözünü seveyim. Hadi abi. Hancı karıştı. Düz. Düz. Ayağın. İki tane. Evet.
1: Abiciğim.
0: Vay ustam. Beni çağırıyor. Korkmayın, buradayım.
1: Ne yapıyorsun böyle?
0: Ne yapalım? Biz bugüne kadar işleri hep böyle götürdük.
1: Oho. Sen hangi devirde kaldın?
0: Devir.
2: Devir tıkır tıkır üretme devri. Devir Ar-Ge ile üstün ürünler sunma devri. Isı, su, ses ve yangın yalıtımında yeni yatırımlarla durmadan ilerleme devri. Devir sadece Türkiye'de değil, dünyada da söz sahibi olma devri.
3: Devir bonus devri.
4: Devir bonus devri.
5: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
6: Bir de böyle Otobit'te.
7: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
8: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
7: Yok mu bunun bir çaresi?
9: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla...

0: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
1: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
0: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
4: Çapraz kur. İki para birimi arasındaki dolaylı değişim oranına çapraz kur adı verilmektedir. Uluslararası piyasalarda döviz kurları genellikle Amerika Birleşik Devletleri dolarıyla yerel paralar arasındaki değişim oranı şeklinde ifade edilir. Çapraz kur, iki ülkenin paralarının her birinin bir üçüncü ülkenin para birimiyle arasındaki paritedir. Bu üçüncü para birimi genellikle Amerika Birleşik Devletleri dolarıdır.

0: gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
1: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
2: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
0: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
3: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
4: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladı.
0: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
1: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
0: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
1: Paranın yönü hafta içi her gün 15'te A Para'da.

efendim, piyasa saatinden herkese merhaba. Melis Kobal ben. Bugün de birlikteyiz Apara ekranlarında. Piyasaların gündemini konuşacağız. Önce bakalım veriler nasıl? Hemen hızlıca bir göz atalım haritamıza. İçeride BIST endeksinde şu an 0.94'lük bir geri çekilme var. 12.135'ten geçiyor fiyatlama. Avrupa tarafındaysa Londra'da negatif yatay bir görünüm var ama Frankfurt 0.12, Paris

0.38, Madrid'de ise 0.31, pardon, yukarıdayız. Bugün Asya'da satıcılı bir seyrin olduğu bir gündeydik. Güney Kore ve Japonya'da düşüşle kapattık borsalarda. Çin'de 0.88 geri çekilme, Hong Kong'da 0.13, Hindistan'da da 0.61'lik bir geri çekilme olduğunu görüyoruz. Bu arada Güney Kore'de KOSPI endeksinde gün içinde %2'yi aşan bir yükseliş vardı fakat o korunamadı. Göründüğü gibi 0.44'lük bir düşüşle tamamladı KOSPI endeksi. Bu arada Çin hisselerinde de gördüğümüz gibi satış baskısı sürüyor. Amerikan piyasalarında dün yarı iletken hisselerinde yaşanan gerileme büyük endeksleri de baskılamış gibi duruyor. Yapay zeka yatırımlarında bir balon oluşabileceği ve Çin kaynaklı rekabetin endişeleriyle orada VanEck Semiconductor ETF üst üste 6. işlem günlere düşüş göstermişti. İşte bunun yansımaları da bugün Asya piyasalarına da görüldü. Bu yarı iletken hisselerindeki düşüşün yansımaları diyelim. Amerika Birleşik Devletleri cephesine gelecek olursak eğer S&P 0.15, Nasdaq 0.20 yukarıda vadelilerde, pardon, Nasdaq pozitif yatayda, Dow Jones 0.20 yukarıda vadelilerde. Orada şu anda pozitif bir görünüm olduğunu takip ediyoruz. Vadeli tarafta dünse Amerika Birleşik Devletleri'nde ekside kapatmıştı borsalar. Dow Jones'ta 0.35, Nasdaq'ta 0.15 geri çekilme vardı. S&P ise negatif yatay bir görünümle günü tamamlamıştı. Tabii Amerika Birleşik Devletleri'nde kritik olan bankaların bilançolarını almaya başlamıştık dün. Orada Goldman Sachs ve Citigroup güçlü 3. çeyrek finansal bilançolarına rağmen günü değer kaybıyla kapatmıştı. Bu arada S&P şirketlerinin 3. çeyrek toplam kar büyümesinin yaklaşık %30, yarı ile iletken ve yarı iletken ekipmanları sektörünün kar büyümesinin ise %130 olması bekleniyor. Tabii bugün beklediğimiz Amerika Birleşik Devletleri'nden 15.30'da kritik veri, enflasyon verisi olacak. Orada da bir yukarı yönlü hareket beklentisi var. Bir önceki aya göre ekonomistler 3.4 seviyesinden Ağustos'taki 3.6'ya yükselmesini bekliyorlar. Enflasyonun bakalım nasıl bir veriyi karşılıyor olacağız. Bakalım şimdi Amerikan tahvillerine dönelim. Enflasyonu beklediğimiz bir günde şu anki görünüm nasıl? Ve 10 yıllıklarda geri çekilme 5.20'de, şu an 0.42'lik bir şu an geri çekilme ve orada Amerikan tahvil tarafında bakıyoruz. Alıcılı bir seyir olduğunu takip ediyoruz. An itibariyle 2 yıllıklarda ise 4.78 seviyesini görüyoruz. 5 yıllıksa 4.99'da an itibariyle Amerikan tahvil tarafında. Ve Brent petrol şu an 105.53'te 0.15'lik bir geri çekilme var orada. Bu arada dün 107 dolar seviyesine kadar geldiğimizi de hatırlatalım petrol tarafında. Trump bu arada malum kendisi açıkladı, ben Rusya'dan dizel yakıt alacağım dedi. Buna rağmen bu arada analistler bu adamın kamyon taşımacılığı ve tarım sektöründeki yakıt maliyetlerini önemli ölçüde azaltmasını beklemiyor. Onu da vurgulayalım. Dün Goldman Sachs'ın bir tespiti vardı. Oradan gelecek, Rusya'dan gelecek dizel yakıt ancak fiyatları 1-2 dolar düşürebilir şeklinde. Eğer ki ülkeler kendi rezervlerinden kullanmaya başlarlarsa işte o zaman fiyatlarda 11 doları bulan bir düşüş görebiliriz diyordu Goldman Sachs, dediğimiz gibi yazdığı yorumda, raporda. Ve ham petrol 94.49'da, orada da 0.37'lik yukarı yönlü bir hareket var. Doğalgaz 3.31, orada da 0.82'lik yukarı yönlü hareket. Ve ons altın 0.24 geride 4.151 ile, gümüş 0.74 geride 58.73, platinde 0.18 gerideyiz, paladyumda ise 0.50 yukarıdayız. BIST endeksinde şu an 12.148 olduğunu görüyoruz. Seviyenin 0.84'lük geri çekilmeyle 12.231, günün en yükseği 12.135'te bugünün en düşüğü oldu. Tabii bugünün kritik gelişmesi, meclis komisyonu bugün fonlarla ilgili kanun teklifini görüşüyor olacak. Bu arada Merkez Bankası Başkanı Karahan da fon çıkışlarına rağmen TL tercihinin güçlü olduğunu ifade etti.
etti. Dün de 5. kez Fon Koordinasyon Kurulu tasfiye sürecinde son durumu değerlendirmişti. Ve de geçen hafta Ziraat Bankası aracılığıyla A1 Buls ve Pardus'un yönetimindeki fonlardaki 43.643 yatırımcıya 6.4 milyar lira ödeme yapıldığını da hatırlatmış olalım. Ve 49 fondaki toplam 3.1 milyar liralık tasfiye sürecinin

0: de bu hafta sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. Bankacılık 0.91, sanayi 0.70, turizm 2.51, spor 1.21, gayrimenkul 0.17 ve teknolojide 1.66'lık geri çekilme var. Sigortacılık 0.89, kimya 0.82 yukarıdayken, inşaat 1.81, bilişim 1.66, madencilik 2.37 ve gıdada da 1.91'lik geri çekilmeyi takip ediyoruz. En çok artanlarda Anadolu Hayat şu an 2.55'te ilk sırada. Tüpraş 1.94, Türkiye Sigorta 1.66. Türkiye Sigorta'nın bu arada bilançosu gelecek. Bilanço sezonuna Türkiye Sigorta ile başlayacağız. Biz 19 Ekim'de onu da vurgulamış olalım. Ve Akfen Yenilenebilir'de 1.32'lik yukarı yönlü hareket. Şok marketlerde 1.29 yukarıda. Azalanlara gidelim. CV Enerji 6.18, Bin Yatırımlar Holding 5.34, Tekfen 4.18, Otokar 3.36 ve Coca-Cola içecekte 3.29 geri çekiliyor an itibariyle. Ve integral yatırıma döneceğiz ve oradan bakalım Sevgül Hanım'dan da değerlendirmeleri alalım. Hoş geldiniz diyelim yayınımıza.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Ne dersiniz? Bugün ne fiyatlanıyor? Tabii 15.30'daki Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek veri kritik olacak. İçeride de malum kanun teklifi görüşülüyor fonlarla ilgili. Bugünkü fiyatlamalarda ne öne çıkıyor sizce?
1: Sizin de söylediğiniz gibi bugünün odak noktasında ABD enflasyon verileri bulunuyor. Manşet tüfenin 3.6'ya yükselmesi bekleniyor yıllık veride. Özellikle de son dönemde artan enerji maliyetlerinin manşet tüfeyi artırması bekleniyor. Diğer taraftan çekirdek tüfe de önemli olacak. Burada da %2.5'e yükselmesi bekleniyor yıllık veride. Enflasyon verileri son gelen istihdam verileri ardından Fed'in ikinci baktığı bir gösterge. İstihdam verileri beklentilerin oldukça altında kaldı. Dolayısıyla bugünkü verilerin ardından Fed'in 28 Ekim'de açıklayacağı faiz kararının yönü oldukça belli olmuş olacak. Zaten son beklentilerde bu ay faiz artırma ihtimalleri %20'nin altında bulunuyor. Diğer taraftan Aralık ayında ise %90'lara yakın faiz artışı bekleniyor. FED başkanlarından Williams da bu hafta açıklama yapmıştı bu konuyla ilgili. Bu yıl bir faiz artışı şu an için bekleniyor. Bunun etkisiyle zaten son birkaç haftadır dolar endeksi 102 seviyesinin üzerinde. Emtialar tarafında baskı devam ediyor. Bu sabah da baktığımızda ons altın tarafında 4.200 kritik seviyesini takip ediyorduk. Bu seviyenin altındayız. Aşağıda geçtiğimiz haftanın dip noktası 4.066 dolardı. 4.100 ve 4.066 dolar. Bugünkü veri de oldukça belirleyici olacak. Verinin özellikle de beklentilerin üzerinde gelmesi baskıyı arttırabilir. Gümüş tarafında da 60 doların altındayız. Burada kritik seviye olarak biz 61.5 doları takip ediyoruz. Bu seviyenin altında kalıcılık olması baskıyı devam ettirebilir. Bir trend dönüşümü için 60 dolar ve ardından 61.5 doların geçilmesi gerekiyor. Geçtiğimiz hafta özellikle de ABD uzun vadeli tahvil faizleri 2002 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaşmıştı. Baktığımızda yeni haftada bir miktar gerileme var. 10 yıllık tahvil faizleri 5.20'de bulunuyor. Burada da bugünkü enflasyon verileri, yarınki ABD üfe verileri ve yarın perakende satışlar da gelecek bu arada ABD tarafında. Bunlar takip ediliyor. Diğer taraftan ABD tarafında 3. çeyrek finansal sonuçları gelmeye devam ediyor. Bugün de yine Bank of America ve Morgan Stanley gibi büyük bankaların finansal sonuçları gelecek. Burası da yakından takip ediliyor. Yurt içi tarafa da bakalım. Yurt içi tarafta Borsa İstanbul'da enflasyon verileri beklentilerin altında kalmasıyla ve 130 yıllık verinin 130'un altına inmesiyle faiz indirim beklentileri oluştu ama bu yeterince fiyatlanamadığını belirtelim. Çünkü fon piyasasındaki gelişmeler takip ediliyor. Bugün de bununla ilgili bir karar bekleniyor. Gözler burada olacak. Diğer taraftan dün cari işlemler açıklanmıştı. Cari işlemler verisi aylık bazda 4.05 milyar dolar ile beklentilerden iyi geldi. Bundan sonra sonraki süreçte 3. çeyrek finansal sonuçlarını takip edeceğiz. 19 Ekim'de Türkiye Sigorta'yla artık finansal sonuçlar açıklanmaya başlayacak. Bu da hisse bazlı ve sektör bazlı ayrışmaları getirebilir önümüzdeki dönemde. Endekse teknik olarak da değinecek olursak 12.000 seviyesi korunuyor. Hareket aralığının daraldığını hissediyoruz. Geçtiğimiz hafta yaklaşık 500

0: puanlık bir bant aralığında hareket edildi. 12.500 geçilemiyor. Bugün dünkü hareket bandı da oldukça dardı ve işlem hacmi oldukça zayıf seyrediyor. Baktığımızda 12.000 seviyesinin üzerinde kalma isteğinin devam ettiğini izliyoruz. Bir trend dönüşümü kısa vadeli bir tepki için 12.300 ve 12.500 seviyelerini takip ediyoruz. Zaten hem kısa hem de uzun vadeli bütün ağırlıklı ortalamaların altında. Bankacılık tarafında da geçtiğimiz hafta belirttiğimiz 16.000 seviyesi önemli. Hem 50 günlük ortalama da 16.200 civarına yakın bulunuyor. 16.000 seviyesi üzerinde kalınması gerekiyor. Bir de son dönemlerde bankacılığın endekse göre bir miktar pozitif ayrıştığını da ek olarak belirtelim. Toparlayacak olursak küresel tarafta 3. çeyrek finansal sonuçları ABD tarafında. Ayrıca bugünkü saat 15.30'da açıklanacak Türkiye saatiyle ABD TÜFE verisi oldukça önemli fiyatlamalarda. Yurt içi tarafta ise baktığımızda endeksin 12.000 üzerinde kalıcılığını takip ediyoruz ve pon piyasasından gelecek haber akışları ve Merkez Bankası'nın 22 Ekim'de açıklayacağı faiz kararı bekleniyor. Burada da bizim beklentimiz 100 baz puanlık indirim yönünde. Teşekkür ediyorum.
1: Evet, çok teşekkürler. Kolaylıklar diliyoruz size de. Görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere.
1: Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, IMF ve Dünya Bankası toplantıları kapsamında Bangkok'ta yaptığı sunumda son dönemde fon piyasalarında yaşanan stresi ve finansal istikrara yönelik tedbirleri değerlendirdi. Bakalım, kulak verelim açıklamalarına Karahan.
2: Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, IMF ve Dünya Bankası toplantıları kapsamında Bangkok'ta gerçekleştirdiği sunumda, son dönemde fon piyasalarında yaşanan stresin Türkiye ekonomisine etkilerini ve finansal istikrarı korumaya yönelik adımları anlattı. Karahan, fonlardaki çıkışların diğer piyasalara yayılmasını sınırlamak için hedefli tedbirler alındığını belirtti. Merkez Bankası fon piyasalarındaki gelişmelerin bankacılık sistemine ve kredi kanalına olası etkilerini sınırlamak amacıyla bir dizi adım attı. Türk lirası cinsinden menkul kıymet alımları hızlandırılırken depo fonlamasının hacmi artırıldı. Borçlanma limitleri ve teminat indirimlerinde esneklik sağlandı. Türk lirası zorunlu karşılık uygulamasında da esnekliğe gidildi. Küçük ve orta büyüklükteki işletmelere yönelik kredi büyüme sınırı ise %4,5'ten %5'e yükseltildi. Karahan, alınan tedbirlerin finansal piyasalardaki stresin yayılmasını sınırladığını vurguladı. Fonlardan çıkışların yerleşiklerin Türk lirası varlıklara yönelik tercihini belirgin biçimde zayıflatmadığını belirten Karahan, Türk lirası mevduat ve yatırım fonlarının toplam içindeki payının %61,6 seviyesinde bulunduğuna dikkat çekti. Sonunda enflasyonla mücadele ve para politikası da önemli yer tuttu. Eylül ayında yıllık tüketici enflasyonu %29,7 olarak gerçekleşirken enerji fiyatlarındaki yükseliş dezenflasyon sürecini yavaşlattı. Enerji enflasyonu %46,1'e ulaştı. Buna karşın Merkez Bankası'nın hesaplamalarına göre temel enflasyonun 3 aylık yıllıklandırılmış ortalaması Eylül'de %23,7'ye geriledi. Karahan, sıkı para politikasının talep, döviz kuru ve beklentiler kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini desteklemeyi sürdüreceğini bildirdi. Fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun korunacağını vurgulayan Karahan, enflasyon görünümünde ara hedeflerden belirgin sapma olması durumunda para politikasının daha da sıkılaştırılabileceği mesajını verdi.
1: Fatih Karahan'ın Uluslararası Para Fonu toplantılarında Türkiye ekonomisine dair yaptığı değerlendirmeleri Mustafa Aşkın A Para ekranlarında yorumladı. Neler söyledi, kulak verelim.
3: Sayın Başkan'ın Bangkok'ta yaptığı sunumda genel hatlarıyla Türkiye'nin içinde yaptığı sunumdan çok da farklı değil. Daha önce pek çok kere de işte TL'nin güçlü olduğunu, yatırımcı tercihlerinin TL'den yana olduğunu, makro dengelerin daha kontrol edilebilir olduğunu vurgulamıştı. Bir benzer sunumu da Bangkok'ta IMF toplantısında yapmış gibi görünüyor. Tabii bu şöyle bir durum da söz konusu esasında. Sadece para politikası açısından bakmamak gerekiyor. Üretim ve tüketim anlamında uygulanan politikaların tamamında tamamı neticesinde daha doğrusu ciddi bir baskılanma oldu.

0: Talep tarafı baskılandı. Arz tarafında da önemli bir baskılanma söz konusu. Dolayısıyla yavaşlama var ülke ekonomisinde. Bu yavaşlamanın da çok sürdürülebilir olduğu kanaatinde değilim. Dolayısıyla bunun biraz canlandırılması da gerekiyor. Bir de tabii 3 küsur yıldır uygulanan bu politikalar bütününün yarattığı bir yorgunluk da var. Tüm faktör gelirlerini yaratanlar açısından baktığınızda. Dolayısıyla da biraz yumuşama sinyali olarak belki algılanabilir. Zaten orada bir sinyal vermemiş olsa bile 22 Ekim'de yapacağı toplantıda Merkez Bankası'nın büyük ölçüde bir faiz indirimi beklentisini ben yapacağı kanaatindeyim. Tabii bunun ölçütü ne olacak ona bakmak lazım. O zamanki dünya koşulları veya Türkiye'de meydana gelebilecek herhangi bir durum olur mu olmaz mı onu incelemek gerekiyor. Ama bu şartlar devam ettiği takdirde aşağı yukarı 100 bas puan civarında bir faiz indirimini bekleyebiliriz 22 Ekim tarihinde yapılacak para piyasası kurulu toplantısında. Ekim ayı enflasyonu da muhtemelen Eylül ayı gibi biraz daha olumlu gelebilme ihtimali var. Ama nereden baksanız yine %2'lere yakın bir enflasyonla karşılaşacakmışız gibi geliyor bana. Dolayısıyla dikkatli olmak gerekiyor. Neden? Mevsim dönüşümü ve belirli gıda gruplarındaki maliyet artışlarının yansıması fiyatlara. İşin ilginç tarafı özellikle temel gıda ve harcama grupları içine baktığımızda, temel harcama grupları içine baktığımızda özellikle tarımda yaşanan bolluğun sayesinde belli oranda fiyat artışının engellendiği ama buna rağmen hala o grupta da fiyat artışının devam ettiğini de söyleyebiliriz. Azalsa da bu artış oranı. Dolayısıyla dikkatli olmak gerekiyor. Kış aylarına giriyoruz. Tabii şimdi biraz daha kışlık harcamaların da tüketici anlamında arttığı dönemler itibariyle aylık enflasyonun çok kötü gelmeyeceği ama netice itibariyle yıl sonu enflasyonun da 30'lar civarı olduğunu tahmin edebileceğimizi ifade edebilirim. Bu da Merkez Bankası'nın şu andaki politika faizi olan 37'ler civarını düşündüğümüzde elinde biraz marj olduğunu bize gösteriyor. Dolayısıyla bunu ne zaman ve nasıl kullanacak, hangi dozda kullanacak? Tabii bu da Merkez Bankası'nın vereceği karara bağlı.
1: Ve bugün gözler Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek olan tasfiyesine karar verilen fonlara ilişkin kanun teklifinde olacak. MT Portföy Araştırma Müdürü Furkan Dıranoğlu yapılacak toplantıya dair beklentileri ve fon ödemelerinde gelinen noktayı A Para'ya değerlendirdi.
2: Geçtiğimiz hafta 17 fonda tasfiye süreci tamamlandı. Yaklaşık 6 milyar TL'lik bir ödeme yapıldı 46 bin yatırımcıya. Bu hafta yine 60 milyar TL'ye yakın bir ödeme yapılması da bekleniyor diğer fon mağdurlarına. Yani burada tasfiye sürecinin hızlı bir şekilde devam ettiğini görüyoruz. Yine kanun teklifi meclise sunulacak. Bu ay içerisinde Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan da açıklama yapmıştı. 1 milyon TL'ye kadar olan alacaklarda ödeme yapılacağına yönelik bir beklenti var bu ay içerisinde. Yani tasfiye sürecinin hızlı bir şekilde ilerlediğini söyleyebiliriz. Bu hafta da yine yaklaşık 60 tane bonun ödemesi yapılacağına yönelik hedef bulunuyor. Yani burada ilk etapta baktığımızda küçük ölçekli fonlardan ve para piyasası fonu öncelikli fonlardan ödemenin yapıldığını görüyoruz. Yani geçtiğimiz hafta 17 fonun 4 tanesi para piyasası fonuydu ve bu para piyasası fonuna yatırım yapan yatırımcıların ödemeleri hızlı bir şekilde yapıldı. Diğer bir konu ise bu para piyasası fonlarındaki getiriler yani yatırımcıların mağduriyetinin yaşanmadığını görüyoruz. Yani minimum mağduriyet yaşandığını görüyoruz. O tasfiye sürecinden ödemelerin yapıldığı sürece kadar olan kısımda bile geçtiğimiz haftaki fonlara baktığımızda para piyasası fonlarında yatırımcılar bu süre zarfında da bir getiri elde etti ve mağduriyet yaşanmadan o 4 para piyasası fondaki tasfiye süreci hızlı bir şekilde tamamlandı. Diğer taraftan hisse senedi fonları geçtiğimiz hafta tasfiye olan fonlara baktığımızda yine Borsa İstanbul cephesinden pozitif ayrışan fonların da olduğunu görüyoruz. Yani burada tasfiye sürecinde yatırımcının ne kadarlık bir parasını geri alabileceği yönelik belirsizlikler devam ediyor. Bunun da en büyük etkeni aslında fonun içerisindeki varlıklar diyebiliriz. Yani fonun içerisindeki varlıklar ne kadar likitse bu piyasadaki olumsuz hava şartlarından ne kadar az etkilendiyse yatırımcı o kadar çok parasına alacaktı diye düşünebiliriz. Ancak burada para piyasası fonları hem likit olması hem risk oranının

0: düşük olmasından kaynaklı biraz daha para piyasasının ve yatırımcıların öncelikli olduğunu düşünüyorum. Zaten ekonomi yönetiminde bu şekilde haberlerde hani bu şekilde bir yol haritası izlediğini söylemişti. Yani burada belirsizlik devam ediyor, ancak hani sürecin hızlı ilerlediğini söyleyebiliriz. Yani geçtiğimiz hafta bir 16-17 fon, bu hafta yine 45-50 civarında fonun tasfiyesinin tamamlanması bekleniyor. Yatırımcılar sürekli bizlere de soruyor, yani paramın ne kadarını geri alabilirim? Yani bu tamamen belirsiz bir şey ve burada net konuşmak doğru olmaz. Yatırımcı aslında burada yatırım yaptığı fonun içerisindeki varlıklara bakıp o içerisindeki varlıkların az çok piyasadaki fiyatına bakarsa belki bir çıkarımda bulunabilir. Ancak şu an için hani fon fon bakmak daha doğru diye düşünüyorum. Burada bazı para piyasası fonlarında yatırımcı mağdur olmamışken geçtiğimiz hafta ilerleyen süreçteki tasfiye sürecinde bazı para piyasası fonlarından yatırımcı bir miktarda olsa zararda, yani karından zararda bir şekilde çıkmış olabilir. Ve hisse senedi fonlarına baktığımız zaman ise orada belirsizlik biraz daha fazla diyebiliriz. Yani fonun içerisinde biz 30 hissesi mi var, biz 100 hissesi mi var, yoksa biz 100 dışındaki o küçük ölçekli şirketler mi var, biraz da yatırımcı buna bakması gerekiyor.
1: Ve şimdi de karşımızda stratejist Aydın Eroğlu olacak. Piyasalardaki son durumu konuşacağız. Aydın Bey, hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim. Bir yayınlamak istedim.
1: Teşekkürler. Şimdi tabii bugün malum içeride önemli gündem maddemiz fon teklifinin mecliste görüşülüyor olması. Şimdi bakıyoruz gelinen son noktada. Dün de çünkü 5. kez fon koordinasyon kurulu toplandı. Ve de geçen hafta Ziraat Bankası aracılığıyla 43.643 yatırımcıya 6.4 milyar lira ödeme yapıldı. A1 Buls ve Pardus'un yönetimdeki fonlarda 3 yönetim şirketinin geriye kalan 49 fonundaki toplam 34.1 milyar liralık tasfiye sürecinin de bu hafta sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. Şimdi o zaman şöyle olacak: 66 fondaki 45.745 yatırımcı için 40.5 milyar liralık bir tasfiye tamamlanmış olacak. Tabii bu işin bir bölümü, asıl büyük taraf diğer hedef Pusula ve Tera kısmında. Ne dersiniz bundan sonraki sürece dair, nedir beklentileriniz?
2: Şimdi zaten asıl sorun da bu sona kalan ana büyük sorumlu fonlarda. Hedef Pusula ve Tera'da Melis Hanım. Orada sorun henüz ana paranın tespitinde bence bir tartışma yaşanıyor diye gelen sosyal medya ve televizyon haberlerinden anlıyoruz. Mecliste de bu konuda bir anlaşma henüz kim deniyor. Yani ana parada fonlara paranın girdiği, tazim esas alacaklar mı, 1 milyar altında ana paranın tamamının ödenmesiyle alakalı, yoksa işte fonlar zirve yaptığı tarihlerdeki bir rakamlarla ilgili kısımlar mı baz alınacak? Burada tam bir netlik yok. Bunu öğrenmemiz lazım piyasada gelecek yasa teklifiyle. Ve tabii ki hiçbir şekilde kamunun bu fonları destekleyecek alımlara girmemesi lazım. Kamu kaynaklarının kullanılmaması lazım. Eğer fonların mağduriyetlerinin giderilmesiyle alakalı kamu kaynakları kullanılmaya kalkarsa, bu sefer bu fonlarda hiçbir şekilde yer almamış normal yatırımcı da bundan etkilenmiş olacak verdileriyle vesairesiyle. Ve bu işin devamında, yani fonlarda biz onlara hiç katılmadık, hiçbir şekilde almadık diyen normal yatırımcı da piyasada fon krizi başladığından beri diğer tüm hisse senetlerin değer kaybetmesi sebebiyle bir mağduriyet yaşanıyor. O zaman onlar da kendileriyle alakalı bir talepte bulunurlar ki biz bu fon sıkıntısını 20-24 milyar dolar civarında diye düşünüyoruz. Fakat piyasadaki değer kaybı yaklaşık 1 milyar dolara yakın bir değer kaybı var. Yani aslında fon yatırımcılarından çok daha fazlasını fon yatırımcısı olmayan diğer yatırımcılar değer kaybı şeklinde yaşıyorlar. O yüzden bunların hepsinin detayı bugün meclise sunulacak yasa tasarısıyla, kanun teklifiyle ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum. Bu ödeme başladığında, yani Tera, Hedef ve Pusula fonlarıyla alakalı, özellikle para piyasası fonlarıyla ilgili ödemeler başladığında bunların ne kadar hızlı süreyle giderilecek olması piyasanın da yönünü belirleyecek diye düşünüyorum ben Melis Hanım.
1: Evet, peki şimdi sizce piyasanın yönü dediniz. Hani bu atılan adımlarla birlikte ve hani tahmin olarak ne dersiniz bundan sonra Borsa İstanbul'un yönüne dair?

0: Nasıl, ne beklenti içerisinde olalım yıl sonuna kadar?
1: Yani şöyle, benim normalde buradaki beklentim yakın vadede 12.000 ve 11.900 çok önemli bir destek. Bu destek eğer 11.900 aşağıya kırılırsa geleceğe yayılan bir ters satış dalgasına dönüşür. Kontrol etmek, Borsa İstanbul'un endeksini kontrol etmek zorlaşır. O yüzden 11.900'e yaklaştıkça varlık fonunun, patronların geri alımlarının ve yabancı alımlarının devreye girerek bu seviyeleri tutacaklarını düşünüyorum. Ama tabii biz böyle düşünürken işte herhangi bir güne başlarken yaşadığımız operasyon haberleri, işte ne bileyim benzer riskler piyasada yatırımcı kuvvetini ekstra bozacak olursa o zaman işte bu maalesef bu fon ödemelerinin geriye ödenmesi biraz süreci uzar ve belirsizlik daha da artarsa diğer özel sektör tahvilleriyle alakalı ödeme sıkıntıları söz konusu olur. Şimdi bu olumlu olmaması için biz bu sorunu hemen çözmemiz lazım. Eğer bu sorunu çözersek ben endeksin 12.000 ve 11.900 dip desteği olacağını, fakat yukarıya doğru gidebilmesi için sene sonu için 12.528 direncinin geçilmesini çok önemli görüyorum. 12.528 direncini yukarıya geçebilecek bir hamle yaparsak endeks 13.000'lere doğru, 14.000'e doğru yıl sonunda bir yukarı deneme yapabilir, ama bu gidiş geciktiği için yıl bitmeden yeni TL bazlı birime görme beklentimden yavaş yavaş terk etmek durumunda kalıyorum ben de.
0: Peki, şimdi tabii bu hafta S&P'den de yorum göreceğiz Cuma günü. Ne dersiniz, S&P'den gelecek açıklamalarda ne olabilir, not güncellemesi noktasında bir beklentiniz var mı?
1: Yani açıkçası ben S&P'nin hiç değişiklik yapmayacağını düşünüyorum. Bu fon krizi yaşamasaydı SPK'nın aldığı MSCI yönetiminin verdiği uyarılar sonrasında aldığı tedbirlerle, düzenlemelerle hatta pozitif değerlendirme de duyabilirdik diye düşünüyorum, ama şu anda maalesef bu tablo S&P not indirimi de yapmayacaktır, not artışı da yapmayacaktır, olduğu gibi bırakacaktır diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz Aydın Eroğlu. Size de kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek üzere.
1: İyi günler, sağ olun.
0: Fonlarda tasfiye süreci devam ediyor dedik. Bugün de görüşülüyor kanun teklifi mecliste. Ekonomi yönetimi ilk günden itibaren piyasaları düzenleyici adımlar atıyor ve süreci yönetiyor. Peki Türkiye ekonomisi yatırım fonları üzerinden hedef mi alındı? Fonlar üzerinden ne amaçlanıyor? Analiz haberimize bir bakalım.
2: Bugün yaşananları anlamak için önce paranın izini sürmek gerekiyor. Çünkü ekonomide her rakamın arkasında bir hayat var. Kiminin emeklilik birikimi, bir diğerinin ev almak için kenara koyduğu para, bir başkasınınsa çocuğunun eğitimi için biriktirdiği tasarruf. Türkiye bugün fon piyasasında yaşanan krizi konuşuyor. Ama meselenin bir de ekonominin genelini ilgilendiren boyutu var. Yatırımcının güveni, piyasaların işleyişi, tasarrufların ekonomiye kazandırılması. Şimdi hem vatandaşın hakkını korumak hem de yaşanan sorunun ekonomiye etkilerini sınırlamak için adımlar atılıyor. Fonlarda gerçekte ne yaşandı? Varlıklar nasıl değerlendirildi? Yatırımcının parası hangi işlemlerde kullanıldı? Kimler kazandı, kimler kaybetti? Hukuka aykırı işlemlerle fonlardan kaynak çıkarıldı mı? Fiyatlar gerçek ekonomik değerlerinden uzaklaştırıldı mı? Ve bu işlemlerin arkasında Türkiye ekonomisini hedef alan organize bir amaç var mıydı? Bu soruların yanıtı somut belgelerle ve soruşturmalarla ortaya konulacak.
3: Şunu herkes bilsin ki milletin hakkına girenler, haksız kazanç sağlayanlar, tamahkarlık ve sahtekarlık yapanlar bunun hesabını hem bu dünyada Türk mahkemelerine hem de Mahkeme-i Kübra'da Yaradan'a verecektir. Bu meselenin kuşkusuz bir de ekonomik yönü var. Ekonomi yönetimimiz başta olmak üzere ilgili tüm birimlerimiz çok dikkatli biçimde

0: Konuyu takip ediyor, tedbirleri alıyor, finans piyasalarının bu krizden daha güçlü, daha sağlıklı çıkabilmesi için ihtiyaç duyulan adımları atıyorlar.
1: Ekonomi yönetimi iş başında. Bir yandan tasfiye ve ödeme süreci yürütülüyor, diğer yandan finansal piyasaların işleyişini koruyacak tedbirler uygulanıyor. Çünkü burada iki öncelik var. Yatırımcının hakkına ulaşması, sorunun ekonominin geneline yayılmaması.
0: Devlet Denetleme Kurulumuz da bu meseleyi tüm boyutlarıyla inceliyor. Orada da en küçük bir ihmale, hukuk ve kural dışılığa göz yummayacağız.
1: Merkez Bankası da piyasalardaki nakit ihtiyacını ve yayılma riskini gözeterek tedbirler aldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, repo ihale tutarlarının aktarıldığını vurguladı. Ayrıca bankaların borç alabilme limitleri yükseltildi. Türk lirası zorunlu karşılıklarda bloke oranları düşürüldü. Tasfiye dışındaki para piyasası fonlarına yayılma riskini sınırlamak için tahvil alımları da hızlandırıldı. Merkez Bankası bu adımları piyasanın nakde erişimini kolaylaştırmak, bir alandaki sıkışıklığın yeni satış baskılarına dönüşmesini sınırlamak, finansal istikrarı korumak amacıyla attı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı açıklamada fon piyasasının genelinin sağlıklı işlediğini belirtti. Karahan ayrıca önceliğin Türk lirasına güvenin devamı ve tekil fonlardaki sorunun sistemin geneline yayılmasının önlenmesi olduğunu vurguladı.
2: Bir kez daha vurgulamak isterim ki, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın temel amacı ve önceliği fiyat istikrarını sağlamaktır. Para politikasını bu amaç doğrultusunda parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirlemeye devam edeceğiz.
1: Ve beklenen ödeme sürecinde ilk somut aşamaya geçildi. A1 Kapital, BUS ve Pardus'un olağan tasfiye kapsamındaki 17 fonunda 43.643 yatırımcıyı ilgilendiren ödemeler 8 Ekim'de başladı. Bakan Mehmet Şimşek, ilgili tutarların bankalara transfer edildiğini açıkladı.
3: Bakın, TEFAS'a açık 17 fonun tasfiyesi yapıldı. 43 bin fon katılımcısına paraları ilgili bankalara transfer edildi.
1: 17 fonda ödeme süreci tamamlandı ama bu sürecin bittiği anlamına gelmiyor. Kalan 114 fonda tasfiye, mutabakat ve hukuki düzenleme çalışmaları sürüyor. Şimdi gözler mecliste. Hazırlanan düzenleme kanun teklifi olarak 9 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonları hakkında kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Amaç, tasfiyeyi adil, şeffaf ve etkin yürütmek, hukuka aykırı çıkarılan değerleri geri kazanmak ve kayıpların sorumlulardan tahsidini sağlamak.
4: 9 maddeden oluşan, tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonları hakkındaki kanun teklifimizi meclis başkanlığımıza arz ettik.
1: Düzenlemenin ekonomik açıdan kritik noktası varlıkların nasıl satılacağı. Çünkü tasfiyeyi hızlandırmak için alıcısı sınırlı varlıkları aynı anda piyasaya yığmak fiyatları daha da düşürebilir. Bu da yatırımcının kaybını büyütebilir. Teklif, varlıkların ekonomik değerini koruyarak nakde çevrilmesini hedefliyor. Toptan satış ve gerektiğinde borsa dışı satış dahil farklı yöntemler öngörülüyor. Böylece yatırımcıya ödeme yapılırken yeni bir piyasa baskısının önlenmesi amaçlanıyor.
4: Meclis Başkanlığı'na sunduğumuz kanun teklifimizde piyasalarımızın sağlam gövdesini korumak, sermaye piyasalarımızı her türlü riskten arındırarak yoluna çok daha güvenli ve çok daha olumlu havada devam etmesini arzu ediyoruz.
1: Vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi için ödeme ve geri kazanım mekanizmaları birlikte kuruluyor. Teklifte belirlenen koşullarda 1 milyon liraya kadar avans niteliğinde ara ödeme imkanı var. Ayrıca fonlardan hukuka aykırı çıkarılan değerlerin ve sorumlulardan tahsil edilen tutarların yatırımcıya ulaştırılması öngörülüyor. Ödemelerde en önemli nokta kamu kaynağının kullanılmayacak olması.

0: kurumla şu anda yani toplamda 15 civarında bir denetmenle, müfettişle devlet denetleme kurulumuz çok yönlü bir şekilde bütün ilgili kurumları kapsayacak bir şekilde bu çalışmasını sahada başlatmış durumda.
1: Kaynağın fonların varlıkları ve geri kazanılan tutarlar üzerinden oluşturulması hedefleniyor. Bu nedenle her varlığın doğru değerlenmesi, her tahsilatın izlenmesi ve her ödemenin doğru hak sahibine ulaşması dikkatle takip edilecek. Fonlarla ne yapılmak istendiği soruşturmalarla aydınlatılacak. Ekonomiye verilebilecek zararı önlemek için ekonomi yönetimi masada. Ödemeler de ilk aşamaya geçildi. Yeni hukuki çerçeve mecliste. Şimdi önemli olan yatırımcının hakkına ulaşması, sorumluların hesap vermesi ve piyasalarda güvenin güçlenmesi.
2: Kanun teklifinin meclisimizden geçmesiyle birlikte Ekim ayı içinde 1 milyon liraya kadar ana para ödemelerine başlanacak. Olağan ve olağanüstü tasfiyelerin Ekim ayı içinde yapılmasını müteakip yatırımcıların kayda değer bir bölümü ara ödemelerini almış olacak.

0: Şimdi de Tonguç Erbaş'a döneceğiz. Tabii bugünün dediğimiz gibi önemli gündem maddesi fon kanun teklifinin mecliste görüşülüyor olması. Plan Bütçe Komisyonu'nda tasfiyesine karar verilen bazı fonların, bazı yatırım fonları hakkında kanun teklifi görüşülüyor olacak. Gelinen süreçte ne olmuştu yine hatırlatalım. Geçen hafta Ziraat Bankası aracılığıyla A1 Buls ve Pardus'un yönetimindeki fonlarda bulunan 43.643 yatırımcıya toplam 6.4 milyar lira ödeme yapıldı ve bu 3 portföy yönetim şirketinin geriye kalan 49 fonundaki toplam 34.1 milyar liralık tasfiye sürecinin de bu hafta sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. Böylece 3 şirkete ait toplam 66 fondaki 45.745 yatırımcı için 40.5 milyar liralık tasfiye de tamamlanmış olacak. İşte sürecin bir sonraki aşaması için bugün de gözlerimizi Türkiye Millet Meclisi'ne çevirmiş durumdayız diyerek dönelim Tonguç Erbaş'a. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk. Merhabalar. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Şimdi siz ne dersiniz? Bugün tabii önemli kanun teklifinin görüşülüyor olması mecliste. Burada tabii özellikle bir sonraki aşama kritik. Nedir beklentileriniz? Orada neler görebiliriz sizce bir sonraki aşamaya dair?
1: Evet, yani bu yasa tasarısıyla ilgili bir sonraki aşamadaki en önemli değişim herhalde bu kabul edilirse bu şekliyle herhangi bir değişiklik olmadan benim anlayabildiğim kadarıyla burada özellikle Sermaye Piyasası Kurulu, tabii Sermaye Piyasası Kurulu'nun beraber çalıştığı belki işte MKK, Takasbank, Borsa İstanbul, çünkü bu koordinasyon kurulu içerisinde bu tasfiye sürecindeki fonların bir şekil işlemlendirilmesi diyelim borsa tarafında özellikle hisse senedi bacağına baktığımızda burada bir yetkilendirme olacak. Karşı tarafında da TMSF'nin bana kalırsa yani Sermaye Piyasası Kurulu ve TMSF'nin bu yasa tasarısının kabulüyle birlikte daha aktif rol alabileceği bir döneme doğru geçeceğimizi ben yani buradaki en önemli değişiklik bu olacaktır ve hatta yatırımcıların zaman zaman yani Sayın Cevdet Bey'in açıkladığı Sayın Bakanların hani hem yasa tasarısı ile ilgili hem tasfiye süreci ile ilgili işte yaklaşık neredeyse bir aydır konuşulan bazı detayların da bu yetkilendirme sonrası, bu benim görüşüm bu arada, yani yasa tasarısının içinde okuduğumdaki ana mantığı çözmeye çalıştığımda işte fonlardaki hisseler nasıl tasfiye olacak, kimlere ne yetkilendirme verilecek, hangi şirketlerle ilgili nasıl bir karar alınacak vesaire, bu hukuki süreç devam ederken iki bacaklı bir sistemle birçok soru işaretinin aslında bu yetkililen kurumlar tarafında gerek kamuoyuna paylaşılmasıyla gerek beraber hareket edilmesiyle cevaplanabileceğini ve aksiyon alınabileceğini düşünüyorum. Belki biraz üstü kapalı gibi anlattım ama şöyle bir örnek bir

0: almasının önü açılacak. Burada da bir diğer konu, hep şu konuşuluyor ya, birkaç gündür de aslında belli fonlar tasfiye edilirken piyasada işte mesela Ziraat Bankası, İç Bankası yetkililendi. Dolayısıyla belli kurumların satışlarının bu tasfiye süreci içinde olup olmadığı tartışılıyor. Burada bu yetkilendirme yapıldıktan sonra piyasa şartları içinde, yani her şeyi hemen satıp bütün fon içerisindeki yatırımcıların öyle ya da böyle belli bir oranlamayla parasının verilmesinin dışında, ki öncelik para piyasa fonlarında ve aslında bu hafta içerisinde de işte 3 kurumun A1, Pardus ve Bulsun kendi başına yaptığı o tasfiye süreçlerinin dışında kalan kısım için konuşuyorum. Buradaki yatırımcıların mümkün olduğu kadar ana paralarının üzerinde piyasa şartlarına göre bir tasfiye ile, bu hisse senedi için çok önemli olduğunu düşünüyorum, bir yöntem uygulanacak. Yani onun için aslında bu 6 aylık süre dediğimiz, 3 aydan 6 aya çıkarılması, ki belki daha da uzayabilir, burada çok fazla bu 1 milyon TL ve altı sınırı ana paralar ve ana para demeyelim de buna bir şey, ara ödemeler sonrasındaki bölümde de mümkün olduğu kadar bu varlıkların daha yüksek bir değerden satışına yönelik bazı stratejiler uygulanacak. Ben hani genel anlamıyla yasa geçtikten sonra yatırımcılar sorabilir, yani zaten belliydi bazı şeyler diye. Bu yetkilendirilmeler sonrası bazı detayların daha net ortaya çıkacağını düşünüyorum. Bunu da göreceğiz hani, eğer bugün sonuçlanırsa.
1: Burada önemli bir nokta da son dönemdeki fiyat hareketlerinde bazı fonlarda tasfiye sürecinin kademeli olarak başladığına işaret edip etmediği. Siz ne düşünüyorsunuz bu Borsa İstanbul'daki duruma dair?
0: Ya şimdi borsada aslında çok düşük bir hacim var. Biraz önce verdiğim detaylar içerisinde aslında biraz borsanın yani genel tasfiye süreci içerisinde hacmin artması, biraz normalleşme süreci de öyle ya da böyle beklenecek gibi gözüküyor. Ama mevcut bulunduğumuz hafta içerisinde, yanlış bir şey de söylemek istemem ama anladığım kadarıyla bu 17 fon, 43 bin kişinin biraz üzerindeki yatırımcıya ödenen tutarlar haricinde A1, Pardus ve Bulls tarafında, yanlış da ifade etmek istemedim, geri kalan toplam 66 fonun, kapalı olan fonlar da var bunların içerisinde, tasfiye süreci içinde eğer hisse senedi işlemleri varsa, yani bir birikim varsa, bu çok büyük bir miktar değil. Galiba bütün bu tasfiye sürecinin kabaca %2,5 falandı galiba. 2.2 ile 2,5 arasında bir orandı. Dolayısıyla o geri kalan yatırımcı tarafında da 66 fon toplamının tasfiyesinin tamamlanması açısından bu hafta içerisinde bazı işlemlerin olduğunu ben de düşünüyorum. Yani bunu tabii biz takaslardan, işte günün satıcı tarafındaki kurumlardan görüyoruz.
1: Evet.
0: Zaten galiba ifade de edildi. Bu hafta içinde bu geri kalan dediğimiz, yani o işte 66'ya varacak olan fonun tasfiye süreci de tamamlanacak diye. Ben yapıldığına inanıyorum. Bunların takasları işte T+2'ler, T+1'ler varsa, dolayısıyla bugün çarşamba, aşağı cuma günü de sonuçlanır. Evet. Ve belli bir kısım, yatırımcı sayısı az da olsa, fon sayısı neredeyse yarısı az çok burada tasfiye edilmiş olacak gibi gözüküyor.
1: Peki. Çok teşekkür ediyoruz Tonguç Erbaş. Size de kolaylıklar diliyoruz şimdiden. Görüşmek üzere.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun.
1: Efendim, buradan da dönelim. Aziz Kaçmaz bizimle birlikte, stratejist, ve kendisine soralım. Sizin değerlendirmeniz nedir? Şimdi aslında tam Tonguç Bey'in bıraktığı yerden devam etmenizi rica edeceğim. Bu son dönemdeki fiyat hareketlerinde bazı fonlarda tasfiye sürecinin kademeli olarak başladığına bir işaret görüyor musunuz? Sizin tespitiniz ne yönde?
2: Evet, ben Tonguç Bey'e, üstadıma katılıyorum. Zaten geçen hafta 17 fon tasfiye oldu. Kalan kısımlarda bu hafta olacağına dair söylemler vardı ki muhtemelen başladığını ben de düşünüyorum. Piyasadaki aslında hacimsizliğin sebeplerinden biri de bu olabilir. Yani piyasa şunu görmek istiyor olabilir. Şu tasfiye süreci bir en azından en iyi konu bir tamamlansın. Çünkü sorunlu fonlarla ilgili tamam orası zaten şu an muallakta. Kanun teklifi çıkacak. Ondan sonraki süreçle ilgili muhtemelen otorite bizi bilgilendirecektir. Neyin nasıl

0: yapılacak. Çünkü orası biraz daha karmaşık. Biliyorsun havuz hesapları oluşturuluyor, oralara paralar aktarılıyor, oralardan ödemeler de yapılacak vesaire gibi. O kısım biraz karışık ama diğer özellikle o 3 fon şirketinin fonlarındaki satışların, yani geçen hafta zaten başlamıştık, muhtemelen devam ediyordur orası. Bu da istesin. Yani piyasa şunu görmek istiyor. Şu fonlar bir mallarını bir satsın. Bir bakalım ne oluyor, ne bitiyor. Tabii bu sadece bununla da ilgili değil. Yani endeksteki zayıflığı sadece fona bağlamak da çok doğru değil. Çünkü karışık bir dünya da söz konusu geldiğimiz noktada. Çünkü petrolü dizginleyemiyor dünya. Hadi ABD tahvilleri son birkaç gündür fena değil. 10 yıllıklar işte 5.20'nin altına geldi. Ama işte Fed evet Ekim'de faiz arttırmayacak beklentisi oluşmaya başladı. Ama bir sonraki toplantıda bir faiz arttırma hala masada kuvvetli. Bugün enflasyon verisini alacağız ABD'den. Yani küresel tarafın da desteklemediği bir süreçteyiz aslında. Fon arttı, küresel süreci üst üste koyduğumuzda işte bu hacimsizliğin temel sebepleri aslında bunlar. Çünkü Merkez Bankası'nın da bugün şimdi 22'sinde, yani gelecek hafta Merkez Bankası'ndan 100 bas puan faiz indirimini piyasa bekliyor ama yine de soru işareti var. Neden? İşte geldiğimiz noktada çünkü petrol 105-106 dolara oturmuş gibi görünüyor. Hafta sonu iyi haber gelmesine rağmen petroldeki düşüşlerin sınırlı kaldığını da gördük. Piyasa oraya, tabii ki bunun da arkasında Husilerle işte Suudların saldırıları vesairenin etkisi var. Ama orası da toparlanmıyor. Yani o yüzden acaba merkezden farklı bir şey olur mu algısı da var gibi biraz piyasada. Haliyle tüm bu bileşenleri bir araya koyduğumuzda piyasadaki hacimsizliğin aslında temel sebepleri bunlar. Tek başına fon tarafına da yüklenmemek gerekir ama oranın da yarattığı baskı olduğunu düşünüyorum. Şimdi tasfiyelerle birlikte muhtemelen zaten önümüzdeki günlerde açıklamalar gelecektir. Hem sorunlu fonlar kısmında bu kanun teklifiyle beraber hem sorunlu olmayan o 3 şirketin fonlarıyla ilgili de muhtemelen işte bu kadar satış yapıldı, bu kadar ödeme yapıldı. Nasıl ki geçen hafta 6,5 milyar TL'ye yakın bir para ödendi 43 bin küsur yatırımcıya. Benzer şekilde bu haftanın sonunda ya da gelecek hafta bu tarz açıklamaların devam etmesini bekleriz büyük olasılıkla. Görürüz diye tahmin ediyorum. O yüzden bu satışlar da önümüzdeki süreçte devam edecektir. Piyasada tabii şöyle de düşünmek lazım. Bu gelecek paraların bir kısmı da borsaya illaki gelecektir. Belki tamamını alamayacağız ama o fondan çıkanın bir kısmı muhtemelen borsaya dönecektir. Çünkü yatırımcılar şunun da farkında. Endeks geldiğimiz noktada yani ortam biraz enflasyon, faiz indirimleri vesaire, petrolün düşüşü tarzında bir ortam yakalayabilirse piyasa, yatırımcı şunu biliyor. Borsa İstanbul çok ucuz. Şirketlerin birçoğu çok ucuz. Şartlar elverişli hale geldiğinde çok hızlı bir yükseliş, yeni zirveler görme ihtimali yüksek borsanın. Tabii bunun için gerekli şartlar lazım. Öncelikle petrolün düşmesi lazım, enflasyonun gerilemesi lazım, faiz indirimlerinin artarak devam ediyor olması lazım gibi gibi gibi. Ama geldiğimiz noktada dediğim gibi piyasada yatırımcının böyle bir beklentisi var. O yüzden fondan çıkan paraların ben bir kısmını yine borsaya döneceğini düşünüyorum. O yüzden bu fon tasfiye süreçlerinin akabinde hem normal yatırımcılar hem fonda terste kalan yatırımcılar, fonda kalan yatırımcılar diyeyim. Oradan gelen paralarla biz Borsa İstanbul tarafında hacmin arttığını muhtemelen görürüz. Bir de üzerine burada yabancıyı da eklemek lazım. Çünkü tüm bu koşullar yabancının aslında uyarılarıyla başlayan, işte 5-6 ay önce uyarılarıyla başlayan incelemeler sonunda buralara geldik. Şimdi ortam yabancı için uygun hale geldi. Onlar şimdi çok daha rahat analiz ediyorlar Borsa İstanbul'u, Borsa İstanbul şirketlerini vesaireyi. Haliyle onlar için iyi bir ortam var. Son günlerdeki raporlarda da hatırlarsanız gelişen ülkelerde, yani gelişmekte olan gelişen ülkelerde biraz böyle marjların daha iyi olabileceğine kanaat getiren raporlar da çıkmaya başladı. Biraz buraların fırsat olduğuna dair. O yüzden ben önümüzdeki haftalarda yabancı girişlerinin de takip edilmesinin çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ben kuvvetleneceğini düşünüyorum. Her ne kadar son haftada satışlı olsalar da bu durumun değişeceği kanaatindeyim.
1: Evet.
0: Tabii burada temel hikaye yine petrolün düşüp, enflasyonun düşüp, faizin inmesi. Aslında ana katalizörümüz bu olacaktır. Bu olmadığı evet. Sürece tüm haber akışları ya da hareketlilik geçici olacak.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz Aziz Kaçmaz. Size de kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek üzere.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Efendim, piyasa saatini burada kapatalım. 13'te yine birlikteyiz, yatırım günlüğünde görüşeceğiz. Piyasaların gündemini konuşmaya devam edeceğiz.

0: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.
1: GS para.
2: İndirelim.
3: Onur Bey buraya.
4: Onur yeni transferimiz. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Birlikte çok büyük başarılara imza atacağımıza inanıyoruz. Senden beklentimiz çok büyük. Kazananlar Kulübü'ne hoş geldin Onur.
5: Büyük Galatasaray taraftarı, yeni katılanlara hoş geldin kredisi ve nakit avans fırsatı GS Para'da. Üst üste 5. şampiyonluk yolunda. Kazananlar Kulübü'nün bankacılık uygulaması GS Para.
6: Vay be, Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
7: Badalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda tek bir soru var. Daha ne var?

0: Hemen katılmak için Word Mobile'i indirin.
1: Zamanın izinde asalet. Bugünün ayrıca İstanbul'un en seçkin otel dedi. Letam, İstanbul Karakur. Kuyo Collection by Hilton.

0: Sanat Dünyası burada. 18-21 Kasım tarihleri arasında 10. Uluslararası İstanbul Hırdavat Fuarı'ndayız.
1: Hava temizleme cihazı ve kombide alışılmadık fırsatlarla İdefix hava durumunu sunar. Hava temizleme cihazı ve kombide alışılmadık fırsatlarla İdefix hava durumunu sundu.
2: Sivi Enerji ile 4 mevsim konfor tek dokunuşla hayatınızda. Kış sıcak huzurlu bir ev, yaz serin ferah bir ortam. Sivi Enerji.
3: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: İlk KOBİ'lere kazandıran yenilik, Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3 taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15 indirimden yararlanmak için hemen Akbank Mobil'den ticari karta başvur, işletmenin gücüne güç kat.
1: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle. Otobit'te.
2: Bu devirde hangi banka herkese %43 getiri veriyor?
3: Banka neredeyse veriyor. Bana da 5 milyon lirası olan Ali Bey'e de 5 bin lirası olan Ayşe Hanım'a da. Hadi de herkes vadeli hesabına yüksek getiri kazandı. Sen de indir. Hadi.
4: Karşınızda yılların KOBİ'si Fahri Bey. PTR Fiziki Post'la tek anlaşmayla tüm kartlardan ödeme alıyor. Aylık sabit ek ücret ödemiyor. İşlemleri tıkır tıkır geçiyor. Büyük rahatlık
5: PTR. Sabah Borsa İstanbul. Öğleden sonra Amerikan borsaları. Hisse denince BTC Türk Hisse. Hemen gel. Borsa İstanbul'da 0 komisyonla, Amerikan borsalarında ise 0,5 dolardan başlayan komisyonlarla yatırıma başla.
6: Böyle taşıyarak, evet inşaat burası. Beraber yürüyoruz. Ben olmasam, gözünü seveyim hadi abi. Hancı karıştı. Düz. Ayağın. İki tane, evet.
7: Abiciğim.
6: Vay ustam. Beni çağırıyor. Korkmayın buradayım.
7: Ne yapıyorsun böyle?
6: Ne yapalım? Biz bugüne kadar işleri hep böyle götürdük.
7: Oho. Sen hangi devirde kaldın?

0: Su, su, ses ve yangın yalıtımında yeni yatırımlarla durmadan ilerleme devri. Devir sadece Türkiye'de değil, dünyada da söz sahibi olma devri.
1: Devir, bonus.

0: Gini katsayı. Bir ülkede milli gelirin dağılımının adil olup olmadığını ölçmeye yarayan bir katsayı. 0 ile 1 arasında değişir. 0'a ne kadar yakınsa mutlak eşitliğe o kadar yaklaşılmış, 1'e ne kadar yakınsa mutlak eşitlikten o kadar uzaklaşılmış demektir.
1: Başarının anahtarında bu hafta yeni sezonun ilk programında çocuk eğitiminin temel unsurları konuşuluyor. Akran zorbalığı çocukların eğitimini nasıl etkiliyor? Her öğrenci kavgası zorbalık mıdır? Çocuklara temel değerler nasıl aşılanabilir? Dijital dünya, sosyal medya çocukların gelişimini etkiliyor mu? Aileler ve eğitimcilere düşen görevler neler? Eğitimci Cem Bıçakçı ve doktor, öğretim üyesi klinik psikolog Melin Hazer kaliteli bir eğitimin ayrıntılarını anlatıyor. Ahmet Tuna Şimşek'in sunduğu Başarının Anahtarı bu akşam 23'te A Para'da.

Herkese merhabalar. Ben Zehra Öney. Teknoloji ve Gelecek programımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konumuz çocuklar, gençler ve yapay zeka. Çocuklarımız artık ödevlerini yapay zeka ile yapıyorlar. Sosyal yaşamlarında akıllarına takılan şeyleri yapay zekaya soruyorlar. Yapay zekayı arkadaş edinmiş durumdalar. Dertlerini de yapay zekaya anlatıyorlar. Yani bu hem büyük bir fırsat, çünkü daha hızlı öğreniyorlar, daha hızlı gelişiyorlar, ama bir taraftan da çok büyük bir risk. Okullar, öğretmenler, aileler, bizler böylesi bir değişime ne kadar hazırız? Bunu yönetirken acaba çocuklarımızı da iyi yönlendirebiliyor muyuz? Çocuklarımız koruma altında mı, yoksa çok büyük riskler taşıyarak mı ilerliyorlar? Bu yeni dünyanın koşulları nasıl olacak?

0: İşte bu soruyu 3 farklı açıdan konuşmak için harika konuklarım var bugün stüdyoda. Eminim iş dünyası olsun, sosyal dünya olsun, akademi olsun, herkesin merak ettiği bir konu. Çünkü herkesin hayatında, ailesinde gençleri, çocukları var ve aslında bu kaos, bu düşünce hepimizi etkiliyor, düşündürüyor ve çocuklarımıza en iyi nasıl yaklaşabiliriz sorusu her gün aklımızda. İlk konuğum eğitim teknolojileri alanında yıllardır çalışmış, benim çok yakinen takip ettiğim eğitim teknolojileri zirvesi adı altında Türkiye'de özellikle eğitimde uğraşan öğretmenlerin, eğitmenlerin, akademisyenlerin çok faydalandığı çok önemli bir programı her yıl, yıllardır, neredeyse kaç yıl oldu Işıl?
1: Bu sene 14 olacak.
0: 14 yıldır sürdürülebilir şekilde yapan ve her yıl çıtayı yükselten. Bu yıl ekstra olarak öğrencilerin de faydalanabileceği bir platformla hem eğitmenleri hem öğrencileri. Eğitmenleri Teacher X platformunda, öğrencileri Student X platformunda güçlendiren, uzmanlaştıran, bilgi sahibi yapan çok önemli çalışmaları imza atmış bir kişi, bir akademisyen, bir hoca. Doktor Işıl Boy Ergül bugün bizle beraber. Hoş geldin.
1: Hoş
0: sevgili
1: bulduk.
0: Işıl.
1: Teşekkür ederim.
0: Birçok şapkan var. UNESCO'da var, yurt dışında bizi çok temsil ediyorsun. Bunları da senden öğreneceğim şimdi sorarak. İkinci konuğum yine benim beğeniyle takip ettiğim Voltra'nın kurucusu Berk Kırcıoğlu. Berk 10 sene boyunca uluslararası birçok teknoloji projesinde çalışmışsın.
2: Evet.
0: Yazılımcı, CTO, yani aslında kökten geliyorsun.
2: Evet, aynen doğru.
0: İşin mutfağındasın. Sonra da Voltra'nla aslında öğretmenleri ve içerikleri lise öğrencileriyle, hem öğretmenlerle hem lise öğrencileriyle buluşturan bir platform yarattı.
2: Yapay zeka platformu.
0: Bugün de hem lise derslerinde hem YKS hazırlığında yapay zeka destekli uygulamalarla onların hayatına değer katıyorsun. Birazdan detaylıca konuşacağız. Tamamdır. Hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Sağ ol.
0: Üçüncü konu kıymetlimiz. Hakikaten ben sana şey diyorum Hale, yani hiç pes etmeyen, durmayan ve çok kaliteli, kendisini geliştiren ve anlatan çok önemli eğitim yönetim danışmanı ve aynı zamanda yazar bir kişisin. Hale Güneş, hoş geldin.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Çok köklü eğitim kurumlarında, okul öncesi eğitim bölümünde, Bahçeşehir kolejlerinde, ben seni hep buralardan tanıdım,
1: evet,
0: izledim. Genel müdür yardımcılığı gibi, direktörlük gibi birçok görevde çalışmışsın. Hani title'ların yükselmiş ama işin daha da yükselmiş. Çalışmışsın. Aynı zamanda da finansal okuryazarlık ve girişimcilik eğitim programları da geliştiriyorsun. Bu çok önemli. Ve özellikle ailelerin, eğitimcilerin dikkat etmesi gereken konular var bu alanda. Bunları da senden dinlemeyi çok istiyoruz. Hoş geldin
1: programımıza. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Sağ ol.
0: Hızla başlayacağım. Çünkü sizden ne kadar çok şey öğrenebilirsek o kadar iyi. Sevgili Işıl, seninle başlamak istiyorum. Önce bir şu yurt dışı temsiliyetinden birkaç cümle bahset. Sonra yapay zeka eğitim dünyasını çok hızlı dönüştürüyor.
1: Evet.
0: Biz seninle başladığımızda eskilerde neler konuşuyorduk, şimdi neler konuşuyoruz. TeacherX platformu çok ilaç oldu eğitmenlere. Ama burada öğrencilerin ödev yaparken yapay zekadan faydalanmaları sence ne kadar doğru, ölçüsü ne olmalı? Öğretmenlerin öğrenciyle gerçekten o bağ kurmak adına yapay zekayı hangi limitte tutmaları önemli? Bizi biraz aydınlat bu konularda.
1: Tabii ki. Ben aslında elinden geldiği kadar çok fazla etkinliğe katılmaya özen gösteriyorum. İşte 3 sene önce mesela UNESCO'ya gitmiştim. O beni gerçekten çok aydınlattı. Çünkü orada daha büyük resmi görebiliyorsunuz. Yani bu sağdaki ya da soldaki okul değil. Gerçekten globalde dünya ne yapıyor? Hükümetler ne yapıyor? Hangi kararları alıyorlar? Hangi araçları neden kullanıyorlar? Bunu görmüş oldum. Sonrasında da Avrupa Birliği Eğitim Vakfı ile çalışmaya başladım. Onların Türkiye elçisi ve yapay zeka lideri oldum. Son olarak da yoğun bir şekilde Avrupa Konseyi ile beraber çalışıyoruz. Hatta daha dün bir onlarla etkinliğimiz vardı. Yani TeacherX ve Avrupa Konseyi birlikte artık şu anda yapay zeka okuryazarlığı konusunda okullarımızı bilinçlendiriyoruz. Bu nokta benim için gerçekten çok kıymetli. Şimdi şu var, aslında öğrenciler yapay zeka kullanmayı çok hazırlar. Ama yapay zeka kullanmaya hazır olmakla yapay zekalı öğrenciler

0: öğrenmeye hazır olmak aynı şey demek değil. Şimdi şunu görüyoruz, öğrenci çok fazla kullanıyor ama maalesef şu anda bilişsel teslimiyet çağını da konuşuyoruz bir anlamda. Mesela bununla ilgili çok önemli bir makale de var. Çünkü çocuk düşünmeyi yapay zekaya devrediyor. Mesela OECD'nin bir araştırması, Türkiye'de en geniş kapsamlı araştırmalardan 2024 diyor ki ortaokul öğretmenlerinin işte 1/4'ü yapay zekayı kullanıyor aslında. Çok büyük bir rakam. Ama öğretmenlere hangi alanda eğitim almak istersiniz diye sorduklarında yine diyorlar ki yapay zeka eğitimi. Biraz önce siz çok güzel bir şekilde aslında belirttiniz. Çünkü çok hızlı değişiyor. Yani mesela UNESCO'nun da bakış açısı son 3 yıldır katılıyorum. Şöyle diyebilirim. İlk sene çok olumluydu. İkinci sene daha eleştirildi. Bu sene artık diyorlar ki denge. Ve yapay zekanın nasıl kullanıldığı çok çok kıymetli burada. Mesela Türkiye'de yapılan bir çalışma var yine lise öğrencileriyle. Yapay zeka matematik başarısını arttırıyor ama yapay zeka kullanmadıktan sonrasını, yani mesela yapay zeka kenara koyunca o başarı geri düşüyor. Yani bir performans paradoksu yaşıyoruz aslında bir şu noktada. Ama aynı araştırmada diyor ki eğer yapay zeka direkt cevabı vermezse, ipucu verirse çocuğun başarısı artıyor. Mesela Estonya'da da çok önemli bir araştırma var. Yani bütün hükümetin bu aslında ortaya koyduğu araştırma. Bakan danışmanı arkadaşımı ben yakından takip ediyorum. Onlarda da mesela aynı şey çıktı. Yapay zeka sadece cevap verdiği zaman başarı düşüyor. Ama ipucu verdiği zaman ve öğretmen ve veli rehberliğinde kullanıldığı zaman başarı artıyor. Yani bu noktada bizim dikkat etmemiz gereken şey bunu yapmak.
1: Bu çok önemli bir şeye değindin. Evet. Yani ipucu. Mesela eskiden kopya çekilirdi sınavlarda. Evet, evet. Kopyaları bacaklarına falan koyardı evet, çocuklar. O kopyayı yazarken aslında öğrenirlerdi bir miktar.
0: Kesinlikle.
1: Ve sonra öğretmen yakalarsa söyle bakayım dediğinde de söyleyebilirlerdi. Evet. Bilinçaltına girmiş olurdu. Burada da aslında benim aslında endişelendiğim düşünmeyi kesmesi.
0: Kesinlikle.
1: Yani çocuğu düşündürtmemesi.
0: Evet.
1: Matematikte düşünürüz biz bir problem çözerken filan. O yapay zeka düşünüp söylediği için o bir yandan tüme geliyor. Yani sonucu alıyor gibi düşünüyorum. Evet. Peki eğitmenler ne ölçüde tutmalı Işıl?
0: Eğitmenler öncelikle aslında bunun bir eğitimini almalılar. Yani nasıl daha iyi kullanacağız diye. Ve artık hani ölçme değerlendirme yeniden değerlendirmek zorundalar. Yani eve ödev verip hiç yapay zeka kullanmayacaksınız demek çok aslında mantıklı bir yaklaşım değil. Çünkü ben öğrencilerle de konuşuyorum. Bana şunu diyorlar. Hocam neden kullanmayalım ki? Eğer ben bir arama motorunu kullanıyorsam yapay zeka da kullanabilmeliyim. Hani bu noktada o yüzden sadece o sonuçtaki ürüne bakmadan o süreci aslında görünür kılmalı. Bir de çocuklara epistemik sorumluluk kazandırmalıyız. Yani bir bilgiyi alıyorlar, kopyalayıp yapıştırıyorlar ya, kopyalamadan önce bir düşün, bir oku. Hani gerçekten bu yapay zeka doğru cevap verdi mi? Yani yoksa gerçekten yanlış bir bilgi mi sana sunuyor? Ve biraz önce söylediğiniz şey de çok kıymetli. Bacak kasımız gibi aslında bu beyin kasımızda. Yani siz bunu kullanmazsanız bu geriye düşer. Çocukların da aslında önce yapay zeka kullanması gerekiyor ama araştırmalar bize diyor ki önce kendin düşün, sonra yapay zekadan yararlan. En iyi kullanım bu. Bu noktada bu hepimiz
1: çok
0: için.
1: Çok altını çizelim bunun. Yani önce kendin düşün, sonra yapay zekadan kesinlikle faydalan. Bu önemli bir çıktı. Şimdi sevgili Hale'ye dönmek istiyorum. Anne babaların en büyük ikilemlerinden bir tanesi bu sosyal medya ekranları ve yapay zekayı nasıl kullanacak bu çocuklar? Yasaklayalım mı?
0: Evet,
1: ne yapalım?
0: Evet, evet.
1: Yani bir yandan vakit sorun da var velilerin, ailelerin. Anne çalışıyor, baba çalışıyor. Çocuklarla kaliteli zaman kalmıyor vakit.
0: Tabii.
1: Bir taraftan çocuk kolayı buluyor. İşte alıyor eline tableti. Oynuyor yapay zekayla. Bu da hoşuna gidiyor. Yepyeni bir oyuncak. Peki bu uyum sağlama, bu duygusal toparlanma, bu konularda aileler, çocuklar nasıl ilerleyecek?
2: Aslında günümüz anne babalarının en büyük derdi bu. Yani ortak problem bu. Bir taraftan çocuğunu sınırlamak, korumak istiyor. Ama diğer taraftan da bir gerçeğimiz var. Dijital dünya ile beraber ilerleyen bir hayat var artık. Dolayısıyla o adaptasyonu da geliştirmek zorundayız. Ben özellikle şu son biliyorsunuz 15 yaş altı çocuklara konulan sosyal medya sınırlamasını da çok yerinde buluyorum. Çok da destekliyorum. Çünkü gerçekten çocukların korunmasını 360 derece aslında hepimizin sorumluluğu olarak görmek zorundayız. Yani sadece anne babaya da bırakamayız, sadece devletten de bekleyemeyiz. O nedenle anne babaların hem çocukların ne yaptığının farkında olması gerekiyor. Yani kontrol anne babada olmak zorunda ama bir taraftan da bu dijital dünya ile birlikte artık böyle gidiyor bu dünya. Yani tekrar geri dönüşümüz yok. Dolayısıyla onların bu yeni dünyada hangi becerilerini geliştirmek zorunda olduğunu da fark etmemiz gerekiyor. Ama öğrenme sadece teknolojiyle, sadece ekran karşısında da olmuyor. Yani çocuğun hareket ihtiyacı var. Çocuğun akranlarıyla sosyalleşme ihtiyacı var. Bunları görmezden gelmeyeceğiz bir kere. Ve çocuğumuzun o ekranın karşısında, hani biz genelde şeyi konuşuyoruz, uzmanlar da hep böyle öneriyorlar ya, yani sınırlama, işte süre sınırını konuşuyoruz. Ama süre sınırından önce içeriği konuşmamız lazım. Yani belki 15 dakika çok masum görünüyor ama neye maruz kaldığını bilmiyorsak büyük bir tehlike. Dolayısıyla önce içerikte çocuğun neyle muhatap olduğunu bilmemiz lazım anne baba olarak. Sonra da süre sınırlaması, yaşıyla uyumlu olması vesaire. Şimdi bence hayattaki en önemli, hayatın iyi bir hayat, sağlıklı ve mutlu bir hayat olması için en önemli şeylerden biri problem çözme becerisi. Yapay zekanın şu an en büyük risklerinden biri bu. Bizim yerimize problemleri sürekli çözdüğünde, yayının başında sizin söylediğiniz gibi, düşünmeyi bırakıyoruz. Tabii. Bizim yerimize nasıl olsa birisi çözüyor. Yeni nesil anne babalarda zaten bu problem var. Çocuğun yerine düşünmek, çocuğun yerine problemleri çözmek. Bu sefer çocuk nasıl gelişecek? Yani düşünmek ve problem çözebilme beceriniz ne kadar gelişmişse o kadar iyi ve sağlıklı bir hayat yaşıyorsunuz. O nedenle bunu ötelememek çok önemli diyorum.
1: Şimdi ben hafta sonu bir arkadaşlarla beraberdim. Şimdi anne babalarda ve yetişkinlerde de bir bilgi eksikliği var. Yani evet, konuyu tam kavramış değiller. Evet. %2-2,5'larda dünyada yapay zeka olgunluğu. Evet. Yani şu an şöyle baktığımız zaman işte dünyadaki bu işi üreten 5-6 büyük yapı, aile, evet, kurum ve onun altında da bir 20-30 bin kişilik bir uzman kadrosu dışında dünyada yapay zekanın nasıl ilerleyeceği, nasıl gelişeceği, bize ne etki yapacağı, nasıl kullanmamız gerektiği ile ilgili hiçbir olgunlaşmış ortam yok. Şimdi hal böyleyken evdeki çocuğa ne yapabilirsin? Mesela o iki arkadaşım agent yapmışlar birer tane. Ve agentlarını konuşturuyorlar. Birlikte hareket ediyorlar falan. Ama konuyu bilmiyorlar. Evet. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Agentlar, çocuk evde, agentlar var. Agentlar birbiriyle konuşuyor. Anne baba böyleyken çocuk etkileniyor. O da farklı şeyler yapmaya çalışıyor falan. Yani biraz orada toplu bir toparlanma gerekiyor gibi düşünüyorum. Sadece eğitmen, öğrenci veya çocuktan öte, yani anne babaların da, bu sana bir sorumluluk daha veriyor Işıl. Anne baba ex gibi bir şey.
0: Evet, evet. Yani Şubat ayında kesinlikle. Şubat ayında Strasbourg'da bununla ilgili bir etkinliğe burada davet ettiler. Yapay zeka yönetişimiyle ilgili. Çünkü söylediğiniz şey aslında çok kapsamlı bir şey.
1: Çok kapsamlı.
0: Ülkeleri de aslında ilgilendiren, evet, bir şey. Yani sadece anne baba değil, bununla ilgili bir etkinliğe katılıp oradan umarım çıktıları paylaşacağım sizlerle.
1: Çok iyi olur. Şimdi Berk, sen de aslında bu tarz işlerle çok uğraşıyorsun. Yapay zeka destekli dijital öğretmenler, kişiselleştirilmiş, evet, eğitim modelleri, bunlar senin geliştirdiğin, hı-hı, şeyler. Nasıl değiştirecek bu çocukların öğrenme tarzını? Öğretmenler yapay zeka destekli ne demek? Yani öğretmeni mi kaldırıyoruz ortadan? Bir yapay zeka öğretmen mi yarattık? Ve her çocuk kendi hızında, kendi ihtiyaçlarında gelecekte bu eğitmenlerle öğrenirse bunun artısı eksisi nedir?
3: En başta son sorunuza cevap vererek başlayayım. Aslında şu an için, yani gelecekte değil, şu an için de her öğrencinin işte kendi ilgi alanlarına, kendi seviyesine ve kendi işte ilgi duyduğu konulara göre bir dijital öğretmenle öğrenmesi mümkün. Biz de bu işin mutfağında olduğumuz için böyle teknolojileri okullarla beraber geliştiriyoruz. Hani burada tabii aslında öğrenim ve eğitimde de çok fazla konuyu değiştirecektir. Burada ilk gördüğümüz eğilim bizim sahadaki, aslında her öğrenciye aynı içerik, işte aynı görseller, aynı sorular ve günün sonunda da aynı sınav düzleminin değişmek zorunda olması ve değişecek olması. Tabii burada aslında işin birazcık daha derinine ineceğim ama bu problemi anlamak için birazcık da tarihin öğrenciliği yapmak gerekli diye düşünüyorum. Çünkü orada biz Web 2.0 araçların niye çözemediğini anlamazsak yapay zekanın neyi çözeceğini de çok doğru konumlandıramayız. Ya baktığınız zaman bu aslında bizim binlerce yıldır bildiğimiz bir şey. Her kişiye özel, onun ilgi alanlarına yönelik bir özel öğretmen bulunabilirse bu o öğrenci, o kişi açısından çok pozitif sonuçlar doğuruyor. Yani Büyük İskender'in Aristoteles varmış. İşte bizim coğrafyamızdan çıkan Mustafa Kemal'in, Mustafa Sabri öğretmeni varmış. Bunlar o kişideki cevheri bulan ve ona bir yol haritası çizebilen kişiler. Ama bunu ölçekli yapmak mümkün değil ve maliyeti çok fazla. Web 2.0 araçları da aslında şu anki eğitim mantığıyla çıktığı için nedir? Öğrencileri 20-30 kişilik sınıflara koyalım. Yaş grubuna göre belli bir müfredat olsun. Onların da belli anlatılacağı bir takvim olsun. İşte 2 hafta A konusunu anlatacağız. Ve onun sonunda da bir sınav olsun. İşte devam edebilenlerle edelim şeklinde ilerlediği için Web 2.0 buna yönelik herhangi bir değişim sunamamış. Fakat yapay zeka aslında iyi öğretmen bulma sürecini bir şanstan çok bir hakka dönüştürebilir ve dolayısıyla 5 şeyi etkileyebilir. Birinci yaratılacak faydası ve aslında etkileyeceği şey hız. Diyelim ki biz Berk Koleji'nde fen bilimleri dersi görüyoruz 7A'da ve orada hareket ve kuvvet işleyeceğiz. İşte Hale hocam o konuda çok daha iyi. Onun bir gününe ihtiyacı var. Ben kötüyüm. 6. sınıftan eksikliğim var ve 3 haftaya ihtiyacım var. Yapay zeka öğretmen onu Hale hocama bir günde bana 3 haftada anlatabilir. İkincisi soru sorma özgürlüğü. Hani bence işte tüm Hale hocam da Işıl hocam da aynısından bahsetti. Siz de bahsettiniz. Öğrencilerin önce bir soru sorma merakının gelişmesi lazım. Bunun için de soru sorabilme rahatlığına erişmesi lazım. Yeni nesiller ne kadar bu konuda daha rahat olsa da hani biz kendi çalışmalarımızda şunu görüyoruz. Yapay zeka öğretmen sonsuz bir sabra sahip olduğu için ve siz aynı soruyu 10 kere de sorabildiğiniz için burada çok daha olumlu sonuçlar alınabiliyor. Üçüncüsü ve en önemlisi kişiselleştirme. Hani yapay zeka eğitimde bir noktada var olacaksa kişiselleştirme de olmalı. Dolayısıyla ben eğer animasyonla anlatıyorsam bana öyle anlatmalı. Siz bunu görselle veya işitsel şekilde anlıyorsanız bu şekilde anlatmalı. İlgi alanlarınıza göre de bunu uyumlamalı. Yine bu hareket kuvvet örneğinden gidersek ben futbol seven biriyim. Hareket kuvveti bana penaltı atışıyla anlatabilir ama Işıl hocam eğer işte daha çok Star Wars, Star Trek seviyorsa ona bir uydudan anlatabilir bunu ve bu çok etkili olur. Dördüncüsü geri dönüş. Şu anki sistemde Web 2.0 araçlarında mecburen, yani bunun başka bir yolu olmadığı için öğrenci hangi konuda eksik olduğunu ancak ödev ve sınav sonucunda öğrenebilir. Doğru. Ve bu çok geç. Yani 2 ay sonunda demek bu. Evet. Yapay zekada bu saniyelere inebilir. Dolayısıyla öğrenciler ve öğretmenler aynı zamanda dönüşebilir. Ve tüm bunun sonucunda da aslında öğretmenlere çok daha fazla zaman ve bir rehberlik, koçluk şansı kalıyor. O öğrenciyi tanımak, eğilmek dediğimiz noktada da aslında bu şekilde devreye girecek. Bunun dünyada da örneği var mı? İşte yavaş yavaş Amerika'da Alpha School diye bir yapı ortaya çıktı. Tam olarak bahsettiğimiz ana dersleri günde 2-3 saat yapay zeka ile öğrenme. Sonrasında da işte girişimcilik, öğrencinin merakı neyse o şekilde sosyal kulüplere dayanan birazcık
2: hem
3: daha...
2: Hem de okul öncesinde evet. Başlıyor Alpha School. İnanılmaz bir evet. Şey.
1: Ne kadar güzel. Evet. Şimdi onun derinlemesine bir konuşalım. Benim aklıma şey geliyor. Öğretmen dijital ikizini yaratıyor. O evet. İkiz kendi agent'ı aslında öğretmeni temsil ediyor. Tabii. Onun verisiyle ortaya çıkıyor ve o eğitimi verirken öbür tarafta öğretmen pedagojik formasyonda hem o ikizini denetliyor hem de öğrencinin farklı sosyal yetenekleriyle ilgili daha fazla çalışabilecek bir fırsat yaratıyor. Aslında bu enteresan bir match, dozunu doğru ayarlarsak. Şimdi ben tekrar Işıl'a döneceğim. Işıl'cığım, şimdi senin çok tecrüben oldu. Yani binlerce öğretmen gördün, binlerce öğrenciyle muhatap oldun. Student X nasıl gidiyor öğrencilerle? Öğretmende ne kadar ilerledik? En büyük problemler ne? Eğitmenlerin şu anda yapay zeka çağında biz şunu halledemiyoruz dedikleri şeyler ne? Neleri çözmek gerekiyor?
4: Biraz önceki aslında söylemenizde belki ek olarak mesela Estonya'nın bu en sonki bu raporunda da çok güzel bir şey söylüyor. Diyor ki öğretmenlere haftada 2 saat zaman kazandırıyor diyor yapay zeka. Hani bu noktada da hani biraz önce konuştuğumuz gibi aslında öğretmenlere yani kazandığı zaman çok kıymetli. Ama tabii ki de öğretmenin bu kazanan zamanı tekrar yine hani öğrencisi aktaracak şekilde de planlaması lazım. Biz şu anda bizim öğrenci platformuyla aslında daha çok yapay zeka okuryazarlığına odaklanıyoruz. Neden? Çünkü mesela UNESCO'da da bu sene söylendi. Çocuğun direkt mesela bir hani Berk Beyler'in yaptığı gibi mesela hazır bir şey değil ama mesela diyelim ki işte şu an çok sık kullanılan yapay zeka platformu. Ne kadar geç tanısı o kadar iyi. Ama yapay zeka okuryazarlığı ne kadar erken tanısı o kadar iyi. Çünkü dediğiniz gibi şu an artık hani çok ciddi bir sıkıntı var. Çocuk yapay zeka bir şey soruyor. Sürekli mesela ondan hazır bir cevap alıyor. Öğretmenlerle konuştuğum zaman şunu söylüyorlar. Diyorlar ki oyun yapıyoruz. Mesela sınıfta oynasın diye oyunu bile diyor yapay zeka yaptırmaya çalışıyor. Ya da mesela bir ödev veriyor diyor. Bakıyorum hiç kendi okumamış. Yani soruyu okumadan yapay zeka yazdırıyor. Bence öğretmenlerin şu an en büyük aslında zorlandıkları konu yapay zekalı ders tasarımı bunu nasıl yapacakları. Biz TeacherX'de zaten bir hani onlara eğitim veriyoruz. Ama bunun yanında da mesela çalışma grupları yapıyoruz. Çünkü bu çok kıymetli. Yani birçok okuldan insanlar bir araya geliyor ve Avrupa Konseyi yaptığımız işbirliğinde gerçekten hangi sıkıntıları yaşıyoruz. Çünkü İzmir'deki bir okul, Ankara'daki bir okula ilham da olabiliyor. Ki dün mesela bunu aslında yayında da gördük. Öğrenci açısından da şu an odaklanmamız gereken şey biraz daha yapay zeka okuryazarlı. Yani şu an maalesef ki sizin de biraz önce söylediğiniz gibi Stanford'da da rapor bunu söylüyor. Diyor ki artık öğrencilerin üçte biri derdini, sırrını annesine, arkadaşına anlatmaktansa yapay zeka anlatıyor. Evet. Neden? Çünkü her zaman haklı. Çok güzel bir şey değil mi? Ben soru soruyorum. Her zaman ben haklıyım. Şimdi öğrenci soruyor yapay zeka. Evet diyor, sen haklısın diyor. Öğretmenine götürüyor ki öğretmenler de bana bunu söylüyor. Diyorum ki mesela ben olmamış diyorum diyor. Bana diyor ki ama hocam yapay zeka harikasın dedi. Şimdi çok önemli bir şey. Bu arada yapay zeka bir büyüğünüzle hiç mesela konuşturdunuz mu? Ben çok merak ediyorum. Ben anneannemle konuşturdum. Ve inanılmaz şeyler çıktı. Yani şimdi dedim seni anneanneme veriyorum dedim. Yapay zeka sesi yavaşladı. Merhaba, isminizi öğrenebilir miyim? Anneannem dedi ki Elif. Elif Hanım kaç yaşındasınız? Anneanne 84 dedi ve şöyle cevap verdi. Maşallah Elif Hanım, maşallah. Ya inanamadım. Yani o kadar bir baktım sohbet etmeye başlıyorlar. Anneannem geçen beni arıyor ki o yapay zeka diyor, hayırsız. Ay, onu, çok, arkadaşıma çok selam söyle. Hayırsız yapay zeka diyor. Bak ben de artık hiç ilgilenmiyorum.
1: Hayırsız mı dedi?
4: İnanılmaz hayırsız yapay zeka dedi. Yani çok şu an yani şunu gerçekten bir hayal edin. Bir yaşlı insana bir arkadaş gibi gelen bir teknolojiden bahsediyoruz ki bir çocuk için bu direkt aslında şu anda şey olabileceği bir şey. Yani çok önemli. Konuşurken arkadaş, kendi arkadaşı gibi aslında böyle hissedebileceği bir durumdayız şu anda. O yüzden bunu öğretmeliyiz.
1: Şeyler oluyor Işıl, bunu siz de izliyorsunuzdur her üçünüz için de. Okullarda zorbalıklar oluyor. Çocuk çocuğu evet. zorbalıyor. Çocuk okula gitmek istemiyor. Arkadaş görmek istemiyor. Evet. İşte orada bir ikilem var. Bir fizikselliği kesmek çocuğun gelişiminde çok ciddi bir sıkıntı. Çok. İçe kapanacak. Sosyalliği evet. bitecek. Duygusal zekası, IQ'su yükselmeyecek. Evet. Ama diğer taraftan da duygusal olarak travmatik o olayları yaşamadığı için de biraz daha sağlıklı bir şekilde hareket edebilecek. O hani metaverse dediğimiz, bir ara metaverse konuştuk evet, sonra evet, yalan evet. oldu ya. Evet. Hani biz artık evet. internette yaşayacağız. Üçüncü evet. boyuttayız. Web 3'teyiz. Hani içine gireceğiz. Aslında tamamen bence bu. Evet. Metaverse tanımı bu. Yani bizim dijital dünyanın içinde de bir yapının, bir şehrin, bir arkadaşların, bir ailenin oluşabildiği bir canlı sistemden bahsediyoruz. Kesinlikle. Bu agent sistemlerinde. Yani hakikaten adına artık onun bir isim de verelim yani. Ayşe, Fatma, Ali. İşte isimli yapay zekalar var hayatında senin. Şimdi burada risklerimiz olacak diye düşünüyorum. Evet, değil tabii. mi Işıl?
4: Yani ondan dolayı aslında Türkiye Yapay Zeka Zirvesi'nde de hatta beraberdik. O yüzden yapay zeka okuryazarlığı çok önemli bir beceri ve sadece teknolojik bir boyut değil aslında. Yani çocuğun pratik boyutu da bilmesi lazım, insani boyutu da bilmesi lazım. Bilişsel süreçlerini nasıl etkiliyor, çevreni nasıl etkiliyor ya da mesela yapay zeka yalan söylüyor demez yapay zeka okuryazarı bir çocuk. Neden? Çünkü yalan bilinçli bir eylemdir ama yapay zeka bir sonraki kelimeyi tahmin ediyor. Yani onu aslında gerçekten nasıl çalıştığını bilirsek eğer ve bilişsel süreçlerimizi nasıl etkilediğini bilirsek çok daha iyi kullanırız. Bizim öğrencilere aktarmamız gereken şey bu. Bu da sadece bir cümleyle olmuyor. Ondan dolayı aslında bunun müfredata entegre edilmesi, dijital vatandaşlıkla birlikte verilmesi çok önemli bir konu şu anda.
1: Yani benim aklıma hep şey geliyor. Üç tane uzmana söylüyorum. Yani böyle anaokulundan itibaren tabii. hani bir jenerasyon değişiyoruz. Evet, yani biz evet. gidiyoruz. Yeni bir jenerasyon geliyor. Sizler de gidiyorsunuz. O orayı temiz büyütmek. Yani anaokulu hatta 3 yaştan itibaren o çocuğu bu çağın bir insanı, bir üreteni, bir güçlüsü yapmak. Çünkü muhatap olacağı şey artık kurumsal şirketlerdeki yöneticiler değil ya da kamudaki yöneticiler değil. Tamamen sanal ortamda yepyeni bir formun, yepyeni bir zekanın yarattığı ikinci türle yaşayacak. Ya yani ben ona ikinci tür diyorum. Çünkü doğru. Ona bir robotik çağa da geldik şimdi. Yani evet. o hayal ettiğimiz robotlar da ete kemiğe bürünecek ve biz gibi dolaşacak. Tabii. Dolayısıyla o çağın üreteni olacaklar. Biraz öyle. Şimdi Hale, sana döneceğim. Şimdi uzun yıllara dayanan bir eğitim deneyimin var. Finansal okuryazarlıkta çok etkin işler yapıyorsun gerçekten. Yani ben senin eğitimlerinde de olduğum için Bugünün çocuklarını, gençlerini önceki nesillerden ne ayırıyor sence? Ve gelecekte bu gençlerin kendilerini var edebilmeleri için hangi yetkinlikleri almaları lazım?
2: Aslında en çok, yani en belirgin fark, biraz önceden beri konuştuğumuzda hepimiz aynı noktadayız zaten. Öğrenme şekilleri. Yani öğrenme şekilleri eskiden bir öğretmenle öğrenebilirdik ancak. İşte ansiklopediler falan vardı. Hadi ondan sonra işte Google'a yazıp bir şeyi hani oradan araştırmaya başladık. Ama şu an geldiğimiz noktada bir şeyi öğrenmeye ihtiyacımız yok gibi bir durum var. Yani maalesef yapay zekanın zaten negatif yönü de bu. Çünkü soruyu soruyorsunuz, o da size cevap veriyor. Ama biz bir şeyi öğrenirken bazı aşamalardan geçiyoruz. O aşamalar aslında çok kıymetli. Deniyoruz, yanılıyoruz, başka yol deniyoruz, tekrar başa dönüyoruz. İşte o süreç aslında bizim öğrenme adımlarımız. O adımlar yok olduğunda öğrenmeye ihtiyaç da duymuyoruz. Sadece sorumuzun cevabını alıyoruz. Bizim eleştirdiğimiz nokta burası yapay zekayı. Burada bazı becerilere ihtiyacı var çocukların. Şimdi bilgiyi aldı, evet, ama o bilgi gerçekten doğru mu değil mi? Ya da bu bilgiyle, şimdi gençlerin çok güzel bir sözü var, çok hoşuma gidiyor. Hani gereksiz bir şey duyduklarında al bu bilgiyle ne yaparsan yap diyorlar ya, çok doğru. Bazen öyle bir bilgi geliyor ki yani onunla ne yapacağını bile bilmiyor çocuk. İşte o bilgiyle ne yapacağını, yani eleştirel düşünme becerisi birincisi, yeni becerilerde ihtiyacımız olan şey. İkincisi doğru soruyu sormak. Az önce Berk Bey'in de söylediği gibi soruyu soracak ki ondan gelen cevabı tekrar bir soruyla deneyecek. Bazen iki yapay zekayı işte birbiriyle hani çarpıştırıyoruz. Bunlar çok değerli. Çünkü aslında o eleştirel düşünmenin bir boyutu.
1: Yapay zekayı da öğretiyorsunuz.
2: Yapay zekayı da öğretiyoruz.
1: Biz öğretiyoruz.
2: Biz ona veriyoruz, evet. O da bize veriyor. Hani evet. Zaten aslında yapay zekadan aldıkların senin kadar diyorum ben.
1: Senin kadar, doğru, yani sen ne kadar veriyorsan yaklaşım.
2: O sana bu kadar veriyor. İkinci önemli beceri aslında öz yönetim becerisi. Yani karar vermek, seçimlerinin sorumluluğunu almak. Bakın şu anda ülkede de yaşadığımız bütün dertler aslında kendi yaptığı şeyin sorumluluğunu alamayan insanlar nedeniyle. Yani adam bir bina yapıyor, müteahhit, iyi malzeme kullanmıyor, bina çöküyor, bir sürü insan kaybediyoruz. Onun yüzünden, sebebi ne? Yaptığı işin sorumluluğunu almıyor. Etik, ahlak vesaire tabii ki var ama bir de yaptığı işin sorumluluğu var. Çocuklara aldığı kararın sorumluluğunun kendisine ait olduğunu öğretmek zorundayız. Anne babalar da bu konuda biraz alan açmaları lazım. Ben onu öneriyorum. Yani sürekli onların yerine çözdüğümüz problemlerle onları hayata gerçekten hazırlamıyoruz.
1: Doğru.
2: Çünkü yaşamın içi öyle değil. Yaşamın içinde çok gelen sert duvarlar var. Onları nasıl karşılayacak? Orada yapay zeka yardımcı olamıyor. Ben hep şey söylüyorum. Belki de bugün en değerli şey deneyim. Çünkü işte benim 26-27 yıllık bir eğitim deneyimim var. Şu anda o nedenle buradayım, bu stüdyodayım. Değil mi? O deneyimi anlatıyorum. O deneyimden süzülen sonuçları paylaşabiliyorum. Bu yapay zekada yok. Yapay zeka veriyi veriyor. Ama deneyim şu an çok daha değerli. Üçüncüsü de birlikte çalışma kültürü ve çözüm üretme becerisi. Çocuklara bunun içinde yine problemlerle karşı karşıya bırakmamız lazım. Yani şunu söylüyorum aslında. Bence Allah'ın insana verdiği en değerli şey, en değerli lütuf zekamız, kendi zekamız, aklımız. Bunun bütün düşünme süreçlerini bir makineye devretmek ne kadar akıllıca.
1: Ne güzel söyledin. Şöyle kaldık yani.
2: Yapay olmayan zekamız.
1: Kapanış şeysi, mottosu. Bunu kapanışta tekrarlayalım. Tamam. Düşündürelim izleyenleri. Tamam. Berk, sana döneceğim hızlıca. Yapay zeka işte sorunları çözüyor. Birçok işimize yardımcı oluyor ama orada ben aynı soruyu sana sormak istiyorum. Çünkü eğitimcisin, eğitim şirketin var. Hangi skill'ler, hangi yetenekler gelişecek çocuklarda? Nelerle baş edebilirler bu yapay zeka ilişkisinde? Nasıl güçlensinler? Ailelere tiyolar verelim.
3: Ya burada Hale Hocam'ın bence dediği sorumluluk duygusu inanılmaz önemli. Çünkü biz mesela bunu yazılım ekipleri olarak da yaşıyoruz. Çünkü ya nasıl ki bir öğrenci yapay zeka kullanıyorsa, yazılımı da şu an yapay zekayla yazdırarak çok daha fazla, çok daha kaliteli bir şekilde yapabiliyorsunuz. Ama bunu bazı kişiler, bunu yapay zeka yazdı, dolayısıyla benim sorumluluğum değil diye aktarabilirken, bazı kişiler onu kendi yazdığı koddan, kendi ürettiği bilgiden farksız görüyor ve onu denetliyor, aynı zamanda da sorguluyor. Dolayısıyla bunun sorumluluğunu alabilen ve bunu sorgulayabilen bireyler aslında çok daha yaratıcı hale geldiklerini ve çok daha üretken hale geldiklerini görüyoruz. Bu birincisi. İkincisi, bence ailelerin bu konuda, sizin en başta söylediğiniz, yani çok güzel mesela işte iki ebeveyn agentlarını yaratmışlar ama o teknolojiyi doğru bilmiyorsanız nasıl üretildiğini ve nelere yol açabileceğini, o çok kötü bir deneyime de yol açabilir. Burada yine kendi hayatımızdan bir örnek vereyim. Bazı kullandığımız yapay zeka yazılım ürünleri direkt cevabı verirken ve bizim hafıza modelleri açısından çok daha iyi demediğimiz şekilde bizi yönlendirirken, bazıları çok daha doğru kurgulanmış yapay zeka ürünleri. Dolayısıyla burada hem eğitimde, evet, hem de herhangi bir yerde bence teknoloji geliştiricilere çok önemli bir sorumluluk düşüyor. Bu tip ürünlerin farkını ayırabilecek bir göz de olursa ebeveynlerde, dolayısıyla bu da birazcık teknolojik farkındalıkla oluyor. Bu çok etkili olur diye düşünüyorum. Üçüncü olarak da tabii size, yani gerçekten işte yine hep konuştuğumuz aklını kullanabilme cesareti olması ve sürekli sorgulayabilme.
1: Ben çok korkuyorum ve soru sorma, nereye gidecek, evet, diye.
3: Evet. Ve yani, evet, artık kesin zaten bu Web 2.0'da bile bilgi öğrenebileceğimiz milyonlarca alan vardı.

0: Hatta bilgi kirliliği var şu an üzerimizde. Çok daha büyük bir problem. Ama burada önemli olan şey, eksik olan şey öğrenme isteği. Bu da soru sorarak ve birazcık da aslında ebeveynin o şekilde yönlendirerek geliştireceği bir yetenek. Hem çocuklarda hem de ailelerin kendilerinin geliştirmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu üç yeteneği söyleyebilirim.
1: Vallahi çok önemli bunlar. Evet. Gerçekten Işıl, güvenlik. Ben şimdi biraz seninle belki daha önce konuşmadığımız bir güvenlik meselesini konuşacağım. Ailelerde korku var, kaygı var. Çocuk içine kapandığı zaman eyvah ne yapıyor? Dijitalde, internette nerede dolaşıyor? Acaba çocuğuma birisi bir şey mi yapmasını örgütlüyor? Böyle kaygılar var. Hem sen stüdyonun Ekse'de başladın, hem evde bir tane genius'un var, Egehan. Gerçekten çok ekstra bir çocuk, çok zeki. Ben bazen hani onu mu alsaydım stüdyoya diye düşünüyorum.
2: Ona berber geleceğim bir sonraki.
1: Egehan'ı nasıl bir davet etmek istiyorum aslında. Ona daha hazırlanmam gerekecek Egehan'a. Çünkü ne söyleyeceğini de bilmiyorum. Yani
2: her çok, şey olabilir.
1: Evet, her şey olabilir. Benim bilgimin üstünde bir tarzı kesinlikle var. Güvenliği nasıl sağlayacağız çocuklarımız için?
3: Yani özellikle aslında şu an mesela yapay zeka zamanında ben şunu söylüyorum, hesaplarını, şifresini alın. Yani bu tabii, bu yaş çok önemli. Yani 18 yaş zaten bunu yapamayız ama işte şu an zaten yasaklar da konuşuldu. Çünkü o yapay zekalı konuşmasından çok farklı şeyler görebilirsiniz. Çünkü biraz önce de söyledik, yani size anlatmadığı şey yapay zekadan orada zaten hani konuştuğu zaten konuştuklarını zaten hani orası ortaya çıkıyor. Çünkü bu noktada çok ciddi şeyler de olabilir ve şu an şunu da görüyoruz. Daha dün mesela Fransa'da bir siber saldırı gerçekleşti. Görmüşsünüzdür belki siz de. Yani gerçekten artık böyle market süpermarketlerde dondurucuları 50 dereceye kadar çıkarmışlar ve çok ciddi bir zarar bu. Yani şu an artık hani böyle bir zamanda yaşarken hiçbir şeye zaten güvenemeyiz ve ben hep şunu da söylüyorum. Yapay zeka kullanmak aslında bir yola çıkmak gibi. Önce kemer takalım, ondan sonra yola çıkalım diye. Burada güvenli kullanım çok çok önemli. Yani çocuğun tek başına yapay zeka kullanmaması, ailesiyle beraber kullanması, ailesinin de mesela orada ne konuşuyor, ne yapıyor ona bakması, sohbet robotlarıyla tek başına kalmaması. Mesela herhangi bir sitede buldu, onunla konuşuyor. Çünkü o hangi ülkenin verisine göre eğitiliyor? Biz bunu bilmiyoruz. Belki bunu duymuşsunuzdur. Yani karı koca bir sıkıntı yaşayınca ve sorduğunuz zaman genelde sana şunu söyle, ondan ayrıl. Çünkü onun öyle bir aile kavramı yok. Yani şimdi mesela çocukla ilgili de bir şey söylüyor, diyor ki sen haklısın. Ve şunu da görmüşler, çocuklar yapay zekalı sürekli haklı olduklarını öğrendikten sonra daha az özür diliyorlar. Çünkü diyor ki ben haklıyım, ben doğruyum diyor. Bu noktada aslında biz de çocuklarımızı tek başa bırakmayalım.
1: Bir narsist bir yapı mı yetişiyor?
3: İnanılmaz narsist bir yapı. Çünkü evet, gerçekten böyle literatürde de geçen dal kavukluk problemi var. Yani sürekli işte Pahalı hocam sen harikasın diyor. Berk Bey sen müthişsin diyor. Bu sefer anneye karşı sıkıntı yaşıyor, babaya karşı sıkıntı yaşıyor. Lütfen bunları tek başa bırakmayalım. Sosyal medya zaten yasak, çok çok desteklediğim bir şey. Çünkü artık bütün ülkelerde bunu yapıyor. Çocuklar tek başına sosyal medya hesabı açmasın ve yapay zekalı birebir kalmasın. Aile bu işin içerisinde mutlaka olmalı. Ben ailelerle konuştuğum zaman hani eğitimde mesela anket gönderiyorum. Bir okullara mesela çalıştığım zaman ne öğrenmek istersiniz? Şunu yazıyorlar. Hocam bilgim yok ki, ne öğrenmek istediğimi yazabileyim size. Bu kadar şu anda. Ve yapay zeka çocuğunuz ne kadar kullanıyor diyorum. Lise öğrencilerinin mesela velileri %70'i diyor ki hiçbir fikrim yok. İşte bizim önce bir fikir sahibi olmamız lazım bununla ilgili. Ondan sonra güvenlik önlemlerini de daha sıkı almamız gerekiyor.
1: Şimdi fikir sahibi olmak için de çok geç kaldık Işıl.
3: Çok.
1: Yani ben söylüyorum, gerçekten buradan da duyuralım. Yani burada 3 tane uzman eğitimcimiz var. Ben de naçizane yıllardır sektörde teknoloji üzerine iş yapıyorum, çalışıyorum. Birebir insanla muhatap oluyorum. B2C işlerde yapıyorum. Yani teknoloji eskiden bir araçtı. Sadece iletişimde, reklamda, satışta, pazarlamada, iş geliştirmede bize destek olan bir araçtı.
3: Evet.
1: Şimdi neredeyse birlikte yaşadığımız, evet, hayatı paylaştığımız, işlerimizi paylaştığımız, ailemizi paylaştığımız bir yandaş oldu. Farklı bir kabile oldu. Yani yapay zeka kabilesi diyorum ben ona. Evet. Gittikçe büyüyorlar, gittikçe genişliyorlar ve dünyanın her tarafına yayılmış vaziyetteler. Veri içtikleri için biz onların suyunu veriyoruz zaten.
3: Evet, evet.
1: Sürekli musluk açık. Biz veri musluğumuzu açtığımız sürece onlar zaten onu içerek besleniyor. Ve ben şunu görüyorum, sese gidiyorlar. Evet. Artık ses ön planda olacak. Evet. Yani yazılı komutlar değil, ses komutları. Bu da ne demek? İnsanlaşmaya, daha doğrusu yeni tür olmaya gidiyorlar. Evet. Yani ikili olarak artık sesle hareket edebilir hale geçiyorlar. Meta'nın son çıkardığı tüm sürümlerde, agent sürümleri

0: içerisinde ses var.
1: Evet.
0: Artık öyle metin yazayım cevap versin gibi bir şey yok ya da ses opsiyonel değil.
1: Ve çok
0: artık,
1: doğal bir ses bu arada Zehra Hanım.
0: Evet.
1: Konuşurken oley diyor mesela bana. Yani gerçekten yapıyor böyle takılıyor. Bu arada bir şey daha söyleyelim, mutlaka sizi takip etsinler. Çünkü son gönderinizi gördüm ve çok beğendim. Yani her yerden teknoloji var ama bu benim ne işime yarayacak diye. Çok güzel aslında orada bir gerçekten bilgiyi süzüp de siz yani gerçekten onlara veriyorsunuz.
0: Onu yapmaya çalışacağım
1: çok
0: şimdi.
1: Çok hoşuma gitti. Onu mutlaka takip etsinler.
0: Sizlerden de faydalanacağım bunu yaparken. Çünkü büyük bir bilgi kirliliği de
1: evet.
0: var. Çok fazla anlatan insanlar var veya makineler var veya yapay zekalar
1: evet,
0: var.
1: Doğru.
0: O bilgi kirliliği de beynimizin kapasitesini zorluyor diye düşünüyorum. Peki Hale, sen bu finansal okuryazarlık tarafında özellikle güvenlik tarafında
1: evet.
0: Gençlerin güvenliği çünkü kripto dünyası var gençler kripto dünyasında ben çok destekliyorum çünkü geleceğin dijital paraya dönmesi çok önemli yıllardır da bununla ilgili çeşitli çalışmalara da destek oluyorum ama öğrenmek gerekiyor yani gençlerin buradaki eğitim düzeyini nasıl buluyorsun?
2: Şimdi gençlerin merakını çok iyi buluyorum çünkü o merak aslında öğrenmenin ilk adımı ve onlar çok meraklılar. Ben kitabım aracılığıyla da biliyorsunuz Elo ve Moni ile finansal okuryazarlık kitabım var benim ilkokul öğrenciler için. Onlarla zaman zaman okullarda etkinlikler de yapıyorum. İlkokul 3. sınıftaki 4. sınıftaki çocuklar bile bana kripto varlıkları soruyorlar. Yani konumuzun içinde olmadığı halde soruyorlar.
0: Ama ne kadar güzel.
2: Bu müthiş bir şey.
0: Ben bunu çok destekliyorum.
2: Evet, ben de çok destekliyorum. Ama doğru yerden öğrenmeleri, o etik hani sürümünün ne olduğunun ayrıntılarını bilmeleri lazım. Tabii ki yaşlarıyla orantılı ilkokul 4'tekiler için demiyorum. Ama gençlerin merakı çok yerinde. Bazen gençler hani her şeyi az önce konuştuğumuz gibi yapay zekayı tek kaynak görmelerinin sıkıntısını yaşıyorlar. Çünkü oradaki yönlendirme o veriyi nereden aldıysa ona göre yönlendiriyor. Ama farklı uzmanların da hala bu konudaki tecrübelerinden, yönlendirmelerinden de yararlanmak lazım. Doğru insanları takip etmek lazım. Bu borsa için de böyle. Kripto varlıklar için de böyle. Yani doğru insanlardan, kaynağından bilgiyi almak hala çok kıymetli. Yapay zekanın senin verdiğin örneklerle seni yönlendirmesi her zaman doğru sonuç vermiyor. Şimdi artık hani biraz önce Işıl'ın anneannesi gibi işte ben de kayınvalideme böyle anlatırken o da bana bir şey olduğunda şu an diyor ki ChatGPT'ye sor. ChatGPT'ye sor. O kadar kolay bir yok ki çünkü ChatGPT sana her şeyi söylüyor. Şimdi 60-70 yaş üzeri bile artık buna adapte olmaya başlamışken gençleri durdurmak mümkün değil. Ama şunu da özellikle belirtmek istiyorum. Gençlerin küçük denemeler yapmalarını her konuda ben önemli buluyorum. Yani hala deneme yanılma iyi bir öğrenme yöntemi. Küçük paralarla, küçük meblağlarla onları üzmeyecek, büyük sonuçlara sebep olmayacak meblağlarla bu ortamlarda da küçük denemeler yapmalılar. Dijital güvenliği okul öncesinde başlayarak çocuklara öğretiyoruz. Yani o şifreler, verdiğim bilgiler. En büyük tehlikeyi de burada görüyorum. Anne, baba, çocuk aynı evin içinde üçü de yapay zekaya bir sürü veri veriyorlar. Oturdukları semtten evlerinin resimlerine kadar. İşte 80'ler, 70'ler neyse akımına katılıp kendi fotoğraflarına kadar. Belli bir süre sonra, 10 yıl sonra mesela o verdikleri bilgilerin onlara nasıl döneceğiyle ilgili hiç kimsenin bir fikri yok. Yani çok büyük bir
0: problem. Tam bunu çok önemsiyorum.
2: Problem
0: güzel söyledin. Ben mesela bu kadar içindeyim konunun.
2: Evet.
0: Daha benim arkadaşım bir agent kullanmıyorum.
2: Evet.
0: Yapay zekayı hak ettiği kadar
2: evet.
0: bilgilendiriyorum.
2: Evet.
0: Veya istediğim kadar kullanıyorum.
2: Evet.
0: Onu hala bir yardımcı ürün gibi konumluyorum. Ama biraz önce sen çok güzel söyledin. Yani her şeyi veriyoruz. Yani biz bir veri üreticisiyiz bedava. Hiçbir para almadan. Ve o veriler de dünyanın bir tarafındaki sunuculara gidiyor. Orada işleniyor. Oradan sonra sana şey diyor oley diyen
2: evet,
0: arkadaş geliyor.
2: Evet.
0: Çünkü ona birileri oley diyor.
2: Tabii.
0: O veriler işleniyor. Duygu prosesingleri yapıyor.
2: Aynen.
0: Ve o duygu analiziyle sana senin ses tınındaki soruş şekline ya da yazım dil modelindeki o şeye göre, algoritmik takibe göre dönüyor.
2: Evet.
0: Şimdi o kadar akıllandırıyoruz ki
2: evet.
0: bu yapay zekayı. İşte oradan diyor ki Elon Musk durdurun diyor, bu
2: evet.
0: ilerletmeyin diyor. Ama işte öbür tarafta da hükümet başkanları yarıştalar.
2: Evet.
0: Ülkeler yarıştalar.
2: Şey,
0: o ondan geride kalacağım diye durdurmuyor. Hızı ön plana alıyorlar ve kendilerinin de sonu

0: Da. Bu korkutucu.
1: Ben insanlık içinde Berk, burada senin yorumunu isteyeceğim. Şöyle bakıyorum olaya. Hani böyle çok iyi kalplisinizdir. Evinize bir aile misafir gelir. Bir gelir, iki gelir, üç gelir. İki gün kalır, beş gün kalır, on gün kalır. Gittikçe süreler uzar. Sonunda evin sahibi gibi davranmaya başlar. Sonunda sen o kadar kendini güçsüz ve sıkıntılı hissedersin ki evi ona bırakıp çıkarsın.
2: Evet.
1: Ay yeter dersin yani. Alsın evet. Burada yaşasın, lanet olsun, ben gidiyorum dersin. Şimdi yapay zeka ile ilgili acaba gelişmeler nasıl? Böyle bir şeyler gelecek mi başımıza?
3: Yani bence evet. Yani şöyle, tabii ki bunu her zaman ben zaten bir teknoloji üreticisi olarak daha pozitif tarafından bakıyorum. Ama sizin aslında az önce bahsettiğiniz işte OpenAI'deki, Anthropic'deki istifalardan ve hani modellerin aslında bu rekabetten dolayı da şu çok açık. Sonuçta bu modellerin ciddi bir hani hem insanlar tarafından hem de gerçek dünya velisi test edilmesi lazım. Red teaming dediğimiz bir süreç var. Normalde o atıyorum 2 aysa şu an muhtemelen 13-14 güne indirmiş durumdalar ki sürekli yeni bir model çıkartabilsinler diye. Birazcık bu teknoloji üreticilerin de şu an yavaşlayalım deme sebeplerinin çok samimiyetten çok halka arz öncesi birazcık daha herhalde maliyetleri kontrol altında tutmadan dolayı olabileceğini de düşünüyorum. Ve aslında sizin en başta bahsettiğiniz konudan bir tık daha ileriye gitmiş durumdayız. Nedir o? Komut sonrası bir döneme girdik. Yani sizin artık yapay zeka bir komut sesli vermenize gerek yok. Verdiğiniz bir hedef doğrultusunda o işi, çok uzun soluklu bir işi de planlayıp arka tarafta bunu günlerce sürdürüp yanlış bir şey yaptıysa da kendi kendini değerlendirip iyileştirme yoluna doğru gitti. Hani biz bunu kendi kullandığımız modellerde de görüyoruz. Direkt büyük laboratuvarların yaptığı gelişimde de
1: suçu
3: görüyoruz.
1: Suçu da planlayabilir ama Berk.
3: Evet.
1: Yani bir genç
2: tabii.
1: Çocuğun
2: tabii.
1: Hayalinde işte izlediği filmlerden, ailesinde gördüğü bir takım davranışlardan, arkadaş zorbalığından suç da planlayabilir,
3: evet.
1: Değil mi?
3: Evet, yani suçu da planlayabilir. İşte yeni bir belki bir virüs de planlayabilir tabii ki. Dolayısıyla burada bence birazcık daha teknoloji geliştiricilerin özellikle hangi alanda geliştiriyorsa orada da burada işte Halil Hocam, Işıl Hocam gibi kim bu işin aslında birazcık daha mutfağındaysa teknoloji geliştiricinin o insanlarla beraber bir araya gelip ona yönelik bu sahadaki insanlarla, bu eğitimse öğretmen öğrenciyle bir şey yapılması lazım. Sonuçta bu dediğimiz büyük laboratuvarlar eğitim konusunda da işte sizin dediğiniz çocuklara okuryazarlık konusunda da gelip burada sizde çalışmayacaklar. Ama hani daha başka oyuncular bunu yapabilir. Dolayısıyla birazcık daha böyle bir korkmak yerine hani bu tehlikeleri beraber nasıl bertaraf ederiz ona bakmak lazım. Ve tabii ki yani hızlı koşarken de bunu direkt sahadan veri alarak ve birazcık da açıkta kalan kısımları da bu şekilde kapatarak.
1: Yani ben lazım. Şey düşünüyorum, biraz ütopik konuşacağım şimdi, futuristik bakıyoruz. Koruyucular, gardlar olması lazım.
2: Kesinlikle.
1: Mesela eğitim gardları olması lazım. Aile gardları olması lazım. Yani koruyucu, gard İngilizce bir kelime, koruyucuları olması lazım. Böyle koruyucu takımlar kurup hakikaten dünya üzerinde bu işlerin kontrolsüz uçmaması, çocukların bu konuda kontrolsüz bir özgürlüğe sahip olup bu yeni tür tarafından kullanılmaması açısından
2: çok
1: önemli önlemler alınması lazım deyip Işıl Hocam'a dönüyorum. Işıl Hocam, ne yapacağız? Sizin böyle gelecekle ilgili ütopik fikirleriniz var mı? Elimde olsa şunu yapardım.
2: Ben direkt aslında böyle eğitimden başlıyorum şu an. Ben gerçi elimde olsa herkese direkt yapay zeka okuryazarlığı eğitim verirdim ama hani bunu tek başıma değil de UNESCO'nun, OECD'nin ve Avrupa Konseyi'nin yaptığı bir şekilde verirdim. Mesela bizi izleyenlere belki çok küçük bir tavsiye vereyim. Şimdi yapay zeka bizi dinliyor aynı zamanda. Biraz önce sohbetten de konuştuk. Belki çok pratik bir örnek. Ayarlardan ses moduna girdiğiniz zaman arka plan konuşmaları genelde açık oluyor. Onu bir kapatalım. Çünkü arka plan konuşmaları eğer açıksa şu an bütün gün bizi dinliyor. Ve sonrasında ne oluyor? Sizin önünüze reklam çıkartıyor ve siz ona göre gerçekten manipüle edebiliyor ki çok ciddi aslında manipülasyon yeteneğine sahip bir teknoloji bu.
1: Bunu ona bir çok daha dikkat söyler edelim. Misin? Bizi tane tane böyle
2: tabii
1: izleyenlere
2: ki.
1: Hangi ayarlarda?
2: Şimdi araç ismi vermekle bir
1: sakın. Vermeyin, telefon
2: tamam.
1: Diyelim.
2: Yapay zeka uygulamalarında ses moduna girdiğiniz zaman ayarlar, ses modu, arka plan konuşmaları. Bunu açıksa eğer bunu kapatın çünkü açıksa eğer bütün gün sizi dinliyor şu anda. Ve ona göre de şunu bazen merak ediyorsunuz. Yani ben eşimle konuştuğum bir konuyu nereden biliyordu da ona göre cevap verdi diyorsanız eğer kesin bundandır. Ben bir okul genel müdürünü ziyaret ederken Işıl Hocam dedi sanki yapay zeka beni dinliyor dedi. Yani o kadar fazla biliyor ki her şeyimi, bir baktık ki açık. Yani bütün gün gerçekten onu dinliyormuş. Bu mesela önemli bir bilgi ve aynı zamanda pratik bir bilgi.

0: ilgi belki işlerine yararlar diye düşünüyorum. Hani bu noktada ben önce eğitimden başlardım aslında. Çünkü eğer doğru bir şekilde eğitim vermezsek biz bu çocukları, gençleri ve aileleri maalesef ki kaybedeceğiz. Bir de geçenlerde çok güzel bir şey okudum. Şimdi bir ilaç sahada kullanılmadan önce işte FDA onayı gerekiyor değil mi? Bir onaydan geçiyor, birkaç yılı bekliyoruz. Ama yapay zeka ile ilgili şu anda yeni bir model çıkartıyorlar. Biz ertesi gün onu kullanmaya başlıyoruz. Çok önemli bir sorun aslında. Yani dün çıkıyor söylediğiniz gibi biz bugün onu eğitimde kullanıyoruz. Bu çok yanlış. Yani o yüzden regülasyon çok önemli. İşte biraz önce bahsettiğiniz gibi gazeteler çok önemli. Bir de bir okulda yapay zeka kullanmadan ya da bir ülke olarak da Estonya da bu örneği veriyor. Önce araç değil. Önce biz ne istiyoruz? Önce bir eğitelim ondan sonra araca karar veririz diyor. Buradan aslında başlamalıyız biz de.
1: Çok güzel. Yani o kadar kıymetli şeyler söyledin ki Işıl, yani gerçekten not alınması lazım. Aynı soruyu soruyorum hala. Çok az zamanlarımız kaldı. Belki de soracağım. Futuristik bak, ne yapmamız lazım? Yani gelecekle ilgili en kritik önlemler ne olmalı?
2: Aslında geleceği hayal ettiğimiz o, en başında siz dediniz ya, okul öncesinden itibaren tertemiz yetiştirmek, hani o çocukları dediniz. Çok güzel bir ütopya aslında bu. Ve onun yolu, çok basit bir şey söyleyeceğim, akşam yemeği sofrasından geçiyor. Akşam yemeği sofralarımıza en azından şu araçlarımızı bir kenara bırakabilirsek, biliyorum herkesin işi buradan, biliyorum hayatın akışı içinde herkesin çok büyük bir iş yükü de var, ama en azından o akşam yemeği yarım saatlik sürede, ki en son PISA sınav sonuçlarında da bu çıktı. Akşam yemeği sofralarında birlikte yiyen ailelerin çocuklarının öğrenme, sosyalleşme vesaire oranları çok yüksek. Dolayısıyla şu en azından akşam yemeği sofralarımızı biraz steril hale getirebilirsek, orada biraz gerçek yaşam deneyimlerimizi konuşup paylaşabilirsek bazı şeyleri yarın için bugünden halledebiliriz diyorum.
1: Biz bence onun için zekiydik. Bizim evde akşam yemeğinde çok güzel masa kurulurdu.
2: Sohbetler edilirdi.
1: Ve babamız oturmadan oturmazdı. Evet. Bunlar çok güzel şeyler aslında. Evet.
2: Ben yöneticilikle ilgili bütün tecrübelerimi, benim babam da banka müdürüydü, annem de bankacıydı. Babamın akşam yemeğindeki kendi banka müdürlüğündeki yönetsel süreçlerini hikayeyle anlattığı şeylerde öğrendim. Bu çok değerli.
1: O kadar öğreniyor ki bak, sana çok katılıyorum. Benim mesela babam ağır ceza avukatıydı. Böyle adaletli olmak, bir şeyi ben haklıyım diye direnmeden onu bir masada tartışmak, ya işte savcı olmak, bir kişinin işte avukat olması, öbürünün sıkıntıyı beyan etmesi filan. Yani bu mesela insana adalet duygusu veriyor. Hemen elde edemem diyorsun. Evet. Öyle bağırarak, çağırarak olmaz bu iş. Evet. Mutlaka adil olması lazım. Ben mesela ondan çok beslenmişimdir. Güzel. Akşam sofraları. Evet, akşam ne güzel sofrası. Söyledin. Belki aynı soruyu soruyorum.
3: Aslında şöyle, tabii ben dediğim gibi birazcık daha hani pozitif şeylerden de bahsedeyim. Sonuçta baktığımız zaman burada bir dijital beyin var ve insan beyninin yaptığı çoğu şeyi yapabilir aynı koşulda düşünmese de. Pozitif örneklerden gidersek birazcık, bence ebeveynlere de çocuklara da bunu göstermek lazım. 2024 yılında aslında Google DeepMind'ın CEO'su Nobel ödülünü aldı. Kimya ve fizikte yanlış, kimya ve biyolojide yanlış anlamıyorsam. Yeni bir protein ve oradaki amino asitlerle ilgili. Burada Hasan tabii biz, evet, şu an o ayrıldı, hatta bir Türk beyefendi var.
1: Evet, bu, Koray Bey.
3: Koray Bey, evet. Evet, aynen öyle. Şimdi burada tabii ki mesela Dömis Bey almadı onu. Aslında yapay zeka aldı. Ve oradaki sonuçta bir grup araştırmacıyla beraber Maryland Üniversitesi'nde yanlış hatırlamıyorsam bu çalışmayı yaptılar. Demek ki sınırlar doğru çizilince ve aslında sizlerin bahsettiği birazcık daha da o insani duygulardan da uzaklaşılmayınca bu çok büyük bir fırsat. Türkiye gibi bir ülke için bence yine çok çok daha büyük bir fırsat. Çünkü hani çocuklara bu doğru aktarılıp bu bir kaldıraç etkisi yaratırsa birçok kaçırdığımız treni fazla fazla yakalayabiliriz.
1: Yakalıyoruz değil mi?
3: Diye düşünüyorum. Dolayısıyla burada bir suç da tabii ki tasarlanabilir. Ama bu şekilde Nobel ödülü alınabilecek çalışmalar da yapılabilir. Dolayısıyla birazcık daha burada o sorgulama yeteneği ve Işıl Hocam'ın sorduğu ne amaçlanıyor'un çok doğru bir şekilde kurgulanması lazım. Çünkü komut sonrası döneme gittik. Artık sizin verdiğiniz komutun da çok bir önemi yok. Çizdiğiniz sınırların ve verdiğiniz amacın önemi var.
1: Doğru.
3: Ve onu kontrol edebilme yeteneğimiz var.
1: Doğru. Aynen. Evet. Evet. Çok güzel nokta. Işıl, çok artık bitiyoruz birkaç dakika. Bir dakika vereyim sana. TeacherX çok önemli bir oluşum. okullar bir kısmı kullanıyor, çok da arttı bu arada. Evet. Ama kullanmayanlar da var. Evet. Neden kullanalım TeacherX'i, onu söyleyebilir misin?
0: Çünkü eğitimin en güçlü aktörü öğretmendir ve bir okul öğretmeni kadardır. Bizim gerçekten kurulduğumuz zamandan beri bir satış pazarlama ekibi kurmadık. Çünkü ben şuna inanıyorum, yeni okul aramaktansa mevcut okullarım için daha iyi neler yapabilirim? Yani globali nasıl aslında onlara ulaştırabilirim diye üzerine bu çalışmalara yoğun.

0: anlaştım. Bu noktada aslında istiyorum ki bana daha fazla öğretmen yararlansın. Çünkü ben de bir aynı zamanda bir anneyim ve bir okula baktığım zaman önce öğretmene bakıyorum. Ve sadece eğitim fakültesinde aldığımız o eğitim maalesef yeterli değil. Ben de eğitim fakültesinde okudum. Dünya çok hızlı gelişiyor. Biz öğretmenleri aslında hem yeni eğitimlerde buluşturuyoruz hem de diğer okullardan ve globalden öğrenme fırsatı getiriyoruz.
1: Müthiş veri paylaşımı var evet. Orada. Ya yani ben TeacherX'i Teknoloji Kadın Derneği için aldım ve oradan kontürler alıp Anadolu Anadolu'daki eğitmenlere yolladık. O kadar teşekkür geldi ki inanamadım yani gözlerime kulaklarıma. O kadar ihtiyaç var ki hani buradan da kurumlara da seslenmek istiyorum. Bir şey yapılması isteniyorsa bunların yapılması lazım.
0: Çok teşekkür
1: ederim. O kontürlerin Anadolu'da Türkiye'nin her tarafındaki öğretmenlere hediye edilmesi lazım. Öğretmenler günü de geliyor.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Çok kıymetli konuklarla bugün gençlerimizi, çocuklarımızı eğitimi, yapay zeka ve yeni shift edecek neslin gücünün nereye kadar kontrol edilmesi gerektiğini konuştuk. Hale Güneş'e, Berk Kıncıoğlu'na ve Doktor Işılboy Ergül'e çok teşekkür ediyorum.
2: Teşekkür
1: bizi takipte kalın diyorum. Hep yapay zeka ve teknoloji konuşacağız. Yorumlar verin, bizi yönlendirin. Konuklarımızı da sizin yorumlarınıza göre belirleyelim diyorum. Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Hoşçakalınız efendim.

0: saklamışsın aileyi?
1: Aile çok önemli.
2: Hadi ben kaçarsın. Arkadaşlarla buluşacağız.
3: Paran var mı?
2: Öyle gideceğim. Nerede harcayacağım?
1: Darladın ama çocuğu.
2: Ama ben nereden bileyim parası yetecek mi?
1: Mobilde ailem var. Çocuğuna ek kart çıkartıyorsun. Harcamalarını kontrol edebiliyorsun.
0: Hesabını tek bir yerden yönetebiliyorsun. O da var.
1: Biraz rahat olun kızım.
4: Zamanın izinde asar. Bugünün ayrıcalığı. İstanbul'un en seçkin otel dediği. Letam, İstanbul Karakur. Kuyu Collection by Hilton.
5: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
6: Dün de ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. Vade de bozulmuyor.
7: Finansal özgürlük budur işte.
5: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
8: Sokağın, hayatın, herkesin bir ritmi, her ritmin bir Subway'i var. Hayat seninle aksın, Subway söyle, ritim kaçmasın.
9: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

Finansal okuryazarlık, güçlü ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul.

0: Yaşayarak evet inşaat burası. Beraber yürüyoruz. Ben olmasam gözünü seveyim hadi abi. Hancı karıştı. Düz. Ayağın. İki tane. Evet.
1: Abiciğim.
0: Vay ustam. Beni çağırıyor. Korkmayın buradayım.
1: Ne yapıyorsun böyle?
0: Ne yapalım? Biz bugüne kadar işleri hep böyle götürdük.
1: Oho. Sen hangi devirde kaldın?

0: ısı, su, ses ve yangın yalıtımında yeni yatırımlarla durmadan ilerleme devri. Devir sadece Türkiye'de değil, dünyada da söz sahibi olma devri.
1: Devir bonus devri.
2: Devir bonus devri.
3: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
4: De böyle. Otobit'te.
5: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
6: Çıkar. Çıkar da ödemelerini düzenli yap. Kredi notunu çıkar. Sonra kredi için

0: gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
1: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
2: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
0: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
3: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
4: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladık.
0: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
1: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
0: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
1: Paranın yönü hafta içi her gün 15'te A-Para'da.
5: Doğan her gün işinize değer katan Doğan Yatırım Bankası yatırım günlüğünü sunar.

0: Efendim, yatırım gününden herkese merhaba. Melis Kobal ben, bugün de birlikteyiz. Piyasaların gündemini konuşacağız. Önce öne çıkan haberler.
1: Tasfiye sürecindeki yatırım fonlarından etkilenen yatırımcılara yapılacak ara ödemeleri düzenleyen kanun teklifi bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Teklifte yatırımcılara net yatırım tutarları esas alınarak 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılması öngörülüyor. Düzenlemenin henüz yasalaşmadığı, ödeme takviminin de kanun teklifinin kabul edilmesine bağlı olduğu belirtiliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, fon krizinden kaynaklanan finansal bulaşma risklerinin doğrudan alımlar ve likidite önlemleriyle sınırlandığını, fon çıkışlarına rağmen yerleşiklerin Türk lirası tercihinin güçlü kaldığını söyledi. Karahan, temel enflasyondaki gerilemeye rağmen beklentilerin hala ihtiyat gerektirdiğini belirterek, sıkı para politikasının fiyat istikrarı sağlanana kadar korunacağı mesajını verdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Alaska eyaletinin Vasilya kentinde 3 Kasım'da yapılacak kongre ara seçimlerine yönelik mitinginde İran'la gerilime ilişkin konuştu. İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağına ilişkin sözlerini yineleyen Trump, İran'a ne yapacağımızı bekleyin ve görün, onlara günlerini göstereceğiz ifadelerini kullandı. Uluslararası Para Fonu, yüksek borçluluk döneminde artan borçlanma maliyetlerinin kamu maliyesi üzerindeki baskıyı artırdığını ve güvenilir mali konsolidasyon adımlarının daha acil hale geldiğini bildirdi. IMF'nin mali izleme raporuna ilişkin blok yazısında, borçluluğun halihazırda yüksek olduğu durumlarda politika faizlerindeki artışın bütçe açıklarını ve borç stokunu daha fazla

0: fazla kötüleştirdiğine işaret edildi. Yatırımcılar Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın para politikası yönüne ilişkin yeni sinyaller almak için gün içinde açıklanacak tüketici fiyat endeksi verisine odaklandı. Amerika Birleşik Devletleri TÜFE verisinin Türkiye saatiyle 15.30'da açıklanması bekleniyor. TÜFE ve perakende satış verileri ise Perşembe günü yayımlanacak.
1: Ve şimdi de bakalım verilere nasıl durum şu anda küresel tarafta, hızlıca bir göz atalım. İçeride BIST 100 endeksinde 0.49'luk geri çekilme, 12.190'dayız. Avrupa'da pozitif bir hava. Frankfurt 0.59, Paris 0.69, Madrid 0.67, Londra 0.44 yukarıda. Asya'da negatif bir seyir vardı. Özellikle yarı iletken tarafındaki hisselerdeki geri çekilme dikkat çekiciydi. S&P 0.25 vadelilerde, Nasdaq pozitif yatay. Dow Jones 0.49 yukarıda, S&P de yukarıda. Amerika Birleşik Devletleri'nden 15.30'da gelecek enflasyon verisi bekliyoruz. Türkiye saatiyle piyasalar açısından da günün en önemli verisi bu. Tahvillerde de 10 yıllık 5.19'da şu an 0.50'lik bir geri çekilme var. 2 yıllık 4.77, 0.44 geride ve 5 yıllık 4.98, 0.48'lik bir geri çekilmeyle. Ve enerji tarafında 106.21'deyiz. Brent petrolde 0.49'luk yukarı yönlü bir hareket var. Bu arada 150 dolara da görmüştük dün itibariyle. Bugün şu anda 106.21 seviye. Ham petrol 94.70, 0.59 yukarıda. Doğalgaz 3.30, 0.55 yukarı yönlü hareketi var. Kıymetli metal tarafında ons altın 4140'da, 0.50 geride. Gümüş 58.48, 1.17 geri çekiliyor. Platin 1655'te, 0.62 geride. Paladyum 0.72 yukarıda, 1135'te. BIST 100 endeksinde bugün nasıl bir performans vardı gün içerisinde? 12.231 günün en yükseği, 12.135'te günün en düşüğü oldu. Bankacılık 0.69, sanayi 0.41, turizm 2.91, teknoloji 1.27, gayrimenkul 0.18, spor 1.21 geride. Sigortacılık 1.5, kimya 0.96 yukarıdayken, inşaat 1.14, bilişim 1.27, madencilik 1.78 ve gıdada da 1.97'lik geri çekilme var. En çok artanlarda Anadolu Hayat 3.24, Türkiye Sigorta 2.40, Şok Marketler 2.24, Tüpraş 2.01 ve Akfen Yenilenebilir Enerji 1.84 yukarıda. Bir de bakalım azalanlara. Bin Yatırımlar Holding 9.43, Tekfen Holding 7.89, CV Enerji 5.57, Tavgıda 3.79, Coca-Cola İçecek 3.11 geride. İbrahim Şişmen'e dönelim şimdi de piyasalardaki son durumu değerlendirmek için. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Şimdi ne dersiniz? Bugün tabii kritik olan konu bu fon teklifinin mecliste görüşülüyor olması. Öncelikle siz geldiğimiz noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii A1, BUS ve Pardus tarafında ödemelerin tamamlanacağına yönelik haber akışında da okuduk. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığındaki fon koordinasyon kurulu toplantısında da açıklamalar yapıldı. Tabii şimdi kritik olan konu bir sonraki aşama. Ne dersiniz buna dair? Orada ne kritik olacak, bugünden de ne bekleyelim?
2: Evet, yani aslında sizin de ifade ettiğiniz gibi öncelikle fon koordinasyon kurulu gerçekten burada tasfiye sürecinin çok fazla belki meşakkatli olmayan kısmını bir miktar ayırmış oldu. Burada da ödemelerin başladığını ve buradaki tasfiye sürecinin belki de sonuna doğru geldiğimizi ifade edebiliriz. Ama asıl burada piyasaların beklediği ve yüksek yatırımcı gruplarının da olduğu, başta para piyasası fonları olmak üzere hisse senedi fonlarındaki tasfiye sürecinin netleşmesini tabii ki piyasa koşulları da el verdiği müddetçe takip etmeye çalışacağız. Ve tabii burada farklı bir uygulamanın yürütüldüğünü söyleyebiliriz. Özellikle burada net yatırım tutarının ödeme kapsamına alınacak olması ve bu kapsamda tabii değerlendirdiğimizde aslında çok daha adil bir yapıda olduğunu ifade edebiliriz. Ancak tabi burada nispeten bürokratik süreçlerde dahil olmak üzere zamanın uzamasının burada piyasa içinde negatif etkisinin ve baskısının oluşturduğunu da zaten takip ediyoruz. Ama hani bugünkü meclis kararı sonrasında

0: Hızlı bir şekilde aslında bir aksiyon planı belirlenirse en azından önemli bir yatırımcı kitlesinin ve bazı fonlar içinde tabii ki bir ara ödeme niteliği olmasıyla beraber aslında 6 ayı bulabilecek bu süreç, ki daha kısa süreç içerisinde de elbette tamamlanma ihtimali de var. Bununla beraber bu fon durumunun aslında kenara gelmesini bekleyebiliriz, kapatılmasını bekleyebiliriz. Tabii burada birazcık daha belki kapsamı genişletmek gerekebilir mi? Belki bu tarafta da değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum. Çünkü doğrudan hisse senedinde de aslında benzeri etkilerde etkilenen yatırımcı grupları da var. Belki fon meselesi biterken veya bu sorun çözülürken doğrudan hisseler üzerinde de elde edilen gerek kazanç gerek kayıplar noktasında da bir ön çalışma aslında yapılabilir. İlave olarak da bunu söylüyor. Tabii bütün bu süreç bittiğinde elbette ki yapısal olarak zaten aslında sermaye piyasası kanunu kapsamı çok geniş, ama buradaki sürecin iyileştirilmesine yönelik bundan sonrası için neler yapılabilecek, biraz da oraya zamanımız kalacak. Tabii bütün bunlar yeniden dengelenme süreci, elbette bugünden yarına olacak süreçler değil, ama yıl sonuna doğru bu süreçlerin büyük ölçekte tamamlanacak tamamlanmasını ve belki de yeni yıla bu şekilde hazırlanacağımız bir dönemden de geçiyoruz. Sadece yurt içinde değil, yurt dışında da ciddi manada tabii ki petrol baskısıyla beraber bir risk iştahında kayıp var. Farklı krizleri takip ediyoruz. Tahvil piyasalarında özellikle Avrupa tarafında da ciddi endişeler var. O yüzden yabancı yatırımcının da çekimser olduğu bu dönemde endeksin nispeten 12.000-12.250 arasında bir dengeye oturduğunu izliyoruz. Ama burada tabii asıl hasar burada BIST 100 dışında. Yani burada o yaklaşık bir aylık süreç içerisinde endeks tarafına baktığımızda %40'ı aşan bir kayıptan bahsediyoruz. Tabii ki bu çok da aslında piyasanın beklediği bir durumda değildi belki. Büyük bir şok aslında şu anda sönümlenmiş durumda. Ödeme planının netleşmesi piyasalara daha rahat nefes aldıracaktır.
1: Peki. O zaman şimdi burada sizin hani gördüğünüz teklifin içerisinde belirsizlik olarak nitelediğiniz ya da şurası mutlaka çözülmeli, netleştirilmesi gereken hususlar var dediğiniz ne var?
0: Aslında şunu söyleyelim, yani net yatırım tutarı elbette çok önemli bir parametre. Yani buradan yola çıkılıyor olması bir kere büyük bir belirsizliğin giderilmesi anlamında önemliydi. Tabii burada devamında süreç nasıl işleyecek? Yani burası daha fon bazında mı, işte yatırımcı bazında mı alınacak bu ödemeler ve bu ödemeler sonradan olası tasfiyenin tamamlanmaması durumunda geri alınabilecek mi? Bir miktar burada muğlak alan görebiliriz. Çünkü kamu kaynaklarının kullanılmayacağı çok keskin bir şekilde ifade edildi. O yüzden burada yatırımcıların yatırım tercihine dayanan bir süreç olduğu için elbette ki işin karşı bacağında da bir bu varlıkların geri çağrılma süreci de var. Tabii burada zamanlama önemli. Yani geçen her zaman aslında piyasadaki bu durumunda aleyhine işlemeye devam ediyor. Ödeme planında takvimlerin belirlenmesi, başta para piyasası olmak üzere hisse senedinde de belki burada ödemelerin alınabileceğini, nakit akışlarını planlama açısından da çok daha önemli olacaktır. Ama biraz önce de ifade ettiğim gibi sadece burada fon yatırımcılarının mağduriyeti değil, hisse senetlerinin de çok anormal fiyatları çıkması sonucunda bilinçli veya bilinç dışı aslında ciddi bir hisse senedi yatırımcılarında da bir mağduriyet var. Bunun da mutlaka burada incelemeye alınması gerektiğini de düşünüyorum.
1: Evet. Peki şimdi tabii BIST 100'ün durumu da malum, hep konuştuğumuz bir konu endeksin durumu. Şimdi ne dersiniz, bundan sonraki süreçte bu Ekim ayında işte belli bir grup ödemeler tamamlanırsa biz BIST 100'de ne bekleyelim? Çünkü hep konuştuğumuz şey de şu anda işte buradan çıkan paraların da mevduata döndüğü, onları tekrardan borsaya çekmek ne kadar kolay olacak?
0: Aslında tabii yani burada bir kere kategori olarak yatırımcılara ayırmakta fayda var. Zaten biz şu anda para piyasası fonlarının tasfiye sürecini tamamladığımızda, buradaki ödemeleri yaptığımızda, ki para piyasası fonlarına yatırım yapan yatırımcının risk ve vade beklentisi çok daha kısa süreli olduğu için buradan hisse senedi tarafına gelmelerini beklemeyiz, ki bunun dışında diğer tasfiye sürecine herhangi bir şekilde dahil olmayan birçok fonlarda da aslında para piyasasındaki para çıkışlarını gördük. Bu para daha öngörülebilir, daha bir miktar daha riskler ve zamanı da yaymak kaydıyla aslında burada mevduat tarafı

0: geçtiğini görüyoruz. Tabii tekrar piyasaya güvenin gelmesi için, buraya yatırımların artması için biraz daha dezenflasyon sürecinde kat edeceğimiz yol, savaşın durumu ve Merkez Bankası'nın aslında buradaki duruşu olacaktır. Tabii biz burada faiz indirimlerini şu anki ortam temel olarak belki birçok noktada desteklemiyor gibi gözükse de Merkez Bankası'nın burada faiz indirimlerine yılın son iki toplantısında ilki haftaya olmak kaydıyla faiz indirimlerine başlaması ki %30'un altına inen bir enflasyon var. Savaşa rağmen aslında dezenflasyonun devam etmesi ve tabii ki burada belki sınırlı şirketlerin katkısıyla tekrardan para girişlerinin olacağı bir dönemi de beraberinde getirebilir. Ama halihazırda fon sürecinden etkilenen yatırımcıların tekrardan buradan ciddi manada bir risk almasını beklememek de gerekir. Ama daha çok döviz tarafında, TL mevduat tarafında olan yatırımcılar borsadaki bu iskontoyu değerlendirmek amacıyla elbette çok kısa vadede olmamakta kaydıyla burada değerlendirebilir. Ama burada bir miktar bu artık taban oluşumunun ikna olunduğu, fiyat oluşumunun oturduğu ve bilançolarla beraber belki burada bir miktar destek bulacağımız bir sürece doğru da evrilebiliriz. Yabancı yatırımcının da tutumu burada elbette önemli olacaktır. Çünkü yerli yatırımcının katkısıyla sınırlı bir hareketlilik beklemekle beraber aslında yabancı yatırımcıların risk iştahındaki artış elbette ki burada en önemli katalizörlerden birisi olacaktır. Bu da belki bu yılın son 1,5-2 aylık sürecinde de belki çok fazla bir ilgi göremesek de 2027 yılı için biraz daha para girişlerini buraya doğru da çevirebiliriz.
1: Evet. Peki. Şimdi o zaman BIST endeksindeki endekslere bir göz atalım. Şimdi dün aslında bankacılık tarafında olumlu bir hareket vardı. Onun da etkisiyle biz yukarıda kapattık. Fakat bugün orada bir geri çekilme. Fakat sigorta tarafında özellikle yukarı yönlü hareket dikkat çekiyor. Tabii biz bir taraftan da bilançolar almaya başlayacağız. Ve de bilançolarda tabii sigortacılıkla başlayacak. Türkiye Sigorta ile birlikte bugün de orada bir yukarı yönlü hareket olduğunu da yine takip ediyoruz o hissede. Ne dersiniz bugünkü bu endekslerdeki harekette ne etkin sizce?
0: Aslında tabii burada öncelikle Sayın Başkan Karahan'ın açıklamaları vardı. IMF'in Bangkok'taki toplantısında verdiği mesajlar. Nispeten bugün piyasalar tabii ki bir enflasyondaki geçen haftadan beri aslında bankacılık endeksini pozitif tutmaya çalışan dezenflasyon sürecinin getirmiş olduğu bir nokta vardı. Ama burada nihayetinde 3. çeyrek tamamlandığı için ve 3. çeyrek finansallarında da sıkı duruş aslında temelinde korunduğu için haliyle ilk burada karşılayacağımız bilançolarda banka ve sigortalar olacağı için ki hala hazırda mevcut konjonktürün sigorta sektöründeki prim üretimlerinden de aslında oldukça pozitif büyümelerin olduğunu görmüştük. Bunun fiyatlamasının bugün itibariyle belki bu dönem içerisinde daha belirgin bir şekilde görebiliriz. Ama bankacılık endeksi de burada irtifa kaybetmiş değil. Aslında en çok belki bu süreçten en az etkilenen sektörlerden birisi olduğu için yine önümüzdeki dönemde de buradaki ağırlığının artmasını bekleyebiliriz. Öne çıkmasını da tabii ki bekleyebiliriz.
1: Evet, peki. Şimdi burada alım fırsatı olarak gördüğünüz başka endeksler nereleri?
0: Tabii yani şimdi burada birkaç grup var. Öncelikle defansif olarak nitelendirdiğimiz gruplar var. İşte sağlık sektörü bunların en başında geliyor şüphesiz. Perakende tarafı geliyor ve telekomünikasyon tarafı geliyor. Haliyle bizim dezenflasyon süreci içerisinde gıdanın negatif katkısıyla perakende tarafında biraz daha iskontonun artmış olduğunu takip etsek de aslında mevsimsel etkilerin biraz daha azaldığı süreçte burada perakende tarafında ön plana çıkmasını bekleyebiliriz. Diğer taraftan aslında dezenflasyon sürecinin hızlanmasıyla beraber ARPU'daki artışların çok daha hızlı bir şekilde yansıyacağı telekomünikasyon sektörü ve oldukça aslında iskontolu işlem gördüğünü biliyoruz. 5G yatırımlarına rağmen burada fiyat baskısının devam ettiğini görüyoruz. Bilançolarındaki sağlıklı yapı elbette önemli. Zaten hala hazırda güçlü olan sektörlere baktığımızda ki işte savunma sanayi olsun, petrokimya tarafı olsun, buradaki geri çekilmelerin çok daha sınırlı olduğunu gördük ki buradaki satış fırsatlarında aslında kar realizasyonlarında yatırımcılar elbette alım fırsatı olarak da değerlendirebilir. Tabii çok büyük fırsat penceresi maalesef yok ama bu sınırlı ortamda öncelikle yatırımcılar kendilerini korumak ve tabii ki de potansiyel fırsatları

0: arada
1: Reklama gideceğim.
0: burada değerlendirmek isteyecektir.
1: Evet, şimdi bir kısa araya gidelim. Hemen geri döneceğiz efendim, kısa bir reklam arası.
0: Tamam.

0: Doğan Yatırım Bankası'nın sunduğu yatırım günlüğü reklamlardan sonra devam edecek.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
0: Doğan Yatırım Bankası'nın sunduğu yatırım günlüğü devam ediyor.

0: Efendim devam ediyoruz İbrahim Şişman'la sohbetimize. Kuzey Menkul Değerler Analisti, tekrar merhaba diyelim size. Ve şimdi bugün de önemli gündem maddemiz olacak konu malum Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek enflasyon verisi. Şimdi orada tabii artan enerji maliyetleriyle birlikte enflasyonda Ağustos'a göre yukarı yönlü hareket bekleniyor. Geçtiğimiz ay açıklanan Ağustos verisinde yıllık tüketici enflasyonu 3.4 iken 3.6'ya yükselmesi bekleniyor. Çekirdeğin de yıllık olarak 2.4'ten 2.5'a artması bekleniyor. Şimdi tabii beklenti üzeri gelecek bir veri piyasalar tarafında etkili olabilir. Çünkü faiz artırım ihtimali Ekim'de şu an %22, Aralık'ta %90. Ama tabii bu dengeleri değiştirebilecek bir veri. Bir taraftan da orada bilanço sezonu başladı. Ne dersiniz? Ne kadar kritik olacak sizce bugün 15.30'daki veri piyasalar açısından? Tabii yine ana gündem maddemiz jeopolitik riskler iken.
1: Aslında tabii yani hepsi birbirini tetikleyen konular. Öncelikle petrol fiyatlarının yüksek gelmesi burada üretici fiyat endeksini etkiliyor. Bu da tüketici fiyat endeksine dolaylı olarak da yansımaya devam ediyor. Ve tabii en nihayetinde burada küreseldeki para politikalarındaki değişimlere kadar giden aslında birbirini etkileyen bir süreç. Tabii ki petrol tarafına baktığımızda buradaki şokların arz yönlü olduğunu biliyoruz ve ciddi bir arz krizi var. Yani burada uluslararası enerji ajansının da diğer büyük ülkelere de aslında kritik stokların devreye alınması gerektiği ve diğer taraftan çok fazla tercih etmese bile Trump'ın seçimlerden önce işte şu anda Rusya ile enerji anlaşması imzalamaya çalışması, ama tam da bu seçim arefesinde işte Husilerin İran'ın burada baskı kurması, işte Aramco tesislerine zarar görmesi, tabi bunların birçoğu Ekim ayında gerçekleşti ama Eylül ayındaki rakamlara baktığımızda tabi ham petrol tarafı da ortalama olarak fiyatların arttığı bir ayı geride bıraktık. Marjlar daha da fazla arttığı bu süreçte tabii aylık bazda çok yüksek bir artış burada enflasyonda bekleniyor. Yıllık tarafta belki çok büyük bir artış görmesek de asıl buradaki endişeler arz yönlü enflasyonun talep yönlü tarafa doğru bir geçişkenliği. Nispeten bu aslında çekirdek enflasyon cephesine baktığımızda gıda ve enerjiyi arındırdığımızda yüksek bir baskı görmüyoruz şu anda. Ki %3'ün üzerine çıkabilecek bir baskı elbette ki Fed için çok daha şahin bir duruşu beraberinde getirebilir ama şu anda %2'lik hedefinden de uzak bir durum tablo karşımızda. Tabii bütün bunlar Eylül ayındaki faiz kararında bütün üyelerinde oy birliğiyle bir faiz artışını getirdi. Şu anda aldığımız Fed üyelerindeki mesaj bu dönemde olmasa bile Aralık ayındaki toplantıda bir faiz artışına devam etmesi gerektiği, burada ısrarcı olunması gerektiği, ki buradaki en önemli endişe arz yönlü şokların talep yönlü fiyat artışını desteklememesi. Buradaki geçişkenliğin önüne geçilmesi. Tabii piyasalar tahvil tarafında da bu baskıyı devam ettirdiğini görüyoruz. Bugün çok yüksek bir aylık enflasyon verisi gelecek şüphesiz. Tabii bunun zaten hali hazırda piyasalarda baskısı var. Sadece bu açıdan değil, işte son dönemde enerji piyasalarında yaşanan bu belirsizlik ve ham petrol fiyatının da 100 doların altına gerilememesi ve bunun çok kısa süre içerisinde gelmeyeceği beklentileri. Aslında burada temel bozulan beklentilerde biraz bu. Tabii bütün bu puslu hava içerisinde ABD tarafından da bilançolar gelmeye başlıyor.

0: Burada nispeten teknoloji şirketleri belki piyasa için biraz moral olacaktır. Bu tarafta çok güçlü büyüme beklentileri var ama tabii reel sektör tarafına baktığımızda, diğer gruplara baktığımızda buradaki iyimserliği maalesef göremeyeceğiz ve belki seçim sonrasında ABD piyasalarında da bu Avrupa'daki veya diğer bölgelerde yaşanan bu gerilemelerin etkisini görebileceğimizi düşünüyorum. Çünkü ara seçim öncesinde aslında ekonomideki bütün bu olumsuz koşullara rağmen iyiye gittiğini burada ifade eden bir tavır da var haliyle. Ancak bu risklerin özellikle seçimlerden sonraki dolar endeksinin de konumuna bağlı olarak daha fazla belirgin olmasını bekleyebiliriz. Bu da küresel tarafta da elbette satış baskılarını da beraberinde getirecektir. Ancak şu anda beklentilere paralel gelecek bir ABD enflasyon verisinin çok büyük bir risk iştahında kırılma oluşturmasını da beklemiyoruz.
1: Evet, bu arada şimdi tabii merkez bankalarının toplantı takvimini de bir hatırlatalım seyircilerimize. İçeride biz 22 Ekim'de toplantımızı yapacağız. Diğer taraftan Fed'inki 28 Ekim, Avrupa Merkez Bankası'nın 29 Ekim'de toplantısı ve Japonya'da 30 Ekim'de. Şimdi tabii burada hani bu aya başlamadan önce aslında genelde işte Fed, Avrupa Merkez Bankası, Japonya'da bir faiz artışı beklentisi vardı. Tabii Fed'in Ekim ayı faiz artışı beklentileri azaldı ama bilemiyoruz tabii, çok malum piyasalar dalgalı. Bugün mesela bir veri gelir, yeniden artar bir anda faiz artış beklentileri. Avrupa Merkez Bankası tarafında da bu arada yine bugün mesajlar vardı faiz artışlarının gelmesi gerektiğine yönelik. ECB Yönetim Kurulu üyesi Pierre Wunsch'un enflasyonun %4'e yaklaşması nedeniyle faizlerin yeniden arttırılmasının muhtemel olduğunu söyledi. Aralık ayında da mevduat faizinin yükseltilmesini beklediğini ifade etmiş. Şimdi ne dersiniz? En yakın vadede sizce kimden gelecek artış? Herhalde Japonya, değil mi?
0: Yani daha kesin görülen Japonya ekonomisi var ve nispeten aslında burada Avrupa tarafına baktığımızda ECB daha nötr faizle burada fiyatlamaya çalışıyordu. Buradan da gelme ihtimalini yüksek görürüz ama Eylül'de faiz arttırdığı için Fed'in burada tam seçim arifesinde faizleri değiştirmesini beklemeyiz. Tabii ki bu yıl faiz artışını burada öngörüyorlardı. Noktasal grafiği incelediğimizde bu yıl bir faiz artışını da Fed üyeleri yapmayı bekliyordu. Hele ki koşullar bu kadar sıkılaştığında, enerji fiyatlarındaki tansiyon bu kadar arttığında ancak seçim öncesindeki bu ayki toplantıda değil, Aralık ayındaki toplantıda faiz artışının gelme ihtimali çok daha yüksek gibi gözüküyor. Tabii bütün küresel merkez bankaları faiz arttırma arifesinde veya arttırma potansiyelinin arttığı bu dönemde elbette bizim gözümüz burada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda olacak. Yani bütün bu zorlu koşullara rağmen dezenflasyon devam ediyor. 2027 yılında OVP çatısı altına baktığımızda aslında büyümede de bir artış öngörümüz var. O yüzden bizim bu majör merkez bankalarının faiz arttırdığı süreçte şu anda biraz faiz indirmek için de kendimize de alan açmamız gerekiyor. Elbette ki burada talebin biraz daha zayıflamış olması, talep yönlü enflasyonun, çekirdek enflasyonun zayıflamış olması bizim için biraz daha rahatlatıcı bir unsurdur. Yüksek enerji maliyetlerinin tabii ki bir süre Eşel Mobil sistemiyle aslında sönümlendiğini gördük. Bundan sonrası için belki biraz daha buradan da destek gelebilirse aslında Merkez Bankası'nın yıl sonunda %35 politika faiziyle kapatma ihtimali çok da uzak olmayacaktır diyerekten de aslında önümüzdeki haftaya da 100 bas puanlık faiz indirilmesini bekliyoruz.
1: Peki yıl sonu için ne dersiniz? Haftaya dediğiniz faiz indirimi gelir yıl sonu.
0: Yıl sonunda da aslında bu durumun devam etmesini bekleriz. Yani çok önemli bir küresel piyasalarda bir şok yaşamazsak aslında iki toplantıda da yüzer bas puanlık faiz indirimi 29 civarında oluşacak enflasyon içinde aslında yine de bir reel faiz makasının burada korunduğunu da bize sunacaktır. Tabii burada özellikle son süreciyle beraber yaşanan bu para akımları belki de en çok belki Merkez Bankası'nın takip ettiği konulardan birisiydi. Burada da paranın TL mevduatları geçiyor olması, ilave bir döviz talebi gibi konuların gündeme gelmemiş olması, yatırımcı tercihlerindeki bu stabil durum aslında Merkez Bankası'nın faiz indirme konusunda da elini rahatlatacaktır.
1: Evet. Şimdi tabii bu arada IMF'den de yine uyarılar var. Orada malum IMF Dünya Bankası toplantıları devam ediyor Bangkok'ta. Ve tabii hem arka arkaya raporları alıyoruz, bir de arka arkaya açıklamaları alıyoruz yetkililerden. Şimdi IMF'den küresel borç uyarısı geldi. Zaten küresel istikrar

0: Raporunda da vurguladıkları nokta bu tahvillerin durumu ve sert yükseliş beklentisiydi. Küresel kamu borcunun 2030'a kadar dünya gayri safi yurt içi hasılasının %100'ünü aşmasını bekliyoruz diyor IMF. Bu seviyeye en son 2. Dünya Savaşı'nın ardından ulaşılmıştı. G7 ülkelerinde 10 yıllık tahvil getirileri yaklaşık 20 yılın zirvesine çıktı. Devletlerin ortalama borçlanma maliyeti de 2031'e kadar %3.7'ye yükselebilir. Artan faiz ödemeleri kamu yatırımlarına ve sosyal harcamalara ayrılan kaynakları azaltıyor ve yüksek borçluluk merkez bankalarının enflasyonla mücadelesini zorlaştırabilir. Mali uyum adımlarının gecikmesi borç yükünü daha da ağırlaştırabilir diyor Merkez Bankası. Burada tabii küresel borç evet yükseliyor. Tabii bir taraftan da faizlerin yükseliyor olması ve son yılların en yüksek seviyelerine gelmiş olmamız kritik tabii soru işaretlerini de beraberinde getiriyor. Bir kamu borcu riski ne kadar sizce dünyada?
1: Aslında çok ciddi oranda bir borç krizi var şu anda. Sadece bazı ülkeler ölçeğinde bu daha belki sert bir şekilde tartışılıyor ki en çok biz kamu borcu olan ülke diye baktığımızda Amerika'yı görüyorduk. Yani burada büyüklük olarak da 40 trilyon dolar aşmış bir borç. Haliyle savaşla beraber artan faiz oranları daha fazla faiz ödemesi ihtiyacını doğurduğu için burada kamu kaynaklarının da aslında faiz ödemelerine gidiyor. Ve de bu birbirini destekleyen zincirleme bir etki oluşturuyor. Tabii biz Amerika'daki borç krizini konuşurken aslında buradan daha önce Avrupa tarafındaki tahvil getirilerindeki artışla beraber burada çok daha yüksek sesle konuşulduğunu gördük. Muhtemelendir ki her ne kadar yapay zeka yatırımları bunları konuşuyor olsak da küresel ekonomilerdeki bu artan risk priminin ve ABD seçimlerinden sonra belki de Amerika tarafında da Avrupa'da benzeri bir etki oluşturmasını elbette bekleyebiliriz. Artan bu borçluluk elbette ki birçok parametreye bağlı. Buna rağmen savunma yatırımlarını artırmaya çalışan bir ABD var. NATO üye ülkelerini yine bu konuda sıkıştırmaya da devam ediyor ki burada alınmış tabii ki bir karar da var. Ama hem borçluluk varken hem enflasyon düşmezken, faizler yükselmeye devam ederken bütün bunlar nasıl olacak? Bunların hepsi elbette bir çıkmaza dünyayı da getiriyor. IMF'in yaptığı bu vurgu aslında belki son yılların en önemli vurgularından bir tanesi. Belki bir yerde bir kırılma ve soğuma görme ihtimalimiz var. Burada en büyük endişelerden birisi aslında şüphesiz yapay zeka yatırımlarını devam edip etmeyeceği. Şu anda bütün emareler buradaki yatırımların devam edeceğini desteklese de elbette bu tarafta da bir kırılma yaşama ihtimali küresel borsalar için de en önemli tehdit olmaya da devam edecektir.
0: Evet. Şimdi tabii bu arada yeni bir gündem maddemiz daha var. O da dizel krizi konusu. Uluslararası Enerji Ajansı'ndan yine bugün açıklamalar geldi. Uluslararası Enerji Ajansı dizel krizine yönelik düşük talebe rağmen kısıtlı orta distilat arzının 2020'ye kadar sürmesi muhtemel. Petrol piyasası dengeleri yıl sonuna kadar açık vermeye devam edecek ve motorin piyasası dengesi 2027'ye kadar sıkı kalmaya devam edecek. Ve aynı zamanda da petrol tüketimi günde 2.6 milyon varil azalacak demişler. Şimdi tabii burada Trump'ın Rusya'dan dizel almak istemesi konusu kritik ve arkasında duruyor kararının Trump. Ben dizeli alacağım Rusya'dan diyor. Biraz önce Novak'tan Rusya tarafından açıklamalar vardı. Ajanslara yansıyan bir anlaşma metni üzerinde çalıştıkları. Ama tabii bu konuya ilişkin belirsizlikler var. Çünkü Trump'ın buna yasal bir zemin hazırlayamayacağına dair de Amerika Birleşik Devletleri'nde yorumlar görüyoruz. Ne dersiniz, bu dizel konusu sanki bu kışın konusu olacak gibi görünüyor.
1: Doğru, yani ciddi manada aslında talebi de geriye çekilmesine rağmen burada dizel açığı devam ediyor. Zaten Uluslararası Enerji Ajansı'nın da ifade ettiği metinlere baktığımızda dünyanın yaşadığı en büyük enerji krizlerinden biri muhtemelen. Ancak etki olarak tabii biraz daha düşük. Yani bu krizi belki 10-20 yıl önce yaşamış olsaydık çok daha farklı etkileri olabilirdi. Haliyle dünya ekonomisindeki ağırlığının özellikle burada petrol ürünlerinin azalmasıyla beraber etkide tabii ki bir azalış var. Ama bu sorunu çözmek için veya unutmak için bir bahane değil elbette. Rafinelerin ciddi bir kısmı zarar gördü. Bunların onarılması elbette bir zaman alacak ve maalesef Orta Doğu'daki tansiyon düşmedi. Haliyle İran Savaşı'nın çok hızlı bir şekilde alevlenip bir noktaya gelmesi ve burada anlaşmanın sağlanamamış olması ve şu anda seçim arifesinde

0: olan Amerika için çeşitli konulardan da aslında kollardan da sıkıştırmaya devam ediyor ve buna karşı da aslında Trump'ın yine İran konusu ve Husiler meselesinde seçimlerden sonra hesaplaşacağız tarzı açıklamaları da bu durumun daha da alevleneceği konusunu beraberinde getiriyor. Hiç beklenmeyen süreçlerden birisi Amerika'nın Rusya'dan dizel tedarik etme alternatifinin ortaya getirilmesi. Haliyle bu süreç nasıl ilerleyecek gerçekten burası da belirsizliğini koruyor ama tabii krizin de ne kadar derin olduğunun da aslında bir göstergesi. Tabii bütün bunlar sadece ham petrol fiyatlarının yansımakla değil, ürün marjlarına yansıdığı için ve en büyük problem aslında fiyattan da ziyade ürünün oluşmayacak olması, ürün açığının devam ediyor olması elbette küresel büyümenin en büyük tetiklerinden birisi olacaktır. O yüzden bu taraftan çok iyimser gelişmeleri maalesef takip edemiyoruz. Bu da petrokimya sanayisi için hiç tarihte görmedikleri marjlarda çalışma fırsatını da elbette sunuyor.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz İbrahim Şişman. Size de kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere, iyi yayınlar.
1: Efendim, bu bölümü kapatalım. Yatırım günlüğünü kısa bir araya gidelim. Birazdan Fon Dünyası ile birlikteyiz.

0: yapan, her gün işinize değer katan Doğan Yatırım Bankası yatırım günlüğünü sundu.
1: Gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
2: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
3: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
1: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
4: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
5: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladı.
1: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
2: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
1: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
2: Paranın yönü hafta içi her gün 15'te A Para'da.

0: Efendim, fon dünyasıyla birlikteyiz. Tabii bugünün en önemli gündem maddelerinden biri fon kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülüyor olması. Şimdi dönüyoruz meclise ve karşımızda A Haber parlamento şefi Tülay Ağaoğlu olacak. Kendisinden detayları dinleyelim.
1: Evet, saatler sabah onu gösterdiğinde Plan Bütçe Komisyonu'nda bu fon ödemeleriyle ilgili teklifin görüşmeleri başladı ve halen de devam ediyor. Genel üzerinde görüşmeler yapıldıktan sonra maddeleri görüşülmeye başlanacak. Ancak şunu da ifade edelim not olarak, bütün başkanlar burada, ilgili kurumların başkanları da yine yer alıyor. TMSF, SPK başkanları, BDDK başkanı yine bu komisyon toplantısında yer alıyorlar. Önemli bir teklif olduğunu söyleyelim. Tasfiye bitene kadar aslında yatırımcılara destek olma amaçlı bir teklif. 9 maddelik yasa teklifi istisnai, geçici. 17 Eylül 2026'dan sonra tasfiye edilen fonlara ilişkin, tasfiye edilen fonları kapsıyor bu yasa teklifi ve 131 fon tasfiye ediliyor. 455.578 kişiyi ilgilendiriyor. 1 milyon ara ödeme yapılmasını öngörüyor bu teklif ve bu ödemelerinde ödemeler yapıldığında da 350 bin kişinin hesaplamalara göre yararlanacağı görülüyor. Ödemeler fonlardaki varlıklardan karşılanacak. Kamu kaynakları kesinlikle kullanılmayacak. TMSF kayyum olarak atanıyor yine bu teklifle ve TMSF davaların bitmesini beklemeden varlıkları satıp nakde dönüştürebilecek ve bu nakitler fon yatırımcısı için kullanılacak. Açılan hesaplar var. Hesap açılmasına da imkan tanınıyor ve buraya gönüllü olarak paraların yatırılması yine sağlanacak bu teklifle. Kazanç elde edenlerin bu hesaplara yatırılmasına imkan tanınıyor daha doğrusu. Ancak suç ve ceza kesinlikle ortadan kalkmıyor. Özetle teklif bunları getiriyor. Bugün Plan Bütçe Komisyonu'nda kabul edildikten sonra önümüzdeki haftada Meclis Genel Kurulu'nda yasalaşmasını bekliyoruz. Aktarabileceklerimiz şu anda.

0: Bunlar. Teşekkür ediyoruz Süleyha Ağoğlu, kolaylıklar diliyoruz, görüşmek üzere diyelim. Dönelim buradan Sertaç Ekeke bizimle birlikte, gelinen süreci kendisiyle değerlendirelim. Hoş geldiniz yayınımıza. Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Sertaç Ekeke.
1: Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkür ederiz. Şimdi tabii bu fonlara ilişkin kanun teklifinin mecliste olması önemli. Öncelikle siz teklifi okuduğunuzda, hani yaptığınız ilk değerlendirmede hani kafanızda soru işareti uyandıran, işte burası mutlaka netleşmesi gerekir dediğiniz neler oldu?
1: Şuradan yola çıkmak lazım aslında. Netleşmenin en önemli kısmı özellikle belirli bir segmentin altındaki yatırımcıyı ciddi anlamda rahatlatacak nokta. Şu ana kadar da zaten ödemeler oradan başladı. Bunun önemli unsurlarından bir tanesini söylemem gerekirse altını çizilecek noktalardan biri şuydu. Para piyasası fonları özelinde başlamıştı tartışma ama hala konuşulması gereken birkaç tane konu var. Bir, serbest fon statüsünde olan ve hisse senetlerinin şu an ciddi anlamda sıkıntısı olan fonlar tarafında atılacak adımlar. İki, özellikle para piyasası fonu, fakat o tarafta da işte repolama tarzıyla, yani içinde hisse senedi pozisyonu barındıran fonlarda atılacak adımlar. Üç ve kritik konulardan bir tanesi de yine tasfiye sürecine konu edilen ancak bu unsurların hiçbirini taşımayan fonlardaki atılacak adımlar ne olacak konusuydu. Bence özellikle bu üçüncü maddenin cevaplanması gerektiğini de tekrar hatırlatayım. Çünkü orada MTA'ya dayalı olabilir, başka bir enstrümana dayalı olabilir. Birçok fonun hala kapalı olduğu ve yatırımcısının cevap aradığını da söylemekte fayda var. Atılan adım şöyle değerli. Çünkü çok büyük bir yatırımcı tabanı neredeyse dikinden tırnağından arttırdığı parayı buraya koyuyordu. Yani çok uzun bir zamandır zaten dikkat edilirse süreci konuşuyoruz. Bundan öncesi de bir hayli uzun bir süre. Hem hisse senetlerindeki asimetrik fiyat hareketleri hem de fonlardaki tartışma konusu hem aylara varan bir süreçte hem de belki birkaç yıldır biz hisse senetlerindeki döngüyü koyuşuyoruz. MSCI uyarısı da nereden baksanız işte en son en büyük uyarı Temmuz ayında geldi ama ilkbahar aylarında da MSCI tarafından hamleler geliyordu hisse senetleri üzerinden. Totalinde baktığımızda bir hayli yatırımcının buradaki sürece dişinden tırnağından arttırıp para yatırdı. İşte biz zaten söylüyorduk, enflasyonun olduğu bir yerde parayı boşta bırakmayın ve mümkün olduğu kadar parayı bir yere bağlayın diye. Başta para piyasası fonları olmak üzere TEFAS üzerinden satılan bu fonlardaki o güvenceye dayanarak, ki olmaması gereken bir belki hamlenin geleceği, hiçbirimizin belki bakış açısında buralara varabileceği bir girdaba gireceğini düşünmeden en kötü zarar da keserim, ben bu işten belli riskleri alırım diyen yatırımcının da içinde kaldığı bir sürece geldi. Yani bunu aslında şöyle özetlemek lazım. Ben 3-5 arttırayım diyen bir para piyasası fon yatırımcısı, ben riski biliyorum ancak eksiğe düşme ya da paramın tamamını kaybetme ya da tırnak içinde emanetime hıyanet edilecek riski almıyorum diyen bir yatırımcı bir mağduriyet tabanı oluştu. Bunların hepsi haklı ve bu soruların cevaplarının verilmesi bence oldukça önemli. Bir de bunların çok dışında kalan o üçüncü söylediğim maddenin bence cevaplanması lazım. Onun da yavaş yavaş oyuna girmesiyle birlikte buradaki mağduriyetler giderilecektir. 1 milyona kadar o yapılacak ana ödemeler oldukça önemli. Bugün gözümüz kulağımız oradaki patikada olacak. Çünkü birçok insan ilk söylediğim maddede, yani ben dışından tırnağından arttırayım, 5 günde olsa 1 ayda olsa şurada kalsın, 3-5 parayı arttırayım diyen bir taban var. O tabanın sorularının cevaplanması, en azından hem harcama dinamiklerinin toparlanması hem zaruri ihtiyaçların en azından bir miktar giderilmesi açısından önemli olacak. Çünkü kümülatifte baktığımızda bu süreç artık bir fon krizinden öte bir güven krizi haline dönüşmüştü. Bu gelecek hamlelerle birlikte o güven krizinin de çözüleceği kanaatindeyim.
0: Evet, şimdi burayı biraz detaylandıralım. Çünkü malum bu güven krizi konusu Borsa İstanbul'un üzerinde de etkili olan bir konu. İşte çıkan paraların da mevduata gittiğini görüyoruz bir taraftan. Bu arada Merkez Bankası Başkanı'nın IMF Dünya Bankası toplantılarında yaptığı açıklamalar önemliydi. Fon çıkışlarına rağmen TL tercihinin güçlü kaldığını ifade ediyor Merkez Bankası Başkanı. Onun da altını çizmiş olalım. Şimdi güven tesisi noktasında, hani güven erozyonunun da aslında önlenmesi noktasında, hani mutlaka şu adımları atmalıyız ve bunun atlanmaması gerekir dediğiniz ne var? Bu arada Fatih Karahan'ın açıklamalarının detayını da aktaralım. Ben bir cümle oradan aktarmıştım. Tedbirler stresin yayılmasını sınırladı. Fonlardan çıkış TL varlıklara yönelik tercihi belirgin bir biçimde sınırlamadı. Türk lirası varlıklara tercih güçlü diyor Fatih Karahan dün yaptığı sunumda IMF Merkez Bankası toplantılarında. Evet, şimdi

0: Belki belirli adımlar atıyoruz ama doğru işleyen fon piyasasını da engelleyebilecek adımlar olabiliyor arada. Bunların hızla giderilmesi, yani bugüne kadar işini doğru yapmış fon piyasasını bir miktar en azından göz ardı etmeden onların da iş yapabilitesini daha doğrusu güçlü kılarak oradaki adımların atılması gerekiyor, bu bir. İki, çok net bir şekilde özellikle hisse senetlerindeki asimetrik fiyat hareketlerinde bu hamleler yapılsaydı belki biz bugün fonları çok uzun vadeli konuşmayacaktık. Üç, biz mutant diyeyim, daha çok böyle türev ürünleşmiş para piyasası fonlarına henüz hazır değiliz bence. Finansal okuryazarlık konusunda ya da riskin en azından öyle belirlenmesi konusunda belki yapay zeka süreciyle birlikte geldiğimiz bu noktada aktif risklerinde gösterildiği bir sürece geçmekte fayda var. Yani hisse senedi barındıran ters repo yapan fonların riskinin bir miktar daha yukarıya çekilmesiyle birlikte bunlar anlatılabilirdi. Burada önemli konulardan bir tanesi de şu: biz bugüne kadar Merkez Bankası'nın zaten proaktif tavrını defalarca söyledik. Yani ekonomik kurmayları da Merkez Bankası da sürekli attıkları adımlardan, atacakları adımlardan ve süreçle ilgili düşüncelerinden bizi bilgilendiriyorlar. Bu bence kritik konulardan bir tanesi. Yine bunları alıyoruz. Fakat kafalardaki soru işaretlerinden bir tanesi de şu: çok fon odaklı ilerledik ama birkaç tane daha soru işaretinin giderilmesi gerektiği kanaatindeyim. Bir, hisse senetlerinde, özellikle bu riskli arz edilen hisse senetlerinde eksiye düşen çok fazla yatırımcı olmaya başladı. Bunlar hem geçmişini kaybettiler, ya maddi anlamda söyleyeyim, hem de geleceklerine ambargo koyulan yatırımcılar. Bir an önce hisse senedi piyasasındaki özellikle bu halin çözülmesi lazım. Çünkü olağanüstü bir hal. Hani risk, insanlar risk aldılar. Evet, belli bir risk taşıyorlar ama bu riskten öte bir hale dönüşmüş durumda. Çünkü yani ya, olağanüstü bir kaza yaşandı ve bu kazanın içerisinde kurtulma şansları da şu an için yok. Bu da bence çözülmesi gereken, belki likit sağlanması gereken yerlerden bir tanesi.
1: İşte,
0: diğer tarafta hiç bunlarla
1: bunu bir dakika,
0: alakası
1: o
0: olmayan...
1: ikinci maddeye geçmeden önce, siz ikinci maddeye geçmeden
0: Tabii.
1: önce şimdi o ilk bahsettiğiniz konu, o nasıl mesela, oraya nasıl bir çözüm öneriniz var?
0: Ya buradaki çözüm önerisi bizim üzerimiz, bizi çok aşan bir konu.
1: Hayır, yani şunu
0: Çünkü
1: demek istiyorum. Çünkü
0: normalde
1: bahsettiğiniz hani herhangi bir konu olmadığı için hani şöyle yapılabilir ya da şöyle değerlendirilebilir gibi.
0: ya şöyle, burada tabii ki hisse senetlerinin, hani sonuçta siz bir şirkete ortak oluyorsunuz ve konu sıfırlanıyor ama öyle bir noktaya geldi ki işte şu anki taban inen hisse senetlerinde yatırımcılar krediyle yakalandılar ve kredili malların eksiye geçtiği bir süreçten geçiyoruz. Yani buradaki belki ilk günlerde serbest marj uygulanıp bu malların satılması, en azından bu kredilerin eksiye geçmemesi beklenebilirdi. Tabii ki biliyorum, finansal piyasalarda bu riskleri taşıyoruz. İnsanlar bu riskleri alıyor ama şu anki konu şu: siz bu finansal piyasalarda belli bir patikanın içerisinde risk alıyorsunuz. Yani belli bir zararı kesme riskini alıyorsunuz. Burada geleceklerine de ambargo koyulan yatırımcılar oluyor. Yani hesapların eksiye geçmesi de anlatmaya çalıştığım konu bu. Ben hani evet, şu ana kadar belki birçok konuyla tartışacağız ama bunlar ikincil şeyler. Yani evet, çok belki riski ayarlayamadılar, açgözlü davranma, bu tarz suçlamalar yapılıyor sosyal medyada, o yüzden söylüyorum. Evet, bunların hepsi sonra değerlendirilir. Önemli olan konu şu: olağanüstü bir dönemde insanların hesapları eksiye geçiyor ve gelecekleriyle de ilgili de bir sıkıntı oluyor. Burada bir an önce belki de bu tahtalarda o eksiye geçen hesapların satışları yapılmalı. Belki buralarda bir kompanse edilmeli ama süreç o kadar derin, o kadar sert bir dalga yarattık, yani tsunami boyutunda. Geri çekilmelerde en son aklına insanların hisse senedi yatırımcısı geliyor. Ama maalesef bu sürecin başlangıcı da hisse senetlerindeki asimetrik fiyatlamaydı. Şu anda en çok mağdur olanların arasında da ciddi anlamda hisse senedi yatırımcıları var. O yüzden hisse senedi yatırımcılarını da unutmamak lazım. İkinci maddeye geçersem, ikinci maddede gene hisse senedi yatırımcılarında bu işle hiç alakası olmayan hisse senetleri ne taşıyan yatırımcılar da zarar gördü. Neden? Kurumlar sıkıştı. Elinizde böyle bir hisse senedi var. Diğer tarafta dediğim gibi taban inen bir hisse senedi taşıyorsunuz. Likit sağlayabilmek için bu satışı yaptınız. Üçüncü sırada bence yavaş yavaş para piyasası fonlarının sönümlenmesiyle birlikte ÖST'lerin zorlanmaya başladığını göreceğiz. O yüzden bilanço dönemine de geliyoruz. Şimdi bilanço dönemine geldiğimiz bu süreçte özellikle şirketlerin borçlanma yapıları, ÖST'ye dayalı borçlanan şirketlerin de stratejik önlemiyle belki banka kredileri konusunda rahatlatılması lazım. Bu Merkez Bankası'nın faiz indirimiyle sağlanabilir. Bir miktar kredi kanalları rahatlatılabilir. Belki seçici olarak olarak oradaki şirketler seçilebilir. Çünkü ÖST tarafında arka arka gelebilecek sıkışmalar şirketlerin belki de daha zor süreçleri gitmesine, hatta bundan sonra bu şu anki yaşadığımız likit sorununun derinleşmesine sebep olabilir. Bence bu üç madde de çözülmeli. Ve en son tekrar hatırlatayım, belki MTA'ya dayalı tamamen örnek veriyorum.

0: diyorum. Bazı kapalı devre fonlarda istesene de taşımasalar bile ya da bu risklerden bertaraf olsalar bile taşınan şirketlerden kaynaklı tasfiye sürecinde ya da kapalı tarafta kalıyor. Onların da belki ivedilikte bu çözüm alınması lazım. Çünkü oradaki yatırımcı zaten emtia yatırımcısı ya da X bir yatırımcı katılım kağıdı taşıyor ya da bu süreç nedeni getiriyor? Ne çözümler ötelendikçe biz şu an belki belirli yerlerde likit var, likit sorunu diye anlatıyoruz ama esas soru şu, paranın dönüşüm hızında çok ciddi bir soğuma var. Ödemeler dengesi bozuldu. Hani bu reel sektör için söylüyorum. İçeride hem güven eksikliğinde gitgide düşen bir hacim görüyoruz. Şu ana kadar BIST 100'ün hacmi işte 40 milyarlarda geziyor. 100 milyarın altına geldik. Bu tabanı kalkan kağıtlardaki satışlar bitince burası belki de yarıya inecek. Hem hacim sorununu hem de piyasadaki dönen o ödeme sorununun önüne geçebilmesi için de ivedilikte özellikle diğer tarafta bir miktar unutulan hisse senedi piyasası ve kapalı olup şu ana kadar hamle yapılmayan ama bu işlerle de alakası olmayan fonlara da hamle yapılsa iyi olur diye düşünüyorum. Eksiye düşen hesapları da unutmamak lazım. İnsanların zaten geçmişteki birikimleri şu an çöp oldu. Bari gelecekteki biriktirebilecekleri parayı ambargo koymayalım. Evet, bir çözüm konusu çok zor. Çünkü normal piyasa dinamiklerinde bu bir risktir ve o riski görüşlerini sorusunuz. Ama insanlar şu an ekside bile mal satamıyorlar. Yani yangın var, yangın çıkışları yok. O yüzden belki de burası da bir olağan üstü değerlendirilmeli.
1: Peki. Şimdi tabii bu özel sektör tahvil konusu da çok önemli. O konuda da hani doğru. Evet. Bunu biraz derinleştirelim. Çünkü hani o da yeni bir krize yol açabilecek unsur olarak dile getiriliyor. Kimi analistler tarafından. Neden kritik ve neden risk barındırıyor?
0: Çok uzun bir zamandır şirketler çünkü kredi kanalları yani sonuçta biz çok ciddi anlamda dezenflasyonist bir süreçten ve sıkı para politikalarından geçiyoruz. Yani Merkez Bankası'nın son 3 senedir yaptığı ilmek ilmek ördüğü hem talebi soğutma amaçlı.
1: Bu arada Sertaç Bey son 1 dakikamızmış. Onu da ben bir parantez açıp son 1 dakika.
0: Hızlıca söyleyeyim. Bu paraya ulaşabilmek için birçok şirket ÖST'lere yol açtı. Hem ÖST fazla faiz verdi hem de paraya ulaşabilmeniz açısından çok daha değerliydi. Dolarize olmaktansa buradan çözmeye çalıştı. Buranın da en büyük alıcıları para piyasası fonlarıydı. Para piyasası fonlarının ilgisinin kısıldığı noktadan itibaren bu şirketler yeni arayışlara girecek. Dolar ya da döviz bazlı bir borçlanma kanalına da yönelmemeleri için belki de biz hem bir faiz indirimi hem de kredi kanallarını bir miktar rahatlamaya gidebilir. Çünkü şu anki enflasyon bu atmosferde hem derin bir dezenflasyon süreci işaret ediyor hem de arz yönlü. O yüzden sanki yavaş yavaş kredi kanallarını gözden geçirmekte fayda var.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz Serdar Çekike, Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı. Tabii konu malum derin fakat süremizin sonuna geldik. Görüşmek üzere diyelim. Kolay gelsin size.
0: Hoşçakalın. İyi yayınlar dilerim ben de.
1: Efendim, fon dünyasını da burada noktalayalım. Saat 15'te yine birlikteyiz. Paranın yönünde görüşürüz.

0: Beyler, siz ne yapıyorsunuz ya?
1: GS para transferi free. Böyle pas antrenmanı gibi oluyor.
2: Kanada uzun pas atayım.
3: Efsane.
4: GS parayı kullanın. EFT, havale, fast işlemlerine komisyon ödemek.

0: üst üste 5. şampiyonluk yolunda. Kazananlar Kulübü'nün bankacılık uygulaması GS Para.
1: Bir gün bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tansanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Sen ne istersen o. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden.
2: Mustafa dedemle ilk kez balığa çıkıyorum.
3: Rastgele güven kaptan.
4: Bol şans güven kaptan.
2: Dedeme neden herkesin ona güven kaptan dediğini sordum. Sadece gülümsedi. Deniz birden dalgalanınca dedem korkma korkma dedi. Denizde rüzgar da olur, dalga da. Dedem tekneyi durdurup bana 50 yıl önce keşfettiği o yıldızı gösterdi. Bu yıldız ona hep doğru yönü gösteriyormuş. O günden beri ağları hiçbir denizden boş dönmemiş. Bu sırrını diğer balıkçılarla paylaşınca da herkes ona güven kaptan demiş.
5: Yatırım finansman tam 50 yıldır yatırımcıların yanında.
6: Zamanın izinde aslan. Bugünün ayrıca İstanbul'un en seçkin otel deneyi. Letam İstanbul Karakur. Kuyo Collection by Hilton.
7: Herkes toplansın. Heh, toplandıysanız anlatıyorum. İdefix'ten çok yeni, alışılmadık bir alışveriş deneyimi. İdefix Grup Alışverişi. Grup alışverişi.

çok iyi kurlar için hadi uygulamayı indir. Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Sabah Borsa İstanbul. Öğleden sonra Amerikan borsaları. Hisse denince BTC Türk Hisse. Hemen gel. Borsa İstanbul'da sıfır komisyonla Amerikan borsalarında

0: ise 0,5 dolardan başlayan komisyonlarla yatırıma başla.
1: Böyle taşıyarak, evet inşaat burası. Beraber yürüyoruz. Ben olmasam gözünü seveyim hadi abi. Hancı karıştı. Düz. Ayağın. İki tane. Evet.
2: Abiciğim.
1: Vay ustam. Beni çağırıyor. Korkmayın buradayım.
2: Ne yapıyorsun böyle?
1: Ne yapalım? Biz bugüne kadar işleri hep böyle götürdük.
2: Oho. Sen hangi devirde kaldın?

0: ısı, su, ses ve yangın yalıtımında yeni yatırımlarla durmadan ilerleme devri. Devir sadece Türkiye'de değil, dünyada da söz sahibi olma devri.
1: Devir bonus devri.
2: Devir bonus devri.
3: Hava temizleme cihazı ve kombide alışılmadık fırsatlarla İdefix hava durumunu sunar. Hava temizleme cihazı ve kombide alışılmadık fırsatlarla İdefix hava durumunu sundu.
4: Gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
3: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
5: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
4: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
6: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
7: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladık.
4: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
3: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
4: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
3: Paranın yönü hafta içi her gün 15'te A-Para'da.
8: Sasa Polyester, piyasa gündemini sunar.

Piyasa gündemiyle karşınızdayız. Artık haftayı ortaladık. Piyasalarda öne çıkan başlıkları aktaracağız ve değerlendireceğiz. Önce manşetlere bakalım. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan önemli açıklamalarda bulundu. Bangkok'ta konuştu. Detaylarına baktığımızda fon krizine vurgu yaptı. Özellikle burada fondan çıkan yatırımcının dövizi çok fazla tercih etmediğini, TL'de kalmaya devam ettiğinin altını çizdi. Sıkı para politikasının devam edeceğini de Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ifade etti. Diğer yandan gözümüz kulağımız bugün Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Plan ve Bütçe Komisyonu'nda gerçekleşecek olan görüşmelerde fon taslağının ayrıntıları artık yavaş yavaş belli oluyor. 9 madde ortaya konuldu. Kanun olmadan önceki görüşmeleri dikkatle izleyeceğiz. Hatırlatmakta fayda var. Geçtiğimiz hafta 17 fonun tasfiyesi tamamlandı ve İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada 49 fonun da hafta sonuna kadar tasfiye edileceğini vurguladı. Yani meclisteki görüşmeler kalan 65 fon için gerçekleşecek. Bu anlamda düşündüğümüzde bu fonlara yönelik tasfiye sürecinin nasıl olacağını dikkatle takip edeceğiz. Günün ikinci yarısında 15.30 sonrası Amerika Birleşik Devletleri'nde gelen verinin altın ve değerli metallerin geneli adına nasıl bir etki oluşturacağını merak ediyoruz. TÜFE verisini takip edeceğiz. Amerika'da geçen ay %3.4 seviyesinde açıklanmıştı enflasyon. Bu açıklanacak olan veriye ilişkin beklentiler %3.6 seviyesinde gelmesi yönünde. %3.6'nın üzerinde verinin gelmesi durumunda altındaki fiyatlamalar nasıl sürecek izleyeceğiz. Bakalım beklentilere paralel bir enflasyon mu gelecek yoksa beklentilerin üzerinde bir enflasyon mu Amerika Birleşik Devletleri'nde göreceğiz. Enflasyon demişken yine enflasyonda kalmaya devam edelim. Çin'de üretici fiyatları son dönemlerin en yüksek seviyesine çıkmış durumda. Öyle ki %5 seviyesine geldi ve 4 yılın zirvesi anlamını taşıyor. Başlıklar böyleydi. Şimdi piyasalarla devam edeceğiz.

0: Endeksten itibariyle görüntü 12.249'a işaret ediyor. Yatay bir görüntü var. Grafik günlük gün içerisinde açılış sonrasında 12.100 bandına kadar geldi. Şu sıralarda o seviyenin 110 puan kadar yukarısında işlemler devam ediyor. Benzer bir görüntü BIST 500'de de var. 14.201 %0.38 geri çekiliyor. Sektörel anlamda nasıl bir seans oluyor? Hatırlayalım. Bankacılık endeksinde %0.44'lük bir düşüş var. Sanayi endeksi geri çekiliyor. Teknolojide %0.4'lük bir düşüş. Turizmde de düşüşlerin boyutu %3'e yakın. Ağırlıklı olarak kırmızı bir piyasadan, biraz daha sınırlı hareketlerden bahsedebiliriz. Bakalım önümüzdeki hafta Merkez Bankası ne karar verecek? Merkez Bankası'nın kararına kadar piyasadaki fiyatlama nasıl sürecek? İzleyeceğiz. Bu arada kimyada ve sigortacılık endeksinde de yükseliş var. Fiyatı en fazla artan şirketler hangileri? Anadolu Hayat ilk sırada %2.94 yukarı yönlü hareket gösterirken onu Şok Marketler, Türkiye Sigorta, Tüpraş ve Akfen Yenilenebilir Enerji takip ediyor. Borsa İstanbul'da fiyatı en fazla geri çekilen şirketlere baktığımızda Bin Yatırımlar Holding, Tekfen Holding, Tap Gıda, CV Enerji ve Coca-Cola sıralama böyle. Gözümüz bir yandan Ankara'da olacak, diğer yandansa piyasalardaki bu fiyatlamaları konuşuyoruz. Peki fon tasfiye süreci reel ekonomiye nasıl sirayet ediyor? Detaylandıracağız. Bizlere Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel eşlik edecek. Hoş geldiniz. Merhabalar.
1: Hoş bulduk Uğur Bey.
0: Reel ekonomi kanadında fon tasfiye sürecinin etkilerini görüyor muyuz? Tüketime nasıl etki ediyor? 28 Ağustos'tan itibaren düzenlemeler geldi. 17 Eylül'de tasfiye edilen, daha doğrusu kapatılan fonlar ifade edildi. Ve o tarihten bu yana da bu süreci konuşuyoruz. Biz tabii burada fonda bulunan yatırımcıları daha detaylı konuşuyoruz ama bir yandan da makroekonomi kanadı var. Büyüme nasıl etkilenecek? Enflasyondaki seyir etkili oluyor mu bu gelişmeyle ilintili olarak? Ve tüketim, ne dersiniz? Geldiğimiz nokta ne anlatıyor?
1: Şimdi Uğur Bey, fonun ne kadar katkısı olduğunu tam olarak ölçemiyoruz. Çünkü bununla ilgili harcama kalemleri içerisinde tüketici ne kadar fondan gelir elde edecek, onu harcayacak veya nereden başka geliri elde etti, onu harcadı, onu çözebilmek gerçekten mümkün değil ama bazı şeyleri çözebiliyoruz. Her ay, aylık yaptığımız anketlerde Eylül ayı anketimiz çıktı. Bugün yarın yayınlayacağız bunu. Orada şunu görüyoruz. Eylül satışları, biz hep okul sezonunun açılmasıyla beraber Eylül satışları Ağustos'a göre çok daha yukarıda oluyordu. Şimdi markalarımızla, ankete katılan markalarımızla, altını çizerek söylüyorum. Çünkü kredi kartı, BKM Bankası Kart Merkezi'nde zaman zaman başka sonuçlar çıkabilir ama bizim markalı perakende sektöründe yaptığımız anket sonuçlarında Eylül Ağustos'a göre biraz daha daralmış görünüyor. Yani normalde her zaman Eylül Ağustos'a göre çok daha iyi olurdu. Okulun açılması buna çok önemli bir etki ederdi. Tatilden dönüş buna çok önemli etki ederdi ama üyelerimizin önemli bir bölümü benim Ağustos satışlarım Eylül'den daha iyiydi diye cevap vermiş. Sadece lüks tüketim özelinde bakmayalım. Lüks tüketim tabii ki fon geliri, fondan büyük gelir elde eden yatırımcılar çok daha rahat harcama yapabildiği öngörüsüyle lüks tüketimi biz dile getiriyoruz. Belki yeme içme, lüks yeme içme veya lüks tüketim biraz daralma hissedildiğini gözlemliyoruz ama genel anlamda Ekim ayının ilk 10-12 günlük dilimine baktığımız zaman yine tam anket değil ama gözleme dayalı bir değerlendirme yapmak gerekirse tüketicide bir iştahsızlık devam ediyor. Yani bu süreç indirimlerle kırılmaya çalışılıyor. Bu da anketlere yansıyor. Perakende sektörü son 6 aydır cirosunun çok önemli bir bölümünü indirimlerle yapmaya çalışıyor. Bu da çok sürdürülebilir bir konu değil. Sürekli indirim yaparak firmalara nasıl ayakta kalabilir? O da çok kolay değil yani.
0: Nasıl bir büyüme ortamı göreceğiz peki? Zaten sıkı para politikasından ötürü daha düşük büyüme oranlarını telaffuz ediyordu uluslararası kurumlarda. Şimdi içeride böyle bir gelişme var. Tüketimde bir anlamda etkisinden bahsediyoruz. Bu daha düşük büyüme anlamına mı gelecek? Ne dersiniz?
1: Şimdi perakende sektöründeki, bizim markalı perakende sektörü adına konuşmam gerekirse, yaptığımız anketler kısaca şunu söylüyor. Üyelerimizin %70'lik bir dilimi ilk 8 ay yaptığımız ankette şunu söyledi. Benim dedi %60 küsür, ya 70 demeyeyim, %62 civarındaki bir kesim, benim ilk 8 aylık cirom %30'un altında dedi. Yani %30'un altında bir ciro demek zaten enflasyonun altında kalmış bir ciro. Bir de bu cironun da %60'lık kısmı indirimli satışlarla, yüksek indirimli satışlarla yapıldığı takdirde büyüme, suni bir büyüme görülebilir bizim markalı perakende sektöründe. Genel ekonomide yeme içme sektörü veya gıda büyümesi nüfus artışıyla beraber olabilir, ama bizim markalı perakende sektöründe, yani Türkiye'nin dünyaya açılan yüzü olan markalı perakende sektöründe maalesef sınırlı kalıyor. Hep bu konuyla ilgili biraz önce yayınınızı izlerken Merkez Bankası Başkanımızın dünkü Uzak Doğu temaslarından da bahsettiniz. Biz de dün Merkez Bankası yetkilisi arkadaşlarla bir görüşme yaptık. Orada şunu dile getirdik. Paraya ihtiyacı var hem üreticinin hem perakendecinin. Kredi bulmakta zorlanıyor. Bulsa bile kredi faizleri çok yüksek. Satışlarını hemen nakde çevirmek istiyor, kredi kartıyla yapmış olduğu satışları. Fakat erken ödeme komisyon oranı bankaların çok çok yüksek. Bu şu anda hani sizin yayınınıza bağlayarak bu konuyu da gündeme getirmek istiyorum. Erken ödeme, kredi kartı erken ödeme faiz oranlarının mutlaka belirli bir noktaya getirilmesi gerekiyor. Çünkü zaten karlılıklar erimişken elde edilen o tek basamaklı karlılıkların bir bölümünün, önemli bir bölümünde kredi kartı komisyonlarına gidiyor olması perakende sektörünü sıkıntıya sokuyor. Büyüme sınırlı olur diye düşünüyoruz. Son 3 ayda sınırlı bir büyüme olur perakende sektöründe, ama önemli olan büyümenin niteliği. Ne kadar nitelikli bir büyüme olur? Yoksa hani tabiri caizse evdeki koltuğu, masayı, sandalyeyi satarak mı biz büyüyoruz? Buna bakmak gerekiyor. Karlı satışlarla markaların hani hep söylüyoruz ya, katma değerli ürün yapalım. İşte bu değerli ürünlerin kendi değerleriyle satılabilecek bir ortamın yaratılıp ve bu satışlar gerçekleştiği takdirde büyüme, sağlıklı bir büyüme gerçekleşmiş olur. Yoksa kilo almış oluyoruz sadece. Hani büyümede de hani hep söyleniyor ya, diyetisyenler tarafından sağlıklı kilo vermek, sağlıklı kilo almak. Perakende sektöründe de, markalı perakende sektöründe de tamamen bu gerekçeler geçerli diyebilirim.
0: Bahsettiğiniz gibi sektördeki görüntü önümüzdeki süreçte nasıl devam edecek, biz de merak ediyoruz. Yine bahsettiğimiz bu fon krizinin etkileri şayet önümüzdeki süreçte olmaya devam edecek mi, takip edeceğiz. Çok teşekkür ederiz değerli yorumlarınız için.
1: Ben teşekkür ederim, sağ olun.
0: Sağ olun. Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel bizlere eşlik etti. Tabii lüks tüketim kanadını biraz daha değerlendirdik. Bu anlamda gelinen noktayı değerlendirdik. Peki bu tasfiye süreci nasıl olacak? 65 fon tasfiye önümüzdeki süreçte edilecek. Bununla alakalı karar da bugünkü meclisteki görüşmeler sonrasında çıkacak. Değerlendireceğiz bu konuyu da. One Portföy Portföy Yönetimi Direktörü Seyfullah Esen bizlere eşlik edecek. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Merhaba, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. 17 fonun tasfiyesi gerçekleşti. Bununla alakalı çalışmamız da var. Onu da ekrana taşıyalım. 49 fonun tasfiyesi hafta sonuna kadar gerçekleşecek. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada ifade edildi. Dolayısıyla toplamda hafta sonu 66 fonun tasfiyesi bitmiş olacak. Geriye 65 fon kalıyor. O olağanüstü tasfiye sürecindeki 65 fona yönelik görüşmeler de bugün mecliste yapılacak. Önümüzdeki haftada yasalaşması, kanun haline gelmesi öngörülüyor.

0: görülüyor. Süreci nasıl değerlendirmek gerekir? Ne beklersiniz?
1: Yani tabii bahsettiğiniz gibi bir kısmı tasfiye oldu zaten, ödemeler yapıldı. Evet, bugün de kanun geçecek diye düşünüyorum. Görüşmeler devam edecek. Yani sonuç olarak aslında SPK'da hani tasfiye sürecinde 6 aya kadar bir süre vermişti ama 3 aydan 6 aya çıkarmıştı. Ama bu tabii ki ne denir? İhtiyati bir süre. Tabii bu işin bu kadar uzamaması gerekiyor. Mümkün olduğunca en kısa sürede tasfiye edilmesi gerekiyor ki yatırımcılar paralarını alabilsin. Çünkü yani işin çok da fazla uzayacağını açıkçası zannetmiyorum. Zaten bir kısmı yapıldı belirttiğim gibi. Bir kısmı daha yapılmış olacak bu haftalar içerisinde. Dolayısıyla yani sürecin çok da açıkçası uzayacağını zannetmiyorum. Herhalde en fazla birkaç aya tamamlanır diye düşünüyorum. Çünkü bu iş ne kadar uzarsa yan etkileri negatif anlamda, yani sadece borsanın düşmesi olarak bunu değerlendirmemek lazım. Genel olarak aslında sadece finans piyasasını değil, sektörü de bence yani en azından özel sektör bonoları üzerinden de negatif etkileyeceğini düşünüyorum. O yüzden sürecin 6 ay tabii çok uzun ama o ihtiyat olarak verilmişti. Çok da uzamaması gerekiyor ama diğer başka sorunlarla karşılaşmamak adına.
0: Şimdi biz fonlardaki bu süreci konuşuyoruz. Tasfiye sürecini değerlendiriyoruz. Bir yandan da bu tasfiye sürecinin dışındaki fonlara da bu işin sirayet ettiğini görüyoruz. Sadece bu kanat mı? Hayır. Hisse senedi piyasasında da sert hareketler malum günlerdir var. Öyle ki bu sert hareketlerle birlikte hacmin de sert geri çekildiğini resmen ifade edebiliriz. 81.4 milyar liraya kadar günlük hacimler düştü. Çok değil, 1,5-2 ay kadar önce biz 200-250 milyar günlük hacimler görüyorduk. Bu bağlamda baktığımızda ciddi anlamda gerileme var. Önümüzdeki süreçte borsadaki bu görüntünün nasıl sürmesini beklersiniz? Toparlanma eğilimi içerisinde bir hisse senedi piyasası söz konusu olacak mı?
1: Yani evet, hacimden bahsettiniz. Hacimlere gelmişken yani bu yıl içerisinde evet birkaç defa 400 milyar TL'yi de gördük. Yaklaşık 8 milyar dolara yakın bir rakam ama son bir yıllık borsanın ortalama işlem hacmine baktığımızda 250 milyar TL seviyelerinde. Evet, %50'lik bir düşüş var. Bu tabii ki aslında bu yılı bu açıdan kapattık da diyebilirim. Hani dördüncü çeyrek açısında hani tekrar 250-300 milyarlara ulaşmamız açıkçası zor görünüyor. Çünkü hani fonlardan çıkış oldu. Çünkü fonların da yarattığı bir neticede işlem hacmi vardı. Sadece fon dışındaki yatırımcılar olarak değil de genelde baktığımızda borsanın düşüşünün dışında hani fonlardan da bir şey var, çıkış var. Aslında önceki düşüş dönemlerde gördüğümüzden biraz daha farklı. Hani biraz daha güvene dayalı olarak açıkçası insanların tabii ki biraz şey oluşuyor. Yani fondan çıkayım işte paramı hesapta göreyim mantığıyla yaklaşan bir şey var. Ama biraz panik ortamı da var diye düşünüyorum. Hani bu sonuçta yani son 20-25 yılda 30 yılda nelerle karşılaştık. Hani bu da zamanla çözülecektir. Dediğiniz gibi işlem hacmi evet %50'ler seviyesinde bir düşüş var. Yani tekrar toparlanacaktır ama gelecek yılı hani kastetmem gerekirse 2027 yılını, hani bu köpük dediğimiz bu hisselerden de kaynaklanan hacmin de içinde olduğunu düşünürsek yani tekrar hani 400 milyarlı seviyelere ulaşmak zor. Muhtemelen 2020 enflasyon dahil benim tahminim 2027'nin ortalama işlem hacmi 2026'lar seviyesinde kalır diye düşünüyorum. Ama tabii ki hani sonuçta yani burada hisse seçimi çok önemliydi fonlar açısından genel olarak baktığımızda. Yani tepkinin yayınlandığı 28 Ağustos'tan bugüne geçen yaklaşık 1,5 aylık sürece baktığımızda yani banka hisseleri mesela %3 düşmüş sadece bu kadar karmaşaya rağmen. Endeks %10 düşmüş, yani endeks 30, endeks %15 düşmüş. X-TUM-Y dediğimiz yüz dışı hisseler yaklaşık %45 düşmüş ve halka arz endeksi %60 düşmüş. Yani burada aslında çok ciddi bir kopukluk var. Yani bir taraf %60 düşerken diğer taraf sadece %3 düşmüş. Ama o fonları, o hisseleri taşıyan fonlardan da açıkçası

0: çıkış oldu. Genel psikoloji etkisi altında. Dolayısıyla bu da aslında borsada hem düşüşe neden oldu hem de işlem hacminde bir miktar da demeyeyim, hatta bayağı bir geri çekilme gördük. Ama buralar hacim açısından bence dip seviyeler. Gelecek yıldan itibaren açıkçası toparlanmasını beklerim. Yani değerleme olarak baktığımızda, yani Türkiye olarak zaten gelişmekte olan piyasalara karşı ucuzduk. Bunu her zaman söylüyoruz. Ve biraz daha hani ucuzlamış oldu bu olaydan sonra. Ya riskler var mı ileriye yönelik? Tabii ki her zaman var. Ama yani 15 binden 12 bine düşmüş bir endeks var, yaklaşık %20'ler seviyesinde. Yani düşüşler daha sınırlı olacağını düşünüyorum ama sorun ne kadar düşeceğimiz değil de toparlanmanın ne zaman olacağı olarak bakmak lazım. Buna daha bir sorunuza da cevap olarak aslında pozitiflik anlamında işte, yani gelecek hafta Merkez Bankası'nın toplantısı olacak bilindiği üzere. Dolayısıyla buradan bir faiz indirimi bekliyoruz. Yani bu olaylar olmadan önce de yani genel olarak borsa üzerinde zaten yüksek faiz önemli bir baskı unsuruydu. Bu baskı muhtemelen faiz indirimiyle birlikte azalacaktır ve stres bir miktar daha azalacak. Borsanın da önü o anlamda bir miktar daha açılır diye düşünüyorum.
1: Şimdi yavaş yavaş finansalları da almaya başlayacağız. 19 Ekim'de 3. çeyrek bilanço dönemi Türkiye Sigorta ile başlayacak. Ekim ayı içerisinde de önemli şirketlerin finansalları gelecek. Öyle ki 21 Ekim'de TAV Havalimanları, 22 Ekim'de Ebebek, 26 Ekim'de Lile Kağıt, 27 Ekim'de Akbank, Adel Kalemcilik finansallarını duyuracak. Diğer yandan aynı gün Anadolu Sigorta'da Aselsan'da 3. çeyreğe ilişkin bilançosunu kamuoyuyla paylaşacak. Hemen bir gün sonra 28 Ekim'de Garanti BBVA finansallarını duyuracak. Gezinomi Seyahat ve Kalekim Kimya'da 30 Ekim'de bilançosunu açıklayacak. Nasıl bir 3. çeyrek bilanço dönemi beklersiniz? Burada böyle bir süreçte fonları konuştuğumuz bir dönemde şirketlerde olumlu gelen bilançolar hisse bazlı ayrışmayı da beraberinde getirebilir mi?
0: Mutlaka getirecektir. Yani bu süreçte aslında evet bir kısmı az düştü ama yükselen sektör yok neredeyse. Yani bankalar %3 düştü dedim sadece. Yani eğer bilançolar kötü gelecek olsa bile zaten bunlar bu düşüşle birlikte fiyatların içerisinde. Dolayısıyla bilanço kötü geldi diye bir şirkette tekrar bir ekstra veya ultra bir satış bence görmeyiz diye düşünüyorum. Yani bankalar evet, yani daha önce de konuştuğumuz gibi tabii faizler yüksekti. Yani mevduatla kredi spredi açısından dolayısıyla faiz marjları biraz açıkçası düşmüştü. Ama zaten bunlar da hani piyasa değeri, defter değeri oranlarına baktığımızda ucuz. Bence şu anda piyasa, yani bankacılık kar, çünkü bu kar sonuç itibariyle 30 Eylül'de tamamlanan bilançoyu yansıtıyor. Yeni bir faiz indirim döngüsüne gireceğimiz için o anlamda aslında bilanço bu manada yani bankacılık üzerinde ikinci planda diye düşünüyorum. Faiz indiriminin daha fazla fiyatlaması muhtemel olarak görüyorum. Yani çok negatif bilanço açıkçası o tarafta beklemiyorum. Zaten fiyatların içerisinde sektör olarak baktığımızda yani İkinci çeyrekte hani Tüpraş üzerinde petrokimya sektörü çok iyi kar açıklamıştı. Muhtemelen o tarafta bozulma olmadı. Üçüncü çeyrek de bence aynı şekilde iyi gelecek diye düşünüyorum. Yani o petrokimya tarafı da çok kötü gelmez. Defansif tarafta işte perakende sektörü, BİM ve Mikros'un olduğu tarafta. Hani BİM, Mikros biraz zarar açıklamıştı ama yani karı kötü gelmişti ama BİM çok iyiydi. Yani yine de faizleri de düşüş beklesek bile hala yüksek seviye. Netice olarak yani yüksek enflasyon ve yüksek faiz döneminde o perakende sektörü korumacı tarafta, defansif tarafta kalır diye düşünüyorum. Havayolu sektöründe çok yani ekstra pozitif bir şey yok. Yani büyüme tabii ki daha önceki yıllara göre yavaşladı ama neticede petrol fiyatlarındaki yükseliş açıkçası önemli oranda baskılıyor diye düşünüyorum. Çünkü netice olarak buradaki volatilitede havayolu şirketleri yani full hedge yapmıyorlar. En az yarısını yapıyorlar diyelim. Dolayısıyla petrol fiyatlarındaki yükseliş, eğer bu artışı yani bilet fiyatlarına tam olarak yansıtamadığınız sürece maliyet artışını ister istemez karlar bir miktar baskı altında kalacak. Yani genelde kısmen hafif negatif olarak değerlendiririm o tarafı. Yani ben aslında bilançolardan çok şu anda faiz indiriminin ve yeni dönemin yani ultra bir şey çıkmazsa, çünkü bu yıl da faizi düşüş umuduyla hızlı bir şekilde başlamıştık. Savaş çıktı. Eğer yine bir şey çıkmayacaksa yeni bir faiz indirim döngüsüne girdiğimiz için bundan olumlu etkilenecek sektörlere fokus olmak çok daha önemli. Bunlar neler? Bankalar. İşte gayrimenkul yatırım ortaklıkları
1: sektörü. Fiyatlandı mı bankalardaki beklenti?
0: Ne olarak, kar olarak mı diyorsunuz?
1: Hayır, faiz indirimine fokuslanmak gerekiyor.
0: Faiz indirimi duyarlı şu anda artmadı ya. Ama en azından şöyle yani borsadan çok daha az düşerek daha dirençli halde kalarak bunu bence kısmen fiyatladı diye düşünüyorum, ama tamamında fiyatlamadı. Yani çünkü daha henüz faiz indirimi gerçekleşmedi. Bu gerçekleşecek, artı yani Aralık'ta da bir 100 bas puan açıkçası indirim bekliyorum. Yani sadece Ekim'deki indirimde bu yeterli olmayacak. Ekstra negatif bir şey çıkmazsa. Bu bir süreç olarak devam edecek. Bunu garantileyen ne oldu faiz indirimi? Yani geçen işte birkaç hafta önce açıklanan Eylül ayı enflasyonu oldu. 5 yıl aradan sonra ilk kez enflasyon %30'un altına indi. Yani yılbaşında 31'ler seviyesindeydi, tekrar biraz yükselmeden önceki orada faiz 37 idi. Aslında Merkez Bankası'nın yavaş yavaş alan açılıyor o tarafta. Yani 2026'da aslında satın alarak başladığımız ama yarıda kalan sürece tekrar giriyoruz diye düşünüyorum. O anlamda faiz düşüşünden pozitif etkilenecek sektörler bir miktar daha önde olur. Genel beklentim bu.
1: Şimdi yönümüzü küresel kanada çevirelim. Saat 15.30'da Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon verisi gelecek. 28 Şubat'ta biz savaşın başladığını Orta Doğu'da biliyoruz. Şubat enflasyonu 2.4 civarındaydı. Yani 2.4 civarındaydı Amerika'da. Sene içerisinde 4.2'ye ulaştı. Son gelen enflasyon verisi 3.4 seviyesine kadar indiğini bizlere gösterdi. Bu arada Çin'de de üretici fiyatları 4 yılın zirvesine çıktı. Almanya'da da enflasyon 3 yılın zirvesine ulaşmış durumda. Bu süreçte FED bir faiz artışı gerçekleştirirken Avrupa Merkez Bankası da 2 faiz artışı yaptı. Bundan sonraki süreçte hem merkez bankaları adına hem de enflasyonda görüntü açısından nasıl bir periyot bizleri bekliyor? Çünkü petrolde de 100 dolar seviyesinin üzerindeki seviyeler hakim olmaya devam ediyor.
0: Ya evet, petrol zaten hani bizdeki gibi Fed için de aynı şekildeydi yıl başında. Yani biz ne bekliyorduk Ocak ayında konuşurken? Bu yıl 2 faiz indirimi garanti gibi görünüyordu. Belki 3 bile olabilir. Hani sonuçta Kasım'ın ilk haftası, ara seçimler var Amerika'da. Ama tabii savaşlı ve artan petrol fiyatları, yani 70 dolardan %50'den fazla yükseliş oldu. Bunun enflasyon üzerinde etkisi nedeniyle indirim yerine açıkçası geçen ay artış gördük Eylül ayında. Yani bu toplantıda, ay sonundaki toplantıda ben bir değişiklik yapacağını şu aşamada zannetmiyorum. Ya en azından seçime bir hafta kalmışken faiz artımı yapmaz herhalde diye düşünüyorum. Seçimden sonraki yani Orta Doğu'daki gerilimin, yani Amerika'nın işte Orta Doğu politikası belirleyici olacak. Onu seçimden sonra açıkçası göreceğiz. Eğer agresiflik devam ederse o tarafta tabii ki Aralık'ta da tekrar bir artırım görürüz. Çünkü yani siz artırmazsanız bu sefer tahvil faizleri üzerindeki stres daha da fazla artıyor. Yani 5.50'lere doğru yaklaşmış olduk. Dolayısıyla oradaki risk faktörü var. Yani onu da engellemek adına faizleri artırması gerekebilir, ama ben bu toplantıda bir değişiklik açıkçası şu aşamada beklemiyorum 2-3 hafta sonraki toplantıda. Yani seçimden sonraki politikalar belirleyici olacak. Bugünkü dataya gelirsek evet 3.4'tü. Ve son bir ayda bu Eylül datası, Eylül ayında petrol fiyatları 90 dolardan 100 dolara geldi. Yaklaşık %10'luk bir yükseliş var. Bunun etkisini yani bugünkü 3.5 datasında da göreceğiz. Muhtemelen yani beklenti 3.4'den yıllık bazda 3.6'ya yükseleceği şeklinde. Yani piyasa beklentisine paralel veya beklentinin bir miktar üzerinde enflasyon artışı görebiliriz. Yani sürpriz değil açıkçası enflasyonun burada yükselmesi.
1: Biz de merak ediyoruz hangi bantta gelecek Amerika'da enflasyon. Saat 15.30'u takip edeceğiz. Seyfullah Bey, çok teşekkür ederiz katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Sağ olun. Teşekkürler. İyi seanslar. Fonlarda gelinen süreci konuşacağız. Gözümüz Ankara'dan gelecek olan açıklamalarda. Ama önce kısa bir araya gidelim. Aradan sonra buradayız.

0: Piyasa gündemi devam edecek.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.
0: Sasa Polyester'in sunduğu piyasa gündemi devam ediyor.

0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gelişmeleri konuşacağız. Birçok merak edilen nokta var. Kara Portföy Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Mert Avcı'ya soracağım. Hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk Uğur Bey.
0: Şimdi belli bir noktayı aştık. Bugün gözümüz Ankara'da. Mecliste taslak görüşülecek. Önümüzdeki günlerde kanunlaşması bekleniyor. Ama hala muğlak olan konular var. Bu konuların da aslına bakarsak aydınlanmasını bekliyoruz. Ne kadar yol kat ettik bu fon krizinde, fon düzenlemesinde, fon sürecinde, ne dersiniz?
1: Öncelikle aslına bakarsanız elinden gelen bütün çabayı tüm kurumlar göstermesine rağmen beklentinin biraz daha yavaş gittiği bir süreç yaşadık. Yani daha hızlı gitmesini beklerdik. Ne kat ettik? İşte ayrıldı iki gruba bu şirketlerden. İlk gruptaki şirketler ödemelere başladılar. Ne kadar hangi kayıplarla ödendi? Bununla ilgili çok detaylı bir bilgimiz. Tahsilat yapan yatırımcılar haricinde çok fazla yok.
0: Bu tasfiye edilen fonlarda da herkes yatırdığı kadarını almamış olabilir mi? Biraz kayıplar da olmuş olabilir mi?
1: Olabilir gözüken o. Çünkü onunla ilgili bir datamız yok elimizde. Ancak yatırımcılara yatan paralardan duyduklarımız var sadece. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte de yine bu tarafı da önemli olacak. Bir yandan da o tarafta da tasfiye haricinde tutulan fonlar hala açılmadı. Onu bekliyoruz. Bir yandan da işte bu taslak geçip kanunlaştıktan sonra ne kadar hızlı ilerleyeceğiz onu göreceğiz.
0: Bu yatırımcılardan duyduğumuz kadarıyla dediniz, ana bakiyelerinin altında bir tutarla mı karşı karşıya kaldılar, yoksa o esnada yatırdıklarının üzerinde bir karları vardı, mevcut görüntünün altında bir parayla mı karşı karşıya kaldılar? Orada size verilen malumatta bir yüzdelik hesabı söz konusu oldu mu? Belki buraya yönelik o bakış açısı diğer 65 fona yönelik de bir ipucu verir bize.
1: Aslına bakarsanız çok ipucu vermez. Neden vermez? Çünkü içerideki ürünler farklı ürünler. Biz bunu nereden biliyoruz? Bu tasfiye süreçlerinden önceki bu fonların açıkladığı son varlık dökümlerinden biliyoruz, takip ediyor. Çünkü orada kaldı bizim somut bilgilerimiz. Yani dolayısıyla o bilgiler daha fazla bize gelmediği için biz bu şu andaki tasfiyesi tamamlanan süren fonlarda da dediğimiz gibi duyum derken bu yatırımcıların farklı mecralardaki yorumlarından ancak öğrenebiliyoruz. Evet, bazı fonlarda, özellikle para piyasası fonlarında yatırımcıların hatta bazı yorumlara göre ufak getirilerle paralarını aldıkları, ana paraları artı ufak getiriyle aldıklarını, ama bazı hisselerinde de ufak kayıplar olduğunu duyuyoruz. Ancak dediğimiz gibi bu somut bir şey, bilgi dahilinde değil. Zaten asıl konu da bu. Biz şimdi öngörüde bulunalım diyoruz ama elimizde net bir veri yok. Bu veriler olmadığı gibi aynı zamanda da çok fazla farklı yorum var. İşte siz de biliyorsunuz, sürekli yayınınızda dile getiriyorsunuz. İşte PBLK süreci ayrı, 1 milyon işte net yatırım tutarı ayrı, fon olup olmaması ayrı, birçok netleşmeyen konu var. Bunların bir an önce netleşmesi bu sürecin sağlıklı işlemesi açısından da aslında çok önemli. Çünkü biz ilk başlarda konuşulan sadece işte bu sorunlu olan bazı hisse varlıklarının işte marjlarının kaldırılması ve sürecin daha hızlı devam etmesi yönündeydi aslına bakarsanız. Ama şu anda gelinen noktada hala açıkta kalan çok fazla soru var ki kimsenin cevaplayamayacağı. Çünkü bunlarla ilgili bir açıklık, hatta bu taslak içinde olmayan dahi soru işaretleri var hala. Bunların netleşmesini bekliyor buradaki yatırımcılar.
0: Aslında bir ipucu verebilir mi derken, içindeki ürünlerden ziyade süreçle alakalı demeye çalıştım. Sonuç itibariyle bu üç şirket bizim paramız var, biz ödeyebiliriz şeklinde bir geri dönüt yaptı. Temerrüde düşmedi. Dolayısıyla temerrüde düşmeyen portföy yönetim şirketleri ve fonlarla temerrüde düşmüş fonlar arasında mutlaka bir mukayese yapabileceğimizi ben düşünüyorum. Netice itibariyle bir tanesinin içi boşsa onda sürecin biraz daha zor olacağı bence aşikar.
1: Çok haklısınız. Şimdi o zaman şunu söyleyelim, belirtelim. Zaten açıklanan metinlerin içinde de var. Fonun tasfiyesini gerçekleştireceği tarihten bir önceki günkü oluşan fiyatlama üstünden noktası biraz daha belirgin gözüküyor. O zaten o noktada içindeki varlıkların değer kaybını, ki bazı hisselerden takip edebiliyoruz, işte taban taban serisi devam eden hisseler var bazı fonların içinde. O zaman bu beklenen getiriyi bir yana koyduk, ana paralardan ciddi bir erime olacak tabii ki bazı fonlarda. Ama bunu Sayın Cevdet Yılmaz da açıkladı. Bu bahsettiğimiz riskli adlandırılan, yani risk derecesi yüksek adlandırılan nitelikli yatırımcılara sunulan serbest fonlar için geçerli. Para piyasası fonları için bu şekilde ilerlemeyeceğini düşünüyoruz. Beklentimiz de o yönde değil. Genel olarak beklentisi de o yönde değil. Ama dediğimiz gibi sadece beklenti diyebiliyoruz. Çünkü para piyasası fonları da dahil olmak üzere içerideki varlıkların dağılımı nasıl şu anda, ne kadarı likit edebiliyor gibi detay bilgi elimizde yok şu anda.
0: PBLK fonlarına değindiniz. En çok merak edilen, sorulan, sosyal medyada da tartışma konusu haline gelen bir başlık. Bu süreçte öncelikli olmaya devam edecek mi bu fondaki yatırımcılar? Yoksa artık olağanüstü tasfiye tabiri geldi 4 tane kurum adına. Bu olağanüstü tasfiye tabiriyle birlikte en azından ara ödemelerde herkes aynı kefede mi olacak?
1: İşte en büyük açıklık orası zaten. Onun için o kadar çok yoğun bir tartışma haline dönüştü. Şimdi pay blokeli dediğimiz kısım, yani bu tasfiye kararından önceki 3 günde işte valölü fonlarda olduğu için ödemeleri yapılamayan ama pay blokeli olarak gözüken yatırımcı kitlesinin içinde herhangi bir net bir açıklama hiçbir yerde yok. Hatta bu taslak içinde de göremedik. Dolayısıyla orada bu sorunun cevabı aslında bakarsanız şu anda hiç kimsede yok. Ama tabii çok hızlı bir şekilde ivedilikle netleşmesi gerekiyor. Çünkü bizim şimdiye kadarki kanunlarımızda bu netti ki işte bir öncelikleri var. Çünkü burada bir netleşme var. Artık satış zamanı ve bunun valörü dahil olmak üzere ödeme tarihi gelmiş, fiyatı belli olan fonlarda, bu PBLK'lerde aslına bakarsanız çok net ödenmesi gerekliliği hükmü var. Ancak bugün geldiğimiz noktada bunu tasfiye havuzun içinde mi değerlendirilecek yoksa farklı bir bakış açısıyla mı davranılacak, orada belirsizlik tamamen devam ediyor. Dolayısıyla burada şu anda hiç kimsenin bununla ilgili net bir şey söyleme imkanı yok. Ama hızlıca netleşmesi de gereken önemli bir konu, çünkü çok fazla gündemde kaldı. Farklı yorumlar da var. Biz de sizinle farklı görüşler bildirebiliriz bununla ilgili aslına bakarsanız. Ama tabii işin adil dağıtım noktasına geldiğimiz zaman, ki bu kadar yatırımcı adil dağıtılmasını bekliyor, dönüp de muhtemelen biraz daha gerilere gidilmesi gerekiyor. O konuda da bir takım çalışmalar olduğunu duyuyoruz. İşte gerçeküstü, olağanüstü getiriye sahip olan yatırımcıların bazılarının tespit edildiği noktasında işte bunların netleşmesi. Ben çok isim açıklanmamasından ziyade mevzunun içerideki kalan yatırımcılara adil bir şekilde paraların dağıtılması noktasına önem arz ettiğini vurgulamak istiyorum. Çünkü en nihayetinde bu insanların hepsinin bir birikimi, bir yatırımı ve sermaye piyasalarına güvenerek yatırdığı bazı enstrümanlar. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte de hızlı bir şekilde bunların netleşmesi gerekiyor.
0: Çok haklısınız ama şunu da netleştirmek gerekiyor bence. Netice itibariyle bazı terimleri, tabirleri düzenleyici, karar alıcı kullanıyor. Yani Cumhurbaşkanı yardımcısı çıktı, dedi ki 3 tane kurum ödemesini yapabiliyor. Onlar normal bir tasfiye süreci görecek. Hazine ve Maliye Bakanı sürecin hemen hemen her noktasında benzer açıklamalarda bulundu. Ama 4 tane kurum adına da olağanüstü tasfiye süreci tabiri vurgulandı. Şimdi yatırımcıları anlamaya çalışıyoruz. Tedirginler, üzgünler, kızgınlar. Dolayısıyla onların duygularını anlamaya çalışıyoruz ama biz burada zaman zaman bu olağanüstü tasfiye kelimesini kullandığımızda sosyal medyada da linç yiyoruz. Sanki bunu kendimiz üretmişçesine davranıyorlar bize. Netice

0: İtibariyle bu benim fikrim değil, sizin de fikriniz değil. Bu bu açıklamaları yapan en tepedeki isimler bu şekilde ifade ediyor. Yani 3 kurum kendi ödemesini, deyim yerindeyse yani kendi bacağını kendisi kesebiliyor, yani kendi ödemesini yapabiliyor. Ama 4'ü başka bir noktada. Ve zaten bu 65 tane fon için bugün mecliste bu görüşmeler yapılıyor ve akabinde kanunlaşma olacak. Yani yatırımcı belki tedirgin ama yani beyazla siyahı da ayırmasında fayda var. Birbirlerinin gazına da gelmemeleri gerekiyor bu süreçte.
1: Hemen orada şunu size destek yorum yapayım. Şimdi çok haklısınız. Şimdi para piyasası fonlarını bir kenara ayıralım öncelikle. Çünkü para piyasası fonlarındaki yatırımcıların bakış açısı da daha farklı oluyor. Bunu bir kenara ayıralım. Olağanüstü tasfiye sürecinden kasıt içinde şu andaki taslakta zaten şimdiye kadar hiç görülmemiş olağanüstü yetkiler var. Bu yetkiler niye tanımlanıyor zaten? Zaten bu yatırımcıların daha fazla bir bakiye alması, geriye bakiye alması ile ilgili yaratılıyor. Dolayısıyla aslına bakarsanız bu olağanüstü tasfiye sürecinin negatif algılanmaması, pozitif algılanması gerekiyor o taraftan baktığımız zaman. Çünkü biz TMSF'ye hiç görülmemiş yetkilerin verildiğini göreceğiz kanun geçtikten sonra. Çok hızlı bir şekilde nakite dönme imkanı tanınması, bu havuzların hepsinin en iyi şekilde varlıklarının fiyatlaması yapılması, işte portföy yönetim şirketlerinin kendisine daha sonra işte sahipliklerine gidilip buradaki varlıklara el konularak tekrar fonların içindeki havuzlara, böyle bir süreç şimdiye kadar hiç olmadı. Hiç olmayan bir süreç olan süt tasfiye aslında bakarsanız bu yatırımcının lehine işletilmeye çalışılan bir konu. Ha, süreç uzun sürmüş diyebiliriz. Denetimle ilgili sıkıntılar olmuş diyebiliriz. Bunları demek başka ama olağanüstü tabirine bu kadar takılıp da dediğiniz gibi sosyal medyada dinç vesaire, bunlar zaten hakikaten ters bakış açısı oluyor. Aslında bakarsanız hepsi bu yatırımcıların daha fazla bakiye ulaşması için yapılan, atılan adımlar ve olumlu adımlar, pozitif adımlar. Ama tabii sis bulutunun daha hızlı dağılması lazım, daha hızlı hareket etmesi, buraların hepsinde katılırız. Para piyasası fonlarındaki özellikle yatırımcılara daha hızlı ödemelerin gerçekleşmesi lazım. Yani şu anda geçen zaman için söylüyorum. Bu ay içinde ödeneceği açıklandı. Ancak tabii ki beklenen her gün bu yatırımcıların işte hem ödeme tarafında hem de işte yaşadıkları stres anlamında tabii kendilerince hassasiyetlerini haklı kılıyor.
0: Şimdi dün İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada 3 PYŞ'de 49 fonun da hafta sonuna kadar tasfiye edileceği vurgulandı. 17 fonda tasfiye edilmişti. 49 fonla birlikte bu 66 fon anlamına gelecek ve toplamda 40.5 milyar TL'lik bir ödemenin tamamıyla hafta sonunda kadar bitmiş olacağı vurgulanıyor. Yanlış hatırlamıyorsam bu 131 fonda toplam büyüklük 604 ya da 640 milyar TL civarı. Sadece %8'i gibi bir tutarı ödenmiş oluyor. 66 fon bitmiş oluyor. 65 fon için girişimler sürüyor, görüşmeler devam ediyor ama pastanın büyük bir kısmı da kalmış oluyor, değil mi?
1: Evet, pastanın büyük bir kısmı kalmış oluyor. Ancak işte orada önceliklenen, şu ana kadar önceliklenen para piyasası fonları ve 1 milyon TL'ye kadar ödemeler ki işte bu yatırımcıların hızlı bir şekilde ulaşamadıkları likiditeye ulaşması. Ama dediğiniz gibi arkasından gelecek süreç zaten bize de, yani biz işte yorumlarımızı merak eden yatırımcılar soruyor. Sürecin ne kadar sürecek? İşte 3 ay mı? 3 sene mi? Bununla ilgili çok fazla bir yorum yapamıyoruz şu anda. Ama tabii korkulan o sürecin çok uzun sürmesi. Bununla ilgili çalışmanın çok daha hızlanacağını bu kanun da geçtikten sonra tahmin edebiliyoruz elbette. Ama büyük bir kesim, yani varlığın büyük bir kısmı hakikaten bir süre daha ödeme için bekleyecek gibi duruyor şu anda.
0: Herkes ana ödemesini alabilecek mi? Ana bekiyesini alabilecek mi peki bu sürecin sonunda, yoksa noksanlıklarda olacak mı?
1: Vallahi çok iyimser bir yaklaşım olur herkesin ana parasını alabilecek yorumu. Çünkü içerideki varlıkların zaten neler olduğunu dediğimiz gibi az çok biliyoruz. O bildiğimiz kadarında çok ciddi kayıplar var. İşte bir takım hisseler var. Bu varlıkların değerlerinin çok çok düştüğünü görebiliyoruz ve daha da düşmeye devam ediyor. Dolayısıyla ana parasını alma şansı çok fazla yok belli bir hisse grubunda olan yatırımcıların. Buradaki zaten beklenti ana para dan ziyade herhalde o tip yatırımcı grubunda, yani para piyasası fonu haricinde özellikle hisse yoğun tarafta

0: olacağını çok beklemeyiz. Ama 6 aylık sürede de biter mi, bitebilir mi? Ondan çok emin olamıyoruz. O süre zaten değiştirilebilir. Daha önce de biliyorsunuz 3 ay diye konulmuştu. 6 ay oldu. Tekrar değiştirilebilir. Ama gördüğümüz şu ki bütün kurumlar en hızlı şekilde bitirmeye çalışıyor. Ama en hızlı şekilde ana parayı ödemeye çalışmıyorlar. Onu ayıralım. Tekrar vurgulayalım. En hızlı şekilde ödemelerin yapılmasını ve artık bu havuzların içinin bir an önce netleştirmeye başlanması en azından için bütün adımları atıyorlar.
1: Diğer yatırım fonlarına yönelik görüntü ne anlatıyor peki? Onlardan da çıkışlar hızlandı değil mi? Yani büyük rakamlar duyuyoruz.
0: Doğrudur. Yani duyma haricinde o da rakamlar var zaten, açıklanıyor. Yaklaşık bu sürecin başından beri herhalde 18-19 milyar dolara yaklaşmış bizim yatırım fonları piyasasındaki küçülme. Bu çok çok ciddi büyük bir küçülme. Biz işte TL'leşme tarafında adım atarken yatırım fonlarını anlatmaya başladık ki hakikaten işte buna finansal okurazarlık diyoruz ama aslına bakarsanız daha fazla sermaye piyasalarında insanların, küçük yatırımcının daha fazla ulaşabileceği ürünler diye bakmak lazım. Çünkü her ürünü de herkesin bilmesine gerek yok. Ama işte hem katılım tarafında, fonları tarafında, hem işte hisse fonları tarafında, hem para piyasası fonları tarafında küçük yatırımcının daha fazla öğrenmeye başladığı bir süreç yaşadık. Bu tarafta çünkü çok istemediğimiz bir nokta dolarizasyondu. Bunun da önüne geçmeye başladık. Yüksek enflasyon, yüksek faiz ortamında zaten yatırımcıların da arayışı vardı. Çünkü daha eski tarihleri hatırlarsak işte biz çok daha fazla mevduata mahkum bir dönem yaşadık, geçirdik. Bu dönemde de bankacılık tarafına baktığınızda bankacılık tarafı da çok mutlu değildi. Çünkü orada da vade ile kredi uyumsuzluğu, süre uyumsuzluğu vardı. Şimdi bu sürelerle ilgili de rahatlama oldu. Dönüp öbür tarafta reel sektör tarafına bakarsak özel sektör tahvilleri tarafında çok daha uzun vadeli şirketlerin daha düşük maliyetlerle fonlanması gibi bir tekrar vurgulamamız gereken ÖST tarafında bir genişleme oldu. Bunların hepsi şu anda aslına bakarsanız bu güven erozyonu neticesinde önümüzdeki dönemde bizi çok çok zorlayacak noktalar olacak.
1: Şimdi birçok izleyici yazmış sosyal medyadan, size anlatırken baktım. Ya herkes bu 131 fonu konuşuyor ama bunların dışında kapatılan fon var. Onlar neden bir türlü açılmıyor? Bu da gündeme gelmiyor diyorlar. Gerçekten o kadar çok konu var ki zaman zaman bazı başlıklar arkada kalabiliyor. Daha önceki yapılan açıklamalarda bu 3 kurum, A1, Pardus ve Buz, bu bahsedilen 66 fonun tasfiyesini tamamladıktan sonra şirketlerin kendi inisiyatifinde kapatılan fonların da gerekli şartlar sağlandığı takdirde açılacağı vurgulanmıştı. Hafta sonuna kadar bu 66 fonun tasfiyesi tamamlanmış olacak deniliyor İletişim Başkanlığından. O zaman önümüzdeki hafta peyderpey bu kapalı olan diğer fonlar da açılacak mıdır?
0: Evet, onları zaten açıklamaları o şirketlerde yapıyor. Tasfiye süreci hızla devam ettiği için o 3 şirket için konuşuyoruz. Hızla devam ettiği için bunlar biter bitmez. Tasfiye haricinde tutulan kapalı fonlarda da beklenti çok yüksek tabii ki. Biz çünkü yatırım sayısı olarak da toplam büyüklük olarak da hep tasfiyedeki fonları konuştuk. Aslına bakarsanız öbür tarafta da çok ciddi bir büyüklük ve yatırımcı kitlesi var. Bunları tabii hiç kimse konuşmuyor, bunu vurgulamıyor olmasın elbette ki. O taraf da aynı şekilde beklemede. İçeride kar mı ediyor, zarar mı ediyor onu da göremiyor. Yani bir orada da bir muğlak bir durum var. Dolayısıyla onun da bu süreç artık tamamlanmak üzere diye önümüzdeki hafta için bir tarih veriliyor. Çok çok uzun süreceğini düşünmeyiz, beklemeyiz orada diğer fonların açılmasında.
1: Şimdi 1 milyon ara ödeme kanunlaşmadan önce başlanabilir deniliyordu. Sonra sanki kanunlaşma süreci tamamlandıktan sonra bu 1 milyon ara ödemenin başlayacağına yönelik mesajlar gördük. Kaçırmadıysam, yanlış bir şey de söylemeyeyim, en son bu noktada kalınmıştı. Bu Ekim ayının sonuna kadar bu ödemelerin başlanması bekleniyor. Daha sonra o ödemeler yapıldıktan sonra mahsuplaşma olacak değil mi?
0: Evet, dediğiniz gibi bu kanunlaşma aşaması beklendi. Dolayısıyla yani yoksa şimdiye kadar zaten çoktan adım atılmıştı. Bu da zaten önümüzde herhalde sadece birkaç gün olduğunu gösterir bize. Önümüzdeki hafta muhtemelen beklenti o ki bu ödemelerin 1 milyon TL'lerin en azından ödemeye başlanacağı zaten ay sonuna kadar diye vurgulanmıştı.

0: Dolayısıyla biz öncelikle 1 milyon TL'lerin ödenmesi, ondan sonra mahsuplaşma tarafında da muğlak hala açıklanması gereken noktalar var.
1: Anlatır mısınız ne demek mahsuplaşma? Çünkü o konuda da ya ben anlamıyorum. 1 milyonu aldım, sonra borçlu mu çıkacağım? Kalan 2 milyonu alabilecek miyim? İşte 1 milyonu aldım diye karı vaz mı geçeceğim diyenler var. Biraz hukuki bir tabir kullanıldığı için metinde yatırımcılar haliyle zor anlıyor.
0: Şimdi açıklananlar şu şekilde, öncelikle bu fonlara tabii hala açıklanması gereken orada da noktalar var. Fon bazında mı, bütün fonlara, yani bir yatırımcının girdiği 3 fon genelinde mi konuşuyoruz, yoksa fon fon ayrımı yapıyoruz? Orası da netleşmesi gerekiyor ama ana şartlar itibariyle örnek olarak şöyle vereyim size. Siz bu fonlara zamanında 1 milyon TL yatırmıştınız. Karınızla beraber işte 1,5 milyon TL'niz oldu. Ama 1 milyon TL çektiniz içeriden. Tekrar sizin getirinizle beraber şu anda 1 milyon liranız var. Aslında siz içeriden bir para çektiniz. Ancak şu an gözüken içeride hala 1 milyonunuz var. Bu daha önce çektiğiniz bakiyenin mahsuplaşılması, yani size aslında ödeme yapılmış. Siz 1 milyon TL'yi zaten çekmişsiniz. Dolayısıyla şu anki içerideki 1 milyon TL'nizin ödenmeyeceği, sizin bu ilk 1 milyon TL ödenecek 1 milyon TL'lerden yararlanmayacağınız, daha sonraki süreçteki havuzun tamamen bütün tahsilatını tamamlanıp tasfiyenin sonunda ancak kalan paranızı, kalan miktarı ne kadarsa artık o günkü değerinden
1: oransal
0: olarak o zaman alacağınız noktasında bir açıklama, şu anki mahsuplaşma noktası. Dolayısıyla siz eğer daha önce bir para çektiyseniz, bu sadece faiz geliriniz olmuyor, ana paranızdan da çekmiş olabilirsiniz. Dolayısıyla bu tutarın zaten yakınında, üzerinde ya da işte bir kısmını çektiyseniz, o kısım da mahsuplaşıp bu 1 milyon TL ödemeden düşülerek size ödeme yapılacak noktası açıklama.
1: Merak ediyoruz. Çok soru var.
0: Doğrusu. Ama tabii şunu da vurgulayalım. Mesela burada gelen sorulardan bazıları şu şekilde. Benim 10 milyonum var. 1 milyonumu aldım. Kalan 9 milyonumu da evet içindeki varlık değerleri düştü. Kaldı 6 milyonum. Ama bu 6 milyonumu alabilecek miyim, alamayacak mıyım? Bu kalanlar nasıl dağılacak? Oradaki dağılım oransal mı olacak? Bir soru bu. İkinci soru da şöyle geliyor. Elbette ki size de geliyordur. Biz 14'ünde para yatırdık, giriş yaptık. 12'sinde de çıkış yapanlar var. Ya 11'inde çıkış yapanlar var. Burada da bir adaletsizlik yok mu diye sorular geliyor. Bunlarla ilgili de tabii herhangi bir açıklama henüz gelmedi. Biz de bekliyoruz.
1: Biz de ayrıntıları takip edeceğiz. Çok teşekkür ederiz katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sağ olun. Mert Avcı bizlere eşlik etti. Fonları konuştuk. Böylece süremizin sonuna geldik. Görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Sasa Polyester piyasa gündemini sundu.
1: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.

0: Beyler, siz ne yapıyorsunuz ya?
1: GS para transferi free. Böyle pas antrenmanı gibi oluyor.
2: Kanada uzun pas atayım.
3: Efsane.
4: GS parayı kullanın. EFT, havale, fast işlemlerine komisyon ödemeyin. Üst üste 5. şampiyonluk yolunda. Kazananlar Kulübü'nün bankacılık uygulaması. GS para.
5: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
6: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. Vade de bozulmuyor.
7: Finansal

0: özgürlük budur işte.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Zamanın izinde aslan. Bugünün ayrıca İstanbul'un en seçkin otel deneyimi. Letam İstanbul Karakur. Kuyo Collection by Hilton.
3: Bu devirde hangi banka herkese %43 getiri veriyor?
4: Bankan hadi ise veriyor. Bana da 5 milyon lirası olan Ali Bey'e de 5 bin lirası olan Ayşe Hanım'a

0: Fırsatları kaçırmayın. Fırsatları hemen sevdiklerinizle paylaşın. Birlikte almanın keyfini yaşayın. Bu çok iyi. Acele edin. Grup alışverişine başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
1: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
2: Çıkar. Çıkar da. Her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar. Dene, sana da çıkar. Denemesi bedava. Ocağa çıkar.
0: 25 binden fazla ürün çeşidiyle Hırdavat Dünyası burada. 18-21 Kasım tarihleri arasında 10. Uluslararası İstanbul Hırdavat Fuarı'ndayız.
3: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Böyle. Koto.

hayatı kesintisiz yaşamanız için gündüz güneşten ürettiği elektriği gece için bataryasında saklayan, kendi elektriğini üreten akıllı evler var artık. Aracınızı kapınızın önünde hızlı, ekonomik ve güvenle şarj edin.

CDS, bir kişi ya da kuruluşun kredi sahibinin karşılaşabileceği alacağın ödenmemesi riskini belirli bir bedel karşılığında üstlenmeyi kabul etmesinin bedelidir. Bu çerçevede bir anlamda kredi sigortası gibi çalışır.

Sabah Borsa İstanbul. Öğleden sonra Amerikan borsaları. Hisse denince BTC Türk Hisse. Hemen gel. Borsa İstanbul'da 0 komisyonla, Amerikan borsalarında ise 0,5 dolardan başlayan komisyonlarla yatırıma başla.

0: Fırsatları kaçırmayın. Fırsatları hemen sevdiklerinizle paylaşın. Birlikte almanın keyfini yaşayın. Bu çok iyi. Acele edin. Grup alışverişine başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
1: Böyle taşıyarak, evet, inşaat burası. Beraber yürüyoruz. Ben olmasam, gözünü seveyim hadi abi. Hancı karıştı. Düz. Ayağın. İki tane, evet.
2: Abiciğim.
1: Vay ustam. Beni çağırıyor. Korkmayın, buradayım.
2: Ne yapıyorsun böyle?
1: Ne yapalım? Biz bugüne kadar işleri hep böyle götürdük.
2: Oho, sen hangi devirde kaldın?

0: ısı, su, ses ve yangın yalıtımında yeni yatırımlarla durmadan ilerleme devri. Devir sadece Türkiye'de değil, dünyada da söz sahibi olma devri.
1: Devir bonus devri.
2: Devir bonus devri.
3: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.

0: Efendim paranın yönünden herkese merhaba. Melis Kobal ben. Birlikteyiz bugün de ve bir saat boyunca piyasaların, ekonominin gündemini konuşacağız. Önce başlıklara bakıyoruz, günlere çıkan haberlerine. Fon düzenlemesi mecliste Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Plan ve Bütçe Komisyonu'nda meclisin tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonları hakkında kanun teklifi görüşmelerine başlandı. Teklifin yasalaşmasının ardından 65 fondaki ara ödemelerin hızla tamamlanması bekleniyor. SPK'nın tasfiyesine karar verdiği 131 fonun ödemesi kamu bütçesinden değil, yalnızca fonun kendi mal varlığı ve sorumluların ödediği tutarlarla yapılacak. Yatırımcıların mağduriyetini önlemek için de 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılacak TERA, Pusula ve Hedef fonlarına. Fon çıkışları TL tercihini zayıflatmadı dedi. Bunlar Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın IMF Dünya Bankası'nın Bangkok'taki, Tayland'daki toplantılarında yaptığı sunumdan. Karahan, fon krizinden kaynaklanan finansal bulaşma risklerinin doğrudan alımlar ve likidite önlemleriyle sınırlandığını, fon çıkışlarına rağmen yerleşiklerin Türk lirası tercihinin güçlü kaldığını söyledi. Karahan, temel enflasyondaki gerilemeye rağmen beklentilerin hala ihtiyat gerektirdiğini belirterek sıkı para politikasının fiyat istikrarı sağlanana kadar korunacağı mesajını verdi. Küresel petrol talebi 2026'da 2.6 milyon varil düşecek diyor. Uluslararası Enerji Ajansı, İran krizinin yol açtığı arz kesintileri ve yüksek enerji fiyatları nedeniyle 2026 yılında petrol talebinde günlük 2.5 milyon varilden 2.6 milyon varile yükseltti Uluslararası Enerji Ajansı düşüş beklentisini. Ve Rusya'dan bir açıklama. Rusya'nın Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Dmitriyev'den, Amerika Birleşik Devletleri ile işbirliği dizel anlaşmasıyla sınırlı kalmayacak diyor. Yeni yatırım fırsatlarının da değerlendirileceğini açıkladı Rusya. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna'ya istihbarat desteğini kesebileceği açıklaması da Amerikan yönetiminin ajanslara verdiği açıklamalardan. Trump, Ukrayna'ya yardım ettiklerini söylerken olası bir kesintinin Rusya topraklarındaki hedeflere yönelik saldırılarla sınırlı tutulmasını önerdi. Piyasalar Amerika Birleşik Devletleri'ndeki enflasyon verisine odaklandı. Veriyi saat 15.30'da karşılıyor olacağız. Bakalım orada bir yükseliş beklentisi var. Ağustos'taki yıllık 3.4'ten 3.6'ya yükselmesi bekleniyor verinin. Çekirdekte de 2.4'ten 2.5'a bir yükseliş beklentisi var. Nasıl bir veri gelecek yayında da size aktarmış olacağız ve de konuklarımıza tabii ki değerlendireceğiz diyerek buradan dönelim BIST yüz endeksinin performansına. Şu anda 0.34'lük bir geri çekilme, 12.209'dayız. En yüksek 12.233, en düşük 12.135 oldu bugün. Bankacılık 0.51, sanayi 0.29, turizm 2.78, teknoloji 0.67, spor 0.60, geride gayrimenkul negatif yatay. Sigortacılık 0.88, kimya 1.04 yukarıda, inşaat 0.97, bilişim 0.67, madencilik 2.33, gıda 1.74 geride. En çok artanlarda Anadolu Hayat 4.12, Akfen Yenilenebilir Enerji 2.37, Tüpraş 2.27, Şok Marketler 1.81, Fenerbahçe 1.68 yukarıda. Azalanlara gidelim. Bin Yatırımlar Holding şu anda 9.96 geride. Tekfen 7.5, Tab Gıda 3.92, CV Mühendislik 3.47 ve Coca-Cola içecekte de 3.35'lik bir geri çekilme olduğunu takip ediyoruz. Ons altında da 4.144 şu anda seviyemiz. Orada da 0.40'lık bir geri çekilme var. Günün en yükseği 4.165 oldu. En düşük de 4.137. Ve enerji tarafında petrol fiyatlarında şu anda seviyemiz 106.31, 0.59 yukarıdayız. Petrol tarafı ham petrol 95.96'da, orada da 1.93'lük bir yukarı yönlü hareket var. Doğalgazda ise şu anda seviyemiz 3.25, 0.88'lik bir geri çekilme olduğunu takip ediyoruz orada diyerek buradan döneceğiz. Serkan Gönençler bizimle birlikte, Gedik Yatırım baş ekonomisti, kendisiyle piyasalardaki son durumu ve de Gedik Yatırım'ın son strateji raporunu değerlendiriyor olacağız. Öncelikle hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk. Yayınlar diliyorum.
0: Şimdi tabii son raporda öncelikle başlıktan başlayalım. 35. yılınız kutlu olsun bu arada. 2027'yi beklerken kaliteye yöneliş demişsiniz. Şimdi başlıkta kaliteye yöneliş derken tam olarak buna ne kastedildi?
1: Evet, burada kastettiğimiz aslında bu son geri çekilmelerle birlikte fon piyasasındaki bu gelişmelerin yansımalarıyla birlikte önemli bir geri çekilme oldu. Özellikle büyük hisselerde hani BIST 30, BIST 50 diye tabir edeceğimiz, hatta biraz daha daraltırsak biz bunu en likit BIST 10 hissesi artı bankaları kattığımız zaman buralarda ciddi potansiyeller oluştuğunu görüyoruz. Değerleme olarak cazip durumlara geldiklerini görüyoruz. Dolayısıyla hani son bir senelik, belki bir buçuk senelik dönemde, hani son bir ay öncesine kadar konuşursak BIST 100 dışı hisseler belki sürüklüyordu endeksi, BIST 30 tarafı daha geri kalıyordu. Hani büyük işlem hacimli ya da büyük piyasa değerli hisseler. Ama önümüzdeki süreçte bu biraz da fon piyasasına ilişkin belirsizlikle ortadan kalktıktan sonra ciddi potansiyelin daha büyük ölçekli şirketlerde olacağını düşündüğümüz için böyle bir başlık kullanmayı seçtik, kaliteye yöneliş diye. Yani hikayesi böyle başlıyoruz.
0: Şimdi o zaman öncelikle bir global ekonomi tarafından başlayalım, sonra gelelim Türkiye ekonomisi tarafına. Şimdi diyorsunuz ki raporda enerji arzındaki aksaklıklar en azından Amerikan seçimlerine kadar sürecek ve de 2027'nin yönünü Amerikan seçim sonuçları belirleyebilir. Şimdi bunu biraz altını açalım, yani dolduralım daha doğrusu. Enerji arzındaki aksaklıklar Amerikan seçimlerine kadar sürecek derken, tabii oradaki senaryolarda Trump'ın gerek Kongre'yi gerek Senato'yu kaybedecek olması senaryosu daha fazla öne çıkıyor. Ne dersiniz? Bu noktada tabii petrol fiyatlarının gidişatına dair de sizin tahminler ne yönde oldu?
1: Zaten bizim makro tarafı, bizim piyasaları, hani enflasyon, büyüme, oradan Merkez Bankası faizleri nasıl gelecek konuşabilmek için bir global arka planı daha fazla konuşmak gerekiyor. Yani geçmiş yıllardan daha fazla konuşmak gerekiyor. Bu nedenle malum petrol fiyatları ne olacak ve son dönemde hızla yükselmiş olan tahvil faizleri ne olacak? Bunlar çünkü belirleyici. Bunlar içinde Amerika ara seçiminin belirleyici, ana belirleyici olabileceğini düşünüyoruz. Hem petrol fiyatları hem tahvil faizleri için. Çünkü gözüküyor, siz de söylediğiniz şimdi, temsilciler meclisi demokratlara geçecek gibi gözüküyor. Yani %95, hatta %100'e yaklaşan ihtimalle demokratlara geçeceğini gösteriyor anketler. Gene aynı anketler son dönemde senatoyu kaybetme riskinin de arttığını gösteriyor. %60'lara varan, hatta 60'lara ihtimalle Cumhuriyet

0: Geçen senato ile kaybedebileceğini söylüyor. Dolayısıyla şu anda öyle bir bölünmüş kongre senaryosu öne çıkıyor. Yani yönetim Trump ama kongre tarafı demokratlar değil, bir süreç. Hani geçmişe de baktığınızda bu bölünmüş kongreler daha ılımlı makro senaryoların, daha ılımlı piyasaların piyasaları beraberinde getirdiğini de görüyoruz. Hani bir uzlaşma olması, hani savaşın daha da tırmandırılmaması adına, yani Trump'ın eli zayıflayacağı, savaşın daha tırmandırılmaması ve de savaşın sönümlenmesi ve petrol fiyatlarında 100 dolar seviyelerinden en azından 80-90 dolarlara geri dönüş için bir alan açabilir. Yani bir daha olumlu zemin olabilir gibi görüyoruz. Yani sen sonuçlarda bunu daha önce çıkartıyor bölünmüş kongreyi. Dolayısıyla baş senaryomuzu bu çerçeve üzerinde oturtuyoruz. Yani risk senaryosu var tabii ki. Yani risk senaryosu, bunu geçmiş yayınlarda da dile getirdim. Eğer 100 dolarlı ki savaş uzarsa, 2020 ile sarkarsa artık 100 değil 120-130 dolarları da konuşuruz diye bekliyorum. Yani 100-120-130 dolar petrol fiyatlarına eğer 2020'de konuşacak olursak, o noktada tahvil faizleri şu an 5-25-30 liraya kadar çıkmış, örneğin 10 yıllık tahvil faizleri Amerikan. Ve 5,5-6'ya gitmesi, bu 5,5-6'ya gitmesi demek sadece enflasyon risklerinin ortaya çıkması demek değil. Ya da petrolün 120-130'lara gitmesi sadece enflasyon risklerinin ortaya çıkması değil. Tahvil faizleri üzerinden büyümenin ani duruşu beraberinde getireceği için, yani stagflasyon senaryo bambaşka fiyatlamaları getirir. Bu risk senaryosu, ama dediğim gibi biz baz senaryoda Amerikan seçimleri sonrasında bir uzlaşı olmasıyla petrol fiyatlarının 80-90 dolara gerilediği bir çerçeveyi baz alıyoruz ve Türkiye ilişkin makro tahminlerimizi ve senaryomuzu hisse senedi stratejimizde bu ana senaryo, baz senaryo çerçevesinde oluşturuyoruz.
1: Evet. Şimdi bu arada biraz hani rakamsal olarak da sizin tahminlerinize değinelim. Çünkü sizin Temmuz raporunda petrol fiyatlarının 70 dolar civarında dengelendiği bir patika öngörünüz var. Fakat tabii üst üste farklı gelişmeler de oldu ve böyle bir gerçekleşme olamadı. Şimdi temel senaryodaki petrol fiyatları beklentiniz nedir? Çünkü tabii gündem maddelerimiz de arttı bu süreç içerisinde. Başta bu küresel tahvil faizlerinin geldiği durum, işte yapay zekanın durumuna yönelik soru işaretlerinin daha da artması gibi gibi ve Avrupa'nın da tabii mevcut borç krizi noktasında daha fazla etkilenme ihtimali. Ne dersiniz? Şu anki tablodaki tahminleriniz ne yönde?
0: Tabii yani Mart'tan itibaren petrol fiyatlarını konuşuyoruz ve tüm, yani sadece biz değil, tüm kurumlar, uluslararası kuruluşlar bu senaryoları konuşuyor. Yani Temmuz raporunda yani yüksek petrol fiyatları kimsenin işine gelmeyeceği için bir uzlaşı olacağını ve petrol fiyatlarının o yeniden Haziran ayında gördüğümüz seviyelere gerileyebileceğini, hani bunu daha yüksek ihtimal gördüğümüzü ifade etmiştik, onu baz almış. Fakat şimdi geldiğimiz noktada bu gerçekleşmedi. Ve son bir iki aydır da ben yine yayınlara katıldığımda bu Kasım seçimlerine kadar petrol fiyatlarına gerileme olmasa zor gözüküyor. Yani İran stratejisini Trump'ı zayıflatmak üzerine kurgulamış durumda. Trump, yani daha doğrusu Cumhuriyetçileri zayıflatmak. Ondan sonra seçimlerden sonra daha eli güçlü bir uzlaşma süreci olur düşüncesi var İran'da. Bu açıdan hani seçimlere kadar, ki seçimlere de artık çok kısa bir zaman kaldı, bir aydan kısa bir zaman kaldı. O döneme kadar hani bu petrol fiyatları bu seviyede kalacak gibi gözüküyor. Ama seçim sonuçları, dediğim gibi bölünmüş kongre gibi bir senaryo olması durumunda, o uzlaşmalar için daha ılımlı bir zemin hazırlayacağından tekrar baz senaryomuzu, o konuştuğumuz en azından 80 dolar civarı seviyelerde dengelenmesi petrolün olası olabilir. Yani bize kısa vadede yine yüksek petrol fiyatlarının devam etmesi, ama sonrasında bu Kasım seçimlerinden sonra hemen olmasa da 2027 yılı içinde önce 80-90 dolarlar, sonra belki 80 doların altı seviyelerde dengelenmesi mümkün olabilir petrol fiyatlarının. Ama dediğim gibi çok da kırılgan bir süreçten geçiyoruz. Yani 100 dolar, 120 dolar senaryoları da onların ihtimalleri de Hiç az değil. Bunu da belirtmek lazım. Hani dediğim gibi bas senaryoyu Rus daha yüksek ihtimal olarak gördüğünüz uzlaşma ile birlikte petrol fiyatlarında bir miktar geri çekilme 2027 için biraz daha öne çıkan senaryo gibi duruyor.
1: Da yine sizin dikkat çektiğiniz noktalardan biri de bas senaryonuzda burada doğal gaz sevkiyatında petrolün aksine kesinti sürdüğü için TTF fiyatları üzerinde baskının daha belirgin olduğu ve rafinerilerin tam kapasiteyle çalışmaması nedeniyle dizel ve jet yakıtı marjlarındaki normalleşmenin de daha uzun süreceği beklentisi. Şimdi bugün Uluslararası Enerji Ajansı'nın bir raporu vardı genel görünüme dair ve orada da özellikle dizel yakıt tarafına ilişkin krize dair vurgular vardı. Yönetmenimizden rica edelim. Hemen onu da aktaralım ve ben hani konuya dair sizin bu Uluslararası Enerji Ajansı'nın da yorumunu ekleyerek bir değerlendirmenizi alayım. Çünkü Uluslararası Enerji Ajansı bir dizel krizi uyarısında bulunuyor. Düşük talebe rağmen kısıtlı distilat arzının 2020'ye kadar sürmesi muhtemel. Motorin piyasası dengesi 2027'ye kadar sıkı kalmaya devam edecek. Bu arada Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri arasında dizel konusunun dizelin ihracatına dair Rusya'dan bir taslak üzerinde çalışıldığına dair de haberler gördük. Onu da aktarmış olalım. Ve de Amerika Birleşik Devletleri ile işbirliği dizel anlaşmasıyla sınırlı kalmayacak diyor Rusya tarafından da gelen açıklama. Ne dersiniz? Sanki bu dizel ve jet yakıtı konusu bizim yakın vadede çok konuşacağımız bir konu gibi.
0: Evet, yani dizel, jet yakıtı ve doğal gaz tarafı da sıkıntı daha fazla. Çünkü aslına bakarsanız evet Hürmüz'den geçişler yok denecek seviyede. Ama alternatif rotalar geliştirildi. Yani Orta Doğu bölgesinden petrol ihracatı savaş öncesi seviyelerin %80'ine gelmiş durumda. Alternatif rotalar kullanıldığı için. Ya petrol fiyatları neden hala o zaman 100 dolarda diyecek olursanız tabii bunun sürdürülebilirliğine ilişkin endişeler devam ediyor. İşte Kızıldeniz üzerinden özellikle bu Husi saldırıları dönem dönem orada aksamalar oluyor. Dolayısıyla petrol fiyatları yüksek kalıyor. Dediğim gibi petrol fiyatları hani ama %75-80'ine kadar savaş öncesi seviyelerine ulaşmış durumda. Doğal gazda durum öyle değil. İşte Katar tarafından Avrupa'ya sevkiyatlar halen durma noktasında. Dolayısıyla Avrupa'da bu kış ayları da yaklaşmışken hem stoklar minimum seviyelerde yani kışa hazırlıksız durumda. Yani alternatif şeylerden ulaşmaya çalışıyor Avrupa doğalgaza. Bu da şeyi doğalgaz fiyatlarını işte TTF'i baskılıyor. Yani TTF'teki artış petroldeki artıştan çok çok daha fazla, özellikle Avrupa için daha büyük problem Amerika'dan ziyade. Diğer taraftan yine marjlarda rafineler tam çalışamıyor. Husi saldırıları rafineler üzerine. Rusya ile Amerika arasında bir evet görüşmeler var ama hala o da tam rahatlatmış değil durumu. Dolayısıyla dizel ve jet yakıt tarafı da bu crack marjinler, onlar da çok yüksek seviyelerde, %100 dolara yakın seviyede kalmaya devam ediyor. Zaman zaman düşse de halen yani 100 dolara yakın seviyelerde seyrediyor diyelim. Yani dolayısıyla hani petrol önümüzdeki süreçte petrol gerilese de bu doğal gaz ve jet yakıt tarafı biraz daha gecikmeli buna intibak edecek gibi. Biraz daha orada uzun sürecek şey fiyatları. Yine Uluslararası Enerji Ajansı'nın şeyinden gidecek olursak, Uluslararası Enerji hani bir hani haberinize geçtiniz biraz önce ben bağlanmadan. Talebin daralması, düşmesini bekliyor. Yani petrol talebinin düşmesini bekliyoruz ilk sene. Hani bu petrol fiyatları için destek, aşağı yönlü destekleyici bir olabilir mi diye düşünebilir ama şöyle bir durum var tabii. Şimdi kaçıncı aydı Mart'tan hani Haziran'da bir uzlaşma oldu. Temmuz'dan sonra tekrar 3 ay. Hani stoklar kullanılıyor bu dönemde tabii. Arz eksildiği için, ihracat olmadığı için. Çok ciddi arz da eksildi bir yandan. Dolayısıyla hani talep azalsa bile ülkeler bir yandan bu eksilen stokları yerine koyması da gerekecek. Bu da hani çok hızlı bir düşüşü engelleyecek unsurlardan biri. Yani dolayısıyla o yüzden hani kademeli bir düşüş göreceğiz dedim. Savaş sönümlense, uzlaşma olsa bile önce belki 80-90 dolarlar, sonra 70-75 ya da 75-80 dolarlar olabilecek demin nedenlerden biri de buydu. Hani stoklar ciddi anlamda kullanıldığı için ki bu zaten stokların kullanılması da petrol fiyatlarının daha işte %30-%40'lara gitmemesinin önüne unsurlardan biriydi. Dolayısıyla stokların da yerine konacak olması petrol fiyatlarındaki düşüşün de daha kademeli olmasını getirecektir.
1: Bu arada beklentilerinizi de alalım FED'e dair. Tabii bugünkü enflasyon rakamı da kritik olacak piyasalar tarafında ama ne dersiniz? Sizin baz senaryonuzdaki FED ne yapabilir?
0: Yani baz senaryomuzda yine son FOMC toplantısı ama öncesinde ben FED'in FED Başkanı Kevin Warsh'un Jackson Hole konuşmasını öne çıkartıyorum. O ikisi FED'deki bu politika dönüşümünü net bir şekilde ortaya koydu. Öncelik artık enflasyon. Dolayısıyla hani bundan sonra FED'in FOMC.noktasal grafikler döngülendiği üzere en az iki faiz artışı olacaktır. Hani bu belki Ekim'de olmayabilir, beklentiler orada azalmış durumda ama bu beklentiler çok hızlı değişiyor. Yani Eylül'de faiz artışı yapılmadan önce Eylül'e ilişkin faiz beklentileri bir ara %10-15'lere düşmüştü. Ondan sonra ardı ardına gelen kötü veriler sonrası %90'lara çıktı. Sonra faiz artışı gördük. Bir toplantı sonrası Ekim'e ilişkin beklentiler gene %70-80'lerdeydi. Sonra son dönemde gelen işte FED üyelerinden gelen açıklamalarla bu yine %10'lara düştüğünü görüyoruz. Dolayısıyla bugün gelecek veri o beklentilerin şekillenmesi açısından önemli. Hani bugün yüksek gelecek veri tekrar Ekim beklentilerini, Ekim'de faiz artışı beklentilerini potaya sokabilir de. Ilımlı gelebilecek veri Ekim ihtimali daha da düşürecektir. Ama ben Aralık ve sonraki yani 2027'nin ilk çeyreği içinde iki faiz artışı daha olabilir diye bir senaryomuz var. Baz senaryo da öyle. Risk senaryosu olursa ne olur onu şey yapalım. Hani risk senaryosu dediğimde petrol fiyatlarının 2027 yılları 100 doların üzerinde kalması senaryosunda. Bu tabii akla hemen şeyi getirecektir. FED 2 değil de 3-4-5 faiz artışı yapar mı? Diye akla getiriyor tabii ama hani o noktada çok öyle o gelişeceği noktasında ben emin değilim. Çünkü yüksek petrol fiyatları demek 2027 yılında tahvil faizlerinin bugün 5-25-30'da olan Amerikan 10 yıllıklarının örneği. Tabii diğer şeyler de buna paralel değişecektir. Diğer ülke tahvil faizleri. İşte bu 10 yıllıklarının 5-25-30 değil belki 5,5-6'ya gitmesi demek. Petrol fiyatlarının 2027'de de 100-120 dolarda kalması. Bu durumda hani büyümeyi de bu sefer konuşuyor olacağız. Yani büyümede bir ani duruş görebiliriz bu senaryoda. Dolayısıyla hani petrol 120-130'lara gitmesi FED'in daha fazla faiz arttırması değil. Bir stagflasyon senaryosu fiyatlamasıyla bir resesyon ya da fiyatlamasıyla hani daha olumsuz fiyatlamaya gidebilir ilk etapta. Dolayısıyla risk senaryosu biraz daha hem enflasyonu hem de büyümedeki yavaşlamayı daha fazla konuştuğumuz bir durum olabilir. Ama dediğim gibi baz senaryomuzda petrol fiyatlarındaki geri çekilme ile birlikte o miktar enflasyon riskleri azaltacağından iki faiz artışı ile yetinmesi gibi bir durum olabilir FED'in.
1: Şimdi içeriye geçelim. Türkiye'ye dair beklentilerinize. Şimdi öncelikle Merkez Bankası'ndan ne bekliyorsunuz? İndirimlere gider mi? Ekim'de başlar mı? Nedir oradaki sizin beklentiler?
0: Tabii global tarafı uzun konuştuk ama gerekliydi dediğim gibi. Çünkü bu ana çerçeve dahilinde biz senaryoyu Türkiye ilişkin beklentilerimizi oluşturuyoruz. Bu global ılımlı diyebileceğim arka plan çerçevesinde Merkez Bankası hani Ekim bundan bağımsız olarak konuşuyorum Ekim'i. Ekim için zaten hani Merkez Bankası faiz indirme niyetini bence ortaya koydu son Eylül toplantısıyla birlikte. Orada daha büyümedeki yavaşlamayı öne çıkarmıştı. Son Eylül enflasyonun beklentilerin altında gelmesi orada bir Merkez Bankası'na destek veriyor. Büyümede yavaşlamayı son dönemde görüyoruz zaten fon tasfiye sürecinden bağımsız olarak. İç talep tarafında işte tüketim malı ithalatı olsun, otomobil beyaz satışı olsun bir yavaşlama var. Kredi kartı harcamalar tarafında da bir yavaşlama var. tüketim tarafında bir yavaşlama ve son eylül enflasyonun beklentilerinin altta gelmesiyle birlikte bir Ekim'de 100 bas puan faiz indirim beklentimiz bulunuyor. Bu aralıkta da yüzde sürebilir. Daha çok 2027 konuşacak olursak, biraz önce çizdiğimiz o makro global arka plan çerçevesinde bir baz etkisi yardımcı olabilir. Petrol fiyatları 80 dolarlarda şekillendiği bir durumda. Çünkü geçen yani bu yılın ilk yarısı petrol fiyatlarının 60'lardan 65'lerden 90'a %'e gittiği bir durum ve onun yansımalarını gördük. Önümüzdeki dönemde petrol fiyatlarının miktar geri çekilme olursa buradan bir baz etkisi yardım olacak. Dolayısıyla enflasyonda hızlı bir düşüş. Orada 5-6 ay içinde yani 2020'nin ilk yarısında 5-6 puanlık bir düşüş olabilir aslında enflasyonda. Bu asıl Merkez Bankası'na alan açacaktır. 2027'nin ilk yarısında biz faiz indirimini görebiliriz. Ama dediğim gibi bunun için bize petrol tarafının biraz daha yardımcı olması gerekiyor. Yani petrol diyelim ki siz dediğim gibi 80 liraya düşmedi, 100'de kaldı. O durumda 2027 ilk yarı sonunda oluşacak enflasyon 24-25'ler değil belki 27-28'ler olacağından bu tabii daha yavaş faiz indirimi anlamına gelir ama çizdiğimiz ana senaryoda 80 dolar civarı petrol dengelenmesiyle birlikte enflasyonun 24-25'lere gidebileceğini bu durumda da politika faizin işte sene sonu 35 varsayarsak 35'ten 30'a doğru ilk yarı sonuna kadar düşebileceğini öngörüyoruz. Ondan sonra sene sonu içinde kabaca 28-29 gibi yerlerde oluşur diye görüyoruz. Yani asıl faiz indirimlerini biz ilk yarıda görmeyi bekliyoruz. Ondan sonra enflasyon düşüşü biraz daha yavaşlayacağı için yılın ikinci yarısında ona paralel daha yavaş bir faiz indirim süreci olur diye öngörüyoruz. Yani bugünden 2027'nin resmini çizdiğimizde gördüğümüz tablo bu açıkçası.
1: Evet. Şimdi 2027'nin ilk yarısında 5-6 puanlık ek indirim yapılmasını bekliyoruz. Yorumunuz var. Diğer taraftan büyümede de tahminlerinizi 2026 için geri çektiniz biraz. Şimdi o neden? Onu da biraz açalım. Çünkü bu iç talepteki yavaşlamaya dayandırıyorsunuz ağırlıklı olarak.
0: Evet evet, biraz önce de söylediğim parametreler aslında hani iç talepte bir yavaşlama görüyoruz ki biz 2.7 değildik yani piyasanın altında görüyorduk büyümeyi, piyasa halen 3'lerin üstünde görüyor ama benim gördüğüm ilk yarıda büyüme 2.5 iken ikinci yarıda da 3. çeyrekte bir tarımın desteği olacak yani tarımdan ciddi bir destek alacağız. Hani onun oradan gelecek desteğin büyüklüğü bir miktar tüketimdeki iç talepteki yavaşlamayı sınırlayabilir ama tarıma hariç tutarsak işte kredi kartı harcamaları yavaşlaması, vergi tarafında vergi gelirlerindeki KDV ve ÖTV'de yavaşlama, beyaz eşya ve şeyde otomobil satışlarında bu yavaşlamayı net bir şekilde görüyoruz. Özellikle otomobil Eylül'de otomobil satışları çok yavaşladığını görüyoruz. Tüketim malı ithalatı yine bir başka bir yavaşlama göstergesi. Tüm bunları koyduğumuzda bir de üstüne şimdi fon tasfiye sürecinin hep sorulan sorulardan biri bu tüketimi nasıl etkileyebilir? Tabii burada nakde erişimde gecikmeler olduğu için şimdi o da bir miktar tüketimi aşağı çekecek ama biz hani ödemelerin başlamasıyla birlikte buradaki etkinin daha sınırlı kalmasını bekliyoruz. Hani özellikle bunları toparladığında yılın ikinci yarısında ben 2.5 civarı bir büyüme olabilir gibi görüyorum. Yani 3. ve 4. çeyrek ortalaması olarak. Dolayısıyla hani tüm yıl büyümesi 2.5'larda ortaya çıkıyor. Hani 2027'ye geçtiğimizde de yine kademeli bir faiz indirimi öngördüğümüz yani 5-6 puan düşebilir dedim ama bu enflasyona paralel bir düşüş gene. Enflasyon izin verirse bu olacaktır. Yani onu da ifade ettim. Gene büyümenin kredi sınırlamanın da devam etmesini bekleriz. Gene 2'ler civarında, 2.5'ler civarında bir büyüme olabilir. 2027'nin ilk yarısı. Yani 2027'nin ikinci yarısı biraz daha güçlü büyüme olabilir diye bekliyor. Çünkü o dönemde artık hani seçimler 2028'de kalacak olsa bile o dönemde bir miktar seçim harcamaları çok şiddetli 2023'teki ölçek 2023 yılında ölçeğinde olmasa da OVP'nin ima ettiği üzere sınırlı bir destek gelecektir oradan büyüme üzerine diye düşünüyoruz.
1: Şimdi buradan geçelim cari açık noktasındaki beklentilerinize. Orada bir değişiklik var mı bir önceki rapora göre?
0: Son bir cümle büyümeyle ilgili daha söylemek istiyorum aslında. Hani orada biraz önce yarım kaldı.
1: Fon kısmı mı?
0: Yok. Büyümeyle ilgili 2027 büyümesini destekleyecek ikinci ya da unsurlardan biri de seçim öncesi bir öne çekilen talep durumu oluyor bizde. Bir talebin öne çekilmesi yani mali ve parasal gevşeme noktası çok fazla, dediğim gibi gevşeme öngörmesek de şirketlerin yatırımlarını öne çekmesi, hane halkında tüketim talebini öne çekmesiyle ikinci yarısında yılın, gelecek yılın ikinci yarısında daha güçlü bir büyüme olabilir. Ama hani ortalamada baktığımızda yine 3-3,5'lar seviyesi bir büyüme öngörüyoruz geçen seneye. Bu tabii cari açık tarafını da şekillendiriyor. Orada cari bu tüketim talebinin düşüyor olması tüketim malı ithalatı tarafında orayı baskılıyor. O cari açık tarafında bize en azından petrol fiyatları, enerji ithalindeki artışı dengelerimize yardımcı oluyor. İhracat görece güçlü gidiyor. Hani küresel talep zayıflıyor olsa da, zayıflayacak olsa da ihracat tarafı nispeten görece güçlü gidiyor. Dolayısıyla hani cari açık tarafında gördüğümüz savaş sonrasında konuştuğumuz seviyelerin altında kapatacağız gibi duruyor. Yani savaş sonrasında 100 dolar petrol senaryosunda 55-60 milyar dolara kadar gidebilecek bir cari açık görüyorduk. Ama son dönemde yani artan bu ihracat potansiyelimiz sayesinde bir de altın ithalatındaki orada son 3-4 aydır o tarafın da zayıfladığını, altın ithalatının geri çekildiğini görüyoruz. Oradan da ciddi bir yardım alıyoruz. Dolayısıyla hani 50 milyar dolardan 45 milyar dolara doğru revize ettik. Yani bunun 1-2 milyar dolar üzerinde belki olabilir ama hani 50 dediğim gibi savaş ilk aşamalarında eğer 100 dolar petrol senaryosunda biz 55-60 milyar dolara gidebilir konuşuyorduk. Yani bu son o dönemden beri bugüne geldiğimizde işte altın tarafından gelen yardım, tüketim ithalatının, tüketim malı ithalatının tüketim gerilediği için düşüyor olması, ihracatın yine görece güçlü kalması, bunlar yardımcı oldu. Bir miktar daha ılımlı bir tablo var. Yani %45 milyar dolar yine geçen seneye göre ciddi bir artışı işaret ediyor olsa da Mart-Nisan ayına göre daha ılımlı bir tabloya işaret ediyor.
1: Tarafı için ne dersiniz?
0: Pardon, gelmedi ses.
1: Kur tarafı için ne dersiniz? Bu arada hemen şunu söylememiz gerekiyor. Veri geldi. Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon verisini bekliyorduk malum. Eylül'de yıllık artış 3.7 oldu. 3.6'lık bir artış vardı. Evet. Beklentisi vardı. Yıllık olarak TÜFE'de Amerika Birleşik Devletleri'nde. Tabii bugünün kritik verisi. Merakla bekliyorduk veriyi. Şimdi öncelikle ben hemen veri gelmişken bir yorumunuzu alayım.
0: Çekirdek tarafı da görebiliyorsak aslında daha net bir yorum yapabiliriz. O çekirdek hani enerji dışı bakmak evet, biraz daha şey olacak. Ama hani beklentinin dediğiniz gibi miktar üzerinde 3.6 gitmesi bekleniyordu. Aylık %0.6 gelmiş. Çekirdekte 0.2 bekleniyordu diye hatırlıyorum. Hani biraz daha çekirdek daha belirleyici olacaktır ama hani yayın içinde de belirttim. Bu veri akışları faiz artışına ilişkin beklentileri fazlasıyla etkileyebiliyor. Bu detaylarına göre bir miktar Ekim ayında tekrar faiz artışı olur beklentileri gündeme getirebilir. Ama hani şu an net bir yorum yapmak için çok detayları görmeden de erken bu yorum yapmak için ama şu bir gerçek ki işte bu beklentiler veri akışlarında faiz artış beklentileri çok hızlı bir şekilde etkileniyor. Yani bu veri akışına göre bir anda %10-15'e düşmüş faiz artışının beklentileri %80-90'lara çıkabiliyor. Yani bu açıdan çekirdek 2.6 doğru mu gördüm? Çekirdek de galiba bir miktar beklentinin üstünde gelmiş. Alt yazıyı doğru gördümse. Bu durumda hani biraz daha Ekim'e ilişkin tekrar potaya girmesi, Ekim'de faiz artışı beklentilerin yükselmesi olası gözüküyor. Eğer çekirdek enflasyonu doğru gördümse özellikle böyle ilk gördüğüm detayları çok görmeden yapabileceğim yorum bu şu aşamada.
1: Diyoruz sevgili Serkan Gönençler, size de kolaylıklar diliyoruz, görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere, yayınlar.
1: Teşekkürler. Ve buradan dönüyoruz. İş Portföy Baş Stratejisti İrem Talas da bizimle birlikte. İrem Hanım, hoş geldiniz.
2: Merhaba, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ederiz. Şimdi tabii merakla beklenen bugünün enflasyon verisiydi. Beklentilerin üzerinde gelen gerek manşet enflasyon gerek çekirdek enflasyon. Şimdi öncelikle 3.7 yıllıkta manşette, 2.6 çekirdekte yıllık. Nedir ilk değerlendirmeniz?
2: Evet, az önce de belirtildiği gibi yani yüksek. Zaten enerji fiyatları kaynaklı artış bekleniyordu o tarafta. Çünkü petrol fiyat artışı, işte diğer rafine ürünlerde de yani %9'un üzerinde artış var burada gördüğümüz aylık bazda Eylül'de. Bunun manşeti %3,6'lara getirmesi bekleniyordu. Bazı kuruluşlar 3,7 bekliyordu. Dolayısıyla hani burası çok yüksek değil. Ama çekirdekte gerçekten iyi bir beklenti vardı. Yani aylık %0,2'nin de biraz altına gelen beklentiler vardı ki bu yani yıllık %2 hedefiyle aslında uyumlu rakamlar bekleniyordu. O tarafta yüksek geldiğini görüyoruz. Aylık rakam %0,3 diye görüyorum. O da 2,4 olan çekirdek rakamı 2,6'ya getirmiş vaziyette. Bu tabii olumlu olmadı. Şimdi önümüzdeki günlerde üfe enflasyonu da gelecek ve bunlar Fed'in kararı öncesinde göreceği rakamlar olacak. PCE enflasyonu ancak karar sonrasında gelecek diye hatırlıyorum. O açıdan hani orada %3'lük bir rakam vardı. Aslında piyasanın da beklentilerinden iyiydi. Teknik bir ayarlama da söz konusuydu. Şimdi tabii bunun yarattığı olumlu havayı bir miktar silecektir buradaki gelişmeler. Tabii yani eğilimleri de ayrıca alt detaylara daha teknik şekilde yaklaşıp bakmak lazım. Ama ilk manşet etkisi çok olumlu değil verinin. Bu tabii yani %24-%25'lere çıkmıştı Ekim ayında faiz arttırabilir Fed beklentisi. Onu biraz daha olasılığını yükseltir. Ama yine de hala Ekim ayında bir faiz artışı hani çok şiddetli fiyatlanmaz diye düşünüyorum. Tabii bu biraz da Fed yetkililerini yönlendirmelerine bağlı. Yani toplantı öncesindeki sessiz dönem öncesinde şu ana kadar olan açıklamalar daha dengeliydi. Hani bir faiz artırımı daha yapılır bu sene ama hani hemen yapılmaz gibi bir yönlendirme vardı. Buradaki söylemler değişecek mi? Onu takip edeceğiz ama hani benim beklentim aralığa kadar beklemek isteyebileceği yönünde Fed'in faiz artırmak için. Yani Kasım ara seçimlerine gidilirken bir faiz artışı hani takip eden dönemdeki belirsizlikler açısından çok istenmeyebilir.
1: Evet. Şimdi bu arada ne bekliyorsunuz 2027 yılında da? Çünkü şöyle bir şey. Şimdi bu seçimlerle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nde hani orada Trump'ın kazanmasına pek ihtimal verilmiyor açıkçası ve genelde anketlerde de kendisi zaten geldiği süreden bu yana ikinci yönetim zamanındaki en düşük şu anda desteğe sahip. Diğer taraftan da işte gerek Kongre'de gerek Senato'da da kaybedeceği ifade ediliyor. Kendisinin yine sert yorumları var. İşte bu seçimler bittikten sonra bölgeye, Orta Doğu'ya zaten bir yığınak yapmıştı ve de işte daha sert saldırabileceğine yönelik İran'a. Tabii bunlar hep enerji tarafında da fiyatları yüksek tutan unsurlar. 2027 için hani beklentileriniz ne yönde? Çünkü açıklamalar görüyoruz. Mesela Williams'tan gelmişti son açıklama. Fed'den bugün yine dikkat çekilen açıklamalardan biriydi. 2027'de ben bir faiz artışı beklemiyorum dedi kendisi.
2: Evet, orada aslında Fed Para Politikası Kurulu'nun Eylül ayında yayınlanan çeyreklik bazdaki uzun vadeli projeksiyonlarında medyan tahmini aslında yeniledi. Orada hatırlamak gerekirse bu sene bir tane faiz artışı, arkasından da 2027'de sabit tutulacak bir politika faizini işaret ediyordu. Oradaki medyan görüşü tekrarladı ama tabii piyasa hani bu bilgiye haiz olmasına rağmen aslında fiyatlamalara bunu yansıtmıyordu. Bu sene bir tane faiz artışı, arkasından iki tane de gelecek sene, birincisi birinci çeyrek, ikincisi ikinci çeyrekte olmak üzere faiz artışı, yani toplam 75 bas puandan faiz artışı beklentisini yansıtıyordu. Yani Williams'ın açıklamaları tabii ki piyasa açısından dengeli ama bu veri sonrasında hani piyasa sadece bir tane faiz artışıyla yetinir mi fiyatlamalarda, benim açımdan soru işareti. Çünkü sizin de belirttiğiniz gibi enerji fiyatlarında oynaklık yukarı yönlü seyretmeye devam ediyor. Yani orada 100 doların üzerinde, 105 doların üzerine hareketleri takip ediyoruz. Çünkü sadece İran ve ABD arasında değil, Suudi Arabistan'a da doğru genişleyen bir cephe söz konusu gibi ve o tarafta yani tedarik zincirlerinde ciddi aksamalar var. İşte dizelde özellikle, yani rafine ürünlerde de tedarikinde ciddi anlamda sıkıntılar olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla enflasyonist riskler daha yüksek seyredecek gibi. Şimdi IMF'in de raporu açıklandı. Küresel ekonomik görünüm raporu. O tarafta anladığımız kadarıyla hani Mart 2027'den itibaren kademeli bir normalleşme, Eylül

0: 2027 gibi de hani tedarik zincirlerinin eski haline dönmesi gibi bir varsayım var. Tabii yani biz Mart ayından beri düzenli olarak hani böyle ötelenen normalleşme varsayımlarıyla hareket ediyoruz. Ama artık bu Kasım ayındaki seçimler sonrasında ABD'nin biraz daha hani bu savaşı anlaşma ya da saldırı yönünde bitirmek için hamle yapabileceği görüşlerinin güçlendiğini görmekteyiz. Yani bu düşük yoğunluklu uzun süren çatışma ortamı ve tedarik zincirlerindeki aksaklıklar hani küresel ekonomi açısından da ciddi anlamda sıkıntı yaratıyor. Dolayısıyla burada hala belirsizlik var. Yani kesin olarak hani Kasım ayını takip eden dönemde şu şekilde bu iş nihayetlenir demek mümkün değil. Burada sadece söyleyebileceğimiz şey hala yukarı yönlü oynaklık potansiyelinin yüksek kalmakta olduğu ve tarafların aslında uzlaşma yolunda ciddi anlamda birbirine yakınlaşmamış olması. 2027 açısından baktığımızda bizim makro tahminleri yapan birimimiz ortalama 85 dolarlık bir Brent fiyatıyla çalışıyor. Dolayısıyla kademeli bir normalleşme öngördüklerini söyleyebiliriz.
1: Evet. Peki şimdi bu arada verinin ilk tepkisine de bir bakalım. Endekslerde geri çekilme oldu Amerika Birleşik Devletleri'nde verinin gelmesinin ardından ilk tepki. Orada bakıyorum Nasdaq'ta 0.5'lik, Dow Jones'ta da 0.1'lik bir geri çekilme olmuş. Diğer taraftan yukarı yönlü hareket görüyoruz tahvil tarafında da. Şimdi tabii malum geçtiğimiz haftalarda tahvil tarafında işte 2002'den bu yana en yüksek seviyelere geldik diye konuştuk 10 yıllıklarda, 30 yıllıklarda. Hafif bir orada rahatlama vardı çünkü bu endekslere dair bir takım soru işaretleri, işte çip ve yapay zekaya dair yine soru işaretleri. Güvenli liman yine bir algısını yükseltmeye başlamıştı tahvillerin diyelim. Bu hafta geri çekilme varken şimdi bakıyorum verinin arkasından 6 bas puanlık bir yükseliş 5.27'lere gelmiş 10 yıllık, 30 yıllıkta da 5.59'a gelmişiz. Yine yukarı yönlü bir hareket, 2 bas puanlık bir yukarı yönlü hareket. Altın ve gümüşe de bu arada geri çekilme olduğunu ifade edelim. Ne dersiniz? Tabii özellikle tahvil tarafı çok kritik. Siz de biraz önce IMF'nin raporundan bahsettiğiniz küresel istikrar raporu, orada da IMF'nin dikkat çektiği noktalardan biri işte bu tahvillerin geldiği nokta, sert keskin yükseliş ihtimali ve küresel borcun yükselişi ve bunun yarattığı risklerdi. Şimdi tabii bu verilerle de tablo pek iyiye gitmiyor.
0: Evet, sizin de belirttiğiniz gibi yani geçtiğimiz haftalarda açıklanan işte ABD'de PCE enflasyonu biraz dedik hani teknik ayarlama ama beklentiler dahilindeydi. Onu geldi. Arkasından istihdam piyasası verilerinde de beklentilerden biraz daha zayıf bir görünüm vardı. Öyle olunca fiyatlamalardan bir faiz artım beklentilerinde bir miktar aşağı yönlü güncelleme gördük. Arkasından %5'in üzerinde hızlanan bir ABD 10 yıllık tahvil faiz hareketi vardı. Bunun hem tabii ki piyasalarda yani 5'in aşılmasının yarattığı bir rahatsızlık, risk algısında olumsuza gidiş vardı. Hem de bir takım teknik pozisyon ayarlamaları kaynaklı oynaklığın yükseldiğini gördük. Ancak 5.30'un üzerinde hareketin sönümlendiğini ve tekrar işte 5.20'nin altını test ettiğini gözlemliyorduk. Orada ABD hazine ihaleleri vardı 10 yıl, 30 yıl. Özellikle 10 yıla talep gerçekten çok güçlü geldi. Bu da piyasaya şu sinyal verdi. Yani ABD tarafında hani faizin yüksekliği aslında hala yatırım cezbediyor. Dolayısıyla bir mali endişe aslında burada yatırımcı ilgisini baskılamıyor henüz. Mesajını da verdi. Bunlar bir araya gelince tabii orada bir miktar piyasaların rahatladığını gözlemlemiştik. Şimdi bu veri sonrasında enflasyonist riskler, arkasından yeniden artan FED fiyatlamaları ister istemez burada bir miktar baskı yaratacaktır. Şimdi yani önümüzdeki dönemde dediğim gibi PPI'ya da bakacak piyasa. Buradaki alt eğilimlere de bakacak. Hani nereden kaynaklandı çekirdekteki bu sapma diye ve bunun devamı gelir mi? Bazen çünkü bir seferlik artışlardan da kaynaklanabiliyor. Bunları tartacaktır. Fiyatlamalara yeniden yansıyacaktır. Ama tabii ki yani hassas bir dengede duruyor. Yani yeniden uzun vadeli faizlerin yükseliş eğilimine girmesi piyasanın mevcut risk iştahının bu kadar baskılı olduğu bir dönemde çok olumlu değil. Çünkü siz de belirttiniz. ABD tarafında zaten bilançolar da geliyor. Yapay zeka tarafında da fiyat oynaklıklarının arttığını görüyoruz. Yani yatırımcılar biraz daha karlarını koruma güdüsüyle hareket eder vaziyette. vaziyetteler. Dolayısıyla haber akışına daha hızlı tepki veriyorlar. Yani daha orta vadeli bir perspektiftense biraz daha yatırımcının risk iştahının bozulmasıyla birlikte hani kar realizasyonlarının arttığı, dolayısıyla oynaklıkların

0: yükselişler de hani belli şirketlerin üzerinde kümelenmiş durumda. Şimdi bu nasıl bir risk?
1: Tabii yani orada teknoloji hisseleri ağırlıklı olarak hani piyasanın sürüklendiğini görüyoruz. Yani özellikle Eylül ayında Nasdaq'ın olumlu ayrışması da buna işaret etti. Burada bir düzeltme gelir mi? Yani ABD büyümesine baktığımızda şu anda güçlü seyretmeye devam ediyor. Yani savaşın en hızlandığı ikinci çeyrekte dahi ABD büyümesi ciddi anlamda güçlüydü. Avrupa tarafına baktığımızda orada da beklentilerden daha stabil bir büyüme görünümü var. Yani küresel ekonomik görünüm açısından hani bu teknoloji tarafına yoğunlaşan segmentlerde büyüme görünümü destekli kalmaya devam edecek gibi. Ama bu artık hani daha önce de konuşuyorduk. Yani teknoloji temasında ne alsak gider, kar yapar dönemini geride bıraktık. Dolayısıyla yatırımcılar bilanço sonuçlarına, haber akışına daha hassas. Çünkü faizlerin de yükselmesiyle sizin de belirttiğiniz gibi bu büyüme odaklı şirketlerin borçlanma gereği yüksek olduğu için tabii ki değerlemelerine ister istemez biraz daha olumsuz etki edebiliyor. Ancak bu da yapay zekanın beklenen getirisi oldukça yüksek. Bu da bu sektörün biraz daha bağışıklık sahibi gibi durmasına neden oluyor bu tür durumlarda. Ancak şu anda bilanço döneminde olduğumuz için sonuçlar gelene kadar bir miktar daha iştah zayıf devam edebilir. Ama yatırım kuruluş raporlarına baktığımızda hani karlılıkların yine beklenenlerden daha iyi gelebileceği, daha doğrusu bilanço sonuçlarının beklenenlerden daha iyi gelebileceği yönde bir beklenti var. O açıdan şu anda biraz oynaklık ve baskı olabilir. Bir süre sabırlı olmak lazım.
0: Bu arada İrem Hanım, şimdi biraz önce siz yorumu yaparken hani enflasyon verisine ilişkin detaylara bakmamız gerekir aslında dediniz. Şimdi detayları ben size aktarayım. Öne çıkan burada global taraftan hemen ajanslardan bakıyorum. Amerika Birleşik Devletleri ve İran Savaşı nedeniyle enerji endeksi 5.2'lik bir sıçrama kaydetmiş bu ay ve de enflasyon tablosundaki en sıkıntılı taraf oymuş gibi gözüküyor ve en büyük hani suçlu hızla yükselen enerji maliyetleri oldu şeklinde bir yorum görüyorum. Diğer taraftan yine önemli bir nokta, benzin fiyatlarındaki 9.1'lik artış manşet tüfedeki yükselişin yarısını oluşturmuş. Bu da önemli. Gıda fiyatları bu arada aylık bazda yatay seyrederken bir önceki aya kıyasla 2.5 artmış. Barınma maliyetleri 0.4, ikinci el otomobil kamyon fiyatları 0.7 yükselmiş. Yani enerji fiyatları burada görülüyor ki enflasyonun yükselişindeki sebep, ana sebep. Ve özellikle bu benzin fiyatlarının durumu 9.1'lik artış manşet tüfedekinin yarısı, manşet tüfedeki yükselişin yarısını oluşturdu noktası. Şimdi tabii bu tablo önemli. Neden önemli? Çünkü seçimler var. Yani görülüyor ki Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyonu yükselten birinci unsur enerji fiyatları an itibariyle baktığımızda son veride. Ve tabii Trump bakalım ne yapacak? O da bir soru işareti. Amerika Birleşik Devletleri'nin tabii bu en son Rusya'ya yaptığı dizele ilişkin anlaşma demeyelim. Çünkü hani anlaşmanın detaylarını bilmiyoruz ama uzlaşı en azından yorumlara göre yine baktığımız zaman analiz raporları çok da bir şey ifade etmiyor deniyor. Dün Goldman Sachs'ın bir raporu vardı. 1-2 dolar anca düşürebilir fiyatları diye. Şimdi bu tablonun maliyetleri olarak ne düşünmeliyiz sizce? Çünkü görüldüğü gibi ana unsur enerji fiyatları ve benzin fiyatları.
1: Evet, burada enerji fiyatlarının zaten hani yüksek gelmesi beklentiler dahilindeydi ama asıl olarak ikincil etki, yani enerji fiyatlarının yansıması ikincil etkiler çekirdek tarafında nasıl hissediliyor biraz daha o önemli ve çekirdeğin de beklentinin üzerinde 2,6'ya gelmiş olması tabii ki yatırımcılar açısından ve tüketiciler açısından olumlu bir görünüm değil. Zaten hali hazırda sizin de bahsettiğiniz gibi ABD'de akaryakıt fiyatlarının ulaştığı seviyeler seçmen davranışı üzerinde aslında oldukça olumsuz etki gösteriyor. Bu kapsamda da Kasım ayında işte ABD Kongresi'nin iki kanadında birden Cumhuriyetçilerin çoğunluğu kaybetmesi bekleniyor. Bunun biraz daha ötesine baktığımızda tabii iki kanatta birden kaybedildiği bir durumda yani dengeler nasıl olacak ya da işte karar alınması için, adım atılması için yasama anlamında uzlaşı gerekecek mi Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasında, bu piyasalar için önemli olacak. Çünkü piyasa hani genel olarak gücün hani

0: böyle tek bir elde olduğu durumdansa Amerika tarafında biraz daha iki tarafın uzlaşması bütçe açısından baktığımızda, yani bu tür şeyler açısından biraz daha olumlu karşılıyor, olumlu tepki veriyor. Burada tabii sandalye dağılımı önemli olacak.
1: İrem Hanım, bu arada 10 yıllıklarda 5.30'a kadar geldik. 5.20'lerin altını konuşuyorduk hafta başında, ki bugün de zaten öyle başlamıştık güne. Diğer taraftan 30 yıllıkta da 5.56'lara geldik. Tabii burada özellikle hızlı sıçramanın 10 yıllıkta olması önemli. İşte 5.30'a gelmiş olması. Bunun da tabii mortgage kredileri, otomobil kredileri ve kredi kartı borçları açısından kritik bir faiz oranı olduğunu da hatırlatmış olalım. Yani mevcut noktada Amerikan tüketicisini birebir etkileyen konular bunlar.
0: Evet, kesinlikle sizin de belirttiğiniz gibi, yani 5.40'ı 7.40'ı aşmıştı yanlış hatırlamıyorsam 30 yıllık mortgage faizi ve düzenli olarak da yükselme eğiliminde. Tabii ki hani orada biraz yataylaşır diye umuyorduk ama yeniden 5.30'un üzerine test eden 10 yıllık faiz burada gerçekten hani tüketici davranışı açısından önemli. Ama genel olarak yani yaşanan bu enflasyon, akaryakıt fiyat yükselişleri, hani bunların hepsine bakıyoruz ama ABD'de tüketim talebinin de güçlü kalmaya devam ettiğini görüyoruz. Yani büyüme arkasındaki en önemli faktörlerden biri olarak kalmaya devam ediyor. Yapay zeka tarafındaki yatırımlarla beraber. Burada eğer tüketim davranışı, yüksek faizler ya da yüksek fiyatlar ya da azalan reel hane halkı geliri gibi unsurlarla baskılanmaya başlarsa tabii o zaman daha resesyonist risklerden bahsederiz ABD için. Ve tabii ki bu sadece ABD piyasaları değil, küresel piyasalar açısından da ciddi bir sorun haline gelir.
1: Peki, şimdi bu tabloda bakıyoruz Amerika Birleşik Devletleri'nde durum böyleyse, bu dizel krizi zaten şu anda tüm dünyayı etkileyen bir konu. Bugün Uluslararası Enerji Ajansı'nın uyarıları vardı yine bu dizel krizine yönelik ve görünen o ki 2027 yılında da bu bizim gündem maddemiz gibi olacak duruyor. Şimdi bu da tabii enflasyon konusunu gündemimizden düşmesini zorlaştıracak bir unsur olarak dikkat çekiyor. Ne dersiniz, bu dizel noktasında sizin gördüğünüz riskler ne yönde? Çünkü Avrupa'nın da durumu malum. Orada Fransa'nın borç krizi, işte orada yükselen faizler. Diğer taraftan İtalya'nın, İspanya'nın durumu da zaten pek parlak değil. Bugün Lagarde'ın açıklamaları olacaktı bu arada. Onu da takip edeceğiz tabii. Tayland'daki IMF Dünya Bankası zirvesinde. Şimdi bu dizelle birlikte gelinen noktayı dünya için nasıl bir risk olarak değerlendiriyorsunuz siz?
0: Evet, tabii burada zaten sadece petrol fiyatlarına odaklanmamak lazım. Sizin de belirttiğiniz gibi rafine edilmiş ürünlerdeki fiyat yükselişleri çok daha fazla ve fiyat yükselişlerinin ötesinde arzda da sıkıntı var. Yani tedarik zincirlerindeki aksama nedeniyle doğrudan hani fiyatı ne kadar öderseniz ödeyin istediğiniz miktarda tüketememe riskiniz de var. Onun dışında tabii gelinen fiyat tutama seviyelerinde bazı şeyler artık ekonomik olarak mantıklı olmaktan da çıkıyor. Burada enflasyon etkisi zaten Avrupa açısından çok belirleyici oldu. Yani hem petrol hem dizel hem de doğal gaz fiyatlarına baktığınızda da yani orada %150'nin üzerinde artışlardan bahsediyoruz sene başından beri. Bunların hepsi Eylül ayında %3,8'e kadar yükselmiş olan Euro bölgesi enflasyonu
1: Evet.
0: açısından
1: Bu arada İrem
0: önemli.
1: Hanım, pardon araya girmek durumundayım ama süremiz dolmuş. Tabii malum gündem maddemiz çok. Ben sizden son cümleyi alayım, öyle de kapatalım.
0: Evet, yani mevcut görünümde enflasyonist riskler devam ediyor. Dolayısıyla hani bu tarafa bakmaya devam edeceğiz diye tamamlayayım.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. İrem Talaslı, iş portföy baş stratejisti. Size de kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek üzere diyerek efendim burada kapatıyoruz paranın yönünü. Görüşmek üzere 18'de.

0: Beyler, siz ne yapıyorsunuz ya?
1: GS para transferi free. Böyle pas antrenmanı gibi oluyor.
2: Kanada uzun pas atayım.
3: Efsane.
4: GS parayı kullanın. EFT, havale, fast işlemlerine komisyon ödemeyin. Üst üste 5. şampiyonluk yolunda. Kazananlar Kulübü'nün bankacılık uygulaması. GS para.
5: Bir gün bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Sen ne istersen o. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinde.
6: Mustafa dedemle ilk kez balığa çıkıyorum.
7: Rastgele güven kaptan.
8: Bol şans güven kaptan.
6: Dedeme neden herkesin ona güven kaptan dediğini sordum. Sadece gülümsedi. Deniz birden dalgalanınca dedem korkma korkma dedi. Denizde rüzgar da olur, dalga da. Dedem tekneyi durdurup bana 50 yıl önce keşfettiği o yıldızı gösterdi. Bu yıldız ona hep doğru yönü gösteriyormuş. O günden beri ağları hiçbir denizden boş dönmemiş. Bu sırrını diğer balıkçılarla paylaşınca da herkes ona güven kaptan demiş.
9: Yatırım Finansman tam 50 yıldır yatırımcıların yanında.
10: 10-16 Ekim arasında Bim'de lezzet efsane basmati pirinç 239 lira yerine 219 lira. Ekmecik tam buğday unlu ekmek 43 lira yerine 38

0: Karşınızda yılların hobisi Vedat Bey. Paytm Sanal Pusu'yla online ödemelerini zamanında kesintisiz alıyor. Tek anlaşmayla tüm kartlara taksit yapıyor. Verelim diğer özellikleri. Büyük
1: rahatlık Paytm. Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin, aracını

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Kişisel verileriniz hukuka aykırı mı işleniyor? Verilerinizin güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
2: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
5: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
6: Sabah Borsa İstanbul. Öğleden sonra Amerikan borsaları. Hisse denince BTC Türk Hisse. Hemen gel. Borsa İstanbul'da 0 komisyonla, Amerikan borsalarında ise 0,5 dolardan başlayan komisyonlarla yatırıma başla.
7: Sokağın, hayatın, herkesin bir ritmi, her ritmin bir Subway'i var. Hayat seninle aksın, Subway söyle, ritim kaçmasın.
8: Ne var sırada, deniz bankura.
9: Çiftçilerimiz gibi biz de gece gündüz çalıştık. Bakalım ne var sırada?
10: Haluk Bey, tarlanın ihtiyacı çok. Gübresi var, yemi var, tohumu var. Bunların ödemesi var.
11: Yazıyor muyuz?
9: Yazmıyoruz. Üretici kartla alıyoruz, ödemeyi hasata bırakıyoruz. Şimdi siz de mobilinizden başvurunuzu yapın. Onaylandığı anda kartınızı dijital olarak

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

0: yasalar öne çıkan başlıkları konuşacağız. Bugün önemli gözümüz Ankara'da. Saat 10'da görüşmeler başladı. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda fon taslağı konuşuluyor. Taslağın son halini merak ediyoruz. Görüşmeler sonrasında nihai taslak mutlaka kamuoyuyla buluşturulacaktır. Ve önümüzdeki günlerde de artık kanun haline gelecek. Ödemeler nasıl olacak? Bu ara ödeme diye ifade ettiğimiz 1 milyon TL'ye kadar olan tutarlar Ekim ayı içerisinde hesaplara yatırılacak. İfadeler bu şekilde. Bu arada İletişim Başkanlığı'ndan da dün önemli mesajlar geldi bu konuyla alakalı. Fon tasfiye sürecini ayrıntılı bir şekilde değerlendireceğiz. OYAK Portföy Genel Müdür Yardımcısı Ali Orhan Yalçınkaya bizlere eşlik edecek. Hoş geldiniz.
1: Çok teşekkürler Uğur Bey.
0: Şimdi bir yandan bugünkü görüşme önemli. Diğer yandan da hemen hemen her hafta bir önceki haftayla kıyasladığımızda ne kadar yol kat ettiğimize bakıyoruz. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya baktığımızda 17 tasfiye edilen fonun ardından 49 tasfiye edilecek fonu ifade ediyor ve hafta sonuna kadar 66 fonun tasfiyesinin tamamlanabileceğini vurgulamış oluyor. Ama kenarda bir 65 fon var. Bunun adına da olağanüstü tasfiye süreci ve kanun teklifi noktasında da çalışmalar, görüşmeler bugün mecliste. Ne dersiniz, nasıl bir sona doğru ilerliyoruz?
1: Aslında baktığınızda yani tasfiye edilen, şu ana kadar tasfiye edilen fonlarla alakalı olarak şunu söylemek gerekiyor. Bunlar en kolay aslında tasfiye edilecek kısımdı. Yani sorunsuzdu. Hatta şöyle bir detay belki burada söylemek gerekiyor. Bu fonların hani yöneticisi olduğu şirketler, portföy yönetim şirketleri ve sahipleri yani bunu karşılayabilecek güçlü olduklarını zaten ifade etmişlerdi. Dolayısıyla buradaki rakamlar en azından bu anlamda hani işin en kolay kısmının halledildiğini bize söylüyor. Ama asıl kısım, ki bunu belki siz açılışta söylediniz, yani kanun şu anda şeyde görüşülüyor, mecliste görüşülüyor, komisyonda. Asıl zorlayıcı kısım aslında geri kalan. Çünkü şöyle bir durum var. Şimdi 43 bin tane yatırımcının en azından sorununun çözüldüğü ifade edildi. Onlara ilişkin ödemeler yapıldı. Sonuçta 457 bin yatırımcıdan bahsediyoruz yaklaşık olarak. Hani bunları düştüğümüzde kabaca 400 bin yatırımcının durumu hala şu anda bir soru işareti. Ve asıl büyük küme o ödenmeyen kısımda duruyor. Şimdi meclisteki taslak kanun bu süreci belki biraz daha hızlandıracak. Yani çok daha hızlandıracak. Yani çünkü daha önce böyle bir vaka yok. Yani önümüzde böyle bir yaşanmışlık, böyle bir durum yok daha doğrusu. Biraz onun da şeyini olacak. Yani yolunu açacak, öyle söyleyeyim. Bundan sonraki umarım yaşamayız bir daha böyle bir şey.
0: Şimdi daha önce böyle bir şey yaşamadık,
1: yok,
0: diyorsunuz.
1: Hayır. Ama ben şuna benzetiyorum bunu. Çok pardon, araya girdim.
0: Estağfurullah.
1: Bunu 2001 krizi bir bankacılık kriziydi. Bizim hani kendi kendimize çıkardığımız bir krizdi o da. Bir bankacılık kriziydi. Hatırlayalım, orada da çok sıkıntıya düşen bankalar olmuştu ve onlar tasarruf mevduat sigorta fonuna devredilmişti. BDDK çok sonra onun arkasından hani gelmişti düzenleyici ve denetleyici kurul olarak o dönemde. Ama ciddi anlamda kurum banka sayısının azaldığını görmüştük o dönemde. Şimdi buraya baktığımızda, yani portföy yönetimi sektörüne baktığımızda şu anda 92 tane şirketten bahsediyoruz. Büyüklük olarak en azından ben size şunu söyleyeyim Uğur Bey, yani rakamlar üzerinden konuşmak çok daha bu anlamda doğru olacak. Aralık 2025'te sadece menkul kıymet yatırım fonlarından bahsediyorum, yani emeklilikler yok bunun içinde. Toplam büyüklük 8.5 trilyon civarındaydı. Yani bu seviyede bir büyüklük vardı. Ağustos'a geldiğimizde, yani Ağustos sonunda bu rakam 10 trilyon oldu. Öyle diyeyim, yani tam yuvarladım.
0: Yatırım fonlarının büyüklüğü.
1: Evet evet, yani düzeltiyorum, 11.1 trilyon oldu, çok özür diliyorum.
0: 10 trilyonu da aşmış.
1: Evet, 10 trilyonu da aşmış vaziyette. Yani yılbaşından Ağustos sonuna kadar artış, hani rakamsal olarak artış 1.255 trilyon. Yani 1 trilyon 255 milyarlık bir artış var. Ağustos'tan 9 Ekim'e, en son elimizdeki rakam 9 Ekim rakamı. Ağustos'tan bu zamana kadarki azalış ise 1 trilyon 314 milyar, 315 milyar. Yani yılbaşından Ağustos'a kadar artış 1 trilyon 255. Yani Eylül başından 9 Ekim'e kadar azalış 1 trilyon 314. Yani biz şeyi bitirdik. Yani bu sene koyduğumuzu üstüne bir de vermiş olduk. Şimdi dolayısıyla
0: 8 ayda kat edilen yol 1 ayda geri alındı.
1: Tamamen geri geldi. Bu arada şunu da belki söylemek gerekiyor. Bu da çok önemli bir bilgi. Yani sektöre ilişkin en azından fikir vermesi açısından onu belirtmekte fayda görüyorum. Şimdi 2019 yılında toplam menkul kıymet pazarı, yani menkul kıymet yatırım fonları büyüklüğü, yönetilen fon büyüklüğü 284 milyar. Yani 2019'da pandeminin hemen öncesinde. 2023'e geldiğimizde bu rakam 3.1 trilyona çıkıyor. 2023'te. Yani pandemi sonrasında 2024'e geldiğimizde neredeyse 2'ye katlıyor bu rakam. Yani hızlı bir artıştan bahsediyorum. Çok hızlı bir artıştan bahsediyorum. 2024'te 6. kabaca söylüyorum 9 trilyonluk bir rakama ulaşıyor yönetilen fon büyüklüğü, menkul kıymet yatırım fonu. 2025'te tekrar artıyor rakam. Yani 6.9 trilyondan 12.2 trilyona çıkıyor. Yani böyle bir artış var. Şöyle söyleyeyim. 2024'teki artış oranı %117. 2025'teki artış oranı %78. Aslında şu var. Biz bu yıla girerken, yani 2026 yılına baktığımızda bu hikaye yaşanmasaydı, böyle bir şey yaşanmasaydı zaten fon pazarındaki menkul kıymet yatırım fonları tarafındaki büyümede biraz yavaşlama söz konusuydu. İlk 9 ay itibariyle toplam artış %9'du. Zaten hani şey sonrası, bu kriz sonrası rakamın ne kadar azaldığını az önce ifade ettim. Şimdi bu burada bir şey olarak, hani gerçek olarak duruyor. Bunun diğer tarafı, hani biz parasal büyüklükten bahsediyoruz ama diğer tarafta da yatırımcı var. Yani buna yatırım yapan, burada olan yatırımcı kitlesi var. Şimdi orada da şöyle bir durum var açıkçası. Yatırımcıların durumuna baktığınız zaman onlar da gerçekten ciddi şekilde azalmış. Şöyle söyleyeyim. Ağustos sonundaki toplam yatırımcı sayısı 11 milyon 159 bin. Yanlış bakmıyorum değil mi? Doğru. Evet. 11 milyon 159 bin yatırımcı varmış Ağustos sonunda. Şeye geldiğimizde, Ekim'in 9'una geldiğimizde, yani 1,5 aylık dönemden bahsediyoruz. Yatırımcı sayısı 10 milyon 827 bine düşmüş vaziyette. Yani şöyle söyleyeyim. Yılbaşından, yani 2025 sonundan Ağustos sonuna kadar toplam yatırımcı sayısındaki artış 485 bin. 485 bin yeni yatırımcı sektöre giriş yapmış. Hı hı. Ama Ağustos sonundan 9 Ekim'e kadar olan süreçte 331 bin kişi buradan çıkmış. Yani biz aslında insanları küstürmüşüz burada. Hani o, hani hep bunu ben bir travma olarak adlandırıyorum. Dolayısıyla hani sizin sorunuza da o anlamda bağlayacağım. Yani 2001'deki o bankacılık krizinin bir başka versiyonunu bu sefer portföy yönetim sektörü için aslında yaşıyoruz. Yani orada da benzer şeyler olmuştu. Şimdi 92 tane şirket olduğundan bahsettim. Muhtemeldir ki, yani önümüzdeki süreç buna işaret ediyor. İşaretler hep o yönde. Bu rakam azalacak. Yani şirket sayısı azalacak. Neden azalacak? Çünkü bu işi yapmak için gerekli olan asgari sermaye, bu işi yapmak için aslında sermaye ihtiyacımız yok bizim. Çünkü başkasının parasıyla bu işi yapıyoruz bir anlamda. Ama 50 milyar olan asgari sermaye tutarı bir anda 10 katını arttırıldı. Yani 500 milyara çıktı. Tabi bu yöneteceğiniz fon büyüklüğünün bir fonksiyonu olarak da artacak.
0: 500 milyon değil mi? 50 milyondan 500 milyona.
1: Evet 500 milyona çıktım. Doğru söylüyorsunuz. Şimdi işin bir tarafı bu. Sermaye kısmı bir şey olarak geldi. Yük olarak geldi. Diğer kısmı şu. Mesela portföy yöneticisi sayısı artacak. Yani serbest fonlar için iki tane portföy yöneticisi şartı koydu düzenleyici otorite. Her ne kadar bunun için bir 3 senelik geçiş süreci olsa da bu bir maliyet, yani şirketler için bir maliyet. Öz kaynak karlılığıyla ilgili olarak 50'den 500'e çıktığı zaman yani öz kaynak karlılığıyla ilgili de bir problem yaşayacaksınız şirket olarak. Dolayısıyla bu sayı azalacak. Muhtemelen azalacak. Zaten bir kısım fonları, bir kısım portföy yönetim şirketlerinin hani önümüzdeki süreçte hani bu tablonun içinde olmayacağı da çok aşikar. Bu sayının biz 92'den dediğim gibi 50'ye kadar düşeceğini bekliyoruz. Ne olacak? Yani bir kısmı dışarı çıkacak. Bir kısmı ölçek ekonomisinden faydalanmak için işte birleşme ya da satın alma yoluna gidecek. Yani böyle bir önümüzde süreç var. Dolayısıyla 2001 ile bunu böyle bir analojik kurmamın arkasındaki sebep de bu. Yani kurum sayısı azalacak. İnsanlar o dönemde de hani bir güven sorunu yaşadı ama sonuçta getirilen düzenlemelerle beraber yani biz 2008 krizini işte en azından şunu söyledik, pas geçecek dedi Sayın Cumhurbaşkanı o dönemde. Dolayısıyla biz o krizi pas geçmiştik. Dolayısıyla bu düzenlemelerin önümüzdeki dönemde çok daha sağlıklı bir piyasaya yol açacağı çok aşikar. Ama şeye baktığımızda yatırımcı için bir travma. Şimdi bu tabloda yani bu insanların içeride bir miktar parası kaldı. Hala bekliyor. Onlarla ilgili işte ödemelerin ne şekilde yapılacağını herkes o sorunun cevabını bekliyor. Açıkçası onu göreceğiz. Yani bunların ne şekilde likidite edildiğini takip edeceğiz hep beraber. Çünkü hep daha önceki sizle olan yayınlarda da konuşmuştuk. Yani bu fonların içindeki bazı hisse senetleri hala taban olmaya, taban gitmeye devam ediyor. Böyle bir gerçek var. Yani bunların likidasyonu nasıl olacak? Biraz soru işareti. Dolayısıyla buradaki yani buradaki yatırımcıların eline geçecek parayla ilgili hani göreceğiz süreç hani nasıl ilerleyecek ama ana parayı insanlar hani ben alabileceğini temenni ediyorum, umuyorum. Hani bu sürecin öyle nihayetlenmesini, en azından koydukları ana parayı almalarını umuyorum, bekliyorum.
2: Hepsi için bu söz konusu olabilir mi?
1: Şöyle söyleyeyim. Hisse fonları için olmayabilir. Yani bu kadar açık ve net söyleyeyim. Para piyasası değil ama hisse fonları için bu olmayabilir açıkçası. Ama göreceğiz dediğim gibi. Bu arada işlemlere baktığımızda yani piyasada geçen işte özel emirlere baktığımızda bir takım işlemlerle ilgili, bir takım fonlardaki hisse senetleriyle ilgili bunun ilk işaretleri var aslında. Özel emirler tarafında bunları görebiliyoruz. Öyle ifade edeyim ama o geçen emirlerin de detayına baktığınızda o hisse senetleri aslında en kolay likidite edilebilecek hisse senetleri. Hani özel emirlerin geçtiği. Dolayısıyla böyle bir şey başlamış vaziyette arka tarafta. Ama diğer hani bu bahsettiğimiz sıkıntılı hisse senetleri için tablo ne şekilde olacak açıkçası onu bilmiyorum.
2: Şimdi bu 66 fonun tasfiyesi tamamlanmış olacak ya hafta sonu itibariyle. Hı-hı. Toplamda 45 bin 46 bin kişinin ödemesi yapılmış olacak. Geriye 400 bin kalacak.
1: 400 bin kalacak.
2: O 400 binin ne kadarı hisse senedi fonunda? Büyük bir çoğunluğu mu? Var mı elimizde rakam bununla alakalı?
1: Benim elimde yok en azından. Yani rakamı da hani şey yapmayayım, hatırlamıyorum. Yani yanlış bir bilgi vermeyeyim sayın seyircilere. Dolayısıyla benim orada asıl sıkıntı bence hani dediğim gibi hisse tarafındaki rakamı bilmiyorum ama para piyasası fonlarında eğer pay repo varsa ki var, o pay repo kaynaklı orada bir kayıp olacak çok net. Hisse senedi tarafında da kayıp olacak ama rakamı bilmiyorum. O nedenle doğru bir şey yapmayayım size. Yanlış bir bilgi vermeyeyim. Yani doğru yönlendirmek adına. Bir başka şey,

0: bu konuyla alakalı. Şimdi buradan bir hani dedim ya, para çıktı, hani rakam ne kadar çıktığını söyledim zaten. Özellikle şeye baktığınızda, hani para piyasası fonlarından çıkan rakamı belki burada konuşmak lazım. Para piyasası fonlarından bu süreçte yaklaşık olarak söylüyorum 400 milyar çıktı. Hisse senedi fonlarından çıkan para ise 745 milyar civarında. Yani ciddi bir şeyden bahsediyoruz, azalıştan bahsediyoruz.
1: 1.1 trilyon lira gibi
0: kabaca,
1: bir şey.
0: Kabaca.
1: Toplam.
0: Zaten toplamda hani Ağustos sonundan şeye kadar geldiğimizde, 9 Ekim'e kadar geldiğimizde toplam rakam zaten 1.3 trilyon.
1: Evet.
0: Şimdi bu paraya nereye gitti peki? Yani bir de bir yandan da o, çünkü bu insanlar küstür.
1: Fonlardan gitti. Çıkan para nereye gidiyor? Ya,
0: nereye gitti? Belki biraz da onu konuşmak lazım bu bağlamda. Orada şöyle bir şey var. Yani bunu iki şeyle bakmak lazım belki. Bu fonlarda parası olanların hepsi şeyler değil. Gerçi yani bir kısmı gerçek kişi ama öte taraftan bir kısmı da tüzeller, yani şirketler. Yani şirketlerin de burada parası var. Şimdi şeye baktığımızda, Merkez Bankası'nın yayımlamış olduğu verilere baktığımızda şunu görüyoruz. Yani DTH'daki hareketten bahsediyorum. Bir kere bu para şeye gitmiş vaziyette. Yani bir kısmı, en azından kabaca söyleyeyim, 4,5 milyar civarındaki bir rakam DTH'a gitmiş vaziyette. 4,5 milyar dolarlık bir rakam DTH'a gitmiş vaziyette. Şöyle ifade edeyim ben size. 100 mesela Ağustos sonu itibariyle DTH rakamı 132.8 milyar dolar. Şeye geldiğimizde 2 Ekim'e geldiğimizde bu rakam 132-136.6 milyar dolara yükseliyor. Yani bir kısmı buraya kaymış vaziyette. Yani 4,5 milyar dolarlık bir rakamın oraya kaydığını söylemek yanlış değil. Kırılımı önemli. Hani dedim ya, bir kısmı gerçek kişiler, bir kısmı da şirketler diyerekten. Burada enteresan olan hikaye şu. Aslında şirketler çok daha şey davranmışlar burada. Hassas davranmışlar diyeyim. Onlar çok hızlı mesela şeye dönmüşler. DTH'a döndürmüşler paralarını. Ama gerçek kişiler biraz daha beklemede kalmışlar. Yani aslında oradaki hareketin büyük bir çoğunluğu tüzel kişi kaynaklı demek çok yanlış olmayacak. Görüntü itibariyle bunu söylüyorum. Bir kısmı da şu. Parasının bir kısmını serbest fonlarda, şöyle örnek vereyim, işte euro bazlı bir serbest fon yatırımcısınız ya da işte dolar bazlı bir serbest fon yatırımcısınız. Bundan kaynaklı bir stresi gördüğünüzde piyasada, tehdidi gördüğünüzde şunu da yapmış olabilir oradakiler. Yani buradaki euro şeyimi bozayım, fonumu bozayım ya da dolar fonumu bozayım. Dönüp onu şeyde bankada DTH olarak tutayım. Yani bu da var o resmin içinde ama sonuçta buradan çıkan bir para var. Yani genel tablo, önümüzdeki tablo bizim sektör için, evet yani yatırımcılarda bir şey var, travma var. Sektörün bir kısmı uzaklaştı buradan. Onları geri döndürmekle uğraşacağız önümüzdeki sene için. Yani reel olarak sektör çok fazla büyümeyecekmiş gibi duruyor önümüzdeki sene için. Fırsat ne? Belki onu da konuşmak lazım. Çünkü böyle krizler aynı zamanda fırsat dönemleri. Yani öyle de bakmak lazım. Bir kere güzel olan şey şu. Yani bu krizde onu gördük. Emeklilik yatırım fonları tarafı da çok fazla hareket olmadı bu bağlamda. Yani evet, orada da bir miktar çıkış olduğunu görüyoruz rakamların detayına baktığımızda. Ama emeklilik yatırım fonları görece daha iyi durdu. Dolayısıyla yani sektör için orası bir fırsat olarak duruyor, tüm sektör için. Birinci şey bu. İkincisi, İş yani portföy yönetimi tarafında özellikle hani sabit getirili menkul kıymetteki hani yetkinlik çok daha fazla öne çıkacak gibi görünüyor. Bunu şeye bağlayayım, yani sektörün genel gidişatı ile ilgili, daha doğrusu ekonominin genel gidişatı ile ilgili tabloya da bağlayayım. Şöyle bakalım. Şimdi önümüzdeki hafta Merkez Bankası'nın bir toplantısı var. Para politikası
1: etkiler
0: toplantısı.
1: Etkiler mi kararını?
0: Bu ben etkileyeceğini düşünmüyorum. Hatta şöyle bir durum var. Yani çok ironik bir durum var aslında. Belki onu da bu bağlamda hani değerlendirmek, konuşmak gerekiyor. Hani Merkez Bankası yılın başındaki enflasyon raporlarında altın kaynaklı bir servet etkisinden bahsetmişti insanların. Bu hani

0: bu insanların harcamalarını yani etkilememiş diyor. Yani bir program uyguluyoruz ama harcama aynı şekilde devam ediyor. Tüketim aynı şekilde devam ediyor diye. Şimdi bu tablo çok enteresan bir şekilde negatif bir servet etkisi yapacak. Yani hani görüyoruz işte hani AVM'lerdeki hani şeyi etkiyi görebiliyoruz en azından.
1: Lüks tüketimde özellikle bir daralma, evet, bir geri çekilme,
0: evet,
1: var.
0: Orada var. Yani mahalle esnafıyla konuştuğunuz zaman hani oradaki insanlar en azından hani gerçekten azaldığını söylüyorlar. Taksiciyle konuşuyorsunuz aynı şekilde. Dolayısıyla bayağı bir insanın orada bir parası varmış, yani böyle bir durum var. Öte taraftan hani dedim ya, o fonların içinde biz hep bireyler olarak bakıyoruz ama o fonların içinde şirketler de var. Hani hatta hafta içinde, geçen hafta içinde bir tane şirketin ismi orada telaffuz edildi. Dolayısıyla o tür şirketlerin de ödeyememe gibi en azından nakit akışlarını etkileyecek bir durumdan bahsediyoruz. Ha, bu Merkez Bankası'na nasıl bir fayda sağlıyor? Öyle söyleyeyim. Yani insanlar harcayamadıkları için en azından şey tarafında, enflasyon tarafında görece dezenflasyona destek verecek. Hani çok hani ironik dediğim o zaten. İnsanlar parası olmadığı için, paraları orada kaldığı için harcayamayacaklar. Yani öyle bir enteresan durum var. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın elini kolaylaştıran bir tablo var.
1: Bu büyümeye de sirayet etmez mi?
0: Muhakkak edecek. Muhakkak edecek. Yani dün IMF'in işte raporu açıklandı. Zaten Türkiye'nin büyümesiyle ilgili rakamları gene aşağıya çekti. Şimdi baktığınızda önümüzdeki senenin en azından rakamlarında %4'lük bir büyümenin ben en azından şu anda durduğumuz, baktığımız pencereden çok hani erişilebilir olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Bu senenin de büyümesine muhakkak ki yani 0.2 civarında, en son yapılan hesaplamalar o yönde, 0.2 civarında bir etkisi olacak. Yani büyümeyi aşağıya çekici bir etkisi olacağı yazılıyor, hesaplanıyor. Şimdi bu tablo içinde hani Merkez Bankası'ndan hareketle konuşuyoruz. Önümüzdeki hafta muhtemeldir ki yani benim beklentim o yönde bir 100 bas puanlık bir indirim yapacak. Ama bu tablo, bu yaşadığımız tablo şunu da gerektiriyor. Hatırlayalım, bankacılık üstünde ciddi şey var. Yani kredi büyümesi konusunda ciddi cap konulmuş vaziyette. Yani o taraf bayağı baskılanmış vaziyette. Büyüyemiyor orası bu cap'ten dolayı. Şunu yapabilir Merkez Bankası. Yani 100 bas puan indirip biraz makro ihtiyati çerçevede bir gevşeme yapabilir. Bunu şeyle beraber okumak lazım. Bu fon tarafındaki krizle beraber okumak lazım. Öte taraftan enflasyona baktığımızda şu anda ilk rakamlar Ekim ayına ilişkin en azından öngörüler, tahminler 2,5 civarında bir enflasyon geleceği yönünde. Ekim ayına
1: geçen
0: ilişkin.
1: Geçen sene Ekim'de de 3,55 gelmişti.
0: Yok, geçen sene Ekim'de 2,5 civarındaydı.
1: Yok, 3,55'ti.
0: Öyle miydi?
1: Evet, evet. Ben baktığım için biliyorum.
0: Öyle mi? Ben yanlış hatırlıyorumdur. Dolayısıyla şöyle bir durum var. Benim hesaplamalarım yani 2026'yı Kasım ve Aralık ayı enflasyonların %1 geleceği tahmininden hareketle söylüyorum. Ortalama yaklaşık bir şeyle yılı biz %29'un biraz üzerinde bir enflasyonla kapatacakmışız gibi görünüyor. Mevcut tablo bu. Dolayısıyla fırsat penceresi olarak bu toplantıda ve Aralık'taki toplantıda muhtemeldir ki Merkez Bankası bir indirim daha yapacak ve yılı biz 35'ler seviyesinde, belki sürpriz yapıp hani 34,5'lar seviyesinde kapatacağız.
1: Geçen sene Eylül'de 3,23'müş, Ekim'de siz haklısınız 2,55'miş.
0: 2,55'miş,
1: evet,
0: tamam.
1: Okay. Doğru, siz haklısınız, tamam. Düzeltmiş olayım.
0: Yok,
1: ben.
0: Estağfurullah. Evet. Yani
1: Kasım ve Aralık'ta da birin altındaymış.
0: Evet, 0,88, 0,89
1: diye. 0,87, 0,89'muş.
0: Tamam. Eyvallah, tamam. Dolayısıyla hani çok şey değil. Hani bu hesaplamayla baktığımızda biz muhtemelen yılı 29'un biraz üzerinde, 29-29,5 bandında bir enflasyonla yıllık kapatacakmışız gibi görünüyor. Bir indirim olacak yani. Burada Merkez Bankası'nın önünde bir pencere var. Yani yatırımcı için, en azından piyasaları için en azından böyle bir umut şeyi var, tablosu var. Önümüzdeki seneye baktığımızda, şimdi önümüzdeki seneyi de konuşuyoruz bir yandan. Oradaki benim kullandığım model, yani 23'e yakın, 22,5-23 bandında bir enflasyon olabileceğini söylüyor. Yani 2027 için. Dolayısıyla orada da önümüzdeki sene içinde bu döngünün hani indirim döngüsünün devam etmesini beklemek gerekiyor. Şimdi Yatırımcı açısından baktığımızda burada yatırımcı hani bir kısmı küstü dedik ama getiri arayışı da devam edecek bir taraftan. Ben en azından bunun tekrar hani demin şeyle ifade ettim. Sabit getirili tarafta bir fırsat var en azından bu şey için, portföy yönetimi sektörü için ve emeklilik fonlarını da bunun içine katarak söylemiştim. Dolayısıyla böyle bir şeyle, döngüyle beraber tekrar yatırımcılar buraya gelebilir. Ama genel tablo, şu andaki genel tablo, özellikle hisse senedi tarafı için belki konuşmak lazım. Biraz arındık. Yani o yüklerimizden, endeksi en azından şişiren, daha hormonlu gösteren o yapıdan son şeyle beraber, düzenlemeler ve endeksteki giren çıkan hisse senetleri sonrası biraz bundan açıkçası arındık. Daha yalın bir hale geldi. Daha hani net bir görüntü var karşımızda. Ama şu var. Yıl sonuna kadar buraya para girmeyecek. Yani en azından onu çok net hani söyleyebilirim. Bu seviyelerde yılı kapatacağız. Yılın Ocak ikinci yarıdan itibaren ilk çeyrekle beraber tekrar yatırımcının buraya piyasaya, hisse senedi piyasasına döneceğini düşünüyor, bekliyorum. Yani o da dolaylı olarak hisse senedi fonlarında da bir fırsatı aslında öte taraftan orada bir fırsat olduğunu bize söylüyor.
1: Biz şimdi bir yandan tüketimi, bir yandan büyümeyi, bir yandan işte enflasyon etkisini konuşuyoruz fondaki yatırımcılar üzerinden ama siz son olarak mesela hisse senedi kanadına da vurgu yaptınız. Buradaki yatırımcının da bu faaliyetlerine muhtemelen etki ediyor bu gelişmeler. Diğer yandan biz 131 fonu konuşuyoruz ama sadece bu 131 fon değil, bir de kapalı olan fonlar da var. Onlar da diyor ya bizi unuttunuz diyor ya birçoğu.
0: Doğru.
1: Netice
0: doğru.
1: İtibariyle bir açıklama da vardı. İlk etapta 3 kurum kendi imkanlarıyla tasfiye yaptıktan sonra şartlar el verdiği anda o fonları açabilir. Yani ilintili olarak rakam çok daha fazla bir noktaya ulaşıyor.
0: Tabii, doğru söylüyorsunuz. Yani onu da göreceğiz. Yani çünkü bu sadece bir yargı süreci de var orada. Yani soruşturma süreci de var. O soruşturma sürecinin ne şekilde sonlanacağı, ne şekilde ilerleyeceği o kurumların en azından sıhhati açısından da önem arz ediyor. Dolayısıyla orada hani bundan bağımsız olarak kapalı kalan ya da bloke olan rakamlarda açıkçası bir sorun. Umarım hani bu süreç, hani meclisten çıkacak olan yasayla bu süreç hızlanır diye hani temenni etmekten başka bir şey yok. Yani şu anda en azından tablo bize onu söylüyor.
1: Şimdi bazı portallara açıklamalar düşüyor. Hazine Bakan Yardımcısının yaptığı en hızlı şekilde yatırımcıların haklarının hızlıca ulaşabilmesi için olağanüstü tasfiyelere ihtiyaç olduğunun değerlendirildiğini vurguluyor. Zaten olağanüstü tasfiye diye tabir ettiğimiz tasfiyenin olması adına bu taslak mecliste,
0: tabii,
1: değil mi?
0: Tabii,
1: bu kanunlaşma süreci de olağanüstü bir olay olduğu için yani, takibimizde.
0: Tabii, aynı belirttiğiniz şekilde. Dolayısıyla yani bu ne kadar hızlı ilerlerse öbür tarafta hani kapalı kalan ya da kilitli kalan varlıklarda o hızda tasfiyeye tabi tutulacak. Yani şu anda yani net çıktıktan sonra, mecliste netleştikten sonra hani bunu söylemek mümkün olacak. Şu anda sadece biz açıkçası yani tahmin edebiliyoruz. Yani olayın nasıl ilerleyeceğini. Ama dediğim gibi biraz zor. Hani burada gerek yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın, gerek Sayın Bakan'ın yapmış olduğu açıklamalar hani yatırımcıların en azından hani şey olmayacağı, zarar görmeyeceği yönde, ilerleyeceği yönde, ama sonuçta şeyi göreceğiz. Yani bu süreçte hani bunun ne şekilde tazmin edileceği hakikaten çok önemli olacak.
1: Şimdi yatırımcı bu süreçte belki kızgın, belki hassas ama yani bazı noktaları da kaçırmaması gerektiğine inanıyorum. Özellikle mesela bu olağanüstü tasfiye sürecini biz dile getiriyoruz. Bize sosyal medyadan kızıyorlar. Yahu niye olağanüstü tasfiye süreci diyorsunuz? Biz paramızı oraya koyduk vesaire. Netice itibariyle bu sizin, benim ya da katılan konukların kafasına göre kullandığı bir tabir, evet, terim değil.
0: Tabii.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yine meclise sunulurken AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in ifadesi. Zaten olağan bir tasfiye sürecinde bu süreç neticelenebilse bugün bu fon taslağından ve kanundan bahsetmiyoruz.
0: Bahsetmiyorum.
1: Yani bu

0: meseleye biraz daha anlayışla yaklaşmaları gerektiği kanaatindeyim. Çünkü sosyal medyada herkes birbirinin gazına gelip başka bir noktaya da konuyu götürebiliyor.
1: Doğru. Ama sonuçta hani doğrusu bu, yani yapılması gereken bu. Çünkü bir hani evet, yani olağanüstü dediğiniz zaman insanları tedirgin eden ya bir şey mi var acaba falan gibi, yani o duyguya kapılmak çok doğal, ama sonuçta hani zaten yaşanan olağanüstü bir şey, olağanüstü bir durum yaşanıyor. Dolayısıyla hani o ifadelerin hani en azından yetkili makamlar tarafından kullanılıyor olmasına ben çok endişe edilecek bir durum olarak bakmıyorum açıkçası. Dolayısıyla olağanüstü durumlar, olağanüstü kararlar gerektirir. Dolayısıyla şu anda doğru yapılıyor. Şöyle söyleyeyim, mesela hatırlayalım. Geçen sene Sayın Bakan manipülasyon dediği noktada bu önemlidir. Yani bir bakanın ağzından bunu duymak, Sayın Maliye Bakanı'nın ağzından bunu duymak önemli. Çünkü bunu ben bir fon yöneticisi olarak söylediğimde ki reaksiyonla o makamdaki birinin söylemesinin reaksiyonu farklı. Çünkü çok daha fazla bilgiye sahip, çok özür diliyorum. Dolayısıyla mevcut tablo yani bu ifadenin en azından bana, benim açımdan doğru olduğunu düşündürüyor.
0: Süreci takip edeceğiz. Bugün anladığımız ve edindiğimiz bilgiye göre daha uzun bir toplantı olacak. Saat 10 gibi mecliste görüşmeler başladı. Uzun saatlerde sürecek deniliyor. Mutlaka kamuoyuyla bir metin ya da bir açıklama buluşturulacaktır. Bu yüzden gelen açıklamalar üzerinden biz de süreci konuşmaya, değerlendirmeye devam edeceğiz. Çok teşekkür ederiz katkılarınız, değerlendirmeleriniz için. Sağolunuz. OYAK Portföy Genel Müdür Yardımcısı Ali Orhan Yalçınkaya bizlere eşlik etti. Fon krizinde gelinen noktayı konuştuk. Gerçekten birçok nokta var. Haftalardır konuşuyoruz ama yavaş yavaş da tünelin sonunda ışığı görmeye başladık. Açıklamalar, gelişmeler, adımlar derken bugün gözümüz mecliste Plan ve Bütçe Komisyonu'nda taslak tekrar görüşülecek ve 9 maddelik nihai noktaya da varılacak. Kim yerde 5 maddeye düşeceği ifade ediliyor. Kimi kanatta da 9 madde olarak vurgulanıyor. Nasıl bir netice çıkacağını merak ediyoruz. Bu konuyla alakalı Furkan Duranoğlu da bir değerlendirme sundu. İzliyoruz.
2: Geçtiğimiz hafta 17 fonda tasfiye süreci tamamlandı. Yaklaşık 6 milyar TL'lik bir ödeme yapıldı 46 bin yatırımcıya. Bu hafta yine 60 milyar TL'ye yakın bir ödeme yapılması da bekleniyor diğer fon mağdurlarına. Yani burada tasfiye sürecinin hızlı bir şekilde devam ettiğini görüyoruz. Yine kanun teklifi meclise sunulacak. Bu ay içerisinde Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan da açıklama yapmıştı. 1 milyon TL'ye kadar olan alacaklarda ödeme yapılacağına yönelik bir beklenti var bu ay içerisinde. Yani tasfiye sürecinin hızlı bir şekilde ilerlediğini söyleyebiliriz. Bu hafta da yine yaklaşık 60 tane fonun ödemesi yapılacağına yönelik hedef bulunuyor. Anladım. Yani burada ilk etapta baktığımızda küçük ölçekli fonlardan ve para piyasası fonu öncelikli fonlardan ödemenin yapıldığını görüyoruz. Yani geçtiğimiz hafta 17 fonun 4 tanesi para piyasası fonuydu ve bu para piyasası fonuna yatırım yapan yatırımcıların ödemeleri hızlı bir şekilde yapıldı. Diğer bir konu ise bu para piyasası fonlarındaki getiriler, yani yatırımcıların mağduriyetinin yaşanmadığını görüyoruz. Yani minimum mağduriyet yaşandığını görüyoruz. O tasfiye sürecinden ödemelerin yapıldığı sürece kadar olan kısımda bile geçtiğimiz haftaki fonlara baktığımızda para piyasası fonlarında yatırımcılar bu süre zarfında da bir getiri elde etti ve mağduriyet yaşanmadan o 4 para piyasası fondaki tasfiye süreci hızlı bir şekilde tamamlandı. Diğer taraftan hisse senedi fonları, geçtiğimiz hafta tasfiye olan fonlara baktığımızda yine Borsa İstanbul cephesinden pozitif ayrışan fonların da olduğunu görüyoruz. Yani burada tasfiye sürecinde yatırımcının ne kadarlık bir parasını geri alabileceği yönelik belirsizlikler devam ediyor. Bunun da en büyük etkeni aslında fonun içerisindeki varlıklar diyebiliriz. Yani fonun içerisindeki varlıklar ne kadar likitse, bu piyasadaki olumsuz hava şartlarından ne kadar az etkilendiyse yatırımcı o kadar çok parasını alacaktı diye düşünebiliriz. Ancak burada para piyasası fonları hem likit olması hem risk oranının düşük olmasından kaynaklı biraz daha para piyasasının yatırımcıların öncelikli olduğunu düşünüyorum. Zaten ekonomi yönetiminde bu şekilde haberlerde hani bu şekilde bir yol haritası izlediğini söylemişti. Yani burada belirsizlik devam ediyor, ancak hani sürecin hızlı ilerlediğini söyleyebiliriz. Yani geçtiğimiz hafta bir 16-17 fon, bu hafta yine 45-50 civarında fonun tasfiyesinin tamamlanması bekleniyor. Yatırımcılar sürekli bizlere de soruyor. Yani paramın ne kadarını geri alabilirim? Yani bu tamamen belirsiz bir şey. Ve burada net konuşmak doğru olmaz. Yatırımcı aslında burada yatırım yaptığı fonun içerisindeki varlıklara bakıp o içerisindeki varlıkların az çok piyasadaki fiyatına bakarsa belki bir çıkarımda bulunabilir. Ancak şu an için hani fon bakmak daha doğru diye düşünüyorum. Burada bazı para piyasası fonlarında yatırımcı mağdur olmamışken geçtiğimiz hafta ilerleyen süreçteki transfer sürecinde bazı para piyasası fonlarından yatırımcı bir miktarda olsa zararda, yani karından zararda bir şekilde çıkmış olabilir. Ve hisse senedi fonlarına baktığımız zaman ise orada belirsizlik biraz daha fazla diyebiliriz. Yani fonun içerisinde BIST 30 hissesi mi var, BIST 100 hissesi mi var, yoksa BIST 100 dışındaki o küçük ölçekli şirketler mi var, biraz da yatırımcı buna bakması gerekiyor.
0: Bu arada endekste 12.163 puan seviyesini görüyoruz. Bir yandan borsadaki görüntü, bir yandan meclisten çıkacak netice, öte yandan fonlardaki yatırımcı bu süreci takip ediyor. Geçen hafta 17 fon ödemeleri gerçekleşti ve İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada 49 fonun tasfiyesinin de hafta sonuna kadar gerçekleşeceği ifade edildi. 49 fonla birlikte 66 fonun ödemesi hafta sonuna kadar bitmiş oluyor. Çünkü 17 fon zaten geçen hafta ödenmişti. 6.4 milyar TL'lik bir tutar 17 fon karşılığı olarak ödenirken 49 fon tasfiyesi sonrasında da 34.1 milyar TL'lik bir tutar ödeme yapılmış olacak ve 66 fon için toplamda 40.5 milyar TL'lik de ödeme yapılmış olacak. Geriye 65 fon kalıyor. O 65 fon içinse işte fon taslağı, fon kanun teklifi üzerinde ekonomi yönetimi çalışıyor. Fonlardaki bu gelişme borsada da daha hacimsiz bir ortamı beraberinde getirdi. Öyle ki günlük BIST 100 hacimleri 200 milyar, 250 milyar seviyelerini görürken son yaşanan gelişmeler sonrası günlük bazda 81 milyar TL'ye kadar hacimlerde düşüşlerin olduğunu görüyoruz. Günlük kapanışlar BIST 100'de 81.4 milyarlık hacme kadar bizi itti. Bu da 15 Eylül'e göre hacim açısından %54 daha düşük seviyeye işaret ediyor. En düşük görülen ikinci seviye olarak hacimsel bazda noktadayız. Peki bundan sonra ne olacak? Yatırım fonlarına ilgi devam edecek mi? Fon tasfiye süreci arzu edilen hızda gerçekleşecek mi? Serta Çekeke değerlendirdi. İzliyoruz.
3: Sonuçta siz bir şirkete ortak oluyorsunuz ve konu sıfırlanıyor, ama öyle bir noktaya geldi ki işte şu anki taban taban inen hisse senetlerinde yatırımcılar krediyle yakalandılar ve kredili malların eksiye geçtiği bir süreçten geçiyoruz. Yani buradaki belki ilk günlerde serbest marj uygulanıp bu malların satılması, en azından bu kredilerin eksiye geçmemesi beklenebilirdi. Tabii ki biliyorum, finansal piyasalarda bu riskleri taşıyoruz. İnsanlar bu riskleri alıyor, ama şu anki konu şu: siz bu finansal piyasalarda belli bir patikanın içerisinde risk alıyorsunuz. Yani belli bir zararı kesme riskini alıyorsunuz. Burada geleceklerine de ambargo koyulan yatırımcılar oluyor. Yani hesapların eksiye geçmesi de anlatmaya çalıştığım konu bu. Hani evet, şu ana kadar belki birçok konuyla tartışacağız, ama bunlar ikincil şeyler. Yani evet, çok belki riski ayarlayamadılar, açgözlü davrandılar. Bu tarz suçlamalar yapılıyor sosyal medyada, o yüzden söylüyorum. Evet, bunların hepsi sonra değerlendirilir. Önemli olan konu şu: olağanüstü bir dönemde insanların hesapları eksiye geçiyor ve gelecekleriyle ilgili de bir sıkıntı oluyor. Burada bir an önce belki de bu tahtalarda o eksiye geçen hesapların satışları yapılmalı. Belki buralarda bir kompanse edilmeli, ama süreç o kadar derin, o kadar sert bir dalga yarattık yani tsunami boyutunda, geri çekilmelerde en son hattına insanların hisse senedi yatırımcısı geliyor. Ama maalesef bu sürecin başlangıcı da hisse senetlerindeki asimetrik fiyatlamaydı. Şu anda en çok mağdur olanların arasında da ciddi anlamda hisse senedi yatırımcıları var. O yüzden hisse senedi yatırımcılarını da unutmamak lazım. İkinci maddeye geçersem, ikinci maddede gene hisse senedi yatırımcılarında bu işle hiç alakası olmayan hisse senetlerini taşıyan yatırımcılar da zarar gördü. Neden? Kurumlar sıkıştı. Elinizde böyle bir hisse senedi var. Diğer tarafta dediğim gibi taban taban inen bir hisse senedi taşıyorsunuz. Likit sağlayabilmek için bu satışı yaptınız. Üçüncü sırada bence yavaş yavaş para piyasası fonlarının sönümlenmesiyle birlikte ÖST'lerin zorlanmaya başladığını göreceğiz. O yüzden bilanço dönemine de geliyoruz. Şimdi bilanço dönemine geldiğimiz bu süreçte özellikle şirketlerin borçlanma yapıları, ÖST'ye dayalı borçlanan şirketlerin de stratejik önlemiyle belki banka kredileri konusunda rahatlatılması lazım. Bu Merkez Bankası'nın faiz indirimiyle sağlanabilir. Bir miktar kredi kanalları rahatlatılabilir. Belki seçici olarak oradaki şirketler seçilebilir. Çünkü ÖST tarafında arka arka gelebilecek sıkışmalar şirketlerin belki de daha zor süreçleri gitmesine, hatta bundan sonra bu şu anki yaşadığımız likit sorununun derinleşmesine sebep olabilir. Bence bu üç madde de çözülmeli.
0: İçeride fon konusunu konuşuyoruz. Dışarıda Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon verisi geldi. Beklenti %3.6 seviyesinde gelmesi önündeydi. Beklentinin üzerinde gelen enflasyon sonrası deyim yerinde ise çarşı pazar karıştı. Ve bu enflasyon verisinin olası doğuracağı sonuçları konuşacağız. Bizlere Philip Portföy Araştırma Müdürü Ali Akova eşlik edecek. Hoş geldiniz. Merhabalar.
4: Merhabalar, iyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkür ederiz. Biraz beklenti üzeri bir veri. Hemen gümüşte düşüşler, altında geri çekilmeler ve tahvil faizlerinde yükselişler gördük. Nasıl buldunuz TÜFE verisini Amerika'da ve bu bahsettiğim enstrümanlardaki görüntüyü de nasıl okumak gerekir TÜFE sonrası?
4: Açıkçası geçen ayki istihdam ve enflasyon verilerinin beklentilerin altında kalmasının ardından piyasa biraz daha olumlu taraftan tutmaya çalışmıştı elindeki verileri diyeyim. Dolayısıyla Ekim ayında bir faiz artırımı yapılacağına yönelik beklentilerinde ciddi manada törpülendiğini görmüştük. Hatta birkaç gündür tahvil faizlerinde de daha olumlu bir seyir olduğundan bahsetmek mümkün de açıkçası bugünkü enflasyon verisine kadar. Ama biz bunun hani bir miktar bir serap olduğunu düşünmeye devam ediyorduk. Nihayetinde Mart ayından beri enerji fiyatlarının yüksek seyrettiğini biliyoruz. Birkaç aylık bu tarz işte dalgalanmalar aslında 6 aydır rekor kıran dizel fiyatlarının ardından yatırımcıları çok da olumlu tarafa itmemeliydi. Ama nihayetinde fiyatlamalar bu tarafa doğru evrilmiş oldu. Geldiğimiz noktada hem beklentinin üzerinde bir hem manşet enflasyon hem de çekirdek enflasyon var. Komponanlara baktığımızda da hem enerji tarafından ciddi bir katkı geldiğini görüyoruz. Hem yapay zeka yatırımları dolayısıyla işte mal enflasyonunda bir artış var. Hem de hala hizmet enflasyonunda özellikle barınma tarafında yapışkan bir veri olduğu gözüküyor. Bunları topladığımızda da işte 3.7 yıllık enflasyon görmüş olduk. Çekirdek tarafta, manşet tarafta beklentilerin üzerinde artmış oldu. Açıkçası bizim önümüzdeki döneme dair görüşümüz biraz daha karanlık diyebiliriz. Çünkü bu 6 aydır yüksek olan dizel fiyat artık navluna ve dolayısıyla da artık mal ve hizmet enflasyonuna geçişkenlik yapmaya başlayacak. Özellikle yılın son birkaç ayı ve ondan sonra 2027 başında biz bunun artarak devam ettiğini göreceğiz. Özellikle de son 3 ayda işte birkaç aylık veriler beklentilerin altında kaldığı için ve işte hafif daha olumlu gözüktüğü için çekirdek, son 3 aylık çekirdek enflasyonunu yıllıklandırarak ya aslında faiz artırımına gerek yok tarzında bir tablo çizildiğine çok şahit oldu piyasada. Bunun pek mümkün olduğunu düşünmüyoruz. ABD, Fed aslında ABD Merkez Bankası oldukça sıcak götürüyor ekonomiyi. Bunun da hem arz tarafından bir enflasyonist bir şok var enerji fiyatlarıyla birlikte ve tedarik zinciriyle birlikte. Hem de yapay zeka yatırımlarının oluşturduğu ciddi bir enflasyon var. Yani hem talep enflasyonunun hem arz enflasyonunun aynı anda yaşandığı bir durumdan bahsediyoruz. Ve dolayısıyla Merkez Bankası'nın biraz likiditeyi kısıp frene basmasının gerekeceği günlerin çok uzak olmadığını düşünüyoruz. görüyoruz. Hatta 1-2 faizin artırımı yapıldıktan sonra bile ekonominin bir miktar daha sıcak kalmaya devam edeceği öngörülebilir. Dolayısıyla 2027 başında bile merkez bankalarının hani bu faiz artırım döngüsünü kuvvetli bir biçimde konuşmaya devam edeceğimizi düşünüyoruz açıkçası. Ne oldu tabii ki? Bu olumlu beklentiler son birkaç ayda oluşan 2 yıllık tahvil faizlerine biraz alış gelmesine neden olmuştu. Bugün sert bir satıcılı seyir oldu ve baktığımızda da Ekim ayındaki FED toplantısında yeniden faiz artırımı yapılmasına yönelik beklentilerin kuvvetlendiğini gördük. Dolayısıyla da varlık fiyatları da bunun paralelinde ilerledi. Yani baktığımız zaman dolar endeksinin zaten bu yapı içerisinde kuvvetleneceğini sık sık söylüyorduk. Hatta sene başında 99 ve altına yönelen bu temanın oldukça kırılgan olduğunu ve büyük ihtimalle dolar

0: Dolayısıyla hani tekrardan 4000 desteğinin altın tarafında test edileceğini ve hatta ve hatta dolar endeksi 103'lere doğru yaklaştıkça bu 4000 desteğin aşağı kırılacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla bu hani altın için kötü bir senaryo olarak düşünmemek lazım. Aslında bu işte 3000 küsürlü fiyatlar büyük ihtimalle orta uzun vadeye yönelik alım yapmak için inanılmaz bir fırsat verecek. Nihayetinde bu tahvil faizlerindeki yükseliş veya işte dolar endeksindeki bu kuvvetlenme sonsuza kadar sürmeyeceğini hepimiz piyasanın yapısı dolayısıyla biliyoruz. Nihayetinde tekrardan tahvilleri alıcı gelmeye başladığında bu tarafta iyi maliyet yapılmış pozisyonlar önümüzdeki dönemde 27-28 için iyi bir fırsat sunacaktır. Ama şunu belirtmek isterim, gümüş tarafında biraz daha çekimser kalmak lazım. Hem gümüşün kendi talebi aslında sene başında konuşulduğu kadar kuvvetli değil. Çin'den gelen işte yeni yasalar ve yeni yapı dolayısıyla biraz daha zayıflayan bir talep görmemiz çok olası. Hem de arkasında altında olduğu gibi Merkez Bankası rezerv biriktirme içgüdüsünün olmadığını gördüğümüz bir ürün. Dolayısıyla pariteye baktığımızda da aslında kritik bir direnç bölgesine geldi altın gümüş paritesi ve buradan altın lehine hareket etmeye başlaması çok daha olası gözüküyor. Özellikle de dizel fiyatlarının burada şey yaptığını, büyüme üzerinde bir miktar baskı oluşturmaya başlayacağını da düşünürsek önümüzdeki dönemde diye özetleyeyim bu şey tarafını, değerli maden tarafını. Endekslere bakacak olursak orada da çok uzun zamandır çok olumlu bir hava var ve aslında baktığımızda 25-26 hisse senediyle ilerleyen bir yapı görüyoruz. Tamamen yapay zeka ve onun etrafına kümelenmiş bir tema var. Tabii ki endeks ağırlıkları yüksek hisse senetlerinde oluştukları için de endekslerin iyi bir performans gösterdiğini gördük. Nihayetinde ama sene başıyla karşılaştırdığımızda herhalde 4-20 10 yıllık tahvil faizinin yerine artık 5 30'ların çokça konuşulduğu bir döneme geldik. Ve açıkçası buranın üzerindeki fiyatlamalarda 10 yıllık tahvil faizinin 6'lara doğru hareket etmeye başlayabileceğini görürüz 20 yıllıklarında aynı şekilde. Yani bu mevcut arbitraj sistemi içerisinde ABD'de yapılan böyle bir risk de mevcut. Dolayısıyla hani bizim öngörülerimiz 5'in üstündeki faizlerin hisse senedi piyasasını rahatsız edeceği yönündeydi. Belki rahatsız etmedi ama yukarı yönlü bir momentum almasını engelledi. Özellikle geçen hafta gelen işte TSMC'nin Taiwan Semiconductor'ın öncü verileri geldi. Micron'un inanılmaz güzel bir bilançosu geldi. Samsung Electronics'in yine öncü sonuçlarını aldık ve hepsi çok güzel sonuçlardı. Piyasa beklentisinin üzerinde sonuçlardı. Buna rağmen fiyatların yukarı gitmekte zorlandığını görüyoruz. Artık herhalde Mart ayından beri piyasa enerji fiyatlarındaki yükselişin kalıcı olmayacağını ve mevcut temanın yani yapay zeka temasının devam edeceğini fiyatlıyordu ama baktığımız zaman yüksek tahvil faizleri, yüksek enerji fiyatları bir yerde artık teknoloji hisseleri üzerinde de etkisini hissettirmek durumunda diye düşünüyorum. Nihayetinde geçtiğimiz herhalde 30-40 senelik düzen içerisinde hep böyle oldu. Dolayısıyla hani hisse senedi üzerinden konuşacaksak ben hala enerji hisselerinin yapay zeka ve teknoloji temasına göre bu seneyi zaten daha olumlu geçirdiler. Yani burada hani daha iyi performans göstermeye devam edeceğini evet. Düşünmeyi sürdürüyorum açıkçası.
1: Şimdi 3 Kasım'da ABD seçimleri var. Nasıl bir görüntü olur? O seçimlerin neticesine göre ABD borsalarındaki görüntü ya da emtia piyasasındaki görüntü farklı bir noktaya gidebilir mi? Yıllardır Amerika borsalarındaki rekor seviyeleri ve iyi getirileri konuşuyoruz. Trump da borsaları önemseyen bir lider. Ama şimdi savaş sonrasında Trump lehine bir netice seçimlerde görecek miyiz? Bu konuda pek de emin değilim. Ne dersiniz?
0: Yani ihtimallere baktığımızda piyasada fiyatlanan gerçekten de aynı şekilde anketleri de izlediğimizde yani Trump'ın son 6 aydır özellikle İran'la olan bu mücadele, bu savaş başladıktan sonra aslında ve dizel fiyatlarında yükseliş başladıktan sonra gitgide oy kaybetmeye devam ettiğini görüyoruz. Tabii ki burada seçilecek olan Trump değil. Bu hani bir meclis seçimi nihayetinde. Dolayısıyla başkan değişmeyecek ama bu özellikle yasama tarafında hani Trump'ın meclisten geçirebileceği neleri geçirip neleri geçiremeyeceğini çok ciddi manada etkileyecek bir yapıya doğru gidiyor. Eğer mevcut anketler doğruysa şayet. Ama tabii ki önümüzde çok kritik bir dönem var. Genelde de bu işte 3-4 haftalık dönemler seçim öncesi çok ciddi propagandaların yapıldığı, ciddi manada da insanların duygularının değişebildiği dönemler oluyor. Ama esas hani görüntü şu ana kadar hani şey Cumhurbaşkanı Cumhuriyetçilerin bir miktar daha ilk düşündüğünden kötü bir performans göstereceği yönünde. Açıkçası bu seneyi ne kadar etkiler emin değilim. Belki savaşın daha agresifleşmesine neden olabilir. Hani Trump'ı tahmin etmek çok güç ama özellikle

0: Önümüzdeki senenin bütçe konuşmaları açısından demokratların çoğunluk kazanacağı bir meclis çok farklı yapılara veyahut da tartışmalara neden olacaktır diyeyim. Yani dolayısıyla da bir miktar burada cumhuriyetçilerin elini bağlayabilecek, Trump'ın elini kolunu bağlayabilecek, hareket alanını kısıtlayabilecek bir meclis yapısının çıkması olası gözüküyor. Bunu da açıkçası önümüzdeki yani 2027 içerisinde bir kaos ve karmaşıklık olarak, hani evet, siyasi bir karmaşıklık olarak görme ihtimalimiz var.
1: Ali Akova'ya teşekkür ediyoruz. Kendisine iyi akşamlar diliyoruz. Küresel piyasalar döne çıkan görüntüyü bize özetledi. Böylece süremizin sonuna geldik. Görüşünceye dek hoşça kalın.

0: para bulunmadan önce deniz kabuğundan kıymetli metallere kadar çeşitli mallar takas için kullanılıyor. Dünyada basılmış ilk para M.Ö. 600 yıllarında Lidyalılara ait. Tarihte ilk kağıt parayı Çinliler kullandı. Avrupa'da ise ilk kağıt para 1660 yılında İsveç'te basıldı. Bugün cebimizde taşıdığımız banknotlar hakkında ise pek çok bilinmeyen. Banknotların ağırlığı yaklaşık 1 gram. Her bir banknot üzerinde titizlikle çalışılarak ortalama 22 günde üretiliyor. 22 günde üretilen bir banknotun üretim maliyeti ise yaklaşık 18 kuruş. Banknotlar darphanelerde basılıyor. Piyasaya dağıtılmasındansa Merkez Bankası sorumlu. Bir günde 6 milyon civarında kağıt para basılıyor. Kağıt paraların ham maddesi %100 pamuk. Türkiye Cumhuriyeti banknotları 84 yıllık geçmişe sahip. Üzerinde Latin harfleri olan ilk banknot 1937'de basılan 5 lira. Bugün piyasada en çok dolaşan banknotsa 100 lira. Dünyadaysa 170'ten fazla para birimi kullanılıyor.
1: Osi, bu hafta kazanır mıyız?
2: %20 kazanırız.
1: Ne? %20 mi?
2: GS para kartınla GS Store'dan alışveriş yapıyorsun, %20 iade kazanıyorsun.
3: GS parayı indirin, GS para kredi kartıyla yapacağınız GS Store alışverişlerine %20 nakit iade kazanın. Üst üste 5. şampiyonluk yolunda. Kazananlar Kulübü'nün bankacılık uygulaması. GS para.
4: Abi, toplamışsın Ali.
5: Aile çok önemli.
6: Hadi ben kaçarım. Arkadaşlarla buluşacağız.
7: Paran var mı?
6: Öyle gideceğim.
7: Nerede harcayacağım?
5: Darladın ama çocuğu.
6: Ama ben nereden bileyim parası yetecek mi?
5: Mobilde ailem var. Çocuğuna ek kart çıkartıyorsun. Harcamalarını kontrol edebiliyorsun.
8: Hesabını tek bir yerden yönetebiliyorsun, o da var.

0: Club Rewards dünyasına siz de katılın.
1: Böyle taşıyarak, evet inşaat burası. Beraber, beraber yürüyoruz. Ben olmasam gözünü seveyim hadi abi. Hancı karıştı. Düz, düz. Ayağın, ayağın, ayağın, ayağın. İki tane, evet.
2: Abiciğim. Tamam, tamam.
1: Vay ustam. Beni çağırıyor. Korkmayın, buradayım.
2: Ne yapıyorsun böyle?
1: Ne yapalım? Biz bugüne kadar işleri hep böyle götürdük.
2: Oho, sen hangi devirde kaldın?
1: Devir.
3: Devir tıkır tıkır üretme devri. Devir Ar-Ge ile üstün ürünler sunma devri. Isı, su, ses ve yangın yalıtımında yeni yatırımlarla durmadan ilerleme devri. Devir sadece Türkiye'de değil, dünyada da söz sahibi olma devri.
4: Devir bonus devri.
5: Devir bonus devri.
6: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin, elinizdeki aracı açık artırın.

0: cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Sokağın, hayatın, herkesin bir ritmi, her ritmin bir Subway'i var. Hayat seninle aksın, Subway söyle, ritim kaçmasın.
1: Halı, kumaş, seramik. Kapalı çarşıya bakmadan alınmaz. Altın, dolar, gümüş. Hadi'ye bakmadan alınmaz. Çok iyi kurlar için. Hadi.

0: İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 15. Kocaeli, Sakarya ve Bursa 22, Balıkesir 20. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 20, en düşük sıcaklığı 11. Konya 17, Kayseri 23, Nevşehir ve Sivas 20. İzmir gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 16. Denizli 19, Aydın 22, Muğla 17, Manisa 20. Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 19. Mersin 28, Adana 27, Kahramanmaraş 20, Hatay 25. Trabzon çok bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 18. Bolu 21, Karabük ve Samsun 23, Rize 25. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 18, en düşük sıcaklığı 4. Malatya ve Van 19, Erzincan 20, Ardahan 18. Gaziantep gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 14. Mardin ve Diyarbakır 25, Şanlıurfa 27 ve Siirt 26 derece.
1: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
2: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
1: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
3: Kışı ayrı dert, yazı ayrı dert.
4: Kendi elektriğini üreten akıllı ev sistemleriyle dört mevsim konforunu zamlardan etkilenmeden, fatura derdi olmadan yaşarsın.

0: biri ünlü bir restoran zincirinin tek varisi.
1: Kızım bu sefer gerçekten iş çok ciddi.
0: Diğeri İstanbul gecelerinin vazgeçilmez pilavcısı.
2: Anamın pilavından daha iyi. Fatma teyzenin.
0: Yolları kesişince hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.
1: İkinci birden vermişiz.
3: Tamam, hiç problem değil.
0: Aşk, kahkaha ve sürprizlerle dolu bir hikaye. Pilav üstü aşk. Pazar 20'de Ankara'da.
4: Genel izleyici için uygundur.

0: Ahbap ekranlarından mutlu günler. Bize sorunla karşınızdayız sayın seyirciler. Bu hafta vatandaşlık maaşını konuşacağız. Vatandaşlık maaşının detayları netleşiyor. İlk etapta 2,5 milyon haneye 1,5 trilyon lira destek ödemesi planlanıyor. Kimler yararlanacak? Uygulama nasıl olacak? Başvuru nasıl yapılacak? Bütün detayları konuşacağız ve sorularınıza cevap vereceğiz. Bize sorun@ahbapara.com.tr mail adresine sorularınızı şimdiden yollamaya başlayabilirsiniz. Ekranınızda zaten mail adresimizi şu anda görüyorsunuz. Efendim hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Evet, vatandaşlık maaşını konuşarak başlayalım. Detaylar var. Kimler yararlanacak? Uygulama nasıl olacak? Başvuru nasıl yapılacak? Ne zaman başlayacak bu ödemeler ve gelir testinde hangi kriterler önemli olacak?
1: Tabii biz buna vatandaşlık maaşı diyoruz ama hani vatandaşa ödenen bir maaş değil aslında. Bu hane bazlı ödenecek. Evet. Tabii adını böyle işte kamuoyunda böyle konulunca daha kolay anlaşılıyor ama gerçek adı aslında gelir tamamlayıcı aile destek sistemi. Yani ailelerin gelirlerini tamamlayacak bir sistem olarak kurgulandı. Pilot bölgelerde de bazı denemeler yapılıyor. 2027'de de başlamış olacak. Ama ana mantığı şu aslında, hanelere girecek gelirin bir alt seviyesi belirlenecek. Yani evet, bir kriter belirlenecek, bir rakam, onu da birazdan söyleyeceğim. O rakamın altında kalan hanelerin gelirleri o rakama tamamlanacak. Bu hem nakdi olarak da yapılacak, aynı olarak da yapılacak. Şimdi kimler yararlanacak deyince burada da bir gelir kriteri ortaya konulacak. Zaten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın network'ünde sosyal yardım alanların bir listesi var yani. Dolayısıyla bunun üzerine de insanlar yine ben de bu sistemden faydalanmak istiyorum diye başvurduğunda onlara eklenecek. Dolayısıyla bu mahalle mahalle, il il, ilçe ilçe araştırmalar zaten bir süredir yapılıyordu. Hani kimlerin yararlanabileceği, ne kadar insanın bundan faydalanabileceği. Dolayısıyla aşağı yukarı bir 2,5 milyon hane bu gelir tamamlayıcı aile desteğinden yararlanacak gibi görünüyor. Şimdi uygulama nasıl olacaktan başlayalım. Burada bir gelir seviyesi belirlenecek demiştim. İlk etapta şu anda taslak olarak düşünülen taslaktaki gelir seviyesi en düşük emekli maaşı olarak belirlenmiş. Yani bu yıl için 23.552 lira. Eğer bu kabul edilirse ve işte diyelim ki şimdi uygulama başlamış olduğunu düşünürsek, hanenin 23.552 liranın altında kalan geliri 23.552 liraya tamamlanacak. Aynen emeklilerde yapıldığı gibi. Emeklinin maaşı bunun altına kaldığı zaman hazineden biz destekle bu rakama tamamlanıyor. Tabii bu rakam en düşük emekli maaşına eğer endekslenirse her yıl Ocak ve Temmuz aylarında da değişmiş olacak. Çünkü her yıl Ocak ve Temmuz ayında en düşük emekli maaşı değişmiş oluyor. Dolayısıyla uygulamanın ana esası bu. Yani belirlenen gelirin altında kalan kısım tamamlanacak. Ama bu sadece nakdi olarak düşünülmüyor aslında. Burada aynı yardımlar da yapılacak. Yine devam eden işte enerji destekleri, işte elektrik, doğalgaz faturalarının ödenmesi gibi. Yine gıda yardımı gibi. Bunlar da bu maddi desteğin yanında ailelere ulaştırılacak. Şimdi burada aslında bu sistem biraz da bu sosyal yardımları bir çatı altında toplamış olacak. Dolayısıyla birçok sosyal yardım var biliyorsun. İşte 65 yaş aylığı var, engelli parası var, evde bakım parası var.

0: hastalara verilen ödemeler var. Sosyal ekonomik destekler dediğimiz SED ödemeleri var. Dolayısıyla bütün bunlar bir merkezden yönetilebilir. Bir çatı altında toplanmış olacak. Yani o eve hangi yardımlar giriyorsa onlar işte birlikte yönetilebilir hale gelecek. O yüzden de uygulama önemli. Uzun süredir de üstünde çalışılıyor. Şimdi burada aynı yardımlar da yapılacak dedim, hani elektrik, doğalgaz ve gıda yardımı gibi yardımlar. Burada istersen şu en alttaki maddeye geçeyim, diğerlerini sonra söyleyeyim. Gelir testinde hangi kriterlere bakılacak derken, evet. Bu biliyorsun zaten gelir testi yapılıyor. Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın işte il ve ilçelerdeki teşkilatları var. Sosyal yardım vakıfları vasıtasıyla. Burada o hanenin sadece gelirine bakılmıyor tabii, giderine de bakılacak. Yani işte kira veriyor mu, ne kadar fatura ödüyor, başka giderleri var mı gibi. İkincisi, hanenin içinde yaşayanlara da bakılacak. Yani dolayısıyla herkes aynı yardımı almayacak. Diyelim ki senin bulunduğun hanede bir tane çocuk var. Benim bulunduğum hanede işte 3 tane 18 yaşından küçük çocuk var. Dolayısıyla benim yardımım biraz daha farklı olacak. Ya da benim hanemde işte yaşlı birisi var ya da engelli birisi var. Dolayısıyla işte yaşlılar, engeller, 18 yaşından küçük çocuklar, bütün bunlar o kriterleri değiştirecek. Dolayısıyla hani bunlar yardımın miktarını da değiştirecek. Gelir testinde bu kriterlere bakılırken evde yaşayanlara da bakılmış olacak. O yüzden de hani ilk başta biz buna vatandaşlık maaşı evet diyoruz ama bu hane bazlı yapılan bir yardım olacak. Evet. Dolayısıyla bununla ilgili bir kart da, bir destek kartı oluşturulacak. Bütün yardımlar o kart vasıtasıyla, hem nakdi yardımlar hem fatura ödemeleri o kart vasıtasıyla yapılacak. Başvurular e-devlet üzerinden yapılacak veya işte dediğim gibi kaymakamlıklarda, valiliklerdeki sosyal hizmetler vakıflarına gidilerek yapılacak.
1: Ne zaman başlayacak?
0: Bu orta vadeli programda da yer aldı biliyorsun. Bunun çalışmaları bir süredir devam ediyor. Dediğim gibi 2026'da pilot olarak bu başlatılmıştı. 2027'de de bütün Türkiye'ye yayılması planlanıyor. Ama onun öncesinde tabii bir şu anda taslak çalışma üzerinde çalışmalar devam ediyor. Farklı geliştirmeler de söz konusu olabilir. Biz hani ilk taslaktan biraz bahsettik. Ama 2027'de uygulamaya geçmesi planlanıyor. Bir yasal düzenleme olarak meclise gelecek. Mecliste de değişiklikler olabilir. Ondan sonra da yürürlüğe girdikten sonra bu ödemeler başlamış olacak. Dediğim gibi yani mesela doğuda belki daha çok enerji yardımı yapılırken batıda atıyorum gıda yardımı daha çok yapılacak gibi bölge bölge, hane hane farklı spesifik yardımlar yapılacak. O yüzden de hani herkese 10 bin lira gibi bir şey düşünmemek lazım. Farklı her ailenin durumuna göre
1: değişkenlik gösterecek.
0: Bir de burada tek yaşayanlar ve yaşlılar için bir öncelikte, yani engeller, yaşlılar, tek yaşayanlar için bir öncelikte söz konusu olabilecek. Yani ihtiyaç ne kadar çoksa ona öncelik tanınacak. Evet. Evdeki ihtiyacı olan insan sayısı, işte 18 yaşından küçük çocukların olması önemli, engellinin olması, yaşlının olması ne kadar çoksa ona öncelik tanınacak ya da farklı bir ödeme yapılacak gibi.
1: Yani diğer sosyal yardımlarda öncelik verilen kriterler gibi olacak diyebiliriz özellikle.
0: Yani hem onlar olacak hem de burada yeni kriterler devreye girecek. Burada tabii en önemlisi hanenin gelir ve gider dengesine bakıldıktan sonra ortaya çıkan gelirin bugün için söylüyorum 23.552 lira diyelim. Evet. Onun altında olup olmadığına bakılmaz. Diyelim ki onun altında değilsiniz ama işte elektrik, doğalgaz ihtiyaçlarınız var, çocuklar var. Bu sefer farklı destekler, sosyal yardımlar devreye girecek.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz sorulara.
0: Yani şu algılanmasın diye söyledim bunu. İşte 23.552 liranın üzerindeyse bu hane zengindir gibi bir şey denilmeyecek.
1: Tabii.
0: Oradaki ihtiyaçlara göre söylenecek ama gelir tamamlayıcı destek için bir kriter, rakam kriteri belirlenirken şu anda ortaya çıkan rakam bu. Evet. En düşük emekli maaşı. Evet.
1: Peki, teşekkür ediyoruz. Sorulara geçelim şimdi. Tekrar hatırlatalım seyircilerimize. Bize sorun @apara.com.tr mail adresimiz. Şimdi

0: İlk sorumuz Erdoğan Candan'ın sorusu. 1978 doğumluyum, 95 girişim, 7200 gün primim var, Bağkurluyum Limited şirketim var demiş Erdoğan.
1: Şimdi zaten EYT'li olmuş ama tabii Bağkurlu olduğu için de priminin 9000 güne tamamlanması gerekiyor. O yüzden 9000 günü ya tamamlayacak bu haliyle, ya da şu anda bir SSK'lı işe girecek, 1261 gün yani 3,5 yıl çalışıp o zaman işte 1800 gün yerine 1200 günle emekli olacak. 600 gün daha az ödemiş olacak.
0: Evet. Belgin Baklacıoğlu'nun sorusu. 3 Mart 2000 sigorta girişliyim, 5500 günüm var, 2 çocuğum var. Ne zaman emekli olurum? 1976 doğumluyum.
1: 7000 gün ve 58 yaş gerekiyor. Ama ben çalışamıyorum diyorsa bu primle de emekli olabilir. Zaten 25 yıl ve 58 yaş şartı var 4500 günlük kısmi emeklilikte. 25 yıl dolmuş, 2000'den bu yana 25 yıl geçmiş. Dolayısıyla prim tamam, 58 yaşını doldurunca kısmi emekli olabilir. Ama evet, ben tam emekli olmak istiyorum derse o zaman 25 yıl şartı yok. 5500 günü, 7000 gün yapacak ve 58 yaşını bekleyecek.
0: Ahmet Kurtuluş. 1 Şubat 1978 doğum tarihim, işe giriş tarihim 2001, 11.000 gün var. Ne zaman emekli olurum?
1: Burada bir yanlış bir hesaplama da var gibi görünüyor. Evet. Yani 2001'de girip 25 yıl çalışıp 11.000 gün mümkün değil. Yani 25 yıl hiç ara vermeden çalışırsanız zaten 9.000 gün ediyor. Yani dolayısıyla bu rakamda bir yanlışlık var. Biz o rakamı çok o zaman dikkate almadan 2001 girişine göre 60 yaşında ve 7.000 günü tamamlayarak emekli olacak.
0: Evet. Nesibe Ateş'e devam ediyorum. 1984 doğumluyum, 2001 girişliyim ve 6049 günüm var. Ne zaman emekli olur?
1: Burada da 7000 gün şartı var ve 58 yaş şartı var. Ama ben artık çalışamıyorum, bu 1000 günü de evet, tamamlayamayacağım diyorsa o zaman 25 yıl 4500 gün ve 58 yaş şartıyla da emekli olabilir.
0: Murat Yılmaz. 73 doğumluyum, 92 sigorta girişim, çocukları borçlandım ve tarım sigortasıyla 3600 günü tamamladım. Ne zaman emekli olurum diye sormuş Murat Bey. Herhalde kendisi için sormuş.
1: Evet, eşi çocukları için sormuş olabilir. Çünkü çocuklar borçlanıldığına göre eğer Bağkur fazla ise en az 5400 gün gerekiyor. SSK fazla ise 3600 gün yetiyor. Her ikisinde de kadın için yaş şartı 58.
0: Evet. Refik Güner, sigorta girişim 10 Mayıs 2000, prim günüm 8000, yaşım 45, E-Devlet'te emeklilik yaşım 60 görünüyor. Ne zaman emekli olurum?
1: Doğru söylemiş E-Devlet zaten. Yani burada şart 7000 gün 60 yaş. Dolayısıyla 7000 gün tamamlanmış.
0: Evet.
1: Bir 15 yıl sonra arkadaşımız emekli olacak.
0: Yavuz Güner, 1977 doğumluyum, 2007 Ocak 15 girişliyim, askerliği 99'da yaptım, 7000 günü tamamladım, askerliği kaç günü ödersem 2005'e çekebilirim?
1: 2005'e çekince bir şey değişmeyecek, yani boşu boşuna para ödemenin anlamı yok. Yani 2005 de olsa 2007 de olsa bir şey 60 yaş 7000 gün şartı var, evet. 7000 günde tamamlandığına göre fazladan para ödemenin anlamı yok, 60 yaşını beklesin.
0: Evet. Şevket Gökçen, 73 doğumluyum, 2005 tarım Bağkur girişim var, 7400 gün primim var, ne zaman emekli olurum?
1: Bağkur'dan emekli olacak, öyle gözüküyor. 9000 gün ve 60 yaş.
0: Devam ediyorum. Muhammed Mustafa Can'ın sorusu. 95 girişliyim, 57 yaşındayım, 9523 güne sahibim, yalnız 700 gün borcu ödersem emekli oluyorum. Şu an ödeme durumum yok. Yıl sonunda herhangi bir düzenleme söz konusu olabilir mi?
1: Bir düzenleme şu anda yok. Yani onu bekliyorsanız, hatta yıl sonunda asgari ücret artacağı için ödeyeceğiniz evet, para da artacak. O yüzden ne yapın edin, siz bu 700 günü şimdi ödeyin ve emekli olun.
0: Bir an önce emekli
1: olun. Emekli olun, maaş almaya başlayın.
0: Evet, Asaf Torbacıoğlu, 18 Aralık 2008 girişliyim, ne zaman emekli olurum, 5300 günüm var, askerliği de ödersem sigorta girişim geriye mi çekiliyor, 39 yaşındayım.
1: Evet, şöyle şu andaki hani bu işe girişle 7200 gün

0: 61 yaş var. Ama Mayıs 2008 öncesine çekerse, yani bir işte 6 ay mı oluyor, 7 ay mı? 7 ay askerlik boşlanıp Mayıs 2000, yani 30 Nisan'a çekebilirse, bu sefer o 200 günden kurtuluyor, 1 yaştan da, evet, kurtuluyor. 7000 gün 60 yaş oluyor. O yüzden burada da askerlik boşlanması bence avantaj sağlayacak. Eğer imkan varsa askerliği boşlansın, ama zaten primi eksik, yaş düşük. 7000 gün 60 yaşa tabi olsun.
1: Evet. İzzettin Şen'in sorusu. %40 engelliyim. 2008 24 Ocak sigorta girişim var. 4400 günüm var. Ne zaman emekli olurum?
0: Şimdi şöyle, raporun onaylanması lazım. Yani yeni yasayla birlikte artık Sosyal Güvenlik Kurumu, bu eskiden vergi dairelerine gidiliyordu vergi indirim almak için, artık Sosyal Güvenlik Kurumu'na gidiliyor ve Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bu raporu onaylaması gerekiyor. Eğer onaylarsa 20 yıl 4400 gün yetecek. Dolayısıyla 2028'de emekli olabilir, yaş şartı yok. Eğer onaylanmazsa o zaman 7000 gün 60 yaşı bekleyecek.
1: Peki, mailden devam edelim. Önder Tunçer'in sorusu. 1979 doğumlu bayanım. 1997 Mart girişim var. 3605 gün prim var. Şu an çalışmıyorum. Ne zaman, nasıl emekli olurum?
0: Şimdi bu 3605 gün SSK'dansa 58 yaşında emekli olur. Ama 16 yaşındaki
1: SSK'ymış bu arada.
0: Evet, 16 yaşındaki sigortaya da bakmak lazım. Staj ya da çıraklık olmasın. Yani 16 yaşında sigortalı olmuş, evet, o manada söylüyorum. Evet.
1: Peki, Gökhan Manaz'ın sorusu. Staj tarihim 2004 gün. Staj tarihim 2004 gün. Yok ama işe başlama tarihim 2009 5300 günüm var. Herhalde nokta virgül koymadığı için şöyle demek, evet, istemiş. Staj tarihim 2004. Gün yok ama işe başlama tarihim 2009. 5300 günüm var. Emekli tarihim hangi günü baz alır? Ne zaman emekli olurum? Kademeli gelirse bana vurur mu demiş.
0: Şimdi 2009'da gün yoksa, evet, o da sayılmaz. Ama 2009, ya zaten staj sayılmıyor da. Evet. Bir de kademeli olsa da olmasa da 2009'a, evet, bakacaksınız. Eğer orada prim yattıysa 7200 gün ve 61 yaş gerek.
1: Evet.
0: Kademeli diye bir şey yok diyorum. Kızıyorlar. ama yani kimseyi de kandırmamak lazım. Kademeli diye bir şey yok gerçekten.
1: Olmadığı için yok diyorsunuz, evet, zaten siz de.
0: Olursa zaten biz söyleyeceğiz.
1: Aynen.
0: Ama yani ne böyle bir çalışma var, ne böyle bir hazırlık var, ne böyle bir yasal düzenleme var.
1: Evet.
0: Yok yani şu anda. Evet.
1: Fatih Öztürk. 1977 doğumluyum. %64 engelim var. Hiç SSK yok. Epilepsi hastasıyım. SSK'lı olursam ne zaman emekli olurum?
0: Tabii hiç SSK yoksa emeklilik diye bir şey de yok. Yani bunun engellisi engelsizi fark etmiyor. Yani evet, emeklilik için prim yatması gerekiyor. Emekliliğin mantığı o zaten. Maullen emeklilik için en az 1800 gün gerekiyor. Yani bu da 5 yıl eder.
1: Evet.
0: Yani %64 ise çalışma gücünü kaybetmişse 5 yıl nasıl çalışacak? 5 yıl çalışırsa zaten çalışabiliyor demektir. Yani orada yapacak bir şey yok. Evet. Eğer ihtiyaç varsa dediğim gibi az önceki sosyal yardımlardan faydalansın. Engellilere maaş bağlanıyor vesaire, değişik sosyal yardımlar var. Eğer ihtiyaç varsa, yani öyle bir ihtiyaç durumu varsa, yoksa zaten hani sadece emekli olmak istiyorsa da bu şartlarda emeklilik yok.
1: Evet. Peki, devam ediyorum. Hasan Bey'in sorusu. 1994 girişliyim. 3616 gün çalışma sürem var. Ev hanımıyım. 1 Şubat 1970 doğumluyum. Ne zaman emekli olurum?
0: Şöyle, yapacak bir şey yok. Yani bu eğer çalışmıyor anladığım kadarıyla, burada bir işte 284 gün neyse, 284 günlük bir ya doğum borçlanması yapacak ya isteğe bağlı sigorta ödeyecek. Bu rakamı 3600'e tamamlayacak ve 58 yaşını bekleyecek.
1: Mahmut Karakaş. 1 Mart 1965 doğumluyum. 5251 günüm var. Ne zaman emekli olurum?

0: zaman işe girdiyse ona göre de emekliliği hesaplanacak. İşe giriş tarihinde bize yazı versin.
1: Onur Çareci, 2003 yılında Bağkur girişim var. Toplam 4887 gün Bağkur primim var. Ayrıca 3364 gün de sigorta prim var. Sigorta primi var. 1984 doğumlu erkek vatandaşım. Prim yatmaya devam mı? Emeklilik ne zaman?
0: Şimdi o 3000 küsur günlük SSK bu Bağkur'dan sonra ise primi tamamlamış. Yani evet. 7000 günü tamamlamış. 60 yaşını bekleyecek. Ama Bağkur sonra ise bu sefer 9000 gün gerekecek.
1: Savaş Bozkurt, SSK girişim 18 Ağustos 2002. 1984 doğumluyum. Tazminat alabilir miyim? SSK'dan yazı alıp ve ne zaman emekli olur?
0: 7000 günü doldurduysanız, SSK'dan 7000 günü doldurduğunuza dair bir yazı alırsınız. Bu yazıyla iş yerine müracaat edersiniz. İş yerinde de en az 1 yıl çalışmışsanız kıdem tazminatınızı alabilirsiniz. Ama 7000 gün dolmadıysa tazminat alamazsınız.
1: Evet.
0: Yani hiç ara vermeden çalıştıysa 2002'den bu yana zaten dolmuştur 20 yıl.
1: Peki, devam ediyorum sorularımızda. Hasan Öksüz'ün sorusu. 1980 doğumluyum. 1998'de çiftçi Bağkur'um var. Bir kereye mahsus 2006'da SSK'lı hemşire, 2007'de 4 beyle atandım. 2009'da memur oldum. Ne zaman emekli olurum?
0: 20 yılı tamamlayacak memuriyette, evet. Ve 58 yaşında tamamlayacak.
1: Vedat Yılmaz. Stajı normal çalışma olarak Yargıtay onadı. Bu stajı işe başlama olarak gösterebilecek miyiz?
0: Şimdi şöyle, evet, geçenlerde Yargıtay'dan böyle bir karar çıktı ve gerçekten herkes heyecanlandı, ama zaten kararın içeriğine baktığınız zaman Yargıtay şöyle bir kararı bozuyor orada. Yani staj SGK ve emeklilik için başlangıç sayılır kararı vermiyor. Bir vatandaş somut dosyada çırak veya staj olarak normal çalışmasını staj gibi gösterilmiş. Yani bir usulsüzlük yapılmış. Bu kararı bozuyor Yargıtay.
1: Evet.
0: Bunu staj olarak gösteremezsiniz. Hı. Normal çalışmadır. Normal çalışma gösterilmesi gerekir diye. Tabii bu farklı aksettirildi. İşte staj artık sorun çözüldü, Yargıtay karar verdi, başlangıç sayılıyor gibi aksettirildi. Hı. Ama öyle bir durum yok. Burada tamamen somut bir olayın üzerine bir vatandaşın normal çalışmasının staj gibi gösterilmesi, usulsüz bir işlem yapılması sonucu Yargıtay'dan bir bozma kararı çıktı. Dolayısıyla şu anda böyle bir şey göstermek bu kararla mümkün değil. Yani bunun için yasal, tabii, düzenleme gerekiyor.
1: Peki, az önce Mahmut Bey girişini yazmamıştı. Yazmış şimdi. Soruyu tekrar okuyayım isterseniz. 1 Mart 1965 doğumluyum. 5251 günüm var. Ne zaman emekli olacağım? 2006 girişim.
0: 7000 gün, 60 yaş, 60 yaşı dolmuş. 7000 günü beklemesi lazım. Yok çalışamıyorum diyorsa bununla da emekli olabilir. Ama 25 yılında dolması lazım. Yani 2031'i beklemesi lazım o zaman.
1: Evet.
0: Ya 7000 günü tamamlayacak ya 2031'i bekleyecek. Evet.
1: Ayşe Ayazar, 1982 doğumluyum. 2011 başlangıç. 4450 günüm var. Ne zaman emekli olurum?
0: 7200 gün ve 58 yaş gerekiyor burada da.
1: Osman Öztürk'ün sorusu. 1986 doğum yılım, 2004 girişim, kademeli emeklilik olursa ne zaman emekli olurum diye sormuş.
0: Şimdi
1: Osman
0: burada da 7000 gün ve 60 yaş var. Başka da bir ihtimal yok. Artık kademeli emeklilik
1: yok.
0: Cevap vermeyelim. Evet. Yani dediğim gibi hani o haberler çıktıkça insanlar da böyle
1: yazıyorlar,
0: umut tacirliği yapmayalım. Yapmamak gerekiyor. Evet.
1: Ali Nihat Akyusuf, 91 Şubat sigorta girişim var. Doğum tarihim 20 Ocak 1969. Askerlikle beraber geri kalan günlerimi 5400 gün ödedim. Halen yurt dışında çalışıyorum. Yurt dışında çalışanlara ne zaman müsaade gelecek?
0: Tabii müsaadeden kasıt ne bilmiyorum, ama yurt dışında çalışanların gördüğünüz gibi emekli olmasında Türkiye'de bir sakınca yok, bir kısıt yok. Yani bir izne gerek yok. Siz de zaten ondan faydalanmışsınız. 5400 günü,
1: evet,
0: ödemişsiniz ve yaş şartıyla emekli olacaksınız. Ama şundan bahsediyorsa, hani

0: Yani ya orada da çalışmaya devam edelim diye onunla ilgili bir gelişme yok. Öyle bir yasal düzenleme de yok. Emekli olmak için oradan gelirinizin olmaması gerekiyor.
1: Evet. Peki, devam ediyorum. Ferah Adana sormuş. 1974 doğumluyum. İşe giriş tarihim 18 Ocak 2012. 94 ve 2006 doğumlu iki oğlum var. 2003'te staj başlangıcım var. 2006 yılı doğumlumu 2 yıl borçlandım, ödedim. Sigorta başlangıcım hangi tarih sayılır? Toplam 5907 ödemem var, prim ödemem var. Ne zaman emekli olurum?
0: Şimdi bu stajla İşe başlama tarihi arasında dünyaya gelen çocuklar borçlanıldığında kadınlar için işe giriş tarihi geriye gidiyor.
1: Evet.
0: Ne kadar gidiyor? Her çocuk için 2 yıl geriye gidiyor. Dolayısıyla 2012 tarihi 2010'a çekilmiş ama orada şartlar değişmiyor. Gene 7200 gün 58 yaş. Ama diğer çocuğu da borçlanırsa 2 yıl daha geriye gider. Bu sefer şartlar 7000 gün ve 58 yaş olur. Yani 200 günlük prim ödemekten ve beklemekten kurtulur. Dolayısıyla hani 2008'e çekmek istiyorsa diğer çocuğu da borçlanması gerekir.
1: Evet. Ekrem Argıtlı. TİS sözleşmesi emekli olduktan bir ay sonra gerçekleşti ve 2 senelik SGK'ya ilave edildi. Dilekçe versem emekli maaşım değişir mi?
0: Şimdi şöyle toplu iş sözleşmesinden bahsediyor.
1: Evet.
0: Toplu iş sözleşmesi sizin emekli olduğunuz tarihten önceki dönemi kapsıyorsa evet SGK'ya bir müracaatla emekli maaşınızın güncellenmesini isteyebilirsiniz. Tekrar ediyorum. Toplu iş sözleşmesi sizin emekli olduğunuz tarihten önceki dönemi kapsaması lazım.
1: Evet. Emeklilikten önceki dönem.
0: Emeklilikten sonraki dönem zaten sizi ilgilendirmiyor.
1: Evet.
0: Emekli olmuşsunuz.
1: Cuma Yıldırım. 1983 doğumluyum. Sigorta girişim 98. Ne zaman emekli olurum? 8900 günüm var.
0: Burada tabii 15 yaşında bir giriş var. Eğer o staj ya da çıraklık değilse emekli olması lazım arkadaşımızın 8900 günden. Belli ki o staj ya da çıraklık o geçerli değil. Sonraki tarih önemli, uzun vade.
1: Evet. Nagihan Çalılı. 78 doğumluyum. 2003 tarihli 112 gün SGK girişim var. 21 Nisan 2005 tarihinde banka emekli sandığı girişim var. Toplam prim 7.313. Emeklilik yaşım nedir?
0: Prim tamamlanmış. Yani biliyorsun banka sandıkları da artık SSK kapsamında, yani 4A kapsamında değerlendiriliyor. Dolayısıyla toplamda 7.313 gün, 7.000 gün tamamlanmış. 58 yaşını bekleyecek ve emekli olacak.
1: İsa Başka. Kademeli emeklilik olur mu? 2001 girişliyim, 7205 prim günüm var.
0: Şöyle söyleyeyim, prim tamam 60 yaşını bekleyeceksiniz. Burada bir kademe falan yok. Yaş şartınız 60.
1: Evet.
0: Kademe nasıl olur? 2008 sonrası girişlerde kademe geliyor işte. 7200 gün 61 yaş oluyor. Sonra bu yaş şartı ileri yıllarda 65'e kadar çıkacak.
1: Evet, talep edilen sistem yani bu şekilde.
0: Yok, hayır, talep edilen değil. Şu anki sistemden bahsettim.
1: Evet,
0: Yani
1: pardon.
0: talep edilen sistemde 45'ten 48'den
1: Evet.
0: başlasın diyor. Evet.
1: Peki, Betül Aydın'ın sorusu. 2000 yılında özel sektörde başladım. 2011 yılında memur oldum ve sözleşmeli başladım. Daha sonra 2013 yılında kadroya geçtim. 2008 sonrası sözleşmeli olanlarda kanuna göre 23.552 lira emekli maaşı alabilirmişim. Bu doğru mu?
0: Şimdi bir yalan da bu. Bak, arada bir bu soru geliyor biliyorsun.
1: Evet.
0: Yani memurlarda evet 2008 sonrasında emekli sandığı değil de 5510 sayılı yasa geçerli ama sizin gene unvanınıza göre, o yatırılan prime göre, maaşınıza göre, ek göstergene göre, prime esas kazanç tutarlarınıza göre bir maaş belirlenecek. Yani bahsettiğiniz rakam en düşük SSK emekli maaşından bahsediyoruz.
1: Evet.
0: Taban maaşından. Dolayısıyla böyle bir maaş verilmesi söz konusu değil. Bu maaşı alabilmeniz için maaşınızın, yani emekli maaşınızın bunun altında olması lazım ki buraya tamamlansın. Yani yalan olduğu zaten buradan baktığınız zaman belli. Yani insanların bunlara inanıyor olması da çok şaşırtıcı. Ne olur bunlara inanmayın. Bunlar külliyen yalan
1: Evet.
0: haberler. Ortalığı karıştırmak için yapılmış haberler. Memurların emekli maaşının nasıl hesaplanacağı belli. kuralları, kaideleri belli.

0: Bahsettiğiniz rakam SSK emeklilerinin maaşının tamamlandığı rakam. Niye size onu versinler? Onu da anlamadım. Böyle bir maaş skalası yok. Bu atıyorum 17-18 bin lira maaş olan bir emeklinin maaşını buraya tamamlıyor. Şimdi Ocak'ta bu değişecek, sizin için de rakam mı değişecek? Dolayısıyla yani bu yalanlara da inanmayın. Yani ortalıkta böyle çok yalan dolaşıyor. İnsanlar da ne yapsınlar? Okuduklarına inanıyorlar. Maalesef işte bunun önüne geçemiyorsun. Yani sadece bu konuda değil ki, yani İletişim Başkanlığı'nın dezenformasyonla mücadele diye bir birimi var yani. Bir sürü insan oturup bu yalanları doğrulatmakla uğraşıyor ama işte hani bir laf var. Doğru ayakkabısını bağlayana kadar yalan dünyayı dolaşıyormuş. Siz doğruyu söyleseniz de artık o yalan bir kere yerleşmiş oluyor. Biz de dilimizin
1: Yerleşmiş.
0: döndüğünce buradan anlatmaya çalışıyoruz.
1: Yerleşmiş oluyor bu hafta mesela kademeli emeklilikle ilgili 5-6 soru geldi herhalde yani. 5-6 soru sordum
0: Sadece o
1: size.
0: Değil hani siyasi
1: en
0: konular, ekonomiyle ilgili konular neler neler.
1: Peki devam ediyorum. Elnur Can Muhammedoğlu. 1976 doğumluyum. 92-93 yıllarında Azerbaycan'da sigortam var. 2006'dan itibaren Türkiye'den sigortalıyım. 7600 günü tamamladım. Tavsiyeniz nedir?
0: Şimdi şöyle, Azerbaycan'la yapılan sosyal güvenlik anlaşmasında oradaki çalışma başlangıcının Türkiye'de de başlangıç sayılma ihtimali var. Bu yüzden hani arkadaşımız Azerbaycan'daki çalışmalarını ispatlayan belgelerle, tabii kayıtlı olması şartıyla SGK'ya müracaat etsin. Eğer başlangıç sayılırsa zaten EYT'li olur. Ve emekli olur. Yoksa 58 yaşını bekleyecek. Tabii burada Azerbaycan'da bir 16 yaşında sigorta var. Onu da bir işaret düşeyim ben. Ne olur ne olmaz. Ona da bir bakmak lazım.
1: Peki devam ediyorum şimdi. 1976 doğumluymuş ama 92 diyor.
0: Yani 16 olmuyor mu?
1: 16 oluyor, doğru.
0: Evet. Dolayısıyla ona dikkat etmek lazım.
1: Fırat Tatar. 1974 doğumluyum. 97 SSK girişim var. 3500 günüm var. Asgari borçlanmayı yaparsam ne zaman emekli?
0: Askerlik borçlanmasından bahsediyor.
1: Askeri borçlanma, evet.
0: Şöyle 5825 gün gerekiyor EYT'den emeklilik için. Onu tamamlayabilirse, yani askerlik borçlanması yetmeyecektir. En fazla 540 gün. 4040 gün olacaktır. Üstünü tamamlayabilirse çalışıp EYT'den emekli olur. Yok ben tamamlayamam derse, o zaman 100 gün askerlik borçlanması yapsın. 3600'ü tamamlayıp 60 yaşını beklesin.
1: Koray Karayüz. 2000 Mart ayı yedek subay girişim var. 8600 prim, Bağkur ve SSK günüm var. 1976 doğumluyum.
0: Şimdi şöyle, eğer son 3,5 yıl SSK ise 60 yaşında prim tamamlanmış SSK açısından, ama Bağkur ise bu sefer 9000 günü tamamlayıp 60 yaşında emekli olacak.
1: Alparslan Kotan. 2001 girişliyim, 7200 günüm var. Ne zaman emekli olurum?
0: 58 yaşında, 2001 kişi 7200 günü var, 60 yaşında emekli olacak.
1: Peki devam edelim maille. Songül Kaya. Babam 7 Ocak 1968 doğumlu. İşe girişi 5 Temmuz 2002. 7030 günü var. Ne zaman emekli olur?
0: 60 yaşını bekleyecek. Çok kalmamış. 2028 değil mi? 68'li miydi?
1: 1968'de.
0: Evet, yani 2028'de doğum gününde babanız doğum günü armağanı olarak emekli olabilir.
1: Evet. Peki devam ediyorum. Aslı Hanım'ın sorusu. 14 Eylül 1998 staj girişim var. 2 Ekim 2000 uzun dönem SGK girişim var. 8900 günüm var. 2007 yılında doğum yaptım. Bu şartlarda EYT'den faydalanabilir miyim?
0: Şöyle, 2002 ile 98 arasında bir doğum olsaydı yine de faydalanamayacaktı. Yani 2 yıl geri çekme durumu vardı. Sigortadan sonraki doğumlar işe girişi geri çekmiyor. Sadece stajla işe giriş arasındaki doğumlar çekiyor. Şu anda borçlanmaya da gerek yok doğum borçlanmasına. Prim tamam, 58 yaşını bekleyecek.
1: Şefika Canbaz. 1973 doğumluyum. 98 SSK girişim var. 720 gün prim ödemem var. İki çocuğum var. Sigorta ödemelerini yapmadım. Nasıl emekli olurum?

0: buradan emeklilik çıkmaz. Zaten 15 yaşında bir sigortadan bahsediyor. 720 evet. gün 2 yıllık sigortayla emeklilik zaten mümkün değil. Çocukları borçlansa da yetmeyecek. Çalışması lazım.
1: Evet. Peki Erkan Bey, 95 girişliyim. 5529 primim var. Ne zaman emekli olabilirim? EYT'den yararlanabiliyor muyum?
0: Şimdi 95'te girdiğine göre zaten EYT'li olmuş.
1: Evet.
0: Değil mi? 95.
1: 1995 girişliymiş, evet.
0: Tamam, EYT'li olmuş. Ve en az 5750 gün gerekiyor. Onu tamamlarsa EYT'den emekli olur. SSK ise tabii.
1: Evet. Peki Hasan Bey yazmış da bize, az önce soru sormuştu, eşim için yazdın diye belirtiyor. Zaten ev hanımıyım diye belirttiği için biz onu tahmin etmiştik, ona göre cevap verdik. Erkan Bey'in sorusu.
0: Ne yazmış Şener, anlamadım.
1: Eşim için yazıyorum evet. diye belirtmiş de. Erkan Şener'in sorusu. 1976 doğumluyum. 1995 girişliyim. 5529 primim var. Ne zaman emekli olurum? EYT'den yararlanabiliyorum.
0: Onu söylemiştim, 5750 gün SSK ise diye. 95 girişli.
1: Evet. Ömer Can. Annemin sigorta girişi 30 Ekim 1999. 2000 sigorta günü var. İki de çocuğu var. Çocuklar sigorta girişinden sonra dünyaya geldi. Ne zaman emekli olabilir? Çocuk borçlanması EYT'ye çekebilir mi?
0: Çekemiyor. Zaten 99, hani 8.59'dan sonra sigortalı olduğu için zaten onlar da farkındalar. EYT'li olamamış. İki çocuk borçlanıp, işte rakam neydi bilmiyorum ama 4500 gün yapabilirse şeyi, prim sayısını, 58 yaşında kısmi emekli olur. Yok çalışıyor ise 7000 günle tam emekli olur. Yine 58 yaş gerekiyor. Artık orada, buradan EYT çıkmıyor maalesef.
1: Evet. Peki devam ediyorum. Nur Hayatay. 1997 Eylül başlangıcım var. 1974 doğumluyum. 3660 günüm var. 3600 günden emekli olursunuz dediler. 3 çocuk borçlanması yaptım. Ne zaman emekli olurum?
0: 3600'ü tamamlamış. 58 yaşında emekli olur.
1: Feride Türkel. 2003 doğumluyum. İlk defa SGK'lı olarak çalışmaya başladım. Genç çalışanlar için devlet katkılı, besmi yoksa prim gün sayısını doldurup SGK üzerinden ilerlemek mi uzun vadede daha avantajlı?
0: Şöyle, ikisi farklı şeyler zaten. Hani ben BES'e geçeyim, SGK'dan emekli olmayayım deme şansınız yok. Şöyle deme şansınız yok. Kayıtsız çalışamazsınız. Evet. Bir kere kayıtlı çalışacaksınız. Yani bu ülkede yasal olarak çalışan herkesin kayıtlı olması, yani sigortasının yapılması gerekiyor. Dolayısıyla siz çalıştığınız sürece bir yandan SGK primleriniz yatacak. O ayrı bir şey. Ama bireysel emeklilik sistemi zaten kişinin iradesiyle olan bir şey. Eğer oraya da geçmek istiyorsanız birikimlerinizin bir kısmını orada değerlendirirsiniz. Daha 23 yaşında bir kardeşimiz. Dolayısıyla orada da 56 yaşına kadar ciddi bir birikim yaparsınız çalıştığınız sürece. 56 yaşına geldiğiniz zaman BES'ten emekli olursunuz. Daha sonra evet. öyle gözüküyor ki 58 yaşında da SGK'dan emekli olursunuz. Dolayısıyla o yaşlarda çifte emeklilik imkanına kavuşursunuz. Eğer imkan varsa, yok ben hem çalışıp hem de BES'i ödeyemem diyorsan, birisini tercih etmem gerekiyor diyorsanız, zaten tercih şansınız yok. Çalışıyorsanız SGK'lı olacaksınız.
1: Evet.
0: Olmuyorsanız kayıt dışı çalışıyorsunuz demektir. Buna da razı olmayın. İleride bak, bir sürü soru geliyor. 90'lı evet. yıllarda sigortası çalışmış vatandaş, şimdi ah ediyor.
1: Evet.
0: Niye? O zaman işte bir arkadaşımız gibi belki düşündü. Ne olur ya, sigorta olmasa ne olur, ben iş buldum dedi. Şimdi bugüne geldiğinde, emeklilik imkanını düşündüğünde, vah vah ben o zaman niye sigortamı yaptırmadım? EYT'li olacaktım, emekli olacaktım diyor.
1: Evet.
0: O yüzden ileride başınızı dövmemeniz için, dizinizi dövmemeniz için şimdiden kayıt dışı çalışmaya razı olmayın. Yani gençlerin bilinçlendirilmesi lazım. O çağrımı izin verirsen tekrarlayayım Milli Eğitim Bakanlığı'na. Ben hep söylüyorum, ya ortaokullarda ya liselerde, belki seçmeli olabilir ama haftada bir sosyal güvenlik dersi olmalı. Çocuklar yarın bir gün iş hayatında

0: atıldıklarında tazminat nedir, prim nedir, emeklilik nedir, bunları bilmeli.
1: Evet. Peki, Fili Sancıoğlu'nun sorusuyla devam ediyorum. 1976 doğumluyum, 95 girişliyim, 2200 günüm var. Ne zaman emekli olurum?
0: Tabii 2200 günde emeklilik yok biliyorsun. Dolayısıyla hani EYT'li olmuş ama prim yok. Bunu 3600 güne tamamlayabilirse hani bir 1400 gün çalışması lazım ya da bir kısmını doğum borçlanması vesaireyle. Eğer öyle bir durum olursa 58 yaşında emekli olur ama şu anda bir emeklilik görünmüyor burada.
1: Hakan Keskin, 1979 doğumluyum, 8760 gün primim var, 5900 gün primde olandan 17 sene sonra emekli olacağım. Bu durum neden düzeltilmiyor?
0: Şimdi şöyle, burada emekliliği öncelikle işe girdiğiniz tarih belirliyor. Yani evet. Sizin evet işe girdiğiniz tarihe göre bir prim şartı var ama öncelikle işe girdiğiniz tarih belirliyor. Dolayısıyla birisinin 5900 günle birisinin 8760 günle emekli olması diye bir şey söz konusu değil ki. Yani eğer emeklilik için şart 5960 ise ya da 5900 ise o kişi 5900 ile emekli oluyor. Ama sizin 5900 şart var ama sizin 8000 gününüz varsa siz de 8000 günle emekli oluyorsunuz. Eğer aynı tarihlerde işe girdiyseniz, şartlarınız eşit değil ki burada bir eşitlik isteyesiniz. Yani eşitliğe aykırı bir şey yok burada. O sizden daha önce işe girmiş ve o işe girdiği tarihteki şart 5900 günse oradan emekli oluyor. Siz ondan daha sonra işe girmişsiniz. Sizin şartınız da 7000 gün. Dolayısıyla siz de daha sonra emekli oluyorsunuz veya 60 yaş işte neyse. O yüzden hani burada düzeltilecek bir durum yok.
1: Evet.
0: İşe giriş tarihine bakacaksınız. Yoksa prim günü ancak o tarihe göre belirleniyor.
1: Evet. Peki devam ediyorum. Fırat Tatar'ın sorusu. 1974 doğumluyum. 97 SSK girişim
0: bunu
1: var.
0: Bunu cevapladık zannedersem.
1: Hani tekrar, bazen tekrar düşüyor sorular. Evet. Bunu geçelim hemen. Vahit Ekici'nin sorusu. Yurt dışında kayıt dışı çalıştım. Borçlanma olur mu? Yurt dışındayken isteğe bağlı başvuru yaptım, kabul edildi, sonra iptal edildi. Sebebi yurt dışında olduğum için, fakat yurt dışında başkaları isteğe bağlı prim ödüyorlar. Bu nasıl oluyor?
0: Tabii orada bir usulsüzlük varsa ihbar edin, o usulsüzlük yerine gelsin. Ama önce şunu söyleyeyim, bir, kayıt dışı çalışmayı borçlanamazsınız, belgelemeniz lazım. İki, isteğe bağlı sigortanın şartı şu, ikametgahınızın Türkiye'de evet. olması lazım. Yoksa yurt dışında bulunmanız değil, ikametinize bakıyorlar.
1: Onur Yapıcı, 1984 doğumluyum. 2000 yılının 6. ayında girişim var. 7000 günüm doldu. 25 yılı doldurmama 6 ay kaldı. 60'mış. Yaşıma kadar prim ödemeye devam mı edeceğim, yoksa 6 ayımı doldurup eşim üzerinden bakılmaya devam edip yaşamımı bekleyeceğim?
0: Şimdi şöyle, 99'dan sonra sigortalı olanlarda 25 yıl şartı diye bir şey yok. O yüzden 25 yıl doldursanız da doldurmasanız da burada 7000 günün dolup dolmadığına bakılıyor. Yani o yüzden 25 yılı doldurmaya çalışmayın. Bir de 16 yaşında bir sigorta var. Onun ne olduğuna da bakmak lazım. 7000 gün dolduktan sonra isterseniz, yani ihtiyacınız yoksa çalışmayıp 60 yaşını beklersiniz. Ama ihtiyacınız varsa çalışacaksınız evet. tabii. Ama çalışırsanız evet prim ödeyeceksiniz.
1: Remzi Demirdüğen. 1989 çıraklık girişim var, 96 girişim var, SGK girişim var, 4650 günüm var ama staj hiç yapmadım. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
0: Şimdi 89'da çıraklık girişi var, geçerli.

0: Emekli olurum, askerliğimi 98'de yaptım.
1: Şimdi şöyle, emekli sandığı girişi diye bende de not var. Dolayısıyla memur olmuş, 25 yıl çalışacak ve 60 yaşında emekli olacak. Askerlik, evet, SSK'larda öne çekiyor işe girişi ama memurlar da geri çekmiyor maalesef.
0: Evet. Erdem Çavuş. 1978 doğumluyum. 2 Şubat 96 başlangıç. 5826 günüm var. Ne zaman emekli olurum?
1: 5825 gün gerekiyor. Bir günle geçmiş. Belki bu soruyu gönderdiği günden sonra da biraz gün geçmiştir, evet. biz cevaplayana kadar. Dolayısıyla dolmuş, emekli olabilir. Tabii SSK ise. Eğer Bağkur'sa artık 9000 günü tamamlayacaksınız ya da 3,5 yıl çalışacaksınız.
0: Evet, SSK'ymış.
1: SSK mı? SSK ise tamam şu anda. Evet. Emekli olabilirsiniz. Hemen yarın gidin başvurun.
0: Uğur Sırıklı. 1988 doğumluyum. 2004 yılında sigortam başladı ama 16 yaşındaydım. Fakat sigortam aldığım maaş üzerinden yatıyordu. Bu çıraklığa giriyor mu?
1: Hayır, yani 16 yaşında çalışıyor olmak çıraklığı gerektirmiyor onu soruyorsa. Ama yatırılan primler önemli. Hizmet dökümüne bakabilir E-Devlet'ten. Orada görebilir, hani çıraklık sigortası mı, uzun vadeli sigorta kollarından mı, ya da hani oradan çok anlayamazsa hani o işaretlerden SGK'ya giderek de sorabilir. Ama her halükarda arkadaşımız 60 yaşında ve 7000 günü tamamlayarak emekli olacak.
0: Evet. Oğuzhan Bahadır. 1988 doğumluyum. 2007 Mart girişim. Doğuştan %40 engelim var. 6200 prim günüm var. Normal şartlarda 2027'de emekli oluyordum. Kanun değişikliği yapılınca emekli olamadım. Normal şartlarda engelli emeklisine yoksa normal emekli mi olacağım?
1: Şimdi normal şartlarda normal emekli olursunuz. Evet. Ama burada normal şart yok. Bir engellilik durumu var. Kanun değişikliğinden kastı şu. Kanun değişti. Artık vergi dairesi değil. SGK bu konuyla ilgileniyor. SGK eğer onaylarsa %40'ı emekli olabilir. Şartlar tamamlanmış. Onaylamazsa 60 yaş 7000 gün gerekiyor.
0: Cihan Bayraktar. 2002 girişliyim. 8209 primim var. Nasıl emekli olurum?
1: Prim tamamlanmış. 60 yaşını doldurunca emekli olabilir.
0: Sezgin Yelli. 1981 doğumluyum. 2000 yılı 5. ay sigorta girişim var. 2007 yılında doğum yaptım. 2016'ya kadar çalışmadım. 3414 sigorta primim var. Doğum borçlanması yaparsam tarihi 1999 öncesine çeker mi? Ne zaman emekli olurum?
1: Hayır, çekmez. Ama burada 7000 gün 58 yaş şartı var. Ama buna imkan yoksa doğum borçlanması yapıp 4500 günü de tamamlayabilir. 25 yıl tamamlanmış, yine 58 yaşında emekli olur. Kısmi emekli olur o zaman. Ya.
0: Dicle Öcal. 1956 doğumluyum. Türkiye'de 1 yıl, yurt dışında 30 yıl çalıştım. Türkiye'de emekli olabilmem için ne kadar para ödemem lazım?
1: Vallahi bunu hesaplamıştık hatırlarsan. Hani 1 yıl diyor, 15 yıl, 14 yıllık en az 5400 gün tamamlanması için 1 yılı Türkiye'de olduğunu varsayıp yani 5000 günden fazla mantıksız para ödemesi lazım. 2 milyon liranın üzerinde bir para yapıyor bu yıl için söylüyorum. Asgari ücretin %45'ini ödüyorsunuz her ay için en az. Onun karşılığında da asgari ücret ödediğiniz için düşük maaş alıyorsunuz. Onun hesabını kendiniz yaparsınız. Sabri değer mi diye, yoksa 2 milyon lirayı geçiyor, biz cevaplamış olalım.
0: Sabri Korkmaz. 1979 doğumluyum. 97 yılında SSK girişim var. 7300 gün Bağkur'um var. Halen Bağkur'a devam etmekteyim. Ne zaman emekli olurum?
1: Bağkur devam ediyorsa 9000 gün dolunca emekli olabilir EYT'den.
0: Ayhan Altundal. 1982 doğumluyum. 25 Eylül 99 SSK girişim. Güncel 9000 gün primim var. Ne zaman emekli olurum?
1: 9000 gün tamamlandıysa 60 yaşını bekleyecek.
0: Orhan Yüksel. 1982 doğumluyum. 97 girişliyim. Şu anda EYT'ye hak kazandım. Fakat 7914 günüm var. 27 bin lira maaşım gözükmekte. Yaklaşık 10 yıldır da yüksek ödeniyor ama maaş bir türlü yükselmiyor. Nasıl yükseltebilirim?
1: Şimdi bu yüksek ödeniyordan kasıt ne, onu bilmiyoruz. Yani neye göre yüksek ödeniyor? Evet. Hani dolayısıyla Belli ki çok yüksek öder.

0: Asgari ücretle de çalışmışsınız ondan önceki yıllar. Tüm kazançların ortalamalarına bakınca da maaş yükselmiyor. Ama bir şey söyleyeyim. Maaşı yükseltmek için beklemeye devam ederse her ay bir tane 27 bin lira şu anda onun ifadesiyle kaçırmış oluyor. Onları topladığınızda zaten ciddi bir para kaçırmış oluyorsunuz. Bir an önce emekli olun derim ben.
1: Erkan Albayrak. 1981 Ocak doğumluyum. 99 Mart ayında işe girdim. 4 ay çalıştım. Şahitler var ama sigortam yapılmamış. Mahkemeye versem kazanma şansım var mı?
0: Şöyle kazanma şansınız var mı yok mu bilemem ama zaten mahkemeye verme şansınız yok. Hak düşürücü bir süre var. 5 yıl. 5 yılda geçmiş yani zaman aşımına uğramış.
1: Hanefi Cansever. Babam 1967 doğumlu. Sigorta girişi 1988'den 2000 gün primi var. 3600 primi bulursak borçlanıp emekli olabilir mi?
0: Şimdi şöyle hani borçlanmadan kasıt toplu bir sigorta primi ödeme ise öyle bir imkan yok. Hani toplu prim satın alma yok. Sadece askerlik borçlanabilir. Askerliği borçlanıp 3600 günü tamamlarsa 60 yaşında emekli olur.
1: Hüseyin Kaçar. Gelinim oğlum vefat ettikten sonra cüzi bir maaş alıyor. İki torunum var. Bunlar yararlanabilir mi?
0: Şimdi şöyle, eğer çocuklar kız çocuğuysa evlenene kadar ve çalışana kadar yetim maaşı alıyorlar.
1: Evet.
0: Erkek çocuğu ise eğer öğrenci değilse 18 yaşından sonra alamıyor. Eğer öğrenci ise üniversitede ise 25 yaşına kadar alabiliyor.
1: Evet. Peki bu da son sorumuzdu. Faruk Erdem çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sayın seyirciler bu haftalık noktalandırıyoruz. Görüşünceye dek hoşçakalın.

Piyasaların gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'de. Peki bu kadar dilimize yerleşen, dünyayı yönlendiren Fed'in doğuşu nasıl ortaya çıktı? Bu sorunun cevabı bir kriz öyküsüyle başlıyor. 1907 paniği olarak adlandırılan yüzyılın ilk ekonomik türbülansında başrol oyuncuları, bakır pazarını köşeye sıkıştırmak üzere müşterek girişimde bulunan New York bankalarıydı. Bu panik sürecinde New Yorklu bankalar arasındaki Knickerbocker Trust'ın da bu işte parmağı olduğu ortaya çıkınca bankaya hücum dönemi yaşandı. Piyasa çöktü ve likidite krizi ortaya çıktı. O dönemin önde gelen bankerlerinin JP Morgan önderliğinde bir araya gelerek kurtarma planlaması piyasaya güvensizliğin doruğa çıkmasını sağladı. Morgan'ın Manhattan'daki lüks malikanesinde toplanan bankerler planı devreye aldı. JP Morgan'la National City Bank Başkanı Jay Stillman ve First National Bank Başkanı George F. Baker resmi olmayan bir ekip oluşturdu ve tüm ulusal bankalara fon sağladı. Bu fonlar artarak devam etti. Bu ekibe daha sonra Amerika'nın en varlıklı adamı John D. Rockefeller de dahil oldu. Bu oluşturulan fonlar halkın bankalara akın etmesini önlemek için yapılan bir adım. Bu hamleler bankaları ve kurumları rahatlatmaya yetmişti. Fakat New York borsası çok zor bir durumun içerisindeydi. Gün geçtikçe değer kaybediyor ve iflasa doğru sürükleniyor. JP Morgan bu duruma müdahale ederek 23.6 milyon dolarlık bir fon çıkarttı. Yaşanan bu panik durumu işsizliğin artması ve ihracatın düşmesine neden oldu. Neticesinde JP Morgan'ın ve arkadaşlarının oluşturduğu fon, sağladığı krediler ve bu panik bankerlere Amerika Birleşik Devletleri'nin bir merkez bankasına ihtiyacı olduğunu gösterdi. 1791 ve 1811'de iki kez kurulma aşamasına gelen Merkez Bankası bu kez kesinlikle faaliyete geçecekti. 1906 San Francisco depremi ve 1907 finans paniğinin yarattığı enkazlar üzerinden bir merkez bankası kurmak üzere güçlü bir gayret oluştu. Halkın bu fikri olan güvensizliği göz önüne alınarak Morgan, Rockefeller ve Schiff gibi baronlar ve Wall Street firmaları tarafından halkı bunun faziletlerine inandıracak yoğun bir eğitim kampanyasına girişildi. Federal Reserve yasası ise 23 Aralık 1913'te onaylandı. Kurulduğunda temel görevi istihdam sağlamak, fiyat istikrarını korumak ve uzun vadeli

0: Kredi faiz oranlarını belirlemek. Bu görev ve yetkiler günümüze kadar değişti ve arttı. FED, 12 bölgesel merkez bankasından oluşur. FED Başkanı'nı Amerika Birleşik Devletleri Senatosu belirler. Amerika Birleşik Devletleri Başkan adayını seçer ve Senato'nun onayını sunar. Senato'nun kararı sonucunda FED Başkanı belirlenir.
1: Hava temizleme cihazı ve kombide alışılmadık fırsatlarla İdefix hava durumunu sunar. Hava temizleme cihazı ve kombide alışılmadık fırsatlarla İdefix hava durumunu sundu.
2: Osi, bu hafta kazanır mıyız?
3: %20 kazanırız.
2: Ne? %20 mi?
3: GS para kartınla GS Store'dan alışveriş yapıyorsun, %20 iade kazanıyorsun.
4: GS parayı indirin, GS para kredi kartıyla yapacağınız GS Store alışverişlerine %20 nakit iade kazanın. Üst üste 5. şampiyonluk yolunda. Kazananlar Kulübü'nün bankacılık uygulaması GS para.
5: Karşınızda yılların kobisi Fahri Bey. PTR Fiziki Post'la tek anlaşmayla tüm kartlardan ödeme alıyor. Aylık sabit ek ücret ödemiyor. İşlemlerin

0: satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle. Otobit'te.
1: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
2: Çıkar. Çıkar da. Ödemelerini düzenli yap. Kredi notunu çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar.
3: Dene. Sana da çıkar.
2: Denemesi bedava.

İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 15. Kocaeli, Sakarya ve Bursa 22, Balıkesir 20. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 20, en düşük sıcaklığı 11. Konya 17, Kayseri 23, Nevşehir ve Sivas 20. İzmir gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 16. Denizli 19, Aydın 22, Muğla 17, Manisa 20. Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 19. Mersin 28, Adana 27, Kahramanmaraş 20, Hatay 25. Trabzon çok bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 18. Bolu 21, Karabük ve Samsun 23, Rize 25. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 18, en düşük sıcaklığı 4. Malatya ve Van 19, Erzincan 20, Ardahan 18. Gaziantep gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 14. Mardin ve Diyarbakır 25, Şanlıurfa 27 ve Siirt 26 derece.

0: yapısal reform. Bir sistemin daha verimli çalışabilmesi ve şoklara karşı daha dayanıklı hale getirilebilmesi için o sistemin yeniden yapılandırılması olarak tanımlanabilir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
2: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.

0: Bugünün öne çıkan haberlerini bir saat boyunca size aktarıyor olacağız. Önce bakalım hangi başlıklar vardı bugün önemli olan satır başlarında. Tasfiye sürecindeki yatırım fonlarına ilişkin kanun teklifi mecliste Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülüyor. Düzenlemeyle yatırımcılara net yatırım tutarı esas alınarak 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılması da öngörülüyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ödemelerde net yatırım tutarının esas alınacağını, küçük yatırımcılarla para piyasası fonlarının önceliklendirileceğini söyledi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan fonlara ilişkin yurt dışındaki varlıklar konusunda yapılan işlemler var. 29 farklı ülkeden 48 ayrı talepte bulunuldu. 278 kişinin hesapları ve mal varlıklarına ilişkinde talep var. Bu arada Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine yapılan ön inceleme sonucu eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni verdi. Bugünün global taraftaki en önemli konusu Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen 15.30'da gelen tüketici enflasyonu verisiydi. Beklentileri aşan bir veri geldi ve de son 5 ayın en yüksek enflasyon rakamı kaydedildi. Detaylara inildiğinde manşet enflasyonun yaklaşık yarısının dizel fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketten kaynaklandığını görüyoruz. Enerji bu yüksek enflasyonda beklentileri aşan enflasyondaki bir numaralı sebep. Diğer taraftan Rusya Başkan Yardımcısı Novak'tan açıklamalar var. Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'nın dizel anlaşması hakkında Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri küresel pazarlara dizel yakıt tedarik edecek ve ilk sevkiyatlar başladı dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Uluslararası Ekonomik İşbirliği'nden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriev de iki ülke arasındaki işbirliği yalnızca dizel anlaşmasıyla sınırlı değil, Rusya Amerika Birleşik Devletleri ve küresel piyasalar için faydalı çok sayıda ekonomik ve yatırım işbirliği fırsatı bulunuyor ifadelerini kullandı diyelim. Bakalım verilere şu an BIST endeksindeki son durum ne? 0.95'lik bir geri çekilme. 12.134 şu anda seviyemiz. 12.233 günün en yükseği, 12.130 da günün en düşüğü oldu. Sektörlere de bir bakalım. Bankacılık 1.32, sanayi 1.06, turizm 4.17, teknoloji 1.18, gayrimenkul 0.47, spor 1.14, geride. Sigortacılık 0.54 yukarıdayken kimya 0.34 yukarı yükselişte. İnşaat 1.15, bilişim 1.18, madencilik 4.5 ve gıdada da 1.89'luk bir geri çekilmeyi takip ediyoruz. Birazdan borsayı kapatıyor olacağız ama öncesinde günün içerideki en önemli haberinin detaylarına bir göz atalım. Fon tasfiyesine ilişkin kanun teklifi meclis gündeminde dedik. 17 Eylül'de tasfiyesine karar verilen fonlarda yatırımcıların haklarının korunması ve kayıpların geri alınması amaçlı. 9 maddelik teklif Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülüyor.
1: Sermaye piyasalarındaki fon soruşturmasının ardından yatırımcıların kayıplarının giderilmesi ve tasfiye sürecinin hukuki çerçevesi netleştiriliyor. AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan 9 maddelik kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülüyor.
2: Yol haritası bir miktar daha belli olacaktır. Özellikle 1 milyon TL ve üzeri mevduat taşıyan yatırımcılar için. Bunlar fonlarla ilgili. Belki sürpriz gelişme fonları ilgilendiren hisselerle alakalı bir açıklama yapılırsa bir miktar daha rahatlatabilir piyasayı.
1: Düzenleme Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17 Eylül 2026 tarihli kararlarıyla tasfiyesine karar verilen ve tasfiyesi henüz tamamlanmamış yatırım fonlarını kapsıyor. 7 Portföy Yönetim Şirketi'nin kurucusu olduğu 131 fonla ilgili süreçte yatırımcıların haklarının korunması ve fonların mal varlığından hukuka aykırı şekilde çıkarılan değerlerin geri kazanılması hedefleniyor.
3: Sürecin hızlı ilerlediğini söyleyebiliriz. Yani geçtiğimiz hafta bir 16-17 fon, bu hafta yine 45-50 civarında fonun tasfiyesinin tamamlanması bekleniyor.
1: Teklifin önemli başlıklarından biri yatırımcılara yapılacak ödemelerin hesaplanması. Düzenlemede fona yapılan nakit giriş ve çıkışları dikkate alınarak net yatırım tutarının hesaplanması öngörülüyor. Hesaplamada tüketici fiyat endeksi ve yurt içi üretici fiyat endeksindeki değişimlerin dikkate alınması planlanıyor. Belirli fonlarda şartları karşılayan yatırımcılara nihai tasfiye ödemesinden mahsup edilmek üzere

0: ara ödeme yapılabilmesi de teklifte yer alıyor. Bu kapsamda yatırımcılar için 1 milyon liraya kadar ara ödeme sınırı öngörülüyor. Ödemelerin tutarı ve uygulama esasları ise düzenlemedeki şartlara ve SPK'nın kararlarına bağlı olacak. Diğer yandan fonlardaki kayıp ve zararların sorumlularından tahsil edilmesi ve geri kazanılan değerlerin fon pay sahiplerine ödenmesine ilişkin esaslar da belirleniyor. Piyasa bozucu eylemler ve manipülasyonla ilişkili olduğu tespit edilen kişi ve kurumların ödeme sürecinden yararlanmasını önlemeye yönelik hükümler de teklifte bulunuyor. Fonların tasfiyesine ilişkin düzenleme genel bir fon tasfiye rejimi oluşturmuyor. Yalnızca SPK'nın 17 Eylül tarihli kararlarıyla tasfiyesine karar verilen fonları kapsıyor. Yatırımcılara yapılacak ödemelerde kamu kaynağı kullanılmayacak. Ödemeler fonların kendi varlığından karşılanacak.
1: Ve Kadir Altınok bizimle birlikte, Kara Portföy Portföy Yöneticisi. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhabalar, hoş buldum.
1: Şimdi tabii bugün için bizim içerideki gündemimiz malum fon kanun teklifiydi. Bakalım nasıl sonuçlar teklifinin mecliste bütçe komisyonunda görüşülüyor olmasıydı. Bakalım nasıl sonuçlar görüyor olacağız. Şimdi öncelikle siz ne diyorsunuz? Şu andaki süreç bizi nereye doğru götürüyor sizce? Ben genel tespitlerinizi bir alayım.
2: Şöyle söyleyeyim, tabii adım adım biraz daha belirsizliklerin ortadan kalkmaya başladığını görüyoruz ama nihai bir özellikle bu meclisten karar geçene kadar da belirsizliğin biraz daha devam etmesiyle birlikte aslında biz genel olarak hisse senetlerinde ve Borsa İstanbul'da bir baskı görüyoruz. Hani bu süreç neticelenmeden de bu baskının çok kalkacağını kısa vadede düşünmüyorum. Onunla birlikte tabii özellikle Borsa İstanbul'da fon tasfiye süreciyle birlikte bir de global taraftaki etmenler aslında bugünkü geri çekilmenin unsurlarından birisi, onu daha sonra konuşuruz ama fon tasfiye sürecine baktığımda özellikle piyasaya güven biraz sarsılmıştı. Çok fazla bir belirsizlik vardı. Her geçen gün özellikle regülasyon kurumlarının ve işte meclisin de burada devreye girmesiyle birlikte aslında belirsizliklerin yavaş yavaş ortadan kalktığını görüyoruz. Dediğim gibi bu süreç özellikle meclis tarafındaki kanun teklifi de neticelendikten sonra aslında resim daha da çok ortaya net bir şekilde çıkacak. Bu da özellikle Borsa İstanbul'daki baskıyı ortadan kaldıracaktır diye düşünüyorum. Bununla birlikte umudumda mağdur olan yatırımcıların tabii ki de en hızlı şekilde mağduriyetlerinin giderilmesi olacak diye düşünüyorum.
1: Evet tabii bu noktada dediğiniz gibi mağduriyetlerin giderilmesi konusu malum temelinde işin. Şimdi tabii ilk aşamada olarak yani iki gruba ayrılmıştı. İlk gruptaki ödemelerin Ekim ayında tamamlanması amaçlanıyor. Tabii ikinci grubun durumu farklı. Dolayısıyla orada nasıl bir yol izleneceği ara ödemeler yapıldıktan sonra kritik. Orada ne önceliklendirilmesi neyin önceliklendirilmesi gerektiğini düşünüyorsunuz ara ödemelerden sonra, çünkü malum işte o mahsuplaşma konusu orada önemli bir gündem maddesi.
2: Kesinlikle hani ilk etapta özellikle para piyasası ve daha likit varlıklarda yatırım yapan yatırımcıların mağduriyetinin giderilmesi önceliklendirilmişti. Tabii bu da özellikle piyasada likidite krizi olabileceği endişesiyle biraz aslında etkiliyordu. Reel sektöre doğru da kayma ihtimali vardı. Çünkü insanlar ödemelerini para piyasası fonlarına yapmışlardı ya da maaş ödemeleri reel sektörde bu fonlarda değerlendiriliyordu. Burada bir özellikle reel sektöre yansıma boyutu olabilecekti. Bunun önüne hızlı bir şekilde geçmeye çalışıldı. İkinci taraf tabii sizin dediğiniz gibi özellikle tabii hisse senetlerine yatırım yapan serbest fonlar özellikle adil değerinden çok uzaklaşmış balon tabir ettiğimiz hisse senetleri içerisinde barındırıyor. Burada da ciddi anlamda zaten kayıplar var. Bu kayıpların telafisi de bir süre daha alacaktır. Çünkü yine sizin de yayının başında ve haberde değindiğiniz gibi aslında TMSF'nin kurmuş olduğu fonla birlikte yurt dışına çıkarılan ya da mağduriyete sebep olan kişilerin mal varlıklarının tekrar bu fona kazandırılması ve sonrasında mağdurlara dağıtılması öngörülüyor. Bu süreç biraz daha

0: uzayacaktır diye düşünüyorum açıkçası. Ve tabii ki de daha riskli fonlar olduğu için de muhtemelen ciddi anlamda kayıplarla da yüzleşecek
1: Kadir Bey,
0: gibi görünüyor
1: borsanın kapanışını bir
0: yatırımcılar.
1: yapalım. Araya giriyorum çünkü borsayı bir
0: Tabii ki.
1: kapatalım bakalım. Bugün nasıl kapandı borsa?
2: İki, bir, gong.

0: Evet, borsada 1.08'lik bir geri çekilme, 12.118 şu andaki kapanış seviyemiz. Dün artıda kapatmıştık. Burada tabii endekslerde özellikle bankacılık seviyesindeki yukarı yönlü hareketin etkili olduğunu takip etmiştik. Şimdi bugün sizce geri çekilmede ne etkili oldu? %1'in üzerindeki bu geri çekilmede.
1: Biz hani genel olarak hem içte fon düzenlemeleriyle ilgili yaşadığımız süreci görüyoruz ama bununla birlikte tabii globalde de risk iştahının ciddi anlamda zayıfladığını görüyoruz ki diğer aslında global endekslerde özellikle S&P ve Nasdaq'a baktığımızda orada da enflasyon verisi sonrası bir geri çekilme gördük. Hani ben bu iki durumu birbirinden bağımsız görmüyorum. Hani hem globaldeki satış baskısının aslında endekse yansıması var. Hem de bugün özellikle bu kanun teklifi görüşülüyor. Onun sonucu ne olacak? Onunla ilgili bir belirsizlik var. Hani bu iki durumun şu an endeksin üzerine baskı oluşturduğunu düşünüyorum. Hani iki taraftan da bağımsız değil şu an yaşadığımız geri çekilme.
0: Evet. Bu arada en çok artanlara bakıyoruz. Orada da aslında karışık bir tablo var. Yani bir taraftan sigorta tarafı öne çıkıyor en çok bugün. Anadolu Hayat, Türkiye Sigorta. Tabii biz malum haftaya da bilançoları almaya başlayacağız. Üçüncü çeyrek ve Türkiye Sigorta ile başlayacağız. Onun da altını çizelim. Ama işte enerji sektörü bir taraftan, işte perakende var şok aralarında. Havacılık, TAV, işte ÇİMSA, Türk Telekom. Yani orada da aslında en çok artanlarda karma bir görüntü. Zaten genelinde borsanın hani bugün satış ağırlıklı bir gündü. Azalanlara işte bakıyoruz yine orada da işte enerji sektörü olsun, işte holdingler olsun yine karma bir görüntü. Yani nasıl okumalıyız bu durumu? Yani sektör biraz, endekste yoğunlaşma yok gibi görünüyor şu anda artan ve azalanlarda.
1: Evet, şu an biraz daha bilanço fiyatlaması öne çıkıyor olabilir diye düşünüyorum. Bir de birkaç şirkete baktığımda tabii şirket geri alımlarının da burada etkisi olabilir. Ama sizin de dediğiniz gibi aslında endekse yayılmadan ziyade tek tek ya da sektörlere yayılmadan ziyade tek tek şirketlere bakmak gerekiyor. Orada da benim gördüğüm hem sigorta sektöründen şirketler var ki onlarda bilanço fena beklenmiyor. Benim gözlemim biraz da bilanço fiyatlaması da en azından bu 8-10 şirket var orada sanki yeşil gördüğümüz. Hani buna bilanço fiyatlamasının pozitif etkisi diyebilirim ben.
0: Peki bu arada şimdi tabii genel olarak düşük işlem hacmiyle de gerçekleşmesi işlemlerin bu da bir tabii önemli bir gündem maddesi. Alımların güçlü bir tabana yani dün öyleydi gerçi alımlar yüksekti ama hani güçlü bir taban olmadığını gösteriyor. Şimdi bir de şu nokta var. Bu son dönemdeki fiyat hareketlerinde bazı fonlarda tasfiye sürecinin kademeli olarak başladığına dair işaretler alıyoruz şeklinde yorumlar da görüyoruz. Siz buna katılır mısınız?
1: Evet, onun da bir etkisi var. Çok yüksek değil hala o tasfiye sürecinde satılan şirketlerin borsa etkisi ama bunun da bir süre daha yansımasını da göreceğiz esas bu meclisten geçecek olan karardan sonra daha da aslında orada hem belirsizlik ortadan kalkacak ama hem de bir baskı olacaktır diye düşünüyorum. O yüzden zaten işlem hacimlerinin de genel olarak geçmiş yaz aylarına göre baktığımızda ciddi düştü. Burada o belirsizlikten dolayı aslında herkes temkinli yaklaşıyor şu an borsaya diyebilirim. Hem kurumsal yatırımcılar hem bireysel yatırımcılar hem de yurt dışı tarafındaki yatırımcılar. O yüzden hem hacimler düşük bunun da sebebi biraz o belirsizliğin hala devam ediyor olması ve de özellikle çok net tabloyu da göremediğimiz için tabii bazı arkadaşlar çalışmalar yapıyorlar bu fonlarda hangi hisseler var bunların satış anında borsaya nasıl etkisi olabileceğine dair ama net resim önümüzde olmadığı için ve hala oradaki hisse senetleriyle ilgili belirsizlik devam ettiği için tam endekse nasıl bir etkisi olabilir onu da aslında çok net öngöremiyoruz. Bu netleşmenin ortaya çıkmasıyla birlikte de baskı biraz daha ortadan kalkabilir. Yani orada önemli olan şu kanun tasarısı geçtikten sonra bu tasfiye edilecek fonlarda hangi hisseler var, ne kadar sürede Borsa İstanbul'da satılabilir. Aslında biraz orayı takip edeceğiz. Bunu bilmediğimiz için de genel olarak hacimsiz bir bekle gör ve satış baskısı var diyebilirim ben hepsini.
0: Evet. Peki, şimdi yönetmenimizden rica edelim, global haritayı da bir alalım. Şu anda küresel taraftaki görünüm nasıl? Çünkü sizin de ifade ettiğiniz gibi bir taraftan da hani bugünkü düşüşü küresel taraftaki geri çekilmelere de bağlıyorum dediniz. Şimdi oradaki son durumu bir hemen yansıtmış olalım izleyicilerimize. Evet. 1.08'lik bir geri çekilmeyle bitti. Tamamladık dedik BIST endeksini ve şu anda Avrupa'da karışık bir seyir var. Madrid'de 0.18'lik geri çekilme. Fakat Avrupa pozitif genel olarak, ki malum onların da sıkıntıları var. Pek çok borç krizi vesaire. Fakat Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kayıplar dikkat çekici. Sizin de ifade ettiğiniz gibi bugün enflasyon verisi geldikten sonra saat 15.30'da borsalar açılmamıştı o sırada. Vadeli tarafta geri çekilmelerin başladığını gördük. Beklenti üstü gelen veriyle birlikte ve de an itibariyle Nasdaq 1.03, S&P 0.71, Dow Jones'ta ise 0.12'lik bir geri çekilme var. Tabi Nasdaq tarafındaki %1'lik geri çekilme önemli. Çünkü malum teknoloji hisselerinin yoğunlaşması nedeniyle ve yapay zeka şirketlerinin yoğunlaşması nedeniyle. Şimdi tabi oraya da bir yorum yapmanızı rica edeceğim. Çünkü bu gelen verinin ardından bir anda yine Ekim ayında faiz beklenti, artış beklentileri yükseldi. Aralık'ta zaten %90'lardaydı baktığımız zaman bir artış beklentisi, ama yeniden ikiye artış beklentisinin kuvvetlendiğini görüyoruz. Bu arada tabii bu Fed'in toplantısı öncesindeki son enflasyon verisiydi. O nedenle de kritik bir veri. Ne dersiniz oradaki görünüme dair, bir artış siz Ekim'de bekliyor musunuz? Nedir ihtimali sizce?
1: Şu an tabii özellikle enflasyon verisi açıklanmaz. Ben de hani Bloomberg terminalden baktım aslında beklentiler ne duruma geldi diye. Aslında Şubat ayına kadar 2 faiz artışı bekleniyor. Aralık'ta neredeyse kesin gibi. Ekim'de olasılık biraz arttı ama hala kesin diyemiyoruz. Yani en azından yıl sonuna kadar bir tane faiz artışı gelecek gibi görünüyor. Benim şimdilik baktığımda Ekim için bir Ekim ayı için bir faiz artışı beklemiyorum. Piyasada biraz olasılık artmış olmasına rağmen bir faiz artışı beklemiyor gibi görünüyor şu an için. Hani orada özellikle toplantıda bence Fed üyelerinin bu enflasyonla ilgili ya da genel olarak ABD ekonomisiyle ilgili olan görüşleri ve o bize verecekleri ipucu önemli olacak diye düşünüyorum, ama şimdilik beklentim faiz artışı olmayacağı yönünde Ekim ayı için. Ama sonrasında ciddi anlamda faiz artış beklentileri piyasa tarafından fiyatlanmaya başladı. İhtimaller de artmaya başladı diyebilirim. Yüksek gelen enflasyon verisi sonrası.
0: Evet. Peki. Şimdi bir de sizden bir kıymetli metal tarafına dair yorum alalım. Çünkü satışların derinleştiğini gördük bu enflasyon verisinin ardından. Şimdi altında 4200'lerle başladık haftaya, 4088'e geldik, 1.75'lik geri çekilme. Özellikle gümüşte %5'i açan geri çekilme dikkat çekiyor. Neden sizce buradaki yansıma daha sert oldu? Yani diğer tabii baktığımız zaman enstrümanlara göre.
1: Şöyle söyleyeyim, tabii aslında kıymetli metalleri ve altın ve gümüş de burada öne çıkarmak lazım. Belirleyen birkaç tane dinamik var. Bunlardan birisi ABD'deki faiz oranı ve reel faiz oranı aslında. Bir diğeri jeopolitik riskler. Son dönemlerde bir tane daha aslında dinamik eklendi. O da merkez bankalarının alımları. Şimdi jeopolitik riskler yüksek. O yüzden 4000'li seviyelerin altına çok sarkmayan bir altın görüyoruz, ama reel faizler de aynı zamanda yükseliyor. Bu senaryoda da çok fazla yükselemeyen de bir altın görüyoruz aslında. Bir şekilde bu iki veri arasında dengede giden bir durum var altın tarafında. 4000'li seviyelerin altına düştüğü an genelde merkez bankası alımlarını görmüştük biz o zaman geçmiş.

0: işte çünkü özellikle ikinci çeyrek zamanı. Eğer orada Merkez Bankası alımlarını görmezsek daha da sert bir geri çekilme görebiliriz diye düşünüyorum ben altında. Özellikle reel faizin yükseldiği şu son döneme baktığımızda. Yukarı taraf içinde dediğim gibi jeopolitik riskler orayı destekliyor. Merkez Bankası'nın alımları destekliyor. Orada da özellikle faizle ilgili geri çekilme beklentileri öne çıkacak ama şu anki görünüm ciddi anlamda reel faizin yükseldiği yönünde. O yüzden bu iki uç arasında dengede gidecek bir altın fiyatı göreceğimizi düşünüyorum. Gümüşe bakacak olursak tabii altına göre volatilitesi çok daha yüksek bir metal. Bazen kıymetli metal gibi fiyatlanıyor, bazen de aslında endüstriyel metal gibi fiyatlanıyor ama olumsuz senaryolarda ciddi anlamda biz orada düzeltme hareketlerini görüyoruz. Hani altınla korelasyon devam edecek ama gümüşteki hareketler daha sert olacaktır diyebilirim. Hem aşağı yönlü hem de yukarı yönlü.
1: Peki çok teşekkür ediyoruz Kadir Altıok. Size de kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek üzere.
0: Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi yayınlar.
1: Fon tasfiye sürecinde yatırımcı beklentisini, fon tasfiyelerinde yatırımcı güvenini ve fon tasfiye sürecinin nasıl şekillendiğini Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Sertaç Ekeke Ağparay'a değerlendirdi.
2: Sonuçta siz bir şirkete ortak oluyorsunuz ve konu sıfırlanıyor ama öyle bir noktaya geldi ki işte şu anki taban taban inen hisse senetlerinde yatırımcılar krediyle yakalandılar ve kredili malların eksiye geçtiği bir süreçten geçiyoruz. Yani buradaki belki ilk günlerde serbest marj uygulanıp bu malların satılması, en azından bu kredilerin eksiye geçmemesi beklenebilirdi. Tabii ki biliyorum finansal piyasalarda bu riskleri taşıyoruz. İnsanlar bu riskleri alıyor ama şu anki konu şu, siz bu finansal piyasalarda belli bir patikanın içerisinde risk alıyorsunuz. Yani belli bir zararı kesme riskini alıyorsunuz. Burada geleceklerine de ambargo koyulan yatırımcılar oluyor. Yani hesapların eksiye geçmesi de anlatmaya çalıştığım konu bu. Ben hani evet şu ana kadar belki birçok konuyla tartışacağız ama bunlar ikincil şeyler. Yani evet çok belki riski ayarlayamadılar, açgözlü davranma bu tarz suçlamalar yapılıyor sosyal medyada. O yüzden söylüyorum. Evet bunların hepsi sonra değerlendirilir. Önemli olan konu şu, olağanüstü bir dönemde insanların hesapları eksiye geçiyor ve gelecekleriyle ilgili de bir sıkıntı oluyor. Burada bir an önce belki de bu tahtalarda o eksiye geçen hesapların satışları yapılmalı. Belki buralarda bir kompanse edilmeli ama süreç o kadar derin, o kadar sert bir dalga yarattık yani tsunami boyutunda. Geri çekilmelerde en son aklına insanların hisse senedi yatırımcısı geliyor. Ama maalesef bu sürecin başlangıcı da hisse senetlerindeki asimetrik fiyatlamaydı. Şu anda en çok mağdur olanların arasında da ciddi anlamda hisse senedi yatırımcıları var. O yüzden hisse senedi yatırımcılarını da unutmamak lazım. İkinci maddeye geçersem, ikinci maddede gene hisse senedi yatırımcılarında bu işle hiç alakası olmayan hisse senetleri ne taşıyan yatırımcılar da zarar gördü. Neden? Kurumlar sıkıştı. Elinizde böyle bir hisse senedi var. Diğer tarafta dediğim gibi taban taban inen bir hisse senedi taşıyorsunuz. Likit sağlayabilmek için bu satışı yaptınız. Üçüncü sırada bence yavaş yavaş para piyasası fonlarının sönümlenmesiyle birlikte ÖST'lerin zorlanmaya başladığını göreceğiz. O yüzden bilanço dönemine de geliyoruz. Şimdi bilanço dönemine geldiğimiz bu süreçte özellikle şirketlerin borçlanma yapıları, ÖST'ye dayalı borçlanan şirketlerin de stratejik önlemiyle belki banka kredileri konusunda rahatlatılması lazım. Bu Merkez Bankası'nın faiz indirimiyle sağlanabilir. Bir miktar kredi kanalları rahatlatılabilir. Belki seçici olarak oradaki şirketler seçilebilir. Çünkü ÖST tarafında arka arka gelebilecek sıkışmalar şirketlerin belki de daha zor süreçleri gitmesine hatta bundan sonra bu şu anki yaşadığımız likit sorununun derinleşmesine sebep olabilir. Bence bu üç madde de çözülmeli.
1: Fon krizinin borsadaki işlem hacmi üzerindeki etkilerini ele alan stratejist Aziz Kaçmaz, Merkez Bankası'nın Ekim ayında alacağı faiz kararına yönelik piyasa beklentilerini ve borsada yabancı yatırımcı ilgisini Ağparay'a değerlendirdi.
3: Piyasa şunu görmek istiyor olabilir. Şu tasfiye süreci bir en azından eni konu bir tamamlansın. Çünkü sorunlu fonlarla ilgili tamam orası zaten şu an muallakta. Kanun teklifi çıkacak. Ondan sonraki süreçle ilgili muhtemelen otorite bizi bilgilendirecektir. Neyin nasıl yapılacağı. Çünkü orası biraz daha karmaşık. Biliyorsunuz havuz hesaplar oluşturuldu. Oralara paralar aktarılıyor. Oralardan ödemeler de yapılacak vesaire gibi. O kısım biraz karışık ama diğer özellikle o 3 fon şirketinin fonlarındaki satışların yani geçen hafta zaten başlamıştık. Muhtemelen devam ediyordur orası. Bu da istesinde. Yani piyasa şunu görmek istiyor. Şu fonlar bir mallarını bir satsın. Bir bakalım ne oluyor, ne bitiyor. Tabii bu sadece bununla da ilgili değil. Yani endeksteki

0: zayıflığı sadece fona bağlamak da çok doğru değil. Çünkü karışık bir dünya da söz konusu geldiğimiz noktada. Çünkü petrolü dizginleyemiyor dünya. Hadi ABD tahvilleri son birkaç gündür fena değil. 10 yıllıklar işte 5.20'nin altına geldi. Ama işte Fed evet Ekim'de faiz arttırmayacak beklentisi oluşmaya başladı. Ama bir sonraki toplantıda bir faiz arttırma hala masada kuvvetli. Yani küresel tarafın da desteklemediği bir süreçteyiz aslında. Fon arttı, küresel süreci üst üste koyduğumuzda işte bu hacimsizliğin temel sebepleri aslında bunlar. Çünkü Merkez Bankası'nın da bugün şimdi 22'sinde yani gelecek hafta Merkez Bankası'nın 100 bas puan faiz indirimini piyasa bekliyor ama yine de soru işareti var. Neden? İşte geldiğimiz noktada çünkü petrol 105-106 dolara oturmuş gibi görünüyor. Hafta sonu iyi haber gelmesine rağmen petroldeki düşüşlerin sınırlı kaldığını da gördük. Piyasa oraya tabii ki bunun da arkasında Husilerle işte Suudların saldırıları vesairenin etkisi var. Ama orası da toparlanmıyor. Yani o yüzden acaba merkezden farklı bir şey olur mu algısı da var gibi biraz piyasada. Haliyle tüm bu bileşenleri bir araya koyduğumuzda piyasadaki hacimsizliğin aslında temel sebepleri bunlar. Tek başına fon tarafına da yüklenmemek gerekir ama oranın da yarattığı baskı olduğunu düşünüyorum. Şimdi tasfiyelerle birlikte muhtemelen zaten önümüzdeki günlerde açıklamalar gelecektir. Hem sorunlu fonlar kısmında bu kanun teklifiyle beraber hem sorunlu olmayan o 3 şirketin fonlarıyla ilgili de muhtemelen işte bu kadar satış yapıldı, bu kadar ödeme yapıldı. Nasıl ki geçen hafta 6,5 milyar TL'ye yakın bir para ödendi 43 bin küsur yatırımcıya. Benzer şekilde bu haftanın sonunda ya da gelecek hafta bu tarz açıklamaların devam etmesini bekleriz büyük olasılıkla. Görürüz diye tahmin ediyorum. O yüzden bu satışlar da önümüzdeki süreçte devam edecektir. Piyasada tabii şöyle de düşünmek lazım. Bu gelecek paraların bir kısmı da borsaya illaki gelecektir. Belki tamamını alamayacağız ama o fondan çıkanın bir kısmı muhtemelen borsaya dönecektir. Çünkü yatırımcılar şunun da farkında. Endeks geldiğimiz noktada yani ortam biraz enflasyon, faiz indirimleri vesaire, petrolün düşüşü tarzında bir ortam yakalayabilirse piyasa, yatırımcı şunu biliyor. Borsa İstanbul çok ucuz. Şirketlerin birçoğu çok ucuz. Şartlar elverişli hale geldiğinde çok hızlı bir yükseliş, yeni zirveler görme ihtimali yüksek borsanın. Tabii bunun için gerekli şartlar lazım. Öncelikle petrolün düşmesi lazım, enflasyonun gerilemesi lazım, faiz indirimlerinin artarak devam ediyor olması lazım gibi. Önümüzdeki haftalarda yabancı girişlerin de takip edilmesinin çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ben kuvvetleneceğini düşünüyorum. Her ne kadar son haftada satışlı olsalar da bu durumun değişeceği kanaatindeyim. Tabii burada temel hikaye yine petrolün düşüp, enflasyonun düşüp, faizin inmesi. Aslında ana katalizörümüz bu olacaktır. Bu olmadığı sürece tüm haber akışları ya da hareketlilik geçici olacaktır.
1: Fonlar ve tasfiye sürecinin reel ekonomiye etkisini, fon krizinin perakende sektörüne etkilerini ve fon krizinin lüks tüketimi nasıl etkilediğini Birleşmiş Bankalar Derneği Başkanı Sinan Öncel Ağparay'a değerlendirdi.
2: Fonun ne kadar katkısı olduğunu tam olarak ölçemiyoruz. Çünkü bununla ilgili harcama kalemleri içerisinde tüketici ne kadar fondan gelir elde edecek, onu harcayacak veya nereden başka geliri elde etti, onu harcadı, onu çözebilmek gerçekten mümkün değil ama bazı şeyleri çözebiliyoruz. Her aylık yaptığımız anketlerde Eylül ayı anketimiz çıktı. Orada şunu görüyoruz. Eylül satışları biz hep okul sezonunun açılmasıyla beraber Eylül satışları Ağustos'a göre çok daha yukarıda oluyordu. Şimdi markalarımızla, ankete katılan markalarımızla, altını çizerek söylüyorum. Çünkü kredi kartı BKM Bankası Kart Merkezi'nde zaman zaman başka sonuçlar çıkabilir ama bizim markalı perakende sektöründe yaptığımız anket sonuçlarında Eylül Ağustos'a göre biraz daha daralmış görünüyor. Yani normalde her zaman Eylül Ağustos'a göre çok daha iyi olurdu. Okulun açılması buna çok önemli bir etki ederdi. Tatilden dönüş buna çok önemli etki ederdi ama üyelerimizin önemli bir bölümü benim Ağustos satışlarım Eylül'den daha iyiydi diye cevap vermiş. Sadece lüks tüketim özelinde bakmayalım. Lüks tüketim tabii ki fon geliri, fondan büyük gelir elde eden yatırımcılar çok daha rahat harcama yapabildiği öngörüsüyle lüks tüketimi

biz dile getiriyoruz. Belki yeme içme, lüks yeme içme veya lüks tüketim biraz daralma hissedildiğini gözlemliyoruz ama genel anlamda Ekim ayının ilk 10-12 günlük dilimine baktığımız zaman yine tam anket değil ama gözleme dayalı bir değerlendirme yapmak gerekirse tüketicide bir iştahsızlık devam ediyor. Yani bu süreç indirimlerle kırılmaya çalışılıyor. Bu da anketlere yansıyor. Perakende sektörü son 6 aydır cirosunun çok önemli bir bölümünü indirimlerle yapmaya çalışıyor. Bu da çok sürdürülebilir bir konu değil. Sürekli indirim yaparak firmalara nasıl ayakta kalabilir? O da çok kolay değil yani. Perakende sektöründeki bizim markalı perakende sektörü adına konuşmam gerekirse yaptığımız anketler kısaca şunu söylüyor. Üyelerimizin %70'lik bir dilimi İlk 8 ay yaptığımız ankette şunu söyledi. Benim dedi %60 küsür ya 70 demeyeyim %62 civarındaki bir kesim. Benim ilk 8 aylık cirom %30'un altında dedi. Yani %30'un altında bir ciro demek zaten enflasyonun altında kalmış bir ciro. Bir de bu cironun da %60'lık kısmı indirimli satışlarla, yüksek indirimli satışlarla yapıldığı takdirde büyüme suni bir büyüme görülebilir bizim markalı perakende sektöründe. Genel ekonomide yeme içme sektörü veya gıda büyümesi nüfus artışıyla beraber olabilir. Ama bizim markalı perakende sektöründe yani Türkiye'nin dünyaya açılan yüzü olan markalı perakende sektöründe maalesef sınırlı kalıyor.

0: Türkiye ile Avrupa Birliği yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği'nin güncellenmesine ilişkin konular bazında ilerleme kaydedildiğini söyledi. Bolat, Türkiye ile yakın ve güçlü ekonomik ilişkilerini devam ettirmek istiyorlar dedi.
1: Honorable ex-president of Germany,
2: Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ekonomik ortaklığa yeni bir ivme kazandırmayı hedefliyoruz. Bu sözler Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a ait. Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerde yeni bir sayfa açmak için çalışıyor. Türkiye-Avrupa Birliği Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu'nun 3. dönem toplantısı Brüksel'de yapıldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gümrük Birliği'nin güncellenmesinde müzakerelerin devam ettiğini, konular bazında ilerleme kaydedildiğini vurguladı. Bolat, 30 yılda 11 kat artan Türkiye-Avrupa Birliği ticaretini kazan-kazan ilişkisi şeklinde yorumladı. Avrupa Birliği Türkiye ile mutlaka işbirliği içinde olmak istiyor. Bölgede terör konusunun çözümlenmesi ve Türkiye'nin istikrarlı bir ülke olması Avrupa Birliği için önemli bir kazanç. Türkiye-Avrupa Birliği ekonomik ilişkileri Türkiye için ne kadar önemliyse Avrupa Birliği için de o kadar önemli. Türkiye ile yakın ve güçlü ekonomik ilişkilerini devam ettirmek istiyorlar.
1: We suffer from the same grave concerns about.
2: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Brüksel'de basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bolat, e-ticaret, kamu alımları, yatırımlar ve tarım ürünleri alanlarında kat edilen mesafeye dikkat çekti. Türkiye ile Avrupa Birliği arasında Gümrük Birliği'nin güncellenmesi için analiz sürecinin tamamlandığını ve teknik görüşmelerin başladığını ifade etti. Bolat'ın gündeminde Made in EU taslağı da vardı. Avrupa Birliği içindeki dostlarımızın sayısının her geçen gün arttığını gözlemliyoruz. Parlamentoda dahi Türkiye'nin önemini Made in EU'nun kapsamında olmasına inanan çok sayıda parlamenterler var. Binlerce değişiklik önergesi verdiler. Bekleyip göreceğiz. İnşallah sonuç hayırlı olacak. Bolat, sanayi hızlandırma yasasına ilişkin son bir yıldır yoğun çalışmalar yürütüldüğüne de işaret etti. Yasanın Avrupa Birliği Komisyonu tarafından sunulduğunu ve gerekli diplomasinin yürütüldüğünü belirtti. Bu konuda sakin ve serin kanlı olunması gerektiğini vurguladı.
0: Likit gaz sektörünün dünya çapındaki en önemli buluşmalarından Likit Gaz Haftası bu yıl

0: ilk kez Türkiye'de düzenlendi. Avpara'ya konuşan Dünya Likit Gaz Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Melih Poyraz, Türkiye'nin LPG tedarikindeki konumuna dikkat çekti. Poyraz, Türkiye LPG pazarının yıl sonunda 4 milyon ton büyüklüğe ulaşmasını beklediklerini söyledi.
1: Orta Doğu'daki gelişmeler ve küresel enerji piyasalarındaki belirsizlikler LPG tedariğini nasıl etkiliyor? Türkiye açısından önümüzdeki dönemde bir arz veya fiyat riski görüyor musunuz?
2: Şimdi şöyle, uluslararası akaryakıta baktığınızda aslında akaryakıtın %20'si Hürmüz'den geçiyor. LPG'de durum biraz farklı, %30'u oradan geçiyor. Tabii Türkiye burada ayrışıyor. Niye? Çünkü biz birçok yerden tedarik ediyoruz ülke olarak. Burada bak, Cezayir, Amerika, birçok ülke tedarik ettiğimiz ülkeler arasında. Tabii diğer ülkeler bu kadar şanslı değil. Örneğin Hindistan %90'ını Körfez'den ithal ediyordu. Tabii bu ülkeler çok ciddi manada ürün bulmakta zorlanıyorlar. Biz ülkemiz açısından herhangi bir sıkıntı yaşamadık ve sektör olarak da bu işi iyi yönettiğimizi düşünüyorum.
1: Likit Gaz Haftası da ilk kez Türkiye'de düzenleniyor. Türkiye'nin küresel LPG ticaretinde ve bölgesel enerji arz güvenliğindeki potansiyelini nasıl görüyorsun?
2: Tabii Türkiye 65 yıllık bir pazar ve aslında birçok ülke bugün Afrika'da olsun, Bangladeş'te olsun, Hindistan'da olsun Türkiye'yi örnek alıyor. 65 yıldır bizim kanunlarımız, pazar yapımız, tabii burada devletimizin çok ciddi bir katkısı var. Burada özel sektörün önünü açarak hane halklarımıza bu ürünü ulaştırmışlar. Ve ülke hakikaten diğer ülkelere nazaran ayrışıyor. Bizim açımızdan açıkçası herhangi bir sıkıntı yaşamadık bu süreçte. Bu da aslında baktığımızda bizim o kuvvetli altyapımızın olmasından ve özel sektörün bu zorlukları üstesinden gelmesinden kaynaklanıyor.
1: Enerji dönüşümü ve COP31'de, COP31 öncesinde en önemli konulardan biri. LPG'nin düşük karbonlu enerji sistemine geçişte nasıl bir rol üstlenmesini bekliyorsunuz?
2: Bugün baktığınızda benzine ve mazota göre %15 karbon salınımı daha düşük ve daha uygun bir ürün. Amerika'da önümüzdeki 3 senede dünya arzının, mevcut arzın %15'i kadar ek LPG gelecek. Bu da LPG'yi diğer ürünlere nazaran, burada diğer ürün tabii ki benzin, mazot, daha uygun kılacak. Hane halkımız, özellikle otogaz, tabii Türkiye çok büyük bir otogaz pazarı. 5.3 milyon araç var yollarda LPG'li olarak kullanılan. Bu hane halkımız, vatandaşlarımız rahatlıkla bu ürünü kullansınlar. Hem uygun bir şekilde, ekonomik olarak her türlü ihtiyaçlarını karşılasınlar. O yüzden de açıkçası ben uzun vadede LPG'nin önünü açık buluyorum.
1: Türkiye'de LPG tüketiminde önemli pazarlardan biri. 2026 yılının ilk 9 ayında sektör nasıl bir performans gösterdi ve yıl sonunda pazarın kaç milyon tona ulaşmasını bekliyorsunuz?
2: Baktığınızda bu sene geçen seneye paralel çok az bir azalma var ama paralel diyebiliriz. Bu sene yine 4 milyon ton kadar bir pazar bekliyoruz. Bu da bizi dünyada önemli pazarlar arasında kılıyor.
1: Aygaz tarafına geçelim. Aygaz'ın yatırım hedefleri olarak 2026 yılı nasıl geçti, ne kadar bir yatırım bütçesi ayırdınız? Önümüzdeki dönemde yeni tesis, kapasite artışı veya yurt dışı yatırım planınız var mı?
2: Biz tabii bu sene özellikle bu gemi filomuzu genişletme kararı aldık. 3 tane VLGC dediğimiz, aşağı yukarı bunlar 350 milyon dolarlık 3 tane ayrı ayrı gemi. Gemilerin işte tanesi 110-120 milyon dolar civarında. Bunu da niye yaptık? Arz güvenliği için. Arz güvenliği çok kritik. Biz hem ülkemize, açıkçası ülkemizde bu arz güvenliğini sağlamak için gerekli her türlü yatırım yapmaya hazırız. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz.
1: Yurt dışı büyümenizde özellikle Bangladeş pazarındaki faaliyetleriniz ne aşamada? Yurt dışı operasyonlarınızın toplam iş hacminiz içerisindeki payını arttırmayı hedefliyor musunuz? Yeni ülkelere açılma planınız var mı?
2: Tabii ki, yani Aygaz çok kuvvetli. Yani bugün gazını Amerika'dan alıyor, gemilerle Türkiye'ye getiriyor. Tesislerden bayilerimize gazı ulaştırıyoruz. Böyle uçtan uca her şeyi yapabilen bir şirket. Buradaki kabiliyetlerimizi öncelikle 5 sene önce kurduğumuz Bangladeş'teki şirketimizde kullandık. Geçtiğimiz aylarda hatta pazar lideri oldu oradaki şirketimiz. Tabii oralarda ülkemiz tabii çok gelişmiş enerji altyapısı olarak. Evlerimizde doğal gaz var. Ama birçok ülkede aslında 2 milyar insanın böyle temiz yakıtlara erişimi yok. tabiri caizse 2 milyar insan çalı çırpı yakıyor ve bu birçok kadınımız dünyadaki maalesef günde 3 saat 4 saat harcayarak o kömür veya çalı çırpı temin etmeye çalışıyor. Burada tabii senede aşağı yukarı 3 milyon kadar çocuk erken ölüme sebebiyet veriyor. Çünkü dünyadaki işte Hindistan'da olsun, Afrika'da olsun oradaki kadınlar bu yandığı zaman temiz olmayan ürünler çocuklarının ciğerlerine zarar veriyor. Biz tabii ki özellikle Bangladeş gibi gelişmekte olan ülkelerde buradaki kabiliyetimizi kullanaraktan oradaki insanların hayatını güzelleştirmeye çalışıyoruz.
0: Türk teknoloji şirketleri küresel pazarda büyüme fırsatlarını değerlendiriyor. ATP Genel Müdürü Ümit Çinali, 4. Yeşil Enerji Zirvesi'nde Apara'ya değerlendirmelerde bulundu. Afrika'nın stratejik bir büyüme alanı olduğunu söyleyen Çinali, yapay zekanın yazılım sektöründe köklü bir dönüşümü beraberinde getirdiğini söyledi.
3: Türkiye emisyon ticaret sisteminin hayata geçirilmesine yönelik hazırlıklar sürüyor. Şirketler bu yeni döneme ne kadar hazır? Karbon ticaretinde nasıl bir piyasa büyüklüğü öngörüyorsun?
4: Şimdi global ölçekte baktığımızda piyasa boyutlarında tabii ileriye dönük tahminler var. Bu tahminler 2030 ve sonrasında piyasanın 100 milyar doların üzerinde bir seviyeye ulaşacağı, yani bu sertifika ticaretinin ulaşacağı yönünde. Tabii şirketler gündem çok hızlı değişiyor son zamanlarda, biliyorsunuz artık hızlı değişim bir klişe olmaya başladı. Her gün yeni bir gelişme oluyor dünya çapında, biliyorsunuz jeopolitik olarak konumumuzdan dolayı da etrafımızda bir sürü gelişmeler oluyor. Bu gelişmeler çerçevesinde ama dünyanın gerçekleri değişmiyor. Hala sebebi ne olursa olsun bir iklim krizine doğru gidiyor, bir ısınma var. İşte enerji kaynaklarımız kısıtlı, alternatifler içinde onların araştırması yapıyoruz. Türkiye için 2026 mevzuatların oluşturma yılı oldu. Bu sene COP Türkiye'de Antalya'da oluyor. O da güzel bize bir ivme kazandırdı. Türkiye'de orada hem misafirperverliğini gösteriyor hem de aynı zamanda bu konudaki ne yaptığı yatırımları ve nerede aşamalar nerede olduğunu gösterme fırsatını elde ediyor. Tabii 2027 bir tarihler bariyle de bu mevzuatlar zorunlu hale bazı sektör için geliyor ve bu zorunluluklar gittikçe artacak ve bununla beraber de ticarette o yönde artmış olacak tabii.
3: ATP GreenX olarak karbon ticareti alanında nasıl bir büyüme hedefliyorsunuz? Platform üzerinden gerçekleştirilen işlem hacmi ve önümüzdeki döneme ilişkin hedefler neler?
4: Şimdi her yıl tabii ufak bir hacimle başladık. Bu büyük aşama, büyük adımlarla gidiyoruz tabii. Büyük bir hacim artışı oluyor. Ve bunun biraz önce de bahsettiğim gibi mevzuatların devreye girmesiyle bu pazarda daha da hızlanacağını görüyoruz. Türkiye'de hep ben şey olarak düşünüyorum. Türkiye'de dünyanın %1'i gibi düşünürseniz Türkiye'de büyük pazar, gönüllü bir pazar oluşacak. Ama bu genelde mevzuatların yani 2027 itibariyle mevzuatların devreye girmesi de daha da ivme kazanacak.
3: Yazılım sektörüne de gelirsek, Türkiye'nin yazılım sektörünün 2026 yılı performansını nasıl değerlendiriyorsunuz? Sektör ihracat potansiyeli ve 2027 yılına ilişkin büyüme beklentileri neler?
4: Şöyle düşünelim, yazılım sektörü, tabii oyun sektörünü dışarıda bakın. Biz kurumsal satışlar yapan bir şirketiz. Yazılım genellikle değer üreten bir yazılımlar üretiyoruz. Yani bizim ürünlerimizi alanlar ve B2B yani kurumsal yazılımlar üreten şirketler değer ürettiklerinden her zaman onların potansiyeli yüksek, satış potansiyeli. Bu da tabii sağ olsun bulut teknolojileriyle beraber artık ön bir yatırım da gerekmiyor. Herkes kullandığı kadar zamanı geldiğinde bunları kiralama modeller üzerinden aldığından da bu geri getirirler çok hızlı bir şekilde geri gelebiliyor. O yüzden değer yaratan şirketlerin her zaman büyüyeceğini düşünüyoruz. Fakat burada yapay zekanın getirdiği dönüşümleri de unutmayalım. Çok büyük bir dönüşümden geçiyor yazılım sektörü. Fakat bu aynı zamanda hem ürünlerimizi üretmekte hızlanmamızı sağlıyor. Aynı zamanda bu değer önerilerini daha maliyetli düşük bir şekilde müşterilerimize sunmamızda olanak sağlıyor. Büyüme çerçevesi yarattığımız çözümler bu arada global markalara uyan çözümler. Mesela şu anda gıda sektöründe ürettiğimiz çözümler Popeyes, Burger King, Arby's olsun gibi markalarda kullanılıyor. Bu arada tabii hem Çin'de hem de Afrika'da büyümemizi sürdürüyoruz. Bilhassa Afrika'da bizim için çok stratejik bir büyüme alanı.

0: ve yetenekli 4 bilim kadını projeleriyle ödüle layık görüldü. Ödül töreninin ardından Apar'ın sorularını yanıtlayan L'Oréal Türkiye Ülke Etkileşim Direktörü İrem Karaoğlu, 24 yılda 128 bilim kadını desteklediklerini söyledi.
1: Hoş geldiniz öncelikle. Bilim Kadınları için programı Türkiye'de 24. yılına ulaştı. Bugüne kadar kaç kadın bilim insanına destek sağladınız?
2: Evet, sizin de belirttiğiniz gibi 24 yıldır L'Oréal Türkiye olarak Bilim Kadınları için programını destekliyoruz. Programın nihai hedefi tabii ki bilimde cinsiyet eşitliğini sağlayabilmek. Çünkü biliyoruz ki cinsiyet eşitliğini bilimde sağlamak için hala gidecek oldukça fazla yolumuz var. Veriler gösteriyor ki bilim kadınları akademik yolculuğun ilerledikçe kadın temsiliyeti düşüyor. Akademisyenlerin oranı %40 seviyelerindeyken bu bir üniversite rektörlüğüne varıldığında %9'lara düşüyor. Bu kapsamda da özellikle 40 yaş altı bilim kadınlarını desteklemek adına sadece finansal destek değil, aynı zamanda gelecek nesillere rol modeller oluşturabilmek adına bu programı hayata geçiriyoruz. Bu son 24 yıldır 128 bilim kadını destekledik ve şu an yüze aşkın yakını ya doçent ya da profesör konumunda. Bu da bize aslında ne kadar doğru yolda olduğumuzu gösteriyor.
1: Desteklediğiniz kadın bilim insanlarının çalışmalarının ticarileşmesi, patente dönüşmesi veya sanayi ile buluşması açısından somut sonuçlar elde edildi mi? Hangi çalışmalar yapılıyor?
2: Şöyle, her sene farklı projelere imza attığımız için ve farklı bilim kadınları seçildiği için biz finansal destekten sonra bu kadınların kendi projelerini hayata geçirmesini bekliyoruz. Ama bunu çok yakından takip edip itici bir güç olmuyoruz. Çünkü biliyoruz ki bu bilim insanlarının sadece bir projeleri yok, birden fazla projeyi imza atıyorlar. Ama biliyoruz ki birçoğu hem ulusal ölçekte hem de global ölçekte Türkiye'yi son derece iyi şekilde temsil ediyor. Bir de lokal inisiyatifimiz var bu sene hayata geçirdiğimiz. Yine verilerden yola çıkarak biz fark ettik ki kadın sağlığı konusunda bir farkındalık yaratmamız gerekiyor. Bu kapsamda da Endo Türkiye İşbirliği ile kadın sağlığı araştırma platformunu lanse ediyoruz. Bu kamuya açık bir platform olacak. Tabii ki burada kamu tarafında bir farkındalık yaratma talebimiz oluşurken aslında bilim insanlarının, araştırmacılarının bu ortak platformda buluşarak araştırmalarını paylaşmak, bilgilerini paylaşmak ve kadın sağlığı konusunda bir adım öteye götürmek istiyoruz. Çıkış noktamız endometriz hastalığı. Aslında biliyoruz ki her 10 kadından biri bu hastalıkla uğraşıyor. Fakat veriler gösteriyor ki kadınların %68'i maalesef şikayetlerinin ciddiye alınmadığını ve %73'ü de ekonomik koşullardan dolayı tedaviye devam edemediğini belirtiyor. Ve aslında tanı, teşhis konulması yaklaşık 4 yıl sürüyor. Bu da bu hastalığın ilhamıyla, tabii ki bu platform sadece bu hastalık özelinde değil, tüm kadın hastalıklarını kapsıyor. Bir farkındalık adımı atmış bulunuyoruz.
0: Ve şimdi de şirket haberlerine dönelim.
3: Doğuş Otomotiv, TÜVTÜRK Kuzey ve TÜVTÜRK Güney taşıt muayene istasyonlarındaki %33,33 oranındaki paylarının tamamının satışı için görüşmelere başladı. Süreç, şirketin varlık portföyü ve nakit yönetimi açısından önem taşıyor. Pegasus Hava Yolları Eylül ayında toplam 4.270.000 yolcu taşıdı. Yolcu sayısı geçen yılın aynı ayına göre %7 arttı. Ocak-Eylül döneminde ise toplam yolcu sayısı %5 artışla 33.430.000'e ulaştı. Vakıfbank ING Almanya'dan 10 yıl vadeli 200 milyon euro tutarında yeni finansman sağladı. Uzun vadeli kaynak bankanın fonlama yapısı açısından öne çıktı. Ponet Bilgi Teknolojileri Batman İl Sağlık Müdürlüğü ile 137 milyon 700 bin lira tutarında hizmet alımı sözleşmesi imzaladı. Anlaşma şirketin kamu sağlığı bilişimi alanındaki iş hacmine katkı sağlayacak. Orge Enerji Elektrik Bodrum Insight Otel projesindeki sözleşme büyüklüğünü 649.3 milyon liradan 719.3 milyon liraya yükseltti. Sözleşmedeki artış 70 milyon lirayı aştı. Pacific Eurasia Logistics, Suudi Arabistan merkezli bir meşrubat firmasıyla taşımacılık anlaşması yaptı. Anlaşma kapsamında Körfez'den Türkiye'ye deniz yoluyla getirilen ürünlerin Türk limanlarından alınarak demir yoluyla Kazakistan'a taşınması planlanıyor.

0: Nermin Hanım Zeytinli yeni sezonda üretim kapasitesini ve uluslararası pazarlardaki varlığını artırmaya odaklandı. 4200 dönüm arazi ve 60.000 zeytin ağacına sahip şirket, 300 ton zeytinyağı ve 200 ton sofralık zeytin üretim kapasitesiyle premium segmentte büyümeyi hedefliyor. ABD ve Japonya pazarlarına yönelik çalışmalarını artırmayı planlayan şirket, mevcut ihracat pazarlarında da satış hacmini büyütmeyi amaçlıyor.
1: Ve yarının öne çıkacak verilerini de hemen hızlıca hatırlatalım. Özellikle içerideki Türkiye finansal araçların reel getiri oranları önemli olacak ve yurt dışında da İngiltere Merkez Bankası Başkanı'nın konuşması ve de Amerika Birleşik Devletleri'nde işsizlik haklarından yararlanma başvuruları piyasada öne çıkacak veriler arasında yer alıyor. Efendim, Z raporunu burada bitirelim. Yarın görüşmek üzere A Para ekranlarında. Hoşçakalın.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Ne var sırada Deniz Bankura? Çiftçilerimiz gibi biz de gece gündüz çalıştık. Bakalım ne var sırada?
2: Haluk Bey, tarlanın ihtiyacı çok. Gübresi var, yemi var, tohumu var. Bunların ödemesi var.
3: Yazıyor muyuz?
1: Yazmıyoruz. Üretici kartla alıyoruz, ödemeyi hasata bırakıyoruz. Şimdi siz de mobilinizden başvurunuzu yapın. Onaylandığı anda kartınızı dijital olarak

0: varan spa ve alakart indirimlerini tüm otellerde değerlendirin. Ayrıcalıklarla dolu Kaya Club Rewards dünyasına siz de katılın.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
2: Dün de ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
3: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Bu devirde hangi banka herkese %43 getiri veriyor?
5: Bankan hadi ise veriyor. Bana da 5 milyon lirası olan Ali Bey'e de 5 bin lirası olan Ayşe Hanım'a da. Hadi de herkes vadeli hesabına yüksek getiri kazandı. Sen de indir. Hadi.
6: Sabah Borsa İstanbul. Öğleden sonra Amerikan borsaları. Hisse denince BTC Türk Hisse. Hemen gel. Borsa İstanbul'da 0 komisyonla, Amerikan borsalarında ise 0,5 dolardan başlayan komisyonlarla yatırıma başla.

0: verilerinizin güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
1: Para bulunmadan önce deniz kabuğundan kıymetli metallere kadar çeşitli mallar takas için kullanılıyor. Dünyada basılmış ilk para M.Ö. 600 yıllarında Lidyalılara ait. Tarihte ilk kağıt parayı Çinliler kullandı. Avrupa'da ise ilk kağıt para 1660 yılında İsveç'te basıldı. Bugün cebimizde taşıdığımız banknotlar hakkında ise pek çok bilinmeyen var. Banknotların ağırlığı yaklaşık 1 gram. Her bir banknot üzerinde titizlikle çalışılarak ortalama 22 günde üretiliyor. 22 günde üretilen bir banknotun üretim maliyeti ise yaklaşık 18 kuruş. Banknotlar darphanelerde basılıyor. Piyasaya dağıtılmasındansa Merkez Bankası sorumlu. Bir günde 6 milyon civarında kağıt para basılıyor. Kağıt paraların ham maddesi %100 pamuk. Türkiye Cumhuriyeti banknotları 84 yıllık geçmişe sahip. Üzerinde Latin harfleri olan ilk banknot 1937'de basılan 5 lira. Bugün piyasada en çok dolaşan banknotsa 100 lira. Dünyadaysa 170'ten fazla para birimi kullanılıyor.

0: Devlet Tahvili. Türk Hazinesi'nin çıkardığı, vadesi bir yıl ve daha uzun olan borçlanma senetleri.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
2: Yeteneğini kaybettiğini düşünen bir yazar, kafasını toparlamak için sakin bir yazlığa taşınır.
3: I was wondering if you might stay with the girls.
4: You want me to babysit?
3: Thank you, Mr. Wilder.
2: Komşularıyla kuracağı yeni dostluklar, hayata yeniden umut dolu bakmasını sağlar.
4: I don't know about you, but this music makes me feel like dancing.
2: Morgan Freeman'dan sıcacık ve ilham verici bir film.
4: There just might be something special about this place.
2: Adanın Büyüsü, Cumartesi 20'de A-Para'da.
5: Genel izleyici için uygundur.

0: sensin. Gidiyorsun yabancı gibi, gidene ağlamak benim kaderim. Sineye çekerim her acı gibi, gidene ağlamak benim kaderim.
1: 3 Mart 2013'te bu dünyadan ayrıldığında geriye binlerce seven, günlerce dinmeyen acı ve gözyaşı bıraktı. Kolay mı? O bir döneme damgasını vuran arabeskin simgesiydi. Tabiri caizse babasıydı. Hayata müzikle tutunanların Müslüm babasıydı.

Müslüm Gürses ya da kimlikteki adıyla Müslüm Akbaş 1953'te Şanlıurfa Alfeti'nin bir köyünde dünyaya gözlerini açar. Mevsim ilkbahardır. Ev kerpiçtir. Akbaş ailesi yoksuldur. Neşberlik yapan baba Mehmet Akbaş aile büyüdükçe geçim sıkıntısının arttığını görür ve göç kararı alır. Ancak büyük umutlarla geldikleri Adana umdukları gibi çıkmaz. Annesi ve babası çalıştığı için kardeşine bakmak zorunda kalan küçük Müslüm çocuk yaşta olgunlaşır. Okul hayatını yarım bırakır ve ufacık yaşta kunduracıda ve terzide çalışmaya başlar.

0: bastı.
1: Hayatı adeta böyle yaşamaktan bıktım ben usta şarkısındaki gibidir derken 12 yaşındayken bir çay bahçesinde şarkı söylemeye başlar küçük Müslüm. Ardından gazino gelir. Assolist Sadık Altınmeşe bir akşam rahatsızlanınca o sahneye çıkar. Alkış yağmuruna tutulur. Bir daha da mikrofonu elinden bırakmaz. Şansı babası istemese de yaver gider ve Çukurova Radyosu sanatçısı olur. Her cumartesi günü radyoda türkü söyler ve o artık Müslüm Akbaş değil, Müslüm Gürses'tir.
2: Hangimiz düşmedik kara sevdaya, hangimiz sevmedi çılgınlar gibi.
1: Soyadını değiştirdiği günlerde 45'lik çalışmaları da başlamıştır. İlk plağı 1968 tarihli Emmoğlu Ova'da taş basma plağıdır. Müzikal kariyeri hızlı yükselişte olan Müslüm Gürses travmatik bir olay yaşar. Babası annesini ve kız kardeşini katleder ve cezaevine girer. Bu trajik olayla ilgili hiçbir zaman konuşmayan sanatçı İstanbul'un yolunu tutar. Artık yaşama tutunma amacı müziktir Gürses'in. Onu geniş kitlelere tanıtan 1969 Sevda Yüklü Kervanlar plağı olur. Tam 300 bin satar ve günün koşullarına göre bu bir rekordur.

0: 1971'de bu kez Ben İnsan Değil Miyim şarkısını içeren plak yayınlanır. Ardından peşi sıra birçok plak gelir. Adım arkalaşmaya doğru giden Gürses 1978'de ölümün kıyısından döner. Feci bir trafik kazası geçirir sanatçı. Şoförü kurtulamaz. O ise öldü sanılarak morga kaldırılır. Daha sonra yaşadığı fark edilen Gürses'e ameliyatta beynini koruyacak plaka takılır. Koku alma duyusunu tamamen, işitme duyusunuysa %50 yitirir.
1: Zaman geçmek bilmiyor, seni görmediğim an.
0: Arabesk, 90'lı yıllarda yaşanacak pop patlamasına kadar müzik piyasasını elinde tutar. Serbest orkestrasyona sahip arabesk Müslüm Gürses'i efsaneleştirir. Esrarlı Gözler albümü tüm dünyaya arabesk tarz müziği tanıtan ve sevdiren en marjinal albümlerden olur.

0: Bir süre sonra sanat müziği ezgilerini söylerken buluruz Müslüm Baba'yı. Dalgalandım, neyleyim neyleyim, mehtaplı gecelerde, kara bulutları kaldır aradan, unutamazsın şarkıları albümlerinde yer alır. Yeşilçam'a da hayır demez sanatçı. Çoğu şarkılı türkülü olmak üzere 38 filmde rol alan Gürses, ilk kez 1979'da çekilen İsyankar filmiyle kamera karşısına geçer.
1: Yerlerin harap olmuş.
2: Cahillik işte doktor. Üşüttük dedi kaldırmadık.
1: Hastalığın ilerlemiş bir durumda. Ama her şey bitmiş sayılmaz. İyi beslenme, itinalı bir bakımla iyileşebilirsin. Hemen hastaneye yatmalısın. 3-4 ay kadar.
2: Bir sene sonra yatsam olmaz mı doktor bey?
1: Neden bir sene sonra?
2: Bir kardeşim var doktor. Koç gibi. Okutuyorum onu. Nasipse bir sene sonra doktor çıkacak.
0: 1986'da çıkardığı Küskünüm albümü Türkiye'de tüm zamanların en çok satan albümü olur. Albüm sadece yasal olarak 12 milyondan fazla satar. Albümleri peynir ekmek gibi satılan sanatçı, korsan kasetçilerinde yakın markajı altındadır.

ve 90'lı yıllar. Bu yıllar Müslüm Gürses'in arabesk, Türk halk müziği ve Türk sanat müziği dışında yeni tarzları keşfedip repertuarına katmaya başladığı dönemdir. Haksız mı? 1995'te Japon ses mühendisleri sanatçının sesini inceler ve %100 kusursuz olduğu sonucuna varır. Sanatçının ses genişliği 3,5 oktavdır. Böylesi ses operacılarda bulunmaktadır. Benim Kaderim şarkısında pes ve tiz seslerin aynı anda okunmasıyla Türkiye'de ilk kez çift ses kullanır usta. İşte.

0: benim kaderim.
1: Nilüfer'in inkar etme, Adnan Ergil'in böyle ayrılık olmaz, hava nasıl oralarda, Kayahan'ın sarı saçlarından sen suçlusun şarkılarını seslendirir. 1992'de ise sen ve benle ilk kez pop söyler sanatçı. Aynı sene Zalim Bir Bile Bilsen albümüyle sevenleriyle buluşur. Şöyle bir gerçek vardır ki ne tarz söylerse söylesin Müslüm Gürses her daim dinlenir, kitlesi kemikleşir.

1994 yılında Senden Vazgeçmem büyük bir etki yapar. Bu albüm özeldir. Zira Gürses'in ilk kez kliplerinin yayımlandığı albümdür. Gürses bu albüm için Senden Vazgeçmem, Hangimiz Sevmedik, Evlat, Haydar Haydar şarkılarına peşi sıra klip çeker.

Milenyum yıllarında Müslüm Gürses arabeskten tamamen sıyrılır. Pop müzik, hatta altyapısında rock ve cazın ziyadesiyle olduğu albümlere geçer. Biz Baba'dan Böyle Gördük işte böyle bir albümdür. Dayan Yüreğim şarkısını caz enstrümanları eşliğinde seslendirir sanatçı. Nilüfer'in Olmadı Yer şarkısı da bu geçişin simgelerindendir.

2002'de Teoman'ın paramparçasını söylemesi ise bir dönüm noktası olur. O artık rock tarzını da repertuarına katmıştır. Gürses'i stüdyoda ziyaret eden Teoman, Gürses hakkında "Ben herkesi dinlemem ama Müslüm Gürses'in yeri ayrıdır. Paramparçayı da benden iyi yorumlayacağına eminim" der.

Pürses'in, yazar Murat Anmungan'la hazırlıkları 2 yıl süren ortak projesi Aşk Tesadüfleri Sever, 2006'da müzik marketlerdeki yerini alır. Albümdeki Sabahat Abla çok beğenildi.

2010'da Yalan Dünya'da Sessiz Gemi, Flu gibi mucize yer alır. Bu albüm ne yazık ki Gürses'in hayattayken yayımlanan son albümü olur. 15 Kasım 2012'de geçirdiği bypass operasyonu sonrası solunum cihazına bağlanan sanatçı 3 Mart 2013'te aramızdan ayrıldı. Binlerce hayranı onu yolculuğunda yalnız bırakmadı. Son albümü için hayattayken ölürsem adını veda koyun vasiyetinde bulunmuştu sanatçı. Ölümünden 40 gün sonra çıkan bu albüm sadece 2 saatte 25 bin sattı.

0: Yaşadığı acılarla sanatını yoğuran Gürses, çoğu zaman varoş müziği yaptığı yönünde eleştirilere maruz kalsa da her türden müzikseverin sevgisini kazanmayı başaran nadir sanatçılardan. O, 44 yıllık müzikal geçmişinde 78 albüme imza attı. Sürekli Orhan Gencebay'la rakip olarak lanse edilse de Gencebay için "Orhan abi bizim pirimizdir" dedi. Gencebay ise Gürses için Müslüm Baba kendine has icrasıyla fevkalade sevildi. "Ben de kendisinin bu icrasını severdim" ifadesini kullandı.
1: Tanrı istemezse insan ölmesin. Tanrı istemezse yaprak düşmesmiş. Tanrı istemezse İnsan ölmesin.
0: Onu tanıyanlara göre çocuk kalbi taşıyan, espritüel, kimseye yanlışı olmayan, mütevazı Müslüm Gürses'in doktora tezlerine konu olan hayatı 2018'de Müslüm filmiyle beyaz perdeye taşındı.

vaktiyle doldurduğu albümler bugün sahaflarda çok yüksek bedellerle alıcı buluyor efsane sanatçının. Peki onu unutulmaz kılan ne? Çok basit, duygulara dokunması. Kısacası onun gibisi ne geldi ne de bir daha gelecek.

Kariyerinin başı olan 1970'lerde Tülay Özer'in kardeşi olarak tanınsa da Zerrin Özer, bugün müzik camiasına adını altın harflerle çoktan yazdırdı.

Sanatçı 1957'de Ankara'da dünyaya gelir. Çankaya'da çocukken yaşadıkları ev 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'ye komşudur. Küçük Seri'nin müziğe olan ilgisi ise Amerikalı şarkıcı Janis Joplin hayranlığıyla olur.

1975'te 17 yaşındayken katıldığı TRT yarışmasında birinci olur. İlk plağı olan Bizler ve Sizler Yalvarır mı ise bir sene sonra 1976'da yayınlar. Bu bir

Bir süre dönemin önemli gruplarından İstanbul Gelişim Orkestrası ile caz müziği yapan Zerrin Özer, 1979 yılında ilk dikkat çeken çalışması, sözlerinde ve müziğinde Orhan Gencebay imzası bulunan Gönül şarkısıyla patlama yapar. Hatta altın plak ödülünü kazanır. Şarkı O Gün Bugündür, Zerrin Özer'in konserlerinde söylemekten vazgeçemediği parça olur.

1981 yılında cazdan arabeske yönelen sanatçının hayran kitlesi daha da artar. 1982'de Olimpiyada sahne alan Özer, 1984'te Mutluluklar Dilerim, 1985'te

Bir dönem doktor hatası iddiasıyla tekerlekli sandalyeye mahkum olan ve zor günler geçiren Zerrin Özer sağlığına kavuşur. 1990'larda yayınladığı Paşa Gönlüm şarkısı çok sevilir usta sanatçının. Klibinde rol alan Kimini Yitirdiğimiz sanatçılarla da hatırlanır şarkı.

müzikal kariyerine hız kesmeden devam eden ve doğaçlama caz yapmasıyla da bilinen Zerrin Özer, uzun yıllardır televizyon programı yapıyor. Ayrıca konser turnelerinin de aranılan

Onunki hem hayat hem de başarı mücadelesi. Hatay'da, Suriye sınırındaki bir köyde, yoksul bir ailede 73 yıl önce başlayan hayatı, bugün herkesin en azından bir nakaratını ezbere bildiği şarkılarıyla efsaneye dönüşerek devam ediyor.

geçtiğimiz aylarda profesyonel anlamda 50. sanat yılını kutlayan dev sanatçı, bugüne dek 200'den fazla hit şarkıya imza attı. Özledim, Seni Sevmediğim Yalan, Boşvere Boşvere, Sen Mevsimler Gibisin. Her biri bu topraklarda yaşayan vatandaşların DNA'sına işledi.

Şimdi 73 yıl öncesine gidelim. Yayladağ'daki o köyde 6 çocuklu Aslen Arap Şahin ailesinin yaşadığı küçük eve. Zor koşullarda yetişen kardeşlerin dördüncüsü olan Selami Şahin'in müziğe ilgisi ilkokul sıralarında başladı. Onu ilk keşfeden de öğretmeni oldu.

Okul bitince yeteneğinin doğrultusunda ilerlemek isteyen sanatçı 15'indeyken baba ocağından ayrıldı ve Yeditepe'li İstanbul'da aldı soluğu. Kimi kurtlar sofrası dese de o aldırmadı. Zira hislerini notalara dökme ve bunları başkalarıyla paylaşma konusunda idealistti.

Birçok küçük mekanda sahne alan Selami Şahin, sonunda dönemin ünlü bestekarı İrfan Özbakır'la tanışma şansı buldu. Sesinin güzelliğine hayran kalan Özbakır, 1966 yılında daha 18'indeki Şahin'e 45'lik plak yaptı. İki yıl sonra ise Sabır Taşı 45'liği geldi. Selami Şahin giderek üne kavuşuyordu ve ders almadan kendi kendine notaları da öğreniyordu.

beste ve sözlerini 50 yıldır kendisi yazan müziğin ustası, ilk bestesi olan Sen Mevsimler Gibisin'le yılın şarkısı ödülünü kucakladı. Yalan.

döneminden itibaren Selami Şahin şarkıları, aralarında Zeki Müren, Emel Sayın gibi efsanelerin de olduğu birçok sanatçı tarafından seslendirildi.

Dillerden düşmeyen şarkılarından bazıları, Alışmak Sevmekten Zor, Ben Bir Tek Kadın Sevdim, Bulamazsın, Eskimeyen Dost, Ben Sevdalı Sen Belalı, Gitme Sana Muhtacım, Gözler Kalbin Aynasıdır, Ne Doğamsın Ne Bedduam, Özledim, Senin Olmaya Geldim, Seninle Başım Dertte, Ya Seninle Ya Sensiz. Türkiye'nin neredeyse tüm dönemlerine damgasını vurmuş bu eserler, Avrupa ve Orta Doğu ülkelerindeki sanatçılar tarafından farklı dillerde de icra edildi. Acım.

0: Bir dönem oyunculuğuyla da adından söz ettirdi Selami Şahin. 5 filmde başrol oynadı. Sanatçının ilk deneyimi olan 1970 yapımı Köyün Beş Güzeli, müzikal komedi tarzının önemli örnekleri arasında gösteriliyor.
1: Öyleyse, sana yardım etmek bana zevk verir.
2: Yok, siz yorulmayın.
1: Ne yorulması canım? Eğer hoşuna gideceğimi bilsem başımın üzerinde saatlerce yürürüm.
2: Siz hep böyle şakacı mısınız?
1: Evet, babam müthiş bir komikti. Annem babama gülmekten ben doğarken güle güle ölmüş.
2: Hadi canım. Sahi ne iş yaparsınız siz?
1: Ben mi? Plaklara şarkı söylerim. Arkadaşlarım da öyle, sanatkarız. Çalıştığımız gazinoya da acentelerimize de haber vermeden buraya kaçtık.
0: Usta sanatçının ön plana çıktığı diğer filmleri ise sırasıyla 1981 yapımı olan Bağrımdaki Ateş, 1985 yapımı Kaderi Zorlama, 2002 yapımı Mumya Firar'da ve 2010 yapımı The Dealer.

farklı ruha ve yoruma sahip olan, kalbinden gelen sesleri notalara dökmeyi sürdüren Selami Şahin, yeni eserlerle Türk müziğine yön veriyor. Bize de dinlemek kalıyor.

Kimimize sevdaya düşmüşken deli divaneyle, kimimize aşk acısı çekerken ben imkansız aşklar için yaratılmışımla ses oldu, söz oldu, teselli oldu.

sanat yaşamında 50 yılı geride bırakan Erol Evgin, 1947'de İstanbul Moda'da dünyaya gelir. 5 yaşından itibaren küçük Erol'un kariyer planı nettir. Onun hayali ses sanatçısı olmaktır. Geleneksel tarzdaki babası Cevdet Bey ise oğlunun bir altın bileziği olmasını istiyordu.

İstanbul Erkek Lisesi'ni bitiren Erol Evgin, babasının isteği doğrultusunda adım atarak mimarlığı seçer. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Mimarlık Bölümünü kazanır. Ona göre müzik ve mimarlığın benzer yönleri vardır. Bir dönem akademisyenlik yapar ama yüreğine söz geçiremez. Der ki bir söyleşisinde, üniversitede öğretim görevlisi olarak kaldım ama şarkılar o kadar ısrarla çağırdı ki beni.

bir anda yana taranmış saçları, takım elbisesi ve beyefendi görüntüsüyle ailelerin şarkıcısı olur. Tam da anneler için aradıkları düzgün damat.

1970'lerde Çiğdem Talu ve Melih Kibar'la enerjisi tutar Erol Evgin'in. İşte öyle bir şeyle başlar yolculukları. Sevdan Olmasa, Bir de Bana Sor, İçimdeki Fırtına, Söyle Canım, Hep Böyle Kal gibi eşsiz 45'liklerle tam 8 yıl sürer. Bugün bile dinleyenlerin kalbine dokunuşlarda bulunan özel şarkılardır her biri. Bu şarkılarda en safından aşk vardır, naiflik vardır, özlem vardır, kavuşmak, kavuşamamak vardır. İşte.

Erol Evgin 1986'da sahne yaşamına bir süre ara vermeye karar verir. Kendisi gibi yüksek mimar olan eşi Emel Hanım'la birlikte bir mimarlık bürosu açar. Nedenini ise şöyle açıklar. 80'lerde piyasaya arabesk müzik egemen olmuştu. Gazino ortamları vardı ama konser alanları yoktu. Biz sesimizi yalnız gazinolarda duyurabiliyorduk. Ama aileler de oralardan çekilmişti. Başka bir seyirci profili oluşmuştu. O sıralar istemeyerek de olsa müzikten çekilmek zorunda kaldım.

2000'lerde uzun soluklu televizyon programlarıyla da adından söz ettiren Erol Evgin, 2011'de eski albümlerinin tadını yakalamak istediği Göz Bebeğim Sen Çok Yaşa albümünü yayınlar.

güçlü bir sese sahipti. İyi de bir piyano virtüözüydü. Sanat yaşamına 30 albüm ve 400 kayıtlı şarkı sığdırdı. Efendiliğin ve nezaketin simgesi usta sanatçı Ferdi Özbeğen, piyanist şantörlük akımının öncüsüydü.

0: yaşlı gözlerin mutluluktan haber ver dilek taşı.
1: 1941'de İzmir'de dünyaya gelen sanatçı kariyerine orkestra müzisyenliğiyle başlar. 1977 yılında ilk uzun çaları olan Ferdi Özbeğen'le 45 dakikayı çıkaran sanatçının albümü kısa sürede büyük satış rakamına ulaşır.
0: Sormasa

1980'lerin başında Ferdi Özbeğen, aşk ve ayrılık temalı şarkılarıyla milyonları peşinden koşturuyordu artık. Nice yıllara, Bir Sır Gibi ve Seviyorum Delicesine bu dönemde yayımlanan albümleriydi. Kandil, Eskimeyen Dost, Seni Terk Edeceğim, Yok Yok Yalan Deme en çok sevilen şarkıları oldu.

şöhretini zirvesindeki sanatçının plakları çok satar. Öyle ki 1982 yılının vergi rekortmeni olur. Ferdi Özbeğen 80'lerin sonuyla 90'ların başına kadar çıkarttığı albümlerde Alaturka ve Taverna tarzı şarkılar söyler. 90'lar yeni müzik türleri ve bir gecede ünlü olan isimlerle tanışırken kendisi de yavaş yavaş inzivaya çekilir.

fakat çok da sessiz kalamaz üretken sanatçı. 1998'de Kandil albümünü çıkarır. Bu albüm kendisini tanımayan yeni kuşak ve hayranları için büyük bir prestij albümü olur. Ardından 2001'de Ayrılmayalım

2006 yılında Yaşar Plak, Ferdi Özbey'in 26 yıl önce okuduğu şarkıları bir remaster çalışmasıyla Can Suyum adıyla yayınlar. O sıralarda Ferdi Özbey kanser illetiyle mücadele ediyordur.

son olarak birkaç TV programına katılan usta sanatçı 2013 yılının 28 Ocağı'nda bu dünyadan ayrılır. Çevresinde mütevazılığıyla tanınan Ferdi Özbeğen, halk gazinolara gidemiyor diyerek ücretsiz konserler düzenleyen ve izdihamdan yıkılan salonlara ev sahipliği yapan örnek bir sanatçı olarak sevenlerin gönlüne kazınır.

0: Freeboard dünyasına siz de katılın.
1: Sabah Borsa İstanbul. Öğleden sonra Amerikan borsaları. Hisse denince BTC Türk Hisse. Hemen gel. Borsa İstanbul'da 0 komisyonla, Amerikan borsalarında ise 0,5 dolardan başlayan komisyonlarla yatırıma başla.

0: Çağır burası. Beraber. Beraber yürüyoruz. Sen olmasam gözünü seveyim. Hadi abi. Hancı karıştı. Düz. Düz. Ayağın. İki bir tane. Evet.
1: Abiciğim.
0: Vay ustam. Beni çağırıyor. Korkmayın, buradayım.
1: Ne yapıyorsun böyle?
0: Ne yapalım? Biz bugüne kadar işleri hep böyle götürdük.
1: Oho. Sen hangi devirde kaldın?

0: ısı, su, ses ve yangın yalıtımında yeni yatırımlarla durmadan ilerleme devri. Devir sadece Türkiye'de değil, dünyada da söz sahibi olma devri.
1: Devir bonus devri.
2: Devir bonus devri.
3: Sokağın, hayatın, herkesin bir ritmi, her ritmin bir Subway'i var. Hayat seninle aksın, Subway söyle, ritim kaçmasın.
4: Ne var sırada Deniz Bank burada?
5: Çiftçilerimiz gibi biz de gece gündüz çalıştık. Bakalım ne var sırada?
6: Haluk Bey, tarlanın ihtiyacı çok. Gübresi var, yemi var, tohumu var. Bunların ödemesi var.
7: Yazıyor muyuz?
5: Yazmıyoruz. Üretici kartla alıyoruz, ödemeyi hasata bırakıyoruz. Şimdi siz de mobilinizden başvurunuzu yapın. Onaylandığı anda kartınızı dijital olarak

0: sır küpüne harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma diyoruz ve 3 etapta bunu yapıyoruz. Birinci etap her doğru yanıtımız 5 puan değerinde. İkinci etap 120 saniyeyi çalıştırıyoruz ve her doğru yanıtımız 10 puan değerinde. Üçüncü etapta butonlar devreye giriyor, mücadele iyice artıyor. Her doğru yanıtı 10 puanla değerlendiriyoruz. Finalde en çok puanı toplayan ama doğru yanıtı veren yarışmacımız da kazanan oluyor. Yeni bölüme, yeni yarışmacılara geçmeye hazır mısınız? Buyurun efendim.
1: Hay Allah, soru yanlış. Bir dakika, baştan alalım.
2: Aa, evet. Keselim mi Necla Hanım?
1: Yapamadım. Lız
0: çok yakın. Lır. Başka bir harf koymamız gerekiyor. Lız değil.
1: Lız.
0: Lız. Lız. Lız. Lız. Lız. Lız. Lız. Lız. Lız. Lız. Lız. Lız. Lız. Lız. Lız. Lız. Lız. Lız. Lız. Lız. Lız. Lız. Lız. Lız. Lız. Lız. Lız. Lız. Lız. Lız. Lız. Lız. Lız. Lız. Lız. Lız. Lız. Lız. Lız. Lız. Lız. Lız. Lız. Lız. Lız. Lız. Lız. Lız. Lız. Lız. Lız. Lız. Lız. Lız. Lız. Lız. Lız. Lız. Lız. Lız. Lız. Lız. Lız. Lız. Lız. Lız. Lız. Lız. Lız. Lız. Lız. Lız. Lız. Lız. Lız. Lız. Lız. Lız. Lız. Lız. Lız. Lız. Lız. Lız. Lız. Lız. Lız. Lız. Lız. Lız. Lız. Lız. L

0: yanıtı. Tebrik ediyorum.
1: Gerçi bunun bilim bilim olacak ama bizim ön belleğimiz, prefrontal korteksimiz. Güvenin mi?
0: Bence güvenmeyin.
1: Bence de güvenmeyin.
0: Ben baştan söylüyorum, onu siz bilirsiniz.
2: Bir kere güvenelim.
1: Ben güvenmeyi seçiyorum, evet.
0: Ben güvenmeyin demiştim
1: ben
0: hocam. Süreyi sizin için başta
1: sunuyorum.
0: Nasıl yapalım? Ben size yardımcı olayım mı?
2: Yok.
0: Alınıyorum ama artık.
2: Çok kısa bir zaman bu, 10 saniye.
0: Zaman bize tutması ile ilgili sanırım
2: bir talebiniz
0: var. Evet.
2: Abası.
0: Savaş kelimesinin eş anlamlısı.
2: Savaş kelimesinin eş anlamlısı nedir?
0: Bence size soruyorum, evet. Nedir?
2: Pas.
0: Peki.
2: Dilek taşı, işte dilekle taşı ayırsaydınız, bir boşluk olsaydı ben net dilek taşı diyecektim.
0: Gerçekten çok suçlu hissetmeye başladık yarışma içerisinde yani. Kim basacak? Butonları açtık. Buyurun Necla Hanım.
1: Ben basmıştım önce.
2: Elek.
0: Ama burası yandı. Doğru yanıt.
1: Neden? Ben basmıştım önce. Ben çalışmıyorum.
2: Alaka.
0: Bas.
2: Alaka.
0: Alaka doğru yanıt tabii ki. Basmadan yanıtı verdik. Evet efendim, harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma Sır Küpü'nün yeni bölümünde stüdyomuzda iki yeni yarışmacımızla beraberiz. Hemen onları tanımak için dönüyorum. Fulya Ölmez, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
0: Ve Necla Hanım, Necla Kaya Selçuker, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Sizi tanıyarak başlayalım mı?
2: Tabii. Teşekkür ederim. Necla ben. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. Bunu hep söylemek istemişimdir. Tüm yarışmalarda söyleniyor. Ben toplumsal fayda odağında çok güzel çalışmalar yürüten bir vakıfta çalışıyorum. Gedik Eğitim Vakfı ve oranın kurumsal iletişim müdürlüğünü yürütüyorum. Çocukluğumdan beri beste üretiyorum. Aslında ben bir beste makinesiyim diyebilirim.
0: Beste makinesisiniz.
2: Aynen
0: o
2: öyle.
0: Kadar iddialıyız yani.
2: Çok iddialıyım gerçekten Oğuz Bey. Aa. Aynen öyle.
0: Peki ses... Okuyor musunuz aynı zamanda?
2: Tabii, aynı zamanda aynen öyle söylüyorum.
0: Var mı
2: söylüyorum.
0: Parça böyle hazır?
2: Evet, çok güzel şarkılarım var. Belki birazcık sakinleşince, çünkü şu an çok
0: heyecanlı.
2: Heyecanlıyım. Evet.
0: O zaman sözümüzü alalım şimdiden. Programın ilerleyen noktalarında bir sesinizi de dinlemek isteriz.
2: Olur, yapalım.
0: Peki,
2: tamamdır.
0: O zaman hemen geçiyorum ben. Fulya Ölmez'e. Hoş geldiniz Fulya Hanım.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Sizi de tanıyalım lütfen.
1: Ben de psikoloğum. Çocuk, ergen ve yetişkinlerle çalışıyorum. Aynı zamanda bir üniversitede öğretim görevlisiyim. Ben de yarışma İstanbul'dan katılıyorum.
0: Harika. Şükür. Çocuk, ergen, yetişkin dönem derken,
1: evet.
0: Psikolojide en zor hat hangisi oluyor acaba?
1: Tabii ki çocuklarla çalışmak.
0: Çocuklar.
1: Çünkü sadece çocuklarla çalışmıyorsun, ebeveynlerle çalışıyorsun. Ebeveynler, sınıf öğretmenleri, rehber öğretmenleri, multidisipliner ilerlemen gerekiyor.
0: Yetişkinler ve çocuklar birbiriyle paralel çalışmak biraz
1: tabii.
0: Zor oluyor.
1: Tabii.
0: Hobilerimiz peki? Boş zamanlarımızda neler yapmak?
1: Boş vakit bulabilirsem şayet ki bu çok zor oluyor. Biraz kamp yapmayı seviyorum. Çadır kuruyoruz.
0: Harikasınız Fulya Hanım. Doğayla iç içe güzel, keyifli kamp günleri diliyoruz. Ve Necla Hanım'dan da bir parça, bir şarkı sözü aldıktan sonra efendim Sır Küpü'nün birinci etabını başlatıyoruz. Evet efendim, Sır Küpü'nün birinci etabındayız. 1 ile 25 arasında yarışıyoruz. Tablomuzu açıyoruz. Bakalım 1'den kaça kadar sayıyla sıraladığımız bir tablo var. 1-55 arasında sorulardan doldurduğumuz bir tablomuz var. Evet, Sır Küpü'nün birinci etabında 1 ile 25 arasındaki sorular üstünden yarışacağız. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: Peki, her doğru sorumuz 5 puan değerinde. O zaman Necla Hanım, hemen size dönüyorum. Ve hazırsanız kaç dolu soruyla başlayalım diyorum.
2: Uğurlu rakamlarımdan biri 7'dir.
0: 7'dir.
2: 7 ile başlıyorum.
0: O zaman 7 numaralı soru hemen geliyor ve okuyorum sorunuzu. Çok zor bir yerden seçtiniz. Hazır geliyor. Saç kesimi ve sakal tıraşıyla uğraşan meslek sahibini soruyoruz size. Sürenizi başlatayım. Buyurun.
2: Berber.
0: Berber doğru yanıt. Harikasınız. Sizle devam ediyoruz. Kaç dolu soruyla devam edelim?
2: 7'yi destekleyen 6 rakamını seçiyorum.
0: 7'yi destekleyen 6. 1-6'a gidiyoruz ve 6 ile yürüyoruz. Hazırsa sorunuz geliyor. Çocuk oyunlarında yakalayan kişiye verilen eğlenceli ünvan.
2: Çocuk oyunlarında yakalayan kişiye verilen... Çocuk oyunlarında...
0: Çocuk oyunda ne yapar? Birini

0: ne yapar?
1: Ebe.
2: Ebe, evet. Doğru yanıt. Yalnız son saniyede gidiyordu. Evet. Sürenizi iyi kullanın lütfen. Çünkü 10 saniye dolduğunda söylerseniz sorunuzu doğru kabul edemeyeceğim. Bunun da bilgisini vereyim. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyla açalım?
1: 17'yi açalım.
2: 17 numaralı soru.
1: Ben 7'lerden gidiyorum Oğuz Bey.
2: Peki ama zor bir soru seçtiniz. Bilgisi benden olsun. Sorunuzu okuyorum.
1: Evet.
2: Kaldırma, feshetme ve hükümsüz kılma anlamında kullanılan Arapça kökenli bir kelime arıyoruz. Sürenizi başlattık.
1: İmha değil yani.
2: İmha değil.
1: Hükümsüz kılma.
2: İmha zaten 4 harf.
1: Zaten yani. Ne de 5 olabilir?
2: 5 harfli bir kelime arayacağız burada.
1: Hay Allah,
2: peki.
1: Soruyu anlayamadım.
2: Biz bir harf desteği sağlıyoruz size. Evet. Ve ilk harfimizi açıyoruz. İlk harfimiz L. Süreyi sizin için başlatıyoruz. Fulya Hanım. Ne olabilir? Kaldırma, feshetme ve hükümsüz kılma anlamında kullanılan Arapça kökenli bir kelime.
1: Yok.
2: Yok mu? Bir harf desteği bizden. Tekrar Necla Hanım için geliyoruz. Necla Hanım, sürenizi başlatıyoruz. Bir de yumuşak G açtık. Ne olabilir?
1: Arapça kökenli, hiç bilmiyorum.
2: Peki. Bir harf desteği daha sağlıyoruz. Bakalım. Bir de A harfi geldi.
1: Biz hepsini açıyormuşuz.
2: Biraz öyle olacak galiba. Parça parça açacak gidiyoruz. Süreyi sizin için başlattık.
3: Lır.
2: Çok yakın. Başka bir harf koymanız gerekiyor. Lıl değil.
3: Lıl.
2: Çok yakın. Bakın, lığa çok yakın dedim.
1: Lığa mı çok yakın?
2: Lığa çok yakın dedim. Süreyi tekrar başlattım. Bir de harf desteği verdik. Süre sizin için başlıyor. Buyurun.
1: Lağız.
2: Lağız değil. Lağız değil. Lağız değil.
1: La hıl la
2: arada bir harf arada
1: la
2: süreniz doldu. Bakın lağı değil, lağız değil. Arada bir harf istiyoruz. Sürenizi başlattım. Lağı
3: lağı
2: lağı
3: lağın lağım
2: lağı lağım lağım doğru yanıtı. Tebrik ediyorum. V harfiydi. Y değildi. Z ve YZ aradan son harfti. V harfini aldık. Lağıv olacaktı. El birliğiyle bulduk bu kelimeyi.
1: Aynen öyle yani.
2: Zor bir kelimeydi değil mi?
1: Yedi beni yaktı.
2: Evet, lağıv. Siz de devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım. Bakın,
1: bir.
2: Destek, evet, harika bir yerden destek alıyorsunuz. Bir numaralı soruyla yürüyoruz. Sorunuzu okuyorum. Günlük hayatta vücut ağırlığını ifade etmek için kullanılan ölçü birimi.
3: Kilo.
2: Süreniz başladı.
3: Kilo.
2: Doğru yanıt. Bir 5 harfli. Siz hanenize yazdınız. 10 puana geldiniz. Sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
3: 2.
2: 2. Aynı yerden, açılmış yerlerden devam edelim diyorsunuz. Peki. Özellikle yazın diyorum. Yatakların üzerine serilen, hem koruyucu hem de süs amaçlı kullanılan ince örtü. Sürenizi başlattık. 4 harfli. İkinci harfimiz de iyi. Yazın böyle üstümüze küçük incecik alırız.
3: Pike.
2: Pike tabii ki. Harikasınız. Bir 5 puan daha yazdınız hanenize. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
3: 4.
2: 4. Peki gidiyorum 4'e. Hemen geliyor. Efendim, tekstil ve boya sektöründe renk örneklerinin bir arada sunulduğu numune panosu. Böyle açıp bakarsınız. Süreniz başladı.
1: Ben biliyorum.
3: Kopyalar.
1: Evet.
3: Kopyalar.
1: Çünkü ilgilendiğim bir şey.
3: Karton.
2: Çok iyi biliyorsunuz. Peki. Bir harf desteğiyle size geliyoruz. Zaten bildiğiniz yerden geldi. Sürenizi başlattık.
1: Kartela.
2: Kartela doğru yanıttı.
1: Kartela.
2: Değil mi? Açıp bakarız.
1: Tabii,
2: kartela. Renk seçeriz tablodan.
1: Evet.
2: Ve bir de harf buldunuz. Tebrik ediyorum. A harfini yakaladık. Şifre kelimemiz var. Aşağıda gördüğünüz gibi 2, 4, 5, 6. harfi bulduk. A harfiymiş. Orayı da yavaş yavaş çözmemiz gerekiyor. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: Kaç numarayı açalım? 14'ü açalım.
2: Doğu ülkelerinde yerli beyler için kullanılan bir ünvan arıyoruz. İsimlerin de sonuna gelip diyeyim, ipucunu verip sürenizi başlatayım.
1: A mı?
2: A değil. Hani bir şey bey, bir
1: bey.
2: Bir şeylik denir.
1: Beylik.
2: Beylik. Biraz uzun geldi.
1: Bey yani.

0: Evet, bey değil. Biz bir harf desteğinde bulunalım. Bey olabilirdi ama bu farklı bir açılımı var. Süreyi sizin için başlatıyoruz Hülya Hanım.
1: Han.
0: Han. Tebrik ederim. Gayet
1: bunu biliyordum ben.
0: Emin bir şekilde.
1: Bunu ben biliyordum ama gerçekten.
0: İsimlerin soyuna gelir diye bir yardımcı olmaya çalışmıştım ama ek olarak. Sizinle devam edelim. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: Kaç soruyu açalım? Hangisini açalım?
0: Yakın yerlerden açabiliriz. Bana güvenebilirsiniz. Mesela 12'de çok güzel bir soru sakladık. Hatta bir de fotoğraflı soru. Belki yardımcı olur 12 numaralı soru.
2: Olur. Güveneyim.
0: Bence güvenmeyin.
1: Bence
0: bakın,
1: de güvenme.
0: Ben baştan söylüyorum ama siz bilirsiniz. Nasıl yapalım?
1: Bir kere güvenelim.
2: Ben güvenmeyi seçiyorum. Evet.
0: Güvenmeyi.
2: Biz ortak çalışıyoruz bu arada.
0: Peki. O zaman sorumuz geliyor. Bakalım ne? Bir foto soru geliyor. Önce bir fotoğrafımız var. Bakalım arkadaşlarımız nasıl bir fotoğraf hazırlamış. Harika. Müthiş. Beyazlar içerisinde gerçekten beyaz bir fotoğraf hazırladık sizler için. Efendim sorumuzu okuyorum. Etiyopyalı kadınların giydiği ince beyaz şalı soruyoruz size. Ben güvenmeyin demiştim
2: ben
0: hocam, süreyi sizin için başlatıyorum.
2: Ben size ne yaptım? Necla yapmıyorsunuz bunu. Bilemem ki.
0: Ne olabilir? Etiyopyalı kadınların giydiği beyaz şaldan bahsediyoruz.
2: Harf alayım.
0: Büyük ve uzun bir şal giyiyormuş Etiyopyalı kadınlar. Aslında bir harf desteğimizi kabul edin. Ve Necla Hanım, süreyi sizin için başlatıyoruz. İlk harfimiz de Necla'nın N'si. Necla açılımına da yakın kelimemiz.
1: Ne?
0: İkinci harfimizdi. Ben söylemiş olmayayım ama rejimi size destek versin. Bir harf desteğinde daha bulunalım. Hülya Hanım, size geliyoruz hocam.
2: Biz böyle yarına
0: İkinci
2: kadar
0: harfimiz T. Böyle ama yine parça parça döneceğiz. Beraber bulacağız bunu. Sizin için süreyi başlattık. Bakalım.
2: Net.
0: Net'i çıkarttık.
2: Net.
0: Bence net doğru kısmı.
2: Net. Tam bir harf daha.
0: Etiyopyalı kadınların ince giydiği ince beyaz şaldan bahsediyoruz.
1: Harf alayım.
0: Harf alayım. Peki o zaman harfinizi hediye ediyoruz. Buyurun, harfiniz bizden size sevgiyle gelsin. N, T, ne olabilir? Sürenizi başlattık.
1: Nutella.
0: Nutella.
1: Nutella.
0: Bir şey söyleyeceğim. Doğru bildiniz. Önce doğruyu bir yakayım.
1: Neden biliyor musun? Çünkü NT yani orada ve A da orada. Dedim orada başta olmayacak yani.
0: Harikasınız. Yani. Çok güzel bir tahmindi.
1: Çok şanslıyım.
0: Nutella ikinciyi de verdikten sonra Nutella olacaktı bu fotoğraftaki şalın öyküsü. Çok ilginç değil mi? Etiyopyalı kadınların Nutella. Bakın fotoğrafta özellikle üstlerine kullandıkları Etiyopyalı kadınların tercih ettiği şalın adıydı Nutella. Bir de şifre harf buldunuz. İlk harfimizi yakaladık. Harika. Çok güzel bir yarışma çıkartıyorsunuz.
1: Ama bu çok zekiyim gerçekten.
0: Başa baş bir mücadele seyrediyoruz şu anda. 20-20 gidiyor çok puanlarımız. Zekiyim. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı sorumuzu açalım?
1: Ben resmen 11'i seçiyorum.
0: 11. 11 numaralı soruya gidiyoruz. O zaman hazırsa gelsin sorumuz. Üzerinde eğer bulunan, genellikle binilmeye hazır hayvan için kullanılan sıfat. Sürenizi başlattık.
1: At yani. Ne oluyor
0: at? At. Evet at. Ama at. Bu atın üstündeki.
1: Tamam, hiç bilmiyorum onu ya. Harf alayım.
0: Peki ama harf alırken sıranızı da kaybettiniz. Harfi Fulya Hanım için aldınız. Fulya Hocam, size bir harf hediyemiz var. Ve sizin için devam ediyoruz. Acaba ne olabilir? Üzerinde eğer bulunan bir attan bahsediyoruz. Eğer bulunan at. Nasıl bir at bu?
2: Eğerli.
0: Süreniz dolduğu için veremiyorum. Mes, sizin için bir harf desteğinde bulunuyorum.
1: Genellikle binilmeye hazır hayvan için kullanılan.
0: Necam, sürenizi başlatayım. Buyurun. Buyurun.
1: Eğerleme, eğerler, eğerliş, eğerlik,
0: Like gitmeseniz.
2: O benim hakkımdı.
0: Sizin hakkınızdı. Evet. Alamadınız değil mi yanıtı?
1: Hayır.
0: Son anda söyle değil. Eğer like.
1: Ay ben hiç burada değilim. İnanmıyorum.
0: K nereden geldi? Bir harf desteğimizi kabul edin. Fulya hocamızın şansıymış. Fulya hocamızın kısmetiymiş. Sürenizi başlattım.
2: Eğerli.
0: Eğerli yanıtını da aldık Fulya hocamdan. Necam, ama size söyledim. Siz lik eklediniz, liş eklediniz.
1: Evet. Değil mi? Ben onu duymamışım bile Oğuz Bey. Ama olsun, arkadaşım ne güzel bildi.
0: Hocam şimdi oraya yine bir açıklama getirecek. Lütfen algımızı dağıtmayalım.

0: diyoruz ve Dimo hocam doğru yerden yakaladım. Siz de devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 29.
0: 29'a gidiyoruz. 29'a gidemiyoruz çünkü 1 ile 25 arasında yarışacağız.
1: Özür dilerim.
0: Estağfurullah, buyurun. Nasıl yapalım? Ben size yardımcı olayım mı?
1: Yok. Değil
0: mi?
1: Alınmıyorum
0: ama artık. Ya ben de bu kadar değildi. Küçük küçük destekte bulunmaya çalışıyorum.
1: 3 olur mu?
0: 3 olur tabii. 3 çok güzel bir soru.
1: Bu sefer güvenebilir miyim?
0: Hocamla yıldızımız barışmayacak. Geliyor, okuyorum. Eski dilde dokunmak ya da temas etmek anlamında kullanılan söz. Süreniz başladı. Ne yaptık?
1: Dokunmak mı? Bakın, teğet gibi bir şey mi?
0: Bakın ne yaptı?
1: Temas.
0: Temas ama E ve yumuşak G var. Ne yaptım ben
1: birine? Bahsettiğim insanlara döndüm şu an, algılayamıyorum.
2: Eski dilde dokunmak ya da temas etmek.
0: Temas etmedim. Bir harf desteğinde daha bulunuyorum. Hazır mıyız Necla Hanım?
2: Ya. Evet.
0: Süreyi sizin için başlatıyoruz o zaman.
2: Değme.
0: Değme tabii ki. Temas değildi, değmeydi. Ah Fulya Hocam, keşke beni dinleseydiniz deyip burada böyle.
2: Güven kapıları açılsın.
0: Güven kapıları açılsın. Necla Hanım, siz de devam edelim. Kaç numaralı sorunuzu açalım acaba?
2: Bence 8'i açalım.
0: 8'i açalım. Peki gelsin o zaman 8 numaralı soru. Hazır.
2: Evet.
0: Sağlam ve dayanıklı anlamına gelen söz veya kağıt. Keşke açılmış yeri seçseydiniz. Ben oradan ipucu alırsınız diye düşündüm. Hiç açılmamış
2: sağlam
0: yeri.
2: Sağlam ve dayanıklı anlamına gelen.
0: Ne
2: sağlam
0: denir?
2: Ve dayanıklı anlamına gelen söz.
0: Aa. Ba.
2: Çok kısa bir zaman bu, 10 saniye.
0: Zaman uzatılması ile ilgili sanırım bir
2: bir talebiniz
0: var. Peki bunu değerlendireceğiz.
2: Yetkililere sesleniyorum.
0: Hemen soru editörlerimiz, yapımcımız ve yönetmen arkadaşımızla bu konuyu detaylı görüşeceğim. Efendim ilk harfimiz A.
1: Buradan bir yol
0: böyle uzun süreli dayanıklı, yani nasıl tarif ederim bilemiyorum ama sürenizi önce bir başlatayım.
1: Bir harf desteği. Yol kat edemeyiz.
0: Sağlam, dayanıklı anlamına gelen söz veya kağıt.
2: Kağıt.
0: Bir harf daha açacağız ve A, B. Aba. Süreyi sizin için başlatayım. Bir harf desteği de ben vermiş olayım diyorum.
2: Aba. Aba.
0: Aba.
2: Abası.
1: Ben şimdi gelişimde söyleyeceğim.
0: Bir harf desteği daha veriyoruz. Necan da bana şöyle yapıyor. Ama öyle yapınca ben yanıtı veremiyorum.
2: Vermediniz.
0: Hocam hazır mıyız? Size geliyoruz. Bakın aba kısmı çıktı.
1: Aba.
0: Tek harf isteyeceğiz. Sonda sizden. Süreyi başlatıyoruz.
1: Ses harfleri sıralım geçim şimdi. Abade, abadı, abadi.
0: Abadi doğru yanıttı.
1: Abadi.
0: Abadi olarak abadi. Geçiyordu. Abadi. 18 önerebilirim. Bakın tek harfe ihtiyacınız var orada.
2: Evet.
0: Açılmış zaten tablonun çoğu.
1: 18 göremiyorum şu an.
0: 18 tablonun sol tarafına gelin lütfen.
1: Geldim.
0: Birden aşağıya doğru
1: evet.
0: inin. Birazcık sağa doğru dönün.
1: Evet tamam,
0: hemen
1: 18.
0: Orada. 18. Seçiyor muyuz?
1: Evet evet.
0: Zaten tek harf var.
1: Evet, onu da bileyim.
0: Beraber. Hazır sorumuz geliyor 18'de. Bir şeyin uyması gereken kural ya da standart durum. Süreyi başlattık.
1: Norm.
0: Efendim?
1: Norm.
0: Tamam. Bir doğru yanıt, bir 5 puan daha aldık. Sizinle devam ediyorum.
1: 15.
0: Türk müziğinde belirli kurallara göre oluşturulmuş ezgiyi soruyoruz size. Sürenizi başlattık.
1: Name. Atıyorum şu an.
0: Arkadaşınız en iyi ne yapıyordu?
1: Beste.
0: Doğru yanıtı verdik.
1: Teşekkür
0: bir 5 puan daha aldık.
2: Önemli değil.
0: Bir de harf desteğimiz var.
1: S
0: harfi
1: yani.
0: Buldunuz. S harfini de sizin için açtık. Sondan 4. harfti. Sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım? 9'u öneriyorum.
1: Ha 9.
0: Evet.
1: Çok uzun.
0: Ve uzun olduğu zor anlamına gelmiyor.
1: Peki yine güveniyorum. Size yine güvenmeyi seçiyorum.
0: Eski metinlerde kulların, kölelerin, hizmetlilerin bulunduğu bir yerden bahsediyoruz. Bir oturum yerinden bahsediyoruz. Sürenizi başlattık. Burası bir ev, bir yer, bir hane olabilir diyeyim. Ama nasıl bir hane? Olmadı mı?

0: Peki. O zaman biz
1: üçüncü
0: ilk baştan
1: harfi
0: bir
1: alayım.
0: Mesela üçüncü harfi, evet, üçüncü harf desteğini verelim.
1: Çünkü buna rağmen bilemeyecek olan ben.
0: Bakın, bir hane dedim. Ben de orada olsam nasıl bir
1: evet.
0: hane olurdu? Sürenizi başlattım.
1: Bende hane.
0: Bende hane
1: evet.
0: doğru yanıt. Kesinlikle doğruydu. Bende
1: Cemal
0: hane yanıtınız.
1: Hep
0: harikasınız.
1: Hayır, biliyordum bunu zaten.
0: Ve sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu soralım? 10 numaralı soruyu öneriyorum. Son açtığınız soru olacak.
1: Onu seçiyoruz.
0: Onu seçiyorsunuz. Peki, geldi o zaman 10 numaralı sorumuz. Tamir etmek ya da düzeltmek anlamı taşıyan fiil köklü söz. Ne yaptınız onu?
1: Onu onardım.
0: Sürenizi önce başlatayım, sonra yapın. Ne yapıyorsun?
1: Onar.
0: Onardınız.
1: Evet.
0: Doğru yaptınız. Onardınız. Bir de harf buldunuz. O harfiydi. Buradaki harfimiz. Tebrik ediyorum. Böylece birinci etabın sonuna geldiniz. Efendim, Necla Kaya Selçüker. Bu bölümde 7 doğru yanıt verdiniz. 5 puan üstünden 35 puanla tamamladınız birinci etabı. Fulya Hanım, Fulya Hocam, siz de 8 doğru yanıt verdiniz ve 40 puanla birinci etabı tamamladınız. Şimdi geçiyoruz ikinci etaba. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: 120 saniye. Süre
2: şu zor soru.
0: Birazcık daha sizi zorlayacak.
2: Asla bilemiyorum.
0: 120 saniyede 10 soru yönlendirdiğimiz ikinci etaba geçiyoruz efendim, sır küpünde.

0: Evet efendim, Sır Küpü'nün ikinci etabındayız ve 120 saniyede 10 soru üstünden yarışacağız yarışmacılarımızla. Tek tek yarışıyoruz. Bakalım kim 120 saniyede en çok soruyu bilecek yarışmacılarımızdan. Hemen dönüyorum. İlk etabı önde tamamlayan Fulya Ölmez'le yarışmaya başlayacağım. Hocam hazır mıyız?
1: Ben o taraf zannediyordum. Hazırım.
0: Heyecanınızı birazcık daha yendiniz mi acaba?
1: Yendim. İyiyim.
0: O zaman sizin 120 saniyenizi kuruyorum. Hazır mıyız?
1: Hazırım.
0: Peki, başlıyoruz. Sorunuzu okuyorum. Sessiz Gemi şiirinin yazarıdır.
1: Yahya Kemal.
0: Yahya Kemal, doğru yanıtını alıyoruz. Hemen bir sessiz sorumuz var. Önce sorumuz gelsin.

0: Dinlediğiniz Tövbe adlı şarkıyı kim seslendirmektedir?
1: Derya Bedavacı. Severim bu arada.
0: Derya Bedavacı yanıtımız geldi. Develi Ovası'nı soruyoruz. Hangi bölgede bulunur Develi Ovası?
1: Pas.
0: Pas dedik. Baklavanın ana vatanını soruyoruz size. Baklava böyle.
1: Gaziantep.
0: Gaziantep, harikasınız. Hemen bir video sorumuz var. Önce dinleyelim, seyredelim.
2: Vakit erişti. Son nefesinde seni andı de.
0: İzlediğiniz Anneler ve Kızları filminde Neşe Karaböcek'le birlikte başrol kadın oyuncusunuz soruyoruz. Harikasınız. Okul kelimesinin eş anlamlısı. Mektep. Okula gitmek, mektebe gitmek. Bir doğru yanıt da aldık.
3: Wow.
0: Spor müsabakasında oyuncuları ya da takımları destekleyen kimse.
1: Değil. Antrenör.
0: Değil.
1: Pas.
0: Peki, pas. Hemen bir şarkımız, bir sesimiz var. Dinliyoruz.

0: tanem diyoruz. Dinlediğiniz Alışmak Sevmekten Daha Zor adlı şarkıyı kim seslendirmektedir? Pas dedik peki. Anna Karenina en ünlü eserlerinden biridir.
1: Tolstoy.
0: Harikasınız, bir 10 puanda. Başka bir ülkede siyasi ve hukuki olarak ülkesini temsil eden kişi.
1: Büyükelçi.
0: Büyükelçi yanıtımız da geldi. Hemen dönüyorum. Develi Ovası'nı soracağım size. Develi Ovası.
1: İç Anadolu.
0: İç Anadolu, bir doğru yanıtımız daha geldi. Gidiyorum. Spor müsabakalarında oyuncuları ya da takımlarını destekleyen
1: taraftar.
0: Taraftar da doğru yanıtımız geldi. Ve bir şarkımız vardı. Dinleyelim tekrar bakalım.
2: Sevmekten daha zor geliyor. Alışmak bir yara.
1: Yok, aklıma bir tek Cengiz Kurtoğlu geliyor, başka bir şey.
0: Cengiz Kurtoğlu değil ama çok iyi biliyorsunuz. Ama
1: Tanju.
0: Süreniz doldu diyoruz.
1: Kimdi?
3: Bu da nazar boncuğunu.
1: Kim?
0: Ümit Besen desem.
1: Özür dilerim.
3: Aa, ben evet. De Selami Şahin diyecektim.
0: Gerçekten.
1: Vallahi. Hepsi birbirine benziyor.
3: Evet.
0: Hemen hemen sesler birbirine gerçekten benziyor. Ümit Besen olacaktı. Alışmak Sevmekten Daha Zor adlı şarkıyı seslendiren soru sanatçımızdı. Harika bir 120 saniye çıkarttınız. Ve güzel bir de puan aldınız. Hazır mıyız Necan?
3: Bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Ben çekiliyorum. Bu kadar cevaptan
0: sonra. Size ayrılan süreyi yeni kurduk, yeni başlatıyoruz. Lütfen
3: peki,
0: çekilemezsiniz. Şu anda hiç zamanı değil. Hemen sizinle başlayacağım. Hazır mıyız?
3: Hazırım.
0: Peki, sorularınızı, sürenizi kuruyorum. Başlıyorum sorularınızı okumaya. 35 yaş şiirinin yazarıdır. 35
3: Cahit
0: yaş
3: Sıtkı.
0: Yolun...
3: Cahit Sıtkı.
0: Cahit Herhangi. Sıtkı tabii ki. Ergen Ovası hangi bölgede bulunuyor?
3: Pas.
0: Pas dedik. Peki, bir sesli soru da sizin için hazırladık. Bakalım gelsin.
4: Ben ne

0: Gülden Karaböcek'ten dinlediğimiz şarkının adını soruyoruz.
1: Pas.
0: Pas, peki. Kayseri'nin ünlü yemeğini soruyoruz, böyle küçük küçük.
1: Mantı.
0: Yoğurtla çok da güzel olur. Efendim, savaş kelimesinin eş anlamlısı savaşmak, ne yapmak, ne alanı denir?
1: Eş anlamlısı mı?
0: Evet.
1: Savaşmak, pas.
0: Pas, peki. Bir videomuz var, hemen izleyelim.
2: Bu davranışı ancak bir deli yapar.
3: Bu kıyafette ne oluyor?
2: Bakın, bu bir aynadır.
0: Kadın Hamlet rolüyle izlediğimiz oyuncuyu soruyorum.
1: Fatma Grik.
0: Harikasınız. Sporcuları ya da spor takımlarını çalıştıran kimse?
1: Antrenör.
0: Antrenör, doğru. Notre Dame'ın kamburu en bilinen eserlerinden biri. Notre Dame'ın kamburu.
1: Ay, biliyorum ya.
0: Çok iyi biliyorsunuz.
1: Evet, çok iyi biliyorum. Pas, döneriz
0: sonra. Pas, peki, döneriz. Dinlediğiniz şarkıyı kim seslendirmektedir diyorum. Önce bir sesimizi dinliyorum.

0: Cengiz Kurtoğlu.
1: Dinlediğiniz şarkı?
0: Cengiz Kurtoğlu.
1: Harikasınız, bir doğru daha geldi. Deniz, göl, havuz gibi yerlerde tehlikeli durumlara karşı görev yapan kişi. Tam böyle boğulma masasında suya
0: atlar falan, can kurtaran.
1: Can kurtaran. Bir doğruya daha. Hemen dönüyorum başa. Ergene Ovası hangi bölgede?
0: Marmara.
1: Marmara, harika yanıttı. Gülden Karaböcek'ten bir şarkı dinlemiştik. Dinleyelim mi tekrar?
0: Dinleyelim. Süreyi durduruyoruz değil mi orada?
1: Alabilirim yanıtınızı.
0: Bilmiyorum.
1: Bilmiyorsunuz, geçeyim mi?
0: Pas.
1: Pas dediniz. Savaş kelimesinin eş anlamlısı.
0: Savaş kelimesinin eş anlamlısı nedir?
1: Ben de size soruyorum, nedir?
0: Pas.
1: Peki, Notre Dame'ın Kambur'a bilinen eserlerinden biridir.
0: Allah'ım, bunu biliyorum yani. Bu, şöyle.
1: Hugo.
0: Hugo neydi ya?
1: Hugo.
0: Allah'ım. Evet.
1: Ah nasıl gitti?
0: İnanmıyorum ya, nasıl
2: Cengiz
0: oldu bu?
2: Cengiz sana gelmesi peki?
0: Evet ya, Allah'tan geldi çünkü hiçbir şey bilemedim.
2: Bildim.
1: Bence çok iyi bildiniz ve harika bir yarışma çıkarttınız da şimdi nasıl bunlara hayır diyeceksiniz?
0: Notre Dame'ı biliyordum.
1: Peki
0: ya, Kambur'u.
1: Efendim, çok iyi bir sorunuzu okuyorum. Önce Gülden Karaböcek'ten bir şarkı dinlemiştik. Nasıl bir şarkıydı? Bir dinleyelim bakalım tekrar.

0: İşte dilekle taşı ayırsaydınız, bir boşluk olsaydı ben net dilek taşı diyecektim. Biz
1: de gerçekten çok suçlu hissetmeye başladık yarışma içerisinde. Yani bir sürü yanlış yapıyormuşuz galiba.
0: Ben gidiyorum. Sakın Oğuz
1: Savaş
0: Bey.
1: Savaş kelimesinin eş anlamlısı nedir? Bana da soruyordunuz ya, nedir?
0: Evet.
1: Diye. Eş anlamlısı nedir?
0: Muhabere.
1: Muhabere değil. Muharebe.
0: Muharebe.
1: Muharebe olacaktı. Muhabere de. Yaşın. Muharebe. Savaş kelimesinin eş anlamlısı olacaktı. Harikasınız. Kubo dediğim yanıta gelmek evet. istiyorum. İpucunu vermiştim. Notre Dame'ın Kambur'u en bilinen eserlerinden biridir. Ben okuyamamaya başladım sayenizde. Hugo dedik. Kim olacaktı efendim? Victor Hugo olacaktı.
0: Aynen öyle.
1: Oradaki doğru yanıtımız. Gelsin bakalım puan tablomuz. Evet, güzel. 105'e 130 puanla bu bölümü tamamlamış durumdayız. Hocamızı gönülden tebrik ediyoruz ve dostluk kazansın diliyoruz.
0: Evet, her zaman.
1: Hazır mıyız? Üçüncü etaba geçiyoruz.
0: Hazırız.
1: Butonlar devreye giriyor.
0: Tamam.
1: Rekabet birazcık daha yükselecek. Efendim, sır küpünde üçüncü etaba geçiyoruz. Evet efendim, sır küpünün 3. etabındayız. Butonların devreye girdiği, yarışmacılarımızın seçtiği ama butonların karar verdiği 3. etaptayız. Her doğru yanıtımız da 10 puan değerinde olacak. Hazır mıyız hocam? Sizinle evet. başlıyoruz.
0: Tamam.
1: Fulya Ölmez'le. Fulya hocam önde olduğu için siz seçiyorsunuz, butonlar karar veriyor. Hazır mıyız? Hazır mıyız?
2: Hazırım.
1: Hazırsınız. Peki. O zaman kaç numaralı tablomuzu getiriyoruz. 55 soru üstünden yarışacağız. İstediğiniz soruyu açabilirsiniz. Kaç numaralı soruyla başlayalım?
2: 36 diyelim.
1: 36 numaralı soruya gidiyorum. Hazırsa. Unu elemekte kullanılan delikli mutfak aracı kim basacak? Butonları açtık. Buyurun Necla Hanım.
2: Ben basmıştım önce.
0: Elek.
1: Ama burası yandı. Doğru yanıt elekti. Harikasınız. Hemen 10 puan yazdı hanenize. 110 baş.
2: Ben basmıştım önce. Benim çalışmıyor
1: mu? Çalışıyor. Deneyebiliriz bu arada.
2: İyi tekrar, basamadım.
1: Tekrar
0: ben böyle çok şey
1: istiyorum. Bak, tekrar hatırlatmak istiyorum. Soruyu soruyorum. Süreniz başladı Hiçmeden. Dediğimde bu konularınız
0: evet.
1: devreye giriyor. Öncesinde basmanız hiçbir anlam ifade
0: evet.
1: etmiyor.
0: Biraz önce
1: bir kere yani. Dokunmanız hiçbir anlam ifade etmiyor. Süreniz başladıktan sonra birkaç kere basıp yakalamanız gerekiyor. Elek doğru yanıtı size 10 puan kazandırdı. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açayım?
0: Kaç numarayı açalım? 37'yi mi açalım?
1: 37 numaralı soruya gidiyorum. 37'yi açalım. Hazır mıyız?
0: Hazırız.
1: Zor bir soru seçtiniz ama gerçekten biraz zorlanacağız bu kelimeyi bulmakta.
0: Wow.
1: Tibet, Moğolistan ve Himalaya bölgesinde yaygın Budizm kolunu soruyoruz size. Sürenizi başlattık. Ne olabilir?
0: Tibet, Moğolistan ve Himalaya bölgesinde
1: Buyurun.
0: Yaygın
2: Budizm. Atıyorum şu an liyakat.
1: Değil ama çok da yakında değilsiniz. Tam tersi. Oldukça da uzaksınız.
2: Tamam.
1: Acaba ne olabilir? Tibet, Moğolistan ve Himalaya bölgesinde yaygın Budizm kolu. Sürenizi başlattım. Ne olabilir? Bu bir Budizm kolu olduğuna göre izimle bitiyor olması lazım değil mi? İzim. Budizm kolları hep buyurun diyeceğim ama süreniz doldu. Biz bir harf desteğinde daha bulunalım ve sonlardan bir harfimizi açtık. İ harfi doğru. Demek ki kelimemizin sonu izim olarak bitecek.
0: Evet.
1: Ne olabilir acaba bu kol? Süreyi başlattık. Kim? Buyurun Nezan.
0: Laha izim.
1: Ha değil, laha değil. Yanıt hakkı burada. Yanıt sırası.
0: Lateizm.
1: Lateizm değil. Bu arada süreniz dolana kadar birçok harfle destekleyebilirsiniz. Tekrar bir sondan harf desteği açıyoruz. Evet. İ ve M çıktığına göre izim kısmını kesinlikle doğru biliyoruz. Acaba aradaki harfimiz ne olacak? Süreniz başladı. Önce butonu kim kullanacak? Buyurun Fulya Hanım.
2: Laraizm.
1: R değil.
2: Lamaizm.
1: Lamaizm. Doğru yanıt olacaktı. Lamaizm yanıtıyla sizinle devam ediyoruz. Bir de şifre harf buldunuz. Z harfini açtık.

0: Z harfinden destek aldık ve tablomuzda son blokta da bayağı 4-5 kelimemiz açıldı. Şimdi sizinle devam ediyoruz. Siz seçiyorsunuz ama butonlar karar veriyor. Tamam. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 21 kısa.
0: 21 numaralı soruya gidiyoruz. Bakalım 21'de ne arıyoruz? Bakalım 21. Hazır mıyız? Eller butonda mı? Eski dilde tanrı veya sahip anlamında kullanılan kelime 3 harfli. Kim basacak? 3 harfli. Buyurun.
1: Tanrı.
0: Son harfimiz B.
1: Rab.
0: Rab tabii ki doğru yanıt. Harikasınız. Bir 10 puan daha aldık. Sizinle devam ediyoruz Necla Hanım. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 29.
0: 29. 29 numaraya gidiyorum. Bakıyorum ve 29 bir foto soru. Harikasınız. Bir fotoğrafımız var. Bakalım nasıl bir fotoğrafımız var. Bir fotoğraf. Evet. Yabani bir meyveye benziyor. Hemen sorunuzu okuyorum. Hazırsanız arkasından da sürenizi başlatacağım. Bir tür yaban mersini süre başladı. Buyurun.
1: Oldu bu sefer. Buyurun. Enir. Enir.
0: Enir.
1: Evet.
0: Tebrik ediyorum. Bravo. Doğru yanıt enir olacaktı.
2: Kamçılık yani.
0: Kamçılık kazanacak. Evet. Tabii doğal yaşam değil mi? Var mıdır böyle doğa yürüyüşlerinde hiç?
1: Var var.
0: Tadar
1: var,
0: mısınız? Gidip var. Toplar mısınız? Yer misiniz?
1: Evet. Güvendiğimiz
0: gidip bayağı toplayıp bilerek evet. Yiyorsunuz. O da büyük bir risk.
1: Bilmek lazım.
0: Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım ve nereden devam edelim? Tamam. Tablomuzda nereye açalım?
1: 19.
0: 19 numaralı soruya gidiyorum. Bakalım 19'da ne var? Osmanlı'da vergi veren halk tabakasını ifade eden terim. Süre başladı. Tek harfe ihtiyacımız var. Buyurun.
1: Riyaya, reaya.
0: Reaya doğru yanıt olacaktı. Necam eliniz aşkım. Butona gitmedi bile.
2: Çünkü ya şey yapamadım bir yani.
0: Ama bir harf.
2: Evet doğru.
0: E harfi.
2: Bekliyorum burada.
0: Ama puanınız da bekliyor. Sadece siz yalnız beklemiyorsunuz, puan tablonuz da bekliyor.
2: Ben kendime güveniyorum Oğuz Bey.
0: Peki efendim, o zaman siz bilirsiniz. Karar sizin, zaman sizin, istediğiniz gibi kullanın diyorum ve buyurun Fulya Hanım, siz seçiyorsunuz, butonlarımızla devam ediyoruz.
1: 5.
0: 5 numaralı soruya gidiyorum. Hazırsa geliyor 5 numaralı sorumuz. Metallerin ısı veya zamanla kırılgan hale gelmesini anlatan teknik terim. Süreniz başladı. Kim basacak? Ne olabilir? Bir şey böyle. Buyurun. Sabah kahvaltılarında da yenir.
2: Gevra de mi? Gevrale.
0: Çok yakında ama bakın bu hattan kopmayın diyorum. Bir şey olur böyle bir hale gelir, o kırılgan hale gelir, böyle kurur, gelir neşir. Sürenizi başlattım ki basacak butona. Evet
2: Gevrete, gevreta, gevrele, gevrela, gevreli, gevrelü.
0: Peki bu olmasın eki.
2: He hani, tamam peki.
0: Şey ekler vardır ya, olmaz, etmez, ma ekleri diyorum. Hazır mıyız? Aldık mı ipucunu?
1: Ben almadım.
2: Evet ben buldum.
0: Olmaz diyorum. Hazırsa sürenizi başlattım. Buyurun.
2: Gevreme.
0: Gevreme tabii ki. Bir 10 puan hanenize yazdı. Gevreme olmaz. Me, ma ekiydi. Buradaki ek. Evet sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: Kaç numaralı soruyu açalım? 13'ü açalım.
0: 13 numaralı soruya gidiyorum. Harikasınız. Efendim, süt şekerini parçalayan sindirim sisteminde görev alan bir enzim soruyoruz size. Süreniz başladı. Ne olacak? Buyurun.
1: Laktaz.
0: Laktaz, laktoz aynı şekilde doğru kabul ediyoruz. Hem A hem O olarak dizilimde bulunuyordu kelimemiz. Laktoz, laktoz. Tas şeklinde geçiyordu. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 33.
0: Otomatik test equipment. Elektronik cihazlardaki test sisteminin kısaltılmasını soruyoruz. Kim basacak? Buyurun Necan.
2: Ake.
0: Ake değil.
2: Ate.
0: Ate. Doğru yanıt.
1: Sallayınca
0: otomatik test equipment. Ate'ydi. sonunda Necla Hanım da bir sorumuzu rahat rahat
2: tamamlamış bildiler. 54 alıyorum.
0: 54'ü alıyorsunuz. Evet. Gelsin bakalım 54 numaralı soru. Efendim. İlgi, bağlantı ya da ilişki anlamında kullanılan söz. İlgi, süre başladı.
2: Alaka.
0: Bas.
2: Alaka.
0: Alaka doğru yanıt tabii ki. İlgi alaka göstermekti. Basmadan yanıtı verdik. Az kalsın gidiyordu soruyu.
2: Gidiyordu.
0: Vallahi Uzun, kaptırıyordunuz.
2: Gerçekten.
0: Allah'tan o sırada Fulya hocam başka noktaya dikkati dağılmış bir şekilde. Evet. Hiç ilgilenmiyordu. Kendisine dağılmış
2: bir şekilde. Teşekkür ederim arkadaşım.
0: Soruyu bilebileceğim diye. Peki kaç numaralı soruyla devam edelim?
2: Kim karar veriyor?
1: Sen.
2: Tamam. 26.
0: 26 numaralı soruyla devam ediyoruz. Bakalım 26'da ne geliyor hazırsak? Çok rahat bir yer, çok rahat bulacaksınız. Ellerin bu tonda olmasını önemli bilgilendiriyorum. Cümlelerde bağlaç olarak kullanılan ve birliktelik anlamı veren kelime, süreniz başladı. Buyurun Hülya Hanım.
1: İle.
0: İle evet, doğru yanıtını aldık.
2: Benim
0: butonum aldık.
2: Çalışmadı.
1: Bırak sabahtan beri.
0: Şimdi de diğer masamızdan itirazlar yükseliyordu. Ve sizle devam çalışmıyor. Ediyoruz. Bir foto sorumuz var. Belki destek olur ama belki bilemiyorum. Soru 30. Önerebilirim. Birazcık da ipucu da çıkmış. Hı-hı. Ve içinde de şifre harf var. Öneriyorum. Foto
1: ben
0: soru.
1: 20 diyeceğim. Ama orada dışında... bir tane kaldı.
0: Kaç diyeceksiniz?
1: 20.
0: 20. Ellerimiz butonda olsun lütfen. Bir alışverişin karşılıklı malla dönmesi süre başladı.
2: Takas.
0: Necla Hanım buyurun.
1: Yine
0: takas. Takas. Takas doğru yanıttı.
2: Ama butonum gerçekten harikası çalışmıyor.
1: Lütfen kolay bul bari oradan. Gidip uzun uzun yerleri buluyorsun.
0: Siz seçerim bulurum dediniz değil mi? Tek harften o tarafa yaradı. Ve tek harf takas doğru yanıtıyla bulduk. Gitti. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: Muhtemelen bilemeyeceğiz. Sürekli döneceğiz.
1: 51'de beraber yaparız.
2: Yaparız değil mi? Tamam 51.
0: 51 peki o zaman geliyor. Hazır. Çok rahat bulacağınız bir yerden geliyor sorumuz. Kabadayılık taslamak ya da kendini ön plana çıkarmak anlamında kullanılan bir fiil. Böyle mahal. Buyurun sürenizi başlatalım.
1: Efelenmek.
0: Bir söz. Önce basın. Heh, buyurun. Bastım. Buyurun Fulya Hanım.
1: Efelenmek gibi bir şey mi?
0: Efelenmek. Doğru. Tam anlamıyla karşılığını buldunuz. Efelenmek, kabadayılık taslamak, ön plana çıkmaktı kelimemiz. Harikasınız.
2: Basmayı unutmuşum.
1: Tabii
0: ki. Nasıl?
2: Basmayı unutmuşum.
0: Basmayı unutmuşsunuz. Peki. O zaman sizle devam ediyoruz. Fulya Hocam kaç numaralı soruyla devam edelim?
1: 35.
0: 35 numaralı soruya gidiyorum. Bakalım 35'te ne bulacağız? Efendim, bir durumun belirtisi ya da işareti olarak kullanılan söz. Süre başladı. Buyurun Fulya Hanım.
1: Bana mı?
0: Evet.
1: Emare.
0: Emare doğru yanıttı.
2: Ama ben bastım gerçekten.
1: Demin de bana öyle olmuştu.
2: Evet ya.
1: Puanım
2: evet.
1: Yarışı.
0: Şimdi şöyle gerçekten biz hiç en ufacık bir müdahalemiz yok ama öyle. Açıklama ihtiyacı hissediyorum. Biraz böyle seri basmanız lazım.
2: Evet.
0: Kaç numaralı soruyla devam edelim?
1: 27.
0: 27 numaralı soruya gidiyorum. 27 gelsin bakalım 27. Efendim. Anadolu'da yetişen erkek keçiye verilen isim süre başladı. Buyurun Necla Hanım.
2: Teke.
0: Teke doğru yanıt. Bir harfle olmuşlarından topladı Necla Hanım. Fulya
2: olmuşlarından topladım evet.
0: Hocam'ın desteğiyle diyorum. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: Kaç
0: 52
2: numara?
0: Olabilir. Evet. 55 olabilir.
2: 52'yi açalım.
0: 52'yi açalım. Gelsin 52 numaralı sorumuza gidiyorum. Hemen. Bağlaç olarak kullanılan ve karşıtlık anlamı veren söz. Süreniz başladı. Buyurun Fulya.
1: Ancak. Ancak.
0: Ancak. Değil.
1: Karşıtlık.
0: Değil ancak.
2: Fakat.
0: Çok güzel. Değil. Ben şimdi siz fakat demiş olun. Ben de yok demiş olayım ama sizin sıranız değildi. Hatırlatmak istiyorum. Fulya hocamızın sırasıydı. Yine de teşekkür ederiz desteğiniz için. Hocam ben sizin için de teşekkür ettim. Ben de bu taraftan tek başıma yönlendiriyorum artık. Biz bir harf desteğine bulunalım. Bakalım bu kelime ne olabilir?
1: Tamam.
0: L ile başlıyor bu. Bağlaç olarak kullanılan ve karşıtlık anlamı. Sürenizi başlattım. Buyurun Necan.
2: Lakin.
0: Lakin doğru yanıtını al.

0: bulamıyorum resmi.
1: Nasıl buradan bulamıyor musun?
0: Bulamadım. Elek.
2: Ben de.
1: Peki. Şuradan bulamadınız yani bunu.
0: Bulamadım ya.
1: Ay, Allah'tan daha karışık bir harf değildi yani. W falan arkadaşım, değildi.
0: Arkadaşım yani söylesin harf. İstiyorum.
1: Efendim hazırsa eller butonuna sürenizi tekrar başlayın. Rejimize de teşekkür ediyorum. Harika bir destekle bulunan bu buydu. Ve sürenizi başlattım. Buyurun Hülya Hocam.
0: Elek. Elek.
1: Elek değil. Elek değil.
0: İlek.
1: Elek değil.
0: Elak, elik. Ne? Ben söyleyeyim o zaman değil mi?
1: Son anda yine söylediniz ama süre dolduğu için bir harf daha veriyoruz.
0: Ya elik.
1: Diklemiştiniz ama butona basınca söyleyeceksiniz. Sürenizi başlattık. Buyurun.
0: Elik.
1: Elik doğru yanıttı tabii ki.
0: Şans.
1: 10 puan daha gitti. 195'e 200 bakın. Burada L harfiyle beraber çok da destek olmamaya çalışıyorum görüldüğü gibi.
0: Çok zor.
1: Yakında açıp gözlerimi evet. Yazacağım böyle ondan. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açıyorum? Son soruyu açıyorum. 42'yi öneriyorum. 41'i öneriyorum.
0: 41.
1: 41. Hazırsa geliyor. 41 numaralı sorumuz. Aruz vezninde kısa okunması gereken heceyi ölçü için uzun okunma. Süre başladı. Ne olabilir? Bu bir kelimeyi ima etmekle başlayan bir kelime diyeyim. İma etmek.
0: İma etmek.
1: İma etmek, ima, süreniz başladı. Buyurun.
0: İmalı.
1: İma.
0: İmalı. İmale.
1: Ay imale, doğru yanıttı. Tebrik ediyorum hocam. Umarım bizim de küçük desteğimizin katkısı olmuştur diye düşünüyorum. İmaleydi buranın gizli ve saklı kelimesi. Evet, puan tablosuna bakıyoruz ve bakalım şu anda son sorularımızı yanıtladıktan sonra nasıl bir tabloyla karşı karşıyayız. Harika, başa baş bir mücadele neredeyse. 210'a 195 olarak burayı tamamlamış durumdayız. Necla Kaya Selçuker 195 puanda şu ana kadar topladığı puanlar ve Fulya hocamız Fulya Ölmez 210 puanda dostluk ve arkadaşlık kazansın dediler. Harika bir mücadele çıkarttılar fakat daha bitmedi.
0: Evet.
1: Geldik finale ve en böyle kritik noktalardan birine. Şu anda bir tek harfle kaybedebilme veya kazanma noktasındasınız diyorum. Hocam, tahmin hakkını kullanacak mısınız?
0: Evet, kullanacağım.
1: Peki, o zaman tek seferde doğru harfleri yerine yerleştirerek yanıtı vermenizi rica ediyorum. Önce cümleyi, sonra da hangi iki harfi destek aldığınız, hangi iki harften destek aldığınızı söylemeniz yeterli.
0: Latte realizasyon.
1: Latte
0: realizasyon. Re.
1: Evet.
0: Benzinin re'si. Cümleyi kuramadım. Adana'nın ağası.
1: Adana'nın ağası.
0: Evet.
1: Latte realizasyon diyorsunuz.
0: Yani o son kısımdan eminim de L mi R mi oradan çok emin olamadım.
1: H mi olabilir, R mi olabilir değil mi?
0: Lüleburgaz mı, Rize mi emin olamadım. Bence Rize'dir ya.
1: Rize midir? L evet. Midir? H'yi de ben galiba.
0: Saçma R.
1: Peki, lateralizasyonla ilgili bir bilgimiz var mı? Bu kelime doğruysa eğer. Bakalım, lateralizasyon. Bu bölümün yanıtı mı ve
0: heyecan dorukta.
1: Fulya Ölmez hocam tebrik ediyoruz tabii ki. Wow. Lateralizasyon bu bölümün doğru yanıtıydı. Harikasınız, çok güzel bir yarışma çıkarttınız. Beynin işlevlerinin sağ sol yarım küreye ayrılmasıydı buradaki gizlediğimiz, sırladığımız.

0: sakladığımız kelime lateralizasyon yanıtıyla sırt küpünün 3. etabını burada tamamlamış olduk. Evet efendim, harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma diyoruz ve bu yarışmamızın bu bölümünde de lateralizasyon kelimesiyle yarışmacımız, sevgili hocamız Fulya Ölmez kazanmış oldu. Fakat Necla Kaya Selçuk Erdi çok güzel bir mücadele çıkarttı, çok güzel bir yarışma çıkarttı. Biraz vakfın çalışmalarına değinelim diyorum kapanışta. Memnuniyetle. Biraz oranın çalışmalarından bahsetmenizi rica edeceğiz.
1: Tabii ki. Gedik Eğitim Vakfı'nın faaliyet alanlarında kadınlar, gençler ve özel gereksinimli bireyler var. Mesela işte mesleği olmayan kadınlar için ücretsiz kadın kaynakçılık eğitimleri düzenliyoruz. Ezber bir bozan bir meslek. Çünkü normalde
0: gerçekten kadın kaynak
1: yetiştiriyoruz.
0: Kaynakçı yetiştiriyoruz.
1: Aynen öyle. Hani böyle erkek egemen mesleği gibi görünüyor ama yıllardır biz bu eğitimi veriyoruz ve çok iyi kaynakçı kadınlar yetişti. Ve yüzlerce kadın şu anda hani sanayide çok güzel kaynakçılık mesleğini icra ediyor. Çok teşekkür ederiz.
0: Peki kadınlarımızın bu konuda başarılı olmasının sebebi
1: nedir? Bence kadınlar zaten her işte başarılı. Yani bana göre gerçekten kesinlikle istediğinde altı her işte başarılı. Mesleğinde sanki böyle bir cinsiyeti zaten yok. Dolayısıyla hani onların böyle bir el becerileri, böyle dikkat, böyle bir el melakesi mi derler, ne derler böyle.
0: Detaylara
1: onlar daha
0: biraz
1: detaylı
0: hakim olmaktan var.
1: Aynen öyle. Evet Oğuz Bey, kesinlikle. O yüzden çok iyi iş çıkarıyorlar. Sektör de artık onları gerçekten istiyor. O yüzden bu ezber bozan mesleği yıllarca devam ettireceğiz. Kadınlarımıza meslek edindireceğiz. Bunun yanında bir engelsiz yaşam merkezimiz var. Orada yine yılda yüzlerce özel gereksinimli öğrencimiz yine ücretsiz eğitimler alıyorlar. Bu da çok kıymetli bir iş gerçekten. Çünkü hani eşitsizliklerle karşı karşıya özel gereksinimli bireylerimiz maalesef. Biz de onları böyle hayatın içine katıyoruz. Hem de sporla. O tarafı da herhalde Fulya hocam anlatacaktır. Bunun yanında gençleri destekleyen projeler yapıyoruz. Çok güzel yarışmalar düzenliyoruz üniversite öğrencileri için. Onların projelerini destekliyoruz. Burslar veriyoruz karşılıksız. Bu anlamda da işte gençlerimizi destekliyoruz. Ve son olarak vakıf bir de sanatı destekliyor. Sanatı ve genç sanatçıları destekliyor. Bir Gedik Filarmoni Orkestramız var ve yıl içinde çok güzel konserler düzenliyoruz. Toplumu oda müziğiyle buluşturuyoruz ve aynı zamanda yine genç sanatçıları destekliyoruz. Onlara burs sağlıyoruz ve sanatı ve sanatçıyı destekliyoruz. Çok güzel çalışmalar yürütüyoruz yani.
0: Harikasınız. Biz de çalışmalarınızda şimdiden başarılar
1: diliyoruz. Çok teşekkür
0: ve
1: ederim.
0: İnşallah çoğala çoğala devam etsin diyoruz. Ne iyi yaptınız? Katıldınız. Birer küçük hediyemiz var Apara Kütüphanesi'nden. Okuduğunuz zaman sayfaları araladığınızda bizi hatırlamanız dilekleriyle
1: tabii
0: diyoruz ve teşekkür
1: sevdiğimiz
0: ediyoruz. Birer küçük kitap hediyemiz
1: çok teşekkür ederim
0: var. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Çok sağ olun.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Evet efendim, geldik bir yarışmanın daha sonuna. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma diyoruz. Siz de bu keyifli deneyimi bizle beraber yaşamak isterseniz sırkupu@apara.com.tr adresine küçük kısa bir özgeçmişinizi yazmanız ve katılma talebi yönlendirmeniz yeterli. Sizi de burada misafir edelim, beraber bu keyifli deneyimi yaşayalım diyoruz. Programımızı burada bitirmiyoruz. Sevgili Necla Hanım'ın güzel sesinden küçük bir parçayla sizlere veda ediyoruz. Harika bir yaz parçası geliyor.

0: 5G hızında reklamlar.
1: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkcelli misin? Türkcell! Türkcell! Türkcell! Muazzam. Bu aralar yalnız. Ben dedim.
0: Turkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Turkcell 5G Türkiye'nin dört bir köşesinde. Peki sen Türkcelli misin?
2: Türkcell'leri bana hayata.
3: Sabah Borsa İstanbul. Öğleden sonra Amerikan borsaları. Hisse denince BTC Türk Hisse. Hemen gel. Borsa İstanbul'da sıfır komisyonla, Amerikan borsalarında ise 0,5 dolardan başlayan komisyonlarla yatırıma başla.
4: Ultra Mega Premium görüntü kaliteli. Daha ilk taksidini bile ödemediğin 85 inç TV'nin çocuğun gözünde oyuncaktan farklı olmadığını baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca elektronik cihazları bile güvence altına alan Yuvam sigortasıyla rahatlarsın. Sen de Allianz'dan Yuvam sigortanı yaptır. Çocuklar evde rahat oynasın. Allianz ailemle.
5: Bugünden yarına Allianz seninle.
6: Sokağın, hayatın, herkesin bir ritmi, her ritmin bir Subway'i var. Hayat seninle aksın. Subway söyle, ritim kaçmasın.
7: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook, Apara, Instagram, Apara, YouTube, Apara.
8: CV Enerji ile 4 mevsim konfor tek dokunuşla hayatınızda. Kış sıcak huzurlu bir ev, yaz serin ferah bir ortam. CV Enerji.
9: Yedi yaş ve üzeri için uygundur.

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Çok yoruldum. Bütün Mahmut Paşa'yı dolaştık. Aradığım ipliği hiçbir yerde bulamadık. Kanepem yarım kalacak.
0: Anneciğim. Anneciğim.
1: Efendim.
0: Bugün Ahmet'in doğum günü. Anne, öğleden sonra onu görebilir miyim? Lütfen anne, ne olur.
1: Cevabımı biliyorsun.
0: Anne, geç kalmayacağım. Zaten babam akşam gelecek demedin mi? Lütfen, ne olur.
1: Duyarsa ikimiz de öldürür.
0: Nereden duyacak?
1: Peki.
0: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
1: Tamam, tamam. Hediyeni aldın mı?
0: Hayır.
1: Ne alacaksın peki?
0: Aklımda bir şey var ama...
1: Paran yetmiyor. Git şu çantayı getir bana, başımın belası.
0: Anneciğim.
2: Bugün hiç şansım yok.
3: Aa, bu ne rahatlık?
4: Ne yapmamız gerekiyordu?
3: Bugün Ahmet'in doğum günü değil mi?
4: Yaptığını gördüm Şevket. Aa, arkamı dönmeye gelmiyor, aşk olsun.
2: Ne yapayım, sen de oyununa sahip çık.
4: Her şey hazır. Akşam Ahmet'e harika bir sofra hazırlıyoruz.
2: Necdet, bir pasta yaptım.
3: Ben de kime soruyorum zaten? Biri annesi, diğeri babası. Günün kahramanı nerede?
2: Kardeşine ders çalıştırıyor.
5: Of, ne zormuş bu müfredat ya.
3: Ya biz de seni az çalıştırmadık.
5: Demek ki sıra bana geldi. İleride bunun acısını defneden çıkarırım. Ben dışarı çıkıyorum. Bir iki kitap bakmam lazım.
4: Aa, akşama gecikmezsin değil mi?
5: Hiç gecikir miyim?

0: Çok teşekkür ederim. Çok sevindim.
1: Ne kadar zorlandım bir bilsen. Kılı kırk yardım denebilir.
0: En kıymetli hediye sensin. Benim de sana bir sürprizim var. Niçin burada buluştuk dersin?
1: Bizi kimse görmesin diye.
0: O kadar mı?
1: Başka ne olabilir?
0: İpucu vereyim. Pasajın sonunda bir tiyatro var.
1: Çöl faresine bilet mi aldın yoksa?
0: Ya, işte. Hadi kalk bakalım. Birkaç dakika sonra oyun başlıyor.
1: Tamam.
0: Hesabı alabilir miyiz?
1: Hepsi çok güzel. Ben nasıl seçeceğim şimdi?
2: Acelemiz yok.
1: Nasıl? Çok güzel değil mi? Bu nasıl Rıza?
2: Efendim?
1: Bu nasıl dedim, güzel mi?
2: Güzel güzel.
3: Efendim afiyet olsun.
4: Teşekkür ederim.
3: Biz teşekkür ederiz. Yine

0: olmuş. Galiba iki tane garson daha almamız gerekecek.
1: Öyle görünüyor.
2: Ne oldu? Geciktin babacığım. Vapur saatleri mi değişti yoksa?
1: Yok. İskeleden buraya yürümek zorunda kaldım.
2: Neden?
1: Bütün yollar kesilmiş. Yine bir protesto gösterisi var. İpin ucunu iyice kaçırdılar canım. Öğrenciler derslerinden başka her mevzuyla ilgilenir oldular.
0: Bence bu gösterilerin en önemlisi harp okulu öğrencilerinin sessiz yürüyüşüydü. Tabii bunun göründüğü gibi sessiz olmadığı muhakkak. Şimdi öğrencilerin derslerinden fazla önem verdikleri meseleler var. Doğrusu ben de bunları dikkatle takip ediyorum.

0: TikTok'sun.
1: Ne yapacağız?
0: Bana sorarsan beklemeyeceğim. Vakit kaybediyoruz. Ara sokaklardan yürürsek

0: Bakıyorum abla. Hoş geldiniz.
1: Yasemin geldi mi Emine?
0: Hayır Rıza Bey.
1: Biliyordum zaten. Yasemin nerede Nezahat?
2: Kırtasiyeciye gitti. Resim kağıdı, guaş boya falan alacaktı.
1: Resim kağıdı alacakmış ha. Sen öyle zannet. Gizli gizli Ahmet'le buluşuyor. Sen uyuyorsun.
2: Ahmet'le mi buluşuyor? Sen nerede gördün ki?
1: Ya işte yolda el ele yürüyorlardı. Ben arabadaydım. Beni görmediler. Zaten etrafı görecek halleri yok ki. Üstelik hala ortada yoklar. Pes vallahi.
3: Bir de yalan söylüyorsun Ayla. Ya insan Ankara'ya gider de arkadaşımla kalacağım der mi? Ay vallahi yüreğime iniyordu. Hem sen bana ne söz vermiştin? Bu öğrenci hareketlerine karışmayacağım anne dememiş miydin?
4: Şimdi durum çok farklı anne. Neler oluyor anlamıyor musun? İhtilal kapıda. Öyle oturup seyretmemi mi istiyorsun?
3: Evet. Oturup seyretmeni istiyorum. Ya başını belaya sokmanı istemiyorum. Seni nezaretten toplamak istemiyorum.
4: Tarihi bir dönem yaşıyoruz anne. Çok önemli şeyler olacak. Hayır, oturup seyredemem.
5: Merhaba hanımlar. Ne haber kaçak? Evet. Al bakalım Mela Sultan.
3: Aa, nereden buldun bu parayı sen?
5: Artık benim de bir işim var Mela Sultan. Bundan sonra benim de sana düzenli olarak ödemelerim olacak. Bu sadece başlangıç.
6: Aa, yapma. Manzarasını bozuyorsun.
7: Tuzu nasıl olmuş diye bakıyorum. Enfes olmuş, enfes. Eline sağlık.
6: Hoş geldin.
7: Hoş geldin.
6: Hoş bulduk. Nasıl zor geldim bilseniz. Yine gösteri vardı sokakta. Babaali'den buraya kadar bütün yolları kesmişler. Biz de haber alır almaz koştuk gittik Şerif'le. Sizi çok bekletmedim değil mi?
8: Yok canım, Ahmet de gelmedi henüz.
6: Nasıl olmuş?
9: Odalarına gitsinler tamam mı?
6: Tamam abla.
1: Yok. Hala yok ortada. Gevşeksin gevşek. Karşısında dirayetli bir anne olacak ki. Bak yapabiliyor mu bunları? Seni parmağında oynatıyorlar. Haberin yok haberin. Her şeyle ben uğraşacak değilim ki.
10: Saat kaç oldu?
11: 9:15 var.
10: Mahvoldum ben. Babam mutlaka gelmiştir. Ne yapacağım şimdi? Nasıl gireceğim eve?
11: İstersen senle geleyim. Bütün mesuliyeti üzerime alırım. Belki kızmaz o zaman.
10: Seni hiç görmesin daha iyi. Evet, dolap çevirdim ama buna babam sebep oldu. Beni bu kadar korkutmasa ona yalan söylemezdim.
11: İşte böyle konuş onunla. Çok doğru söylüyorsun.
10: Tamam.
11: Seni merak ederim şimdi. Nasıl haberleşebiliriz?
10: Bu gece haberleşemeyiz artık.
11: Olmaz. Gece arka sokağa gelirim ben, tamam mı?
10: Tamam canım.
11: Hadi korkma.

0: Hoş geldiniz küçük hanım.
1: Akşam üzeri bir yürüyüş vardı baba. Bütün yolları kesmişler. Vasıta bulamadım, yürümek mecburiyetinde kaldım.
0: Yürümek mecburiyetinde kalmış. Tabii Beyoğlu'ndan buraya yürümek epey zamanınızı almıştır. Sakın bana yalan söyleme. Seni gördüm çünkü. Babanın söylediklerini hiç umursamadığın belli ki hala onunla el ele dolaşıyorsun.
1: Sana yalan söylemek istemiyorum baba. Ama beni mecbur bırakıyorsun.
0: Ah,

0: Bir de suçluyum, öyle mi?
1: Suçlusun demedim ama anlamıyorsun.
0: Niye anlamıyorum?
1: Ahmet'i çok seviyorum baba.
0: Yani babanı karşına alacak kadar mı? Onu bana mı tercih ediyorsun?
1: Niye tercih yapmam gerekiyor? Ahmet'i seviyorum. Seni de seviyorum. Niçin beni arada bırakıyorsun?
0: Kes ağlamayı. Gözyaşlarınla beni ikna edemezsin. Çok kızdım sana, çok. Onu görmeni kesinlikle yasaklıyorum. Bir daha tekerrür ederse okula da gidemezsin, bilmiş ol.
1: Bunu sahiden yapar mısın?
0: Evet, evet yaparım. Çünkü başka türlü sana söz geçiremiyorum ki.
1: Sözünü böyle mi geçireceksin baba? Yasaklar koyarak mı? O zaman sizin için söylenenler doğru demek. Haksız yere insanlara yasaklar getiriyorsunuz. Her şey istediğiniz gibi olsun diye. Bunlarda da demokrasi diyorsunuz.

0: Yemek istemiyorum anne.
1: Yine de bırakıyorum. Yanında kalmamı ister misin?
0: Hayır, teşekkür ederim. Yalnız kalmak istiyorum.

0: mi? Ne zamandır buradasın?
1: Evde kalamadım. Çok kötü şeyler oldu.
0: Ne oldu Yasemin?

عرفت. Nasıl etki altında kalmış? Ne olacağı belliydi.

0: burası geldim ben. Kendimi şahsetmeyeceğim. Hiç.
1: Bütün bunlara ben sebep oldum. Dışarı çıkman için ısrar etmeseydim bunlar olmazdı.
2: Ne olur böyle konuşma Ahmet. Konuşmayı sen

0: gitmeni istedim. Zaten mesele bu değil ki. Okula gidemeyeceğimi bile söyledi. Seninle görüştürmemek için beni eve hapsetmeyi bile düşünebiliyor.
1: Bu durumda yapılacak tek şey kalıyor.
0: Hala yapılacak bir şey var mı?

0: Evlenmek.
1: Evlenmek
0: mi? O zaman kimse bir şey söyleyemez bize. Kimse karımla görüşmeme mani olamaz.
1: Rüya gibi bu.
0: Yarına kadar iyice bir düşünmem lazım. Mükemmel bir plan yapmalıyım. Yarın mutlaka görüşmeliyiz. Necdet'in pastanesine gelebilir misin?
1: Gelirim. Önce okula giderim. Şoför beni bırakıp dönünce de okuldan çıkar pastaneye gelirim.
0: Tamam. Yarın buluşuyoruz.

0: Ahmet, biraz zamanın var mı? İşe gitmeden önce seninle bir hususta konuşmak istiyorum. Ahmet, ben dün gece hiç uyuyamadım. Acaba sana bir haksızlık mı ediyorum diye düşündüm durdum ama hayır. Hiç şüphem yok. Bu yanlış bir ilişki. Sen o ailenin yetiştirdiği bir kızla mutlu olamazsın. Onları küçümsediğim için böyle konuştuğumu sanma. Elmalarla armutlar yan yana gelemez oğlum. Sen şu anda bunu anlayamıyorsun. Ama düşünmelisin. Bizim bu hususta bu kadar karşı çıkmamız seni biraz düşündürmeli. Eğer sen buna rağmen onunla görüşmekle ısrar edersen ailenle aran açılacak, bilmiş ol. Biz bu ilişkiyi asla tasvip etmiyoruz Ahmet. Ne ben ne de anne.
1: İyi günler baba.
0: İyi günler.

0: Düzgün şey.
1: Aa, günaydın Ahmet.
2: Buyurun çayları.
3: Teşekkür ederiz.
0: Günaydın.
2: Günaydın. Günaydın.
0: Hayrola, uyuyamadın mı?
4: Doğrusu uyuyamadım. Sizlerle paylaşmak istediğim bir mevzu var. Ayrıca yardımınıza ihtiyacım olacak. Dün gece Yasemin'le çok önemli bir karar aldık. Çok önemli bir karar.
1: Ben bakıyorum. Hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk.
1: Buyurun. Buyurun. Ah!
5: Hoş geldin Mehmetciğim, nasılsın?
4: Hoş bulduk. Merhaba enişte.
6: Hoş geldin Mehmet, buyur.
4: Hoş bulduk.
5: Kahvaltı ettin mi?
4: Ettim, teşekkür ederim.
5: Olsun, yine de bir şeyler atıştırırsın.
4: Sabah erkenden Galatasaray Lisesi'ne gidip oğlanı gördüm.
5: Nasıl, iyi mi, alışmış mı okuluna?
4: İyi görünüyor abla.
5: Bu gece kalacak mısın?
4: Hayır, akşam treniyle Ankara'ya dönmem lazım. Yarın tekrar gelmem mevzu bahis.
5: E canım, gitme o zaman. Bir gün için o kadar yol yapılır mı?
6: Sen karışma çocuğun işine Nezahat.
4: Cemal Gürsel'in Ethem Menderes'e yazdığı mektubun başvekile intikal etmediği doğru mu?
6: Bilmiyorum.
4: Sen ne kadar İstanbul'dasın enişte?

0: Başvekille Eskişehir'e gidecektim. Ama son anda iptal oldu. Şimdilik buradayım.
1: Keşke bir süre uzaklaşabilsem. Senin için endişeleniyorum.
0: Niçin endişelendiğini anlıyorum Ömer. Ama korkma. Utanılacak hiçbir şey yapmadım ben. Kanun karşısında alnım açık. Kendimi müdafaa edebilirim.
2: Mehmet, neler oluyor? Ne demeye çalışıyorsun sen?
0: Bu mevzuyu kapatalım mı artık? Şu anda konuşmamızın bir manası yok zaten.
3: Herkese merhaba.
4: Hoş geldin.
5: Merhaba Yasemin.
6: Hoş geldin.
2: Bakar mısın?
6: Hemen geliyorum. Buyurun efendim.
2: Bir çay istiyorum. Ben de lütfen.
7: Nasılsın?
6: Tamam.
3: Kötü.
6: İki tane çay. Tamam, hemen getiriyorum.
7: Yarın uçakla Paris'e gidiyoruz.
3: Paris'e mi?
7: Evet, biletlerimizi aldım bile. En hızlı şekilde ancak böyle evleniriz. Konsoloslukta her şey ayarlandı. Evraklarımızı bekliyorlar.
3: İnanamıyorum. Sahiden evleniyoruz. Hı-hı.
7: Evleniyoruz. Sonra dönüp herkese ilan edeceğiz.
3: Ne diyorsun bu olanlara?
4: Bence çok iyi düşünmüşsünüz. Kimsenin size kızmaya hakkı yok. Çünkü buna mecbur bırakıldınız.
8: Sahiden onları havalarına bırakacak mısın Necdet?
7: Paris'te evlendiğimiz için bize kim?
9: Sen de duydun işte. Her şeyde babamın arabasıyla onları havalarına götüreceğim. Kendi ellerimle. Belki o vakit Yasemin'i tamamen kaybettiğimi idrak edebilirim.
7: Birkaç gün sonra karım olacaksın. Kimse seninle görüşmeme mani olamayacak. Kimse bir şey söyleyemeyecek.
3: Evet.

Konuşmamız lazım Yasemin. Bana darılmakta bu defa yerden göğe kadar haklısın. Ne var ki çok sinirlendim. Adeta kendimi kaybettim. En çok senin açından bir zorba gibi göründüğüm için. Yoksa Ahmet'i ne kadar severim bilirsin. Ama mesele o değil. Memlekette son zamanlarda olanlar o aileyle aramızdaki uçurumu iyice derinleştirdi. İki ayrı uca savruldu kızım. Bunu anla Yasemin. Bir araya geldiğimiz an gerginlik başlıyor. Sen de kaç defa şahit oldun. Hem biz durumu kabullensek de onlar istemez zaten. İstenmediğin bir eve gelin mi gideceksin? Bu söylediklerimin hiçbiri sana o tokatı atmamın mazereti olamaz biliyorum. Beni affet Yasemin.

0: Türkiye radyoları yayın postaları. Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk vatandaşlarını radyolarının başına davet eder.
1: Sevgili vatandaşlar, dün gece yarısından itibaren bütün Türkiye'de deniz, hava, kara Türk Silahlı Kuvvetleri el ele vererek memleketin idaresini ele almıştır. Bu hareket silahlı kuvvetlerimizin müşterek işbirliği sayesinde kansız başarılmıştır. Sevgili vatandaşlarımızın sükun içinde bulunmalarını ve resmi sıfatı, vazifesi ne olursa olsun hiç kimsenin sokağa çıkmamasını rica ederiz.

0: sizleri bekliyor. Hemen katılmak için Word Mobile indirin.
1: Sabah Borsa İstanbul. Öğleden sonra Amerikan borsaları. Hisse denince BTC Türk Hisse. Hemen gel. Borsa İstanbul'da 0 komisyonla, Amerikan borsalarında ise 0,5 dolardan başlayan komisyonlarla yatırıma başla.
2: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Biraz fazla almadınız mı?
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla variteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Abi toplamışsın aileyi.
6: Aile çok önemli.
7: Hadi ben kaçarsın. Arkadaşlarla buluşacağız.
8: Paran var mı?
7: Neyle gideceğim?
8: Nerede harcayacağım?
6: Darladın ama çocuğu.
7: Ama ben nereden bileyim parası yetecek mi?
6: Mobilde ailem var. Çocuğuna ek kar.

0: Bugün dışarı çıkamazsınız.
1: Niçin?
0: Sokağa çıkma yasağı var küçük hanım.
1: Öyle mi? Neden?
0: İhtilal oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri ülke yönetimine el koydu. Sabahın erken saatlerinden biri radyolardan ilan ediliyor. Evinize dönün. Lütfen buyurun.
1: Tamam.
2: İhtilal mi oldu? Ne vakit? Kim olur? Bugün sabaha karşı. Bir de benim havaalanına gitmem gerekiyor. İki saat sonra uçağım kalkacak.
3: Programınızı iptal etmek zorundasınız. Bugün itibariyle Türkiye'de her şey değişti. Geçici bir süre giriş çıkışlar yasaklandı. Şimdi lütfen evinize dönün.
4: Buradan ayrılmayacaksın.
3: Peki efendim.
5: Ama komutanım, arkadaşlarım beni bekliyorlar. Onları havaalanına götürmem lazım komutanım.
6: Bugün kimse bir yere gidemeyecek. Arkadaşlarınız da öyle. Evinize dönün ve radyoyu açın.

0: de uzaklaşmasın. Anlaşıldı mı?
1: Henüz kalkmadığınızı söyledim Rıza Bey ama çok önemli olduğunu ısrarla belirttiler.
2: Buyurun Rıza Ünsal.

0: İhtilal olmuş.
1: Ne?
0: Ordu idareye el koymuş.
1: Aa.
0: Celal Bayar harbiye götürülmüş.
1: Ne olacak şimdi Rıza?
0: Emine.
1: Efendim.
0: Şu radyonun sesini aç,
1: tamam,
0: koş.
1: Tamam Rıza abi. Nereden geliyorsun sen? Sokağa çıkma yasağı var. Nereden geliyorsun Yasemin? Baba. Evden mi kaçıyordun sen?
2: Öyle değil anne.
1: Nasıl? Bunu sonra konuşacağız seninle.

0: Telefon etmem lazım. Ankara ile görüşmeliyim.
1: Efendim, ben Kurmay Albay Muhsin Batur. Silahlı kuvvetler Türkiye yönetimine el koydu. Benim vazifem sizi Eskişehir'e götürmektir.
0: Yani beni tevkif mi etmek istiyorsunuz?
1: Hayır, sizi emniyet altında Eskişehir'e götüreceğim.
0: Peki suçum ne?
1: Size suç izaf edecek durumda değilim. Benim vazifem bu kadar. İndir silahını.

0: General Cemal Gürsel imzalı tebliğdir sayın dinleyiciler. Başvekil Adnan Menderes ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan Kütahya'da yakalandılar. Menderes ve Polatkan'ın askeri bir uçakla Ankara'ya nakledildiği bildirildi.
1: Nihayet, nihayet düşürdüler.
2: Hemen gazeteye gitmem lazım.
3: Sokağa çıkma yasağı var, nasıl gideceksin?
2: Aman kim aldırır, üstelik ben gazeteciyim.
4: Çocukları uyandırayım, bu tarihi günü kaçırmasınlar.

0: Hilal olduğunu biliyorum anne.
1: Sen bir yere mi gidiyordun?
0: Evet. Birkaç günlüğüne Paris'e gidiyordum.
1: Paris'e mi gidiyordun?
0: Hı hı.
1: Bize haber vermeden mi?
0: Size haber vermeden. Çünkü geri döndüğümde mühim bir haberim olacaktı. Yasemin'le orada evlenmeye karar vermiştik.

0: Baba, ben çok üzgünüm.
1: Nezahat, çoraplarım hangi cehennemde?
0: Burada. Bırak ben yerleştireyim.
1: Bitti zaten, boş ver.
2: Baba, nereye gidiyorsun baba? Neden herkes ayakta?
1: Gel yanıma Işık.

0: süre burada olamayacağım kızım.
1: Nereye gideceksin?
0: Ankara'ya gittiğimi farz edebilirsin. Ama biraz daha uzun kalacağımı düşün.
1: Zaten uzun kalıyorsun baba. Daha uzun mu ayrı kalacağız? Biz de seninle gelelim o zaman.
0: Bu mümkün değil Işık.
1: Senden ayrılmak istemiyorum. Lütfen gitme baba. Ne olur.
2: O mıntıkaya asker gönderdik.
3: O mıntıkaya asker yolladık.
4: Gerek yok, vaziyet müsait.
3: Evet.
4: Şişli'de ikamet eden Demokrat Partililer evlerinden alınmışlar.
2: Yoldalar mı?
3: Buyurun.
5: Yoldalar, intikal etmek üzere.
6: Tamam. Teşvikiye demiştiniz.
4: Yer kontrolü Nusret Yüzbaşı yapsın.
2: Anlaşılmıştır komutanım.
6: Teşvikiye'de bir mebusun evini ihbar ettiler. Adresi yazdım.
7: Ben alayım. O tarafa giden bir grup var. Hemen ulaştırayım.
2: Diğer mıntıka.
6: Var mı yeni bir şey? Şu özel bir ihbar. Bir bakar mısınız?
3: Hangi yanı dediniz? Tamam, adresi yazıyorum. İsim ne demiştiniz?
2: Başka yerlerden herhangi bir
3: İsim ne demiştiniz?
5: Rıza ne kadar yok.
3: Rıza Ünsal.
4: Söylediğiniz bölgeye intikal ettiler efendim.
2: Güzel.
3: Tamam, anladım.
2: Yüzbaşı ile teması koparmayın.
3: Yazıyorum, anlaşıldı, siz devam edin.
2: 15 dakikada bir rapor verin. Tamam. Emredersiniz.
3: Tamam. Tarifinden bir şey anladıysam Arap olayım.
6: Ver bakayım bana. Emirgen'i iyi bilirim.
4: İntikal edilen bölgelerde herhangi bir meseleyle karşılaşmıştım.
6: Ben de seninle gelebilirim, o sokağı biliyorum.
3: Tamam, isabet oldu. Çıkalım o vakit. Sen benimle gel.

ザ・ブルー。

İyi ki geldin.

0: yaşıyorsun? Söyler misin?
1: Ağlamam, ağlamam.

mama.

0: 다시는 걱정 야스민 사키노 야스민 사키노 lütfen.
1: Babamı götürdüler Neste.
0: Biliyorum Yasemin. Tamam lütfen sakin ol. Hayatım hadi sakin ol birazcık. Hadi. Tamam sakin ol. Tamam. Hadi.

0: İhtilal bütün memlekette büyük bir sevinçle karşılanmış. Şimdi Demokrat Partili mebuslar evlerinden alınıp götürülüyormuş.
1: Kimse için sürpriz olmamıştır herhalde. Neticede bu durumu kendi elleriyle hazırladılar.
2: Bu durumda Rıza amcayı da tevkif edeceklerdir.
0: Mutlaka. Menderes'in bu kadar yakınında olup da tevkifatın dışında kalmak bana göre hiç mümkün değil.
2: Onları neyle suçlayacaklar sence?
0: Anayasa ihlali.
2: Yani en ağır suçlardan biriyle.
0: Evet.
3: İnanılır gibi değil. Kimsenin sokağa çıkma yasağına riayet ettiği yok. Herkes sokaklara dökülmüş. Subaylar eller üstünde gezdiriliyor. Tanklar çiçeklerle süslenmiş. Hadi hadi. Ne duruyorsunuz? Kalksanıza hadi.
4: Çıkalım anne, ne olur. Çok merak ediyorum.
3: Çıkalım tabii. Hadi gelin hadi. Hadi abicim hadi. Hadi.

0: Ben bakarım Emine.
1: Tamam.
2: Alo, buyurun.
3: Necdet, sen misin?
2: Ahmet, benim. Sabahleyin size ulaşmaya çalıştım ama...
3: Biliyorum, ana caddeye bile çıkmama izin vermediler. Yasemin'i merak ettim, sen nasıl gidebildin oraya?
2: Altımda araba vardı Allah'tan. Zaten beni de iki defa durdurdular. Eve gidiyorum diyerek buraya kadar devam ettim. Bu arada tatsız bir şeyler oldu. Ahmet, burada durumlar vahim. Az önce Rıza amcayı götürdüler.
1: Necdet, ben konuşayım.
2: Tabii.
3: Yasemin.
1: Ahmet.
3: Hemen yanına geliyorum sevgilim.
1: Şimdi gelmesen daha iyi Ahmet. Annem çok kötü durumda. Kimsenin kendisini bu şekilde görmesini istemez.
3: Ama yanında olmak, sana kuvvet vermek istiyorum.
1: Yanımdasın zaten. Bu bana kuvvet veriyor. Ne zaman istesem koşup geleceğini de biliyorum ama şimdi değil.
3: Peki sevgilim. Seni sonra tekrar ararım. Tamam mı?
1: Tamam.

0: Yasemin.
1: Hale.
0: Nezahat teyze. Nezahat teyzeciğim. Hay Allah. Doktor Selim bir arasana abi. Belki sakinleştirici bir şeyler vermemiz gerekebilir.
2: Tamam.

0: Ne saatteyse uyudu.
1: Işık.
0: Emine bir şeyler yedirmeye çalışıyor. Sabah kahvaltı bile etmemiş kız. Canım benim, haline bak. Perişan oldu. Ne yapacağız abi?
2: Cemal Madanoğlu generalleri Celal Bayar'ın önüne dizip istifasını istemiş. Ama Bayar reddetmiş.
3: Milli Birlik Komitesi'nin başına Cemal Gürsel geçmiş. Üniversiteden yeni bir anayasa istemiş.
4: Yeni bir anayasa mı?
3: Evet. İki şeyde ısrar etmiş. Laiklik korunacak. Meclis mutlaka olacak.
2: Yani yeni anayasayı profesörler hazırlayacak, öyle mi?
3: Öyle. Çalışmaya başlamışlar bile. Yasama ve yürütme vazifesi Milli Birlik Komitesi'nin üzerine kalacakmış. Geçmişe temiz sivillerden de hükümet kuruluyormuş.
5: Aziz Türk milleti, bu azamdır memlekette cereyan eden ve milleti süratle korkunç bohanlara sürükleyen hadiseleri biliyorsunuz. Derhal bütün vatandaşlara şunu ifade etmek isterim ki asla bir diktatör olmak hevesinde değil. Bitiremelim, süratle bu memlekette temiz, dürüst bir demokratik düzen kurmak ve devletin idaresini milletin idaresini...
6: Ablacığım yemek hazır.
5: Bana inanınız ve
6: güvenin. Hadi çocuğum yemeğini.
7: Ben aç değilim.
0: Ben bakarım abla.
6: Baba hoş geldin.
8: Hoş bulduk oğlum.
6: Enişteni nereye götürdünüz Mehmet?
8: Davutpaşa'ya.

0: Hikayesini neden babasını alıp götürdüğünü kızıma izah edemedim.
1: Bu vazifeye ben bizzat talip oldum abla. Eniştemin hırpalanmadan götürülmesi için. Daha az gurur kırıcı olması için.

0: Bana kızgınsın biliyorum. Ben veya başka biri babanı mutlaka götürecekti Işık. Yanında ailesinden birinin olmasının iyi olacağını düşündüm. Kısa bir süre için bile olsa ona kuvvet verebilirim diye düşündüm. Bu yüzden onu gelip almayı ben istedim.
1: Babam sana kızgın mı?
0: Hayır değil. Bunun için yaptığımı çok iyi anladı.

0: Ama bir an önce dönmesi için elimden geleni yapacağım. Bu arada da hep yanınızda olacağım. Sizi asla yalnız bırakmayacağım.
1: Demek bizi bırakıp gidecektin, öyle mi?
2: Birkaç gün için anne, hemen geri dönecektik.
1: Bizi düşündün mü peki? Seni bulamayınca ne hale geleceğimiz hiç mi aklına gelmedi?
2: Yatağımın üstüne bir mektup bırakmıştım. Az önce yırtıp attım. Her şeyi açıklamıştım.
1: Neyi açıklamıştın?
2: Evlenecektik.
1: Evlenecektiniz demek, öyle habersizce.
2: Başka çaremiz var mıydı anne? Onu başka türlü görebilmemin bir yolu var mıydı? Ama karısı olursam kimse buna mani olamazdı.
1: Ve ihtilal mani oldu. Hala gitmeyi düşünüyor musun?
2: Hayır. Senin yanından bir an bile ayrılmam artık.

0: o kadar merak ettim ki. Gelmeden edemedim. Rahatsız etmek istemezdim ama...
1: Rica ederim.
0: Rıza amca için çok üzgünüm.
1: Teşekkür ederim Ahmet.
0: Yapabileceğim bir şey var mı?
1: Ne olabilir ki? Ama geldiğin için sağ ol. Ben bir ışığa bakayım.
2: Gelsene.
3: Şu günün tadını bile çıkaramadık. Millet bayram ediyor, halimize bak.
4: Bu yüzden sabah söyleyemedim size.
3: Ben hiç bu kadar çaresiz kalmamıştım. Ne yapmamız lazım?
4: Şu anda hiçbir şey yapamazsınız. Bu çocuk deli divane aşık. Bunu anlayın artık. Kız da öyle. Zaten kızarak neye mani olabildiniz ki? İhtilal olmasa oğlunuz evlenmişti şimdi.
3: Bunları biliyoruz da çözüm ne?
4: Bu mevzuda artık Ahmet'le münakaşa etmeyin abicim. Bence lüzumundan fazla tepki gösterdiniz.
5: Bu mesele bir süre kapanmalı artık zaten.
4: Evet. Yasemin babası içerideyken ailesini bırakıp hiçbir yere gitmez. Allah vere de çok ağır şeyler yaşanmasa.
0: Üzüntün karşısında bu kadar çaresiz olmak beni deli ediyor. Yapabileceğim bir şey mutlaka olmalı.
2: Elimde valizimi gördü Ahmet. Babam valizimi gördü. Ne yapmaya çalıştığımı anladı. Neredeyse dargın ayrılacaktık. Kendimi çok kötü hissediyorum. Çok kötü. Ya gitmiş olsaydık? Ya onu göremeseydik?

0: çabuk hadi.
1: Çabuk çabuk. İn. İndirin. Hadi.
0: Çabuk.
2: Çabuk. Geç. Çabuk olun. Geç. Acele edin.
0: Hadi.
1: Çabuk.
0: İn. Hadi.
1: İnin.
2: Dağılmayın. Toplu durun.
0: Çabuk olun. Acele edin.
2: Çabuk.
0: Geç şöyle. Geç.
2: Şöyle sıraya girin. Dağılmayın.
0: Sıraya girin. Çabuk sıraya girin.
2: İkişerli sıraya girin. Çabuk.
3: Bizi nereye götürüyorlar?
2: Aranızda konuşmayın. Toplu hizaya girin. Hizana bak. İleri! Marş! Hizanı bozma.

0: Ahmet? Ne zamandır buradasın?
1: Hatırlamıyorum. Galiba çok erken geldim. Sizi uyandırırım diye zili çalamadım.
2: Merhaba.
1: Günaydın Mehmet abi.
2: Merhaba Ahmet.
1: Nasılsınız çocuklar?
0: İyiyiz. Okula gidiyoruz.
1: Sen nasılsın?
3: Ben de iyiyim.
1: Seninle konuşmak istediğim bir mevzu vardı Mehmet abi.
2: Siz yavaş yavaş yola koyulun bakalım. Ben arkanızdan yetişirim.
0: Hı hı.
1: Ben bütün gece düşündüm. Rıza amca için yapabileceğim bir şey var.
2: Ne gibi?
1: Avukatı olabilirim. Onunla görüşebilir miyim?
2: Şu anda mümkün değil. Biliyorsun hazırlık tahkikatı gizli sürdürülüyor. Ancak iddianameler hazır olunca görüşmelere izin verilecek.
1: Yine de bir yolu olamaz mı?
2: Ben de onunla görüşemedim Ahmet. Vaziyetim buna imkan vermiyor. Ama belki sen... Senin için bir müsaade çıkarmaya çalışacağım.
1: Teşekkür ederim.
0: Güle güle dayı.
2: O zaman haberleşiriz.
1: Seninle okula kadar yürümek istiyorum.
0: Tamam sevgilim. Babamı düşündüğün için teşekkür ederim.
1: İnşallah bir şeyler yapabilirim.
0: Bundan ailenin haberi var mı Ahmet?
1: Hayır ama haberleri olacak hemen.
0: Aranız iyice açılacak.
1: Bak, benim için mühim olan sensin. Rıza amca senin baban. Böyle elim kolum bağlı oturamam. Yeni yönetimin adil olacağı konusunda hiç kuşkum yok. Ben de elimden geleni yapacağım.
0: Biliyorum sevgilim. Canım benim.
1: Çok zor günler geçiriyorsun, biliyorum.
0: Çok zor. İyi ki varsın. Sen olmasan ben ne yapardım?
1: Asıl sen olmasan ben ne yapardım?
0: Görüşürüz.
1: Görüşürüz.
4: Hiç değilse birkaç parça eşya yollayabilsem. Yanında götürdükleri kirlenmiştir artık.
5: O zaman çamaşırlarını yıkamayı öğrenecek. Değil kocanızla görüşmeniz, yastığa dayı geçmeniz bile mümkün değil.
4: Ne zaman görüşeceğiz? Bir malumatınız var mı?
5: Hayır yok.
4: Bunu bırakayım mı? Belki kocama verirsiniz.
5: Buna da izin yok bayan. Şimdi evinize dönün. Adayla her türlü irtibat yasaklanmış vaziyette. Görüşme müsaadesi çıkınca zaten size bildirilecektir.
6: Bir şey sorabilir miyim?
5: Buyurun.
6: Eşim de adaya götürüldü ve görebilir miyim onu?
5: Maalesef göremez.
6: Bir akrabamla ilgili bilgi almak istiyordum ama yasa adaya getirildiğini duydum.
5: Bu çeşit bilgiler vermiyoruz bayan. Üzgünüm. Burada boşuna beklemeseniz iyi olur. Lütfen evinize dönün.
7: Hoş geldin ablacığım. Yakında müsaade çıkar ablacığım. Ne olur üzme kendini.
4: İnşallah Emine, inşallah.
7: Misafirlerimiz var abla.
4: Hoş geldiniz çocuklar.
8: Böyle haber vermeden geldik ama...
4: Ne demek? Çok memnun olduk Necdet. Siz de bu evin çocuklarısınız. Oturun.
7: Yeni bir gelişme var mı?
4: Hayır yok. Malumat da vermiyorlar. Delirmek üzereyim.
8: Bakın bu böyle sürmez. Siz merak etmeyin. Çok yakında görüşme müsaadesi çıkar.
7: Biz sizi almaya geldik Nezahat teyze.
4: Almaya mı geldiniz?
7: Hı hı.
3: Annemle babam adadan döndüler. Annem sabahtan beri hazırlanıyor. Sizi alıp bize götüreceğiz. Akşam birlikte yemek yiyelim.
4: İyi de çocuklar okuldalar.
3: Onların gelmesini bekleriz, sonra hep birlikte gideriz.
8: Ben de Yasemin'i alırım.

0: Yasemin.
1: Necdet. Beni mi bekliyordun?
0: Evet, seni bize götürmeye geldim. Annem ve çocuklar Lale ile gittiler bile.
1: İyi olmuş. Eve öyle kapandık ki çocuklar için kötü oldu. Ne zamandır kederli bir hava içindeler.
0: Evet, ben de farkındayım.
1: Işık için endişeleniyorum. Çok içine kapandı. Kimseyle konuşmuyor, yemek yemiyor.
0: Onunla birazcık arkadaşlık etsem.
1: Haklısın, bunu yapmam lazım. Kendi üzüntümü unutup ışıkla meşgul olmalıyım. Üstelik ona göz kulak olacağıma dair babama söz verdim.
2: Rıza'nın avukatı mı olacaksın? Hı hı.
3: Böyle bir karar için erken değil mi?
4: Evet, erken. Ama şimdiden bilmeniz lazım diye düşündüm.
2: Sen düşüklerden birini mi savunacaksın?
4: Düşük mü? Baba, düşük dediğin kişi senin çocukluk arkadaşın baba. Yıllarca komşuluk ettik. Annem Nezahat ablayla arkadaşlık etti. Işık kardeşimin en iyi dostu. Şimdi nasıl olur da o ailenin halini bu kadar görmezden geliriz? Elimiz kolumuz bağlı mı oturacağız?
3: Canım, yardım edeceksen et de avukatlığını yapmak niye?
4: Ailesine ancak bu şekilde yardım edebilirim anne. Rıza amcanın evine dönmesini sağlayarak.
2: Bu kabul edilemez.
4: Neden edilemez? Rıza amcayı zaten bir avukat savunmayacak.
2: Ama sen değil. Neyle suçlandıklarının farkında değil misin? Tarih boyunca bütün diktatörlerin başına gelen onların da başına gelecek. Sen beni dinlemiyorsun. Benden ders almıyorsan

0: Hadi tarihten dersini al.
1: Onlar demokratik bir yolla gitmeliydiler baba. Askeri bir daha belli değil. Seçimle. Evet, tarihten dersimizi almalıyız. Bu hepimiz için lazım. Ama alacağımız ders ne? Bu çok mühim. Görüyorum ki çok ciddi bir mevzuda çok farklı düşünüyoruz baba. O kadar ciddi ki... Bir süre evden uzak olmam hepimiz için çok iyi olacak. Böyle düşünüyorum.

0: Ne demek şimdi bu? Nereye gidiyor? Gitmesine izin mi vereceksin?
1: O bizden zaten izin istemiyor Selma.

0: Ahmet. Çok fevri davranıyorsun. Sakin ol biraz. Tamam, Yasemin'i çok seviyorsun. Onun için her şeyi yaparsın. Ama seni seven insanları da ihmal edemezsin. Annen ve baban haklı. Bence çok fazla hissi bakıyorsun meseleye.
1: Onların halini görmedin hala. Böyle uzaktan hakem kesmek çok kolay.
0: Aşk olsun. En azından bana haksızlık etme.
1: Demokrat Parti hükümetinin hatalarını ben de gördüm. Elbette bunun hesabını verecekler. Ama adil bir biçimde yargılanmak bütün vatandaşlar gibi onların da hakkıdır.
0: Bundan kuşku mu duyuyorsun?
1: Ben duymuyorum. Avukatlık yapma isteğim de bunun bir parçası zaten. Ama babam niçin Rıza amcayı savunmamı istemiyor, bunu anlamıyorum. Bu bir hukukçuya yakışır mı? Hep bizim gibi düşünenlerimi savunmamız lazım.
0: Tabii ki hayır.
1: O zaman mesele yok.

0: İşte senin çok sevdiğin fındıklı kekten yaptım Nezahat'cığım.
1: Babacığım.
0: Çayın yanında iyi gider şimdi.
2: Teşekkür ederim.
1: Bunu Rıza da çok severdi.
0: İnşallah Rıza Bey çıktığında bol bol yaparız. Geçecek bugünler Nezahat'cığım, geçecek.
1: Hayır, bir kere görebilseydim içim rahat edecekti. Niçin müsaade etmiyorlar hiç anlamıyorum.
2: Mehmet'in bir yardımı olamıyor galiba.
1: Maalesef. Bize destek olmaya uğraşıyor ama onun da vaziyeti zor.
2: Zor. Ordu öyle bir iş aldı ki üzerine. Şimdi hazineye yardım için alyanslarını bağışlıyorlarmış. Aa,
0: ya ben de duydum. Sadece onlar değil, herkes.
1: Hazinenin durumu o kadar kötü mü?
0: Durum onu gösteriyor, baksana.
1: Her şey için çok teşekkürler Dişat'cığım.
0: Rica ederim. Bundan sonra sık sık bir araya gelelim, tamam. Olur mu?
1: Sağ olun.
2: Necdet sizi bırakır.
3: Ha, tabii,
4: Necdet
3: tabii.
4: Abi rahatsız olmasın. Ben onları götürürüm.
3: Bundan hiç kuşkum yok. Tabii ki götürürsün. Ama arabayla gitmek daha rahat olur diye düşündüm.
4: Arabayla mı gideceğiz?
3: Evet, tabii ki.
4: O zaman tamam. Hadi Işık, biz önden çıkalım.
3: Biz sizi bekliyoruz.
0: Yasemin, hadi kızım.
5: Geliyorum.
6: Herkes yattı.
3: Hadi sen de yat artık.
6: Hiç uykum yok ki. Zaten bana bir şeyler oldu. Artık uyuyamıyorum.
3: Normal tabii, zor günler yaşıyorsun.
6: Zor günlerimde hep yanımda oldun Necdet. Sen harika bir dostsun.
3: Öyle hissettiğine çok sevindim.
6: O geceyi hatırlıyor musun?
3: Sabahladığımız geceyi mi? Nasıl unutabilirim?
6: Biraz daha kalabilir misin?
3: Kalırım. Kalırım tabii. İstersen sabaha kadar bile kalırım.
6: Seni o kadar meşgul...

0: Sahi mi? Neden?
1: Bütün gece seni seyrettim. Öyle masumdum ki. Yanımda melekler gibi uyuyan bu minicik kız bana nasıl bu kadar heyecan veriyor diye düşündüm.

0: Mutfakta kurabiye buldum. Uykun geldi mi?
1: Yo, hayır. Teşekkür ederim.
0: Böyle olacağı aklına gelir miydi? İhtilal olmasaydı şu anda Ahmet'le ben evlenmiş olacaktık.
1: Evet, ben de o sabah neye uğradım şaşırdım. Hani insan bu çeşit rüyalar görür ya, bir türlü gideceğin yere varamazsın.
0: Bir de beni düşün.
1: Seni düşündüm zaten.
0: Öyle mi? Neden?
1: Bu ihtilalin kime karşı yapıldığını hepimiz biliyoruz. Bu tabii sizin eve mutlaka uğrayacaktı.
0: Hemen uğradı zaten.
1: İşte ben de o anda senin yanında olmak istedim.
0: Oldun da. Teşekkür ederim. Sen bulunmaz bir arkadaşsın. Hayatta en güvendiğim insanlardan birisin.
1: Sahi mi?
0: Sahi tabii. Baksana, gecenin bu vakti yanımda yine sen varsın.
1: Bu biraz da öyle denk geldi.
0: Hiç sanmıyorum. Burada çok özel bir yerim var. Artık biliyorum. Neredeyse lale kadar önemliyim senin için. Sırlarımızı paylaştık, dertleştik. Bunu ancak çok özel arkadaşlarınla yapabilirsin. Yanılıyor muyum yoksa?
1: Hayır. Kalbimde çok özel bir yerim var.

0: Oo, evdekiler ayaklanmadan gitsem iyi olacak.
1: İşe mi gideceksin?
0: Evet, artık doğru pastaneye.
1: Benim yüzümden uykusuz kaldın yine.
0: Yoo, ben uyumayı pek sevmem ki zaten. Hem çok da güzel sohbet ettik. Ben çok memnunum. Hoşçakal.
1: Teşekkür ederim.
0: Rica ederim.
1: Onu görüyor musun?
0: Kimi?
1: Seni anlamayan o hayırsız kızı.
0: Görüyorum arada, evet.
1: Bir gün seni sahiden anlayan birini sevip çok mutlu olacaksın Nevzet. Buna eminim. Kimse senin kadar bunu hak etmiyor bence.

0: Tamam efendim. Anladım. Adresi yazdım. Tabii tabii tabii. Günaydın. Öğleden sonra teslim ederiz. Size de iyi günler. İyi günler. Otel işi oldu Necdet.
1: Ne?
2: Ya.
1: Sahi mi?
2: Evet. Böylece 4 otelle çalışmaya başlamış olduk.
1: E peki biz bunları yetiştirebilecek miyiz Teo?
2: Mutlaka yetişeceğiz ortak, mutlaka.
1: Haklısın, yetiştiririz. Büyüyoruz.
2: Büyüyoruz.
1: Büyüyoruz.
2: Büyüyoruz ortak.
1: Büyüyoruz. Yalnız teslimatların başında duralım.
2: Tamam.
1: İş oturuncaya kadar bu lazım zaten.
2: Tamam. Bugün ben kontrol ederim.
1: Tamam.

0: Ahmet.
1: Merhaba Rıza amca. Nasılsınız?
2: Yarım saat.
0: Nasıl gelebildin buraya?
1: Mehmet abi ayarladı. Biraz zor oldu ama sonunda halletti.
0: Çok şaşırdım.
1: Sizinle konuşmamız lazım Rıza amca.
0: Demek avukatım olmak istiyorsun.
1: Evet Rıza amca. Kabul ederseniz tabii.
0: Daha önce konuşmamız gereken başka bir mevzu yok mu? Kızımı nereye götürüyordun Ahmet?
1: Paris'e.
0: Paris'e?
3: Merhaba.
4: Merhaba.
5: İşte onca çalışmanın sonuna geldik.
3: Evet.
5: Hazır mısın?
3: Hazırım.
0: Böyle çılgınca bir fikir hanginizden çıktı?
1: Benden çıktı. Başka çaremiz kalmamıştı çünkü.
0: Gizlice evlenmek iyi bir çare mi Ahmet?
1: Bence değil. İkimiz de sizlerin rızasıyla evlenmeyi çok isterdik. Ama ne siz ne de bizimkiler aşkımızı ciddiye almadınız. Gelip geçici bir heves sandınız.
0: Şu işe bak. Askeri darbenin oluşuna neredeyse sevineceğim. Yoksa kızım elden gidiyormuş.
1: Yasemin'i çok seviyorum Rıza amca. Ne kadar sevdiğimi tahmin edemezsiniz. Onun için her şeyi yaparım. Şu sıralarda nasıl üzgün görseniz, aklı hep sizde. Ben de sizi buradan çıkarmak için ne lazımsa yapacağım.
0: Babam biliyor mu benim avukatım olmak istediğini? Ne diyor peki? Demek aileni bile karşına aldın öyle mi Ahmet? Teklifin için çok teşekkür ederim. Senin desteğini görmek bana ne kadar iyi geldi.

0: Çocuklarım karım nasıl burnunda tutuyor bilemezsin. Şimdi sen onlardan bir teselli getirdin bana. Kızımın cıvıl cıvıl sesi kulağımda. Bak sevdiğin çöreklerden aldım diyor sanki. O benim ilk göz ağrım Ahmet. O benim bembeyaz ada yasemenim. Maksadım aranıza girmek değildi. Muhtemel bir mutsuzluğa mani olmaktı.
1: Bunun farkındayım Rıza amca. Sizi zor vaziyette bıraktığımız için bizi affedin.
0: Kızımı çok seviyorsun demek. Ama artık bu iki ailenin bir araya gelmesi mevzu bahis olamaz. Teklifini kabul edemem Ahmet. Ailenle aranın açılmasına sebep olmak istemiyorum.
1: Sizin için bir şey yapmak istiyorum Rıza amca.
0: Yaptın zaten. Biliyorsun. Hayatımı kurtardın, unuttun mu? O kazadan sağ çıkmamın tek sebebi sensin. Bak Ahmet, eğer ille de bir şey yapmak istiyorsan, yanında kağıt kalem var mı?
1: Buyurun.
2: Gittikçe artan vaka sayısı beni bu konuda araştırma yapmaya itmiştir. Hanımlar beyler, tüberküloz ve cüzzam aynı mikrobun değişik formlarıdır. Doğru. Ne kadar ilginçtir ki biri romantizmin, diğeri korkunun simgesi olmuştur. Şimdi huzurlarınızda bu çalışmamda büyük emeği geçen sevgili asistanım Ayla Gündüz'e teşekkür etmek istiyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.
0: Bu mektubu Nezahat'a verirsen çok memnun olurum.
1: Elbette veririm Rıza amca, ne demek?
0: Burada bizden giden bize gelen her şey okunuyor. Karıma yazdıklarımın başkaları tarafından okunması bana çok kötü geliyor.
1: Anlıyorum, haklısınız.
0: Bunu da bir arkadaşıma vermeni rica ediyorum. Kendisine meslek hayatında yardımcı olmak için söz vermiştim. Öyle apar topar buraya getirildim ki arkadaşıma telefon etme fırsatım bile olmadı. Başkalarıyla temasa geçmesi için bazı isimler yazdım. İsmi Keriman. Bu meselenin aramızda kalmasını rica ediyorum Ahmet. Nezahat durumu yanlış değerlendirebilir.
1: Hiç kuşkunuz olmasın, aramızda kalacak. Allah'a ısmarladık Rıza amca.
0: Keşke şartlar böyle gelişmeseydi de sen de ailemizin bir parçası olsaydın.
1: Bu konuda umudumu asla kaybetmeyeceğim. Ömrümün sonuna kadar beklemeye hazırım.

0: konuşmanız çok etkileyiciydi. Her şeyi bilmeme rağmen tek kelime bile kaçırmadan dinledim.
1: Teşekkür ederim Ayla. Hangi dalda ihtisas yapmayı düşünüyorsun?
0: Ben sizin yolunuzdan ilerlemek istiyorum.
1: O zaman sana mikrobiyolojiyi tavsiye edebilirim. Yakında bir muayenehane açmayı düşünüyorum. Yanımda uzmanlık alanımı tamamlayacak bir doktor harika olur.
0: Yanlış duymadım değil mi?
1: Hayır, yanlış duymadın. Uzun zamandır düşünüyordum da senin seçmeni bekliyordum.

0: Hoş geldin. Annem evde.
1: Ben de onunla görüşmek için gelmiştim.
0: Hoş geldin Ahmet.
1: Hoş bulduk Nezahat abla. Rıza amcayla görüştüm.
0: Sahi mi? Nasıl oldu? Gel, gel otur. Anlat, nasıldı? Sağlığı iyi mi? Zayıflamış mı? Bizden bir şey istiyor mu?
1: Çok iyi. Sağlık sorunu falan yok. Sizleri çok özlemiş tabii. Hepinize sevgilerini gönderdim.
0: Görüşmeyi nasıl başardın Allah aşkına?
1: Mehmet abi sayesinde oldu. Tabii avukat olmamın da faydasını gördük.
0: Biz ne vakit görüşeceğiz? Bir malumatın var mı?
1: Maalesef. Rıza amcaya avukat olmayı teklif ettim. Hı? Ama kabul etmedi.
0: Avukatım olmak istedim. Teşekkür ederiz Ahmet. Bunu düşünmen bile ne kadar güzel.
1: Size de bir mektup yolladı.
0: Müsaadenizle odamda okumak istiyorum.
2: Her şey için çok teşekkür ederim Ahmet.
1: Teşekkür etme. Bu aramıza mesafe koy. Senin acını yüreğimde hissediyorum Yasemin.
3: Sevgili karıcığım, Ahmet'ten haberlerinizi aldım. Seni, çocukları ne kadar özlediğimi tahmin edemezsin. Çok zor bir zaman geçirdiğimizi biliyorum. Öyle görünüyor ki bir süre benim yokluğuma alışmak mecburiyetindesiniz. Burada düşünmek için bol bol vaktim oldu. Pek çok defa seni kırdığımı biliyorum. Beni affet. Ama şunu bil ki sen benim hayatımın aşkısın. Ne olursa olsun bunu aklından çıkarma. Beni merak etme. İnsan her koşula alışıyor. Adalete inanıyorum. Yakın bir vakitte görüşmek için müsaade çıkacağından bahsediliyor. O günü sabırsızlıkla bekliyorum. İki kızımı, Deniz'i, Mehmet'i benim için öp. Seni hasretle kucaklıyorum. Rıza.

0: Burada kalbinin üstünde uyusam ve bütün olanları unutsam.
1: Sabırlı ol meleğim. Hepsi geçecek. Kız amcanın sağlığı yerinde. Buna memnun olmamız gerekiyor.

0: evden ayrıldın mı? Neden? Avukatlık meselesi. Çok kızdılar değil mi?
1: Bristol Otel'e yerleştim. Birlikte uyuduğumuz odaya.
0: Sahi mi?
1: Dün gece seni düşünerek uyudum. O gece hiç uyumamıştım. Sanki gökten bir melek yanıma düşmüş.

0: گذاشت.
1: Ne yazmış? İyiymiş. Hepinizi öpüyor. Bu kadar mı? Geri kalanı şahsi. Onu tekrar görme ihtimalin var mı?
2: Bilmem, belki.
1: Ben de ona yazsam diyorum. Yani görebilirsen tabii.
2: Yazabilirsiniz. En azından ulaştırmaya çalışırım.
1: Tamam, hemen yazayım o vakit.
3: Anne, sen mektubunu yazarken biz de yürüyüşe çıkabilir miyiz?

Sevgilim, sevgili kocam. Senden bir haber alma umudunu tam kaybetmişken geldi mektubun. Sesini duyar gibi oldum. Bana dayan diyorsun. Sıkı dur diyorsun. Sen yanımda olmadan o kadar zor ki. Zor olan hayatla baş etmek değil, yokluğuna alışmak. Başka mevzularla ilgili endişen olmasın, hepsi hallolur. Bizi düşünme. Mehmet hep yanımızda. Çocuklar bana kuvvet veriyor. Seni çok merak ediyorum. Nasıl bir yerdesin? Ne yiyor, ne içiyorsun? Sana nasıl davranıyorlar? Sevgilim, sevgili kocam. Beni kırdığını yazmışsın. Yanımda olsan da keşke kırılsam. Her şeye razıyım. Yakında görüşmeyi hayal ediyorum. Seni özlemle öpüyorum. Çocuklar

0: Ne kadar mutluyduk. Böyle olacağı aklımıza gelir miydi hiç? Biz niçin bu kadar talihsiziz Ahmet? Niçin her şey bize mani oluyor?
1: Talihsiz miyiz? Hiç sanmıyorum. Böyle bir aşka herkes sahip olabilir mi? Bence çok talihliyiz.

0: Şimdi evlenmiş olabilirdik. Senin karın olabilirdim.
1: Olacaksın bir tanem. Olacaksın.

Thank you.

0: Öğleden sonra burada bir doğum günü kutlanacak. Bütün masalara ayırttılar ha.
1: Harika olmuş. Dördüncü masanın hesabı lütfen.
0: Dördüncü masa. Buyurun, afiyet olsun. Bana bak. Yalnız otellere teslimatı ben yapamayacağım. Bugün buradan ayrılamam ha.
2: Ben ilgilenirim ortak. Sen hiç merak etme.
0: Tamam. Ya zaten bir süre daha isim basında duralım. Sonra çocuklar hallederler.
2: Tamam.
3: Merhaba.
0: Merhaba Lale, hoş geldin.
3: Hoş bulduk.
2: Ne o Lale Hanım?
0: Koşları alın.
2: Bakıyorum peki, okulu efendim. Hemen asmaya başladın.
3: Bir saat sonra imtihan var.
1: Hesap.
3: Bütün gece çalıştım. Ancak kalkabildim. Bugün Yasemin geliyor bize. Ne zamandır baş başa kalamadık.
1: Ha, iyi. Zaten çok kötü günler yaşıyorlar. Bence daha sık görüşmelisiniz Yasemin'le.
3: Doğru.
1: Bak ne diyeceğim. Ben bugün Yasemin'in okulun civarında olacağım. Belki uğrar alırım onu. Okuldan sonra da eve getiririm. Ne dersin?
3: Harika olur abi.
2: Tamam, öyle yapalım.
3: Teşekkür ederim.
1: Hesabın üstünü alabilir miyim?
2: Hemen.

0: Alo.
1: Keriman Hanım'la mı görüşüyorum?
0: Evet.
1: Keriman Hanım, ben Ahmet Gürsoy. Size Rıza Bey'den mektup getirdim. Nasıl ulaştırabilirim acaba? Alo. Alo, sesim geliyor mu?
0: Evet. Evet, pardon.
1: Adresinizi verirseniz akşamüstü size getirebilirim.
0: Akşamüstü mü? Ben gelip alırım. Siz neredesiniz?
1: Bristol Otel'de. Birazdan çıkmam lazım ama.
0: Ben hemen gelsem bekler misiniz?
1: Olur. Bekliyorum.
0: İsminizi tekrar alabilir miyim?
1: Ahmet Gürsoy.
0: Teşekkür ederim.
1: Rica ederim.

0: Çocuklar çok acele etmemiz lazım. Daha sırada 3 tane otel var. Siz burada bekleyin. Tamam, ben imza atıp geliyorum.
1: Ahmet Bey?
2: Evet.
1: Ben Keriman.
2: Yukarı kadar zahmet etmişsiniz. Ben aşağı inebilirdim.
1: O kadar bekleyemezdim.

0: sizin.
1: Müsaadenizle.

0: özür dilerim. Kötü bir zaman geçiriyorum. Sinirlerim harap oldu.
1: Anlıyorum.
0: Rıza Bey bana çok yardımcı oldu. Onun desteğini kaybetmeye hala alışamadım. Sizi de rahatsız ettim.
1: Yo, rica ederim.
0: Çıkmak üzereydiniz. Ben size mani olmayayım.
2: Her şey yerli yerinde olsun. Heh. Çok dikkatli olun.
3: Tamam.
4: Efendim, buyurun. Günaydın.
2: Hoş geldiniz Necdet Bey. Vallahi müthişsiniz. Özellikle yabancı müşteriler pastane mamullerine bayılıyorlar.
4: Çok memnun oldum. Teşekkür ederim. Sağ olun.
2: Siz şöyle geçin lütfen. Ben imzalamanız gereken evrağı hemen getiriyorum.
4: Tamam, peki, bekliyorum.
0: Peki Rıza Bey nasıl?
1: Gayet iyi.
0: Benim ona mektup yollayabilme şansım var mı?
1: Akşamüstü getirebilirseniz belki ona ulaştırabilirim. İyi misiniz?
4: Ahmet.
1: Buyurun.
0: Teşekkür ederim. Akşamüstü 5:30'da görüşmek üzere.
1: Ben de çıkıyorum zaten. Size eşlik edeyim.

0: Necdet Bey.
1: Ya Ahmet olduğuna emin misin? Yani bu inanılır gibi değil. Bunu nasıl yapar Yasemin'e? Ya bana bak, arkadaşı falan olmasın. Ne bileyim, Fransa'dan falan gelmiştir.
2: Teo, kız Türktü. Üstelik odadan indiler. Ayrıca arkadaşı olsa otelin lobisinde oturmaz mısın? Odasına mı çıkarsın?
1: O da doğru ya.
2: Şimdiden böyle yaparsa evlenince nasıl sadık bir koca olacak?
1: Bence bu vaziyeti Yasemin bilmeli.
2: Böyle bir şeyi nasıl söylersin ki Teo? Ama tablo ortada. Bir yandan Yasemin'le evlilik hayalleri kuruyor, öte yandan da günlük münasebet bile olsa otel köşelerinde onu aldatıyor.
1: Nasıl bir kadındı?
2: Bunun ne önemi var Teo? Güzeldi. Çok güzel bir kadındı. Şeytan diyor ki, al Yasemin'i karşına, anlat her şeyi.
1: Alo, buyurun. Evet. Ha, evet evet. Tamam, teşekkürler. Tabii tabii, akşamüstü hallederiz.
2: Kim?
1: Bristol Otel'den aradılar.
2: Niye?
1: Teslimat fişini imzalamayı unutmuşsun. Üf tabii. Ya artık akılsız basın cezasını ayaklar çeker, hadi.
2: Benim önce Yasemin'e uğramam lazım.
1: İyi hadi. Hadi hadi. Hadi üşenme hadi.
3: Ahmet, beni çok büyük bir sükutu hayal uğrattı Selma, hem de çok.
4: Oğlumuz bir kıza aşık oldu Şevket. Yaptığı her şey bu aşka bağlı olarak cereyan etti.
3: Sebep neticeyi değiştirmiyor ama.
4: Ona sahip çıkmalıyız.
3: İyi de nasıl? Küçük bir çocuk değil ki dizimizin dibine oturtalım.
4: Ama kızmak, karşı çıkmak çare değil. Bunu gördük. Bence taktik değiştirmeliyiz.
3: Doktor hanım, galiba bir teklifiniz var.
4: Önce onu eve getirmek gerek. Otel köşelerinde daha ne kadar yaşayacak?
5: Oo, çaya yetişmişim ha.
4: Hoş geldin.
3: Hoş geldin.
4: Sana bir çay koyayım.
5: Hoş bulduk da. Ne o, yüzünüzden düşen bin parça yine?
3: Biliyorsun işte.
4: Ahmet'ten konuşuyorduk. Eve dönmesi lazım diyordum.
3: Tamam, eve dönsün de Rıza'ya avukatlık yapmasını nasıl içimize sindireceğiz Selma?
5: Rıza Bey kabul etmemiş ki zaten. Ben bugün Mehmet'i gördüm. Ahmet onunla görüşmüş. Ancak Rıza Bey Ahmet'in avukatlık teklifini reddetmiş.
6: Lale okuldan dönmüş müdür bu saatte?
2: Tabii, öğleden sonra imtihanı vardı. Sonra eve gidecekti. Hı hı.

0: Yasemin, ben seni 2 dakika bekleteceğim. Bir şey imzalayıp geliyorum.
1: Ben de seninle geleyim mi?
0: Yok, sen kal. Ben hemen gidip gelirim. Beni arabada bekle, tamam?

0: Çok affedersiniz, geç kaldım.
1: Ben de henüz geldim.

Ağ Para sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Ağ Para. X, Ağ Para TV. Facebook, Ağ Para. Instagram, Ağ Para. YouTube, Ağ Para.

Sabah Borsa İstanbul. Öğleden sonra Amerikan borsaları. Hisse denince BTC Türk Hisse. Hemen gel. Borsa İstanbul'da 0 komisyonla, Amerikan borsalarında ise 0,5 dolardan başlayan komisyonlarla yatırıma başla.

0: biri ünlü bir restoran zincirinin tek varisi.
1: Kızım bu sefer gerçekten iş çok ciddi.
0: Diğeri İstanbul gecelerinin vazgeçilmez pilavcısı.
1: Anamın pilavından daha iyi. Fatma teyze mi?
0: Yolları kesişince hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.
1: İkinci birden vermişiz.
2: Tamam, hiç problem değil.
0: Aşk, kahkaha ve sürprizlerle dolu bir hikaye. Pilav üstü aşk. Pazar 20'de Ankara'da.
3: Genel izleyici için uygundur.

0: Efendim merhabalar. Evvel zaman içinde ile karşınızdayız. Evvel zaman içinde de bu hafta İslamiyet öncesi Türk tarihi diyeceğiz. Türkler tarih sahnesine ne zaman çıktılar? Coğrafya dediğimiz noktada hangi notlar ön plana çıkıyor? Ne yerlerdi, ne içerlerdi, nasıl giyinirlerdi? Günümüzde eğlencelerden bahsediyoruz. O dönemde eğlenceler nelerdi? Bayramlarda neler yapılırdı? Sosyal hayata dair hangi nüanslar ön plana çıkıyordu? Hepsini konuşacağız. Elbette ilk Türk devletleri de diyeceğiz. Malum bu konular oldu mu? Ünü ülkenin dışına çıkan önemli, değerli, kıymetli bir isim bizlerle birlikte hep oluyor. O da Profesör Doktor Ahmet Taşaral. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Sağ olasın.
0: Sizi anlatırken heyecandan cümlelerim karıştı.
1: Evet. Yok, aslında teşekkür ederim tabii. Lütfettiniz.
0: Estağfurullah.
1: Biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz.
0: Bu alanın en iyisiniz hocam.
1: Ya, estağfurullah.
0: Gerçekten ününüz, birikiminiz ülkenin sınırları dışında artık. Uzun zamandır böyleydi. Efendim hocamız çalışmalarıyla Avrupa'da, Asya'da da birçok teveccüh, ilgi görüyor. Zaten ülkede de yakalayamıyoruz. Kazakistan'dasınız, Türkistan'dasınız, Moğolistan'dasınız. Sürekli sempozyumlarda, çalışmalarda, araştırmalarda, saha çalışmalarındasınız. Ayağınızın tozuyla geldiniz. Evet. Yine yurt dışındaydınız. Nasıl geçiyor bu çalışmalar?
1: Gayet güzel geçiyor. Yani benim sahada tanınmışlığım doğru. Onu da yani kendimi övmeyeyim ama esas olarak gerçekten de keyifli işler yapıyoruz. Özellikle Türk dünyasındaki bilim adamlarıyla olan ilişkilerimizde ve diğer faaliyetlerimiz iyi. Aynı zamanda yazın saha çalışmaları yaptım. Birçok yeni sonuca ulaştım. Bilimsel sonuç diyelim ya da aradığım şeyleri buldum diye övünebilirim. Ama bunları tabii bilimsel temele oturtmadan söylemek doğru değil. Onları oturttuğumuz zaman da çok keyifli olacağını düşünüyorum. Bütün mesele o. Ama tabii bizim altyapı olarak Çin kaynaklarından oradaki belgelerle işte arkeolojik diğer materyali karşılaştırarak güzel işler yapmak yani bizim hem Türkiye'ye hem Türk dünyasına yönelik çalışmalarımızın özünü oluşturuyor. İnşallah Allah ömür verdikçe bu konuda devam etmeye çalışacağız.
0: Daim olsun hocam.
1: Daim olsun.
0: Bizler inşallah sizleri takip ediyoruz.
1: İnşallah son nefesimize kadar
0: okuyoruz.
1: Bu çalışmaları sürdürelim. Bu anlamda çok memnunum. Sevdiğim işi yapıyorum ama yeni heyecan, hani hayallerin peşinde koşmak, yeni heyecanlarla böyle

0: Mutlu olmak beni mutlu ediyor.
1: Sevgili izleyenler, Ahmet Hoca'ya özellikle programlarımızda Çince belge okuduğu anlardan da hatırlıyorsunuz. Canlı yayınlarda o belgeleri de sağ olsun zaman zaman bizlere okudu. Birçok eseri var. Masamızda da hocamızın kıymetli çalışmaları var ama bu sadece dörtte biri desem herhalde yanılmış olmam. Birçok eseri var. 20'nin üzerinde oldu değil mi hocam artık?
0: 20.
1: Hemen gösterelim bazılarını. Bozkır'ın Kağanlıkları, tarihteki derin izleriyle unutulmaz Türk Kağanlıkları, değerli hocamız kaleme aldı. Burada hayatlarını sürdürebilmek için tarih boyunca yer değiştirmekten asla Türklerin kaçınmadığını ifade ediyor ve Türkler bu coğrafyada önemli işlere imza attılar. Bizler de işte dilimiz döndüğünce, süremiz yettiğince o dönemlere gideceğiz. Sosyal hayatı konuşacağız ve önemli hususları ekranlarınıza getireceğiz. Sadece bu eser mi? Hayır. İlk Türkler, Bozkır'dan dünyaya yayılanlar. Profesör Doktor Ahmet Taşıyalı hocamız kaleme aldı. Kronik Yayın Evi'nden çıktı. Kitap okuyucusu bol olsun. Birçok eserinizde çok ciddi baskılara ulaştı. Normalde tarih camiası adına iki baskı bile çok önemliyken çift hanelere ulaşan baskılar da görüyoruz. Evet, nasıl bir duygu hocam bu?
0: Yani tabii ki memnun ediyor. Esasında toplumun göstermiş olduğu ilgi, tarihçi olan olmayan herkesin kitaplarımıza karşı göstermiş olduğu ilgi bizi memnun ediyor. Önemli olan daha da bundan daha da böyle teşvik iştiyaka kapılarak yenilerini yazmak, yazmaya gayret etmek lazım.
1: Bir diğer önemli eser Türk Kağanlığı, Bilge Kültür Sanat Yayın Evi'nden çıktı. Hocamızın kıymetli eseri, okuyucusu bol olsun. İfade ettiğim gibi hocamızın birçok eseri var. Türkler üzerine, İslamiyet öncesi Türk tarihi üzerine ve yeni hususlarda da çalışmalarını sürdürüyor. Hunlar belki bugün temas edeceğimiz başlıklar arasında da yer alacak. Hocamızın anlattığı anekdotlar arasında. Hun tarihi, Teoman, Metehan, bunların tarih sahnesinde varlığı ve kattıkları oldukça kıymetli. Yatsınamaz bir gerçek. Bunu da ifade etmiş olalım. Birçok eser var. Yeni programın ilerleyen dakikalarda bu eserlere de yer yer temas edeceğiz. Hocam, ilk Türkler diyorsunuz. Kitaplarınızda da yer yer bu isimleri görüyoruz. Tarih sahnesinde ne zaman görmeye başlıyoruz? Çok merak edilen, hep konuşulan ama hep de sorulan konu.
0: Bu çok doğal bir soru, normal bir soru. Çünkü tarihin başlangıcı ve Türklerin en erken devirlerinin merak edilmesi kadar normal bir şey yok bence. Ama şöyle diyelim, dünya tarihinin aydınlanmaya başladığı andan itibaren, ya öyle bir Avrasya bozkırları veya dünya ölçeğinde veya işte en çok Orta Doğu bilinir ya, ben Asya diyelim, bunu aynı devirlerde Türklerin atalarının izlerinde görüyoruz. Yani 2700-3000'lerde doğru başlatmak mümkün. Ben Güney Sibirya diye söylüyordum. Uğur Bey, esasında son çalışmalarla birlikte ben Doğu Kazakistan'ın da önemli olduğunu, çünkü iki gün önce orada bir konferanstaydım, yani sempozyum dedim daha doğrusu. Doğu Kazakistan'ın o Altay dağlarıyla Tarbakatay dağlarının başladığı yerde olduğunu görüyorum. Bu şu bir gerçek. Bir de Türklerin medeniyet olarak çok yükselip sonradan indiğini, aşağıya doğru düşüş yaşadığında fark ediyoruz. Yani bu açılardan bakıldığı zaman dünya tarihinin başladığı, hani 3000'lerden itibaren Türklerin izlerini görüyoruz.
1: Milattan önce 3000'ler.
0: Tabii. Yani 5000 yıl. Bunun yanında şunu da kabul etmek lazım. Sürekli bilimsel çalışmalar yapılıyor. Her sene yeni bir keşif vesaire şeye baktığımız zaman yeni bu 5000 öncesine de gidebilir. Yani 3000'lerin öncesine de gidebilir. Gayet faydalı da olur. Esas şimdi artık yazılı kaynaklar dışında kemik bilimi, astroloji, işte bitki bilimi, klimatoloji, iklim bilimi, paleontoloji, kalıntı vesaire farklı alanlara doğru kaymaya başladı. Bu da aslında bir anlamda gençlere yol gösteriyor. Yani genç tarihçi adaylarının bu alanlarda bilgilerle donatılarak yeni ufuklara doğru gidebilirler. Hani bilinenlere yenilerini ilave etme anlamında. Gerçekten çok doğru bir soru. Türk tarihi ne zaman başlar konusu odur. Şimdi Avrasya coğrafyasında ne diyoruz? Macaristan, Mançurya, hatta Kuzey Kore. Bunun izleri var mı? Var. Ama hangi tarihlerde nereye gitti konusunu çok iyi açıklamak lazım. Bunu yapabilmek için gerekli bilgimiz var elimizde. Yani bence malzeme var ama o sorunuzun ölçeğinde daha da derinleştirerek sağlam bir temele oturtmak gerekir. Bununla ilgili de ben yakın gelecekte başka çalışmalar olacağını düşünüyorum. Ben de yapacağım veya başka arkadaşlar da yapabilir. Esasında o sağlam bir kalıba oturabilir. Yani sadece göçebe olarak bilinen toplulukların. Yani ben bu sene sadece Göktürk dönemine ait 5 tane şehir kalıntısı gördüm. Literatürde bilinmeyen. Gerektiği zaman yerleşik
2: hocam,
0: olan.
2: Siz bize çok sık o coğrafyaya gidiyorsunuz. Evet. Buna rağmen hani her gittiğinizde de yeni bir şey buluyorsunuz.
0: Buluyorum, öğreniyorum. Önemlisi o. Mesela Hunlar da Lon Çin diye bir şey geçer Çin kaynaklarında. Bu sene onu görme fırsatım oldu.
2: Lon Çin.
0: Lon Çin, ejder şehri demek. Tam kelime anlamı ejder şehri. Çin, etrafı surlarla çevrili kale, şehir demek. O anlama geliyor eski Çince'de. Lon ejder demek mesela, buna benzer. Bu daha da geliştirilecek. Yani bunlarla kalacağını ben düşünmüyorum. Çünkü gerek Moğolistan'da, gerek Kazakistan'da, biraz da Kırgızistan'da arkeolojik anlamda çok iyi atılımlar var. Benim de üyesi olduğum veya zaman zaman davet edilip fikirlerime başvurulduğu çok güzel organizasyonlar var. Bunu bize gösteriyor. Ama belki ilginç nokta olarak bunu söylemeden geçemeyeceğim. Özellikle Özkemen Müzesi'nde sergilenen ya da oradaki müzenin depolarında bulunan altın eserler var. Bunlar da Türk tarihini ya da genel olarak Türk yaşayışını, sosyal hayatını, kültürünü çok farklı ufuklara doğru götürüyor. Bunlar önümüzdeki belki de Türk tarihinin başlangıcını yeniden yazacağız ya da birileri yazacak, yani ben olmasam bile birileri yazacak. Bu heyecan veriyor. O sağlam temelleri oturtmak istediği bir ifade de kullandım. Bence o sağlam temeller de oturacaktır diye düşünüyorum.
2: Hocam, bazı bilim dallarına temas ettiniz. Hı hı. Mesela 100 sene önce belki de bu bilim dallarının birkaçından istifade edemiyorken, bu konuları araştırırken, şimdi yeni yeni farklı dallardan da bu alanlar araştırılması için buralardan istifade ediyor, yararlanılıyor. Tabii, bu bile önemli bir aşama.
0: Kesinlikle çok önemli. Genetik bilimi çok gelişti. Veya şöyle düşünelim, bir kemik bulundu diyelim. Bu insan kemiği de olabilir, bir hayvan kemiği, at kemiği de olabilir. Şimdi o atın ya da o insanın kemiğin tahlilinden nasıl beslendiğini dahi çıkarabiliyorlar. Hasta mıydı, değil miydi, neler yedi, nasıl beslendi, bu bile önemli. Dolayısıyla iklim hakkında, kıtlık veya bolluk, refah hakkında bazı sonuçlara varabiliriz. Hani nasıl yaşadılar sorusunu hep soruyoruz ya, o sorunun cevabını öğrenebiliriz. Bu çok çok önemli. Yani artık arkeolojinin de daha ilerisinde bence. Genetik tabii biraz şey, yani o tehlikeli boyutlara gidebilir. Ama bizim anladığımız anlamda bilgi birikimi açısından ben çok önemsiyorum. Yoksa biz ırkçı değiliz, yani öyle bir şeyimiz yok. Fakat şimdi başkaları bunu yapıyor ve bizim karşımıza bizi bölmek için, yani Türk toplumuna, Türk haklarına zarar vermek için uğraşacaksa bizim bu bilgiye sahip olup ona göre davranmamız lazım. Yoksa modern anlamda millet kavramı başkadır, biliyorsunuz. Bu tip çalışmalarda geri kalmamamız gerekiyor. Benim söylediğim o. Yani esasen tabii nasıl yaşadı sorusu, işte onun cevabını arama anlamında ve arkeolojik değerlerde yine aynı şekilde atın evcilleştirilmesi konusu mesela. Artık Kuzey Kazakistan'da Botay bölgesinde ilk defa evcilleştirildiği doğru. Şimdi hala Avrupalılar, Hint Avrupalılar üretti, Hint Avrupalılara aittir ilk atın evcilleştirilmesi diye yazıyorlar. Buna rağmen. Şimdi bu çok önemli bir şeydir. Başka, madenin, demirin eritilmesi. Maden nasıl çıkarılırdı? Ben o, isterseniz anlatayım bir iki cümleyle. Tabii. Şimdi çok merak ediyordum.
2: Yalnız hepsi birbiriyle bağlantılı. Coğrafya, yaşayış, emtia diyorsunuz mesela. Tabii. Maden, demir. Tabii. Şimdi tek tek baktığında ya ne alaka dersin ama aslında insan yaşayışı adına hepsinin devrim. Gerekli olduğunu görüyoruz.
0: Şimdi insanlık tarihinde çok önemli bir devrim. Hunlardan kalma dökümhanelerinin olduğunu biliyoruz. Doğu Kazakistan ve şeyde buna benzer yine maden eritme ve dökümle ilgili. Peki madeni nasıl çıkarıyorlardı? Bazı yerlerde özellikle Altay Dağları'nda biliyoruz ki toprak yakın demir madeni, hani Ergenekon destanında geçtiği gibi, üzerine yağmur şey yapınca madeni doğrudan filize ulaşıyorlar hani. Bazı yerlerde ise çok ilginç, onu anlatmadan geçemeyeceğim.
2: Buyurun.
0: Bir gün sana özel olarak görüntüleri çektim, onu da göstermek
2: tamam
0: isterim.
2: Tamam hocam.
0: Ağaç, çam ağaçlarını ya da ağaçları salıyorlar şeylerin içerisine. O ağaç dallarını merdiven gibi kullanarak işte kovalı diğer aletlerle yeryüzüne çıkarıyorlar. Böyle basamak gibi kullanarak müthiş bir görüntü şey var. Yani bu sorunun cevabını bulabilmemiz lazım artık. Hani bilinen şeyleri tekrar etmek yerine. Bu anlamda senin programlarını çok önemsiyorum. Her seferinde biz yeni şeyler konuşmaya gayret ettik. Yeni bakış açılarıyla, yeni konseptle bunda faydalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü
2: eksik olmuyor hocam. En azından, sayenizde.
0: Yok olsun, siz de çok başarılı programlar yapıyorsunuz ama benim de bir akademisyen olarak kendimi yenilemem lazım. Bu açıdan bunları soruyorum. Yani bitki türleri de önemli. Şimdi dün uçakla gelirken camla Batı Kazakistan bozkırlarını seyrettim. Gerçekten çok zor yaşamak. Ama biz arkeolojik kayıtlardan orada yaşayan şeyler, 7 türlü ot var sadece bir hayvanın beslenebildiği. Şöyle biliyor musunuz? Yani o kadar şey, dolayısıyla Batı Kazakistan'dan Avrupa'ya her dönemde göç oluyor. Yani her dönemde derken 100 yıla büyük kitler halinde.
2: Hocam 5000 yıl öncesinden bahsediyoruz.
0: Evet.
2: Şimdi günümüzde dahi annelerimiz, babalarımız, ya sen çocukken Mayıs ayında kar yağıyordu, işte Haziran ayında soba yakıyorduk diye o dönemleri anlatıyorlar. O kadar sene önce, binlerce yıl öncesinde de bugünün şartlarıyla düşündüğümüzde doğru kanaate varabilir miyiz? Yani işte şu bugün gördüğümüz ot çeşitleri 5000 sene önce vardır demek bize kesin neticeyi verir mi? Ya da bugün bu coğrafyada iklim koşulları çok ağır. Hı hı. Bu da işte 4000 sene önce, 3000 sene önce, 5000 sene önce iklim koşullarının Kazakistan'da çok ağır olduğu anlamını taşıyor. Bu doğru bir saptama olur mu?
0: Şöyle bir genelleme yapılabilir ama tabii ki iklimin değiştiğini zaten yakın dönemde, şimdi bile dünya üzerinde iklimin değiştiğini görüyoruz. O zaman da bu bahsetmiş olduğum veriler arkeologların incelemesi, kalıntılara göre karar verdikleri için bunu söylüyorlar. Mesela Tanrı Dağları'nda işte yine çok fazla, Doğu Avrupa'da bir hayvanın yiyebileceği ot türü 2000. Yani bugünkü Ukrayna topraklarında, Güney Rusya'da diyelim 2000, Anadolu'da da 2000'miş. Yani bu niye Türklerin Anadolu'ya göç ettiği konusuna da bir destek oluyor aslında.
2: Çeşitlilik var.
0: Ama genelleme, yani özelinde farklı da olabilir değil mi?
2: Tabii.
0: Bunu görüyoruz. Fakat dünyanın en zengin petrol yatakları da orada şimdi.
2: Doğru.
0: Hani Arap çölleri gibi bu şekilde. İlginçtir. Dünya gerçekten öyle. Mesela ormanlarda yaşayan Türkler çok kalabalık olamıyor. Çünkü ona imkan yok. Ormanlarda yaşadıkları için. Halbuki yiyecek bol. Et bol, ot bol. Esasına baktım, bitki de bu değişik ve o Güney Sibirya'da
2: avcılık yapıyor.
0: Avdan
2: tabii. Yiyeceği
0: kadar ve
2: ot şekilde, dediğiniz gibi sebzesi var.
0: O vitaminleri alıyor. Ben bu sene şey de Gobi Çölü'nde gezerken harmık diyor. Bizde karamuk gibi bir şey vardı, küçük meyveler. Müthiş lezzetli ve
2: Gobi Çölü neresi hocam?
0: Moğolistan'ın güneyi. Ben onun Çin tarafını da gezmiştim. İç Moğolistan tarafı. Moğolistan'ın güneyi olarak görmemiz lazım. Dalın Zatkat diye bir şehir vardı. Oraya buradan gittik. Mesela orada büyük kömür yatakları var. Buna benzer olmak üzere. Şimdi şey görüyorsun ama Gobi Çölü'nde yağmur yağdı. Sel baskısı tehdidinde de yaşadım yani. Boğulma tehlikesi yaşadım diyorum da ilginç olsun diye, esasen bu. Şimdi ama orada insanlar günümüzde de yaşıyor. 100 bin yıl önce de yaşıyordu. Böyle kayıtlar da var yani, insan kalıntıları var Gobi Çölü'nde.
2: Çok önemli bir bilgi.
0: Tabii. O zamanlar yani. Belki gelecekte dediğim gibi farklı metotlarla, farklı bilim dallarıyla bizim bütün bildiklerimiz değişebilir. Bu bilim sonuçta. Tabii. Değil mi?
2: yani, eklenebilir ya da evet, daha önce doğru kabul edilen şeylerin noksanlığı ya da yanlışlığı yeni çalışmalarla ortaya konulabilir.
0: Tabii. Mesela Türk piramitleri var mı diyor, yok diyorum, ama bir gün biri bana ispat etse niye kabul etmeyeyim, ben ilim adamıyım yani.
2: Eldeki yoksa...

0: İlerle şu an yok.
1: Yok, yok diyoruz. Ama bir ispat ederse burada şu var diye ispat ederse niye kabul etmeliyim, değil mi? Bunun gibi aynı şekilde böyle bakmak lazım. Kafkaslara çok özel şey demek lazım. Kafkasların da mesela 118 farklı dil konuşuluyormuş. Tespit edilen şey o. Bazıları ölmüş bu vesaire. Ama hem Türk kökenli halkların hem orada mesela Hint Avrupa kökenli İran vesaire birçok milletin yaşadığını görüyoruz. Ama Kafkaslar'da yaşayanlar da uzun ömürlü. İki sebebi var diyorlar. Biri şey yoğurt, diğeri çay.
0: Çay.
1: Evet, o yüzden bir çay şey gerçekten.
0: Afiyet olsun.
1: Gerçekten de öyle. Yani bu şeye bakmak lazım. İşte Güney Çinler yeşil çay içerler çünkü pirinçle beslenirler ama Kuzey Çinler darıyla beslenirler. Dolayısıyla bizim içtiğimiz kırmızı kızıl çay da kara çay içerler gibi. Bu sadece Türkler için değil. Önce insanlık tarihi açısından da bakmak lazım. Dünyada sadece Türkler yaşamıyordu değil mi?
0: Doğru.
1: İlginç esasında budur. Benim odur. Ben bir şey daha çok böyle hayranlıkla hayran kalmışım.
0: Nedir hocam?
1: Bozkır halkları çok dış gelişmelere karşı çok açıktırlar. Asla tutucu değillerdir. Yani dışarıdan gelen yeniliklere kapılarını açarlar. Bu önemlidir.
0: Esnek bir davranış şekilleri var
1: kesinlikle
0: o zaman.
1: Kesinlikle öyle.
0: Bozkır altının.
1: Şöyle düşünelim. Siz her bütün buluşları tek bir toplum yapamaz dünyada değil mi? Farklı farklı toplumlar yapar. Burada bunu yapan başkaları iyi yaptıysa alacaksınız. Alırsınız güzel bir icat olursa. Ben o tarafı da hoşuma gider. O açık görünümlükleri. Ama ne olmuştur? Bakın az önce 5000 yıldan bahsettik. 5000 yıldır Türkler yok olmadan var. Bu çok önemli bir tespit. Niye var? İşte sosyal yapı. Nasıl? O zaman nasıl yaşadı da var olabildi sorusuna gitmek lazım. Ne oldu?
0: Neye ihtiyaç duydu? Ne yedi? Ne içti? Onun hayatını ne kolaylaştırdı?
1: Tabii,
0: İhtiyaçları nelerdi?
1: Ne götür vesaire odur.
0: Hepsi veya birbiriyle ilintili.
1: Kesinlikle ihtiyacı olan işte proteinleri, bütün fizyolojik ihtiyaçları nasıl giderdi? Suyu nereden buldu? Bazen mesela Moğolistan için söylüyorum. 15 gün yazın yağmur yağmazsa çok büyük kuraklık yaşanıyor. Çok ilginç bu bir şey. Yağmur yağıyor, su birikintileri, hayvanlar besleniyor vesaire.
0: Hocam bir programda birlikte yaptığımız bir programda şöyle bir şey demiştiniz yanılmıyorsam. Türklerin bu kadar başarılı olması, bu kadar ataklı olması, bu kadar çevik olması coğrafyaya bağlı.
1: Coğrafyayla uyumlarına da. Uyum
0: etkisi var coğrafyanın.
1: Şimdi bir alanda ölçüyorlar, şu an tam aklımda değil. Bir alanda coğrafyayı kullanmak lazım ama şöyle bir alanda 12 aile besleniyor. Diyelim ki 13. aile ne oluyor? Büyüdü. Göç etmek zorunda. Yani mitoz bölünme gibi bölünerek etrafa yayılmış. Çünkü araziler buna müsait. Önemli olan hani survive yapabilmek, hayatta kalabilmek. Bütün insanların derdi. Bizim de öyle. İşte Afrika'daki pigmelerin de öyle, Avrupa'daki insanların, bu Hunların da öyleydi, Hunların atalarının da öyleydi vesaire. Peki bunlar nasıl ayakta kaldılar?
0: Ama işte orada atıl kalacakları bir yerde olsalar o ayakta
1: tabii,
0: kalamazlar.
1: Tabii Uğur Bey orada
0: survivor yapamazlar.
1: Kesinlikle. Senin sorunun cevabı işte orada. Coğrafyayla uyum sağlayabildikleri için. Yani çevre imkanlarına, içinde bulundukları çevre imkanlarını iyi kullanabildikleri için daha dinamikler. Bol yiyecek yok. Çok sıcak değil. İşte eksi 50'lerden bahsediyoruz. Soğukta ayakta kalabilmek, yiyecek, silahı nasıl yapacak, hayvanları nasıl avlayacak, ailesine nasıl bakacak, bunun gibi bir hayat tarzını çok iyi anlamak lazım diye düşünüyorum. Bunda başarılılar ama kıtlıklar çok dem şey vuruyor mesela. Hunlar zamanında bunu görüyoruz. Yine sizin programınızı anlatmıştım. Milattan önce 80'lerden itibaren soğuk ve kuraklık başlıyor. Biraz daha devam edince bir ordu giderken Hunların %70'i soğuktan ölüyor. Düşünebiliyor musunuz bir toplum? O iklim değişiklikleri yani coğrafi sebepler toplumu doğrudan etkiliyor. Yani bir toplumun %70'ini kaybedip %30'unun devam etmesi, survive yapabilmesi çok çok önemli. O dönemlerde Çinleşen Hun sayısının 2 milyon civarında olduğu tahmin ediliyor. Çok büyük bir rakam eğer doğruysa. Yani milattan sonra 48 yılını baz alalım. İşte devam eden bir sürü Hun açlık yüzünden yiyecek bulamadığı için Kuzey Çin'e gidiyor.

0: orada yaşıyor vesaire. Şimdi bir süre sonra, gerçi orada devletler, beylikler bir sürü şey kuruyorlar ama ne olursa olsun 2 milyon Hun, yani Türk veya işte Moğol.
1: Çinleşiyor.
0: Çinleşiyor. Bu çok önemli bir şey. Tian Shui'de geziyordum.
1: Nerede hocam?
0: Tian Shui.
1: Şimdi telaffuz edeceğim, sizin gibi söyleyemeyeceğim. Yok, için söyle. Hiç telaffuz etmiyorum.
0: Tian Shui, gök suyu demek. Tanrı'nın suyu demek. O anlama gelir. Bu Çince bir ifade. Türkçe oldu kesin. Şimdi oranın halkı kendilerine biz güzel insanlarız. Biz Türk'üz, Çinli değiliz demiş. Yani öyle bir şey de düşünmek lazım. Yani bambaşka bir şey. Yani Türkler sadece batıya göç etmedi. Sadece Anadolu'ya gelmedi. Yani Doğu Avrupa Türk tarihi ders okutuyorum orada mesela. Her 100 yılda bir kitleler halinde Orta Asya'dan Orta Avrupa'ya kadar işte görüyoruz. Keltlerden başlayarak. Keltler, Kimmeller, İskitler, Hunlar. Sonra Hunlardan sonra Avarlar, Ogurlar, Bulgarlar, Peçenekler, en son Kuman Kıpçaklar'da final yapılıyor. Yani binli yıllarda diyelim yapılıyor. Moğolların şeyiyle birlikte. Yani Avrupa'da şimdi gezdiğimiz zaman Avrupa coğrafyasına çok fazla şey görüyoruz. Yani Türk izlerinin olmasının sebebi bu. Avrupa'nın içerisinde. Tabii Avrupa sadece Türkler yaşamıyordu. Onu diyenler de var, bu doğru değil. Yani başka işte Hint Avrupa, Germenler, Slavlar vesaire. Bütün bu coğrafya içerisinde o kompozisyonu oturtabilirsek anlatabilmemiz lazım insanlara. Şimdi ne dedim az önce? Kuzey Kore, Macaristan. Hatta Galler'e kadar gittiğinde söylüyoruz. Ama bunu dediğimiz zaman ispat edebilmem lazım.
1: Yani altını doldurabilmek lazım.
0: Kesinlikle öyle. Tarihi delillerle bunu destekleyebilmemiz lazım. Yani anlatmak istediğim o. Şeyde olarak bakarsak şeyden yani Kuzey Kore'de aynı böyle Türklerin yaptığı kare isimleri var. Kuzey Liaohai'da, Kuzey Kore ile Çin'in birleştiği yerde. Geldik yan batıya, Macaristan'da da var. İşte Romanya'da, Romanya Macaristan arasında sınırlarda. Bunun gibi. Anadolu'da da var. Yani o izleri bulabiliyorsak rahat rahat konuşabiliyoruz. Ben dediğim gibi çok o heyecanı taşıyorum.
1: Evet.
0: İnşallah gelecekte bunu başka bilim adamları daha gelişik değişik teknolojilerle birlikte çözecekler. Bir belgeselde görmüştüm. Vikinglerin İzlanda'da onların yerleşim yerini uydudan frekanslar göndererek tespit etmişler. İzler. Normalde hiçbir şey görmüyorsunuz. Şey olarak uydu sinyalleriyle. Belki öyle o tip teknolojilerle birlikte bunları görebiliriz. Ama maalesef işte tarih, yani özellikle sömürgeci milletler tarafından son birkaç yüzyıldır kendi politikaları uğruna kullanılıyor. Bizim böyle kullanmaya ihtiyacımız yok. Kullanmamıza gerek yok. Kullanmamamız da lazım. Ama şu var.
1: Bizim tarihimiz dolu çünkü.
0: Ki çok haklısın, dolu.
1: Çok
0: i̇şte,
1: iyidir.
0: İşte o dolu olduğunun farkına varmamız lazım. Bu niye bunu söylüyorum? Yani abartmayalım. Herkes Türk yapmanın gereği yok. Abartmayalım. Siyasete malzeme etmeyelim. Hani akademisyenler etmemesi lazım. Tabii ki halk, vatandaş istediğine inanır. Ama biz bir şey diyemeyiz. Ama ben şey olarak özellikle akademisyenlerin dikkat ederek sağlıklı, doğru kitaplar yazmalarını, üretmelerini bekliyorum. Bu açıdan. Yani yazılmış olan
1: büyük
0: şeyleri
1: iş yazmadan, onlara düşüyor.
0: Kesinlikle öyle. Yazılmış olan şeyleri yazmadan ama daha doğru, daha araştırıcı, yeni böyle bakış, farklı bakış açılarıyla bunları görmek lazım. İşte şimdi Ötüken'de geziyorum. Bak şimdi buradan Çin'e gitti bunlar. Çin'e sürekli gidip nereden gitti, nasıl gitti? Çünkü Hangay Dağları bu dağları nasıl açtı? Geçit olması lazım. Bazı yerler çok yüksek. O geçitleri gezdim. Ben onu övünerek söyleyebilirim. Bu anlamda
1: çok kıymetli.
0: Tabii Kaptan Mustafa Can sağ olsun. Bunu destekleriyle diyelim. Yine arada. Ama bu şey geçebiliyor. Şimdi artık farklı şeyde uğramak lazım. Ben Güney Sibirya'yı işte 2006-2007'lerde gezdim. 2008 şeyde bir daha gitmek istiyorum. En azından oralarda da. Orada biraz da etnografik çalışma daha doğru. Çünkü izole topluluklar, bunu Anadolu'daki tahtacılarda veya Alevi Türkmen topluluklarına böyle izole olan topluluklarda da görüyoruz. Acaba eski Türklerden hangi izleri yaşatıyorlardı? Türkiye'de şöyle bir hata yapılıyor. Şimdi bu Abdülkadir

0: kaynaklanmış bence. Bunun tarihi ve bugün Şamanizm kitabı var. Günümüzdeki Sibirya topluluklarının inanışlarına bakarak eski Türk inanışlarını yazmış. Bu doğru değil. Çünkü bizim nasıl işte Moğolistan'dan Anadolu Yönesi'ye kadar birçok kültürle temas ettiysek, araştırdıysak, ki değiştiysek, değil mi, isimlerimize bakarsak Ahmet şeyde güney oradaki orada kalanlar da eski kültürü şey yapmadılar, sürdürmediler. Budizm, Manchu, Çin, Tibet ve Moğol baskısı altında kaldı. Bu kültürlerin baskısı altında kaldı. Tuvacı'yı ele alalım. Tuvalılar Budist ama Tuvaca'da çok fazla şey var. Çince hatta Moğolca kelime var. Bunları bilmek gerekir. İşte ben mesela Kazak arkadaşlarla falan konuşurken işte bazı evvelki gün de aynı şey oldu. Anlatıyorum, bak bu kelime Çince diyorum. Çok şaşırıyorlar. Şın kelimesi Çince'de cın.
1: Neden yani, şaşırıyor?
0: Aklı şey yapıyor. Onun Kazakça ya Türkçe olduğunu, öz Türkçe olduğunu zannediyorlar. Ama değil, Çince'den geçme. Bunu da kabul etmek lazım. Türkçeden Çin'e de aynı şekilde.
1: Muhalefet mi oluyorlar peki? Yani şaşırma
0: yok.
1: Kanaat getiriyorlar mı?
0: Muhalefet olmuyorlar ama çünkü yani bana bir güvenilir ki var. Yani Ahmet Hoca eski Çince konusunda işte iyi olduğu için söylüyorsa doğru söylüyordur anlamına geliyor. Ona sıkıntımız yok ama çok şaşırıyorlar. Kırgızca'da çon, o Çince'deki çan'dan geliyor, büyük demek. Yani bunu Kırgızlara söylediğimde çok şaşırmışlardı ama sonra kabul ettiler. Yani böyle. Bunu da kabul etmemiz lazım. Yani biz de şimdi Arapçadan birçok kelime almışız. Evet. Farsçadan. Bu doğal bir şey. Bunda hani üzülecek
1: etkileşim
0: ya da kesinlikle öyle tepki gösterecek bir şey yok. Din değiştirdiğiniz zaman o şeyi de alıyorsunuz ister istemez. Latince nasıl bütün Avrupa dillerini etkilediyse aynı şeyi görüyoruz.
1: Peki hocam, Budizm dediniz, Şamanizm dediniz. İslamiyet öncesi dönemde Türkler Şamanizm'den, Budizm'den etkilendi mi? Hayatlarında ne kadar bu iki başlık vardı? Bir de günümüzdeki gelenek ve görenekleri de göz önünde bulunduracak olursak, Şamanizm'den ya da Budizm'den de günümüze kadar geldi denilecek hususlar var mı? Gelenek açısından.
0: Şöyle, günümüzde çok şey var. Şimdi ben köyde doğdum, büyüdüm diyelim. Şeyde. Çocukluğumdaki adetleri, köyde gelenekleri hatırladığım zaman doğrudan çok fazla olduğunu görüyorum. En azından bazı evlerde koç boynuzlarını asarlardı. Yani şey, koçu kestikten sonra koç boynuzlarını, kaplumbağa veya böyle koruyucu şeyleri
1: evin girişine mi asarlardı?
0: Tabii girişine, kapının üzerine asarlardı korusun diye.
1: Yani bereket, o koç boynuzunun evi koruyacağına inanılır.
0: Tabii ve de bereket. Buna benzer işte vesaire olurdu. Başka bir şey de anlatayım.
1: Tabii.
0: Güneş tutulduğu zaman havaya ok atarlarmış. İşte Göktürkler zamanında, Göktürk öncesinde vesaire. Anlatıyor kaynaklar açıkça. Anadolu'da da tüfekle havaya ateş ederler. Bakın. Hıdrellez, gerçek anlamıyla Hıdrellez tam bir Türk çevre bayramı yaşandı. Özellikle Alevi Türkmenleri bunun belgeselini de yapmıştık rahmetli Servet'le. Tam
1: Allah bir, rahmet eylesin.
0: Allah rahmet eylesin. Tam bir şey olduğunu görüyoruz. Yani çevre bayramı ve orada o adetler aynı Göktürklerdeki gibi. Ben gözümle yani hem birikildim, hem hoşuma gitti, hem heyecanlandım ama
1: o kadar çalışıp gördüğünüz, okuduğunuz kitaplarda geçen şeyleri
0: ve Türkiye'nin yaşıyoruz. Çanakkale'sinde bunun yaşanması en batısında bir de yani şey olarak, değil mi?
1: Nasıl Ege bir Avrupa'ya da, nasıl bir geliş?
0: Tabii. Buna benzer çok örnekler gösterebiliriz ama en önemlisi dilimiz. En başta Türkçe yani. Yazıtlardan günümüze kadar çok fazla var Uğur Bey. Buna iyi bakmak lazım ama burada bütüncül bir yaklaşım geliştirmek derken ben bunu kastediyorum. Yani Türk göçlerini anlamamız lazım, ondan lezzet etmemiz lazım derken buna söz ediyorum. Oğuzlar Anadolu'ya nasıl geldi? Nerelere yerleşti? Hangi Oğuz bu? Nereye? Bunu bilmek lazım. Diğeri, peki o kadar uzun mesafe göç etti de niye kaybolmadı? Nasıl dağılmadı? Bu ailenin sağlamlığı. Rahmetli Kafesoğlu Hoca o Milli Kültür'de yazar. Türk toplumunun kaybı iki şey der. Ailenin çekirdeği, ailenin sağlamlığı. İkincisi askeri yapı, ordu. Değil mi? Sonra ne diyor? Asker millet. Gerçekten de hani en çok taklit edilen Türk kurumu ordudur. Bu yabancılar tarafından. Bunu Doğu Roma, Batı Roma, yani en Bizans işte vesaire, Çin, İran, Hint, bütün komşu milletler, yani çok yerleşik yüksek medeniyet sayılan devletler, imparatorluklar Türk ordusunu taklit etmiştir. Neyi taklit edersiniz? Sizden daha iyi olanı alırsınız. Tabii. Daha alt seviyede olanı niye alasınız?
1: Örnek alırsın.
0: Bunun gibi. Ama esas mesele aile. Yani Türk toplumunun o kendi arasındaki aile yapısının sağlamlığı. Ve Türkçedeki akrabalık adları başka milletlerde yok zengin olarak. İşte anne baba neyse eski şeydi falan. Eskiden kanmış sonra ata, şimdi baba diye Farsçadan almıştı. Ve anne ök. Mesela öksüz deriz değil mi? Ama Göktürklerde de ök anne demek.
1: İşte sız eki olumsuzluk
0: şeyden vesaire. Mesela kansız diye küfür iş anlamında kullanıyoruz. Kan aslında eski Türkçe'de baba. Belki oradan geliyor olabilir yani. Buna benzer şeyler de vardır. Küfürler, insanlara söylenen hakaret kelimelerin, sözcüklerin çoğu Farsçadan geçmiştir Türkçe'ye. Yani tabi burada söylememiz mümkün değil.
1: Tabii.
0: Ama Farsçadan veya diğer dillerden geçmiştir. Çok gariptir yani. Ama aile şeyi o. Teyze, dayı, amca, bütün Batı dillerinde aynıdır. Bir şey daha var. Evlenmek. Bizde evlenmek anlamında ama. İngilizce'de, bütün Batı dillerinde, Rusça'da ne iki anlamda?
1: Birliktelik.
0: Yok. Kocalanmak, kadınlanmak kelimesinde çıkıyor. To get married İngilizce veya şeyle. Rusça'da öyle. Genisa veya işte muş falan.
1: Erkeğin kadına sahip olması gibi. Yani birken iki olmak.
0: Öyle, o anlama geliyor. Ama Türkçe'de ne? Evlenmek.
1: Ya da tam tersi.
0: Türkçe'de ne? Ayrı bir ev açıyorsun. Ayrı bir aile. Sadece Türkçe'de var. Bu bile Türk sosyal yapısının ne kadar güçlü olduğunu gösterir bize.
1: Ne kadar bir de eski olduğunu da.
0: Eski tabii. Tarihsel derinliği zaten biliyoruz. Ama o taşınan kültür kodları sağlamlığını açıkça ortaya koyuyor. Yani başka şeylerde yok. Bu ayrı mesela levratus sistemi çok tartışılıyor. Mesela ölen işte baba üvey anneyle evlenme veya işte yengeyle evlenme konusu bence çok faydalı yerinde. Günümüzde tabii gerek yok ama eskiden şöyle bak, Anadolu'da da bu var. Ailenin bütünlüğü sağlamı, kadın aç ve açıkta mı kalsın yani şey olarak. Ona bir anlamda sahip çıkılıyor. Yani o korunma amacı,
1: korumacı yönü mü ortaya tabii çıkıyor orada? Ailenin kutsallığı belki de orada
0: anlaşılabilir. Kesinlikle öyle. Yani en azından işte kocası öldü, genç yaşta kadın çocuklarıyla beraber aç ve açıkta mı kalsın?
1: Bir yani de hocam günümüzün şartlarıyla düşünmemek lazım. Biz şimdi 21. yüzyıldayız. Tabii. Teknoloji had safhada. Yani farklı şeyleri, yapay zekayı konuşuyoruz. Ama 5000 yıl öncesinden bahsediyorsunuz. Yani bozkır, etrafı açık bir coğrafya, yani aynı coğrafyada kaç kişi ikamet ediyor, kaç çadır var, kaç aile var, yani korunaklı mı değil mi, o ailenin devamlılığını muhafaza edebilmenin önemi. Edebileceksin ki işte binlerce yıl sonrasına da bu kalıntılar gelebilsin.
0: Ya nüfus sayımı yapıyorlar. Türkler de yapıyor, Moğollar da yapıyor. Ne kadar önemli bir şey. Osmanlı ne zaman yaptı? 1826 yani. İkinci Mahmut döneminde. Hı hı. Keşke her dönemde yapsaydı. Halkın durumunu anlamak adına. Nüfus sayımı yaptığını biliyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Tabii ne kadar vergi alırım hesabını da yapıyor haklı olarak. Ne kadar asker çıkar ona göre. O özellikle kurultaylarda, yani bu sonbahardaki kurultayda tabii yaz, o toplantılarda yaz bitiyor ya, artık kışa giriliyor ya, herkes bak ne kadar insan var, ne kadar yiyecek var, bunun hesabını yapmaları bile müthiş bir şey yani.
1: Hocam binlerce sene öncesinde olmasına rağmen isimler değişmiş ama işleyiş bugüne çok benziyor. Aile yapısı, askeri yapı, işte kurultay diyorsunuz, siyasi yapı. Mesela bu nüfus sayımına atıfta bulundunuz. Çok eski olmasına rağmen bu modernizenin örneklerinin de olduğunu görüyoruz.
0: Kesinlikle öyle çağdaş. Meclis olması mesela. İşte ya da iktidara geçen kişinin, gelecek kişinin, hükümdar olacak kişinin meclis tarafından onaylanması. İşte belirli yeteneklere sahip olması. Ama haksız yere işte savaş açmayacak. Toplumu koruyacak vesaire. Hep söylüyorum. Göktürklerin ilk reisi seçilirken iki önemli şey buluş yapıyor. Birincisi ateşe buluyor, insanları ısıtıyor. İkincisi insanı, ikincisi yiyecek buluyor, insanları besliyor.
1: Gıda.
0: daha ne yapsın bir hükümdar esasında? Yani bu Coğuş'un 50. bölümündeki kayıtlı bilgi ilk orada, daha sonra tekrar ediliyor ama o belge bence devrim niteliğinde. Çünkü bu söylemiş olduğum iki konu insanlık tarihinin önemli bir konusu. Ateşin bulunması çok önemli bir aşama değil mi? Belki tabii. De diyorum o hafıza şeyden, o insanların hafızasını ta ilk insanlardan beri gelen şey aktarıla aktarıla Göktürklere kadar geldi. Sonra uzun süre tahta kalma, işte milletine hesap verme, hani açlara doyurma, tok vesaire, bunun birçok şey yazdı. Bu hükümdarın görevleri arasında müthiş şeyler vardır. Yani ben çok önemli, o açıdan bakarsak bazen böyle çok modern çağın ötesinden toplum gibi görülüyor. Seçim meselesi. Tam tersine bir durum düşünelim. Zorla iktidarı ele geçirse ne oluyor? Orada toplum şeyi istemeyenler pılısını pırtısını topluyor, alıyor, kaçıyor, gidiyor.
1: Yerleşim yerini değiştiriyor. Yani yine boyundurluk altında kalmıyorlar.
0: Kalmıyor. Uğur Bey, orada mesele şu. Boyun eğmiyor, başka bir noktaya giderek orada hayatını devam ettiriyor. Yani erkin bir şekilde, hür bir şekilde yaşamaya devam ediyor. Bunlar ilginç noktalardır. Yani böyle esasen baldım. Çünkü her zaman bütün sistemlerin iyi çalıştığını düşünemeyiz. Haksız yere savaş açıyor hükümdar. Annesi Çinli, Çinliler işbirliği yapıyor. Tibetlilere, Tuyhunlu şeyle evet, onlara haksız yere savaş açıyor diyelim. Peki ne oluyor sonuçta? Halk isyan ediyor. Diyor ki ya bunlar bizim düşmanımız değil. Niye savaş edeceğiz? Şey yapalım biz boş yere. Ve isyan ediyorlar. Hükümdar tahtı bırakıp kaçmak zorunda kalıyor. Bak. Bir savaşa bile, savaş için bile sebep lazım. Niye gidip masum insanlarla düşmanlık etmeyen insanlarla niye savaş ediyor?
1: Halkın düşüncesi de burada önemli.
0: Tabii o tepki göstermesi ve hükümdarın kaçmak zorunda kalması. Gidip Çin'e sığınması. Buna benzer örnekler de var. Ama hainler de var. Onu da söyleyelim yani. Öyle herkes her güllük gülistanlık
1: değil. Türklerde de var mı hocam?
0: Çok. Mesela hükümdarın bir yeğeni var. Sonra tahta geçecek. Çimika şeyden şeye Çin'e giden ordunun sefer yollarını Çin'e rapor ediyor. Rangan, daha sonra Çimin Kağan olacak. Benim belgelerini yayınlamıştım Göktürkler kitabımda. Oradan onu gördü. Şimdi ne kadar ilginç. Başka bir şekilde yine böyle hanedandan gelen beyler devleti kurunca içine gidip Çin üniforması giyiyorlar. Hatta kendi milletine karşı savaşıyorlar. Değiştirir mi? Ancak peki halk başsız kalınca ne yapıyor?
1: Yeni bir baş mı seçiyor?
0: Yeniden örgütleniyorlar. Büyük bir kurultay yapıp onlu sistem
1: lider geçiyor.
0: Peki onlu sistem ne yapıyor? İl Irmağı civarında 634 yılında bunu şeyde ne yapıyor peki? Onlu sistem içerisinde yeniden örgütleniyor ve bizim ön Asya'daki bütün Oğuzlar böyle ortaya çıkıyor. Yani daha önceden var. Bu yeni örgütlenme biçiminden
1: dolayı. Bizim şu anki askeri sistemi de oraya bağlayabilir mi?
0: Bağlarız tabii. Kesinlikle iç içe zaten ama O örgütlenme biçiminden Oğuzlar ortaya çıktı. Oğuz Yabgu Devleti. Oğuz Yabgu Devleti'nden Büyük Selçuklu İmparatorluğu, Türkiye Selçukluları, Osmanlı İmparatorluğu, Türkiye Cumhuriyeti. Bu silsile günümüze kadar devam etti. Bunu anlatabilmemiz lazım gençlere.
1: Tarihi devamlılık.
0: Tabii. O sürekliliği anlatmamız lazım ama gençlere, yani evlatlarımıza vesaire bunu çok iyi bir şekilde açıklamamız lazım. Yani oradan günümüze kadar tarih süreklilik içerisinde o bütünlüğü çok detaya girmeden gençlerin kafasına sokarsak, anlatabilirsek gençlere Türk milletine karşı, devletlerine, milletlerine karşı olan bağlılıkları artar diye düşünüyorum.
1: Bu alanlar belki de bu yüzden daha da fazla anlatılması gerekiyor. Çünkü i̇şte bu ilintiyi, bu birlikteliği, evet, bu birlikteliğin gençler de, vatandaş da farkında.
0: Tabii.
1: Yani sık sık hangi coğrafyada Türkler vardı, ilk Türk kelimesi ne zaman görüldü, Türk adı nereden itibaren tarih sahnesinde varlığını sürdürdü, Mete Han kimdir, Teoman kimdir, Göktürklerin önemi nedir? Programlarda en fazla merak edilen ve en fazla sual olarak vatandaştan, seyirciden gelen başlıklar bunlar. Onlar da bu konulara ziyadesiyle ilgi gösteriyorlar.
0: Öyle, kesinlikle öyle ve bence yerinde. Şöyle diyelim, bunun içerisinde bu bütün mesele doğru anlatıldığı zaman o şeyi bir şeyle görmemiz lazım. Bakın 15 ve 16. yüzyıllar nedir? Osmanlı, Safevi, işte Hindistan'da Babürler,
1: İranlılarla,
0: her yerde birçok Türk devleti var. Ama Batılılar bize ne diyor? Türk diyor hepimize. Türk asrı diyor. Türk Age dediğimizde, L'âge de Türk'ün Fransızca'yla bunu söylüyor Batılı kaynaklar. Bu bile bence çok önemli bir Türk tarihindeki birlikteliğin sonucu. 1924 yılına kadar, yani komünizm, Sovyetler böyle demir yumrukalle hakim olana kadar Türk dünyasında müthiş bir kültürel birlik var. Tamam, farklı siyasi yapılar ama şeydir. Ne yapıyor? Türkistan'dan gelen hacılar İstanbul'a uğruyorlar. Buradan Mekke, Medine'ye gidiyorlar. Bu bile önemli. Ne kadar çok değer verdikleri anlamında. Osmanlı 1501 yılından sonra aşağı yukarı Türk dünyasında liderliği ele geçiriyor. Rus tehlikesini Osmanlı hissediyor yani. Artık şey olarak. Ondan dolayı Türk dünyasında bence psikolojik olarak liderliği devam etse bile şey yok. Çünkü artık Ruslarla iyi geçirin, bir şey yapamayın falan diye söylüyorlar.
1: Karlofça'dan itibaren başlıyor hocam o süreç.
0: Tabii zaten. Kesinlikle.
1: 1699.
0: O işte o büyük yenilgi aşama aşama
1: zaten
0: geliyor.
1: Zaten süre zarfı içerisinde bakıyoruz. Ruslara karşı biz hiç savaş kazanamamışız.
0: Hiç. Kırım Savaşı'na kadar yok yani. Bir Kırım Savaşı'nda
1: 8-9-10 tane de bir tane falan tabii, yani. Bir tane tabii. De berabere kalıyor.
0: Ya, onun gibi düşünmek lazım. Ta 1. Dünya Savaşı'nda bile biliyorsun şey işgal ediyorlar. Ta şeye kadar gidiyor. Bu şey orada ama o işte 1501'den itibaren baktığımız zaman büyük bir yine kültürel birliktelik var Türk dünyasında. Yani dini inanç anlamında, kültürel anlamda, ilişki anlamda, bilimsel alışveriş anlamında müthiş bir duygu bağlantısını görüyoruz ki o Sokulu'nun Don Volga projesi gerçekleşmiş olsaydı belki çok farklı bir noktaya gidebilirdi. Yani deniz yoluyla bir bağlantı olsaydı Orta Asya'yla, Türkistan dediğimiz coğrafyayla Türk dünyası farklı bir noktaya da gidebilirdi. Ama tersi de olabilirdi tabii. Yorum yapmak o kadar çok doğru değil. Yani şey olarak hüküm vermek, farklı farklı düşünebiliriz. Değerlendirme yapabiliriz. Ruslar 1552'de Kazan'ı işgal ettiler. 1556'da Astrahan'ı. Ama o dönemde mesela Padişah 2. Selim'e şey var. Rusların en büyük hükümdarının diyelim Ivan Grozny'nin mektubu var. Ben diyor alttan alıyor. Ben diyor Müslümanlara iyi davranıyorum vesaire şeyleri güzel hareketleri var. Yani alttan alıyor. Osmanlı'nın üstünlüğünü kabul ediyor o dönemde. Ama işlere bakarsak aşama aşama bütün Türk dünyasını işgal ettiler. Bu çok sabırlı bir şekilde. Sibirya'yı 1582'den itibaren başlayarak şeye doğru 1600'lerde neredeyse tamamını bitiriyorlar. Hatta oradan da çok Kürt ticaretinden dolayı zenginleşiyorlar. Ama çok benim çok ilgimi çekmişti. Novokuzna şehrini Sibirya'da daha 1620'lerde kuruyorlar. Müthiş bir şey. Yani oraları insan naklederek bir şekilde sömürge haline getirip kendi topraklarına katmışlar. O göze bakmak lazım. Yani Rusların nasıl büyüdüğünü, Türk dünyasını. Peki Ruslar nereden geliyordu? İşte Vikinglerle, Slavlarla, biraz da Türk kökenli Finlerle ve karışımıyla oluşan bir millet. Ama sonuçta aşama aşama sabırla kendilerini yok olmadan, belki coğrafyayı da iyi kullanarak var olan bir devlet. İstanbul'un fethinden en iyi faydalanan bence Ruslardır. Çünkü ne yapıyor Ruslar? Hiçbir değeri yok. Son Bizans İmparatorluğu'nun yeğeni Sofya Paleolog ile Alexander Rusçarı evleniyor. Ondan sonra Avrupa'da 3. Roma fikri. Bizans sembollerini benimsiyor Ruslar. Bundan sonra Rusların bir şahlanışı söz konusu. Ne zaman? 1480'lere doğru. Yani 1453-1480'lere doğru birdenbire şey Rusların
1: 30 sene içerisinde
0: şahlanmaları, yani psikolojik veya şey tanınmışlık olarak o var. Yani bunlar tabii takip edebilirlerdi. Yapamadılar, edemediler diye düşünebiliriz. İşte 1500'den itibaren de Türkler

0: sıklıkla ortak alfabe konusu gündeme geldi. Türkiye'de de başka yerlerde plan oldu. Özellikle Kazakistan'da benim de fikrimi aldılar zaman zaman. Ben çok yerinde ve önemli görüyorum. Ancak orada alınan karar uygulanabilecek mi? İşte Özbekistan'da, Kazakistan'da, Kırgızistan'da, Türkiye'de ve Türkiye'de tabii bizim alfabemiz gelişmiş durumda, şey değildi ama o ülkelerde bunu siyasi irade uygulamaya koyacak. Önemli olan ona bakmak lazım. Bana da fikrim, tabii ki ben karşı değilim. Benim de hoşuma gidiyor. Ya aslında fena da değil. Yani kullanılabilir. Ses değerleri olarak da karşılıyor diye düşünüyorum. Bazı eleştiriler var ama hiç önemli değil. Kullanılabilir. Buna rağmen o bölge ülkelerde bunu siyasi irade uygulayabilir mi? O yüzden çok fazla heyecanlanmamak lazım.
1: Birliktelik açısından nasıl değerlendirmek gerekir?
0: Duygusal olarak çok hoş. Yani böyle bir konunun gündeme gelinmesi ve kabul edilmesi bile çok çok değerli. Ama işte sonuç açısından uygulanabilirliğine bakmak lazım. Böyle zaman zaman çok duygusalız biz, özellikle Türkiye'de. Ama zaman zaman böyle bu tip olaylarda kararlar alınır ama bakarsınız hiçbir şey yapılmamış. Öyle olmasın. Uygulansın. Bunu görelim.
1: İnşallah yakın dönemde o zaman buna ilişkin, evet, başlıkları da, hı-hı, görürüz.
0: Şimdi
1: son olarak şunu da merak ediyorum. Birçok başlığa temas ettik. Şimdi Osmanlı'ya bile değindik. 21. yüzyıla kadar savaşma tekniklerinin de sıklıkla değiştiğini gördük. Şimdi de teknoloji savaşları diyoruz. Ticaret, evet, savaşları diyoruz. Evet. Peki 5000 yıl öncesinde mücadeleler ne üzerine gerçekleşiyordu?
0: Tabii ki bence paradigma aynıydı. Yani yiyecek, hakim olma, toprak kazanma hep aynı şekilde devam ediyordu. Bazen din savaşları. Yani şimdi Avrupa'da konu dağılıyor ama 30 yıl savaşlarında 5 milyon insan ölmüş. Büyük bir katliam yani o günkü şeylerde. İkinci Dünya Savaşı'nda 56 milyon birini vesaire. Dünyanın her zaman, her dönemde insanlar öldü savaşlarda. Bu böyle. O dönemde de savaşlar aynı şekilde çıkar diye bunu çok genelleştirmemek lazım. Bazı özel sebeplerle vesaire. Şimdi Çinliler diyor ki bizim imparatorumuz dünyanın Tanrı'nın oğlu, dünyada herkes ona bağlı olmak zorunda. Var mı öyle bir şey? Yok, olamaz yani. Ne yapıyor? Türkler de tabii ki tabi olmuyorlar. Çin devlet anlayışına göre Çin imparatoru dünyanın kralı. Herkes ona... Bizde öyle bir şey yok. Bizde de gidelim hakim olalım, idare edelim insanları. Bunun gibi. Farklı bir devlet anlayışı var. İşte Rusya'da farklı falan. Bunlar geçmişte olduğu gibi günümüzde de olacak. Gelecekte de bir şekilde kendini gösterecek. Hep ne diyoruz? İşte insanlar barış halinde yaşasın. Yaşasın da İzin verirlerse yani mutlaka birilerinin çıkarları daha fazla.
1: Birileri çomak sokuyor.
0: Kesinlikle öyle. Bunu görüyorsun. Şimdi Filistin'de yaşanan olayları görüyoruz. Bunu bir insan olarak geç onu Müslüman da Türk, onun dışında bir insan olarak
1: en kısa sürede bitmesini temenni ediyoruz.
0: Ama Batı'da, yani şu anki Batı kamuoyu ne diyor? İsrail tarafında. Maalesef.
1: Maalesef.
0: İnsan üzüyor yani. Üzen bu. Diğer taraftan ona bakmak lazım. Ben yakın dönemde bu özellikle 92 yılında Azerbaycan Azerilerin Ermenilerle olan çatışmalarında Batılı medyaların nasıl taraf tuttuğunu ve olayları saptırdığını çok iyi biliyorum yani uluslararası basında. Şimdi bu böyle bir çağda bile bir taraf tutmak oluyorsa yapacak bir şey yok.
1: Siz son olarak Filistin'e temas ettiniz. Bizler de bu soykırımın
0: yani içimiz
1: sonlanmasını istiyoruz.
0: Tabii.
1: Temenni ediyoruz. Bu vahşet bitsin. Buradan, tabii, bu iyi temennilerimizi de söyleyelim. İçimizden öyle dediğiniz gibi. Hocam birçok konuyu da konuşamadık. Sizle sohbet hep akıyor gidiyor. Zaman nasıl geçiyor
0: anlamıyoruz. Yine çağırırsan yine geliriz.
1: Bizim kapımız size hep açık. Program, evet, sizin. İnşallah uygunluğunuza göre yakın dönemde yine yaparız. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben de çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir program oldu.
1: Sağ olun bizler için de. Efendim evvel zaman içinde de 5000 sene öncesine yaklaşık olarak gittik. Türkleri ve var oldukları coğrafyayı ağırlıklı olarak konuştuk. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konukla sizlerle birlikte olacağız.

Disponibilite. Merkez Bankası'nın bankaların kabul ettiği mevduata karşılık kasalarında tutulmasını zorunlu kıldığı parasal karşılıklardır. Ankes zorunlu olmadığı halde disponibilite zorunludur.

0: puanla günün kazananı Ahmet Bey.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
0: Siz de bakıp katılın mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
2: Genel izleyici için uygundur.

0: herkese merhaba. Bugün Hisar Canlı Tarih Müzesi kurucusu Necat Çuvadaroğlu stüdyomuzda. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız? Müzemizi de arkamızda görüyoruz. Çok iyiyiz. Çok sağ olun.
1: Sağ olun. Ben teşekkür ederim çağırdığınız için.
0: Çok güzel bir müzeyi hayata geçirdiniz. Öncelikle bu müzeyi kurma serüvenini merak ediyorum. Hiç kolay değil çünkü.
1: Evet, kurma serüveni için ayrı bir belgesel yapılması gerektiğini birçok arkadaşım söylüyor bana. Çünkü kurulma serüveni aslında çocukluğuma gidiyor. Bunu hep bir takım röportajlarımda da daha önce de dile getirdiğim üzere çocukluğumdan başlayan bir yolculuk bu. Her şey birkaç ayda, birkaç senede olmadı. Belli bir birikimin olması gerekiyor. O tabii sanatçı bir anne ve babanın oğlu olmanın büyük bir şans ve avantajı var bende. Resim ve heykelle ilgili hem yetenek hem ilgiye sahip olduğum için ve devamlı resim ve heykel yapan çocukluğumda yapan bir insandım ve bulabildiğim her şeyden hayvanlar, insanlar tasarlayıp eski yerde çürük meyveler, incir adamlar yapıyordum şaka gibi. O zaman oyuncak yoktu.
0: O zaman da.
1: Evet, yani televizyon bile yoktu diyebilirim. İlk dönemlerini de hatırlıyorum. Tek kanaldı biliyorsunuz. Tek kanaldı ama sadece 3 saat yayın vardı. O da sadece açılış, haberler, hava durumu ve bitiyordu. Tabii ki şu andaki gençler bunu hayal bile edemez. Ama belki de o yokluk sizi tetikliyor ve bir şeyler yapmaya, bir şeyler yaratmaya itiyor. Daha sonraki zamanlarda televizyon kanalları, kanalı diyeyim yine, içinde sinema filmleri veya sinemaya gitmek ayrı bir ritüeldi tabii. Ve özellikle çizgi roman lar okuyarak hayal gücümü çok genişlettim. Onun için çizgi romanların hatır sayılır değeri vardır bende ve ciddi bir koleksiyon sahibiyim. Bu arada çizgi roman koleksiyonu sahibiyim de aynı zamanda. Ve o hayal gücüyle bir Asterix köyü yapmıştım. Sanırım 6-7 yaşındayken daha.
0: O yaşta.
1: Evet. İnşaat malzeme kalıntılarından, tahtalardan, tuğlalardan minyatür bir köy, teleferik falan bile yapmıştık. Ondan sonra içine mumlar koyduk. Sonra komşuları çağırıp böyle bir şov

0: yaptık. Bir entertainment yaptık yani daha 1970'lerin başından bahsediyoruz. Demek ki o zaman varmış. Ve bu daha sonra bu resim ve heykel yapma dürtüsü, işte babam yurt dışından mastik getirirdi. Şimdi oyun mastikleri, oyun hamurlarının eski hali. Onlarla işte şekiller, hayvanlar, insanlar yapıyordum. Sonra maket yapmaya başladım. İşte ilk uçak maketim geldi. Onu hasbelkader yapmaya çalıştım abimle. Sonra yine ikinci, üçüncü maketler. Sonra tank maketi, araç maketi derken tabii gençliğin verdiği şeyle bir ara verdik. Özellikle üniversitede yurt dışında okurken. Sonra döndüm. Ya dedim ben tekrar bu yaptığım uçak tank maketlerine yine bir zemin yapayım dedim. Hı hı. Tekrar. Ve böylelikle diorama'ya bir geri dönüş oldu. Ondan sonra bu diorama beni yapmak, daha iyisini, daha büyüğünü, daha detaylısını yapmak kesmedi. Yanına da gerçeklerini koyayım dedim. Ne yapayım? İşte İkinci Dünya Savaşı ile ilgili bir canlandırma diorama maket yapıyorum. Yanına da bir Alman miğferi koyayım dedim. Hı hı. O Alman miğferi sonra oldu Alman üniforması. Sonra kemeri, tokası, ayakkabısı, çizmesi, gözlüğü, silahı derken artık birebir mankenler de yapmaya başladım. Yani daha sonra tabii birebir ve her ölçekte diorama yapmaya başladım.
1: Diorama tam olarak ne demek bilmeyen izleyicilerimiz evet. için? Biraz açar mısınız?
0: Diorama kelimesini ilk herhalde Türkiye'de söyleyenlerden ve yapanlardan biri olduğum için diorama konu ölçek gözetmeksizin herhangi bir olayı minyatür olarak yapmaktır. Hı hı. Ama ölçek birebir de olabilir. Ama o durumu, olayı anlatabilmek. Üç boyutlu, dört boyutlu halde anlatmak. Yani dört boyutlu tablo diyebiliriz. Üç boyutlu tablo diyebiliriz. Fotoğraf karesi diyebiliriz. Tabii bu seçeceğiniz konu egzantrik, enteresan ve önemli bir hikayeyi, olayı anlatıyor olması gören için ilgi odağı olacağı için konuları da özenle seçmeniz lazım. Tabii diyoramayı yaparken bir film yapımcısı gibi düşünmeniz lazım. Producer gibi, yani önce yönetmen, yöneteceksiniz işte kaç ölçekte olmalı bu eser. Ölçeğini önce düşünmeniz lazım. O ölçeğe göre, yani insan figürü bu boy olabilir, bu boy olabilir, bu boy şu boyda olabilir, ama sizin anlatacağınız senaryoya da uyması lazım kapsamı ve genişliği. O yüzden senaryoyu da siz yazacaksınız. Sonra kostüm tasarımı yapacaksınız ki o insanlar ne giymiş, ne kullanmış, hangi aksesuarları nereye takmış, ne etmiş.
1: Her şey birebir olacak
0: tabii,
1: ama.
0: Tabii tabii. Bir görüntü yönetmeni gibi, bir sanat yönetmeni gibi kalkıp o dioramanın açısını, ilk görüş anının, sahnenin canlandırılması gerekiyor. Dekor tasarımı yapmanız gerekiyor. Işık yapmanız gerekiyor. Bakın hepsi bir sinema filmi evet. gibi tasarlamanız kafanızda halledip bir de bunları düşünmek, çizmek kolaydır da bunu birebir yapabilmek çok daha zordur. Bir de bu film hileleriyle falan olmuyor. Sinema filminden dijital efektler kullanılıyor, o oluyor, bu oluyor ama tabii. siz bunu birebir insanın önüne koyuyorsunuz. Öyle ekran gerisinde bir takım hileli şeyler yapamazsınız, yapamıyorsunuz. O yüzden de diorama yapmak bir sanattır. Ve bu arada coğrafya bilgisi, bitki örtüsünü bile, toprak rengini bile bilmeniz lazım yaptığınız dioramada.
1: Peki yaratım sürecini merak ediyorum ben dioramanın. Ne kadar zamanınızı alıyor? Mesela savaştan bir sahneyi yapmanız ne kadar sürüyor?
0: Hiçbir zaman saat tutmadım. Kronometre tutup basıp. Hı hı. Öyle bir alışkanlığım olmadı.

0: Gün hesabı yapmanız da yanlış. Çünkü kalkıp sabahtan akşama onunla ilgilenmediğiniz için ve ben bunu tabii bir nevi hobi gibi yaptığım için, çünkü sadece bununla yatıp bununla kalkmıyorum. Aynı zamanda bir iş adamı kimliğim var. Onun için tahmini yapacağınız dioramanın zorluğuna, ölçeğine göre değişiyor. Bir ay süren var, bir sene süren var, iki sene süren var.
1: Oo, peki biri bitip ötekine mi başlıyorsunuz?
0: Hayır,
1: aynı eş zamanlı.
0: Anda, eş zamanlı yapmak zorundayım. Yoksa sağlıklı olmuyor, verimli olmuyor.
1: Çok zor bir şey.
0: Evet. Bir de tabii yani bir şeyi yaparken takılıyorsunuz. Onun için başka bir şey üretmeniz, yapmanız gerekiyor. Belli bir ara vermeniz gerekiyor. Ön hazırlıkları yaparken bile sahneyi tasarlamanız lazım. O diorama içinde o iyi duruyor mu? O perspektif gibi bir sürü dinamik var içinde. Keza benim Hizart Müzesi'ndeki yaklaşık 550'ye aşkın manken var. Bu da dünya rekoru diyebilirim. Bu kostümlerin %99'u orijinaldir ve saatinden parmağındaki yüzeye kadar detaylıdır. Geldiniz, biliyorsunuz, gördünüz. Ve o açıdan o kostümleri, o mankenlere, mankenleri kostüme göre yapmanız lazım. Çünkü orijinal olan kıyafetleri mankenlerin üzerine oturtturmanız ve yakıştırmanız lazım. Üzerine oturması, pot yapmaması, açıkçası tabiri caizse üzerinde emanet gibi durmaması lazım. Bu da ayrı bir sanat ve tecrübe gerektiriyor. Çünkü tasarım yapmanız lazım üzerinde. O kafa, o vücut ona yakıştı mı? O şapka o kafaya giriyor mu? İyi duruyor mu? Kadar detay olması gerekiyor ki gelen insan hiçbir hata, hiçbir eksik, hiçbir yanlış bulamasın.
1: İnanılmaz detaylar var. Gerçekten olağanüstü bir müze.
0: Bunun için de tabii çok ciddi araştırmanız gerekiyor. Yüzlerce, binlerce kitap, fotoğraf incelemeniz gerekiyor. Tabii yaptığım iş herkes için delice geliyor.
1: Biraz.
0: Evet, kabul ediyorum. Normal olmadığımı da kabul ediyorum. Normal bir insanın yapmayacağını, yapamayacağını da biliyorum. Çünkü 2024 senesindeyiz. Açıkçası benim kadar deli çıkmamış bu dünyaya. Benden önce gelen olmamış diye düşünüyorum. Çünkü hakikaten Hizart Müzesi'nin teşhir tanzim anlamında dünyada ilk ve tek olduğunu düşünürsek, ki öyle. Daha önceki yüzyıllarda kendi müzesine kendi sanatını, katma değerini, işini, alın terini veren bir müze sahibi yok daha dünyada. Evet, çok güzel, çok zengin, çok başarılı, çok kaliteli müzeler var dünyada. Ama kendi müzesini kuran, kendi müzesini birkaç kişiyle olağanüstü bir mücadele ve çalışmayla kendi sanatını, katma değerini kendi müzesine koyan daha kimse yok şu güne kadar. Bu da altını çizmek istediğim bir şey. İtirazı olan varsa araştırabilir.
1: Ben katılıyorum. Ben de dünyada birçok örneğini gezdim. Yani tarih çok müzesi.
0: Ama onlar çok... vakıf. 1000 kişi çalışıyor. 500 kişi çalışıyor. Kendi koleksiyonlarını kendileri takip edip almış değiller. Bana kimseden miras kalmadı bu koleksiyon. Birebir benim çabam, benim param, emeğimle olan şeyler. Hatta yurt dışına kaçırılmakta olan birçok eseri ben alarak Hizart Müzesi'ne, Turizm Kültür Bakanlığı'nı kayıtlı hale getirerek ülkemizde tutuyorum. Ayrıca yurt dışına kaçırılmış malzemeleri de satın alıp tekrar geriye getirerek bu koleksiyonu oluşturdum.
1: Ay çok güzel. Peki müze ilk kurulduğunda kaç eser vardı? Şu an kaç eser var?

0: Bu çok zor bir soru. Şimdi buna bir bakmam gerekirdi daha öncesinde. Ama
1: Ortalama, yani ilk
0: ortalama
1: başladığında
0: şöyle
1: mesela kaç
0: söyleyeyim.
1: kattı?
0: Şöyle söyleyeyim. İlk açıldığında da 5 kattı. Pardon, 4 kattı. Sonra 5 kat oldu. Ama eser sayısı 2'ye katlandı diyebilirim. Kesinlikle. Yani
1: Hiç
0: atıyorum,
1: durmadınız. Yani
0: hiç
1: hep
0: durmadım.
1: orada
0: Evet,
1: üretmeye
0: evet.
1: devam ettiniz.
0: Ve devam da ediyorum maalesef. Maalesef diyorum, yetmiyor. Çünkü müze geldiniz gördünüz. Hem lokasyon olarak hem bina olarak çok yetersiz. Ve doğru bir müze alanına, daha büyük bir müze alanına kesinlikle ihtiyacımız var. Çünkü şu haliyle bile rahatlıkla 6000 metrekarelik bir alanı rahatlıkla doldurabilecek eserlere sahibiz. Ve sergileyemediğimiz daha çok eser var. Ve ben ileride bu müzeyi doğru yerde, doğru noktada, İstanbul'a, Türkiye'ye yakışacak bir noktaya çektiğim takdirde bunu tarih kültür kompleksi haline getirmeyi, hatta savaş tarihi araştırma enstitüsü kurmayı düşünüyorum. Ki genç neslin geleceğe hazırlıklı olması gerekiyor. Neden? Neden savaş? Bir de bu soru vardır. Neden
1: Tabii ki.
0: savaş? Savaş tarihi işte falan. İyi de benim de cevabım gayet basit. Bunu akademisyenler de geçtiğimiz senelerde uğraşmışlar, çalışmışlar. Demişler ki 10 bin senelik insan tarihinde sadece 150-200 sene barış olmuş. Enteresan değil mi?
1: Çok
0: 10 bin
1: enteresan.
0: senede sadece 150-200 sene barış olmuş. Bu ne demek? Siz savaş tarihini, savaşları insanlık tarihinden çıkardığınızda geriye bir şey kalmıyor. Ne kadar vahim değil mi? Şimdi demek ki savaşların azaltılması veya minimuma indirilebilmesi için ders alınması lazım. Ders alabilmek için geçmişe bakmanız lazım. Geçmiş onun için vardır. Tarih bilgisi onun için vardır. Ders çıkarmak için vardır. Ki bir laf da vardır işte, biliyorsunuz, tarih tekerrür eder, tekerrürden ibarettir. Biz de diyoruz ki tarih aptal ve cahiller için tekerrür eder. Çünkü ders almıyorsun. İşte görüyorsunuz. Yine savaş var,
1: Yani
0: yine
1: yine savaş var.
0: var ve bitmiyor. Biri bitiyor, biri başlıyor. Biri bitiyor, biri başlıyor. Şimdi savaşların neden, niçin, nasıl çıktığını iyi bilmek gerekiyor. İyi hazmedip ders çıkarmak. Onun için yine söylediğim gibi geçmişe, tarihe bakmak gerekiyor. Tarih bilgisi, hep söylediğim bir şey var. Tarih bilmeyen bir insan entelektüel aydın olamaz.
1: Olamaz.
0: Heh, neden? Ben daha ileriye gidiyorum. Hep söylediğim bir laf var. Beni tanıyanlar bu lafı her dakika dinledikleri için sıkılmış olabilirler ama hiç problem değil. Ölene kadar söyleyeceğim bunu. Tarih, matematik, fizik, kimya kadar, hatta daha önemli bir bilim dalıdır. Çünkü tarih o insanın, o milletin, o devletin hafızası ve belleğidir. Hafızası ve belleği olmayan o insanın, o milletin, o devletin, bırakın geleceğinin olması, bugünü bile olamaz. Neden? Ben sizin hafızanızı silsem, Funda Hanım, sildim hafızanızı, geriye ne kalır? Sıfır. Bakın, sıfır. İstediğiniz kadar İngilizce, Almanca, Fransız, 10 dil konuşun. Bakın, onları hatırlıyorsunuz diyelim. Matematik, fizik, kimya problemleri çözün. Ama sizi siz yapan kişiliğiniz, karakteriniz olmaz. Çünkü sizi siz yapan sizin kendi bir kere geçmişiniz, hafızanız ve
1: Tabii.
0: belleğiniz. Sizi siz yapan o yaşanmışlıklarınız, eğitiminiz, tecrübeleriniz, birikiminz, görmeniz, gezmeniz, değil mi? Sizi siz bugünkü hale getiren sizin tüm yaşanmışlıklarınız. Yani hafızanız. Sildim mi geriye? Sıfır.
1: Sıfır.
0: Bak, Şimdi hafızası olmayan bir toplumun ne kadar tehlikeli, ne kadar büyük bir eksiklik içinde olduğunu siz anlayın. Onun için Türkiye'de özellikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak bizim herkesten daha fazla tarih bilgisine ihtiyacımız var. Hı hı. Objektif tarihten bahsediyorum. Taraflı, yanlı, hamaset değil, eksik yanlış bilgiler değil. Bakın, doğru bir tarih bilgisinden bahsediyoruz.
1: Siz bunları nereden aldınız? Hangi kaynaklardan beslendiniz?
0: Her kaynak. Şimdi ben hiçbir medya olsun, döküman olsun, belge olsun, kitap olsun, her taraftan, her yandan, çünkü genelde tarihi kazananlar yazar biliyorsunuz, savaşları kazananlar yazar. Bir de kaybedenler tarafından dinlemek gerekir. Tabii. Ve hem sağa hem solu hem orayı hem burayı dinlemeniz gerekiyor. Siz hepsini dinleyeceksiniz. Yani hep derler ya, karşı tarafı da dinlemek lazım.
1: Tabii.
0: Değil mi? Siz hepsini bilip kafanızda özümseyip kendi süzgecinizden geçirip kendi akıl ve fikrinizle bir yorum, düşünce geliştirmeniz gerekiyor. İşte bu bilgi entelektüelliğe giden yerdir, yoldur. O açıdan tarih bilgisini ben çok önemsiyorum. Ama ne yazık ki, ne yazık ki üniversite mezunlarımız, kariyer yapmış büyük iş adamlarımız dahil maalesef yeterli tarih bilgisine veya kendi coğrafyamızdan bahsediyorum ki bizim coğrafyamız, onu da hep söylüyorum, bizim coğrafyamız dünyanın merkezidir. Bir kere herkes bunu bir anlaması lazım. Zaten niye etrafımızda bu kadar savaş oluyor? Ha, bu savaşlar binlerce yıl olmuş, hep burada olmuş. Bakın, yani bu coğrafyada olmuş savaşlar. Niye? Şimdi niye? Ya insanlık medeniyet tarihi çünkü buradan çıkmış. Da o yüzden. Hı hı. Örnek Göbekli Tepe. 12 bin, 13 bin sene öncesine gidiyor. Hem de adamlar sadece Göbekli Tepe'de değil. Karahan Tepe, o tepe, bu tepe. Ya bildiğin adamlar metropolitler kurmuşlar. Metropolitan şeyler var, şehirler var.
1: Evet.
0: Ve bütün bilim, bütün tarih çöp oldu. Hop. Yani o arada insanlar taş devrinde zannediyorlarmış. Hı hı. Yani bütün bilinenler çöp oldu. Şimdi bir şeyin merkezindeyseniz, ki dünyanın merkezindeysiniz, bir kere başınız beladan kurtulmaz. Çünkü tüm yollar,
1: tüm gözler burada.
0: Burada olunca siz hem kendi coğrafya tarihinizi hem de dünya tarihinizi bilmekle yükümlüsünüz. Dediğim sebeplerden dolayı. Bilmezseniz eğer ondan sonra başınıza nelerin nasıl geldiğini anlayamazsınız. Yani bugünkü olayları bir tane söyleyin, örneğini hemen ben size 100 sene önce, 70 sene önce, 150 sene öncesi aynısını söylerim size. Bugün ne olduysa aynısı, hepsi var. Oyuncular farklı ama strateji aynı.
1: Ama bir ders çıkarmış mıyız?
0: Efendim?
1: Bir ders çıkarmış
0: fazla
1: mıyız?
0: Fazla çıkaramamışız. Çıkaramamaya da devam ediyoruz. Yani burada siyaset şu bu konuşmak istemiyorum ama yani hakikaten çok bilgi özürlü bir ülkeyiz. Hobi özürlü bir ülkeyiz bir de. Hobilerimiz, işte hep söylüyorum ya, ya sokakta röportaj yapıyorlar. Hobileriniz ne? Bir de üniversite öğrencilerine soruyorlar. Tiyatroya gitmek, sinemaya gitmek, spor yapmak, gezmek, ya kitap okumak. İyi de onlar hobi değil. Onlar normal bir insanın yapması gereken şeyler zaten.
1: Tabii ki. Tarih müzesini geziyorlar. Mesela şunu merak ediyorum. Müzedeki sizin için en önemli eser hangisi?
0: Bir zor soru daha, çok var yani. Şimdi Hisar Canlı Tarih Müzesi'nde dünyada eşi benzeri olmayan çok eser var. Hı hı. Şimdi Mustafa Kemal Atatürk'ün albay kılıcından tutun, Yıldırım Beyazıt'ın kılıcına kadar veya zırhına kadar.
1: Kılıçlar çok şahane.
0: Yani Kanuni Sultan Süleyman'dan 3. Selim'e, 4. Murat'tan 2. Mahmud'a, Sultan Abdülaziz Abdülmecid'den 2. Abdülhamit'e kadar. Şimdi şöyle değerlerini şey yapmak lazım. Tabii bunlar paha biçilmez çok nadir eserler. Hı hı. Bir de dünyada eşi benzeri olmadığı için ayrı öneme sahipler ama bir tane İslamik bir kılıç var. Hı hı. Tahminimiz erken dönem İslamik bir kılıç olduğu kesin. 7. yüzyıl veya 8. yüzyıl. Onu tam tespit edemiyorsunuz. Hı hı. Ama 1320'ye kadar geliyor. Şimdi yani halifeler döneminde bu kılıç var. 4 halife. Ondan sonra muhtemelen halifeler devrinden sonra Emeviler, Abbasilerden o bu diyene kadar 1320 ne zaman Osmanlı'nın kuruluşuna kadar geliyor. Kayı boyu damgası var üstünde bir de. Yani seneler içinde yaklaşık 600-700 sene zamanda yolculuk yapıyor. Halifeden halifeye, emirden emire, sultandan sultana hop geliyor Osmanlı'ya bu kılıç. Şimdi böyle bir hikayesi var bu kılıcın. Abu Dhabi emirinin bir yardımcısı vardı müzeyi 6-7 sene önce gezdiğinde fenalık geçirdi sadece bu kılıcı görünce zaten fenalık geçirdi ve dünyada en zengin koleksiyonun kendilerinde olduğunu düşünüyorlarmış ama diğer eserleri de görünce daha da etkilenip müzeyi satın almak istediklerini söylediler. Evet tabii dedim alırsınız ama biraz zor olursunuz dedim. Fiyat bile teklif söylemeyin dedim. Mümkün değil böyle bir şey. Çünkü bu benim ve bu ülkenin geçmişi ve tarihi. Ardından Katar emiri de aynı şeyleri telaffuz ettiği söylendi bana. Neticede böyle bir koleksiyon, böyle bir müze tabii ki Türkiye için büyük bir değer. Çünkü benden sonra da bu müze Türkiye'nin bir değeri, hazinesi, bir ilim, irfan merkezi olmaya devam edecek.
1: Ya çok değerli eserler var ama bu eserleri bulmak da hiç kolay değil. Nereden tabii topladınız eserleri?
0: Hem yurt içi hem yurt dışı hem de müzayedeler, şunlar bunlar. Bir de tabii artık bir takım eserleri sizin topladığınızı belli bir süre sonra bildikleri için
1: size ulaşıyorlar.
0: Evet.
1: Çok mantıklı. Evet. Bir de Hitler ordusunun bir efsane uçağı var.
0: Messerschmitt. Messerschmitt 109G. Onu da tabii ki İstanbul'da kapalı çarşıdan almadım. Müzayededen aldım ve Amerika'dan geldi uçak konteynerle, gemiyle. Ve şu anda dünyada 3-4 örnekten biri. O geldikten sonra tekrar restore ettik. Çünkü maalesef özellikle eski uçakları, araçları, tankları gerçekçi bir şekilde restore etmiyor müzeler. Çünkü müzelerde de böyle bir sıkıntı var. Yani restorasyon yapmak demek alıp yepyeni gıcır gıcır yanlış renk ve tonlarla yeniden boyamak değildir. Öyle bir restorasyon yaptık ki o gün yani 1943'teki hali neyse o. O eskimişliği, o egzoz isi, kullanılmışlığını, yıpranmışlığını vererek yaptık. Ki biz maketçiler olarak yapacağımız maketi gerçekçi olması için o yıpranmışlığını, eskimişliğini vermek zorundayız. Yoksa oyuncak gibi durur.
1: Evet. Olağanüstü. Ben gördüm. Şahane gerçekten. Peki izleyicilerimiz müzeye geldi diyelim. Tarihin hangi dönemlerine tanık oluyorlar?
0: Evet. Doğu Roma, yani Bizans, Selçuklular ki

0: Roma Doğu Roma zırhları, Selçuklu zırhları ve kılıçları, aksesuarları Türkiye'de bildiğim kadarıyla tek sergilenen müzeyiz silah olarak. Ardından tüm Osmanlı dönemi, içinde Viyana kuşatması, Malta kuşatması, Rodos'un fethi, bir sürü konu var. Tabii koskoca 639 senelik bir şey. Birinci Dünya Savaşı var. İşte Çanakkale var. Gelibolu, Çanakkale, Galicia cephesi, Orta Doğu, işte Irak cephesi, Suriye cephesi, hepsi var. Birinci Dünya Savaşı, Sarıkamış'tan tutun, hepsi. Ardından Birinci Dünya Savaşı bitiyor, Kurtuluş Savaşı. Kurtuluş Savaşı ile de ilgili en zengin koleksiyona sahibiz müze olarak. Yine hepsinde her dönem için ayrı mankenler, ayrı kıyafetlerle orijinal sergileme metodu devam ediyor. Hepsinde resim, heykel, manken, diorama var. Hepsinde. Ve İstiklal Harbi seksiyonundan sonra da İkinci Dünya Savaşı var. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra da çok zengin bir İkinci Dünya Savaşı var tabii. Ardından Kore, Kore Savaşı, Kore'den sonra Vietnam Savaşı, Vietnam'dan sonra Kıbrıs Barış Harekatı, günümüze kadar işte Zeytin Dalı, Barış Pınarı gibi projelerimiz de bitmek üzere.
1: Günümüz savaşlarından neler var koleksiyonda?
0: Günümüz savaşlarından Rusya-Ukrayna Savaşı. Şaşırdım mı bu savaşın çıktığına? Hiç şaşırmadım. Ne zaman biteceğini Allah biliyor. Bilmiyorum. Yani yorum da yapmak istemiyorum çünkü konumuz değil. Ama bu savaşların neden, niçin, nasıl, kimler tarafından nasıl yaratıldığını da biliyorum. Onun için zaten tarihi bildiğiniz zaman zaten artık
1: ne olacağını da tahmin ediyorsunuz.
0: O kadar basit ki. Yani taşlar o kadar tık tık yerine oturuyor. Yani şimdi işte Gazze'de aynı ciddi bir katliam var.
1: Evet.
0: Ve dünya ne kadar ikiyüzlü ve çifte standartı olduğunu da görüyorsunuz. Yani inanılır gibi değil ama evet böyle ya, dünya bu.
1: Katliam yapanı desteklemek gerçekten.
0: Evet yani Rusya'ya gelince ama ona gelince bu. Yani şimdi dünya hep böyle. Dünya maalesef güçlüden yana. Yani demokrasi, insan hakları aslında bir demokrasi aslında sözde var. Öyle söyleyeyim size. Yani,
1: bir baskı da var. O tarafı destekleyeni dışlama gibi
0: tabii,
1: bir şey
0: tabii,
1: de
0: tabii,
1: var.
0: Tabii, tabii,
1: çok korkunç.
0: Tabii. Yani siz fikir özgürlüğüymüş. Ya fikir özgürlüğü çok gülüyorum. Yani kendilerine göre fikir özgürlüğü gidip siz İsviçre dahil kalkıp bir takım laflar edin bakalım ne yapıyorlar siz. Nerede fikir özgürlüğü? Yani onun için her şey tek taraflı maalesef. Onun için insanlar kendini işte avutup kandırıyor. İşte demokrasi, insan hakları, işte kadın hakları falan. Yani hep lafta, hep sözde var.
1: İlerleyen zamanlarda Gazze ile ilgili bir şey planlıyor
0: yapacağım,
1: musunuz?
0: Yapacağım tabii ki yapacağım ama daha ben savaşları bitiremeden yenisi başlıyor. Takip edemiyorum.
1: Ki başka neler başlayacak
0: maalesef,
1: acaba bilmiyoruz.
0: Maalesef yani ama şunu söyleyebilirim ki nükleer savaş çıkmaz. Onu söyleyebilirim yani tarihi biraz da
1: yani beklenen bir şey.
0: Yok
1: çünkü.
0: Yok yani nükleer savaş falan işte diyorlar ben atarım işte bende şu var falan. Atamazlar. Atarsa kendi de yok olacağını biliyor yani yanlışlıkla biri düğmeye basmadığı sürece böyle bir şey olmaz olamaz yani böyle bir şey yani dünyanın sonunu dümdüz hale getirip yeni bir başlangıç yapmak isteyen manyaklar var mı var filmlere konu oluyor da öyle yani.
1: Peki tarihi en iyi anlama şekli mesela filmler diziler yapılıyor, müze gezilebiliyor, sizce hangisi en iyi anlama yöntemi, kitap okumak mı?
0: Hepsi. Bakın hepsi. Yani bir şey ehemi mühimine göre sıralayabilirsiniz ama ben sadece kitap okuyarak, sadece işte müze gezerek, sadece işte film seyrederek olmaz bu işler. Hepsi olacak. Çünkü hepsinden alacağınız bir takım mesajlar, bir takım bilgi kırıntıları var. Ve bunları ne kadar çok alırsanız o kadar çok bilgiyi analiz etme ve tarafsız kalıp objektif bakma gücüne erişirsiniz diye düşünüyorum. Onun için yani çok okuyan mı bilir, hani çok gezen mi bilir? İkisi de. Hem gezeceksin hem okuyacaksın. Öyle okuyarak, sadece gezerek olmaz. Yani hiçbir şey sadece bunu yaparak olamaz. Yani her şeyi belli bir dengede, belli bir ağırlıkta yapmak zorundayız. Yani hani dengeli beslenmek, dengeli yaşamak işte budur. Zaten hayatta olmayan, olmazsa olmaz şey dengedir, balanstır. Yani her şeyi dengeli yapmak lazım. Zor olan da budur.
1: Peki bu müzeyi gezdirme gibi bir planınız var mı? Bir kısmı Ankara'ya gitti biliyorum. Hatta çok beğenildi. AKM'de çok güzel bir sergi oldu.
0: Şimdi Hisar Canlı Tarih Müzesi olarak biz yurt içi ve özellikle yurt dışı sergilerle ilgili ciddi çalışmalarımız var. Şu ana kadar baktık 15 kez sergi açmışız. 15 kez. Yani Türkiye'de 15 kez sergi açan başka bir özel müze yok bildiğim kadarıyla. İşte Antep'te açtık, Antalya'da açtık, Ankara'da açtık, İstanbul'da açtık defalarca. Yani çok var ve buna devam edeceğiz. Mesela işte sağ olsun Turizm ve Kültür Bakanlığı'nın çok iyi organize ettiği kültür yolları projeleri var. İşte her ilde ve her sene artırılarak devam ediyor. Çok iyi bir şey bu. Her geçen yıl daha da iyiye gidiyor.
1: Daha da büyüyor.
0: Tabii büyüyor ki büyümesi lazım. Çünkü ne diyorum, dünyanın merkezi olan bir ülke, kültürün de merkezi. Yani bu kadar kültür çeşitliliği olan, tarihi geçmişi olan başka bir coğrafya yok dünyada zaten. Şimdi bu kültür yolu projelerinde olacağız inşallah. Ama aynı zamanda hem çünkü herkes İstanbul'a gelip Hisar Canlı Tarih Müzesi'ni göremez, göremeyebilir. Onun için biz il il belli günlerde, önemli günlerde sergiler açmak. İşte 30 Ağustos Zaferi, efendim Çanakkale Zaferi, efendim İstanbul'un Fethi, işte İstiklal Harbi gibi veya herhangi bir konuda da açabiliriz. Yani Diyoramalar Sergisi de, İkinci Dünya Savaşı, Kore, işte mesela Kıbrıs Barış Harekatı'nın bu sene 50. yılı, onunla da ilgili eserlerimiz var. Yani konu çok bizde.
1: Ama gezmeli.
0: Tabii,
1: her yere gitmeli.
0: Tabii. Onun için ben şimdi zaten Turizm ve Kültür Bakanlığımızdaki arkadaşlarla yakın temas halindeyiz. Bu sergileri yurt dışına taşımamız gerekiyor. Çünkü daha fazla tanıtım, daha fazla PR ihtiyacımız var. Her geçen gün turizm gelirlerimiz, sayımız artıyor ama bunun katlanması lazım. Çünkü hala Türkiye hak ettiği turizm gelirine veya sayısına sahip değil. Yani 60 milyon deniyor. 160 olması lazım, ben size söyleyeyim. Yani Türkiye aslında altyapısı, şuyusuyla her şeyini halletse 160 değil 260 olabilir yani. Kesinlikle. Turist sayısı, çünkü o kadar zengin.
1: Çok.
0: Yani olağanüstü, hem kültürel anlamda hem coğrafya anlamında muhteşem bir coğrafya sahibiz. O yüzden yurt dışı sergilerini çok önemsiyorum. Özellikle Avrupa, Amerika, Rusya, Asya, Uzak Doğu, özellikle Uzak Doğu, Rusya ve Orta Doğu ülkeleri, özellikle Arap ülkeleriyle ciddi bir iyi ilişkilere başladık. Bu Ve özellikle Osmanlı dönemi eserlere çok meraklılar. İşte Katar olsun, Abu Dhabi olsun, bu oraları da bir kültür merkezi haline getiriyor emirler, Körfez ülkeleri. Ardından tabii ki Amerika'yı çok önemsiyorum. Sizle program öncesinde de konuştuğumuz gibi çok önemli bir projeye imza atacağız inşallah bu sene. Tam neticelensin, organizasyon belli olduktan sonra açıklamayı düşünüyorum açıkçası.
1: Heyecanla bekliyoruz gerçekten. Bence gezmediği yer kalmamalı.
0: Evet, ben de öyle düşünüyorum. Yani çünkü neden diyecek yine belki izleyicilerimiz. Japon samuraylar da var benim müzede, görmüşsünüzdür. Evet. Yani Japonlar var, Hintliler var, Çinliler var, Ruslar, Rus cumhuriyetleri, Rusya var, Anadolu var, Orta Doğu var, Afrika var, Avrupa var, Amerika var. Yeni Zelandalı, Avustralyalı Anzaklar bile var. Yani bu ne demektir? 7 kıtaya ait, insanlara ait, ülkelere ait, kültürlere ait eserler var.
1: Hikayeler var. Evet. Birbirlerine aldıkları hediyeler var. Evet. Evet. O hediye kültürü şahane bence.
0: Evet, yani Allah'tan öyle hediyeler gitmiş gelmiş günümüze kalmış, yok etmeye kıyamamışız, çünkü murassa, işte taşlı, altınlı, elmaslı bir takım malzemeler. Evet, yani biz tabii kültürümüze senelerce sahip çıkmamışız. Maalesef saklama huyumuz olmamış, saklayamamışız, saklayamayınca telef olmuş birçok eser. Bir de tabii maalesef yurt dışından gelen insanlar çalmaya çırpmaya devam etmişler.
1: Evet, giden eserimizi geri vermeme.
0: O yüzden de zaten yurt dışıyla ilişkilerimiz o yüzden de maalesef sıkıntılı. Çünkü Fransa, Almanya, İngiltere, Amerika başta olmak üzere bu ülkelerle kültürel anlamda sorun yaşıyoruz. Ben yetkililerle de konuştum bunu.
1: Çünkü eserlerimizi iade etmiyor.
0: Cevap bile vermiyorlarmış. Evet. Yani adam yerine koyup muhatap bile olmuyorlarmış. Tabii bizim yetkililer de demek öyle deyip kültürel anlamda ilişkileri donduruyorlar. Yani sergi.
1: Ama güzel davalarımız var. Bakanlık evet. Bu anlamda çok iyi çalışıyor son yıllarda. İnanılmaz eserlerimiz iade edildi.
0: Doğru. Doğru. Ve buna devam etmemiz gerekiyor ve ettiğimizi de biliyorum. Hı hı. Sıkı takipteyiz. Bir de mevcut olanları da korumamız lazım.
1: Evet, kesinlikle.
0: Ama işte bunun için de Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ciddi fon ayrılması, ciddi bütçe ayrılması gerekiyor. Çünkü o kadar çok yapılması gereken iş var ki maalesef yetişilemiyor. Yani hem bütçesel anlamda hem kadro anlamında yetişmek çok zor. Çünkü siz İzlanda'da, Finlandiya'da, Yeni Zelanda'da yaşamıyorsunuz. Bütün kültürlerin kesiştiği noktada, yani nereyi kassanız tarih derler ya, evet öyle. Yani yetişemiyorsunuz.
1: Tabii ki. Peki ödülleriniz, bir de çok da ödül aldı müze.
0: Evet, sağ olun. Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden 2 sene önce Türkiye'nin en iyi müzesi ödülünü aldım. Yeni ödüller almaya açıkçası benim için en büyük ödül nedir biliyor musunuz? Hizar Canlı Tarih Müzesi'ni çok daha büyük bir yere taşıyıp ziyaretçi kitlesini artırmak. Benim için en büyük ödül odur. Yani yüzlerce değil, her gün binlerce insanın gelip gezebileceği bir müze yaratmak ve gençliğe, Türkiye'ye bunu hediye ederek gitmek istiyorum.
1: Şahane. Peki yani siz iş insanısınız. Evet, bu kadar doğru. İşinizin arasında bunlara nasıl vakit ayırıyorsunuz?
0: O ayrı bir tartışma konusu. Bu konuyla ilgili belgesel teklifleri alıyorum. Benim belgeselimi çekecekler. Çünkü herkesin takıldığı bir nokta var. Takıldıkları çok nokta var ama.
1: Yani toplantı arasında diyoramalar mı yapılıyor?
0: Yok. Toplantı arasında yapmıyorum ama inanın nereye gitsem maket çantam yanımda. bir kere öyle. Yani hava kötü oldu, işte şu oldu, bu oldu. Maket çantam. Hani köylü kadınları veya ev kadınları vardır ya, örgüsü yanında hep örgü. Hem konuşur hem dedikodu yapar, hem konuşur hem örgü örer, kazak örer, eldiven, şapka örer, değil mi? Ben de biraz öyleyim. Yani boş vaktim diye bir şey yok. Maketin dışında çok ciddi kitap okuyorum. Ayrı bir de sinema, film de seyreden bir insanım. Hı-hı. Belgeseller, aynı anda belgesel dinleyip maketi yapabiliyorum. Çünkü boş sadece kulağımdan bilgi geliyor. Ben de orada üretmeye devam ediyorum. Ama bu bile diyorlar ki yani sen uzaylısın diyorlar. Bilmiyorum uzaylı mıyım ama herkesten hızlı çalıştım kesin.
1: Yani. Her an her yerde bir şey çıkabilir yani. Evet, bir yani, savaştan bir
0: evet,
1: sahne.
0: Yani sahildeyim değil mi mesela, arkadaşlarım da çok iyi bilir. Sahilde dolaşıyorum falan. Aa, bir bakıyorum orada bir yosun, orada bir kaya, alıyorum elime torbayı. Onları, taşları topluyorum. Sonra o kayaları, taşları, yosunları veya bitkileri yaptığım dioramadaki arazide kullanıyorum mesela.
1: Gerçekten evet. İnanılmaz. Evet. Peki koleksiyonunuza özellikle eklemek istediğiniz bir eser var mı?
0: Var tabii. Olmaz mı? Of, çok var aslında. Evet, bir Fatih Sultan Mehmet'in kılıcını veya zırhını veya miğferini istiyorum. Hı hı. Şu anda Topkapı Sarayı'nda bile zırhı ve miğferi yok. Bilinmiyor. Bilmiyorum. Onun dışında Mustafa Kemal Atatürk'ün albay veya veya milliva general üniformasını bulmak istiyorum. Hı hı. Yok hiçbir yerde. Hiçbir müzede yok yani. Yani hiçbir müzede olmayan şeyleri istiyorum aslında.
1: Bunlar bir yerden çıkacak.
0: Evet.
1: Ben inanıyorum.
0: İnşallah. Yani daha o kadar çok eser var ki yani ama ha bir de onu da söyleyeyim. Görmüşsünüzdür, fil zırhı var biliyorsunuz. Hı hı. Bende. Evet. Dünyada tek. Onun vücut geri kalan zırhının tamamını bekliyorum. Ankara Savaşı'nda Timur'un ordusunda savaşmış bir fil zırhı olduğunu düşünüyoruz onun. Ama üstünde kayı boyu damgası var. Sonra Osmanlı'ya geçiyor. Enteresan, böyle çok enteresan hikayeler var. Bir de şunu da söylemem lazım. Birçok akademisyen, profesör arkadaşımızla sohbet ettiğimizde hak verdiler bana. Bizde maalesef eser tarihçiliği yok.
1: Evet.
0: Uzman eser. Yani ben bu bardak uzmanıyım.
1: Eser eksperti yok.
0: Evet, evet, yok.
1: Olması yok, gerekiyor. Yok, evet, aslında var. Görünce
0: özellikle savaş tarihiyle ilgili yok. Ya yani tesbih, Hilye-i Şerif bilmem ne falan, bunlardan anlayabilen insanlar var. Ama benim bu taraftaki işte bu adamlar ne giymiş, en ince ayrıntısına kadar o başlığı, şapkası, miğferi yok.
1: Yok. Peki son olarak yapılan belgeselleri, dizileri nasıl buluyorsunuz? Mesela bir dijital platformda Ottoman Empire çıktı.
0: Evet.
1: Nasıl buldunuz?
0: Nasıl buldum? Kolay olmadı dermişim. Şimdi evet, şu ana kadar yapılmış, en fazla emek harcanmış film Fatih Sultan Mehmet'le ilgili dizi film diyelim ona. Hı hı. Evet o. Mantık hataları var mı? Hep yapıyoruz. Hı-hı. Hep yapıyoruz. Yani ben bir türlü bunu önüne geçilemiyor. Niye, neden bilmem. Ama ciddi mantık hataları var. Yani senaryoda olayları devşirebilirsiniz ama bazı radikal değişiklikler yapamazsınız. İki, mantık hatası asla yapmamanız gerekiyor. Yani atıyorum mesela Fatih Sultan Mehmet, koskoca padişah. Hı hı. Adam at sırtında tek başına tıngır tıngır ormanda gidiyor. Olacak şey değil. Bakın olacak şey değil. Yani Fatih Sultan Mehmet'in yanında en az 100 kişi gider.
1: Tabii ki.
0: Yani solakları, osu, busu falan, yani öyle bir şey yok. Kafasında miğfer yok, dolaşıyor yani ortalarda. Olacak şey değil yani kafasında. Ha, şu andaki birçok televizyon dönem dizisinde de o var.
1: Erkeklerde karakter... bir makyaj var. Neden? Evet. Bu makyaj var mıydı? Sürmeli erkekler var.
0: Sürmeli erkek, evet, var. Özellikle Selçuklularda var. Aslında Selçuklular Kızılderili gibi saçları örgülüdür. Hı hı. Bunu gravürlerden, heykellerinden, nadir kalan şeylerden görebilirsiniz, çizimlerden. Hem de 4 örgüsü vardır.
1: Ha.
0: 4 örgü. Ama bakıyoruz filmlerde benim gibi saçları böyle yeni kesilmiş, fönlü falan, bakımlı. Çünkü Selçuklularda evet her kurgan çadırda bir kuaför vardı. Fön makinalarıyla her gün tertemiz pak yıkanıyorlar. Eller ayaklar tertemiz. Her gün kurt temizlemeciye gidiliyor. Her şey böyle şık şıkır şıkır. Ya olacak şey değil ya. Yani biraz film seyredin. Dışarıdaki o yaşanmışlık yok. Sanki her gün insanlar kuaförden ve makyaj odasından süper çıkıyor. Şık. Evet, şık, tertemiz, eller tertemiz, her şey, diş macunu var, sabun var, her şey süper. Ya biz o kadar temiz değiliz ya 21. yüzyılda. Olacak şey değil. Yani saçlar böyle pırıl pırıl, kısacık. Yok öyle bir saç modeli. Bir kere öyle bir saç modeli yok. Yani bir peruk bile takılamıyor mu, anlamadım yani. Saçlar uzatılmıyor, belki çok zor da. Ha bir de şapka bile giymiyorlar nedense. Yani şapkasız, bakın adamlar şapkayı bir tek yatarken çıkarıyorlar.
1: Enteresan ya. Necat Bey, sohbetinize doyum olmuyor. Keşke şu sahne sahne izleyebilsek ve şahane yorumlarınızdan yani, faydalanabilsek.
0: Daha yani bir ekranın karşısına geçeyim, elime bir çubuk verin, neler gösteririm size, ne hatalar yani.
1: Bunu yapalım.
0: Yapalım.
1: Bunu yaparım. Yapalım. Dileriz müzemiz tüm dünyayı gezer. Tüm herkes deneyimler bu şahane eserleri. Geldiğiniz için çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür
1: çok şahane
0: ederim.
1: Bir sohbetti.
0: Sağ olun.
1: Yıldız Sohbetler'den bu haftalık bu kadar. Haftaya farklı konu ve konuğumla karşınızda.

0: Yeteneğini kaybettiğini düşünen bir yazar, kafasını toparlamak için sakin bir yazlığa taşınır.
1: I was wondering if you might stay with the girls.
2: You want me to babysit?
1: Thank you, Mr. Wilder.
0: Komşularıyla kuracağı yeni dostluklar, hayata yeniden umut dolu bakmasını sağlar.
2: I don't know about you, but this music makes me feel like dancing.
0: Morgan Freeman'dan sıcacık ve ilham verici bir film.
2: There just might be something special about this place.
0: Adanın Büyüsü. Cumartesi 20'de A Parada.
3: 7 yaş ve üzeri için uygundur.

0: Anneciğim abim kuvvetlidir, göreceksin bak, iyi olacak. İyi olacak.
1: Ayla, okul harcını çekmeceye koyuyorum kızım. Ay, nihayet denkleştirebildim.
2: Teşekkür ederim anneciğim. Bugünleri sana unuturacağım, söz.
1: Ben halimden şikayetçi değilim ki kızım.
2: Biliyorum değilsin. Ama ben artık rahat yaşamanı istiyorum. Diplomamı alınca seni artık çalıştırmayacağım. İstanbul'daki bu yeni evimizde kraliçeler gibi yaşatacağım.
1: Sen niye böyle şeyler düşünüyorsun? Hem ben işimi seviyorum.
3: Gel.
4: Durum nasıl?
5: Ameliyathaneye aldılar anne. Hasan amca kan verdi. Şuradalar.
6: İşe yarar inşallah.
1: Geçmiş olsun.
6: Vücudundaki bütün kan attı sanki.
3: Metin ol Hasancığım. Genç çocuktur, atlatır.
1: İnşallah.
4: İyi şeyler düşün Dişat'cığım. Hay Allah.

0: Şimdilik durumu kontrol altına aldım. Ama birkaç gün burada müşahede altında kalması lazım.
1: Çok şükür.
0: Brekiyer alter damarı kesilmişti. Gerekli müdahaleyi yaptık. Geçmiş olsun.
1: Çok teşekkür ederiz doktor bey. Bize dünyaları bahşetti.
0: Geçmiş olsun.
2: Kolunuzu odasına aldım.
3: Görebilir miyiz?
2: Çok kısa olacak ama.
3: Tamam.
2: Şey, beyefendi çıkınca sizi alalım.
1: Geçmiş olsun.

0: Jason. Senin sağlığından mıyım? Ne olabilir? Para, pul, pastane. Bunların ne önemi var? Her şeyi feda etmeye hazırım. Ama seni kaybedersem yaşayamam. Yaşayamam. Yaşayamam.
1: Ne haber yenge?
2: Aa. Hoş geldin Kamil. Ne oldu? Keyifsiz görünüyorsun.
1: Sorma yenge. Kendi evimde bile kalamıyorum artık. Borcumun tamamını ödeyemedim. Aa. Herifler hala peşimde.
3: Ne yaptın o kadar parayı?
1: Kızım borcum var dedim ya. Vallahi hepsi ona gitti. Yetmedi, evde para eden ne varsa satıp savdım. Hala da para lazım.
2: Hay Allah. İstersen bir süre bizde kal Kamil. Yani borcunu halledinceye kadar.
1: Sahi mi diyorsun yenge? Ya sen var ya sen. Sen var ya sen. Vallahi senin gibisi yok. Ya ben boşuna mı Melahat Sultan diyorum sana?
4: Yenge mi benim?
1: Şey aşağıda kaldı.

0: Tamam, tamam bu taraf.
1: Bizi yalnız bırakmadınız. Çok teşekkür ederiz.
2: Ne demek Hasan?

0: Necdet bizim de çocuğumuz.
1: Ama artık evinize gidin. En kötü zamanı atlattık Allah'a şükür. Bundan sonra sabaha beklemekten başka yapacak bir şey yok.
2: Sağ ol. Artık üzülme. Sağ ol.
0: Sabah tekrar uğrarız Hasan.
3: Bak Lale. Anne, ben Lale'nin yanında şey kalabilir miyim?
0: Kal tabii. İyi olur.
3: Tamam babacığım, sabah görüşürüz. Hadi.
2: Sabah görüşürüz. Değil. Hadi hoşça kalın çocuklar.
0: Güle güle.
2: Hasan.
3: Nasıl bir kabus yaşadık değil mi?
4: Evet. Neyse arkadaşımız iyi artık. Bu birlikte geçirdiğimiz ikinci gece.
3: İkisi de plansız oldu.
4: Çok yakında hiç ayrılmayacağız. Planlı olarak. Bunu ne kadar sabırsızlıkla beklediğimi bilemezsin.

0: Rıza amca günaydın.
1: Günaydın.
2: Günaydın babacığım.
1: Günaydın.
3: Yani artık korkulacak bir şey kalmadı öyle mi doktor
4: evet.
3: bey?
4: Hastamız bünyesi sağlam bir genç. Tekrar geçmiş olsun.
3: Sağ olun.
2: Teo. Ne? Demiştim size abim kurtulacak diye.
5: Ben bir elimi yüzümü yıkayıp geliyorum.
2: Allah'ım sana şükürler olsun.
3: Kurtulacağım
2: şükürler olsun.
3: Kızım.
2: Babacığım.
3: Canım kızım benim.

0: Neyse, iyisin artık.
1: İyiyim.
2: Sana çok kızgınım Neşte, haberin olsun. Ödümüzü kopardın. Bu kadar kızacak ne vardı? Babalar böyledir, bilmez misin? Söylenir dururlar.
1: Nasıl susturdum ama? Beğendin mi numaramı?
2: Hayır, hiç beğenmedim. Ne olur kendine dikkat et Necdet. Bu kadar fevri hareket etme. Sen benim için çok değerlisin. Başına bir şey gelecek diye çok korktum. Tamam mı?
1: Tamam.
2: Dışarıdakilere haber vereyim. Hepsi merakla bekliyor. Bilhassa Hasan amca çok perişan.

0: Necdet gözlerini açtı.
1: Sahi mi?
0: Aha, evet, geçerken şöyle bir bakayım dedim, uyanmış.
2: Başka istediğim bir şey var mı?
3: Necdet iyi olduğuna göre artık eve gidebiliriz.
0: O zaman Lale'ye bir haber vereyim, geleyim ben.
3: Dur. Ahmet verir. Sen benimle gel.
4: Hoş geldiniz.
5: Necdet nasıl, iyi mi?
0: Gayet iyi anne. Kendine geldi. Bir iki gün hastanede kalacakmış. Değil mi baba?
5: Neyiniz var sizin?
3: Bilmem. Kızına sor bakalım, ne cevap verecek? Cevap veremiyorsun değil mi? Veremezsin tabii.
5: Ne oluyor Allah aşkına? Hadi söyleyin artık.
3: Kızın hastane köşelerinde Ahmet'e elini öptü.

0: gördüm. Dünyayı unutmuş bir halde hem de.
1: Yasemin ne ayıp. Öyle değil anne, babam biraz mübalağa etti.
0: Mübalağa mı ettim? Annen üzülmesin diye detayları anlatmıyorum. Biz de kabahat ki gece orada kalmana müsaade ettik. Güya Lale'ye destek olacaktın ha? Böyle mi destek oluyordun arkadaşına? Biz seninle ne konuşmuştuk ha? Cevap ver bana. Bu iş bitecek demedik mi? Biz bu aileyle birbirimize girdik, bilmiyor musun? Hiç mi hasiyetin yok senin?
1: Ahmet'in size karşı saygısızlık ettiğini hiç görmedim.
0: Ama ailesi her fırsatta babana hakaret etmekten geri kalmıyor. Yardım gayretlerin bile takdir edilmiyor. Böyle bir aile seni nasıl kabul eder? Bunları hiç mi düşünmüyorsun?
1: Ama baba Ahmet...
0: Bak daha hala konuşuyor. Bu iş olmaz Yasemin. Bu iş olmaz. Anla artık. Bu iki aile yer yarılsa bir araya gelemez.
1: Rıza, sizin yüzünüzden biz niçin görüşemiyoruz hiç anlamıyorum. Haksızlık bu.
0: O zaman anlayıncaya kadar bazı tedbirler alacağız. Bundan sonra seni okula şoför götürüp getirecek. Evden okula, okuldan eve gidip geleceksin. Başka yere gitmeni yasaklıyorum.
1: Ama baba...
0: Kararım kesindir. Bu yaz aşkı hızla bitmeli Nezahat. Hemen. Gözün üstünde olacak. Bak, seni yumuşak buluyor ona göre.
2: Tamam. Merak etme.
3: Emine abla beni çağırdığını söyledi.
1: Evet Işık, gelsene.
3: Ağladın mı sen?
1: Hı-hı. Senden bir şey isteyeceğim ama aramızda kalacak.
3: Tamam, söyle.
1: Bu kitabı Defne'ye vereceksin. O da Ahmet'e götürecek.
3: Bıktım ama aranızda kitap taşıyıp durmaktan ablaya.
1: Ne olur Işık, lütfen.
3: Niçin ağladığını söylersen götürürüm.
1: Biliyorsun, babamın bağırmasını sen de duydun.
3: Ahmet abiyi çok mu seviyorsun? Ama o da seni seviyor değil mi? O zaman niçin ağlıyorsun?
1: Doğru. Öyle ya. Niçin ağlıyorum?

0: Al bakalım.
1: Teşekkür ederim baba.
0: Gel.
2: Allah zihin açıklığı versin kızım. Parana dikkat et, düşürme.
1: Tamam anne.
2: Geçen hafta harçlığını okulun bahçesinde düşürmüş aşkın.
0: Ben de çıkıyorum Nezahat.
2: Akşam gecikir misin?
0: Neden sordun?
2: Hastaneye gidip Necdet'e bir bakalım diyecektim.
0: Ha, tamam gideriz.
2: Al kızım.
3: Lazım değil.
2: Lazım olmaz mı kızım? Okul açlığı bu.
3: Şoförle gidip geleceğime göre paraya ihtiyacım olmayacak anne.
2: Buyurun, kimi aramıştınız?
4: Kamil burada mı?
2: Niye arıyorsunuz?
4: Çabuk çağır o herifi buraya hadi. Bir işimiz vardı.
2: Amca.
5: Geldim geldim. Tamam sen yukarı çık Ayla.
4: Adadan kaçınca elimizden kurtulacağını mı sandın Kamil?
5: Ya kaçmadım ki. Evde kalınacak durum yoktu. Bütün eşyaları sattım biliyorsunuz.
6: Ama hala borcum var. Bunu da sen biliyorsun.
5: Ya biliyorum. Bana biraz zaman verseniz halledeceğim.
4: Sana lüzumundan fazla zaman verdik. Hadi yürü yukarı.

0: Cezanı keseceğiz lan. Bunu çoktan hak ettin ya.
1: Abi, durun yapmayın. Delirdiniz mi? Ne yapıyorsunuz siz?
2: Abi.
1: Bunu alın. Başka para yok. Gerçekten yok.
2: Ulan Hergele. Yine eksik ama.
0: Bana bak Camil. Sana bir hafta müsaade daha. Ya borcunu tamamen kapatırsın ya da bizden kaçamazsın. Bunu kafana iyice sok. Anladın mı?
2: Anladım abi.
1: İyi misin?
2: İyiyim, iyiyim.
1: Bir şeyin yok değil mi?
2: Yok, iyiyim, iyiyim. Ayla. Bu yengemin parası mıydı?
1: Hayır, benim paramdı. Annem okul harcımı yatırmam için vermişti.
2: Ben bunu en kısa zamanda geri ödeyeceğim sana. Merak etme.
1: Okula gitmem lazım. Geç kaldım. Merhaba.
3: Merhaba.
4: Dersten sonra toplantı var. Haber verdiler mi sana?
1: Yo, daha yeni geldim.
4: İyi, ben söylemiş olayım. Dersten sonra her zamanki yerde. Hı-hı, tamam mı?
1: Tamam.

0: Merhaba anne.
1: Hoş geldin. İyi misin? Gel bakayım sen. Biraz konuşalım seninle.

0: babana kızma. Anlamaya çalış. Ahmet'in ailesiyle aramızda neler oldu unuttun mu?
1: En çok niçin üzüldüm biliyor musun? Bu yaz aşkı hemen bitmeli dedi. Yaz aşkı dedi anne. Halbuki bizim niyetimiz ne kadar ciddi bir bilse.
0: Öyle mi?
1: Öyle tabii. Okulun bitince evleneceğiz.
0: Evleneceksiniz demek.
1: Hı hı.
0: Güzel. Nasıl olacak bu? Babanı nasıl razı edeceksin?
1: Bilmiyorum. Nasılsa daha çok var.
0: Bak. Evlilik kararı hayatında vereceğin en mühim karar yazdım. Bir adamı seversin. İyi günde, kötü günde ona destek olursun. Sonra bir bakarsın ki yanında yok. Dışarıda. Hayatın içinde koşuşturmaya dalıp gitmiştir. Sen evde çocuklarını uğraşır durursun. İyi bir eş olmak için çabalarsın. İyi bir eş olmanın bedeli zannettiğin kadar basit değil kızım. Bu mesuliyeti kaldırabilecek misin?
1: Evet, Ahmet için her şeyi yaparım.
0: Peki. Bakalım zaman bize ne gösterecek.

0: Hoş geldin abi.
1: Merhaba ufaklık. Ne haber, okul nasıl gidiyor?
0: İyi. Bulaşık getirdi. Yasemin abla sana göndermiş. Çok ödevim var. Bana yardım eder misin abi?
1: Tabii. Sen başla, ben hemen geliyorum.

Sevgilim, babam bizi o vaziyette gördüğü için o kadar kızdı ki artık okula şoförle gidip geleceğim. Yani seni görmem neredeyse imkansız hale geldi. Bir çare bulamadım. Belki sen bulursun.

0: Merhaba Ahmet.
1: Hoş geldin hala.
0: Neyin var senin?
1: Bir şeyim yok.
0: Var var. Yasemin'le mi ilgili yoksa?
1: Her şey gittikçe zorlaşıyor. Görüşmemiz bile.
0: Daha da zorlaşacak, emin ol. Çünkü memleketi zor günler bekliyor. Hadiseler sizi daha da etkileyebilir.
1: Bizim aşkımızın bunlarla ne alakası var?
0: Sizin için yok ama babam ve annen senin gibi düşünmeyecekler. Yasemin'inkiler de öyle. Söyleyebileceğim tek şey var. Biraz sabır Ahmetciğim. Biraz sabır, tamam mı canım?
2: Neyiniz var sizin? Niçin kimse konuşmuyor?
0: Sen çorbanı iç bakalım.
2: Babam nerede kaldı? Hani erken gelecekti?
0: Ben nereden bileyim? Gelince kendisine sorarsın.
3: Anne, benim canım bir şey istemiyor. Odama gidebilir miyim?
0: İyi, git.
2: Babam geldi. Geç kaldın babacığım, nerede kaldın?
4: Toplantı biraz uzadı. Bunu annene ver.
0: Hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk.
2: Anne.

0: Teşekkür ederim.
1: Güle güle kullan.
0: Herhalde aç değilsin.
1: Toplantı esnasında bir şeyler atıştırmıştım.
0: Hı hı.
1: Ama bu nefis çorbayı kaçırmam. Ne o? Sen bir yere mi gittin?
0: Bir yere gidecektik. Hastaneye.
1: Ah! Necdet'e. Hay Allah, unuttum gitti ya. Kusura bakma Nezahat. İstersen yemekten sonra bir uğrayalım ha.
0: Lüzum yok. Ben telefonla görüştüm.

0: Efendim?
1: Beni biraz idare eder misin?
0: Nasıl? Anlamadım.
1: Kısa bir süre dışarı çıkacağım. Mutfak penceresinden. Pencereyi aralık bırakacağım.
0: Nereye gidiyorsun?
1: Ahmet dışarıda beni bekliyor. Onu görüp hemen geleceğim Emine. Ne olur beni idare et. Ne olur.
0: Bir tanem. Ya baban seni sorarsa, bulamazsa ne kadar kızar Allah bilir. Tamam git. Ama ne olur geç kalma lütfen.
1: Tamam

0: ayrılabileceğimi sandım.
1: Sana ne dedim ben? Kimse bizi ayıramaz, kimse.
0: Babam bizim şoförü sıkıca tembihlemiş. Kuş uçurmuyor. Ne yapacağız?
1: Merak etme sevgilim. Bir çare bulacağım. Şimdilik geceleri buraya gelirim ben.
0: Herkes yattıktan sonra gel.

0: Yasemin yattı mı?
1: Bilmiyorum.
0: Nasıl bilmiyorsun?
1: Yani odasında da ne yaptığını bilmiyorum.
0: Fazla mı üstüne gittim sence?
1: Fazla gittin. Bağırıp çağırmak çözüm mü?
0: Başka türlü anlamıyor ki Nezahat. O kadar söyledik, anlattık. Sen söyle, başka ne yapabilirdim ki?
1: Daha sakin konuşabilirdin. Kızımız aşık olmuş Rıza. Aşk mühim bir mevzu. Bilmem hatırlayabiliyor musun?

0: Yasemin! Yasemin! Allah, odasında da yok. Nerede bu kız ya? Yasemin! Yasemin! Emine! Emine!
1: Buyurun Rıza Bey.
0: Yasemin nerede?
1: Hiç görmedim. Yani
0: nasıl görmesin? Evin içinden kaybolacak hali yok
1: çıkmıştı,
0: ya.
1: Çalışacağım diyordu. Bilmiyorum. Ben bakayım isterseniz.
0: Burada işte.
1: Ben size kahve getirirken gelmiş galiba.
0: Sana seslenip duruyorum. Duymuyor musun?
2: Duymadım baba.
1: Kahvenizi salonuna mı getireyim Rıza abiye?
0: Evet evet. Dargın mıyız? Babaya küsmek ayıp değil mi? Gel bakayım buraya. Gel gel gel gel gel gel gel. İleride çoluk çocuk sahibi olunca beni anlarsın. Senin hiç mutsuz olmanı ister miyim?
2: İstemezsin tabii.
0: O zaman. Babam niçin bu kadar tepki gösteriyor diye bir düşün. Yani böyle yapıyorsa bir sebebi vardır de. Barıştık mı? Gel.
2: Okula özel arabayla gitmekten çok utanıyorum baba.
0: Yakında alışırsın.
2: Ya.
0: Tamam tamam, uzatma.
3: Ne söylediğinizi gayet iyi anlıyorum. Ama ihtilali yapmaktan çok sonrasını planlamak mı? Sonrası için planımız var mı? Süngüyle iktidara gelinir. Ancak üstüne oturulmaz.
4: Ayrıca ihtilali meşru kılacak suçları iyi ifade etmemiz lazım. DP'leri cezalandırmazsak gayrimeşru duruma düşeriz.
5: Bundan kolay ne var? Sadece Menderes için bile bir sürü suç sayabilirim. Hususi hayatı da cabası.
3: Ciddi olun. Bu doğru dürüst bir gerekçe olabilir mi sizce?
5: Değil tabii. Ama düşünürsek müşkülat çekeceğimizi hiç zannetmiyorum.
6: Bu arada Kara Kuvvetleri Komutanı Gürsel Paşa Milli Savunma Bakanı'na bir mektup yazmış. Bayar'ı suçluyormuş. İstifa etsin, yerine Menderes geçsin istiyormuş.
3: Bakan da paşayı 3 ay izinli saymış. Sonra demekliye ayrılıyor zaten. Elimizi çabuk tutmazsak lidersiz kalacağız.
5: Merak etmeyin, az kaldı. Yarın Ankara'da mühim bir toplantı var. Artık detaylara son şekli verilecekmiş.
7: Yavaş.
8: Anneciğim, iyiyim ben. Yata yata yoruldum ben aslında.
7: Doktor dinlensin dedi ama.
9: Gitmesin, ağır kaldırmasın demek istedi. Anne kolunu bir süre kullanmasın.

0: Tanımayacak ya.
1: İyi madem.
2: Gel.
3: Hastaneyi merak etme Necdet. Bizzat başında duruyorum. Sen gelinceye kadar böyle idare ederiz.
2: Hastane konusunda Theo'ya güvenebilirsin baba. Sen adadakini ihmal etme istersen.
3: Tabii ya, doğru. Theo var.
2: Adada kim duruyor şimdi?
3: Bizim Hayri'den rica ettim.
2: Ne? Hayri abi mi?
3: Evet.
2: Ama olmaz ki. Hayri abi pastacılık işinden anlamaz. Siz en iyisi adaya dönün. Ben iyiyim. Hem Lale de var yanımda. Siz beni merak etmeyin.
3: Bilmem ki.
4: Oo, Melahat Sultan. Nereye böyle?
5: Selma Hanım bir müşteriye tavsiye etmiş de beni. Ölçü almaya gidiyorum.
4: İyi. Hadi hayırlı işler o zaman.
5: Yemeğin altına bakıver kızım.
6: Tamam anne.

0: Aa, nereden buldun bu kadar parayı?
1: Bir arkadaşından ödünç aldım. Gerçi önce biraz yokuşa sürdü ama sonra hallettik. Neyse, sen lazım olanı al içinden. Götür yatır okula, tamam?
0: Tamam. Neyse, annem fark etmeden mesele çözüldü.
1: Öderim demiştim sana.
2: Nerede kaldı bunlar?
3: Önce Yasemin'i alacak, sonra Deniz'i.
2: Yasemin'i şoför mü alıyor?
3: Ama sorma.
4: Hoş geldiniz, buyurun.
5: Babacığım.
2: Boyun mu uzadı senin?
5: Evet,
3: uzadı
5: ya.
3: Babası, uzadı.
6: Hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
7: Hoş geldin dayıcığım.
3: Alo, nasılsın?
2: İyiyim, sen nasılsın?
6: Ben de iyiyim.
2: Nasıl gidiyor okul?
6: Çok keyifli, çok iyi dayıcığım.
2: Aferin.
0: Yasemin abla çok güzel resim yapıyor.
3: Yasemin, telefon sana.
2: Hadi bakalım.
7: Dayıcığım, sana bizim köpeğimizden bahsettik mi?
5: Adı Arkadaş.
6: Alo?
8: Benim. Birden annen karşıma çıkınca konuşamadım. O da anladı, çok ayıp oldu.
6: Boşver.
8: Necdet çıkmış hastaneden, ona gidiyorum. Belki sen de gelirsin diye düşündüm.
6: Tamam, anneme sorarım, belki izin verir. Kapatıyorum. Anne.
5: Efendim?
6: Necdet hastaneden çıkmış, evdeymiş. Bir geçmiş olsun değil mi?
5: Kimmiş telefondaki?
3: Tamam, gittim. Şoför kapıda zaten, o götür getir seni.
9: Abi bak kim geldi.
10: Merhaba Necdet.
2: Aa, hoş geldin Ahmetciğim.
10: Hoş bulduk. Nasılsın? İyi gördüm seni.
2: İyiyim ben, iyiyim. Zaten neden eve hapsoldum hiç anlayamıyorum.
10: Sana birkaç polisiye kitap getirdim.
2: Aa, çok teşekkür ederim. Ben de zaman nasıl geçecek diye kara kara düşünüyordum. İsabet oldu, sağ ol.
9: İçerideler.
6: Merhaba. Nasılsın Necdet?
2: Teşekkür ederim, hoş geldin.
9: Onu evde nasıl tutacağız bilmiyorum. Şimdiden pastanenin derdine düşmeye başladı bile.
2: Ne yapayım Lale? Zaten işler parlak değil. Benim aklım hep orada tabii.
10: Bizim bir faydamız olur mu sana?
2: Nasıl olabilir? Benim bu arada düşünecek bol bol vaktim oldu. Sonra bir çare geldi aklıma ama...
6: Neymiş?
2: Reklam yapmak.
9: Nasıl reklam?
2: Bayağı reklam işte.
10: Gazete ilanları falan gibi mi? Çok iyi fikir. El ilanları bile çok işe yarayabilir.
2: Bizim gazeteye verecek paramız yok ama... El ilanlarını yapabiliriz belki.
6: Ben hazırlarım. Okulda bir serigraf atölyesi var. Orada da çoğaltabilirim belki.
9: Bu çok iyi bir fikir. Ben de yardım ederim.

0: Bundan sonra pastane çok iyi çalışır bence.
1: O zaman çocuklara verelim, dağıtmaya başlayalım bunlardan, değil mi?
0: Gerçekten çok güzel. Bunlar kesinlikle işe.

0: Ya.
1: İnanmıyorum. Çok teşekkür ederim.

0: Efendim hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Hoş geldiniz.
1: Hoş geldin.
2: Efendim hoş geldiniz.
0: Size
2: merhaba. Şöyle alalım sizi. Hoş geldiniz.
0: Bir limonata, bir çay, bir tane kek.
2: Ne alırsınız?
3: Pasta lütfen.

0: gazeteleri okudunuz. Meclis Tahkikat Komisyonu kurulmuş bugün. Biz bu geleceğin gençleri olarak ne yapıyoruz? Bizim de bir şeyler yapmamız gerekmiyor mu?
1: Adalet istiyoruz.
2: Arkadaşlar bakar mısınız şu gazetedeki yazıya? Ne yazmışlar? Haksızlığa bakar mısınız?
3: Evet, haksızlık.
4: Beyazıt Meydanı'nda yapılan gösteriler sırasında Orman Fakültesi öğrencisi Turan Emeksiz öldü. Üniversiteler bir ay süreyle kapatıldı. Çocukların üzerine ateş açmışlar. Gencecik çocuklar ölüyor. Buna kim dur diyecek? Kim?
5: Kardeş kardeşi vuruyor. Sıkı yönetim ilan ederek olayları bastıramadılar. Şimdi de bu yolu deniyorlar.
4: Ya tahkikat komisyonu? Herkesi sorguya çekmenin kılıfını uydurdular. Asıl onları kim sorguya çekecek, kim?
5: Bence çok yakında olacak bu zaten. Bıçak kemiğe dayandı abi, görmüyor musun?
6: Ahmet nerede kaldı? İçim hiç rahat değil. Çocuklarımı güvende hissetmiyorum.
7: Duydunuz mu? Yarın sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş.
6: Güzel çözüm buldular işte.
8: Bütün bu olanlar Halk Partisi'nin bir avuç anarşisti kışkırtmasıyla gelinen son nokta. Türk ordusu çok yaşa diye bağırıyorlar. Tam bir tezgah. Görünen o ki el ele verip bize karşı nümayişlere devam edecekler. Her şey öğrencilere mal edilecek.
9: Millet de öğrencilerin bize karşı olduğunu düşünecek efendim. Tablo bu yani.
8: Tabloya doğru bakmaları lazım. Bu bir avuç Halk Partili'nin işi. Ülkenin geri kalanı sükut içinde. Meydanları doldurarak bu hakikati değiştiremezler.
9: Biz de meydanları doldurabiliyoruz Sayın Başvekilim. Bazı şeyler duyduk. Ne derece doğrudur bilemiyoruz ama 5 Mayıs'ta saat 5'te Kızılay Meydanı'nda Demokrat Partili gençler bir nümayişe hazırlanıyorlarmış.

0: Arkadaşlar beni dinleyin. Kızılay'da yapılacak gösteriyi duydunuz. Sahte gösterilere son.
1: Sahte gösterilere son.
0: Arkadaşlarımızın ölümlerine son.
1: Arkadaşlarımızın ölümlerine son.
0: İktidar partisine mensup gençler başvekili ve cumhurbaşkanını alkış yağmuruna tutacaklarmış. Sahte alkışlara son.
1: Sahte alkışlara son.
0: Buna karşı birlik ve beraberlik içinde olmalıyız arkadaşlar. Sesimizi duyuracağız.
1: Sesimizi duyuracağız.
0: Sesimizi duyuracağız.
1: Sesimizi duyuracağız.
2: Beşinci ayın beşinci günü saat beşte kızlarla buluşuyoruz.
0: Hadi arkadaşlar.

0: Kızılay'da büyük bir talebe nümayişi oldu. Nümayende talebeler saat 5 sularında Kızılay Meydanı'nda toplanmaya başladılar. Bütün üniversitelerden planlı bir şekilde...
1: Babam ne zaman dönecek Ankara'dan anne? Şimdi yolda olması lazım.
0: Cumhurbaşkanı Celal Bayar...
1: Hayırlısı da bir gelsin. Çok endişeliyim.
2: Talebelerin arasında... Ben bakıyorum.
1: Gecenin bu saatinde. Hayırdır inşallah.
2: Hoş geldiniz. Buyurun.
3: Hoş bulduk.
1: Melat, hayırdır inşallah.
2: Kusura bakmayın gecenin bu vakti. Yakında telefon da yoktu, haber veremedim.
1: Aşk olsun, aramızda teklif mi var Melat, ne oldu?
2: Sorma başımıza gelenleri Nezahat Hanım. Ayla bugün Ankara'daki öğrenci olayları sırasında tutuklanmış.
1: Ne? Bir yanlışlık olmasın? Aylan Ankara'da işi ne?
2: Bana gece arkadaşımda kalıp ders çalışacağım dedi. Meğer trenle o da Ankara'ya gitmiş.
4: Buradan bütün öğrenciler gitti ya, o da o trenle gitmiş.
2: Elim ayağım kesildi Nezahat Hanım. Aklıma siz geldiniz. Belki Rıza Bey bir şey yapabilir diye düşündüm.
1: Rıza yolda, o bir şey yapamaz da. Gel şöyle geçin içeri, ben Mehmet'le konuşurum. Ay, belki o yardım
2: edecek. Hay Allah razı olsun. Kesinlikle
1: Amin abi.
5: Ayla Gündüz.
6: Benim.
5: Benimle gel.

0: Rica ederim. Annem çok endişelenmiş. Bir yerden telefon edelim istersen.
1: Gece arkadaşımda kalacağım demiştim. Herhalde çok kızmıştır.
0: Ve hepimiz yaptık böyle şeyler. Demek sen de Milli Türk Talebe Birliği mensubusun.
1: Evet. Güya gizliydi ama.
0: İyi gizlemişsin. Hiç ihtimal vermezdim. Öyle halim selim bir halim var ki.
1: Sizinle pek çok mevzuda aynı fikirdeyiz aslında. Ama pek konuşma fırsatımız olmadı.
0: Çok kritik günler yaşıyoruz hala. Kendine dikkat et, tamam mı?
1: Tamam, ederim. Siz de dikkat edin.
0: Seni kendi ellerimle trene bindirmek üzere ablama söz verdim.
2: Doğum günün kutlu olsun.
3: Bu kadar mı?
2: Hayır, değil. Seninle buluşmak için annemden izin almaya çalışacağım. Babam zaten evde yok.
3: Seni çok özledim. Sesini duymak bana yetmiyor.
2: Bana da sevgilim. Annem geldi, kapatıyorum. Onunla konuşur konuşmaz seni ararım.
3: Tamam sevgilim.
2: Hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk. Çok yoruldum. Bütün Mahmut Paşa'ya dolaştık. Aradığım ipliği hiçbir yerde bulamadık. Kanepem yarım kalacak.
2: Anneciğim. Anneciğim.
4: Efendim?
2: Bugün Ahmet'in doğum günü. Anne, öğleden sonra onu görebilir miyim? Lütfen anne, ne olur.
4: Cevabımı biliyorsun.
2: Anne, geç kalmayacağım. Zaten babam akşam gelecek demedin mi? Lütfen, ne olur.
4: Duyarsa ikimiz de öldürür.
2: Nereden duyacak?
4: Peki.
2: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
4: Tamam. Hediyeni aldın mı?
2: Hayır.

0: Yapacaksın peki?
1: Aklımda bir şey var ama
0: Paran yetmiyor.
1: Git şu çantayı getir bana, başımın belası. Anneciğim.
2: Bugün hiç şansım yok.
1: Aa, bu ne rahatlık?
3: Ne yapmamız gerekiyordu?
1: Bugün Ahmet'in doğum günü değil mi?
3: Yaptığını gördüm Şevket. Aa, arkamı dönmeye gelmiyor, aşk olsun.
2: Ne yapayım, sen de oyununa sahip çık.
3: Her şey hazır. Akşam Ahmet'e harika bir sofra hazırlıyoruz.
2: Necdet, bir pasta yaptım.
1: Ben de kime soruyorum zaten? Biri annesi, diğeri babası. Günün kahramanı nerede?
2: Kardeşine ders çalıştırıyor.
4: Ne zormuş bu müfredat ya.
1: Ya biz de seni az çalıştırmadık.
4: Demek ki sıra bana geldi. İleride bunun acısını defneden çıkarırım. Ben dışarı çıkıyorum. Bir iki kitap bakmam lazım.
3: Aa, akşama gecikmezsin değil mi?
4: Hiç gecikir miyim?

0: Çok teşekkür ederim. Çok sevindim.
1: Ne kadar zorlandım bir bilsen. Kılı kırk yardım denebilir.
0: En kıymetli hediye sensin. Benim de sana bir sürprizim var. Niçin burada buluştuk dersin?
1: Bizi kimse görmesin diye.
0: O kadar mı?
1: Başka ne olabilir?
0: İpucu vereyim. Pasajın sonunda bir tiyatro var.
1: Çöl faresine bilet mi aldın yoksa?
0: Ya, işte. Geç kalk bakalım. Birkaç dakika sonra oyun başlıyor.
1: Tamam.
0: Hesabı alabilir miyiz?
1: Hepsi çok güzel. Ben nasıl seçeceğim şimdi?
2: Acelemiz yok.
1: Nasıl? Çok güzel değil mi? Bu nasıl Rıza?
2: Efendim?
1: Bu nasıl dedim, güzel mi?
2: Güzel güzel.
3: Efendim afiyet olsun.
4: Teşekkür ederim.
3: Biz teşekkür ederiz. Yine bir...

0: Galiba iki tane garson daha almamız gerekecek.
1: Öyle görünüyor.
2: Ne oldu? Geciktin babacığım. Vapur saatleri mi değişti yoksa?
1: Yok. İskeleden buraya yürümek zorunda kaldım.
2: Neden?
1: Bütün yollar kesilmiş. Yine bir protesto gösterisi var. İpin ucunu iyice kaçırdılar canım. Öğrenciler derslerinden başka her mevzuyla ilgilenir oldular.
0: Bence bu gösterilerin en önemlisi harp okulu öğrencilerinin sessiz yürüyüşüydü. Tabii bunun göründüğü gibi sessiz olmadığı muhakkak. Şimdi öğrencilerin derslerinden fazla önem verdikleri meseleler var. Doğrusu ben de bunları dikkatle takip ediyorum.
3: Menderes istifa! Menderes istifa! Kahrolsun! Zorbalar kahrolsun!
4: Bir tek taksi.
5: Ne yapacağız?
4: Bana sorarsan beklemeyin. Vakit kaybediyoruz. Ara sokaklardan yürürsek geçmeden eve varırız.

0: Bakıyorum abla. Hoş geldiniz.
1: Yasemin geldi mi Emine?
0: Hayır Rıza Bey.
1: Biliyordum zaten. Yasemin nerede Nezahat?
2: Kırtasiyeciye gitti. Resim kağıdı, guaş boya falan alacaktı.
1: Resim kağıdı alacakmış ha. Sen öyle zannet. Gizli gizli Ahmet'le buluşuyor. Sen uyuyorsun.
2: Ahmet'le mi buluşuyor?

0: Sen nerede gördün ki?
1: Ya işte yolda el ele yürüyorlardı. Ben arabadaydım. Beni görmediler. Zaten etrafı görecek halleri yok ki. Üstelik hala ortada yoklar. Pes vallahi.
2: Bir de yalan söylüyorsun Ayla. Ya insan Ankara'ya gider de arkadaşımla kalacağım der mi? Ay vallahi yüreğime iniyordu. Hem sen bana ne söz vermiştin? Bu öğrenci hareketlerine karışmayacağım anne dememiş miydin?
3: Şimdi durum çok farklı anne. Neler oluyor anlamıyor musun? İhtilal kapıda. Öyle oturup seyretmemi mi istiyorsun?
2: Evet. Oturup seyretmeni istiyorum. Ya başını belaya sokmanı istemiyorum. Seni nezaretten toplamak istemiyorum.
3: Tarihi bir dönem yaşıyoruz anne. Çok önemli şeyler olacak. Hayır, oturup seyredemem.
4: Merhaba hanımlar. Ne haber kaçak? Evet. Al bakalım Mela Sultan.
2: Aa, nereden buldun bu parayı sen?
4: Artık benim de bir işim var Mela Sultan. Bundan sonra benim de sana düzenli olarak ödemelerim olacak. Bu sadece başlangıç.
5: Aa, yapma. Manzarasını bozuyorsun.
6: Tuzu nasıl olmuş diye bakıyorum. Enfes olmuş, enfes. Eline sağlık.
5: Hoş geldin.
6: Hoş geldin.
5: Hoş bulduk. Nasıl zor geldim bilseniz. Yine gösteri vardı sokakta. Baba Ali'den buraya kadar bütün yolları kesmişler. Biz de haber alır almaz koştuk gittik Şerif'le. Sizi çok bekletmedim değil mi?
7: Yok canım, Ahmet de gelmedi henüz.
5: Nasıl olmuş?
8: Yemeğini mutfaktan sileyim elimle. Sonra da hemen odalarına gitsinler, tamam mı?
7: Tamam abla.
1: Yok. Hala yok ortada. Gevşeksin gevşek. Karşısında dirayetli bir anne olacak ki. Bak yapabiliyor mu bunları? Seni parmağında oynatıyorlar. Haberin yok, haberin. Her şeyle ben uğraşacak değilim ki.
8: Saat kaç oldu?
9: 9:15 var.
8: Mahvoldum ben. Babam mutlaka gelmiştir. Ne yapacağım şimdi? Nasıl gireceğim eve?
9: İstersen senle geleyim. Bütün mesuliyeti üzerime alırım. Belki kızmaz o zaman.
8: Seni hiç görmesin daha iyi. Evet, dolap çevirdim ama buna babam sebep oldu. Beni bu kadar korkutmasa ona yalan söylemezdim.
9: İşte böyle konuş onunla. Çok doğru söylüyorsun.
8: Tamam.
9: Seni merak ederim şimdi. Nasıl haberleşebiliriz?
8: Bu gece haberleşemeyiz artık.
9: Olmaz. Gece arka sokağa gelirim ben, tamam mı?
8: Tamam canım.
9: Hadi korkma.
1: Hoş geldiniz küçük hanım.
8: Akşam üzeri bir yürüyüş vardı baba. Bütün yolları kesmişler. Vasıta bulamadım, yürümek mecburiyetinde kaldım.
1: Yürümek mecburiyetinde kalmış. Tabii Beyoğlu'ndan buraya yürümek epey zamanınızı almıştır. Sakın bana yalan söyleme. Seni gördüm çünkü. Babanın söylediklerini hiç umursamadığın belli ki... hala onunla el ele dolaşıyorsun.
8: Sana yalan söylemek istemiyorum baba. Ama beni mecbur bırakıyorsun.
1: Bir de suçluyum öyle mi?
8: Suçlusun demedim. Ama anlamıyorsun.
1: Niye anlamıyorum?
8: Ahmet'i çok seviyorum baba.
1: Yani babanı karşına alacak kadar mı? Onu bana mı tercih ediyorsun?
8: Niye tercih yapmam gerekiyor? Ahmet'i seviyorum. Seni de seviyorum. Niçin beni arada bırakıyorsun?
1: Kes ağlamayı. Gözyaşlarınla beni ikna edemezsin. Çok kızdım sana, çok. Onu görmeni kesinlikle yasaklıyorum. Bir daha tekerrür ederse okula da gidemezsin, bilmiş ol.
8: Bunu sahiden yapar mısın?
1: Evet, evet yaparım. Çünkü başka türlü sana söz geçiremiyorum ki.
8: Sözünü böyle mi geçireceksin baba? Yasaklar koyarak mı? O zaman sizin için söylenenler doğru demek. Haksız yere insanlara yasaklar getiriyorsunuz. Her şey istediğiniz gibi olsun diye.

0: istemiyorum anne.
1: Yine de bırakıyorum. Yanında kalmamı ister misin?
0: Hayır, teşekkür ederim. Yalnız kalmak istiyorum.

0: Ne zamandır buradasın?
1: Evde kalamadım. Çok kötü şeyler oldu.
0: Ne oldu Yasemin?

fett. Nasıl etki altında kalmış? Ne olacağı belliydi.

0: nasıl geldim ben? Kendimi hiç affetmeyeceğim. Hiç.
1: Bütün bunlara ben sebep oldum. Dışarı çıkman için ısrar etmeseydim bunlar olmazdı.
2: Onur böyle konuşma Ahmet. Buluşmayı senden çok ben istedim. Zaten mesele bu değil ki. Okula gidemeyeceğimi bile söyledi. Seninle görüştürmemek için beni eve hapsetmeyi bile düşünebiliyor.
1: Bu durumda yapılacak tek şey kalıyor.
2: Hala yapılacak bir şey var mı?

0: Evlenmek.
1: Evlenmek.
0: O zaman kimse bir şey söyleyemez bize. Kimse karımla görüşmeme mani olamaz.
1: Rüya gibi bu.

0: Ahmet, biraz zamanın var mı? İşe gitmeden önce seninle bu hususta konuşmak istiyorum. Ahmet, ben dün gece hiç uyuyamadım. Acaba sana bir haksızlık mı ediyorum diye düşündüm durdum ama hayır. Hiç şüphem yok. Bu yanlış bir ilişki. Sen o ailenin yetiştirdiği bir kızla mutlu olamazsın. Onları küçümsediğim için böyle konuştuğumu sanma. Elmalarla armutlar yan yana gelemez oğlum. Sen şu anda bunu anlayamıyorsun. Ama düşünmelisin. Bizim bu hususta bu kadar karşı çıkmamız seni biraz düşündürmeli. Eğer sen buna rağmen onunla görüşmekte ısrar edersen ailenin aran açılacak, bilmiş ol. Biz bu ilişkiyi asla tasvip etmiyoruz Ahmet. Ne ben ne de anne.
1: İyi günler baba.
0: İyi günler.

0: Düzgün şey.
1: Aa, günaydın Ahmet.
2: Buyurun çayları.
1: Teşekkür ederiz.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Hayrola, uyuyamadın mı?
3: Doğrusu uyuyamadım. Sizlerle paylaşmak istediğim bir mevzu var. Ayrıca yardımınıza ihtiyacım olacak. Dün gece Yasemin'le çok önemli bir karar aldık. Çok önemli bir karar.
1: Ben bakıyorum. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
1: Buyurun. Buyurun. Ah!
4: Hoş geldin Mehmetciğim, nasılsın?
3: Hoş bulduk. Merhaba enişte.
5: Hoş geldin Mehmet, buyur.
3: Hoş bulduk.
4: Kahvaltı ettin mi?
3: Ettim, teşekkür ederim.
4: Olsun, yine de bir şeyler atıştırırsın.
3: Sabah erkenden Galatasaray Lisesi'ne gidip oğlanı gördüm.
4: Nasıl, iyi mi, alışmış mı okuluna?
3: İyi görünüyor abla.
4: Bu gece kalacak mısın?
3: Hayır, akşam treniyle Ankara'ya dönmem lazım. Yarın tekrar gelmem mevzu bahis.
4: E canım gitme o zaman. Bir gün için o kadar yol yapılır mı?
5: Sen karışma çocuğun işine Nezahat.
3: Cemal Gürsel'in Ethem Menderes'e yazdığı mektubun başvekile intikal etmediği doğru mu?
5: Bilmiyorum.
3: Sen ne kadar İstanbul'dasın enişte?
5: Başvekili Eskişehir'e gidecektim. Ama son anda iptal oldu. Şimdilik buradayım.
3: Keşke bir süre uzaklaşabilsem. Senin için endişeleniyorum.
5: Niçin endişelendiğini anlıyorum Ahmet. Ama korkma. Utanılacak hiçbir şey yapmadım ben. Kanun karşısında alnım açık. Kendimi müdafaa edebilirim.
4: Mehmet, neler oluyor? Ne demeye çalışıyorsun sen?
5: Bu mevzuyu kapatalım mı artık? Şu anda konuşmamızın bir manası yok zaten.
6: Herkese merhaba.
1: Hoş geldin.
2: Merhaba Yasemin.
0: Hoş geldin.
1: Bakar mısın?
0: Hemen geliyorum. Buyurun efendim.
1: Bir çay istiyorum. Ben de lütfen.
0: Nasılsın?
7: Tamam.
6: Kötü.
7: İki tane çay. Tamam, hemen getiriyorum.
3: Yarın uçakla Paris'e gidiyoruz.
6: Paris'e mi?
3: Evet, biletlerimizi aldım bile. En hızlı şekilde ancak böyle evlenir.

0: Konsolosluklar şey ayarlandı. Evraklarımızı bekliyorlar.
1: İnanamıyorum. Sahiden evleniyoruz. Hı hı.
0: Evleniyoruz. Sonra dönüp herkese ilan edeceğiz.
1: Ne diyorsun bu olanlara?
2: Bence çok iyi düşünmüşsünüz. Kimsenin size kızmaya hakkı yok. Çünkü buna mecbur bırakıldınız.
3: Sahiden onları havalarına bırakacak mısın Necdet?
0: Paris'te evlendiğimiz için bize kim?
4: Sen de duydun işte. Her şeyde babamın arabasıyla onları havalarına götüreceğim. Kendi ellerimle. Belki o vakit Yasemin'i tamamen kaybettiğimi idrak edebilirim.
0: Birkaç gün sonra karım olacaksın. Kimse seninle görüşmeme mani olamayacak. Kimse bir şey söyleyemeyecek.
1: Evet.

Konuşmamız lazım Yasemin. Bana darılmakta bu defa yerden göğe kadar haklısın. Ne var ki çok sinirlendim. Adeta kendimi kaybettim. En çok senin açından bir zorba gibi göründüğüm için. Yoksa Ahmet'i ne kadar severim bilirsin. Ama mesele o değil. Memlekette son zamanlarda olanlar o aileyle aramızdaki uçurumu iyice derinleştirdi. İki ayrı uca savruldu kızım.

sen de kaç defa şahit oldun. Hem biz durumu kabullensek de onlar istemez zaten. İstenmediğin bir eve gelin mi gideceksin? Bu söylediklerimin hiçbiri sana o tokatı atmamın mazereti olamaz biliyorum. Beni affet Yasemin.

0: Burası Türkiye Radyoları Yayın Postaları. Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk vatandaşlarını radyolarının başına davet eder.
1: Sevgili vatandaşlar, dün gece yarısından itibaren bütün Türkiye'de deniz, hava, kara Türk Silahlı Kuvvetleri el ele vererek memleketin idaresini ele almıştır. Bu hareket silahlı kuvvetlerimizin müşterek işbirliği sayesinde kansız başarılmıştır. Sevgili vatandaşlarımızın sükun içinde bulunmalarını ve resmi sıfatı, vazifesi ne olursa olsun hiç kimsenin sokağa çıkmamasını rica ederiz.

0: Biri ünlü bir restoran zincirinin tek varisi.
1: Kızım bu sefer gerçekten iş çok ciddi.
0: Diğeri İstanbul gecelerinin vazgeçilmez pilavcısı.
2: Anamın pilavından daha iyi. Fatma teyzenin.
0: Yolları kesişince hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.
1: İkinci birden vermişiz.
3: Tamam, hiç problem değil.
0: Aşk, kahkaha ve sürprizlerle dolu bir hikaye. Pilav üstü aşk. Pazar 20'de Ankara'da.
4: 7 yaş ve üzeri için uygundur.

0: Açıkma yasağı var küçük hanım.
1: Öyle mi? Neden?
0: İhtilal oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri ülke yönetimine el koydu. Sabahın erken saatlerinden biri radyolardan ilan ediliyor. Evinize dönün. Lütfen buyurun.
1: Tamam.
2: İhtilal mi oldu? Ne vakit? Kim olur? Bugün sabaha karşı. Bir de benim havaalanına gitmem gerekiyor. 2 saat sonra uçağım kalkacak.
3: Programınızı iptal etmek zorundasınız. Bugün itibariyle Türkiye'de her şey değişti. Geçici bir süre giriş çıkışlar yasaklandı. Şimdi lütfen evinize dönün.
4: Buradan ayrılmayacaksın.
5: Peki efendim.
6: Ama komutanım, arkadaşlarım beni bekliyorlar. Onları havaalanına götürmem lazım komutanım.
7: Bugün kimse bir yere gidemeyecek. Arkadaşlarınız da öyle. Evinize dönün ve radyoyu açın.

0: de uzaklaşmasın. Anlaşıldı mı?
1: Henüz kalkmadığınızı söyledim Rıza Bey ama çok önemli olduğunu ısrarla belirttiler.
2: Buyurun Rıza Ünsal.

0: İhtilal olmuş.
1: Ne?
0: Ordu idareye el koymuş.
1: Aa.
0: Celal Bayar harbiye götürülmüş.
1: Ne olacak şimdi Rıza?
0: Emine.
1: Efendim.
0: Şu radyonun sesini aç,
1: tamam,
0: koş.
1: Tamam Rıza abi. Nereden geliyorsun sen? Sokağa çıkma yasağı var. Nereden geliyorsun Yasemin? Baba. Evden mi kaçıyordun sen?
2: Öyle değil anne.
1: Nasıl? Bunu sonra konuşacağız seninle.

0: telefon etmem lazım. Ankara ile görüşmeliyim.
1: Efendim, ben Kurmay Albay Muhsin Batur. Silahlı kuvvetler Türkiye yönetimine el koydu. Benim vazifem sizi Eskişehir'e götürmektir.
0: Yani beni tehdit mi etmek istiyorsunuz?
1: Hayır, sizi emniyet altında Eskişehir'e götüreceğim.
0: Peki suçum ne?
1: Size suç izaf edecek durumda değilim. Benim vazifem bu kadar. İndir silahını.

0: General Cemal Gürsel imzalı tebliğdir sayın dinleyiciler. Başvekil Adnan Menderes ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan Kütahya'da yakalandılar. Menderes ve Polatkan'ın askeri bir uçakla Ankara'ya nakledildiği bildirildi.
1: Nihayet, nihayet düşürdüler.
2: Hemen gazeteye gitmem lazım.
3: Sokağa çıkma yasağı var, nasıl gideceksin?
2: Aman kim aldırır, üstelik ben gazeteciyim.
4: Çocukları uyandırayım, bu tarihi günü kaçırmasınlar.

0: ihtilal olduğunu biliyorum anne.
1: Sen bir yere mi gidiyordun?
0: Evet. Birkaç günlüğüne Paris'e gidiyordum.
1: Paris'e mi gidiyordun? Hı hı. Bize haber vermeden mi?
0: Size haber vermeden. Çünkü geri döndüğümde mühim bir haberim olacaktı. Yasemin'le orada evlenmeye karar vermiştik.

0: Baba, ben çok üzgünüm.
1: Nezahat, çoraplarım hangi cehennemde?
0: Burada. Bırak ben yerleştireyim.
1: Bitti zaten, boş ver.
2: Baba, nereye gidiyorsun baba? Neden herkes ayakta?
1: Gel yanıma Işık.

0: süre burada olamayacağım kızım.
1: Nereye gideceksin?
0: Ankara'ya gittiğimi farz edebilirsin. Ama biraz daha uzun kalacağımı düşün.
1: Sence uzun kalıyorsun baba? Daha uzun mu ayrı kalacağız? Biz de seninle gelelim o zaman.
0: Bu mümkün değil Işık.
1: Senden ayrılmak istemiyorum. Lütfen gitme baba. Ne olur.
2: O mıntıkaya asker gönderdik.
3: O mıntıkaya asker yolladık.
4: Gerek yok, vaziyet müsait.
3: Evet.
4: Şişli'de ikamet eden Demokrat Partililer evlerinden alınmışlar.
2: Yoldalar mı?
3: Buyurun.
5: Yoldalar, intikal etmek üzere.
6: Tamam. Teşvikiye demiştiniz.
4: Yer kontrolü Nusret Yüzbaşı yapsın.
2: Anlaşılmıştır komutanım.
6: Teşvikiye de bir mebusun evini ihbar ettiler. Adresi yazsın.
7: Ben alayım. O tarafa giden bir grup var. Hemen ulaştırayım.
2: Diğer mıntıka.
6: Var mı yeni bir şey? Şu özel bir ihbar. Bir bakar mısınız?
3: Artık yanım dediniz. Tamam, adresi yazıyorum. İsim ne demiştiniz?
2: Başka yerlerden herhangi
3: İsim
2: bir haber
3: ne demiştiniz?
5: Böyle bir kadar yok.
3: Rıza Ünsal.
4: Söylediğiniz bölgeye intikal ettiler efendim.
2: Güzel.
3: Tamam, alın.
2: Yüzbaşıyla teması koparmayın.
3: Yazıyorum, siz devam edin.
2: 15 dakikada bir rapor verin.
4: Tamam. Emredersiniz.
3: Tamam. Tarifinden bir şey anladıysam Arap olayım.
6: Ver bakayım bana. Emirgen'i iyi bilirim.
4: İntikal edilen bölgelerde herhangi bir meseleyle karşılaşmamıştım.
6: Ben de seninle gelebilirim, o sokağı biliyorum.
3: Tamam, isabet oldu. Çıkalım havaya.

Sangre.

Sunt fiscal, hei, iau.

İyi ki geldin.

0: kuvvetli ol. Beni merak etme. Annenle kardeşin sana emanet.
1: Gitme.
0: Beni merak etme.

0: 다시는 걱정 마. 야스민 사키노 야스민 사키노 lütfen.
1: Babamı götürdüler neyse.
0: Biliyorum Yasemin. Tamam lütfen sakin ol. Hayatım hadi sakin ol birazcık. Hadi. Tamam sakin ol. Tamam. Hadi.

0: İhtilal bütün memlekette büyük bir sevinçle karşılanmış. Şimdi Demokrat Partili mebuslar evlerinden alınıp götürülüyormuş.
1: Kimse için sürpriz olmamıştır herhalde. Neticede bu durumu kendi elleriyle hazırladılar.
2: Bu durumda Rıza amcayı da tevkif edeceklerdir.
0: Mutlaka. Menderes'in bu kadar yakınında olup da tevkifatın dışında kalmak bana göre hiç mümkün değil.
2: Onları neyle suçlayacaklar sence?
0: Anayasa ihlali.
2: Yani en ağır suçlardan biriyle.
0: Evet.
3: İnanılır gibi değil. Kimsenin sokağa çıkma yasağına riayet ettiği yok. Herkes sokaklara dökülmüş. Subaylar eller üstünde gezdiriliyor. Tanklar çiçeklerle süslenmiş. Hadi hadi. Ne duruyorsunuz? Kalksanıza hadi.
4: Çıkalım anne, ne olur. Çok merak ediyorum.
3: Çıkalım tabii. Hadi gelin hadi. Hadi abicim hadi. Hadi.

0: Ben bakarım Emine.
1: Tamam.
0: Alo, buyurun.
2: Necdet, sen misin?
0: Ahmet, benim. Sabahleyin size ulaşmaya çalıştım ama...
2: Biliyorum, ana caddeye bile çıkmama izin vermediler. Yasemin'i merak ettim, sen nasıl gidebildin oraya?
0: Altımda araba vardı Allah'tan. Zaten beni de iki defa durdurdular. Eve gidiyorum diyerek buraya kadar devam ettim. Bu arada tatsız bir şeyler oldu. Ahmet, burada durumlar vahim. Az önce Rıza amcayı götürdüler.
1: Necdet, ben konuşayım.
0: Tabii.
2: Yasemin.
1: Ahmet.
2: Hemen yanına geliyorum sevgilim.
1: Şimdi gelmesen daha iyi Ahmet. Annem çok kötü durumda. Kimsenin kendisini bu şekilde görmesini istemez.
2: Ama yanında olmak, sana kuvvet vermek istiyorum.
1: Yanımdasın zaten. Bu bana kuvvet veriyor. Ne zaman istesem koşup geleceğini de biliyorum ama şimdi değil.
2: Peki sevgilim. Seni sonra tekrar ararım. Tamam mı?

0: Yasemin.
1: Hale.
0: Nezahat teyze. Nezahat teyzeciğim. Hay Allah. Doktor senin bir yarasana abi. Belki sakinleştirici bir şeyler vermemiz gerekebilir.
2: Tamam.

0: Ne saatteyse uyudu.
1: Işık.
0: Emine bir şeyler yedirmeye çalışıyor. Sabah kahvaltı bile etmemiş kız. Canım benim, haline bak. Perişan oldu. Ne yapacağız abi?
2: Cemal Madanoğlu generalleri Celal Bayar'ın önüne dizip istifasını istemiş. Ama Bayar reddetmiş.
3: Milli Birlik Komitesi'nin başına Cemal Gürsel geçmiş. Üniversiteden yeni bir anayasa istemiş.
4: Yeni bir anayasa mı?
3: Evet. İki şeyde ısrar etmiş. Laiklik korunacak. Meclis mutlaka olacak.
2: Yani yeni anayasayı profesörler hazırlayacak, öyle mi?
3: Öyle. Çalışmaya başlamışlar bile. Yasama ve yürütme vazifesi Milli Birlik Komitesi'nin üzerine kalacakmış. Geçmişi temiz sivillerden de hükümet kuruluyormuş.
5: Aziz Türk milleti, bu azamları memlekette cereyan eden ve milleti süratle korkunç bohanlara sürükleyen hadiseleri biliyorsunuz. Derhal bütün vatandaşlara şunu ifade etmek isterim ki asla bir diktatör olmak hevesinde değil. Bitiremelim, süratle bu memlekette temiz, dürüst bir demokratik düzen kurmak ve devletin idaresini milletin...
6: Ablacığım yemek hazır.
5: Bana inanınız ve
6: güvenin. Hadi çocuğum yemeğini.
7: Ben aç değilim.
0: Ben bakarım abla.
6: Baba hoş geldin.
8: Hoş bulduk oğlum.
6: Enişteni nereye götürdünüz Mehmet?
8: Davutpaşa'ya.

0: Bana kızgınsın, biliyorum. Ben veya başka biri babanı mutlaka götürecekti Işık. Yanında ailesinden birinin olmasının iyi olacağını düşündüm. Kısa bir süre için bile olsa ona kuvvet verebilirim diye düşündüm. Bu yüzden onu gelip almayı ben istedim.
1: Babam sana kızgın mı?
0: Hayır, değil. Bunun için yaptığımı çok iyi anladı.

0: Ama bir an önce dönmesi için elimden geleni yapacağım. Bu arada da hep yanınızda olacağım. Sizi asla yalnız bırakmayacağım.
1: Demek bizi bırakıp gidecektin, öyle mi?
2: Birkaç gün için anne, hemen geri dönecektik.
1: Biz de düşündün mü peki? Seni bulamayınca ne hale geleceğimiz hiç mi aklına gelmedi?
2: Yatağımın üstüne bir mektup bırakmıştım. Az önce yırtıp attım. Her şeyi açıklamıştım.
1: Neyi açıklamıştın?
2: Evlenecektik.
1: Evlenecektiniz demek, öyle habersizce.
2: Başka çaremiz var mıydı anne? Onu başka türlü görebilmemin bir yolu var mıydı? Ama karısı olursam kimse buna mani olamazdı.
1: Ve ihtilal mani oldu. Hala gitmeyi düşünüyor musun?
2: Hayır. Senin yanından bir an bile ayrılmam artık.

0: sizi o kadar merak ettim ki. Gelmeden edemedim. Rahatsız etmek istemezdim ama...
1: Rica ederim.
0: Rıza amca için çok üzgünüm.
1: Teşekkür ederim Ahmet.

0: Yapabileceğim bir şey var mı?
1: Ne olabilir ki? Ama geldiğin için sağ ol. Ben bir ışığa bakayım.
2: Gelsene.
3: Şu günün tadını bile çıkaramadık. Millet bayram ediyor, halimize bak.
4: Bu yüzden sabah söyleyemedim size.
3: Ben hiç bu kadar çaresiz kalmamıştım. Ne yapmamız lazım?
4: Şu anda hiçbir şey yapamazsınız. Bu çocuk deli divane aşık, aşık. Bunu anlayın artık. Kız da öyle. Zaten kızarak neye mani olabildiniz ki? İhtilal olmasa oğlunuz evlenmişti şimdi.
3: Bunları biliyoruz da çözüm ne?
4: Bu mevzuda artık Ahmet'le münakaşa etmeyin abicim. Bence lüzumundan fazla tepki gösterdiniz.
5: Bu mesele bir süre kapanmalı artık zaten.
4: Evet, Yasemin babası içerideyken ailesini bırakıp hiçbir yere gitmez. Allah vere de çok ağır şeyler yaşanmasa.
0: Üzüntün karşısında bu kadar çaresiz olmak beni deli ediyor. Yapabileceğim bir şey mutlaka olmalı.
2: Elimde valizimi gördü Ahmet. Babam valizimi gördü. Ne yapmaya çalıştığımı anladı. Neredeyse dargın ayrılacaktık. Kendimi çok kötü hissediyorum. Çok kötü. Ya gitmiş olsaydık? Ya onu göremeseydin?

0: Ene!
1: Hadi çabuk hadi!
0: Çabuk! İn!
1: Acele.
0: İndirin!
1: Hadi! Çabuk!
2: Çabuk olun!
1: Geç.
2: Acele edin!
1: Hadi!
0: Çabuk!
1: İnin! Hadi!
0: İnin!
2: Dağılmayın! Toplu durun!
1: Çabuk olun! Acele edin!
2: Çabuk!
1: Geç şöyle! Geç!
2: Şöyle sıraya girin! Dağılmayın!
1: Sıraya girin! Çabuk sıraya girin!
2: İkişerli sıraya girin! Çabuk!
3: Bizi nereye götürüyorlar?
2: Aranızda konuşmayın! Toplu hizaya girin!

0: zamandır buradasın?
1: Hatırlamıyorum. Galiba çok erken geldim. Sizi uyandırırım diye zili çalamadım.
2: Merhaba.
1: Günaydın Mehmet abi.
2: Merhaba Ahmet.
1: Nasılsınız çocuklar?
0: İyiyiz. Okula gidiyoruz.
1: Sen nasılsın?
3: Ben de iyiyim.
1: Seninle konuşmak istediğim bir mevzu vardı Mehmet abi.
2: Siz yavaş yavaş yola koyulun bakalım. Ben arkanızdan yetişirim.
0: Hı hı.
1: Ben bütün gece düşündüm. Rıza amca için yapabileceğim bir şey var.
2: Ne gibi?
1: Avukat olabilirim. Onunla görüşebilir miyim?
2: Şu anda mümkün değil. Biliyorsun hazırlık tahkikatı gizli sürdürülüyor. Ancak iddianameler hazır olunca görüşmelere izin verilecek.
1: Yine de bir yolu olamaz mı?
2: Ben de onunla görüşemedim Ahmet. Vaziyetim buna imkan vermiyor. Ama belki sen... Senin için bir müsaade çıkarmaya çalışacağım.
1: Teşekkür ederim.
0: Güle güle dayı.
2: O zaman haberleşiriz.
1: Seninle okula kadar yürümek istiyorum.
0: Tamam sevgilim. Babamı düşündüğün için teşekkür ederim.
1: İnşallah bir şeyler yapabilirim.
0: Bundan ailenin haberi var mı Ahmet?
1: Hayır ama haberleri olacak hemen.
0: Aranız iyice açılacak.
1: Bak, benim için mühim olan sensin. Rıza amca senin baban. Böyle elim kolum bağlı oturamam. Yeni yönetimin adil olacağı konusunda hiç kuşkum yok. Ben de elimden geleni yapacağım.
0: Biliyorum sevgilim. Canım benim.
1: Çok zor günler geçiriyorsun, biliyorum.
0: Çok zor. İyi ki varsın. Sen olmasan ben ne yapardım?
1: Asıl sen olmasan ben ne yapardım?
0: Görüşürüz.
1: Görüşürüz.
4: Hiç değilse birkaç parça eşya yollayabilsem. Yanında götürdükleri kirlenmiştir artık.
5: O zaman çamaşırlarını yıkamayı öğrenecek. Değil kocanızla görüşmeniz, yastığa dayı geçmeniz bile mümkün değil.
4: Ne zaman görüşeceğiz? Bir malumatınız var mı?
5: Hayır yok.
4: Bunu bırakayım mı? Belki kocama verirsiniz.
5: Buna da izin yok bayan. Şimdi evinize dönün. Adayla her türlü irtibat yasaklanmış vaziyette. Görüşme müsaadesi çıkınca zaten size bildirilecektir.
6: Bir şey sorabilir miyim?
5: Buyurun.
6: Eşim de adaya götürüldü ve görebilir miyim onu?
5: Maalesef göremezsiniz.
7: Bir akrabamla ilgili bilgi almak istiyordum ama yasa adaya getirildiğini duydum.
5: Bu çeşit bilgiler vermiyoruz bayan. Üzgünüm. Burada boşuna beklemeseniz iyi olur. Lütfen evinize dönün.
8: Hoş geldin ablacığım. Yakında müsaade çıkar ablacığım. Ne olur üzme kendini.
4: İnşallah Emine, inşallah. Ah,
8: misafirlerimiz var abla.
4: Ah, hoş geldiniz hoş çocuklar. Bulduk.
9: Böyle haber vermeden geldik ama...
4: Ne demek? Çok memnun olduk Necdet. Siz de bu evin çocuklarısınız. Oturun.
8: Yeni bir gelişme var mı?
4: Hayır yok. Malumat da vermiyorlar. Delirmek üzereyim.
9: Bakın bu böyle sürmez. Siz merak etmeyin. Çok yakında görüşme müsaadesi çıkar.
8: Biz sizi almaya geldik Nezahat teyze.
4: Almaya mı geldiniz?
8: Hı hı. Annemle babam adadan döndüler. Annem sabahtan beri hazırlanıyor. Sizi alıp bize götüreceğiz. Akşam birlikte yemek yiyelim.
4: İyi de

0: Çocuklar okuldalar.
1: Onların gelmesini bekleriz, sonra hep birlikte gideriz.
2: Ben de Yasemin'i alırım. Yasemin.
3: Necdet. Beni mi bekliyordun?
2: Evet, seni bize götürmeye geldim. Annem ve çocuklar Lale ile gittiler bile.
3: İyi olmuş. Eve öyle kapandık ki çocuklar için kötü oldu. Ne zamandır kederli bir hava içindeler.
2: Evet, ben de farkındayım.
3: Işık için endişeleniyorum. Çok içine kapandı. Kimseyle konuşmuyor, yemek yemiyor.
2: Onunla birazcık arkadaşlık etsem.
3: Haklısın, bunu yapmam lazım. Kendi üzüntümü unutup ışıkla meşgul olmalıyım. Üstelik ona göz kulak olacağıma dair babama söz verdim.
4: Rıza'nın avukatı mı olacaksın? Hı hı.
5: Böyle bir karar için erken değil mi?
6: Evet, erken. Ama şimdiden bilmeniz lazım diye düşündüm.
4: Sen düşüklerden birini mi savunacaksın?
6: Düşük mü? Baba, düşük dediğin kişi senin çocukluk arkadaşın baba. Yıllarca komşuluk ettik. Annem Nezahat ablayla arkadaşlık etti. Işık kardeşimin en iyi dostu. Şimdi nasıl olur da o ailenin halini bu kadar görmezden geliriz? Elimiz kolumuz bağlı mı oturacağız?
5: Canım, yardım edeceksen et de avukatlığını yapmak niye?
6: Ailesine ancak bu şekilde yardım edebilirim anne. Rıza amcanın evine dönmesini sağlayarak.
4: Bu kabul edilemez.
6: Neden edilemez? Rıza amcayı zaten bir avukat savunmayacak.
4: Ama sen değil. Neyle suçlandıklarının farkında değil misin? Tarih boyunca bütün diktatörlerin başına gelen onların da başına gelecek. Sen beni dinlemiyorsun. Benden ders almıyorsan bari tarihten dersini al.
6: Onlar demokratik bir yolla gitmeliydiler baba. Askeri bir darbeyle değil. Seçimle. Evet, tarihten dersimizi almalıyız. Bu hepimiz için lazım. Ama alacağımız ders ne? Bu çok mühim. Görüyorum ki çok ciddi bir mevzuda çok farklı düşünüyoruz baba. O kadar ciddi ki... Bir süre evden uzak olmam hepimiz için çok iyi olacak. Böyle düşünüyorum.

0: Ne demek şimdi bu? Nereye gidiyor? Gitmesine izin mi vereceksin?
1: O bizden zaten izin istemiyor Selma.

0: Ahmet. Çok fevri davranıyorsun. Sakin ol biraz. Tamam, Yasemin'i çok seviyorsun. Onun için her şeyi yaparsın. Ama seni seven insanları da ihmal edemezsin. Annen ve baban haklı. Bence çok fazla hissi bakıyorsun meseleye.
1: Onların halini görmedin hala. Böyle uzaktan hakem kesmek çok kolay.
0: Aşk olsun. En azından bana haksızlık etme.
1: Demokrat Parti hükümetinin hatalarını ben de gördüm. Elbette bunun hesabını verecekler. Ama adil bir biçimde yargılanmak bütün vatandaşlar gibi onların da hakkıdır.
0: Bundan kuşku mu duyuyorsun?
1: Ben duymuyorum. Avukatlık yapma isteğim de bunun bir parçası zaten. Ama babam niçin Rıza amcayı savunmamı istemiyor, bunu anlamıyorum. Bu bir hukukçuya yakışır mı? Hep bizim gibi düşünenlerimi savunmamız lazım.
0: Tabii ki hayır.
1: O zaman mesele yok.

0: İşte senin çok sevdiğin fındıklı kekten yaptım Nezahat'cığım.
1: Babacığım.
0: Çayın yanında iyi gider şimdi.
2: Teşekkür ederim.

0: Hazine'nin durumu o kadar kötü mü?
1: Durum onu gösteriyor, baksana.
0: Her şey için çok teşekkürler Dişat'cığım.
1: Rica ederim. Bundan sonra sık sık bir araya gelelim, tamam. Olur mu?
0: Sağ olun.
2: Necdet sizi bırakır.
3: Aa, tabii,
4: Necdet
3: tabii.
4: Abi rahatsız olmasın. Ben onları götürürüm.
2: Bundan hiç kuşkum yok. Tabii ki götürürsün. Ama arabayla gitmek daha rahat olur diye düşündüm.
4: Arabayla mı gideceğiz?
2: Evet, tabii ki.
4: O zaman tamam. Hadi Işık, biz önden çıkalım.
2: Biz sizi bekliyoruz.
1: Yasemin, hadi kızım.
5: Geliyorum.
6: Herkes yattı.
2: Hadi sen de yat artık.
6: Hiç uykum yok ki. Zaten bana bir şeyler oldu. Artık uyuyamıyorum.
2: Normal tabii, zor günler yaşıyorsun.
6: Zor günlerimde hep yanımda oldun Necdet. Sen harika bir dostsun.
2: Öyle hissettiğine çok sevindim.
6: O geceyi hatırlıyor musun?
2: Sabahladığımız geceyi mi? Nasıl unutabilirim?
6: Biraz daha kalabilir misin?
2: Kalırım. Kalırım tabii. İstersen sabaha kadar bile kalırım.
6: Seni o kadar

0: uyandı.
1: Hiç uyumadım ki.
0: Sahi mi? Neden?
1: Bütün gece seni seyrettim. Öyle masumdum ki. Yanımda melekler gibi uyuyan bu minicik kız bana nasıl bu kadar heyecan veriyor diye düşündüm.

0: Mutfakta kurabiye buldum. Uykun geldi mi?
1: Yok, hayır. Teşekkür ederim.
0: Böyle olacağı aklına gelir miydi? İhtilal olmasaydı şu anda Ahmet'le ben evlenmiş olacaktık.
1: Evet, ben de o sabah neye uğradım şaşırdım. Hani insan bu çeşit rüyalar görür ya, bir türlü gideceğin yere varamazsın.
0: Bir de beni düşün.
1: Seni düşündüm zaten.
0: Öyle mi? Neden?
1: Bu ihtilalin kime karşı yapıldığını hepimiz biliyoruz. Bu tabii sizin eve mutlaka uğrayacaktı.
0: Hemen uğradı zaten.
1: İşte ben de o anda senin yanında olmak istedim.
0: Oldun da. Teşekkür ederim. Sen bulunmaz bir arkadaşsın. Hayatta en güvendiğim insanlardan birisin.
1: Sahi mi?
0: Sahi tabii. Baksana, gecenin bu vakti yanımda yine sen varsın.
1: Bu biraz da öyle denk geldi.
0: Hiç sanmıyorum. Burada çok özel bir yerim var. Artık biliyorum. Neredeyse lale kadar önemliyim senin için. Sırlarımızı paylaştık, dertleştik. Bunu ancak çok özel arkadaşlarınla yapabilirsin.

0: Oo, evdekiler ayaklanmadan gitsem iyi olacak.
1: İşe mi gideceksin?
0: Evet, artık doğru pastaneye.
1: Benim yüzümden uykusuz kaldın yine.
0: Yoo, ben uyumayı pek sevmem ki zaten. Hem çok da güzel sohbet ettik. Ben çok memnunum. Hoşça kal.
1: Teşekkür ederim.
0: Rica ederim.
1: Onu görüyor musun?
0: Kimi?
1: Seni anlamayan o hayırsız kızı.
0: Görüyorum arada, evet.
1: Bir gün seni sahiden anlayan birini sevip çok mutlu olacaksın Nevzat. Buna eminim. Kimse senin kadar bunu hak etmiyor bence.

0: Tamam efendim. Anladım. Adresi yazdım. Tabii tabii tabii. Günaydın. Öğleden sonra teslim ederiz. Size de iyi günler. İyi günler. Hı. Otel işi oldu Necdet.
1: Ne?
2: Ya.
1: Sahi mi?
2: Evet. Böylece 4 otelle çalışmaya başlamış olduk.
3: E peki biz bunları yetiştirebilecek miyiz Teo?
2: Mutlaka yetişeceğiz ortak, mutlaka.
3: Haklısın, yetiştiririz. Büyüyoruz.
2: Büyüyoruz.
3: Büyüyoruz.
2: Büyüyoruz ortak.
3: Büyüyoruz. Yalnız teslimatların başında duralım.
2: Tamam.
3: İş oturuncaya kadar bu lazım zaten.
2: Tamam. Bugün ben kontrol ederim.
3: Tamam.
1: Tamam.
2: Tamam.

0: Ahmet.
1: Merhaba Rıza amca. Nasılsınız?
2: Yarım saat.
0: Nasıl gelebildin buraya?
1: Mehmet abi ayarladı. Biraz zor oldu ama sonunda halletti.
0: Çok şaşırdım.
1: Sizinle konuşmamız lazım Rıza amca.
0: Demek avukatım olmak istiyorsun.
1: Evet Rıza amca. Kabul ederseniz tabii.
0: Daha önce konuşmamız gereken başka bir mevzu yok mu? Kızımı nereye götürüyordun Ahmet?
1: Paris'e.
0: Paris'e?
3: Merhaba.
4: Merhaba.
5: İşte onca çalışmanın sonuna geldik.
6: Evet.
5: Hazır mısın?
6: Hazırım.
0: Böyle çılgınca bir fikir hanginizden çıktı?
1: Benden çıktı. Başka çaremiz kalmamıştı çünkü.
0: Gizlice evlenmek iyi bir çare mi Ahmet?
1: Bence değil. İkimiz de sizlerin rızasıyla evlenmeyi çok isterdik. Ama ne siz ne de bizimkiler aşkımızı ciddiye almadınız. Gelip geçici bir heves sandınız.
0: Şu işe bak. Askeri darbenin oluşuna neredeyse sevineceğim. Yoksa kızım elden gidiyormuş.
1: Yasemin'i çok seviyorum Rıza amca. Ne kadar sevdiğimi tahmin edemezsiniz. Onun için her şeyi yaparım. Şu sıralarda nasıl üzgün görseniz aklayıp siz